0: gitmesi gerekiyor. Yani zorunlu bir de. Öyle oldu mu tabii bitmese. Bekao kaç senedir Fenerbahçe'de sürekli. Bak hala listede değil mi?
1: Evet. Yani, Kasımpaşa'daydı. Yine geldi Fenerbahçe'ye.
0: Bazı futbolcular var. Neredeyse yani ya hala mı Fenerbahçe'de diyorsun baktığın zaman. Mesela bir Frey vardı. Kaç sene anlaşma yaptılarsa ben uzun süre onu takip ettim. Bakıyorum her sene kadroda tekrar Frey'in adı yazıyor.
1: Hoca
0: tekrar
1: Frey değil o. Frey o. Yanlış anlamışsın sen onu.
0: Frey. Güzel. Yani Fenerbahçe Lyon karşısında şansını sordun. Lyon bize çok ters gelen bir takım. Daha şu ana kadar 5 kere karşılaştık Lyon'la.
1: Galibiyeti de yok, evet.
0: 4 mağlubiyetimiz var, 1 beraberliğimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde hep grup aşamalarında karşılaşmışız. Talihsiz mağlubiyetler var. Ama Fenerbahçe'nin talihsiz zamanları, yani o yılları söylemek istemiyorum. Sen de biliyorsun oynadığı yılları. O yıllarda işte Lyon'a kaybetmiş. İşte bir de UEFA grup aşamasında karşılaşmışlar. Orada berabere bitti maç. Şimdi burada ne olur? Lyon'da Fenerbahçe'den çok iyi değil şu anda. Yani onlar da çok hazır değiller. Baktığın zaman 274 milyon euroluk bir takım değeri var onların. Fenerbahçe'nin takım değerine bakalım, şu anda 332 milyon gözüküyor. Takım değerleri tabii ki her şey demek değil. Dün Olympiakos işte gitti 40 milyon euroluk bir takıma elendi değil mi? Üstelik baktığın zaman Olympiakos 110-120 milyon euroluk bir takım. Takım değeri tabii ki her şey değil ama Fenerbahçe'nin bu sene ben zor gol yiyen bir takım olacağını düşünüyorum ve kolay da aslında gol atabilen bir takım olacağını düşünüyorum. Dün kaç tane gol kaçtığını ben artık sayamadım. İlk maçta da çok gol kaçmıştı. Yani maç belki ilk maç 2-0, ikinci maç 1-0 bitti Sturm Graz karşısında ama maçlar 4-0, 4-0 da olabilirdi değil mi? İki maçta. İşte şaşırtıcı olmazdı. O kadar çok gol kaçtı. Bitirici forvet eksikliğini Fenerbahçe aslında hissediyor burada. Hissetmiyor değil baktığın zaman. Yani mesela Kerem'in çok net kaçırdığı goller var. Şanssızlık. Çok iyi. Ama takımlarda ben hep şuna bakıyorum sevgili Çağatay. Önemli olan orada o pozisyona girmek. Yani topu oraya getirebilmek. Gol pozisyonuna gelebilmesi. Yani tabii ki o asist yapacak futbolcuların şanssızlığı bir yandan. Mesela Fred'in verdiği ikinci yarıda çok güzel bir pas var. Yani Fred'den kolay kolay öyle ince pas da çıkmaz. Al at dercesine bıraktı Kerem'e.
1: Veda
0: pasıydı o. Yani veda edeceklerden biri de olacak herhalde, bilmiyorum.
1: Tabii dün akşam taraftarla da vedalaştı.
0: Yani, mantık o gösteriyor. Mantık onu gösteriyor çünkü. Yani bir de onun da alıcısı var biliyorsun. Yani hani satacaksın, göndereceksin, biraz para da alabileceksin yani. Bu da önemli Fenerbahçe için. O yüzden bakalım ne olacak. Ben Lyon karşısında çok enseyi karartan bir şeyde değilim. %50-50 görüyorum şansımızı. İnşallah Fenerbahçe tur atlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sene iki takımla beraber yer alırız. UEFA'nın bu yeni statüsü gerçekten berbat. Sen de incelemişsindir. Ben bugün tweet de attım bu konuda. Yani bu statü gerçekten çok saçma. Şampiyon olan takımlar daha şanslı olsun diye mesela UEFA sıralamasında daha çok puan alan takımlara seri başı şeyi verilmiyor. O yüzden biz mesela ligi şampiyon olmayan takımlar şampiyon olmayan takımlarla eşleşiyor bir kere otomatikman. Yani biz ya Lyon'la eşleşecektik ya işte Bodo'yla eşleşecektik mesela, örnek veriyorum. Veya doğal olarak öyle bir eşleşme yaptık. Oysa ki kalan takımlarda şu Şampiyonlar Ligi sıralama şeyi var ya, ona baktığın zaman işte Dinamo Zagreb, Bodo, Fenerbahçe, Lyon, Celtic, bak UEFA puan sıralamasına göre söylüyorum sana. Fenerbahçe 3. sırada mesela. Celtic, Dinamo Zagreb mesela gitti, şampiyon olduğu için tabii o Viking'le eşleşti ülkesinde. Bodo şampiyon olamadı ama gene şanslı bir eşleşme bence. Gitti Nijmegen'le eşleşti. Tadic'in takımı. Ya Lyon Fenerbahçe çok talihsiz bir eşleşme. Ben Lyon için hem Fenerbahçe için bence yani. Şimdi Slovan Bratislava var, AEK Atina var, ne bileyim Hapoel Beersheva var. Bunlar şeye kalacaklar. Ya mesela Levski, Sofya, AEK, Atina, Çağatay, bunlar Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ikisinden biri.
1: Evet.
0: Dinamo Zagreb, Viking, ikisinden biri Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Hapoel Birşeva, işte Azerbaycan'dan Sabah Futbol Kulübü'nde ikisinden birisi Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Ondan sonra da diyorlar ki Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı kötü. İlk maçlar çok sıkıcı geçiyor. Değil mi? Ya, geçen sefer hepimiz konuşmadık mı? Bu takımların Şampiyonlar Ligi'nde işine demedik mi? Dedik. Şimdi yine aynı şey olacak. Yani bu statüyü bence bir gözden geçirmeleri lazım. Ya ilk statüye dönsünler. Hani şu Galatasaray'ın meşhur bir Manchester United galibiyetinden sonra şey değişti ya, şampiyon olmayan takımları da biz katalım, çünkü takım çoğalsın dendi. Hatırlıyor musun? Yani ya statüyü tamamen ilk statüyü alsınlar. Sadece kulüpte ülkelerin şampiyon takımları gitsin.
1: Evet.
0: Oynasın ya da bunun daha adaletli bir şey olsun. Yani sen o zaman UEFA'da topladığın puanların hiçbir önemi yok. Yani böyle baktığın zaman evet, en çok puan toplayan 3. takımla 4. takımı eşleştiriyorsun. Ama UEFA puan sıralamasına örnek veriyorum, yani Kayseri kadar belki puan olmayan Viking gidiyor belki turu geçecek. Yani o saçma bir eşleşme.
1: Sevgili Ahmet Füsunoğlu, bir yandan da sana sorular geliyor. Yılmaz Bey diyor ki Ahmet Füsunoğlu'na selamlar olsun. İsmail Kartal Hoca, yani Fenerbahçe'ye sorabilir misiniz? Ne katacak? Çünkü bir sistemi yok gibi. Kendisi nasıl değerlendirir? Saygılar demiş.
0: Ya tabii ki dinleyicimize de biz de saygımızı iletelim buradan. Bu kadar eleştirmeyelim bence. 2 sene önceki İsmail Hoca'nın, daha doğrusu o kaç puan? 99 puanda kalmış değil mi?
1: 99.
0: 99 puan kaldığı sene oynattığı futbolu bir hatırlatalım, hatırlayalım. Kaçan şans eseri, kaçan şampiyonluğu hatırlayalım. Bu kadroyla neler yapabileceğini düşünelim. Yani ben Mourinho'dan başarısız olacağını düşünmüyorum. Yani Çağatay, Mourinho bence son dönemde gelen en başarısız hocaydı. Çok kötü futbol oynattı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalacak Fenerbahçe'yi de oradaki yanlış demeciyle resmen eletti. Yani o hala tüylerim diken diken oluyor. Yani gidip mesela şey ne demek, Fenerbahçe zaten buraların takımı değil. Sen ertesi gün maça çıkacaksın, açıklama yapıyorsun. Fenerbahçe zaten Şampiyonlar Ligi'nin değil, UEFA'nın takımı. Yani Benfica'nın daha çok şansı var. Ve sonra da Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz o takıma geçiyorsun. Çok enteresan işler olmuştu. Ben İsmail Hoca'nın dünkü oynattığı ve daha doğrusu son 3-4 maçta oynattığı maçlara baktığında son 2 maçını beğendim, onu söyleyeyim. Son 2 maç iyiydi.
1: Evet.
0: Giderek bir daha düzeleceğini düşünüyorum.
1: Yine sorular var sevgili Ahmet. Nurullah Bey demiş ki Ahmet Füsunoğlu'na sevgiler. Çağatay Hocam, benim en büyük hayalim Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nde iki Türk takımının yarı final, çeyrek final ya da finallerde oynaması demiş. İnşallah o günleri de görürüz diyor.
0: İnşallah tabii ki. Basketbol, kadınlar basketbolu biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray Fener 2 defa karşılaştı. İnşallah futbolda da olur. Yarı finallerde karşılaşırız, çeyrek finallerde, finallerde karşılaşırız. Şu anda biraz zor gibi gözüküyor tabii. Ama en azından şu UEFA ve konferansta artık bu kadar maliyetli takımlarımızın bence çok ileri turlara gitmesi lazım diye düşünüyorum Çağatay.
1: Ben de şimdi yani, şeyi hatırladım. 2019'du galiba. Fenerbahçe ile Anadolu Efes Euroleague'de Final Four'da karşı karşıya gelmişlerdi.
0: Evet, evet. Yani hem kadınlarda hem erkeklerde, ayrıca kadınlar voleybolda, onu da söylemek lazım, onu da unutmayalım yani. Türk takımları bu işi çok sık yapıyorlar.
1: Evet. Sevgili Ahmet Füsunoğlu, çok teşekkür ediyorum. Bu arada radyo yayınları devam değil mi?
0: Yayınlar devam. Göz bebeğimiz, ligimiz başlıyor.
1: Nerede olduğunu da bir anons eder misin? Bilelim, dinleyicilerimiz de öğrensin.
0: Trendyol birincilik başladı. Bu hafta da Süper Lig başlıyor Çağatay. Göz bebeğimiz gerçekten. Hepimiz özlemiştik. Dünya Kupası bile beni kesmiyor açıkçası. Biz orada olsak bile kesmiyordu. Süper Lig'in tadı ve zevki başka. Heyecanla bekliyorum ben. TRT Radyo 1'deyiz efendim. İstanbul'dan 95.6. Zaten şu dünyada web üzerinden herkes her aradığını bulabiliyor. TRT

0: özellikle Radyo 1'de yani maçları canlı olarak dinlediğiniz kanalda her akşam 19.30'da canlı yayında oluyorum. Dinleyicilerimizi beklerim.
1: Evet, hatta TRT demişken şimdi aklıma geldi. Bugün de UEFA Süper Kupa finali var. Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak. Paris Saint Germain'le Aston Villa saat 22'de kozlarını paylaşacak. Tabii maç TRT 1'den verilecek. Bir yandan da Yalçın Türk arıyor. Ama tabii bu maçın en önemli özelliğini karşılaşmaya Amerika'ya alınmayan Somalili hakem Omar Abdülkadir yönetecek.
0: Evet, o da UEFA'nın güzel bir jesti, FIFA'nın daha doğrusu güzel bir jesti değil mi?
1: Evet, Ahmet Hüsnoğlu, evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim.
0: Ben teşekkür ederim bu bağlantı için. Sağ olasın Çağatay. İyi yayınlar dilerim.
1: Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin. Hoşça kal.
0: Sağ olun. Hepimiz inşallah.
1: 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım. Evet, takipteyiz hocam demişler. Çok çok teşekkürler. Mehmet Demirkıran'a da buradan sevgiler olsun. Sesli mesaj atanlar var. Yayında olduğum için dinleyemiyorum. Hüseyin Bey'e çok çok teşekkürler. Yine buradan devam edelim. Gelen mesajlarınızla bakalım. Ali Cemal Bey'den gelmiş. Bizim takımlarımızda sistem yok diyoruz da her sene bu kadar transfer yapılıp hem hoca hem takım değiştirerek nasıl bir sistem oluşturulur? Galatasaray transfer yapmadı, aynı takımı tutuyor, takım doymuş diyoruz. Avrupa takımlarının hangisi bu kadar hoca ve oyuncu değiştiriyor? Eğer sistem istiyorsan transferden uzak durmak gerekmiyor mu demiş. WhatsApp resminden tabii ki hemen Aykut Yakut olduğunu anlayabiliyorum. Mourinho çıtayı çok aşağıya koydu. Konumuz çok haklı yorumu yapmış. Talişka'nın bu ağırlıkla rakibe çalım atıyorsa Sturm Graz hani nasıl bir takım olduğunu sizler de düşünün diyor dinleyicimiz. İsimlerinizi de yazarsanız beni de yormadan. Nedim Kalın diyor ki Fenerbahçe'ye başarılar diyorum. İnşallah playofflarda turu geçeceğiz. Gruplara katılacağız. Ülke puanına, Şampiyonlar Ligi'ne katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. İyi yayınlar demiş. Valla o kadar önemli ki bu bizim ülke puanlarımız. Yani her takımımızın mutlaka galibiyet olmasa da bir beraberlik puanı bile o kadar çok fark ediyor ki. Yani ülke puanı çok ama çok önemli. Çağatay Hocam bu akşam ne izleyeceksiniz diyor. Tabii ki biraz önce de anonsunu yapmıştım. Saat 22'de TRT 1'de Paris Saint Germain Aston Villa karşılaşması var. Çok önemli bir not daha almıştım. Özellikle bu Avrupa'daki puanlarla ilgili. Ama bulabilirsem ki sizlere de iletmek isterim. Evet, o haberi de buldum Hürriyet gazetesinde. Ve diyor ki Fenerbahçe Galatasaray'ı yakaladı. 121. zafer. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Fenerbahçe Avrupa Kupalarında 121. galibiyetini elde etti. Sarı lacivertli kulüp böylelikle UEFA'nın düzenlediği organizasyonlarda en fazla galibiyet kazanan Türk takımı olan ezeli rakibi Galatasaray'ı yakaladı. Avrupa Kupalarında en çok maça çıkan Türk ekibi ünvanına sahip Sarı Kırmızılılar bugüne dek oynadıkları 340 karşılaşmada 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet alarak 453 puan toplamış. Fenerbahçe ise 304 karşılaşmada 121 galibiyet, 66 beraberlik, 117 yenilgi yaşayıp 429 puan almış. Maç başı puan ortalamasında ise Sarı Lacivertler 1.14, Sarı Kırmızıları da 1.33 ile geride bırakmış durumda diyor. Yurt dışından Alevler geliyor. Muammer Bey'den, Amerika'dan teşekkür ediyoruz. Zafer Bey, evet, isminizi yazdığınız için teşekkür ediyorum. Yine gelen mesajlardan bakıyoruz. Ahmet Vahap'a da teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızı görüyorum ben. Galatasaraylı birini şu an bağlayamıyoruz çünkü müsait değiller. Galatasaraylı arkadaşlarla da yazışıyoruz. Söylediğimiz gibi Abdullah Avcı'nın annesinin cenaze töreninde çoğu arkadaşımız. Yine bakalım, Ozan Bey yazmış. Çağatay abi, biraz önce bahsettiğim konu karşıma çıktı ya, bunu bir övünç kaynağı olarak kullanacak herkes diyor. Ama bu 121 galibiyetin kaç tanesi Şampiyonlar Ligi galibiyeti, onu çok merak ediyorum demiş. Dinleyicilerimize teşekkür ettik. Bir araya gitmemiz lazım. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresi.

0: Duygu düşüncelerinizi yollayabilirsiniz, fikirlerinizi yollayabilirsiniz. Çağatay Hocam, Fenerbahçe Lyon çıkacağını tahmin etmiştim. Dürüst olmak gerekiyorsa Lyon bizi eler gibi geliyor. Fransız takımları bize hep ters geliyor. İnşallah yanılırım diyor Bağcılar'dan İsmail. Abi tadı damağımızda kaldı. Yılmaz Hocamız ne zaman gelir demiş Oğuz Bey. Uzun bir zaman gelmez Oğuz Bey. Ben söyleyeyim çünkü Yılmaz Hocam öyle bir konuştu ki bir aylık konuştu valla. Yani bir ay sonra ararız. Yayınımıza katılmak isterse seve seve de Yılmaz Vuralı. Dün yayını aldığımız gibi tekrar bağlarız. Radyo Gol'de 92.2'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ederken şimdi de sırada yine sizler tarafından en çok takip edilen özellikle Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Fatih'cim hoş geldin yayınımıza, nasılsın?
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler sevgili Fatih Demirkol. Tabii gündemdeki en sıcak gelişme dün akşamki Fenerbahçe maçıydı. Fenerbahçe Devler Ligi'ne koşuyor, çok önemli bir rakip, sadece tek maç kaldı, o da Lyon. Neler söylemek istersin dün akşamki karşılaşma için?
1: Öncelikle Fenerbahçe kazanarak turu atladı, bu çok değerli. Gol yemeden kazandı. Bu çok önemli. İki maçta da gol yemedi. Hatta son dört maçın üçünde gol yemedi. Bu çok önemli. Bu Fenerbahçe'nin aslında takım olarak geldiği noktayı gösteriyor. Neden? Çünkü sarı lacivertliler özellikle son yıllarda kolay gol yiyen bir görüntü çiziyordu. Çok gol atabiliyordu ama çok da gol yediği için büyük sorunlar yaşamıştı. Fakat bu sezona az gol yiyen bir Fenerbahçe olarak dikkat çekerek başladı sarı lacivertliler. Bunun sebebi de çok usta savunma örgüsünün olması. Ake, Skriniar, Kante, Gendouzi ve onları destekleyen işte Kerem gibi, solda Archie Brown'un ve sağda Semedo'nun da ciddi katkıları oldu. Böyle usta isimlerle örülmüş bir savunma kurgusunun Fenerbahçe'ye çok şey kazandırdığını söylememiz lazım. Bu Fenerbahçe açısından büyük bir avantaj. Takım savunmasında çok iyi Fenerbahçe. Gol yollarında da Talisca her ne kadar biz 10 numara olarak görsek de onu 9'a evrildi artık. Hı hı. Atma noktasında golün atılabileceği pozisyonları takip etme noktasında oldukça yetenekli, ama olmadı, penaltı da alabiliyor. Yani usta işi bir penaltı almaydı dün akşamki. Bu konuda Fenerbahçe'nin ihtiyacını karşıladığını söylememiz lazım. Yani neye ihtiyaç vardı? Dün akşam turu geçmeye ihtiyaç vardı önce. Sonra biraz daha detaylandırırsak, pozisyon vermeyelim, duran topa izin vermeyelim, defans arkası sarkmalara izin vermeyelim ve rakibe net gol pozisyonu sunmayalım. Bunu yaptı Fenerbahçe. Diğer taraftan rakibin en önemli özelliklerinden bir tanesi duran top organizasyonlarıydı. Duran top vermedi. Hı hı. Rakip çok genç bir oyuncu grubuna sahip. Şimdi en yaşlı oyuncusu Stanković, 30 yaşında ama bir tane. Onun dışındaki bütün futbolcular 23 yaş altı. 17 yaşında bir merkez orta sahaları, 20 yaşında bir forvetleri var, 20 yaşında bir sağ bekleri var, 21 yaşında stoperleri var. Dolayısıyla böyle bir takım karşısında, yüksek enerjiyle oynayan takım karşısında Fenerbahçe oyunu tutmayı da bildi. Onların bu yüksek enerjisini tempoyu düşürerek karşıladı. O enerjiyle Fenerbahçe de yüksek tempoyla oynamaya kalksa sıkıntılar olabilirdi. Özellikle finalize edemediği ataklarda problemler olabilirdi. Buralarda Fenerbahçe'nin başarılı olduğunu gördük biz. Dolayısıyla şu ana kadar çok iyi bir sınav verdi. Sezon başı olmasına rağmen İsmail Kartal'ın öğrencileri. Şimdi Lyon'la karşılaşacağız. Lyon daha usta bir takım. Gençlerle ustaları, tecrübeleri buluşturmuş bir takım. Fonseca çok usta bir teknik direktör zaten. Daha önce biz İtalya Ligi'nde de onu görmüştük. Yaptıklarıyla işte Portekiz'de yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Fonseca gibi kurt bir teknik direktörün elinde ritmi çok yüksek bir takım var. Özellikle merkezden hem ikili oyunlarla hem de defans arkası sızmalarla çok tehlikeli oluyorlar. Dönenleri iyi vuran oyuncuları var. Tolisso gibi. Yine merkezde Fofana gibi defans arkası koşuları çok fazla atan bir oyuncuları var. Dolayısıyla çok hareketli bir takıma karşı oynayacak Fenerbahçe. Hı hı. Daha dikkatli, daha yüksek tempoya hazır olması lazım. Oyunun box to box'ında rakibin çok buna uygun bir oyunu olduğunu, Fransa Ligi'nin de temsilcisi olduğu için yüksek tempoya, sprint sayısının yüksek olduğu bir oyuna çok yatkın olduklarını göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'yi zor bir sınav bekliyor.
0: Evet, şimdi gelen çok soru da var. Hemen eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu da ikimize de çok selam söylemiş. Diyor ki ben Fenerbahçe için birkaç şey söylemek istedim. Fenerbahçe eğer Avrupa ve sert maçlarda başarılı olmak ve öndeki oyuncuları daha verimli kullanması için Kante, Gündüz'ü, İsmail Üçlüsü ile oynamalı. Fatih Bey ne düşünür bu konuda demiş.
1: Çok selamlar, selamlar, saygılar. Bu konuda bir noktada katılıyorum, bir noktada aslında bir 8'e daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani Kante, Gündüz'ü, İsmail'i oynatırsak Asensio'yu çıkaracağız ya. O zaman Asensio'yu çıkıyor değil mi? Yani denklemden. Evet. Üçlü orta sahada. Orada sanatkar oyuncumuz kalmıyor. Yani Kante ve İsmail geride kaldığında öne Gündüz'ü gönderdi. Geçen sezon mesela Tedesco. Bu sanatkarlık yok. Gündüz'ü yüksek enerjiyle oynuyor ama özellikle işte adam geçme, final pası atma, derine oynama, bu sanatkar işler var ya, o konularda sanki Gündüz'ü de beklentiye cevap vermiyor. Hatta Fred çok düşük bir performansla oynuyor Fenerbahçe'de ama Fred girdiğinde o ince işleri yapma konusunda hepsinden daha maharetli olduğunu görüyoruz. Ha, başarıyor, başaramıyor. Fred olarak, performans olarak iyi durumda, kötü durumda ayrıca tartışılır. Ama oyun tarzı itibarıyla bir Fred arıyor Fenerbahçe diye düşünüyorum. Yani İsmail ve Kante çok iyi kesiyorlar. Gündüz'ü de o enerjiye çok ciddi katkı sağlıyor. Ama öne birinin 2-3 bağlantısına topu taşıması, orada adam geçmesi, alan geçmesi ve doğrudan finalize olacak pasları atabilmesi lazım. Buralarda Fenerbahçe'nin eksikliği olduğunu düşünüyorum. Mesela Lyon'da Tolisso bu konuda çok yetenekli. Tesman ve Morton da aynı işleri yapabiliyorlar. O zaman ne oluyor? Fofana, Openda, Nomah doğrudan ceza alanı içine dalabiliyorlar. Fenerbahçe'de o işi yapabilecek, yani derine oynayacak, az önce de bahsettiğim gibi rakibin dengesini bozacak, çalım atacak, defans arkası derin paslar atacak oyuncu tiplemesini çok fazla göremiyoruz. Yani Fenerbahçe'nin ciddi bir eksiği olacaktır orada diye tahmin ediyorum.
0: Yine sorulardan devam edelim. Diyor ki dinleyicimiz, Kerem'in bu kadar efor sarf etmesi gol pozisyonlarında kaybolmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Fatih Bey diyor. İsmine de bakalım. Özcan Bey'miş.
1: Özcan Bey'e çok selamlar. Aynen katılıyorum. Bazı oyuncular vardır. Mesela Beşiktaş'ta da böyle bir oyuncu. Yüksek enerjiyle oynuyor. Çok yüksek. Takım savunmasına çok ciddi katkı sağlıyor. Fakat gol vuruşlarında final işlerinde gücü yetmiyor. O hem konsantrasyon hem de vücut dengesi, koordinasyonu sağlayamıyor. Burada bazen de aktif dinlenmeye ihtiyacı var bu oyuncuların. Kerem de üstünde çok büyük bir baskı olduğu için bu baskının etkisiyle gereğinden fazla koşuyor. Ve bu onu çok yoruyor. Yorduktan sonra ön alanda topla buluştuğunda o dirilikte olmadığı için, o güce sahip olmadığı için biraz sezon başının da etkisi var. Dünya Kupası'nda olmasından dolayı doğru düz dinlenme zamanı da olmadı. Onun da etkisi var. Psikolojik olarak da rahat değil. O zaman çok fazla son vuruş hatası yapıyor. Ya da pas konusunda istediğini yapamıyor. Çok da kendine kızıyor. Görüyorum. Fakat orada da bir mecburiyet var Çağatay. Şöyle, eğer sizde Talisca, Asensio, hazır olmayan Greenwood, hazır olsa bile takım savunmasına çok destek olmayan bir Greenwood, 3 tane takım savunmasına destek olmayan futbolcu varsa diğerlerinin gereğinden fazla koşması gerekiyor. Onların açığını kapatması gerekiyor. Bu sefer Kerem, Brown, diğer tarafta Semedo, merkezde Kante, Gündüz'ü inanılmaz efor sarf ediyorlar. O zaman da yorgunluklar kendini gösteriyor. İşte Fenerbahçe'nin dün akşam yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri buydu. Belli aralıklarda, sekanslarda takımın oyu çok uzadı, kontrolü kaybetti ve aslında az önce bahsettiğimiz işte çok genç yaş grubuna sahip olmasına rağmen iyi koşan, fiziksel olarak daha üstün olan Sturm Graz takımı oyunun kontrolünü ele aldı ve ciddi de baskı kurdu Fenerbahçe üzerinde ve Fenerbahçe oralarda zor anlar yaşadı. İkiyi de bulamadı. Bulsa koparacak oyunu, onu da yapamadı. Dolayısıyla bu tür durumlarda Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'nin çözümler üretmesi lazım. Diğer oyuncuların da takım savunmasına katkı sağlaması ve belli bir fiziksel güce ulaşması lazım. Asensio'nun, Talisca'nın ve Greenwood'un biraz daha zamanı var.
1: Evet, sevgili Fatih Demirkol, bu arada chat'in ben demiş Çağatay Hocam. Fatih Demirkol hepimizin sevgilisi mesajını da iletmiş, üzerimde kalmasın.
0: Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim.
1: Fatih Bey'den sevgiler demiş yine bir dinleyicimiz. Özcan Bey de sana çok selamlarını iletmiş. Fatih Demirkol, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sana da işlerinde başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Hemen Instagram adresinde Çağatay Hoca adresini takip alan Okan Antalyalı'ya teşekkür ediyorum. Yine Kenan Ersoy'a teşekkür ediyorum. Şekerci Fazlı'ya teşekkür ediyorum. Mert Palavaroğlu'na teşekkür ediyorum. Ahmet Çolak dün takip almıştı, söylememiştim. Çünkü yayından sonra gelmişti takip isteği. Ona çok teşekkürler eğer dinliyorsa. Yine programdan sonra adresi takip alan Mehmet Okul'a teşekkür ediyorum. Duman Production teşekkür ediyoruz. Uğur Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de bu kadardı. Bizleri dinleyen herkese çok ama çok çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi. Yine saatler 14'ü gösterdiğinde yarın görüşmek üzere. Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemi dinlediğiniz için hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İbrahim Yavuz'la birebir programına hoş geldiniz. Hemen numaramızı hatırlatayım. 0212 273 10 WhatsApp hattımız üzerinden İbrahim Yavuz'a sorularınızı, programımıza yorumlarınızı gönderebilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin öncelikle.
3: Hoş bulduk kardeşim, nasılsın?
2: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim, her şey yolunda.
2: Dün Sturm Graz Fenerbahçe eşleşmesini geride bıraktık. Onunla başlayalım dilersen. Yani oyun olarak yine istediğimizi sanki alamadık ama turu almayı başardık. Nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak karşılaştığını?
4: Ya şöyle, aslında maç öncesi ya Fenerbahçe'nin özellikle bir önceki karşılaşmada Gornik maçını hatırlayalım. İlk maç Sturm Graz maçına benzer bir performans kendi sahasında, ama deplasmanda Gornik'in daha oyunu domine ettiği bir karşılaşma izledik. O yüzden Fenerbahçe'nin yani bu kadar kısa sürede içeri ve dışarı performansının dalgalanması çok sağlıklı bir hadise değil demiştim. O yüzden öngörüsü zor bir karşılaşmaydı ama Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan şeyin topa sahip olmak olduğunu düşünüyordum ki ilk maçta çünkü çok belirleyici oldu. Çünkü oyuncu kalitesi anlamında arada ciddi farkın olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin tabii turu geçmek değerlidir, gol yememek kıymetlidir ama oyunun bütününe baktığında çok istatistikle doğru orantılı olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe evet dün gol yemedi ama takım savunmasını çok iyi yaptığı için bunu buradan değerlendiremeyiz. Yani evet Fenerbahçe gol yemedi ama rakibin oyunun bütününde çok yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Çok eksik bir takıma karşı oynadı Fenerbahçe. Ama pozitif tarafından baktığında şey değerlidir. İdeal kadroyu bir an önce yakalamak bir teknik direktör için çok önemlidir. Ki İsmail Kartal'ın bir önceki dönemini hatırladığımızda orada da ideal kadro çok erken yakalanmıştı değil mi? Yani gözümüzü kapattığımızda Fenerbahçe'de o dönem işte Cekos'u, Tadic'i, Freddy, İsmail'i, İrfan'ı değil mi? Hemen kadroyu sayabiliyorduk. Özellikle savunmanın merkezinde Ciku ve Bekao'nun varlığı çok değerliydi. Uyumu çok değerliydi. Şimdi bugüne geldiğimizde İsmail Kartal'ın yine olumlu tarafından baktığım davranışı ideal kadro konusunda, ki bunu sürdürülebilir hale getirmek zorunda. Savunmanın merkezinde hemen Ake ile Şikrinyar'ın çok kısa sürede yakaladığı uyum. Orta saha merkezine geldiğinde Kante Gündüz'ün yakaladığı uyum, ki bu bence bir önceki seneden kalan mirastı Fenerbahçe adına. Çok eleştirilmişti, hatta onu da çok doğru bulmamıştım. Ya elinde Kante Gündüz'ü var, bu parayı da verdiysen bunlarla boğuşma artık, yani bunlarla bir oyun inşa et. Kante'ye sen bu maaşı başka bir yerde verdirebilir misin? Zarar edersin o evet. İşten yani. Gönderirsin, önemli değil de fazlasını sen verirsin ya. Niye ben fazlasını verip bu adamı göndereyim?

0: elimde bu kadar önemli değerli bir oyuncu varken yani. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde hani kadro istikrarı, özellikle savunmanın merkezi ve orta sahanın merkezinde yakaladığı istikrar önemli. Ama eksik olduğu konular, özellikle Fenerbahçe'yi bugün istatistik anlamında ön plana çıkartan Talişka olsa bile, ama orada ben oyunun bütününde ciddi anlamda Fenerbahçe'yi eksik bıraktığını düşünüyorum. Ya Fenerbahçe'nin şuna karar vermesi lazım. Evet, Lukaku transferi oldu değil mi? Yani şu an resmi oldu, olarak gözüküyor, öyle gözüküyor. Şimdi Fenerbahçe Greenwood, Kerem, Lukaku, Asensio şu an Talişka ister istemez bu planlamada dışarı atıyorsunuz Lukaku varken. Muriç arkada. Şimdi Muriç ikinci santrafor olarak. Evet. İkisini beraber kullanma şansın yok. Kullanırsan merkezden birinden vazgeçmek zorundasın.
1: İki fizikli santrafor bir de yavaşlatırsan.
0: Yani oyunu orada oynadığında eyvallah, takım boyunu daralttığında mümkün olduğunca, ama şimdi o oyunları da öyle, hele hele günümüz futbol değişen oyun müsaade de etmiyor sana. Atletizmi çok belirliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bundan sonraki planlaması ile ilgili, yani Talişka oyunları bence bugün atılan gollerden, istatistikten Fenerbahçeleri yanılttığını düşünüyorum. Fenerbahçe Lukaku konusunda da benzer sorunu yaşaması çok yüksek ihtimal. Çünkü Fenerbahçe Greenwood ve Asensio ile takım savunması yapamıyor yani. Şimdi iki tane oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamaması ister istemez, bence planlama yapılırken Fenerbahçe evet Lukaku'yu aldı. İsim olarak şahane bir isim Lukaku. Ama şimdi Lukaku'nun da takım savunması konusunda ben katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Şu an hem sakatlık sorunu biliyoruz, hem de fiziksel olarak çok uzun süre oynama ritmi yakalamamış bir oyuncu. Şimdi bana riskli geliyor. İsim olarak evet heyecanlandırıyor, kadro kalitesi olarak heyecanlandırıyor, ama Talişka'nın istatistiği de yanıltır, Lukaku'nun ismi de seni yanıltır. Çünkü sende Greenwood ve Asensio hiçbir zaman takım savunmasına katkı sağlamayacak. Görüntüleri bu yönde. Oyunculuk özellikleri de maalesef böyle. Şimdi planlama yaparken Fenerbahçe'nin aslında evet Kerem burada çok değerli bir oyuncu takım savunması kısmında. Ama üretim kısmında hala o sorunu yaşıyor Kerem, değil mi? Bitiricilikle ilgili. Evet. Dün de Gornik maçında da benzer sorunlar var. Enteresan.
1: 6. dakikada hatta çaprazda.
0: Ya, enteresan bir durum ya. O, halledemedi o baskıyı. Yoksa bunu yapamayacak kalitede bir oyuncu değil. Yapmış geçmişte
1: Benfica'da
0: bununla ilgili.
1: Benfica'da çok rahat yapıyordu.
0: Çok yapıyordu. Ya işte böyledir aslında. Hani işin psikolojik tarafı bizde biraz böyle yok sayılır, tamam mı? Ya bunlar da robot değil, insan ya. Duygularla yaşıyorlar. Tamam, yetenek, ama o duyguları idare etme hadisesi, Kerem biraz zorlanıyor o konuda. İdare edemiyor. Ya Göksel'in o duygu konusunu idare edemiyor. Bak hissedebiliyorsun o baskıyı üstünden. Hatta dün o 86. dakikadaki pozisyonda bir kere daha dokunup topu merkeze götürebilirdi. Orada kendine daha şut atma ile ilgili daha geniş bir alan yaratabilirdi. Ama çok erken bir an önce bitireyim düşüncesiyle biraz kendi açısını da daralttı oradan. Uzak köşeyi aslında kaleciye hedef gösterip yakın köşeye vurmak istedi, ama çok belli etti tabii kaleci orada başarılı oldu. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüzde yani Fenerbahçe'nin dün artıları ve eksileri içinde barındırdığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama ben her zaman şöyle düşünürüm. Evet, skorlar önemlidir, gelişim önemlidir, ama aslı olan güçlü organizasyondur. Çünkü uzun vadede seni hedefe güçlü organizasyon götürür.
1: İstatistiklerle ilgili abi, ilk yarıda benim dikkatimi çeken konu şuydu. Yani 12-13 şut kadar Sturm Graz'ın şutu vardı ve atmosfer de iyiydi. Yani bir gol buldukları senaryoda ilk yarıda gerçekten çok tehlikeli bir yere de gidebilirdi oyun.
0: Hiç korkmadım ben mesela. Yanılttı mesela. O istatistik de yanıltıcı bir istatistik. Evet, 60-12 tane ama hiçbir organize bir şekilde atılmış şutlar değildi.
1: En tehlikeli atakları taştan geçti.
0: Yani şimdi biz de burada çok yapıyoruz onu. Bizim burada istatistiği çok sevdiği için insanlar. Çünkü maçı izleyemeyen insan direkt o uygulamaya girdiğinde istatistiklere bakıyor. Biri fazla şut attıysa ya da topa sahip olduysa tamam diyor. Bu bundan daha iyi. Ama oyunla o istatistik çok doğru orantılı değil. Yani ben dün Aydın'la beraber maçı izledim. Şöyle yorum yaptım. O ara yani üstün olduğu dönemde bile ya şu Sturm Graz iki tane de gol atsa Fenerbahçe'ye bir problem çıkartamaz yani. Çünkü öyle bir oyun gücü olan bir takım değil. Organize bir takım değil ki, oyuncu kalitesi anlamında ciddi fark vardı dün. Yani o attıkları şutların tamamı neredeyse bir organizasyonla atılmış şutlar değildi. O yüzden onların ona bir faydası olmaz. Fenerbahçe'ye de o anlamda bir tehdit oluşturacak durum değildi maalesef dünyanın.
1: Tabii dün bizi diğer ilgilendiren mücadele de Lyon-Sparta-Prag mücadelesiydi abi. Orada rakip belli oldu. Ben o maça da biraz göz atabildim. Evet. Sparta-Prag yani bir hata yaptı. Kırmızı kart gördü ve sonrasında dağıldı zaten. 3-0 kazandı Lyon ve rakibimiz Lyon oldu.
0: Ben mesela orada Lyon'un olması bizim adımıza daha avantajlı diye düşünüyorum.
1: Ben de aynı düşünceyim.
0: Sparta Prag yani eşleşmede hatta ara ya umarım Lyon gelir. Belki isim olarak Lyon insanları ürkütebilir ama yani Lyon'la Sparta Prag'ın organizasyonuna baktığında Sparta Prag'ın organizasyonu bizi daha fazla sıkıntıya sokabilirdi.
1: Kadro anlamında da Lyon hem ligin, falan oynuyor.
0: Tabii yani. Tabii yani Lyon'un bir o işte herhalde finansal fair play ile alakalı değil mi? Onların bir ekonomik sıkıntıları oldu.
1: Eski, geçen sene Endrick kurtarmıştı mesela takım.
0: Eski güçlerinde değiller. O beklentinin çok altında kaldılar. Sparta Prag evet ligde aslında istedikleri gibi başlayamadılar ama bir ligin başlamış olması çok önemlidir. Üçüncü hafta ve dördüncü hafta oynayacaklar orada. Evet. Fiziksel anlamda çünkü Fenerbahçe iyi durumda değil yani. Ve birkaç oyuncusu hiç iyi durumda olmayacak Fenerbahçe'nin.
1: Prag'ın neredeyse çoğu oyuncusu da ilk 11'deki Dünya Kupası'nda forma giyiyor.
0: Şimdi bu çok önemlidir. O Fenerbahçe'nin başına iş açma olasılığı bir hayli yüksekti. O yüzden bu Lyon eşleşmesinin ben Fenerbahçe adına daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Ama bu oyunlar yeter mi? Bu oyunlar yetmez yani. Yani iki içerideki maçları da katıyorum bak. En iyi dediğimiz Sturm Graz, en iyi dediğimiz kendi sahasındaki Gornik oyunları da Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmasında işini görmez. Tek başına topa sahip olmak hoş zaten sana bu kadar da bunları müsaade ettiği kadar müsaade etmezler. Takım savunması hadisesinde yani bugüne kadar oynadığın 4 maçın çok üstünde oynaman gerekiyor. Yetmez yani. Bak bu Greenwood'un, Asensio'nun takım savunmasında, Talisca'nın takım savunmasında seni eksik bırakma hadisesi Lyon karşısında senin ciddi başına iş açar.
1: İlk ciddi sınav diyebiliriz Lyon.
0: Kesinlikle. Yani net bir şekilde o yorum yapabilir ama ya elenmeyecek bir takım değil. Bence Fenerbahçe işte 12 sene mi oldu? 12 sene sonra yani ilk defa bu kadar. Bak geçtiğimiz sezonda evet Benfica isim olarak çok büyük bir isimdi. Biz zaten oyunu izledikten sonra ya aslında bu takım elenebilirmiş dedik değil mi? İlk başta isimden biraz ürktük ama oyunun iki karşılaşmanın sonuna baktığımızda Fenerbahçe eleyebilirmiş. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica çok başarısız ilk 24'de de kalamadılar. Şimdi bu bir adım daha yani bir önceki seneye göre bir adım daha Fenerbahçe'yi aslında Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştırdı diye düşünüyorum ki çok değerli. Hep bizde şey vardır ya işte şampiyon olalım Avrupa'ya gitmeyelim de değil. Yani bu şampiyonluk Fenerbahçe için bence Şampiyonlar Ligi'ne gitmek şampiyonluk kadar değerli Fenerbahçe için. Çünkü bu kadar önemli oyuncuları ciddi maliyetleri ancak oralardaki ekonomiyle idare edebilirsin. Başka türlü şansın yok ama Şampiyonlar Ligi konusunda bu becerisi yüksek atletizmi düşük oyuncularla sükut hayal de öyle olabilir yani hem ligde hem orada ama gidelim problem değil önce bir oraya gidelim gidebilecek oyuncu kalitem var ama eksikleri de ki hoca hakkını da yemeyeyim maçtan sonra özellikle eksikler konusunda çok açıklama yaptı anlayabiliyorum çünkü işin Asensio kısmında hoca biraz zor durumda kaldı evet. Yani hepimiz çok iyi biliyoruz ki aslında Asensio'nun sahada olmasını çok hoca talep etmiyor. Geldiğinde aslında haklı da çıktı.
1: Evet performansı ne diyorsun?
0: Haklı da çıktı. Ya şöyle haklı çıktı. Asensio ama şurada hata yaptı. Haklı çıktı ama yapmayacaktı basın o açıklamayı. Hı-hı. Yeterli yetersiz konusunda. Orada biraz oyuncuyu kaybetti. Çünkü oyuncu da hemen o açıklamasından sonra bir paylaşım yaptı. Dün oyundan çıkarken ki davranışlarına da baktığında sanki biraz oyuncu da teknik direktörle inatlaşıyor. Şimdi orada biraz güç gösterisi. Asensio maalesef İsmail Kartal'dan daha güçlü. Bizde böyle idare ediliyor. Yoksa tamamen kontrol herhalde İsmail Kartal'da olsa Asensio ile asla başlamaz İsmail Kartal. Çünkü biliyor Asensio Greenwood ve Talisca ile takım savunmasında çok eksik kalacağını. Ekstra yük biniyor işte görüyoruz Kante'ye, Gendouzi'ye ekstra yük biniyor. İşte Kerem'e ekstra. Kerem kaç tane pozisyon merkeze gelip o işte Asensio'nun katkı sağlamadığı pozisyonlarda oraya gelip orta sahayı üçledi.
1: Evet.
0: Şimdi biz Kerem'e kızıyoruz ama tamam bitiricilikle ama işin takım savunması kısmında diğerlerinin yapmadığı şeyi yapmaya çalışıyor Kerem. Talisca'nın yapamadığı şeyi yapmaya çalışıyor. İşte Asensio'nun yapmadığı şeyi orta sahaya destek vererek yapmaya çalışıyor. Kolay değil bunlar yani. O yüzden Fenerbahçe'nin işin Asensio kısmı ile alakalı bir şeye karar vermesi lazım. Mesela Asensio'yu şöyle kullanamazsın. İşte 60 dakika oynatırım yarım sahaya. Yok ya Asensio'ya teslim olacaksın. Çünkü maalesef bu tarz oyuncular böyle oyuncular. Yani mesela Talisca'da da Fenerbahçe eğer bu transferlerden sonra devam ederse Talisca'yla. Talisca'yı da öyle ben kulübede tutayım ihtiyacım olunca oynatırım diyemezsin. Çünkü Talisca'da öyle oyun ritmini kaybettiğinde bugün aldığın o bitiricilikle ilgili performans o zaman ondan alamazsın. Geriye gider bu oyuncular. İşte burada da tabii ister istemez bir önceki senelerden gelen kötü kadro planlaması bugün yönetiminde, teknik direktöründe ayağına dolandı.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki abi...

0: Lyon'dan bir haber bence. Herkes ilk 11 futbolcu geçmişlerini incelemeniz yeterli demiş ama ben katılmıyorum bakış açısına.
1: Hepsini inceledim arkadaşım, öyle söyleyeyim.
0: Ya şöyle diyeyim abi, mesela dinleyicimizin bahsettiği Openda'dır, Matland Niles'tir falan. Eyvallah. Ama bu oyuncular zaten 26-27 yaşlarında ve Arsenal artık oyuncudan pek bir şey alamayacak
1: vazgeçtikten sonra aynen. Ya işte aslında tam tersi bence, bu dinleyenimiz ona aldanıyor yani.
0: Evet.
1: Yani ismi aldanıyor. Onlar bir organizasyonda var olup çok ön plana çıkan takımlar. Sen Lyon'u hiç bu şekilde, bu kadro isminde hiç anlatmadın ki. O hem zirve oldukları dönemi hatırla yani.
0: Yani o bakış açısıyla dışarıdan bakan
1: teknik
0: biri...
1: direktörü zaten şeyi söylüyor ya sana zaten, yani o bahsettiğin düşüncede zaten Lyon'un teknik direktörü Fenerbahçe'nin daha avantajlı olduğunu söylüyor Fonseca yani.
0: Ya bu bakış açısıyla Lyon tarafından bakan birisi de şey diyebilir ya, adamların hiç oynatmadığı Çağlar Söyüncü Atletico'lu işte
1: ya bir sürü Cengiz yani. Ünder buraların tabii, önemli evet, oyuncusuydu bak, kadroya bile almıyorlar. Marsilya'ya geldi burada. Ya o şey değil yani, bütün organizasyonda bence yani Fenerbahçe'nin, çünkü geçmişte şöyle bir durum vardı, hani benim bu yorum yap onun sebebi şu. Arsenal'la eşleşiyorsun playoff'ta. Yani evet. Eskiden playoff'ta Arsenal geliyordu. O Shakhtar Donetsk'in en iyi olduğu zaman Shakhtar geliyordu.
0: Tabii.
1: Şimdi kolay değildi yani. O zaman playoff'lardan Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Şimdi Galatasaray'ın ilk kaldığı dönem Manchester United geliyordu playoff'ta yani. Şimdi.
0: Evet.
1: O yüzden yani Lyon halledilebilir bir rakip. Yani böyle bakmakta fayda var diye düşünüyorum ya.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Fenerbahçe'nin dün yaş ortalaması 31'di. Şu an takımda 40 oyuncu var. Geniş kadro görünüyor. Eylül'de kadro 10'a düşecek. Geçen sene Skriniar, Talisca, Semedo, Asensio, Fred, İsmail, Çağlar defalarca sakatlandı. 10 yabancıdan bahsediyor bu arada dinleyicimiz. Evet. Ake, Muriç ve Lukaku da sakatlanabilen oyuncular. İsmail Kartal'ın antrenman ve oyun sisteminde de çok sakatlık yaşandığını görmüştük. Nasıl olacak bu iş?
1: Ya %100 çok doğru yorum. Çünkü benzer şeyleri ben de düşünüyorum. Şimdi mesela Ake bu organizasyonun en önemli oyuncusu ama sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu. Çünkü bir önceki sene çok ciddi kas sakatlığı yaşamış. Çok fazla kas sakatlığı yaşamış oyuncular. Şimdi bunlar risklidir. Burada antrenman planlaması çok önemli. Aynı fikirdeyim. İsmail Kartal daha sezon başladı. İki tane oyuncusu Adele sakatlığı yaşadı. Muriç'le, evet. Osterwold'e. Şimdi bu oyuncular sakatlık sorunu yaşıyor. Teknik direktörün idare ettiği takımda oyuncular sakatlık sorunu yaşıyor. Şimdi burada yaş ortalaması çok önemli. Şimdi bunları öyle bir antrenman planlaması yapman lazım ki, yani hem maç oynuyorlar hem antrenman yapıyorlar. Şimdi sürekli sen Ake'yi sürekli o ritmin içine sokamayacaksın. Mecbursun Ake'yi zaman zaman dinlendireceksin. İşte antrenman içinde geçerli, maç içinde. Doğru mu? Normalde bir teknik direktörün bir eline bir oyuncu veriliyorsa fiziksel anlamda tam olması lazım. Ama yine bizim ülkedeki transferle ilgili yaptığımız sorun. Sen şimdi Talisca'nın oyunculuk özelliklerine talip oluyor ama fiziksel özellikleriyle ilgilenmiyorsun. Talisca da öyle bir geçtiğimiz sezon hatırla. Tam seviye attı diyorsun sakatlanıyor. Evet. Tam olacak diyorsun sakatlanıyor. Şimdi Talisca böyle, Ake böyle, Lukaku böyle. Greenwood'un fiziksel durumunu görüyorsun yani, hani o biraz zaten en zirve olduğu dönem takım savunması konusunda problemli bir oyuncuydu. Bir de işin o psikolojik süreci, çok zor yaşadığı durumlar var. Şimdi bunlar çok hassas çizgi. Yani Fenerbahçe'nin görüntüde evet çok zengin bir kadrosu var ama yani yola çıktığında bir anda seni yarı yolda bırakacak bir hayli fazla oyuncusu var. İşte bu da teknik direktör için çok iyi planlama yapması gereken bir hadisedir. Şimdi Fenerbahçe'de bir de kimler kalacak yani? Şimdi bakalım evet. Mesela kimler kalacak? Şimdi Lukaku geldi. Şimdi Talisca kalır mı?
0: Kalır gibi.
1: Kalır. Nerede oynatacağız Talisca'yı? Hadi planlama yapalım şimdi Talisca'yı. Santrafor oynatır mıyız? Lukaku var.
0: Lukaku var.
1: Santrafor oynatır mıyız? Muriç var. Oynatamayız şimdi. İki mümkün değil yani. İki tane şimdi sen Muriç'i de öyle otur deyince de oturacak bir oyuncu değil. Onu da söyleyeyim tabii. Mesela. Bir de ayrı bir uğraşman gereken. Bunların da bir egoları var ya.
0: Şu an oturma nedeni sakatlık.
1: Sakatlık. Şimdi bu iyileşecek. Bu da oynamak isteyecek. Bunun da yaşı var. Bu da sakatlık, kas sorunu yaşadı. Bundan sonra da kas sorunu yaşamaya çok ciddi aday bir oyuncu. Şey oynatır mısın? 10 numara oynatır mısın Talisca'yı? Normal olarak en yakın aday.
0: Asensio var orada.
1: Asensio var. Şunu yapamazsın mesela. Biraz Asensio, biraz Talisca diyemezsin. Birinden birini oturttuğunda orada bir problem olacak. Ve bunlar oynama ritmine ihtiyacı olan oyuncular. Bunları oturtarak hazırlama şansın yok.
0: Kanada da alamazsın, Greenwood var.
1: Şimdi kanatları zaten hiç girme. Bir kere zaten fiziksel olarak yani bir beki takip etme. Greenwood takip edemiyor. Talisca'nın öyle bir şeyi.
0: Şangay'da kanat oynuyordu bir ara, o yüzden dedi de.
1: Yani o dönem oynar. Evet yani o dönem oynar ya da o oyuna uygun bir şey vardır. Şimdi yani bakıyor musun yani şeye, planlamaya?

0: Yani bunu nasıl yaparsınız siz şimdi? Talişka'yı tutsan bir dert. Şimdi tutmasan ortalık yıkılacak. Bu istatistikte bir oyuncu nasıl gider? Eyvallah tuttum. Onu bulmam lazım. Şimdi geriden başladık. Ake, Skriniar, Semedo, Osterwolde,
1: Archie Brown
0: oldu 5. 2 ön libero 7. Asensio 8, Greenwood 9, Lukaku 10, Muriç.
1: Yani Sidiki Şerif falan da var, Musaba falan.
0: Onlar
1: da var.
0: Hadi şeyden yaş evet. Yani hadi onları oradan, ki o bile sağlıksız bir durumdur. Sonuçta bir takımında antrenman.

0: direktör antrenman yapacak. O senin söylediğin 30 kişiyle kimi bekletecek dışarıda? Ya da nasıl bir antrenman planlaması yapacak? Ya evet. Benim futbolculuğumda başıma geldi. Hani çok önemli oyuncuları bir araya getirdiler. Bir baktık 32 kişiyiz. Ya çift kale yapıyoruz. 22 dışarıda bir 11 oyuncu daha kalmış. Ve 11'inde oynatsan oynar mı? Oynar. Ya başarısız oldu o takım. Başarısız olur bak. Serdar Özkanlar falan vardı yani hani Beşiktaş'tan. Evet. O kadar önemli oyuncuların o bakan bu mu ne Bursa'dan santrafor almışlardı. Hani baktığın zaman TFF 1. Lig'in şampiyonluğu oynaması gereken şahane oyuncular bir araya geldi. Küme düşüyordu o takım. İşte bu antrenmanı yapamadığı için. Şimdi öyle bakmakta fayda var yani. Öyle çok kalabalık olsun, zengin olsun hadise bak idare edecek şimdi. Onların hem egolarını idare edecek hem de fiziksel durumlarını İsmail Kartal idare edecek.
1: Şu an bir yandan şeyi sayıyorum. Mesela aynı durum kaleciler için de geçerli. 7 tane kaleci var. 5'in 11 oynayabilecek.
0: Geçen
1: kaleci.
0: Gün onu gördüm zaten. İrfan Can orada. Eğri Bayat.
1: Evet.
0: Mert orada.
1: Tarık burada.
0: Tarık orada 3 tane yerli. Ya üçüne de bir itirazın olmaz biliyor musun? Hani bir planlama evet. Yapsan üçüne itiraz.
1: Üçü de Süper Lig'de ilk 15.
0: Gel öteki tarafa gibi. Brezilya amil takım kalecisi, Hırvatistan amil takım kalecisi de sende. Ya böyle planlama olur mu? Ve var ya bak hala aklımın mantığımın almadığı konudur. Şimdi arabada gelirken Radyo Gol'ü dinliyorum işte mesela bağlanıyorlar ya. Hı. Ya hala yapıdan ya şu planlamayı yapan yapıya ihtiyacı olabilir mi? Hangi yapı senin şu verdiğin kadro planlamasında takıma verdiğin zararı verebilir yani?
1: Evet.
0: Ya bütün Türkiye bir araya gelse Fenerbahçe'ye şu senin yaptığın kadro planlamasıyla ilgili zarar veremez biliyor musun? Hiçbir kimse veremez ya.
1: Bu arada az önce saymadığımız isimler de var. Mimović, Amrabat.
0: Ya Amrabat diye bir oyuncu var mesela ya.
1: Ki geçen sene de Betis'te bayağı iyi oynadı.
0: Ya inanılmaz. Nereye koyacaksın Amrabat'ı şimdi?
1: Yer yok.
0: Yer yok ki. Şey ne oldu o kiralıktı gerçi değil mi? Kiralık mıydı o? Bir tane uzun geldi ya Amrabat'ın uzun boylu halini getirdiler sonra bir sene sonra.
1: Edson Alvarez.
0: Edson Alvarez kiralıktı değil mi? He, çok şükür yani orada bir şey yok yani. Ya ondan da hiç faydalanamadın geldi gitti yani boşuna. Ya şimdi olur mu böyle kadro planlaması? Ya geçtiğimiz sezon hani işte teknik direktörler burada bize oyunu doğru anlatacak. Yani maalesef bizde şöyle bir hadise var. Yerli teknik direktörler zaten o işlere hiç bulaşmıyor da. Çünkü onlar bir bahane arıyor. Bir hakem onu diyeyim diyor. Bir şey diyeyim. Transfer yapmadılar diyeyim. Bir şey arıyor. Onun derdi çünkü oyunu geliştirmek ya da oyuncuyu geliştirmek değil. Çok doğru planlama yapan alt liglerde çalışan antrenörler var. Mesela ben hep işte burada ya şeye tıkılı kalmayalım, tıkanıp oraya kalmayalım. Yani çok iyi antrenörlerimiz var ama sırf geçmişte diğerlerinden daha iyi futbolcu olduğu için hep bilindik antrenörlere teslim ediyoruz organizasyonları. Emre Belezoğlu'nun varlığı çok değerlidir. Burak Yılmaz'ın, Selçuk İnan'ın, tamam bu isimler çok önemli isimler. Yani bizi bence her yerde temsil etmeye müsait ama antrenörlük bambaşka bir hadise ya. Yani burada futbolculukla uzaktan yakından alakası yok. Bu başka bir meziyetler isteyen bir iş. Şimdi Emre Belözoğlu bugüne kadarki süreçte pek sağlıklı götüremedi. Yani bundan sonra götürebilir bir şey demiyorum ama çok zaman kaybettik. Bak Emre Belözoğlu'nu hazırlayana kadar kaç tane belki oyuncunun gelişimine dokunamadık. Gitti kayboldu gitti o ara oyuncular. Aynı şey Burak Yılmaz için geçerli. Bir de öfkeyle ilgili de sorunları var. Çok önemli futbolculardı bunlar. Hani duygularını kontrol edemiyorlar. Futbolcu gibi davranıyorlar. Şimdi o bitti. Yani senin sakinliğin belirleyici olur. Şimdi sen teknik direktörsün. Ben oyuncuyum. Sen kulübede atılırsan ben de sahada atılırım. Hiçbir farkı yok. Ne? Sen bana hiçbir şey diyemezsin yani. Çünkü ben de sana derim ki sen nasıl duygularına yenildin? Haksızlığa uğradığını düşündüm. Ben de haksızlığa uğradığımı
1: Serkan
0: düşündüm.
1: Serkan Yalçın örneği mesela.
0: Ya olmaz öyle şey yani. Öyle olur mu yani? Şimdi sizin buradaki birinci göreviniz zaten duygularınızı kontrol altına almak. Kendini rehabilite eden insanlara bizim ihtiyacımız var değil mi? Yani sakin insanlara. İşte İtalyano'yu niye Serkan Yalçın'dan ayıran en temel özelliğin kadro planlaması üzerinden hiçbir şey anlatmaması olduğunu anlatıyoruz. Niye diyoruz mesela? Hiç duydun mu sen İtalya'dan 4 transfer dönemi dedi ya? Dedi mi hiç? 3 transfer. Sergen Yalçın geldiği günden beri ya 3 ya 4 ya 3 ya hep transfere hedef gösteriyor.
1: Ya oyuncunun tamam. Da morali düşer değil mi abi?
0: Ya düşmez mi? Sen orada biz burada çalışıyoruz şimdi. Düşünsene burada bizimle ilgili karar veren insanların sürekli burada diyor ya bunları gönderelim. Bir sonraki dönemde daha ileri olacak. Sana da diyor gel iş yap. Olur mu öyle şey yani? Gelişimine talip olacaksın. Sen hiç kimsenin bak İtalyano bir kere bile o kelimeyi kullanmadı. Ve senin yetersiz dediğin oyuncularla bir oyun inşa etti yani. Bak bir tur, iki tur gidiyor adam bir şey yapıyor. Hiç şikayet etmiyor yani.
1: Ki umursamaz bir karakterde değil. Bazı oyunculardan daha çok koşuyor
0: kendisi. Çok şey yani çok enerjisi yüksek ama onu o ince bir çizgi. Yani mesela şey de çok enerjisi yüksek. Simone de enerjisi

0: enerjisi yüksek. Bizimkiler şeyi karıştırıyorlar yani. Enerjin yüksek olsun ama atılmayacaksın yani. Hı. Bileceksin sınırını yani. Coşkunu yaşa. Orası da senin alanın. Nasıl oyuncunun tribündeki taraftarın alanı var değil mi? Şimdi orada bir şov var. Tribünde bir şov var. Evet. Sen orada enerjini atıyorsun, duygunu. Sende mesela belli bir sınır var. Atıyorum bir şey atarsan sahaya, tespit edilirse ceza yiyorsun değil mi? Hı-hı. İşte oyuncu da aynı şekilde coşkusu var ama kurala uymayan bir hareket yaparsan, duygularını etkilerse sen de ceza alıyorsun. İşte benzer durum teknik direktöründe. Hepsinin bir sınırı var. Yoksa taraftar ceza yemeyeceğini bilse onlara dalar sahaya değil mi?
1: Evet tabii ki.
0: O eğer duygularını kontrol edebiliyorsa taraftar olarak, sen de teknik direktör olarak uymak zorundasın. O zaman taraftar da sana der. Sen de yenildin, ben de yenildim, hep beraber. O öyle olmaz yani. Şimdi bizim duygularını kontrol edebilen, rehabilite edebilen sağlıklı zihinlere ihtiyacımız var. Şimdi Tayfun Hoca var Ümraniye'de. Bu hafta Ümraniye Mardin maçını izledim. Mümkün olduğunca alt liglerde maç izlemeye çalışıyorum. Çünkü bizim bence geleceğimiz orası yani. Oradaki oyuncuların, özellikle gençlere talip olmamız lazım. Üzgünüm, çok az öyle oyuncuları izliyoruz. Çok şükür yine Tayfun Hoca Hasan Şaşınoğlu'nu oynattı. Onu da ilk defa izleme fırsatı buldum. Hasan abiyle aynı odayı paylaştığım oldu. Çok da severim, çok da futbolculuğu çok üst düzey bir insandı. Oğlunu da orada görünce bizim için de gurur. Yani tanıdığımız, bildiğimiz abilerimizin çocuklarını profesyonel seviyede görmek. Bir tane daha genç bir kardeşimiz vardı. Yani kıymetlidir. Maçtan sonra da biraz sohbet ederken hiç şey demedi bana yani. Hani Mardin ciddi bir para harcamış ona göre. Arada oyuncu kalitesi farkı çok belirgin. Hiç şikayet etmiyor. Eldeki oyuncularla bir gelişimle alakalı bir şey anlatıyor. Ve dışarıdan baktığında hatta onu söyledim hocaya maçtan sonra. Ya hocam evet, kadro kalitesi anlamında problemlerim var ama dışarıdan baktığında ben net bir şekilde şunu gördüm. Ya bu takım bir teknik direktörle zaman geçirmiş. Şimdi senin Tayfun Hoca sayısını arttırman lazım. İşte Efe İnanç'la ilgili söylüyorum. Uğur Uçar'la ilgili de sürekli burada anlatmaya çalışıyordum. Daha Pendik Spor'dayken de. Bunların sayısını çoğaltman lazım yani. Anca böyle gelişecek oyun. Yoksa 3 aşağı 5 yukarı bak, aynı şeyleri duyuyoruz. Yani işte Tedesco da buraya geldiği zaman, aslında baktığın zaman eğitimi aldığı yer futbol kültürü değil mi? Yani bize acayip şeyler öğretmesi gereken insandı. Taliçka sözleşme imzaladığında yere göğe sığdıramadı. Müthiş bir iş yaptı. Al bak 4 tane de atmış. Verelim Bologna'ya bakalım, alacak mı Taliçka'yı Tedesco? Ya da Acun Ilıcalı da mesela değil mi?
1: Evet.
0: Verelim al. Bak 4 tane de gol atmış. Hazır.
1: Doğru.
0: Ver al bakalım. Şimdi sen Fenerbahçe'de idareciyken bu kadar hemen hemen herkesi o bütçelere alıyorsun ama kendin sahibi olduğun takımda ne diyorsun, o bütçeler olmaz. Şimdi burada, oradaki hassasiyeti burada niye göstermiyorsun yani? Bence bu taraftan bakmak lazım. Yani o dönem sürekli şikayet ediyor Acun Ilıcalı değil mi? Sürekli hakemleri bir şeyleri şikayet ediyordu, MHK falan. Hı hı. Yap bakalım Premier Lig'de. İki defa çık bakalım, hakemler bu işi organize ediyor diye bizi düşürüyorlar da Premier Lig'de, bak ne yapıyorlar seni. Şimdi orada yapamadığını burada niye yapıyorsun? Ve geçen gün bir şey dinledim. Röportajında soruyor abimiz, diyor ki yani aradaki fark oyun hakem diyor. Ya hakem işin en masum tarafı ya. Hakemi nasıl bu kadar yerden yere vuruyorsun? Senin Türkiye'deki hakemin senin futbolcun kadar eksik. Futbolcun kadar eksik. Teknik direktörün kadar eksik ve idarecin kadar eksik. Çünkü idarecin kadro planlamasında sayısını unutup bir sürü oyuncu geliyor gidiyor. Hı hı. Mesela Acun Ilıcalı şöyle bir öz eleştiri yapıyor mudur? Merak ediyorum yani. Bence yapması gerekiyor. Ya biz idareci olduğumuz dönemde Mimovic'i getirdik. Bir sürü Amrabat'ı getirdik. Dünya oyuncu getirdiler değil mi? Bugün Fenerbahçe onlarla vedalaşamıyor yani. Ya ben bu hakemi eleştirirken bir tane hakem arkadaş da beni arasa. Ya Acun Bey tamam eyvallah, biz de eksiyiz de. Sen idareci olarak bu kadar oyuncuda yanılman normal bir durum mu? Yani sen yanılabiliyorsun. Senin teknik direktörün hata yapabiliyor. Bunların hiçbirinde sorun yok. Bizim yaptığımız hatanın niye altında başka bir şey arıyorsunuz ya? Niye niyet okuyorsunuz? O zaman ben de hakem olarak niyet okuyorum. Sen de bu transferlerin tamamında başka bir şey düşündün. Dese sana. De diyebilirdi. Hakkıdır da yani. Sen ona diyorsan o da sana diyebilir. Şimdi burada oyuncular da aynı şeyi yapıyor mesela. Ben oyuncuya da söylerim. Ya da Nuri Şahin'in geçen sene şöyle bir açıklaması vardı. Bu hakemlerle gelişemeyiz dedi. Şimdi ben de mesela bir tane hakem olsam, o günkü maçın hakemi olsam, Nuri Şahin numarasını bulurum, ararım. Hocam merhaba, ben şu. Ya bize böyle bir şey söyledin ya, gelişemedin. Şimdi biz de Inter Turku maçını izledik. Ya bu takımla sizin takım arasında oyuncu kalitesi siyahla beyaz kadar farklı.
1: Evet.
0: Ya biz sizin gibi hakemlerle, şey, sizin gibi teknik direktörlerle bu ülkede gelişemeyiz. Bak yarışamıyoruz. Avrupa'da da çok önemli bir puanımızı yediniz. Ya bu ülke sizin gibi teknik direktörlerle yetişemez dese niye dedirtmiyorsun? Çünkü onun bir gücü var, ötekinin öyle bir gücü yok yani. Konuşma hakkı da yok yani. Bence oyunu bize sağlıklı anlatması gerekenler çok başka pencereden bakmamızı. Çünkü zaten şey aldı başını gidiyor Göksel'in. Yani bu taraftarlık hadisesi artık, eskiden yine vardı taraftarlık ama aklı başında insanlar yorum yapıyordu. Şimdi artık fanatizm o insanların sağlıklı düşünmesini de ortadan kaldırdı. Yok ya, adam yani öyle şeyler söylüyor ki söylediği şeyle iki dakika sonra çelişiyor yani. Ama hiç öyle bir derdi de yok yani. Mahcup da olmuyor. Niye? Çünkü idareci öyle davranıyor. Görüyor adam idareciyi yani. Yani bu hakemler bizi şampiyon yapmaz diyor ama bir bakıyorsun bir sürü transfer yapıyor. Çünkü o şeyi çok iyi biliyor. Önce onun bir altyapısını yapıyor. Altyapısını yapıyor işte.
1: Bunu da kötüye kullananlar var. Mesela Mourinho'nun eline böyle bir koz verirseniz
0: kullandı sonunda ki. Yapmadı ki antrenörlük. Şimdi diyorlar ki ya bu Mourinho. Mourinho yapmadı ki antrenörlük. Evet. Ya Mourinho gibi, ya Mourinho gibi teknik direktör ya sence kötü olabilir mi ya? Ya şu yaptığı şeylerin, ya bak hiçbirini ne İtalya'da ne İspanya'da ne İngiltere'de yapmaz, yapamaz zaten.
1: Evet.
0: Ama sen verdin, adam baktı. Lan bunlar dedi bana böyle bir alan açtı. Davranışlara da baktılar. Mesela orada yine bir tane stoper istiyor Jose Mourinho. Acun Ucalı çıkıyor o zaman idareci olarak. Diyor ki hoca bir istedi, biz iki aldık, zenginlik olsun. Şimdi adam onu da görüyor. Ya bunların dünyadan haberi yok diyor. E bir de koz verdin. Burada bir yapı var dedin. Adam dedi ki yaparsam ona rağmen yaparım derim. Yapmazsam. Bir de bir laptop koydu şeyin önüne.
1: Kameranın.
0: Bir tane terlikle bir fotoğraf paylaştı, hatırlıyor musun? Analiz yapıyor dediler ya. Ya bir analiz bir zahmet yapsın yani teknik direktör.
1: Her şey eski bir maçı izliyor.
0: Eski falan. Maçı izliyormuş ve yani Fenerbahçeliler öyle bak, analiz yapıyor mu oraya? Yani İsmail Kartal nasıl yapıyorsa o da yapacak analiz, evet. Yani. Ya onun tabii çok takipçisi olması, yani dünyanın her yerinde tanınması. Sen de bununla beslendin. İyi bir şey zannettin. Bunun sana bir faydası yok. O gün 3 tane 5 tane daha fazla etkileşim alırsın camiye olarak yani.
1: Ki az önce verdiğin örnek olarak abi, mesela tepkiler de ülkeden ülkeye değişiyor dediğin gibi. Hull City'de mesela Southampton'daki casus skandalını hatırla. Türkiye'de olsaydı o kulübün kuruluşundan başlanırdı. İşte incelenmeye geçmiş şampiyonlukları falan. Ama orada çok sakin davrandılar yani.
0: Ya bir kere bir yani oradaki bence temel fark o, insana güveniyorlar yani. Yani insanın hata yapabileceğini, yani futbolcu gibi, yönetici gibi, hakemin de hata yapabileceğini, işte taraftarın da hata yapabileceğini. Ama bizde altında bir şey arıyorsun yani. Hata yaptı demiyorsun. Mesela Premier Lig'de de bizdeki gibi hakem hataları var. Var, bir sürü gördüm yani. Avrupa'nın her yerinde hakem hataları var. Ama onlar hata yaptı olarak yorumluyor. Sen altında başka bir şey arıyorsun. Ya bak yine aynı yere geleceğim ama önemli olduğunu düşünüyorum yani. Burak Yılmaz Antep Fenerbahçe maçından sonra çizilen çizgide, yani Fenerbahçe golü atıyor, hakem offside kaldırıyor, çizgi çiziliyor, offside değilmiş, golü veriyorlar. Burak Yılmaz maçtan sonra bana göre offside dedi. Ya evet. Çizilen çizgiyi reddetti. Yani onun manipüle edildiğini söyleyen bir insanla şimdi biz nasıl gelişeceğiz yani? Şimdi Burak Yılmaz'a göre o pozisyon offside ve bütün federasyon, herkes Burak Yılmaz'ın başarısız olması için bir araya gelmiş. Ve yalnızım dedi, hatırla o vedayı, ben tekim dedi. Niye? Olur mu öyle şey ya? Hani bir şeyleri herkes birilerine rağmen başardığını iddia ediyor. Bu, biz de yaparız bunu. Bizim için de çok kolay değil mi? Yani deriz biz işte şuradaki şeye rağmen, ona rağmen, buna rağmen. Ama bunun bu kimseye bir faydası yok yani. Gelişimine faydası yok. Ya sen yap teknik direktör olarak analizini. Ve sağlıklı anlat. Bak oyuncu gelişimini anlat, oyunu anlat. Hiçbir şey anlatmak istemiyor bizde kimse. Sürekli birilerine rağmen bir şeyi başardığını ya da offside verildiyse ya da farklı bir karar verildiyse onun üzerine bir şeyin manipüle edildiğini. Bak yine Emre Belezoğlu aklıma geliyor. Cihan Aydın dedi, düşürmek için uğraştı dedi. Ya Cihan Aydın'ın düşünsene, çoluğu çocuğu, annesi babası, eşi dostu. Hedef gösteriyorsun evet. Ya niye yapsın ki Cihan Aydın, niye seni küme düşürmek için uğraşsın ya? Ya böyle bir durum varsa da, gerçekten ispatlayacağın biri varsa da, bu da suçtur değil mi yani, eğer böyle bir şey yapıyorsa Cihan Aydın, ve bunu sen resmi olarak belgelemen gerekmiyor mu yani? Belgeleyemediğin bir şey hakkında biri için bu ifadeyi kullanman ve sırf sen ondan daha popülersin diye, daha güçlüsün diye onun öyle bir söz hakkı olmaması, bu adil bir şey mi yani?
1: Aynısını abi, benzerini İsmail Kartal ilk geldiğinde yaptı. Ben şok oldum ilk açıklamasında.
0: Çalındı.
1: İşte çalındı, tescillendi dedi bir daha. Tescil belgeli bir şey değil
0: mi? Biri hocaya tescillemiş bence. Yani Bence o arkadaşlarından biri tescillemiş, o da da inanmış hoca yani. O zaman demiş yani, şimdi düşünsene mesela İsmail Kartal'a göre İsmail Kartal 2 şampiyonluğu var.
1: Evet.
0: Ha, inanabiliyor musun mesela? Şimdi İsmail Kartal'ın kim garanti edebilir bu sene şampiyon olduktan sonra yine çalındı demeyeceğini? Niye ben böyle birine vereyim ki bir takımı ya? Ben vermem ki yani. Ben şimdi iki defa olamamış ve oldum diyen birine üçüncüye niye vereyim ki? Üçüncüde de oldum diyecek çünkü.
1: Evet.
0: Çünkü konunun onunla alakalı olduğunu asla inanmıyor. Yusuf Akçiçek'i geliştirdim diyor. Yani söylediği şeylerin birçoğu da ya maalesef doğru değil yani. Çünkü Yusuf Akçiçek'i oynattıktan sonra 6 tane yediği maçtan sonra Yusuf Akçiçek'i oynatmak zorunda kaldım dedi. Ne demek bu? Ya başarısızlığın temel sebebi bu çocuk yani. Bunun
1: Arda
0: yüzünden
1: Güler
0: altı.
1: Benzer bir şey söylemişti. Aslında Pereira dönemiyle alakalı.
0: Ya öyle şey olur mu yani? Arda, bir de Arda Güler'e mesela bu ben buldum diyene de şaşırıyorum. Ben Arda Güler'i bulsam onu demeye utanırım. Arda Güler'in yani birinin bulmasına gerek mi var? Yani bence siz üzüldüm. Mahcup olun. Bak ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam mahcup olurum. Nasıl oluyor da ben teknik direktörlüğünü yaptığım, işte bu Jesus için de geçerli, hepsi için de. Nasıl oluyor da burada altyapı hocaları için de geçerli? Ya iki senesi çocuğun fiziksel olarak hazırlanmayla geçti Real Madrid'de. Bak evet. En iyi dediğimiz adam iki sene zar zor antrenman yapabildi fiziksel olarak. Ya bunu niye görmüyorsunuz? Bu taraftan da bir eksiklik hissetsenize. Nasıl oluyor da Fenerbahçe seviyesine gelmiş bir oyuncu Real Madrid'e gidince fiziksel olarak neredeyse iki senesi hazırlanmakla geçiyor? Niye o tarafı görmek istemiyorsun? O da seninle alakalı bir durum ya.
1: Orada yok. Da görenler şey yaptılar. Ancelotti, Arda Güler Türk düşmanı.
0: Ya işte yani. Orada zaten hemen saldırıya geçiyorsun. Evet. Ne oldu? Mourinho da hemen gönderiyordu. Daha ilk gün gönderecek dediler. Arda'ya düşman Fenerbahçe. Ya niye ilgilensin Mourinho? Faydası varsa oynatır, yoksa gönderir.
1: Evet.
0: Ben geçen gün televizyonda bir programa katıldığımda işte orada programda arkadaşımız şöyle bir ifade kullandı. Türk pasaportu yüzünden dedi almıyorlar dedi Avrupa'ya dedi. Ya şimdi kabul ediyorum tabii ki onun dezavantajları vardır ama dezavantajının olmasının temel sebebi de işte Türk oyuncular gittiğinde ya fiziksel olarak hazır gitmiyorlar ya da uyum sorusu konusunda sorun yaşıyorlar. Hı hı. O yüzden pasaport problemli oluyor. Ama sen onu böyle sanki bizde her şey dört dörtlük ama bütün Avrupa'da bize böyle düşman, bizim çocuklara düşman. Yok böyle bir şey. Niye sürekli böyle anlatıyorsun insanlara? Niye sürekli bize birilerinin düş... E dedim ben Arda Güler'i aldı Real Madrid'e. Ya öyle bir derdi olsa Türk pasaportu almaz. Bir de tuttu iki senesini de verdi Arda Güler'e. Zaman da ayırdı. Hı hı. Geliştirdi ve sana da veriyor. Bak milli takıma sen faydalanıyorsun oyuncudan. Evet. Senin yapamadığını yapıyor. Niye düşman olsun ki Türk? Çağlar Söyüncü alt ligden gitmedi mi? Zeki Çelik alt ligden gitmedi mi? Cengiz Ünder Başakşehir'den gitmedi mi? Roma'ya kadar değil mi? Hı. Leicester'a kadar.
1: Enes Ünal,
0: sayısını unuttum geçmişten bugüne kadar. Niye böyle yani altını dolduramayacağın ama böyle kalabalığın da çok hoşuna gidecek şeyleri sırf o an insanlar mutlu olsun diye söylüyorsun? Yok ki faydası bunun. Çocuğa bak, bizi o gün dinleyen altyapıdan bir oyuncu onu duyduğunda ne diyor biliyor musun? Kendi eksikliğini bir tarafa bırakıyor. Abi ben pasaportum işte bu olduğu için gidemiyorum, evet, diyor. Biz de şimdi radyo için de geçerli, televizyon için de geçerli. Şimdi ben eski futbolcuyum. Yani bizim sizden farkımız, biz bunu sahada deneyimlemiştik. Ama hepimiz birilerine bir şey anlatıyoruz değil mi? Mesela bir sorumluluğumuz var bizim burada. Yani biz bir şey söylerken dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Yani anlattığımız, yoksa hani bizde diyor ya kalbimle dilim birdir yani. Benim de kalbimle dilim bir olur ama bu çok sağlıklı bir şey çıkmaz ortaya yani. Yani buralara gelen insanların kalbiyle dili biri olamaz ya. Yani sen kalbinden geçen şeyleri değil mi bir akıl süzgecinden geçirip, yoksa öteki türlü işte ne dersin, bizim çocuklar öteki çocuklar dersin milli takıma giderken, evet, hemen ayrıştırırsın toplumu da oyuncuları da. O yüzden demek ki öyle kalbiyle dili bir olma olayı bizim durumumuzda olan insanlar için geçerli değil. Ha, sosyal hayatta git kalbinle dilin istediğini söyle ama burada bizim rol model olmamız lazım değil mi? Yani ben mesela sağdan gelen biri olarak Talişka oynamaz dediğimde bunun altını teknik olarak doldurmam lazım. Değil mi? Yani neden oynamaz? Ya da işte öteki neden oynar? Ya da bu teknik direktörlü olmaz. Yani bizim böyle sorumluluklarımız var. Yoksa ben de biliyorum mesela kazandıktan sonra müthiş, mesela şu an Fenerbahçe ile ilgili sana şahane bir istatistik çıkartabilirim ve çok insanların hoşuna gider. Süper uçuyor Fenerbahçe. Müthiş. Ama ben biliyorum ki bu birçok içinde eksiği barındırmış bir takım problem yaşar uzun vadede. Ben şimdi Lukaku'nun ismi üzerinden anlatayım sana. Müthiş bir oyuncu. Ama şimdi sakatlık sorunu yok mu sayayım yani? Çünkü biliyorum yaşayacak o sorunu yüksek ihtimal. Ake. İşte Talişka'nın fiziksel durumu. Şimdi biz bunları söylemek zorundayız. Yani bizi dinleyen, izleyen insanlar bir de o pencereden baksınlar oyuna.
1: Ki pasaport konusunda da abi şunu eklemek istiyorum ya, bazı takımların mesela böyle düşünmesi de çok normal. Çünkü mesela Benfica başkanı olsam böyle düşünürüm. İki tane yıldızlaşacak oyuncun var. İkisi de vatan millet hasretiyle dönmeye çalışıyor.
0: Ondan bahsediyorum yani. Şimdi uyum sorunu yaşıyor dediğim hadise o. Evet. Geçmişte de vardı, hatırla. Yani gidiyordu buradan oraya. Yemekleri özledim, nefesini özledim. Ya şimdi ben adamı niye alayım abi? Ben aldım seni. Çok özledim, yapamıyorum. Yemeği özledim, kokuyu özledim, şehri özledim. Ama abi tamam da bu işin bir de yetenek kadar işin psikolojik tarafı da önemli bir parçası ya. Şimdi burayı idare edemeyen bir adamı ben niye getireyim Avrupa'ya? Yani almama sebeplerinden biri de bu. Ve bence çok da geçerli bir sebep yani. Şimdi sen alır mısın? Başka bir şehirden birini radyoya getireceksin. Çocuk sana dakika soluk diyor ki Adana kebabını özledim. Adana kebabını özledim. Yok işte Yüreğir'de gezmeyi özledim. Gazipaşa'da ne diyeceğim bir yerden sonra? Tamam kalk git abi, yani ben şimdi seninle uğraşamam yani. Şimdi benzer bir durum yani. Şimdi niye o zaman şehir değiştirenlerde desin ki İstanbul'dakiler bu şehre karşı şeyi var abi. Düşmanlığı var, bize müsaade etmiyorlar başarılı olalım.
1: Hiç oraya gidiyoruz.
0: Gider oraya yani.
1: İyi yayınlar İbrahim Bey'e de selamlar. Alex, Talisca ve benzeri oyuncular neden takım defansına yardımcı olmuyorlar? Güçleri mi yok, yoksa kendi kalitelerinin farkında olmakla birlikte canları mı istemiyor? Güçleri yoksa neden kuvvet çalışması yaparak bu açığı kapatmıyor?
0: Şimdi Alex, Talisca tabi bambaşka dönem oyuncuları. Yani Talisca Alex'in döneminde olsa oyun Talisca'ya müsaade eder bu atletizmle oynamayı. Takım savunmasına katkı sağlamam hadiseyi. Çünkü o dönem 10 numara pozisyondaki oyunculara oyun müsaade ediyordu Göksel'in.
1: Evet.
0: Hatta biz de oynarken mesela ben bek oynarken önümde çok kaliteli bir oyuncu varken diri kal diyordum ona. Biz burada hallederiz senin işini. Niye? Çünkü o bitiricilik konusunda ne kadar diri kalırsa, değil mi? Öyledir yani. Hani nabzın ne kadar daha düşük atarsa becerini o kadar rahat sergilersin yani. Hani nabzın ne kadar yüksek atarsa yorgunken karar vermek, değil mi? Çok şeydir. Ve bu ayakla halledilen, ayak koordinasyonuyla halledilen bir iş yani. O yüzden o dönem müsaade ediyordu. Ama bugün oyun çok ciddi değişime uğradı. Çok hızlandı oyun yani. Oyuncu koşu mesafeleri değişti. Eskiden önce beceriydi. Önce çok yetenekli olman lazımdı futbolcu olabilmek için. Onun yanına ufak ufak atletizm ekleniyordu. Hatta eskiden önce atletizmi olan oyunculara kazma derlerdi.
1: Evet.
0: Tırnak içinde kazma derlerdi bunu. Şimdi önce atletizm daha önemli olmaya başladı. Atletizmin yanına beceriyi armağanlayanlar üst düzey oyuncu oldu. Yani oyun müsaade etmiyor. Onun da oyunculuk özellikleri yaşının da ilerlemesinden dolayı. Yani Talisca istiyor tabii ki ama yok öyle bir gücü Talisca'nın. Şimdi oyun da değiştiği için o yüzden Talisca bu yeteneklerle Avrupa'nın önemli kulüplerine gidemiyor. Oralardan buralara geliyor. Çünkü buralarda düşük tempoda oynanıyor. Ya tesadüf olabilir mi Talisca'nın geçtiğimiz sezon Avrupa'nın önemli organizasyonlarının tamamında hiçbir şey verememesi? Tesadüf olabilir mi? Icardi'nin Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi maçlarında oynadığı hiçbir maçta katkı verememesi. Burada bak en kötü haliyle bile 16 tane gol atmış.
1: Evet.
0: Ama orada sıfır. Saint-Julien maçında topa vuramadı. Demek ki bir şey anlatıyor bize. Ya buralardaki oyun. Mesela Fenerbahçe bu hafta gençler bile oynayacak. Talisca 3 tane gol atar gençler birine. Çok rahat atar. Çok uygun çünkü. Sturm Graz'a benzer bir takımla oynayacak Fenerbahçe. Oyuncu kalitesi, oyuncu temposu hepsini bir araya getir. Benzer bir. Hatta bence şahane bir şey test maçı yaptı Fenerbahçe. Antrenman maçı. Gençler birine benzer bir takımla oynayacak yani. Ama işte Lyon ona müsaade etmiyor. Ya da işte ortalama takımlar bile ona müsaade etmiyor. Yani oyuncu yapmak istemiyor değil. Oyuncunun özelliği o. Eskiden olsa oyun müsaade ediyor Talisca'ya da, Alex'e de, Hagi'ye de, ama artık oyun müsaade etmiyor. Şimdi Paris Saint Germain bu bahsettiğin organizasyonu en zirvesini deneyimleyen takımdı, değil mi? Dünyanın en önemli oyuncularını bir araya getirdi. Hiçbir şey yapamadı adam yani o paralarla. Çıktı ondan, önce atletizm, beceri ve sisteme döndü. İki Avrupa şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Gördü bir tane oyuncunun katkı sağlamamasının ne kadar problemli bir hadise olduğunu, plana uymayan bir oyuncunun ne kadar problemli bir hadise olduğunu deneyimlediler. Niye Osimhen'i kimse almıyor Avrupa'da? Baktığın zaman atletizm de var, değil mi?
1: Evet.
0: Ama başına buyruk oynuyor.
1: Evet.
0: Sen şimdi nasıl oynatacaksın Paris Saint Germain'de Osimhen'i? Osimhen'i izle canlı, görürsün. Duygularıyla oynuyor. Çok keyif alırsın izlerken. Gerçekten çok önemli. Ama bizim işimize yarar. Şeyin işine yaramaz. Paris Saint Germain'in işine yaramaz. Çünkü Paris Saint Germain'de öyle bir oyun yok yani. Sende öyle bir oyun var. Burada işine yarar. Adamlar öyle bakmadığı için senin burada en değerli gördüğün oyuncu orada öyle senin anlattığın gibi olmuyor yani.
1: Ki oyunun değişimiyle ilgili abi, forvetlerde de artık transfer edilirken Haaland, Kane, işte füleli adamlar, atletik vücut, onlara bakılıyor. Şimdi Del Piero, Tevez, Agüero, bu fizikte birini...
0: Raul vardı mesela, evet, hatırlar. Evet. Raul diye bir oyuncu Morientes vardı. Ya. Şimdi Raul, Morientes, yani şu an mesela Raul'u antrenmana çıkartmazlar şey anlamında, ceza evet sahası oyunlarında yani. Nefes gerçekten aldırmazlar öyle yani. Ama çok klas oyunculardı değil mi bitiricilik konusunda yani. O yüzden hani değişen oyunun özellikle yetenek konusunda çok yok ettiği oyuncular oldu. Bence bu doğru bir hadise de değil yani. Artık bir yerden sonra buna dur demeleri lazım. Çünkü insanlar oyunu izleyemiyorlar yani. Hı hı. Dikkat ettim, sürekli oyuna müdahale edilmeye başladı. İşte var diyor, durduruyor. Bir sürü şeyler girdi. Yok sakatlanırsan bir dakika çıkarsın, girmezsin.
1: Tabii.
0: Çünkü artık insanlar oyundan sıkıldı. Bir şekilde insanların ilgisini tekrar oraya çekmek için uğraşıyorlar. Bence onun tek yolu tekrar eskisi gibi önce yetenekli oyuncuları ön plana çıkartacaksın. Eskiden hatırlayalım kanat oyuncularını yani. İşte Cristiano Ronaldo, nedir o Nani.
1: Tabii.
0: Bir sürü kanat oyuncusu vardı. Yani mesela Robinler. Real Betis'te bir oyuncu vardı. Şimdi Brezilyalı bir oyuncu vardı.
1: Julio Baptista.
0: Yani düşünebiliyor musun mesela Real Betis'teki bir oyuncu bile böyle ya acayip önemli oyuncuydu. Tabii, her takımda işte ondan her takımda sayabilirdin. Hı-hı. Şimdi Brezilya milli takımını izliyorsun. Normal böyle atletik dümdüz oyunculardan eskiden stoperi bile acayip teknik diyordun yani Brezilya'nın. Sağ beki bile böyle acayip. Niye evet, yetenek? Onlar da şimdi getirdiler Ancelotti'yi. Onlar da o değişen futbola ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bak yok etti o değişen futbol. Brezilya yok etti ya. Ayak uyduramadılar çünkü atletizm olayına. Yani ben onun öyle olduğunu düşünüyorum. O biraz önce arkadaşımızın sordu. Yani oyunun değişiminin kurbanı olan oyuncular bunlar.
1: İbrahim abiye sevgiler saygılar. Benim yani yıllardır anlayamadığım konulardan birisi şu: fiziksel gelişim ya da fiziksel düşüş. Yani federasyon yetkililerine, kulüp yetkililerine, devlet yetkililerine sorsan çok iyi tesislerimiz var diyorlar ama Avrupa'dan gelen futbolcu burada fiziksel olarak düşüyor. Hiç buradan çıkmamış Türk futbolcu Avrupa'da yetersiz kalıyor. Örnek Arda Güler ya da daha önce gidenler. Yani biz neyi beceremiyoruz, neyi yapamıyoruz? Bu artık iş bilmezlik değil mi? İbrahim abi sen bu kelimeyi çok kullanırsın. Futbolcunun fiziksel gelişimine talip mi olmuyorlar?
0: Kesinlikle ya, şöyle kime teslim ettiğin önemli. Sen şimdi İsmail Kartal'a teslim ediyorsun. Biraz önce söylediğimiz düşüncede bir insan nasıl geliştirecek oyuncuyu?
1: Evet.
0: Şampiyon oldum diyor ya iki defa yani. Şimdi senin en büyük sorunlarından biri. Şahane tesisler yapıyorsun. Gerçekten öyle yani, İBB'nin tesislerine de gittim gördüm, bir sürü tesis var. Çok üzücü mesela yani, havuzları görüyorsun, atletizm salonlarını görüyorsun, voleybolu. Ama bence temel sorunumuz şu: bizim eğitici sorunumuz var. Biz alttan iyi antrenörler yetiştirmiyoruz. Yani eskiden futbol oynadıysan antrenörlük yapıyorsun mesela. Ben bak, temel sebeplerinden biri, bak başıma gelen bir şeyi anlatayım. Ben UEFA B lisansına sahibim. Bundan herhalde 15 sene önce aldım lisansı. Hı hı. Kursa gittik. İşte bugünün teknik direktörleri, işte Ömer Erdoğan vardı hani benim kurs arkadaşlarımdan. İşte Ali Tandoğan vardı, Ümit Karan vardı, Mehmet Yılmaz. Bayağı vardı yani hani bugünün teknik direktörlerinden ve hepsi üst düzey futbolcu bunların. Abi hiçbirimiz kalmadık biliyor musun? 60 kişi. Hiçbirimiz sınıfta yani, kalmamız gereken çok insan vardı. Ben de kalabilirdim mesela. Hı hı. Sunumda eksiğim, göremediğim bir sürü şey var. Çünkü ben Sarıyer'de antrenörlük yaptım mesela. İlk antrenmanda hoca düdüğü verdi bana. Bir, küçük bir şey yöneteceğim ya. Yönetemedim abi. Kaçırıyorum yani. Görüyorum orada düdüğü öttürene kadar oyun akıyor. Müdahale ederek saçma sapan bir şey çıktı ortaya.
1: Sistem biraz şeye benziyor. Türkiye'deki ehliyet alma sistemine benziyor.
0: Şimdi, ama şimdi olmaz abi. Birilerinin kalması gerekiyor. Çünkü iyi eğitimden geçirsen, hoş bizde yani geçenin sayısı 2-3'ü geçmez. Bak şimdi ne oluyor orada? Yeterli donanıma sahip olmayan insanların hepsini altyapılara veriyorsun ya da A takımlara veriyorsun. Şimdi altyapı antrenörü olabilmen için değil mi? Yani anatomi bilmen lazım, pedagoji bilmen lazım değil mi? Yani öyle tek başına ben eski futbolcuyum hepinizden iyi biliyorum da altyapıdan oyuncu yetiştirilmez. Çünkü bir çocuğun da geleceğine, psikolojisine, her şeyine dokunuyorsun yani. Bu şeyin Çetin Yılmaz hocanın çok güzel bir sözüdür. Basketbol koçu var ya. Bir yayını dinlemiştim. iyi bir antrenör olmak tek başına taktik anlamında donanım yetmiyor dedi. Yani çok ciddi anlamda entelektüel birikimin olması gerektiğini söylüyor. Ve bir anısını anlatıyor. Siyahi bir oyuncu bir Euroleague'de önemli bir maçta oynamak istemiyor adam. Biliyor musun? Oyuncularda böyle bir psikolojik bir manyaklıklar oluyor yani. Adam oynamak istemiyor. Bu işte siyahların direnişiyle ilgili bir konuyla alakalı oyuncuyla odasına çağırıyor. O konuyu açarken onu anlatıyor. Hı hı. Ve öyle bir yerden dokunuyor ki oyuncuya. Şimdi o konuda bilgin, birikimin olması, donanımın olması. Ve oyuncu bir anda tabii ikna oluyor. Sonra diyor ki ya işimi gördüm onu artık. Oyundan çıkmak istemiyor diyor. Şimdi çok önemlidir bunlar. Yani bu inanç konusunda da öyledir. Yani hani bilmek zorundasın. Çünkü farklı kültürlerden, farklı inanışlardan, farklı renklerden insanları idare ediyorsun. Diyor ki doğulu biriyle batılı biriyle ikna etmen aynı değil diyor. Mesela doğudan gelen biri senin o motivasyon kısmında yat der, sorgulamadan yatar diyor. O duygularla büyümüş, o kültürle, aile kültürle. Ama batıdan gelen biri neden yatacağını sorar diyor. Yat dersin, neden der sana diyor. Şimdi düşünemiyorsun, çok mantıklı aslında yani. Hani sen oraya gönderdiğin insanların bu anlamda ciddi donanıma sahip olması gerekiyor. Yani bagajının bir hayli dolu olması gerekiyor. Sen şimdi bagajı çok boş insanları oraya gönderiyorsun. Bilmiyor ki adam orada. Sırf eski futbolcu olduğu için sen onları oraya gönderiyorsun. O çocuklar ne fiziksel anlamda, ne teknik anlamda, ne taktik anlamda hazır yukarı gelmiyorlar. Gitti senin tesislerin. Geçen gün yine programda bir şey tartışıyoruz. Ajax tesislerini söylüyor bana. Ya Ajax tesisleri, Ajax antrenörü oraya yığmış yani. Antrenör orada belirleyici oluyor. Tesis tabii ki önemli ama senin tesisin aynı. Ama o çocuğu geliştirecek antrenörün yok. Mesela bence çok ciddi anlamda antrenör eğitimi yapılması gerekiyor ülkede. Mesela antrenör kursunda çok kolay herkese lisans veriliyor. Mümkün değil abi, bu normal bir hadise değil yani. Yani sırf futbolcu oldum diye, ben zaten mesela bizim futbolcuların en büyük sorunlarından biridir yani. Biz de aynı hataları yaptık. Mesela maç izliyoruz ya futbolcuyken, mesela hemen bir şey söylüyorsun. Benden var ya müthiş teknik direktör olur diyorsun. Ben hiç daha şey duymadım. Futbol oynayıp da abi ben teknik anlamda zayıfmışım. Yani iyi futbolcuydum ama teknik anlamda göremiyorum diyene daha hiç duymadım. Evet. Hepsi müthiş. Mesela yorumlarda da dinlersin değil mi mesela?
1: Evet.
0: Ukala şeyler yani. İyi futbolcularda özellikle onu çok net görürsün. Böyle bir aşağılama da vardır onlarda mesela. Senden iyi futbolcuysa seninle aynı yorum ortamında seni bir kere bir aşağılamak istiyor yani. Hani ben senden iyi futbolcuyum lan. Sen yani benim göremediğim bir şey senin görme şansın olabilir mi? Duygusu. Sen şimdi çok fazla bu insanları bu işlere getirdin yani. Bunların yönettiği takımda çocuklar gelişmez. Yönettiği takımda oyun gelişmez maalesef yani. Ve son 15 sene bu kadar hızlı geriye gitmenin temel sebebi o. Bak, altyapı diyorlar değil mi? Okan evet. Buruk Galatasaray Akademisi'nin en önemli oyuncularından biri. O kendi kaynaklarından çıkan değil mi? UEFA Kupası, Süper Kupa, bir de herkese nasip olmaz. Futbolculuğundan sonra teknik direktörlüğünde de 4 sene üst üste şampiyonluk. Ya zenginliğe baksana yani, çoluğuna, çocuğuna, torununa bıraktığı mirasa bak.
1: Aynı Okan Buruk
0: bugün altyapısıyla ilgili tek kelime etmiyor. Sen evet. Galatasaray altyapısını seneye nerede antrenman yapacağını biliyor musun? Florya biliyorsun şu an. Bilmiyor. Kimse bilmiyor. Okan Buruk da olur mu öyle şey? Bugün Galatasaray transferi konuşacağına en çok altyapısını konuşması lazım. O akademide çıkan birinin bugün kulübü ayağa kaldırması lazım Okan Buruk'un. Bence aynı şekilde taraftarın da yapması lazım. Bak nereden geldi Cankat? Kampın en önemli oyuncusu. Bak şimdi tartışıyorsun. Ya ikinci kaleci bu olması lazım.
1: Evet.
0: Kaç defa gözünden kaçtı oyuncu? Gitti Karacabey'e mi gitti? Adana Demir'e gitti.
1: Eyüp'e gitti.
0: Eyüp'te de, Eyüp'ün teknik direktörü de, bugün Kayseri'ye giden teknik direktörü de planlamayla oynatmadıklarını da itiraf etti. Yabancı oyuncuyu bırakmak zorunda mı kalmışlar? Bir şey olmuş. Öyle oynatmışlar oyuncuyu.
1: Evet.
0: Gözünün önünde Luj var. O sol kanat oynayan Esenler Erok'tan. Bak iki tane bence Berat şahane oyuncusu. Berat Luj var. İki tane oyuncusu var. Bak kimse onlardan bahsetmiyor. On numara gelsin. Ya iki tane şurada Cevher var. Niye ona gelişimini dert etmiyorsunuz? Hiçbiriniz. Ki o akademiden gelen bile ağzına almıyor onu. Hiçbir şekilde konuşmuyor yani.
1: Peki kısa bir araya gidelim abi. Aranın ardından İbrahim Yavuz'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birebir'de İbrahim Yavuz'la birlikte 0212-273-10'dan sizler de mesajlarınızı bizlere aktarabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İbrahim abi arada şeye baktım ben de. Blind

0: Inside diye bir film vardı onunla ilgili, yani sporda psikolojinin, sosyolojinin falan ne kadar önemli olduğu ile ilgili aslında. Gerçek bir hikaye. Bir NFL oyuncusu, Amerikan futbol oyuncusu, çok iyi fizikle diye alıyorlar takım ama hiç bekledikleri gibi çıkmıyor. Sonrasında araştırıyorlar, çocuğun koruma içgüdüsünün %98 falan olduğunu anlıyorlar. Takımdakileri ailesi gibi görmesini, arkadakileri koruması gerektiğini öğretiyorlar çocuğa. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Yani
1: kime nasıl yaklaşacağını, değil mi? Bilmeyle evet. ilgili şahane bir konu ki tam olarak aslında anlattığım hadisede, yani bu filmde anlatılan hikaye gibi. Bilmen lazım. Yani tek başına üçlüyü dörtlüyü bilmen ya da topa çok iyi vurmuş olman senin iyi eğitici olduğun anlamına gelmez. Bizim temel sorunlarımızdan biri. Aslında arkadaşımızın neden ya buralarda bu iş halledilmiyor konusunun bence net cevabı bu ki. Bir de diğer hadisede mesela diyor ki, bence doğru da bir soru. Ya oralarda yapamadıkları şeyi de burada nasıl yapıyorlar diyor. Çünkü oralarda ceza alıyor onu yaptığı zaman. Hakem hakkında bu ifadeyi evet. kullandığında ceza alıyor. Burada büyük bir kalabalık alkışlıyor, destek veriyor. Şimdi sen onların işini de kolaylaştırıyorsun. Ondan performans almak yerine o diğer işin sağ dışı hadise kısmıyla, işte Icardi ile alakalı değil mi? Hı. Tribüne gelip yani işte sakatlık sonrası ile alakalı süreci hatırlayalım. Antrene edilmesi gereken, rehabilite edilmesi gereken oyuncu sürekli seyahatlerdeydi. Evet. Arada buraya geliyordu, taraftar yıkıyordu ortalığı değil mi? Ama aynı taraftarın o gün hesap sorması gerekiyordu. Arkadaş, senin rehabilite edilmen lazım, antrene edilmen lazım, dinlenmen lazım, beslenmen lazım. Ama onu sormuyor taraftar. Icardi gelsin, o bizim çok önemli bir oyuncumuz. Gelsin taraftar, destek versin. Neymiş? Çok ciddi kalabalığı Galatasaraylı yapmış. Ne oldu şimdi o çocuklara? O çocuklar mesela Icardi'nin sosyal medya hesabına girip bakıyorlardır bence. Şey diyebilir mi mesela babasına? Ya bu adam bizi Galatasaraylı yaptı. Çok önemli Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ya bizimle ilgili tek kelime yok. Bak çağırıyormuş yöneticiler, cevap da vermiyor.
0: Evet.
1: Demek ki bunun bütün derdi paraymış. Bunun Galatasaraylı'yla falan bir alakası yokmuş. Bak bunu da ispatlamış olmadı mı davranışıyla? Aslında Vandana'nın onunla alakalı söyledikleri doğruymuş o zaman yani. Ya bu sizi falan çok sevdiği yok. Bunun bütün derdi para dedi değil mi? Mesela ben o tabii inanmadım ona o zaman karısının. Hani karalama amacıyla bunu söyledi dedim. Ama davranışına baktım Icardi'nin. Mesela Galatasaray seninle anlaşmadı eyvallah da. Ama sen Galatasaray'la ilgili tek kelime kulüp hocası paylaştı. Kulüp paylaştı. Kulübün idarecisi haber bekliyoruz dedi.
0: Evet.
1: Ve sen yürüyecek halin yokken bu kulüp sana 4 sene boyunca hayatında hiçbir kulüpten alamayacağın parayı verdi net bir şekilde. Şimdi demek ki senin o tarafla ilgilenmen lazım. Ama sen oyuncuyu o alanı açıyorsun. Teknik direktörü o alanı açıyorsun. Sorgulamıyorsun. Niye bu kadar oyuncu sakatlanıyor bizim ülkede? Niye bunlar Premier Lig'de bu kadar maç oynayıp sakatlanmayıp buraya gelip sakatlanıyorlar? Demek ki senin antrenman planlamanda bir sorun var. Eksik yapıyorsun. Mesela İsmail Kartal'ın kendi antrenman planlamasını bence çok iyi analiz etmesi lazım. Normal bir hadise değil yani. Bu kadar kas sakatlıkları normal bir durum değil yani. Seninle bunu çok fazla yaşıyorsa oyuncular, senin antrenmanında bir sorun var. Bir iki oyuncuyu anlarım ama sende biraz o sayı fazla. Şimdi bunu bizim sorgulamamız lazım. Bu insanların sayısını arttırmamız lazım. Bunu doğru planlayan. Ama o kapıyı açıyorsun. O kapıyı zaten. Bir de şöyle bir durum vardır oyuncularda. O niyette olmayan bile onlar adına işler biraz kötü gittiğinde o da o kartı kullanmak istiyor. Hani kötü oynuyor, görüyor, istediğini yapamıyor. Sonra bir bahanesi var. Sizin hakemleriniz çok kötü diyor. Senin performansında benim hakemim ne alakası var ya? Penaltımı vermedi diyor. Ya tamam vermedi de ama senin koşamıyorsun, sen sakatlanıyorsun. Başka bir yerde sorun olabilir mi demiyorsun.
0: Bir diğer tabii gelişme de Beşiktaş'tan artık mutlu sona ulaştı Beşiktaş. Vlahovic konusunda çok vakit kaybettiler evet. gerçekten. Nasıl değerlendiriyorsun abi bu transferi?
1: Yani bizde şöyle aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu büyük bir kalabalığın itiraz ettiği konu ne? Geç transfer yapılması. Aslında Galatasaray bugüne kadar hedefe hep böyle ulaştı ki. Sen Osimhen Galatasaray planla mı geldi? Uğurcan planla mı geldi? Icardi planla mı geldi? Hatırla Okan Buruk'un ilk göreve geldiği süreçten bugüne kadar hep bu dönemlerde Galatasaray birilerini getirdi evet. buraya. Herhalde planla bir tek Sané'dir yani gelen. Ondan da tam anlamıyla
0: Haziran'a geldi yani.
1: Tam anlamıyla verim alamadığında tek oyuncudur ya.
0: Doğru.
1: Şimdi benzer durumu bugün Beşiktaş'ta yaşıyor yani. Bizde maalesef oyuncu gelişimi de öyledir mesela. Hiç Türkiye'de mesela altyapı planlamasıyla A takıma planla oynayan oyuncu gördün mü? Yok. Ya transfer yasağı olacak oyuncuları tanımamız için. Mesela Trabzonspor'da Uğurcan'la Yusuf Yazıcı'nın, Abdülkerim Abdülkadir'in hatırlayalım o dönem. Hı-hı. Burak Yılmaz, kaleci Onur Kıvrak, o dönem bir sorun oldu. Çaresizlik, bu oyuncuları sahaya attılar bir anda. Çok hazırlıkları da yoktu ya. Ya da planı yoktu. Hazırlığı vardı diyelim ama planı yoktu. Planla göndermedi yani. Sayısını arttırabilirim. Türkiye'de bir sürü oyuncu böyle.
0: Beşiktaş'ta da Oğuzhan Özyakup, yani ilk 11 için alınmıştı aslında. Bak,
1: Oğuzhan, Veli Kavlak, Ersan Gülüm, hatırla o dönem, evet. Yani. Feda dönemiydi ya, paramız yok işte, bunlar vardı burada, bunlarla geçelim dediler. Oyuncularla aslında farkında olmadan bir sonraki senelerin temelini attın yani. Çok önemli işler yaptılar yani. Yunus Akgün için benzer ifadeyi kullanırım. Yetersiz dedin, çıkıldı aile Morutsan'la gelecek inşa edeceğim dedin. Hı. Gönderdin çocuğu Adana Demir'e. O da yatsın kalksın dua etsin, Montella'ya denk geldi. Bak yine şeye döndü Galatasaray'a, hatırla, şahane bir dönem geçirdi Adana Demirspor'da Süper Lig'de.
0: Evet.
1: Süper Lig'in en iyi oyuncularından biri. Döndü Galatasaray'la Okan Buruk'a ilk senesinde, oynayamadı, devre arası tekrar gitti. Leicester'a mı gitti, o da bir yere gitti.
0: Leicester'a gitti.
1: Premier Lig'e gitti.
0: Şey, Championship'e abi.
1: Championship'e, evet. Gitti, özür dilerim. Döndü, sezon başı Tete, Zaha, Ziyech, Kerem. 5 tane yenilen Beşiktaş maçından sonra bir kriz. O krizden sonra oyuncular gitti. Bir anda Yunus Akgün, Barış Alper, o sürekli oynayan oyuncular oldular. Yani yine o da planlı olmadı. Yani o gün Beşiktaş'ı 5-0 Galatasaray yense oyuncular orada kalacaktı. Yunus Akgün bugün başka bir yerlere gidecekti yani. O yüzden hiçbir şeyi planla halledemediğin için, şimdi Vlahovic'in zaman açısından evet aynı fikirdeyim seninle. Çok geç kaldılar ama bizim kulüplerimiz hiçbir şeyi zamanında yapmadıkları için. Hemen tabii talip olduğumuz konu ne? Oyunculuk özellikleri. Yine Çetin Hoca'nın çok güzel bir sözüdür. Diyor ki biz oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz. Aslında talip olmamız gereken hedefleri diyor. Hı hı. Yeteneğine talip olduğun hedefini bilmiyorsun. Ben şimdi Vlahovic'in hedefini bilmiyorum. Yeteneğini biliyorum, şahane. Ama hedefi belirleyecek buradaki performansını. Niyeti belirleyecek oyuncunun. Şimdi onun da biliyorsun yani yaşantıyla ilgili sorunları var. Yani evet. Yaşamayı seven bir adam. Ki ben şöyle yorumlamıştım. Bu kadar geç kalmasının temel sebebi bence sezon başı kampını biraz kaçırmak istemesi yani.
0: Çünkü zaten paylaşımları da bunu destekliyor.
1: Yani yaşantısını o yüzden söyledim. Şimdi sezon başı erken gelse sezon başı kampı yapacak. O gün o paylaşımları yapamayacak. Yani o hayatı yaşayamayacak. Biraz o hayatı, ki Balkan kökenli oyuncuların biraz daha o eğlence kısmına çok düşkünlerdir. Yani hani disiplin konusunda çok problemlidir. Eski Yugoslavya milli takımı da öyleydi. Dünyanın en önemli yıldızlarını içinde barındırıyordu ama güçlü organizasyonlarda hiçbir çok disiplin sorunları vardı onların yani. Şimdi bu da böyle bir oyuncu. Şey sorunu da var tabii. Sakatlık sorunu da var. Onu da göz ardı etmeyelim ama çok özel bir oyuncu. Orada bir tek şöyle beni olumluya iten düşünce, İtalyano çok iyi bir teknik direktör. Bir kere ben bu kadar kısa sürede çok keyif aldım davranışından, sahanın içinde kalmasından, hiç şikayet etmemesinden. Senin ya bu yetersiz dediğin oyuncu, ya da ya ben buna 18 milyon euro verdim, bu Akbotu'yu oynatmazsan beni burada sıkıntıya sokarlar da demedi değil mi yani? Kim yeterliyse, bak Emirhan'dan kimse şikayet etmiyor değil mi? Aslan gibi çıkıyor oynuyor. Hiç öyle bir şeyi yok. Ya da Olaytan ne diyor? Olaytan'ı getiren bile, bak Serkan Reçber Olaytan'ı getiren kişi, biz alternatif diye aldık diyor. Senin alternatif diye aldığını onu oraya almayan direkt oynatıyor. Sana da mesaj veriyor. Oyuncunun alternatif olmaz diyor. Oyuncuya oynar oynamaz öyle denmez oyuncuya diyor. Galatasaray diyor ya şimdi ikinci santrafor arıyoruz. Ne diyeceksin oyuncuya mesela? Osimhen var. Biz seni alternatif diye alıyoruz. Oyuncuya öyle şey söylenir mi yani? Çıkar oynar oyuncu yani.
0: Ki şuna bakıyordum abi. Bu da etkili herhalde. İtalyano ile Vlahovic aslında Vlahovic'in yıldızlaştığı dönem. Fiorentina'da çalıştı.
1: Yani orayı söyleyecektim. Yani yine beni işte ümitlendiren konu hocayla daha önce temas etmiş olması. Yani bu tarz oyuncuları biraz disipline edebilme hadisesi tanımakla da halledilebiliyor. Şimdi geçmişte biliyor, onun davranışlarını kesin biliyordur. Bazı oyunculara biraz özgürlük vermek zorunda oluyorsunuz ondan yüksek verim alabilmek için.
0: Tam yükselişe geçtiği dönemde.
1: Tabii yani biliyor oyuncunun davranışını, en iyi İtalyano biliyor. Talip de olduysa demek ki onun idaresine de talip oldu yani. Onu idare etme konusunda da halledebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş oyunu bir önceki seneye göre bence dışarıdan baktığında net bir şekilde teknik direktör oyunu. Evet, oyuncu kalitesi konusunda biraz eksiklikler yaşıyorlar. Vlahovic hedefi oynamak olursa bence Beşiktaş'ın son zamanlardaki en zirve oyuncu performansını alır Beşiktaş ondan.
0: Peki abi, bu sezon Beşiktaş taraftarı için Çerni ile geçer mi? Çok kötü bir
1: zor iş. Yani zor, kabul ediyorum. Yani bir yetenek anlamında 3. bölgede anlıyorum ama fiziksel olarak Çerni'yi çok eksik bırakıyor Beşiktaş'ın. Zaten Beşiktaş Vlahovic'i aldı. bir kanat, bir orta saha ve bir stoper alırsa bence Beşiktaş bugün yarışın içerisinde olan takımların hepsinden önünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknik direktörü o yarışın içerisinde olan teknik direktörlerin hepsinden daha iyi teknik direktör davranışını sergiliyor. O yüzden benim bu sene şampiyonluk adaylarına baktığımda öngörüm o bahsettiğim transferlerle Beşiktaş fark yaratır diye düşünüyorum yani.
0: İyi yayınlar. Birincilikte her sezon farklı hocalar, iyi çıkışlar, iyi performanslar gösteriyor ama bir türlü seviye atlayamıyor. Sebebi nedir? Güven mi, gelişim mi?
1: Vermiyor işte. Sebebini söyledim biraz önce. Onların futbolculuk kariyeri diğeri kadar. Bak ne diyor şey Caner Erkin? Futbolu bıraktı, yorumculuk yapıyor. Soruyor Candaş Tolga Işık teknik direktörlükle ilgili ne diyor? Birkaç sene diyor yorumculuk yapacağım, sonra teknik direktörlük yapacağım. Şimdi niye onu söylüyor? O da çok iyi biliyor ki karar verdiği an en tepeden başlayacak.
0: Evet.
1: Şimdi öteki, yani şimdi biraz önce Tayfun Hoca'dan verdiğim Uğur Uçar bu anlamda ki şanslıydı, Eyüp'ten yine Pendik'e geçiş ama bir çaba sarf ettiler onlar bir şey yapabilmek için. Şimdi diğerlerinin öyle şansı yok. Tayfun Hoca'nın maalesef öyle şansı yok Ümraniye'de. Vermiyor Tayfun Hoca. Kimsenin de haberi yok zaten Ümraniye'nin bu genç oyuncularla o oyunun gelişimine kattığı katkı, değer. Hiç kimse onunla ilgilenmiyor. Yani bilmiyor çünkü orada ne olup bittiğini. Hatta ben Tayfun Hoca Recep Uçar'ın da yardımcılığını yapmış. Sonra hani bir şey, bir teknik direktör yorumlarken daha iyi anlıyorsun. Mesela Recep Uçar'ı ben çok beğenirdim yani ama sonra baktım Recep Uçar'da hani bayağı bir teknik direktör davranışı olarak oyununda bir değişimler var ama olumsuz anlamda. Ya 2000'den ayrılmış yani. 2000'in önemli bir parçası oradan gitmiş yani. Bak direkt etkiliyor teknik direktörleri. Şimdi Tayfun Hoca'nın bugüne kadar Süper Lig'den teklif alamaması onun sorunu değil, sistemin sorunu. Efe İnancı'nın alamamasının onun sorunu değil, sistemin sorunu. Sistemin sorunu. Bu isimleri arttırabiliriz, var. Ama kimse o sorumluluğu almak istemiyor. Diyor ki Burak Yılmaz ne olursa olsun bilindik halleder. Halledememiş ya. Emre Belözoğlu halledememiş. Mesela Selçuk Şahin, ki bunlar benim takım arkadaşım yani. Mesela Selçuk Şahin Eyüp de halledememiş ya mesela. Eyüp de halledemeyi Batman'da nasıl halledecek yani? Bak Batman'da mesela şey demez mi? Serdar Bozkurt mesela takımı çıkartan. Ben niye gittim yani? Ben şampiyon yaptım bu takımı, planlama yaptım. Ya bir tarafta başarısız olmuş Selçuk Şahin var Eyüp'te. Yapamamış ya Eyüp'te. Şimdi sen oradan burada yapmış bir adama git diyorsun. Çünkü senin futbolculuk kariyerin onun kadar değerli değil. Tanınırlığın o kadar değil diyorsun. Maalesef öyle yani.
0: Bunun bir örneği de teknik ekibin öneminin Şenol Güneş dönemi Beşiktaş'ta Tamer Tuna çok öne çıkıyordu. Sonra ayrıldıktan sonra bir tökezlemeler oldu.
1: Mesela Tamer abi için şey... Sergen Yalçın'la beraber çalıştığı dönemde mesela oraya yine çok iyi bir örnek, iyi hatırlattım. Mesela Murat Şahin Sergen Yalçın'ın ekibinin çok önemli parçalarından biriydi. Mesela Murat abi Hatay'a gitti tek başına. Sonraki sürece bakıyorsun, Sergen Yalçın'ın Murat Şahin olmadığı sürece bakıyorsun, ciddi sorun yaşamış. Ama bazıları da tek başına teknik direktör olma konusunda, yani ekibi tek başına idare etme konusunda, Tamer Tuna iyi bir yardımcıydı ama İyi bir teknik direktör olamadı Tamer Tuna. O sürdürülebilir teknik direktör performansını sergileyemedi. İşte burada şey devreye giriyor. İnsanın kendi analizini çok iyi yapması lazım. Bazıları da yardımcı antrenör kalabilir. Hiçbir sorun yok. Herkes teknik direktör olacak diye bir durum yok. Ben iyi bir yardımcı antrenörümdür. Yani teknik direktörümün eksiklerini tespit ediyorum. Onları halledebiliyorumdur. Ama takımı bana verdiklerinde aynı performansı sergileyemem. O zaman ben kalabilirim yardımcılıkta. Hani şey içinde geçerli bu. Anadolu'da parlayanları hemen almayın ya şeye. Bırak biraz da Anadolu'da da kalsın bazıları yani.
0: Evet.
1: Şimdi Beşiktaş'a geldi ya Alanya'dan 30 küsur yaşında santrafor vardı. Brezilyalı mıydı o? Gol kralı oldu Alanya'da.
0: Wagner'lo.
1: Ya bırak Wagner'lo orada kalsaydı. Niye getirdin Beşiktaş? 30 küsur yaşında zaten. Bırak bir de
0: ki var çok öne ya. Rahmetli Enarama vardı.
1: Ya Enarama bırak kalsın onlar orada. Bazıları kalsın yani. Hani genci anlarım alırsın. Hı-hı. Artık çünkü o mil takım seviyesinden hani gelişim ama belli bir yaştan sonra oyuncuları almayın büyük takıma ya. Şeyi falan niye alıyorsun? Acı Ahmetoviç'i falan alma, bırak Konya'da kalsın o. Orada doğru, değerli evet, olsun ya. Niye getirdin Acı Ahmetoviç'i? Burada olmayacak ki o. Antrenör için de geçerli. Yardımcı kal ya. İlla teknik direktör olmak zorunda değilsin
0: yerlerde
1: ki.
0: Yerlerde de aynı şey oluyordu abi. Mesela benim hatırladığım çok eskiden Zafer Biryol Fenerbahçe. Hmm. Etkiyi kaybetmişti Serkan Aykut.
1: Ya Murat Acıoğlu var, Zafer Biryol var. Bırak onlar değerli orada. Kalsınlar onlar orada yani.
0: Mahmut Hanifiler falan da var.
1: Var ya çok sayı. Hani Mahmut Hanifi şeydi. Nedir o? Gençti Mahmut Arif. Evet. Hani genç bir şey, Ümit Mil takımda olduğu için hani genç oyuncuları bir şekilde anlayabilirim. Hani gelişimine talip oldun ama 28-29 yaşında 30 gol alma ya, bırak kalsın orada yani. İşte ben zaten Vedat Muriç konusunda da geldiğinde çaresizlik diye yorumlamıştım. Çok kızmışlardı ya, ne diyorsun sen falan. Hı hı. Şimdi bak ne oldu, Vedat Muriç olmasa belki Lukaku Talişka ile devam edecekti. Şimdi bak ayağına dolandı Vedat Muriç. Vedat Muriç yüzünden Talişka'yı göndermek zorundasın.
0: Ya da Dortmund'dan Girassi'yi getirecektin.
1: Ya da Girassi'yi getirecektin. Neyse yani, şimdi böyle planlama olur mu yani? Almışsın, zamanında para kazanmışsın, satmışsın. Niye bir daha 30 milyon eurolara mal edip 30 küsur yaşında oyuncuyu geri alıyorsun? Böyle transfer planlaması olur mu? Mesela Aziz Yıldırım kızıyor ya şeye, bir önceki. Sen de yaptın Vedat Muriç'te Lukaku'da aynı şeyi şimdi. Sen de onları zamansız aldın, yaşı ilerlemiş oyuncu aldın. Farklı bir şey yapmış oldun mu? Olmadın. Tek farkın sen yıldız isim bir oyuncuyu aldın ama temelde planlama olarak, idareci davranış olarak ikisi de yanlış.
0: Abdullah Avcı'nın yanından Egemen Erdoğan ayrılınca Trabzonspor'da çok
1: Egemen fark Korkmaz.
0: Öyle yazmış.
1: Egemen Korkmaz ayrıldı.
0: Egemen Korkmaz ayrılmıştı. Peki mesajlarla devam edelim. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Ülkemizde yapılan en büyük yanlışlardan biri bence Fenerbahçe'de hoca değişiyor, yeni bir hoca geliyor. Gelen hocanın oyun sistemi şu diye bir sürü oyuncu alınıyor. Bu çok yanlış. Bir kulübün bir oyun şekli olmalı. Her sene bir sürü oyuncu almak doğru değil. Bu yüzden şampiyon olamıyor bence.
1: İsim neydi?
0: Siz ne dersiniz diyor Erkan Bey.
1: Erkan Bey, bence de şahane. Aynı fikirdeyim. Yani bir kulübün bence bir futbol aklı olacak ama şöyle değil. O futbol aklı gelip lan işte Göksen'in gitsin de oraya ben teknik direktör olayım düşüncesinde olmayacak yani. Hatta şöyle bir durum olacak. Kulüp başkanları değişse de o insan orada kalacak ve her teknik direktör değişiminde sunumu o yapacak gelecek teknik direktöre. Diyecek ki bak, bizim böyle bir oyun planımız var. Elimizdeki oyuncular buna uygun oyuncular. Sen bu oyunla sen bu oyun planıyla bu oyuncularla bize katkı sağlayabilir misin? Oturup konuşacaklar. Okeyse devam edecek. Çünkü o çok doğru söylüyor. Her gelen kendi oyun modelini kendi oyuncularla inşa etmek istiyor. Ve senin öyle bir zamanın olmadığı için çok kısa sürede ondan vazgeçiyorsun. Yeni gelen de diyor ki ben bununla yapamam, yenisi. İşte o yüzden Fenerbahçe'nin bugün bu kadar fazla oyuncusu var. Bir tane futbol aklı oraya koymak zorundasın. Şimdi Fenerbahçeliler, Zeki Murat Göle diye biri var Fenerbahçe'nin ekibinde değil mi? Evet. Yardımcı antrenör. 12 senedir oradaymış. İnanılmaz bir şey. Aslında baktığın zaman o tanımayın uygun teknik direktör. Onun her gelen teknik direktöre sunum yapması gerekiyordu. Ama geçen sene Tedesco gittikten sonra takım ona teslim edildi. Bir gazeteci abimizin sorduğu soruya, niye Fenerbahçe şampiyon olamıyor dediğinde, niye yani ben mi yapmıyorum, konunun benimle ne ilgisi var dedi. Ya 12 sene orada duruyorsan tabii ki seninle ilgisi var. Ne demek ya, kulübedesin ya, elinde tahta geziyorsun kulübede ama yani. Başarıyı alıyorsun orada, her başarısızlıkta sen de sorumlusun. Diyemezsin ben, Mourinho benim fikrimi almadı, o zaman durmayın orada, ya da Tedesco almadı. İşte öyle futbol akıllarına ihtiyacı var ama sende en fazla en fazla duran, en iyi anlatması gereken konunun benimle bir ilgisi yok deyip sıyrılmaya çalışıyor. Ve sen başkan değişmesine rağmen, hoca değişmesine rağmen yine onunla devam ediyorsun. Mesela hangi gerekçeyle Zeki Murat Göle ile Fenerbahçe devam ediyor? Hangi gerekçeyle?
0: Evet.
1: Ya ben Zeki Murat Göle'nin yerinde olsam ben bırakırım, biliyor musun? Mahcup olurum çünkü Tedesco zamanı, Tedesco'ya ulaşamadılar Antalya maçı. Değişiklik yapamadık, golü yediler. Hatırla bak, kendileri söyledi. Ya ben burada bir problem var. Yani sen yoksun diye halledemiyorum ya da biri yoksun diye halledemiyorsam ve o iş batıyorsa benim de terk etmem lazım. Başarısızlıkta senin kadar benim de payım olması gerekiyor değil mi? Yani ben şey diyebilir miyim? Benimle ne alakası var abi? Ulaşamadım ben Göksel'e, kötü gitti. Öyle olmaz. Başarısızlık varsa burada da senin etkin, ki 12 yıl oradaysan %100 etkin var. İfade edemiyorsan o daha büyük problem. En güzel senin ifade etmen lazım neden başarısız olduğunu. Ya bunu ifade edemeyen biri 12 yıldır orada. Şimdi ne işimize yarayacak bizim Zeki Murat Göle davranışında olan insanların? Bak ben Zeki Murat Göle'yi de tanımıyorum. He. Yani hep böyle şey oluyor. Hani isim hedef gösteriyorsunuz gibi. Ya, isim söylemek zorundayız çünkü anlaşılabilir olması lazım. Bak yazık, Zeki Murat Göle orada ve bir organizasyona anlatı konusunda bir katkı sağlamamış, davranış konusunda bir katkı sağlamamış. Bugün o organizasyona katkı sağlayacak insanlar evinde oturuyorlar yani.
0: Evet.
1: Olur mu şimdi abi, yani onu yapacak insanları bul. Ona vermişsin 12 sene, bir fark yaratmamış. Bir tane diyebilir misin 12 sene Zeki Murat Göle Fenerbahçe'de bu bunu yaptı, bu oyuncuya dokundu, bu maçta bu sorumluluğu aldı. Hiçbirinde yok. 12 sene orada. O yüzden yani birilerinin ya bir şeyden mahcup olup başarısızlıktan bir sorumluluk hissetmesi lazım, sorumluluk alması lazım. Ancak öyle gelişebiliriz. Zeki Murat Göre çıkıp evet ben orada hata yaptım, o değişikliği yapmam lazımdı, bugün Tedesco'ya ulaşamadık diye golü yedik. Aslında orada ben bu takımın 12 yıllık antrenörü olarak bana bu sorumluluğu veren insanlara karşı mahcup oldum ve bırakıyorum demesi gerekiyordu. Demedi, benimle ne ilgisi vardı. Bak devam ediyor görevine ya.
0: Ki sorumluluğu vereceklere de sorumluluk vermiyorlar abi. Şöyle bir örnek var. Dün Vole'nin yaptığı bir haberdi. Aslında hikayeyi anlatıyor Vole. Önder Özen Eduard Graf'ı yeniden Beşiktaş'ta çalışmaya ikna ediyor. Adam zaten çalışıyor ama şey demiş yani. Geçen sene bana hiçbir şey denilmedi, herhalde yolları ayırdık. Ben bilmiyorum, ben boş oturdum, bana ülkene dön dediler dedi. Sonra dönmüş, Önder Özen'le birlikte hareket etmişler. Alexander Nübel'i getirmişler.
1: Yani bizde çok enteresan bir durum. Kimden faydalanacağız, kimle kavga edeceğiz bilmiyoruz. Karıştırıyoruz onu yani. Şimdi Kante ile kavga ediyorsun. Değil mi yani? Hani, Kante ile niye kavga ediyorsun? Kante'nin sana öğreteceği bir sürü şey var, biliyor musun? Evet. Ya bırak hani futbolculuğu, insani anlamda da ya kimseyle bulaşmıyor. Mesela altyapılarda al Kante'yi izlet. Mesela çocuklar altyapılarda dikkat et. A takımlarda ne yapılıyorsa artık aynı şey. Hakeme itiraz ediyor. Biz altyapılarda aynı. Niye bakıyor Okan Buruk'u görüyor orada antrenör olarak? İşte orada agresif bir oyuncuyu görüyor. Onu rol model alıyor. Sen orada şeyi göstereceksin, rol model Kante'yi. Kante gibi olacaksın sahada. Hiç rakibine saygı duyuyor, arkadaşlarına saygı duyuyor, hakeme saygı duyuyor, oyuna saygı duyuyor. Sen şimdi Kante'den alsana bak, kariyerse kariyer, davranışsa davranış. Ama sen onların hiçbiriyle uğraşmıyorsun, çok para diyorsun. Gelmiş ya. Şimdi öteki de Graft'la ilgili. Ya bu potansiyel burada mı? Niye kavga ediyorsun adamla ya? Bir önceki efsane olduğu için futbolculuğunda. Çünkü efsane olduğu için, onun da futbolculuk geçmişi olmadığı için, yani onun seviyesinde bir görmediği için kendisini. Evet. Hemen diyor ki yani Göksel'in oynamamış abi, benden iyi bilme şansı yok. Bitti. Ya Göksel'in bilgisi, birikimi, izlediği maç sayısı, oyuncu beni ilgilendirmez diyor. Hemen onu bir şey görüyor. Tehdit görüyor orada. Bak ne kadar faydalanacağın adamlar var orada. Onunla kavga ediyorsun.
0: İbrahim abi bir şey merak ediyorum demiş dinleyicimiz. TFF'nin yeni transferi Anthony Taylor tam olarak Türk futboluna ne katacak abi? Yeni beklentin nedir demiş.
1: Hiçbir şey katamaz ki. MHK ne katacak
0: ya? Yani?
1: Yani nasıl katacak yani? Anthony Taylor'ın İngiltere'deki ya da farklı ülkelerdeki hakem davranışı kültürüyle burası bir değil ki. İnanmıyor diyorum sana, Anthony Taylor gelecek bir çizgi çizecek, offside çizgisi.
0: Aynen, inanmayacaklar ona.
1: Yanlış diyecek ya. Şimdi nasıl anlatacaksın sen şimdi? Düşünsene, sen geldin Anthony Taylor'sın, çizdin çizgiyi. Bir kulübün başkanı dedi ki bu bir manipülasyondur, hakkımızı yiyorlar, o çizgi yamuk dedi. Nasıl gelişecek abi şimdi? Ben mesela Anthony Taylor'a, ben hakem olsam şu an, bana bir şey dese bak biz şöyle bir ülkede edeceğim. Offside çizgisi çizeceğim mi? Ben vardayım. Çizdim. Maç bitecek, benim anamı ağlatacaklar ve bir sonraki maç bana görev vermeyecekler bu ülkede. Senin Anthony Taylor'a falan hiç zaman harcama. Sen mecbursun Fırat Aydınus'a. Ki yapman gereken de o bence. Yani mecbursun derken yanlış anlaşılmasın. Bu donanımda, bu seviyede hakem hocalarımıza teslim olman gerekiyor. Mecbursun, çünkü bu işi bu insanlar en üst seviyede deneyimlemiş ve bu ülkede bu kültürü de halletmiş. Anca o düzeltir senin oyuncunu. Ona teslim olacaksın. Ne Anthony Taylor'ı? Taylor nereden bilsin? O çizen öteki yamuk bile çizse İtalya'da inanıyor, tamam diyor yani.
0: Evet. Ya ona inanmayıp bir de herhangi bir gazetecinin telefondan aldığı screenshot'ı yani buradan falan diye.
1: Ya adam orada zaten bir şoka girecek yani başladıktan sonra ve muhtemelen bırakın ben gideyim ülkeme diyecek yani.
0: Selamlar, futboldaki tek düzelik üzerine yorumlarınızı merak ediyorum. Her takım geriden oyun kurmaya çalışıyor. Kaleciler toplara balet gibi yatıyor. Futbol karbon kağıdından çıkmış hale geldi. Sen ne düşünüyorsunuz diyor Bedri Bey.
1: Yani bence de ya, bu artık bu geriden oyun kurma hadisesi vallahi insanları sıkmaya başladı. Ya planlı olduğu zaman güzel, keyifli. Mesela planla geriden oyun kurduğunda çok kıymetlidir. Bir oyuncuyu bir yere koşturduğunda, o baskıyı kırdığında güzeldir. Ama sen hiçbir şey kıramıyorsun ki. Mesela Ederson buraya geldi değil mi? Ayak tekniği konusunda çok iyi bir kaleci.
0: Evet.
1: Niye burada yapamıyor Ederson mesela? Aynı teknikle. City'deki ayak tekniği burada yok Ederson'un. Ya da yakın tarihte dün oynanmış oyunda. Akeni'nin en belirgin özelliği nedir mesela City oyunlarında? Geriden oyun kurma konusunda ayak becerisi en yüksek oyuncu. Hı hı. Hiç gördün mü Fenerbahçe'de sen Ake ile Fenerbahçe'nin bak 4 maç 2 maç mı oynadı? 3 maç mı oynadı? 3 maç. Hiç gördün mü bir kere Ake ile Fenerbahçe? Ya evet ya bak bu adamın becerisiyle geriden Fenerbahçe bir şey organize etmiş. Ya iki stoperin arasına Genduzi giriyor. Bak iki stoperin arasına. Yani orada Çağlar'ı da oynatsan aynı oyunu oynuyor. Teknik anlamda en yetenekli oyuncu yani Ake teknik anlamda en yetenekli, Çağlar teknik anlamda en vasat oyuncu. Ama Fenerbahçe ikisiyle de geriden oyun kurmaya aynı şeyle oynamaya çalışıyor. Ya olmaz. Varsa o anlamda bir donanımın tekrarını yeteneğin oyna. Ama artık bu işte baskı yedikten sonra da uzun öne vurma, ben de aynı fikirdeyim. Yani bunun bir oyuna bir şey yok. Yani izleyici açısından bir

0: Topu diğeri su altı rugby. Çocuklarıma öz disiplini aşıladım. Beslenme ve erken yatması ve antrenman aksatmaması çok önemine dikkat ediyorum. Ailelerin donanımlı olması da çok önemli. Küçük bir örnek, bazı sporcu aileleri antrenman öncesi beslenme, antrenman sonrası beslenmeyi bile önemsiz kılıyorlar.
1: Nefis. Şeyden mi? Bence şeyden yazıyor. İngiltere'den yazıyor.
0: Kaptan 35.
1: Yani müthiş. Aslında bizim hep yani ben de mesela o bahsettiği eksikliği yaşayan aileyle büyüdüm, yani o aile kültürüyle büyüdüm. Bence şahane tespit. Maalesef bizim ailelerin, bırak beslenmeyi falan geçtim, davranış anlamında çocukları eğitemiyorlar, çok eksik gönderiyorlar çocukları, çok bilgisiz gönderiyorlar çocukları. Yani o konuda da aslında oyun değişti ya, yani bu artık bu endüstri, bu ekonomi aldı başını gidiyor. Yani anormal paralar, normalde aslında bu paraları yönetecek insanların da psikolojik anlamda bir şeye ihtiyaçları var, bir dirence, bir eğitime ihtiyaçları var. Bak şöyle anlatayım, daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Hani o insanların, şimdi futbolcu ailelerinin yüzde, şimdiki dönem belki biraz daha farklıdır ama bizim oynadığımız dönemlerde aile eğitim seviyesi bir kere çok düşük. Futbolcuların da maalesef eğitim seviyesi çok düşük. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben ortaokulu bitirdim. Liseye bir başladım. 3-4 senede bitirdim liseyi. Ama okul takım maçlarından dolayı 4 senede bitirdim liseyi. Yani beni okul takımında tutmak için bir sene daha bıraktılar, tuttular. Ve beni derse almıyorlardı. Derse gidiyorum ya. Evet. Sen futbolcusun diyordu. Olmasan da olur. Şimdi o yaşta bir çocuğun hoşuna gidiyor o davranış. Aa, ne güzel diyorsun yani. Sana acayip bir özgürlük tanıyor. Bir de okuldur değil mi? Hani o çocuğun en problemli durumu. Yani okula gitme dediğin an hemen oh mis gibi der yani. Şimdi bu konuda eğitim yok. Ailede bu anlamda normal olarak bir eğitim yok. Semtte bu anlamda normal olarak bir eğitim yok. Şimdi sen bu çocuğa, ben mesela 17 yaşında minibüse binecek para bulma konusunda zorlanırken 18 yaşında çok lüks bir araba aldım yani. Ve iyi de bir parayı yönetmeye. Şimdi o parayı yönetmek de bir şey istiyor ya.
0: Evet.
1: Yani o da bir eğitim aslında yani. O konuda bile destek almaları lazım yani. Şimdi ondan sonra o çorap söküğü gibi darmadağın oluyorsun yani. İşte aile de o konuda ona yeniliyor, ekonomiye yeniliyor, eğitim yok. Ya yani şey gibi düşün, bir binanın temeli atılmadan katları çıkıyorsun. En ufak bir şeyde zaten sarsılıyor. Hep öyledir ya futbolcu hikayeleri. İşte zirveden şuraya geldi. Onun temel sebebi o yok. Çünkü alt çok boş olduğu için en ufak bir sallantıda oraya geri dönüyor. O konuda da bence yorumu yazan arkadaşımızı destekliyorum. Yani ailelerin bu konuda artık bilinçli olması lazım. Eskisi gibi de değil yani. Bak her şeye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bu konuda çocukları da doğru eğitmesi gerekiyor. Ben kısa bir dönem menajerlik yaptım. Hep derdim şeydi yani, genç oyuncuları bulacağım, onların gelişimine dokunacağım. Kendi yaşadığım hikayelerden, yaptığım hatalardan, işte doğrulardan neyse, çünkü benzer yollardan geçeceğiz. Onları böyle geliştireceğim yani. Gidiyordum mesela X bir maça gidiyorum. Maçı izliyorum. Çok kötü oynuyor benim oyuncum. Tamam, maç bitiyor. Diyorum işte, diyor ki abi, diyor işte, çıkartıyor hocası mesela oyundan mesela. Hemen işte yerden yere vuruyor hocayı. Abi işte diyor, taktı bana diyor. İşte aynı benzeri. Ben de aynı şeyleri söyledim. Ama benim ailem bana destek veriyordu. Doğru söylüyorsun diyordu. Taktı hoca sana diyordu, tamam mı? Ama orada birilerinin o çocuğu düzeltmesi lazım. İşte ben düzeltiyordum. Diyordum ki bak tamam, hocanın başka bir sorunu olabilir ama senin düzeltmen gereken çok şey var. Sen bugün çok kötüydün diyorum. Ama diyor Göksel'in de çok kötüydü diyor. Ya o Göksel'in sorunu. Çünkü oyuncu sürekli bir yol arıyor kendisine. İstediği şeyleri söyle. Hoş, ben sonrasında tabii menajerliği bıraktım. Çünkü oyuncular bunu duymak istemedi. Duyan menajerlerle, ona istediğini söyleyen menajerlerle çalışmak istediler. Şimdi böyle olunca aile de bu davranışta çocuğa yaklaşınca ister istemez o çocuklar gelişmiyor yani. Ailede o eğitimi alması lazım. İşte menajeriyle o eğitimi alması lazım. Ya arkadaş, yanlış yapıyorsun sen burada. Evet hocam bu konuda eksik olabilir ama sen görevini yapmamışsın ya. Hani kendi görevini yapmamış bir adam nasıl diğerini eleştirebilir ki yani? O da yapmadı diyor. Sen yap. Sana ne o senin diğerinin yaptığı ya da yapmadığından. O yüzden aileler bu konuda çocuklarını doğru yönlendirmek zorunda. Ama biz o konuda maalesef bir hayli eksiyiz yani.
0: Selamlar. Alt liglerde genç futbolcular profesyonel lisans çıkarabilmek ve maçlarda oynayabilmek için kulüplere ya da hocalara paralar veriyormuş. Bu doğru mu?

0: eğer doğruysa çok vahim bir durum.
1: Evet.
0: Neden altyapılardan yetenekli oluyor?
1: Çok duydum, yani benim de birçok kez duyduğum, maalesef şahit olduğum şeyler de oldu bu konuda. İşte sıkıntı, yani maalesef öyle hadiseler var. Yani bu tarz yaklaşımlar var. Bunlar da tabii ki orada ama şu yok. Yani mesela ben hep şey diyorum, bazı aileler diyor ki ya işte çocuğumun hakkı yendi gibi bir şeyler anlatıyorlar. Evet, bir haksızlığa uğramış olabilir sizin çocuğunuz ama futbolda şöyle bir durum vardır. Çocuk pes etmezse en fazla bir yerde haksızlığa uğrayabilir yani. İkinci yerde aynı şeyin olma şansı yok. Hele hele şu an yana yana herkes futbolcu arıyor ya. Senin çocuğunu birinin gözden kaçırma şansı yok. Ama şu olabilir. Gerçekten senin çocuğun çok yeteneklidir. Haksızlığa uğrayıp küstüyse ve senin çocuğun orada yok olup gidebilir.
0: Küsmeyen bir örnek Kerem Aktürkoğlu abi.
1: İşte onu diyorum yani. Mesela Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir anım var. Bak yine menajerlik dönemim. Kerem Aktürkoğlu'nu o zaman Beyoğlu Yeni Çarşı'nın başkanı istiyor. İzlemiş, altyapıda görmüş, beğenmiş. Bana dedi ki ya Kerem Aktürkoğlu diye bir, hatta başka bir ismi daha var Kerem Aktürkoğlu'nun. Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Çünkü ben onu Muhammed diye kaydettim. O da Muhammed diye biliyor. Kerem diye bilmiyor. Muhammed Aktürkoğlu diye. Konuştum çocukla. Dedim ya böyle böyle Beyoğlu Yeni Çarşı falan. Dedi ki abi dedi ben dedi sözleşmemi yenilemek istiyor Başakşehir dedi. Beni A takıma almıyor dedi. Sözleşmeni yenilemek istedikleri için dedi ben sözleşmemi uzatmak istemiyorum. Gerekirse 6 ay boşta kalacağım dedi. Ben dedim ki ya mantıklı bir durum değil abicim dedim. Bak 6 ay boşta kalıp sonra baştan başlamak biraz riskli bir hadisedir. Hani uzat, gel burada bir sene oyna 3. ligde, tekrar dönersin. Abi ben gideceğim geleceğim, biliyorum bunlar beni böyle sürekli kiralık götürecek, almayacaklar atak. Ben bu riski alacağım dedi. Aldı o riski. Sonrasında Erzincan'a gitti. O sene oradan Galatasaray'a geldi. Yani dediğin gibi yapsa, pes etse ya da boyun eğse o an, neyse, ve onun gibi bir sürü kardeşimiz vardır yani, pes eden, boyun eğen ve olması gerektiği yere bir türlü gidemeyen insanlar da vardır yani, doğru. Ama işte bu iş tek başına yetenek işi değil. Bu iş aynı zamanda o psikolojiye de direnç gösterebilme, o baskıya da direnç gösterebilme. Orada özel oyuncu alıyorsun. Mesela futbolcuları diğer insanlardan ayıran temel özellik de olur. Kolay değildir yani, basit geliyor sana ama yaşadığım için söylüyorum. Bir stada çıkıyorsun, 40 bin kişi neredeyse tamamı sana güvenmiyor. Tribünde bir o kadar insan sana güvenmiyor. Bak çok zordur onu idare edebilme. Yani top sende ve herkes senin kötü olduğunu düşünüyor ve sen onlara rağmen bir şey ispatlamak zorundasın, ekstra performans vermek zorundasın. Şurada bile düşünsene, bizi şöyle 5-6 kişi içeri girse, burada bize güvenmediğini ima etse etkilenirsin değil mi? Yani moralin bozulur yani, hani seni burada bir mobbing uygulasa sana ve bu kadar binlerce insanın olduğu yere ve sen buna direnç gösteriyorsun ya ve performans sergilemeye çalışıyorsun. O yüzden mesela şey benim için çok özel oyuncudur. Sabri çok özel oyuncudur yani. Sabri kariyeri boyunca bunlara direnç göstererek yıllarca Galatasaray'da futbol oynamaya çalıştı ya. Mizah konusu bile oldu o dönem. Tabii. Hatırla. O çok zordur o, bak hani komik gelir insanlara ama kolay değildir yani, biraz da kırıcıdır o oyuncu için yani, hani bu kadar alay konusu olmak. Ama onları yaşıyorsun ve hafta sonu hiçbir şey olmamış gibi çıkıp performans veriyorsun. Ya ailelere de bu konuda bir mesajımız olsun yani, bu da eğitimin bir parçası, hemen küsmek olmaz, yoksa o işin en kolay tarafı, hakkım yendi der, bırakır gidersin. Bak Kerem bırakmadı yani. Bırakmayanlar bir şekilde ön plana çıkıyor.
0: Ama abi o da zor bir psikoloji değil mi? Çok. Öyle yani, benim liseden çok yakın bir arkadaşım futbolcu. Şimdi takım adı da vermeyeyim, onun adını da vermeyeyim. Ben sana sonra söylerim. Yani şunu yaşadım. O takımda en iyi oyuncuydu. Fenerbahçe'ye falan istiyorlardı çocuğu. Yani taraftarlar izleyip istiyorlardı. Sonrasında bir sakatlığı oldu. Doktorlar yanlış tedavi etti. Sakatlığı uzadı. Kulüpte baktık ki yani bu yükün altına girmeyelim. Çocuğa bir mobbing. Şimdi de ilçe takımlarında oynuyor.
1: Ya çok var öyle yani, asla haksızlığa uğramadığı ya da demem yani, çok benim de çok o tarz etrafımda insanlar var ama maalesef böyle çok abi. Zor yani, direneceksin işte, diyorum ya biraz önce, onun için de işte biraz bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Şimdi ben futbolu bırakana kadar biz hayatımızda hiçbir şey okumadık, hiçbir şeyden haberimiz yok yani, hani gittiğin her ortamda insanlar sana saygı gösteriyor. Çünkü ekonomin iyi ve hani en popüler sporu yapıyorsun yani. Her söylediğin sözün çok doğru olduğunu düşünüyorsun. Çünkü herkes senin söylediğin her şeyi onaylıyor. Çocuksun, eğitim yok. O yüzden ne kadar erken bir şeyleri sorgularsan spor

0: Okuyucu olarak yani bir şey okursan, birilerinin hayatından ders çıkarmaya çalışırsan o kadar iyidir yani. Biz onu yapmadık. Ben mesela çok pişmanım şimdi futbolculuğumda. O kadar zamanım, o kadar fazla zamanım vardı ki boşa geçirmişim o kadar zamanı yani. Şimdi diyorum bazı genç oyunculara, bulunduğunuz şehirde Galatasaray, Fener, Beşiktaş neyse gidin maçlara. Sizle aynı bölgede oynayan oyuncuları izleyin. Çok önemli oyuncular geliyor artık Türkiye'ye. Dünyanın en önemli oyuncuları geliyor. Bak ne yapıyor Semedo sağ bek oynarken, sağ beksen. Acayip şey öğretir sana yani. Bak
1: Evet.
0: görsel olarak sadece gözlemle durduğu yerleri öğrenmek bile senin atacağın birkaç deparda senin işini kolaylaştırır ve sana gelişim konusunda acayip katkı sağlar yani.
1: Mete Bey yazmış. Futbol o kadar seyir zevki düşük hale geldi ki fizik devamlı fizik. İbrahim Hoca'nın da dediği gibi müdahale ediyorlar keyifli hale getirebilmek adına. Yani benim gibi 45 yaş üstü olanlar genelde şimdiki neslin dünya yıldızı dediği futbolcuları beğenmiyor. Bunun sebebi çünkü dünya yıldızı dediği zaman bizim nesil ne bileyim Romario'lar seyretti.
0: Tabii, tabii.
1: Ronaldo'lar, Maradona, Roberto Baggio, Del Piero, Rivaldo say say bitmez. O yüzden biz pek beğenmiyoruz şimdi futbolcuları.
0: Haklı yani bir 2000 ki bence bu 2010'lardan sonra iyice artık yıkılmaya başladı bu yetenekli oyuncu hadisesi. 2010'lara kadar işte El Clasico'ları hatırlayalım.
1: Son şey nesil David Villa, Fernando Torres.
0: Son işte 2010'dan sonra Dünya Kupası'nda da 2014'tür o işin son zirvesi. Ondan sonra artık tamamen atletik oyuncular çok ön plana çıktı. Ya şey bile izlenmiyor artık Dünya Kupası'nda eskiden. Yani hiç öyle Brezilya, Arjantin'e falan gerek yok. Yani ortalama ülkelerin maçlarında bile çok yetenekli oyuncular oluyordu. Oturup izliyordun onları. Bence de o bizim yaşımız ve sonrası insanlar böyle yıldız konusunda tabii çok daha iyilerini gördüğü için bugünkü futbol çok cezbetmiyor bizi maalesef yani.
1: Merhabalar, ben Erkan. Ülkemizde sadece futbol değil her konuda insana emeğe bilgiye önem vermeliyiz. Eleştiri kültürü de gelişmeli. Sığ değil büyük resmi görmeliyiz demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya işte bizim mesela bence en temel sorunlarımızdan biri bu. Eleştiri konusuna acayip kapalıyız. Yani eleştiriyi saldırı olarak algılıyoruz. Mesela İsmail Kartal'a yine bir soru sorulmuştu ilk geldiğinde. Olympiakos maçı ile ilgili hani o gün İsmail Kartal ligi düşünerek Freddy değil mi birkaç oyuncuyu dinlendirmişti.
1: Şey demiş, kurun içi gördünüz mü falan demiş.
0: O maç hatırlayan oralarda aslında tam kadro Fenerbahçe o güne odaklanmış olsa finali görmesi değil mi çok kolaydı yani. Hani oynanan iki maçı gördükten sonra bu yorumu yapıyoruz. Düşüncesi neydi? Ligi kaybetmeyeyimdi. Ve Fenerbahçe bir haftada hatırla o dönemi. Ligde Sivas'a berabere kaldı. Ligi kaybetti. Peşinden Olympiakos maçı içeride uzat penaltılarla kaybetti. Süper Kupa'ya gitmedi. Orayı kaybetti. Yani ve orada bir eleştiri yapıldı. Bence İsmail Kartal o eleştiriyi bir saldırı olarak algılamamış olsaydı şahane bir cevap verebilirdi. Hatta örnek de olabilirdi diğer teknik direktörlere. Mesela şunu söyleyebilirdi. Ya evet ben o gün uluslararası deneyim konusunda bir eksikliğimi hissettim. Yani konferans ligi finalini ya da kupayı hedeflemektense lig bana daha cazip geldi ve rotasyona gittim ama bu geçen süreçte teknik direktör olarak düşündüğümde hata yapmışım. Aslında önünüzdeki her maç, her hedef değerlidir. Hiçbir zaman birini birinden ayırmamak gerekiyormuş. Ben teknik direktör olarak bu boşta kaldığım süreçte ya da sonraki deneyimde bunu net bir şekilde gördüm dese ne zararı olur İsmail Kartal'a bunun? Faydası olmaz mı dinleyen insanlara da değil mi? Yani aa bak hoca aslında o gün bir öz eleştiri yaptı. Ama bizde öz eleştiri şey eksiklikmiş gibi algılanıyor. Yani sen kendi hakkında öz eleştiri yaptığında sanki yetersizmişin gibi algılanır diye düşünüyorsun. Korkuyorsun, çekiniyorsun. Bunda bir şey yok ya. Şimdi çok üst düzey futbolcu, çok üst düzey antrenör olabilirsin ama bir dönem onun sorunlarını da yaşayabilirsin. Yaparsın bununla ilgili öz eleştiri. Biz de burada mesela yorum yapıyoruz. Ben özellikle mesela televizyonda programlarımı izliyorum bittikten sonra. Bize bir şey nasıl bazıları hiç izle. Ben izliyorum yani. Çünkü anlattığımı düşündüğüm şeyi anlatıp anlatmadığımı tekrar görüyorum yani. Bak vallahi billahi bazı konuları çok iyi anlattığımı zannedip izledikten sonra hayal kırıklığı yaşadığım şeyler oluyor. Ulan anlatamamışım diyorum, yarım bırakmışım her şeyi diyorum. Hani hızlı hızlı anlattığımı zannediyorum, bir bakıyorum yarım aslında tam olarak anlattığım şeyi anlatamamışım. Ama o an programda anlattığımı düşünüyorum. Hatta biriyle kavga ederim yani. Biri bana dese ki anlatamadın, ya saçmalama şahane anlattım derim. Şimdi öyle gelişiriz biz de. Sonra dedim ki ha demek ki biraz daha acele etmeden tam anlamıyla bir şeyi bitirmeden yani futboldaki analizden hiçbir fark yok aslında yorumculuğunda. Böyle gelişirsin, başka türlü nasıl gelişeceksin yani? Ama ben şimdi hepinizden iyi biliyorum, ben futbol oynadım, bu işin mutfağı benim, siz benim kadar bilmezsiniz saldırısının da bana bir faydası olmaz. Hiç futbol oynamamış bir adamdan da oturup bir şey öğrenebilirim yani. Bizdeki temel sorunu herkes eleştiriyor.
1: Çok yorumculara yapılıyor bu yani. Hani yorumcu, sen ne anlarsın futboldan, gelmiyorsun.
0: Ya neler diyor ya. Ya bak, bana bir tanesi diyor ki ya mesela çok üzülüyorsun tabii. Hoş. Ya o an öfke oluyor, sonra geçiyor. Mesela bir tane gazeteci büyüğümüz. Yani benim de futbolculuğumda röportaj yapmak isteyen o dönem muhabir bir abimiz. Benimle ilgili acayip şey. Kim bu falan yazmış, tamam, nereden buluyorlar bunları falan yazmış. Altına da diğer Fenerbahçeli muhabir de ya CV'sine bak, hayatından zaman boşa mı gider falan böyle hani. Ve CV'si dediği kulüplerde şunlar: Süper Lig'de Adana Spor'da oynamışım, Süper Lig'de Kayseri Spor'da oynamışım, Süper Lig'de Ankara Gücü'nde oynamışım, Galatasaray'a transfer olmuşum. Yani benim CV'm onun için zaman kaybı. Ve benim eksik olduğumu düşünenin de, yani eğer CV üzerinden anlatacaksak, sen kendini ne tarafa koyuyorsun? Yani hadi tamam, benim yetersiz olduğumu, yetersiz olduğuma ve CV'min çok kötü olduğuna ikna olmuşsun. Sen ne taraftasın? Eğer onun üzerinden bir şey anlatacaksak, peki sen beni eleştirecek CV'ye sahip misin? Yok. Olur mu böyle yani? Hani bence bu taraftan bakmakta fayda var. Birinin yorumunu dinlerken şununla ilgilenmek lazım. Ya anlattığının oyunla bir karşılığı var mı? Mantıklı mı, mantıksız mı? Beğenirsin, beğenmezsin. Şimdi bunu Galatasaray'da üst düzey futbolcu, hayatı Galatasaray'da üst düzey geçen futbolcu yorumlarsa, ya da işte hiç oynamamış bir oyuncu yorumlarsa olarak mı değerlendireceksin? Ne alakası var ya? Sen söylediğine bak. Hiç oynamamış bir adam da çok güzel tespitler yapabiliyor yani. Şahane teknik tespitler de yapabiliyor. Öngörüde de bulunabiliyor.
1: Jose Mourinho'nun futbolculuk
0: geçmişi yok. Şimdi ne alakası var yani, futbol oynamadı diye. Bir de aynen öyle. Benim CV'm senin için çok kötü ama hiç oynamamış, amatörde oynamış Ersun Yanal mesela, amatörlerde oynamış Ersun Hoca. Mesela Ersun Hoca'yı da bana referans olarak gösteriyorsun yani. Eğer bakış açısı oysa, o benden hiçbir şey yani, o anlamda hiçbir şey bilmemesi lazım, eksik. Yani neyi eleştirdiğini de bil yani, bir şey söylerken, ağzından bir şey çıkarken şu akıl süzgecinden de bir geçir ya, ben kime ne söylüyorum diye bir düşünsene yani. Ama maalesef biz de o şeyi aşamıyoruz yani. Hani o eleştiri kültürü, o işte saldırı hadisesi bizde böyle yani. Hani hemen birini aşağı çekelim. Sen kimsin diyor mesela. Ya sen kimsin diyen de mesela ben kimim demiyor yani. Hani birine sen kimsin derken önce ben kimim demek gerekmiyor mu yani? Hani ben birini eleştirirken teknik anlamda çok yetersiz olduğunu eleştiriyorum, değil mi? Birine mesela diyorum ki bu teknik anlamda çok yetersiz. Bunu diyen acaba ne kadar donanımlı diye bir kendine sormuyor mu? Ama ona göre o müthiş, full donanım var ama o yetersiz. Yetersiz dedi adamın hayatı sahanın içinde, sahanın kenarında falan, hep oralarda geçmiş. Lan hiçbir şey bilmiyorsa, ya gözü takılsa bir şeyler öğrenmiştir dersin, değil mi?
1: Peki, artık sona da geldik yavaş yavaş. İbrahim abi ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Eyvallah.
1: Haftaya yeniden görüşmek üzere diyelim dinleyicilerimize. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle birlikte olacak.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın sevgiler, Genç Can maç sonu programında telefon bağlantılarıyla dün gece keyif kattı. Ben de hani nerede nefes verse de araya girse mi bekliyordum. En sonunda Talişka'nın işte belki de Devler Ligi'ne yürüyüşünde attığı adımlarda tam gaz ilerlemesinde o pedala basan, adımı atan, koşan, ayaklara sahip olan ismi konumuna gelmesi çok kıymetli. Diğer taraftan tabii eleştirisel yanları da var ama kardeşim artık Devler Ligi'ne gidiyor, böyle olmaz kısmında konuşmak mı gerekir yoksa bazı şeyleri biraz görmezden mi gelmek lazım? Toparlayacaktır, şimdiden moral bozmanın bir anlamı yok modunda mı yaklaşmakta fayda var? İşte bir Kerem üzerinden gidebilirsin. Belki performans anlamında işte Mert Müldür oyuna geç mi girdi? Semedo erken mi çıktı? Onun sonrasında ya bu Ake, ya bu Genduzi, ya bu Kante, İsmail. Ondan sonra ya Levent bu kadroya yazılmalı mıydı, yazılmamalı mıydı falan. Bir sürü şey eklenebilir Fenerbahçe açısından bakıyorum. Ama diğer taraftan bütün kulüplerle ilgili görüşleri, düşünceleri, önerileri, akla gelenleri hep beraber gözden geçireceğiz. 0212 273 10 10 üzerinden de telefon hattımızı da açalım. Aynı zamanda mesajları da dinleyicilerimiz yolluyorlar zaten. Ve ayrılacak olan isimlerle ilgili konuşurken acaba olmaz mı diye düşünmeye başladığım, zaten gidecekti de İsmail Hoca gelince kalma gibi bir durum daha da güçlendi diye düşündüğüm Fred'in son maçını oynayıp veda ettiği bir geceydi. Brezilya'nın Atletico Mineiro kulübüyle prensip anlaşmasında Fenerbahçeli Fred dün Sturm Graz maçı sonrası en çok konuşulan isim oldu ki 2023 Ağustos'undan bu yana sarı lacivertli formayı giyen Brezilyalı futbolcu karşılaşma sonrası tribünlere giderek de taraftarlara üçlü çektirirken adeta veda eder gibiydi. Fred'in görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratırken teknik direktör İsmail Kartal konuyla ilgili soruya yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Yönetimle arasında bazı şeyler var. Bekleyelim bakalım ne olacak? Futbolda her an her şey değişebilir dedi. İsmail Kartal 1-0 kazandıkları Sturm Graz maçı içinde iki takımın da birbirlerine üstünlük sağladığı pozisyonların olduğunu, rakibin böyle az bir pozisyonu varken bizim 6-7 tane net pozisyonumuz vardı şeklinde yorumladı. Tabii burada sonuç çok kıymetli, çok değerli, çok özel oluyor ya. O yüzden söylüyorum, yani pozisyon fazlalığı sonuca gidilmediği sürece evet hızlı maçtı, güzel maçtı dedirtebilir ama aynı tadı vermez. Yani mutlu son değildir masaj. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne kalıp taraftarı mutlu etmek adına böyle sıkıntılı maçlardan biraz şeye geçmek gerekir. Sonuca doğru ilerlemek gerekir. Bunlar kıymetli, önemli şeyler. Burada transferlerle ilgili abi ne oldu? Bir gelişme var mı? Şöyle bir şey mi? Değil mi? Sen ne diyorsun? Gibi sorular da geliyor. Ama hatta yorumlar çok fazla merak ediliyor. Senin düşüncen nedir bu konuda? Biz zaten düşüncelerimizi söylüyoruz. Hani siz sormadan da dile getirebiliyoruz arkadaşlar. Şey değildir hani. Bak konuşamıyor. Bir soru sorayım bakayım cevap verebilecek mi gibi bir teste de tabi tutulmak hoş olmuyor. Onu da söyleyeyim. Lukaku'nun gelişiyle alakalı biraz geç kalınmış bir durum mudur? Yıllardır konuşulmuştur. Vedat Muriç aynı şekildedir. Ya da gönderilip tekrar umut bağlanmak, bir şeyler beklemek, gönderdiğin paradan daha fazlasına geri almak gibi yorumlar yapılabilir. Bunlar futbolun içinde doğası olan, yazılı olmayan kuralları, bunlarla karşı karşıya kalınır. Bazen asla bir daha gelmeyecek denilen oyuncunun da o formayı giyerken sana yaşattığı mutlulukla eve gerçekten yüzündeki gülümsemeyle gittiğini de hatırlatırım sana yani. Anladın mı abi? Yani hiç bekler misin ya onun atacağını golü? Bir de 50 tane adama laf söyledik deyip öyle gidersin yani. Futbol bunu yaşatır adama. Şimdi tabii bugün playoff turlarında 3 Türk takımının birden yarışacağı netleşmiş oldu. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un önümüzdeki iki hafta içerisinde kritik playoff maçları oynayacak olmaları çok keyifli. Ve biz bir ön elemeler futbolu ülkesiyiz aslında. Yani ön elemeler oynamadan da kolay kolay sonuca ulaşamıyoruz. Ya da ön elemeleri oynaya oynaya takımlarımız işte Galatasaray'ın direkt gruplara katılmasını sağladı kısmına geldiğinde buna Galatasaraylılar kızıyor mesela. Yıllar öncesinde işte Başakşehir'in, Sivas'ın, hadi bir tek şeye kalmış, hadi Yiğido'lar falan diyorduk mesela, ülke puanı için hepimiz Yiğido'yuz falan diye öyle şeyler yapıyorduk yani Sivas devam ederken. İşte Samsun bizim için, ülke için falan diye yani böyle gaza gelmeye çalışıyorduk. Abi oradan alınacak bir puan, Çekya'nın öteki takımlarından da acaba onlar beraber, biz acaba seneye gerçekten direkt katılabilecek miyiz falan. Böyle şeylerin hesaplarını yapıyorduk. Ama biz hani kendi kalitemizle, ligimizin duruşuyla, ondan sonra diğer liglerle kıyasıyla biz ön elemeler futbol ülkesiyiz. Bu bir gerçek. Önümüzdeki sezonda ön elemeler ülkesi olacağız. Bundan önceki sezonlarda da ön elemeler ülkesiydik. Bunları geçemiyorduk. Şimdi ön elemeleri geçebilen bir ülke olduk. Ağustos sonu da yani playoff haftası aslında Türk futbolunun en kritik haftası ve bu kritik haftaya yine sıfır hazırlıkla girildiğini federasyonun yönetimine iki tane soruyla Uğur Meleke'nin bugünkü köşesinde bahsettiği konuyu sizlerle paylaşmak isterim. Diyor ki federasyon yönetimine soruyorum. İki playoff müsabakası arası bu üç temsilcimizin lig maçları ertelenecek mi? Erteleme kararı alırsanız yine puan tablosunda maç eksiği tuhaflıkları olacaktır. Ertelemezseniz de rakiplerin bazılarına karşı dezavantajlı duruma düşeceğiz. Çünkü mesela İskoçya gibi bu turda erteleme kararı alan ligler var. Şu anda ana gündemi fantezi futbol olan federasyona soruyorum. Bu problemi biz her sezon yaşadığımıza göre artık bununla ilgili kalıcı bir uygulama getirmek gerekmez mi? Ligi 14 yerine 7'sinde başlatsanız ve 21 Ağustos hafta sonu tamamen boş geçseniz olmaz mıydı? Hem playoff oynayan takımlarımız dinlenir hem de erteleme gibi bir tuhaflık yaşamazdık. Ya. Böyle bir gerçek var yani. Şampiyonlar Ligi'nde dün Emre Mor ve Tadiç gerçekten çok güzel işler mi yaptılar? Ya. Bu arada Fenerbahçe'nin rakibi Lyon mu oldu? Lyon oldu. Bodo Glimt, Levski Sofia, AEK Atina, Celtic Linzer, Dinamo Zagreb, Viking, Slovan Bratislava, Kejje ve Hapoel Bişeva Sabah takımları oynayacaklar. Fenerbahçe'nin playoff'taki rakibi 3-0'lık galibiyetle Lyon. Sparta Prag'a 3-0 yenen Lyon dün gece güzel futboluyla endişe yarattı. Onu söyleyeyim. Tabii diğer taraftan Fenerbahçe'de daha bir dakika dur, daha Vedat gelecek bu takıma, dur bir dakika daha yeni transferler var, dur bir dakika daha oturması gereken bir sistem var, daha yeni yeni ritim tutma durumu söz konusu falan, bunlar sürekli konuşuluyor olur, konuşulacaktır da herkesin bilgisi dahilinde. Ama aldığımız duyumlara göre, işte şeye göre, yani Muriç'in dün ne kadar zaman sonra diye söyleyebilirim, işte aradan geçen 2213 gün sonra, hesaplayın ne kadar yapıyor, 2213 gün sonrasında sezonda forma giydiği Fenerbahçe'nin 6 yıl sonra Muriç sakatlık nedeniyle ilk 2 maçta kadroda yer alamazken geçen haftaki Sturm Graz karşılaşmasında kulübede oturmuştu. Dün 77. dakikada Talisca'nın yerine oyuna giren Muriç tam 2213 gün sonra Fenerbahçe formasıyla tekrar sahaya çıkmış durumda. Bir de Muriç mi Lukaku mu diye sorarlar adama. Tabii bunun cevabını vermek zor. Çünkü sahada görmek lazım. Daha önceki performanslarıyla bu takım içerisindeki uyumları kimyaları, hazır olup olmamaları, sakatlıktan çıkıp çıkmamaları falan bir sürü etkenden dolayı biraz izlemek gerekir. 2-3 haftalık performanstan sonra bunun cevabını konuşalım dedirtmek gerekir ki Napoli ile 6+2 milyon euroya bir anlaşma sağladı Fenerbahçe. 2 yıllık imza atacak olan 33 yaşındaki futbolcu senelik 10 milyon euro kazanacak. Artık Romelu Lukaku Fenerbahçe'de diyebiliriz. Sadece iş imzaya kalmış durumda, öyle söyleyelim. Telefon hattını da açalım. Mesajlara da bakalım. Dinleyicilerimiz de hem bugün özelinde bununla ilgili hem genel anlamda transferlerle alakalı, sonrasında yaşanacaklarla ilgili, duyumlarla ilgili, herkesin bir tanıdığı, bir yakını, çevresinde mutlaka bilgi aldığı insanlar var. Kimileri YouTube'dan veya dijital platformlardan birilerini izleyip bir şeyler söylüyor, kendi duymuş gibi anlatabiliyor etrafına. Kimilerinin gerçekten bir yerlerde bir tanıdığı falan var. 64-56 var mı senin tanıdığın? Böyle abi duyduğuma göre böyle olacak diyorlar dediğin, kim diyor dediğimde kaynağı söylememek lazım abi, orası da bize kalsın, bizim de var çevremiz deyip, öyle bir ismin var mı senin?
1: Selam aleyküm öncelikle.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ya valla benim tanıdığım yok ama şöyle, ben Beşiktaş'la ilgili konuşmak istiyorum. Beşiktaşlı olarak içimiz hala yanıyor Salah'tan dolayı. Ya bu yönetim niye Salah almadı, ben hala onu anlayamadım. Bu kadar Beşiktaş'ı ilk defa...
0: Çok şey yapmamışsın demek kadar... Yani o zaman çok fazla sosyal medya kullanmıyorsun, gazete, dergi, hiçbir şey okumuyorsun gibi hissettim ben. Çevrende bu konuyu seninle konuşan da kimse olmadı herhalde. Yani Salah'ın neden Beşiktaş'tan almadığını, neden anlaşamadığını bir türlü anlayamadım diyorsan, bu kadar zaman geçtikten sonra, bu kadar şey konuşulduktan sonra ben şaşırdım.
1: Ha şöyle, şimdi ben anlamıyor değilim de ben şunu anlamıyorum aslında. Yani tabii ki nedenlerini işte fiyatı olsun, işte bu formaymış falan filan, bunlar beni ilgilendirmiyor. Bir taraftar grubu bu kadar çok istiyorsa biz Beşiktaşlı olarak. Yani ilk defa Beşiktaş taraftarı bu kadar bir futbolcu istedi yani. Niye almıyorlar mesela? Ya alabilir, evet şartları biraz zorlayabilirler. Trabzon'u aldı ya da Beşiktaş niye alamıyor? Ya Beşiktaş Trabzon kadar büyük bir kulüp değil mi yani? Beşiktaş artık Trabzon'un gerisine düşmüştür. Bu bir gerçek. Yani alabilirdi. Alsaydı bu kadar forma satışı olsun. Bir de Beşiktaş yeniden bir dirilme olurdu bence. Bence çok yanlış bir karar. Ve bu yönetimin ipini çekecek zamanla. Şu an galibiyetler alındığı için Beşiktaş tarafları suskun. Ama Salah yarın Trabzon'da iyi toplar oynadığında, goller attığında. Bir de Salah şu an aktif bir futbolcu. Dünya Kupası'ndan geldi. Orada da iyi top oynadı. Premier Lig'den geliyor. Sonuçta Arap ülkelerinden gelmiyor, Arap takımlarından. Oraya gidip hepsi sönüp bitiyor. Ya bence çok yanlıştı. Ben bir Beşiktaşlı olarak, yönetim benim gözümde bitti. İnşallah Beşiktaş yine başarılı olur ama ben Beşiktaş'ın başarılı olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Ben birazcık Beşiktaş'a küstüm açıkçası. Yani Salah'ı alabilirken yani yönetim Serdar Ağa'da biz almadık, etmedik. Ya alamadın desene, paramız yok. Alamadık diyor o zaman. Yani gitti orada boş boş konuşma. Böyle işte biraz sinirliyim açıkçası ya. Beşiktaşlar olarak.
0: Vlahovic'in gelişi seni rahatlatmaz mı?
1: Ya rahatlatabilir, evet. Güzel bir futbolcu. Juventus'tan geldi. Bir zamanla göreceğiz. Çok böyle bilmiyorum, isimleri ben artık...
0: Mesela bunu Salah için de söyleyemez misin? Mesela Premier Lig'den geldi ama ne Premier Lig'den oyuncular geldi de maalesef işte olmadı. Trabzon'da da ya kötü olursa Beşiktaş taraftarı falan şey demez mi? Abi almadığımız iyi oldu kısmı da olamaz mesela. Olumsuz düşünmek adına değil. Trabzon'da mutlaka inşallah iyi top oynar. Güzel başarılara sebebiyet verir. Coşturur Karadeniz'i tekrar. Ama işte öyle bir durum da var Beşiktaş taraftarında, hani bir görmek lazım.
1: Haklısınız. Ha, buyurun, siz dinliyoruz.
0: Yok yok, hayır. Ben de fikir olarak söyledim yani şey.
1: Evet. Doğru, haklısınız ama yani şimdi istisnalar tabii ki de olabilir. Hı-hı. O da olabilir ama hani şimdi Beşiktaş yani yıllardır hani bitik. Yani biz taraftar olarak bitiyiz yani. Öyle sıradan futbolcu kim var yani, bu son yapılan transferden başka Beşiktaş'ta aman aman bir futbolcu yok yani. Beşiktaş sıradan bir takım. Benim gözüm bir Anadolu takımı gibi yani. Ya Salah'ı getirseydi Beşiktaş şimdi bir dirilme yaşayacaktı. Beşiktaş'a Salah gibi büyük bir dünya yıldızı şarttı. ha başarılı olur olmaz onu bilmiyoruz ama hani bir canlandırma itirazını görüyoruz. Şehri kalkındırdı, bütün dünyada konuşuldu, forma satışları patladı, taraftar mutlu. Trabzon şampiyon olmuş kadar zaten mutlu oldu ki. Yani sana zaten şampiyon yaptı sezon başında şu an Trabzon'u ben gözümde. Taraftar o kadar mutlu. Beşiktaş da olabilirdi. Yani 40 yılda bir Salah gelecek. Yani alın yani. Yani ne olacak ki? Kaç kere bir Salah gelecek ki Beşiktaş'a?
0: Bu arada Cuma günü saat 19'da İstanbul'a gelecek olan Sırp golcü için bir imza töreni düzenleneceği söyleniyor. Dušan Vlahović artık Beşiktaş'ta diyebiliriz.
1: Ya doğru, iyi futbolcu da olabilir ama ya bir Salah etkisi olmaz yani. O bir Salah'ın gölgesinde kaldı Beşiktaş. Onu söyleyeyim. Yönetim de bunun altında ezilecek. Benim gözümde inşallah ezilmez. İnşallah Beşiktaş başarılı olur ama ben size söyleyeyim. Beşiktaş maç kaybettikçe Salah Beşiktaş yönetiminin önüne gelecektir. Bu kadar basit. Ve bu tabii. Beşiktaş yönetimi ipini de çekecektir zaman. Siz de göreceksiniz. Benim tahminim. İnşallah öyle olmaz. Beşiktaş başarılı olur. Trabzon'u tebrik ederim. Yani bizim yaşamadığımız duyguları Trabzon yönetimi Trabzon'un taraftarına verdi. Helal olsun. Biz de böyle baka kaldık. Yalandan kendimizi avutuyoruz. Yani ne olacak belki işte yönetim şöyle yok işte çok pahalıydı. Ya bırakın. Ya kendimizi avutuyoruz yani. Zürk kesmemiz veriyoruz kendimize de. Herkes her şeyin farkında. Büyük bir balık gitti yani.
0: O zaman görüp izlemek ve ondan sonra yorumlamak gerekir. Ben teşekkür ederim. Ben kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
1: İyi günler. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Eksik olmayın. Evet, bazen kırgınlıklar, bazen mutsuzluklar olabiliyor. 47-17, sana da günaydın, mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın Doğan abi, Ayhan Kılıç ben İstanbul'dan, nasılsın?
0: Teşekkür ederim Ayhan'ım, sence nasılım?
2: Vallahi abi yani Beşiktaşlılar bu sene bence biraz daha mutlu. Geçen seneye oranla.
0: Ben hiç böyle şey o değilim mesela. Salah niye gelemedi? Ya biz çok büyük balığı kaçırdık durumunda değilim az önceki dinleyicimiz gibi. Ya ben karalar bağlamam ve keşkeleri sevmeyen biri olduğum için mi acaba diye de düşünüyorum.
2: Doğan abi en iyisini yapıyorsun. Zaten benim kişisel fikrim eğer Beşiktaş Salah'ın istediği paraları verseydi bile Salah Beşiktaş'a gelmeyecekti. Bundan eminim yani. Farklı konjonktürler, farklı durumlar var. Şu an Trabzon halkının belli şeylere tepki vermemesi için birazcık gönlü yapılıyor. Çünkü Trabzonspor'un başkanı başkanlık sürecinde böyle popüler transferler yaptı mı abi? Deli gibi para harcadı mı? Bence harcamadı. Bu bilinçli yapılıyor. Aynı keza Galatasaray için de geçerli yapılan hamleler. O yüzden
0: mesela şunu söyleyeceğim ben sana. Sen bir Beşiktaşlı olarak ya da bir futbol sever olarak bak, lütfen Beşiktaşlı olarak bakma. Kriz yönetimleri tamam. Konusunda, kriz yönetimleri konusunda en ufak bir kıvılcımda en kolay alev alabilecek iki tane takım say desem dört büyüklerden, içine bir tane Trabzon koymaz mısın?
2: Koyarım.
0: Teşekkür ederim. Soru bu kadar.
2: Evet.
0: Burada ne demek istediğimi birçok kişi anlamıştır. Bunu Trabzonlular da anlamıştır. Biz kendimize verdiğimiz zararı evet. Düşmandan görmemişizdir. 50 bin kere duymuşumdur Trabzon'da mesela.
2: Kesinlikle doğru söylüyorsun abi. Kesinlikle doğru söylüyorsun.
0: O yüzden hani iyi bir kadro kurmak, iyi bir istikrar yakalamak, ya Trabzon çok güzel geliyor deyip bunu Trabzonlular söylemiyor. Bunu Trabzonlu olmayanlar söylediğinde, sonuca yaklaştığında Trabzonlular söylemeye başlıyor. Sen uzun zamandır Salah gelmeden önce hiç Trabzon formasıyla ya da sosyal medyadan çatır çatır Trabzon paylaşımları yapan insan gördün mü hiç? Ya bir bu işler rüya değil paylaşımı kaç milyona ulaşmış biliyor musun? İngiltere, Mısır bilmem ne falan herkes paylaşmış. Bu Salah'ın işte kuymak falan yapıyor ya teyze. Bir şeyler yapıyor, bir videosu evet. Var. Sen de görmüşsündür mutlaka. İşte o videonun gördüm. Paylaşımı... Acayip bir şey olmuş. Kaçmış bakayım dur. 100 milyonun üzerinde. İnternette.
2: Ya tabii. Şeye baktığımda genel totale baktığımda tabii ki önemli bir transfer. Trabzonspor için, Türkiye için. Çok da güzel reklamını yapıyor Trabzon şehri. Ama işte dediğim gibi konunun başında siyasete girmek istemiyorum. Ben bir Galatasaraylıyım Doğan abi biliyorsun. Hı hı. Galatasaray'ı da şöyle bir birazcık da komik olsun diye ben artık korkuyorum. Salı günleri Ahmet Konaş'ta olan senin programını nasıl dinleyeceğim bilmiyorum. Çünkü Galatasaray bizi bu sene üzecek. Biz çok yıprattık Ahmet Konanç, Mehmet Şehir'i. Sıra onlara geldi galiba. Korkulu kötü günler bizi bekliyor. Doğan abi sen ne diyorsun?
0: Evet, yani bak böyle bir algı da başladı. Daha bir şey başlamadan, biz deriyi görmeden birçok kişinin paçalarının sıvanmış olarak yürümeye başladığının farkındayız. Her sene böyle. İşte Kasım'da Beşiktaş'ın paçaları yukarıdaydı zaten. Dereyi görmüştük, önceden şey yapmıştık. Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapacaklar diyerek Galatasaraylılar paçaları kıvırmaya başladı. Anladın mı? Çünkü o hava var. Biz transfer yapamıyorsak abi, bunlar şey var ya. Bak tribün liderimiz, o su bu su. Bak transferin yapılamaması, yöneticilerimizin içeri girmesi çıkması. Bize biri dur dedi galiba falan. Hani öyle şeyler var ki. Şöyle bir şey olamaz mı? Ya sen transferini yaparsın, sana bu ligde dur demişlerdir. Ama sana kimse demez ki Avrupa'da da dur. Sana derler mi Avrupa'da evet. Dur? Ya sen transferini yaparsın, sana burada hakemler bilmem neler doğradı diye hep söyleniyor ya. Seni de doğrarlar.
2: Evet.
0: Ama sen çatır çatır Avrupa'da top oynarsın ve dersin ki ya ben Avrupa'da neler yapıyorum da Türkiye'de bana bunlar yapılıyor dersin. Elini güçlendirirsin mesela. Örnek veriyorum hani.
2: Evet, evet.
0: Hayır, bu yani, şeye çok kolay inanıyoruz. Anladın mı?
2: Abi ama dediğim gibi Türkiye Ligi'ne transfer yapmıyorsan, Türkiye Ligi'nden vazgeçtiysen ama elinde bir Şampiyonlar Ligi var. Anlatabiliyor muyum abi? Yani Şampiyonlar Ligi için transferler yapman gerekiyor. Onu da yapmıyor Galatasaray Spor Kulübü. Yani dediğim gibi Galatasaray Spor Kulübü bu sene transfer dönemini çok kötü geçirdi. Son dakikada gidip öyle 2-3 tane İşte Katar'dan, Arabistan'dan işte boşa çıkan topçuları almak da onlara o paraları vermek de Galatasaray ne kazandıracak onu da bilmiyoruz. Yani dediğim gibi bu sene Galatasaray yani normal, stabil. İnşallah o çıkar. Romanya'nın olduğu sene var ya Doğan abi. Hani 13. bitirmiştik. İnşallah öyle bir olmaz. Ama beni böyle düşündüğüm en büyük şeylerden bir tanesi de Fenerbahçe iyi takım kurdu abi. 2-3 oyuncuyla dün de maçını izledim. Belli bir oyun kurguları var ve geçen senere oranla çok daha motive eder. Bunda bence Aziz Yıldırım'ın da büyük payı var. Aziz Yıldırım öyle bir başkan. Keza Beşiktaş'ta öyle abi, hocası aldığı oyuncular Trossard'ı aldı. Yani takım iyi top oynuyor. Hani geçen yaz dönemlerinde bu kadar ben böyle yani değil Beşiktaş'a Fenerbahçe. Onlar da birazcık bizi endişelendiriyor. Biz yerimize sayıyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon kuvvetleniyor. Yani o yüzden bizi bu karamsarlığa bunlar götürüyor Doğan abi.
0: Hayırlısı olsun, gene önünde zaman var, bir lig var, bir başlangıcı görmek lazım. Mesela sana şu örneği vererek bütün Galatasaraylılara sesleniyorum. Hani bunlar konuşuluyor, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarmış, işte devletin içinde gruplaşmalar varmış, burada Adalet Bakanı bile adı anılıyormuş gibi böyle tweetler de atıldı ya grup lideri tarafından, taraftardan. Sonrasında evet. Böyle şeyler tabii... Tribün lideri olunca inanan sayısı da fazla oluyor böyle şeylere. Hani dur, gerçeklik payı vardır, bir bildiği vardır da söylemiştir, boşuna konuşmaz diyen de çıkabilir. Ben hiç ihtimal vermiyorum diyen de olabilir. Bu arada kalır. Bunun net bir cevabını alamayız. Anlatabiliyor muyum? Ama sonrasında anladım, şöyle bir şey söylüyorum sana. İlk Çorum maçın var değil mi senin?
2: Evet.
0: Sen mesela daha öncesinde rakibini gırtlakladığı için Osimhen'in sağdan atılmadığını yaşadın mı?
2: Yaşadım.
0: Bu sefer bir sinir anında, Osimhen'in çünkü öfke kontrolü diye bir şey yok ya, Çorum maçında yaptığı bir hareketten dolayı hakem çıkardı kırmızı kartı çat verdiğinde senin aklına ilk şey gelmeyecek mi? Abi kesin Galatasaray'ı bu sene şampiyon yapacaklar, belli oldu demeyecek misin?
2: Evet, ama onun şey bir durum var abi. Bunu daha önce de yaşadık. Eğer bir üç büyük kulüpten bir tanesi sezonu kötü başlamışsa, kötüde top oynuyorsa, yarıştan da ufak ufak kopuyorsa hakemler o kartları daha kolay çıkartıyor. Ya sen de bunu biliyorsun abi.
0: Ya ama eğer Beşiktaş bu yarışın içinde abi. Olsaydı, Beşiktaş bu yarışın içinde olsaydı bu kartlar kolay çıkmazdı diye 50 bin kere yorum yaptık zaten. Onları biliyoruz. Ne kadar güçlüysen evet. O kadar arkanda duran olur ya da sana karar verilirken biraz tedirginlik yaşar. Hakemi de, yönetimi de, bilmem nesi de. Anladın? Tabii ki bunu biliyoruz.
2: Tabii.
0: Ama çok şey var, telefon var. Onu o yüzden biraz geçiyorum diğer telefonlara. Teşekkür ediyorum sana da.
2: Tamam. Doğan abi saygılar.
0: Görüşmek üzere, sağ olasın, saygılar bizden. Eksik olma. Hangi telefonu aldığımı. 7684 günaydın.
3: Selamünaleyküm, iyi yayınlar.
0: Hepimize teşekkür ederim, size de. Buyursunlar.
3: Biraz önce Arya'nın Beşiktaş arkadaşı seslenmek istiyorum da. Hı hı. Yani Trabzonspor 90 milyon euroya yakın futbolcu sattı Uğurcan'la beraber. O parayı harcayacak konumu var şu anda. Beşiktaş eğer Muhammed Salah'a, 34 yaşındaki Muhammed Salah'a 40 milyon eurodan fazla para verdi, hala fiyat yükseltmeye çalıştı. Bence 12 milyonu tamam deyip sonradan menajerlik ücreti deyip fiyat yükseltti anlamadığından masadan diğer direkt kalkması gerekirdi. Eğer Muhammed Salah'ı 40 milyon eurodan fazla verip 50 verip Beşiktaş alsaydı bu sefer Vlahovic alamayacaktı diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim, geçen sezon sadece stat gelirlerinden Trabzonspor 12 milyon euro kazanmış. Beşiktaş, evet, 43 milyon euro kazanmış. Fenerbahçe 60, Galatasaray 96 milyon euro kazanmış. Sadece stat gelirlerinden bu kapa bildirilen meblağlar.
3: Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani mesela Beşiktaş 50-60 milyon euro verse tabii ki Salah sayesinde biraz reklam olacaktı, gelirleri artacaktı. Ama bu sefer de daha verimli futbolcuları alamayacaktı. Bence Vlahovic'i alamadığı zaman zayıf bir forvete gidecekti. Ve bu sefer de şampiyonluk kaçacaktı. Belki şu anda şampiyonluğun en büyük adayı bence Beşiktaş.
0: Peki siz Trabzonsporlu musunuz?
3: Hayır, ben Beşiktaşlıyım.
0: Beşiktaşlısınız.
3: Salah'ın da çok başarılı olmayacağını düşünüyorum. Verim olarak yani. Tabii ki reklam olarak Trabzon'a faydası olmuştur. Olacaktır da. Ama sahada o kadar verimli olmayacağını düşünüyorum.
0: Yani biraz temenni gibi geldi. Biraz şeydir. Ben de mesela Salah Beşiktaş'ta görmedim.
3: Biraz da şu, evet, var. Hani yani biraz karakterli bir davranış göstermediğini düşünüyorum. Mesela önce tamam deyip sonra fiyat yükseltmesi. Yoksa menajerlik ücreti deyip fiyat yükseltmesi. Sonra formaların tüm gelirlerini ben alırım demesi falan. Bu tabii ki Beşiktaş'ta masadan kalkarak doğru bir hareket yaptığını düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyicim, değerli kardeşim, abim, bilmiyorum yaşını ama şunu söyleyeceğim. Burada karakter analizi yapamazsın. Vallahi karakter analizi yapamazsın. Bu profesyonel bir hayat, bu iş ortamı. Söz verdi Beşiktaş'a gelmeyince, ulan bu adam da ne yamuk yaptı bize falan diyemezsin. Burada yöneticilerin becerileri ortaya çıkar. Alacakları paradır, budur. Yani Salah bir gün Liverpool'da oynarken, ulan kaç yıl sonra Trabzon'a gideceğim acaba diye bir kafasından bir şey geçirdi mi sence?
3: Evet.
0: Fırsatlar doğrultusunda gider bunlar, hayatın ilerleyişinde. Ancak Salah şöyle bir şey olur. Mısır'da bir çocukluk takımı vardır doğduğunda. Bir gün oraya gideceğim diye hayalini kurar ya da ne bileyim orada bitireceğim der. Futbolumu.
3: Evet.
0: O olabilir. Ama işte şey değil, hani Trabzon'a geliş hikayesinde Beşiktaş'ı da ne bileyim biraz böyle çalım atıldı, işte tokatladılar, işte kandırdılar, bir karaktersiz de falan, o değil konu. Bence o açıdan bakmamak lazım. Biraz gerçekten fanatizm ya da duygusal yaklaşım bizi profesyonellikten çok uzaklaştırıyor.
3: Evet. Ya bu yönden doğru söylüyorsunuz. Yani sonuçta o paraya bakacak. Yani ne kadar yükseltmek için Liverpool'da bile bir sürü oyunlar yaptı. Önce başka takıma gideceğim dedi.
0: Yaptığın işteki sonra başarından dolayı.
3: İmza süreci bayağı uzadı.
0: Senin yaptığın işteki başarından dolayı üst katındaki aynı firmalardan bir tanesi 3 kat fazla maaş verse, bir gün dersin ki arkadaşlar maalesef şartlar bu şekilde, benim de çoluğum var, çocuğum var, masraflar bilmem ne, üst kata taşınıyorum ben, hepiniz hakkınızı helal edin dediğinde üç arkadaşın sana şunu söyleyebilir: ya bizi de bırakıp gittin ya, vallahi çok karaktersizsin de diyebilir. İki arkadaşın da sana şey diyebilir: abi iyi yaptın, keşke bu fırsat bize gelseydi, biz de gitseydik der.
3: Evet.
0: O doğru. Üç tane niye gittin diyen zaten onu söyler. Anladın mı? Onu söyleyemediği için sana bunu söyler. Keşke onlar gitselerdi diye düşündükleri içindir o. Hayat, evet, hayat artık o. Bu hale geldi abi.
3: Burada biraz ses ortamı var. Makine çalışıyor da. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kolaylıklar diliyorum ben de. Sağ olun herkese. İyi çalışmalar. Eksik olmayın. Hayatın gerçekleri ve biraz profesyonellik. Merhabalar.
4: Sen nasılsın?
0: 0720.
4: Babeşiğe gitmedim, ilk baş size geldim.
0: Belki.
4: O lastik patladı be.
0: Aman be. Dur. Alo. 0720.
4: Alo.
0: Merhabalar.
4: Evet.
0: Geçmiş olsun.
4: Merhabalar.
0: Geçmiş olsun.
4: Sağ ol abim benim.
0: Lastik patlamış.
4: Lastik patladı abi. Arkadaşıma anlatıyordum da o anda bağlanmışsınız. Siz hiç şey yapmadım. Ben sadece bir konuda konuşmak istiyorum.
0: Hemen.
5: He aldım
4: abi. Galatasaray neden transfer yapamıyor onun hakkında konuşacağım ben. Fenerbahçeliyim de.
0: Tamam.
4: Galatasaray bu hani bir dediler ya Dünya Kupası'ndan sonra bir operasyon yapılacak.
0: Hı hı.
4: O yüzden transfer yapmıyor Galatasaray.
0: Bunun daha devamı mı gelecek diye düşünüyorsun? Bunu böyle devamı mı gelecek diye düşünüyorsun?
4: Aynen öyle.
0: Anladım. Peki.
4: Aynen öyle. Devamı gelecek, bir dalga gelecek. Galatasaray bu yüzden transfer yapmıyor. Ben bu kadar söylüyorum. Başka da bir şey söylemiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sadece lastik değil, programı da patlattığın için sağ olasın diye devam edeyim. Eyvallah. Peki. Sevdiğim dinleyici tipi dedim ya, programda başlamıştık. Bak, bir yerden bir duyumum var, aramızda kalsın. Aramızda kalsın dediği kişi benim. Benden önce 10 kişiye daha aramızda kalsın diyerek anlatan arkadaşlar da var böyle, çünkü şey yapıyorlar. Daha bir dakikadır, bu daha başlangıç, daha gelecek. Sen, nereden duyuyorsun? Şşt, bizim de çevremiz var, bizim de etrafımız fena değil hani. Biz de güçlü biriyiz falan gibi konuşulur yani. Bunlar olur. Bunlar olur. 12.79 günaydın.
6: Günaydın Doğan abi, nasılsın abi?
0: Teşekkür ederim, sağ olasın, seni sormalı.
6: Ozan abi, her zaman sana bağlanmaya çalışıyorum. Programları takip etmeye çalışıyorum abi sürekli zaten.
0: Eyvallah.
6: Aygün abiden kopup sana geldim abi.
0: Eyvallah, yapmayın öyle şeyde.
6: Yok abi, Aygün abiyle bayağıdır aramız bozuk. Ondan sonra. Abi Galatasaray, ben şöyle Galatasaray taraftarıyım abi. İlk önce normalde futbola siyaset karışmasını istemeyen bir Galatasaray taraftarıyım. Ya sevmiyorum abi yani gereksiz konular. Hani sen de hep diyorsun ya hani futbolda bunu istiyor mu acaba diye soruyorsun ya. Hı hı. Hani siyaset tamam, biz karışmayalım da futbolda bunu istiyor mu acaba diye hep sen bir radyonun başında evet, bu soruyu soruyorsun ya abi.
0: Evet.
6: Yani ilk önce biraz önce sen dedin ya taraftar tribün lideri. Ben şuradan bir Galatasaray taraftarı olarak yönetime belki duyarlar, duymazlar belki bilir. Yani eğer Galatasaray tribünlerinin eğer Fenerbahçe tribünleri gibi bölünmesini istemiyorlarsa, yani iki tane grup, üç tane grup, taraftar grubunun olmasını istemiyorlarsa, bu saatten sonra o neyse söyleyeceğim yani, dayanamıyorum çünkü abi, o hapiste yatan kansıza, cibiliyetsize slogan atan adamı tribünden uzaklaştırmaları lazım. Bu saatten sonra yani kesinlikle onun Galatasaray tribünüyle bir işi olmaması lazım abi. Yani eğer ki Fenerbahçe'de nasıl sol açık var, genç Fenerbahçe var, maratonda bir ayrı grup var ya. Hı hı. Yani bizde sadece hep yıllardır senin anlattığın neden çarşı bir ultrahattan gibi olamadı dedin ya. Yani eğer öyle olmasını istemiyorlarsa o şahsın, o zatın bu saatten sonra zaten ben o tribün lideri olarak da saymam.
0: Peki
6: yani,
0: pardon şeyi soracağım. İsim neydi? İsim?
6: Ozan abi.
0: Ozan, şöyle bir konuşma geçti mi dünkü bu konu yaşandıktan sonra etrafında? Niye böyle bağırdı dediğinde, kimi destek veriyor derken kimi de ironi yapıyor aslında, bu süreç var ya, onlar serbest kalacak ben de çıkarım bu şekilde diye düşünmüş olabilir mi diye bir konuşma geçti mi etrafında?
6: Abi bu sloganı attıktan sonra benim çok yakın çocukluk arkadaşım, ben 39 yaşındayım, 30 seneden fazla Beşiktaşlı arkadaşım, herkesin bir Instagram grubu vardır ya abi. Hı hı. Direkt zaten bu videoyu attı bana. Al gördün mü diyor. Kim kimlerle beraber diyor. Ben de hani bir şey diyemiyorum abi. Çünkü ben kızgınım yani. Yani ironisini bile abi, ironiyi geçtim ben. İroni de olabilir. Gerçekten de öyle düşünüyor olabilir. Yani toplum içinde sen Galatasaray kulübünün lideriysen ya benim gözümde ismini al, yani baş harfini bile ağzına almaman gerekiyor o kişinin. Yani çünkü benim abi sinir katsayım yükseliyor, kanımdaki oksijen azalıyor ya. Ben bile şu anda yani o şeyi düşündükçe, hatta şu son şeyleri düşündükçe yani böyle sinirden elim ayağım titriyor abi. Yani ironisini geçtim abi. İsterse ironi değil, empati yapsın, ne yapıyorsa yapsın, manipülasyon yapsın. O sloganı atamaz. Galatasaray tribünün lideri o sloganı atamaz. Ya bu kadar basit.
0: Aslında şöyle girmen lazım.
6: Tribünde tutamaz.
0: Şöyle diye başlaman lazım. Bir tribün lideri Adalet Bakanı'na mesaj atamaz. sosyal medya üzerinden diye girmen
6: onu
0: lazım.
6: Onu da yapamazsın. Abi sen tribün lidersin ya. Sen geç orada tezahüratını yaptır. Bileti orada yönlendir sağa sola. Yok Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarmış. Adama sormazlar mı? Ben Galatasaray tarafı. Adama sormazlar mı o zaman? Kardeşim Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olduğunda devletin içindeki grup mu şampiyon yaptı o zaman? Madem bu işler böyle kolay oluyor, hani devlet şampiyonu belirliyor ya, 4 sene o zaman bizi devletin içindeki bir grup şampiyon yaptı. Sen madem bu kadar korkuyorsun, senin yönetimin, sen abi yönetimin gazıyla yok Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Yapamazlar kardeşim, kim yapıyor? Sen Fenerbahçe beceriksizliğinden şampiyon olamıyordu. Bu 2 kere 2-4 Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi şampiyondu. Başakşehir'le beraber kalmasaydı şampiyondu. Sen bu lafı söylediğin zaman ne yapıyorsun? Adamın eline koz veriyorsun. Sen diyorsun ki o zaman bizdir. O zaman 4 senedir Galatasaray üst üste devletin içindeki bir grup şampiyon yaptı o zaman. Benim mantığım böyle çalışıyor abi. Madem bu iş devlet eliyle oluyor. Yani boş konuşmuş abi.
0: Peki.
6: Yani tamamen boş, tamamen gazla konuşmuş, bir laf edilmiş. Hani transfer konusuna da gelirsek abi. Şimdi benim elimde Sané var, Torreira var, Osimhen var. Bende zaten yıldız var. Ben hep aynı, belki mesajlarımı da görmüşsünüz abi. Ben zaten yıldız istemiyorum. Bana Salah gibi, Ribery gibi adamlar bulun getir. Kardeşim asker adam getirin. Benim elimde zaten Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un elinde olmayan adamlar vardı benim elimde zaten. Hı hı. Sen bana iş yapacak Salah gibi adam getireceksin ki bu takım önümüzdeki sezonda en azından bir şey yapabilir diyebileyim ben Galatasaray taraftar olarak. Beşiktaş Trossard'ı almış. Yani Salah almaması bence isabet olmuş sanki. Zaten abi Trossard bence bir yıldız. Dünya Kupası'nda yaptıklarını gördük yani. Hem de ayrıyeten oyun stili olarak ikisi de yavaş oyuncu abi, yani hangi birini oyunda tutacak ki Beşiktaş? Yani birisi pırıl pırıl, yani futbolun takım mantığı böyle çalışıyor abi.
0: Evet.
6: Kanadı biraz pırıl pırıl olsun ki en azından dengelesin. Şimdi Trossard sol tarafta yani daha çok durarak oynayan, pas ver, al ver yapan. Salah da öyle abi. Salah da artık hani şey değil ki, Gazi koşusunu koşana Bolt Pilot gibi koşmuyor ki. O da sütçü meygiri gibi dura dura oynuyor abi.
0: Doğru.
6: Yani artık bu işler böyle olacak.
0: Ama mesela estağfurullah. Şundan dolayı söyleyeceğim, biraz futbolun içinde kalırsak mesela Fenerbahçe'de Tadic'in de çok hızlı olmadığını ama öyle ara paslar atarak hem kendisini hem de takımı beslediğini gördük, izledik ya. O yüzden Salah'ın Fenerbahçe için, Beşiktaş için, Trabzon için böyle takımlarda ne kadar katkı sağlayabileceğini biliyoruz zaten. Bu Trabzon'un oyun anlayışına da çok yakın. Fatih Tekke'nin oyun anlayışında da var. Beşiktaş'ta da Gezal oynarken kimleri besliyordu farkındaysan? Öyle çok koşan da bir adam değildi. Alex gibi, Sergen gibi örnekleri var bunların. Oğuz Çetin gibi. O yüzden Salah'ın kalitesi, hani abi iki bileğine bakarsın. Hasta olursun adam, abi adamın bileği yeter dersin yani.
6: Abi şöyle bir şey, hani ben şunu söylemek istedim. Benim elimde Sané var, senin elinde ilk kötü Trossard'ı aldın sen. Fenerbahçe'de de Kante'si var, Gendouzi'si var. Yani Salah'ın işini yapacak Talis Asensio var abi bir defa. Ben mesela Fenerbahçe'den bugün deseler ki tek futbolcu çekal, Asensio'yu çeker alırım.
0: Kesinlikle.
6: Form düşüklüğü varmış yokmuş, beni şey yapmam.
0: Bir çeker de şu alırım. An tam aradığın 10 numara eksikliğin
6: ama
0: yani.
6: Ama Trabzon'da böyle bir isim yoktu.
0: Evet.
6: Efendim abi?
0: Senin şu an 10 numara eksikliğindeki. Evet. Peki. Teşekkür abi, ediyorum
6: abi,
0: sana da.
6: Benim 10 numara. Ya, rica ederim abi, kolay gelsin, iyi günler.
0: Eyvallah.
6: Artı herkese selamlar abi.
0: Saygılar, selamlar bizden olsun, eksik olma. 87-32 sana da günaydın.
5: Alo.
0: Alo, buyursunlar, hoş geldiniz.
5: Sözünü doğrulayacağım.
0: Abi telefon bilmiyorum, bulunduğu ortamdan mı yoksa çok mu yakın konuşuyorsun bilmiyorum.
5: Şimdi şey yaptım, uzaklaştım.
0: Tamam, çok çok daha iyi, böyle kal lütfen.
5: Tamam efendim, böyle kalıyorum bir 5 dakikalığına. Şimdi ben ne diyeceğim? Bu Türk futbolunda son zamanlarda
0: tek güzel iş yapan kulüp Trabzonspor'dur mu dediniz az önce? Sesiniz gitti.
5: Evet. Güzel iş yapan. Doğru iş yapan son 2-3 tamam. Yılda
0: Trabzonspor.
5: İş yapan Trabzonspor'du. Tamam. Uğurcan'ı 30 milyona bize kitlediler. Olayı 30 milyona İngiltere'ye sattılar. Yani
0: Çok sağlıklı bir telefon bağlantısı yapamıyoruz ama Trabzonspor'un transfer ettiği oyuncular üzerinden gidiyorsun. Büyük bir ihtimalle onlarla ilgili konuşuyordun, konuşmak istedin ya da sesin gidiyor ve sen de gidiyorsun galiba, bilemedim. 15-28.
6: Efendim, sağlıklı günler diliyorum Doğan Bey kardeşim.
0: Sağlık olsun. Çok önemli, hem bağlantıda hem insan hayatında. Buyursunlar.
6: Burak Çoban ben, 66 yaşındayım, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun.
6: Öncelikle Fenerbahçe'yi başarısından dolayı kutluyorum. Ama İsmail Kartal'a, sevgili hocamıza hiç güvenemiyorum. Eğer bir şey yaparsa Aziz Başkan yapar diye düşünüyorum. Yani

böyle tarihi geçmiş santrafolları almalarını istemiyorum. Bizde zaten bir Vedat Boric var. Lukaku'nun peşine neden düşerler bilmiyorum. Artı satılacak futbolcuları tekrar 11'e koyarak film mi yaptırmaya çalışıyorlar onu da bilmiyorum. İkinci devre filan girip

0: çok fazla konuşarak daha sonraki arayanların hakkına giriyorlar. Ben öyle yapmayayım diyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum tüm dinleyenlerimize.
1: Çok teşekkür başarılar. Ediyorum. Sağ olun. Öncelikle beyefendi kimliğinizden dolayı ve düşüncelerinizden dolayı da ben teşekkür ediyorum size. Eksik olmayın. 92-19 doğru mudur? Doğrudur. 92-19.
2: Abi, iyi yayınlar diliyorum.
1: Merhabalar efendim, buyursunlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Dinliyoruz sizi. Geliyor efendim, harika.
2: Evet,
1: geliyor.
2: Ben de çok fazla vaktinizi atmayacağım. Ben de önceki bağlanan Galatasaray taraftarı arkadaş için aradım. Hı-hı. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Tribün liderimiz Sebahattin için konuşmalar yaptı ama ben onun Galatasaraylı olduğundan şüpheleniyorum. Şöyle, orada Sebahattin Reis için ironi yaptığını anlamayacak kadar mı bir Galatasaraylı? Hı-hı. Ya da hiç Sebahattin Reis'in yanında maç izlemiş mi? Onu da bilmiyorum. Yani burada ironi yaptığı apaçık belli. Yani kendisi Sebahattin Reis için söylüyorum. Tribünle bize şey tasvip etmiyorum ama küfürlü tezahürat yaptıran bölücübaşı aleyhinde kişidir kendisi. Yani hiç böyle bir slogan atacağına nasıl düşünebiliyor? Ya da ironi yapmadığını nasıl düşünebiliyor onu anlamış değilim.
1: İroni yapması da doğru. Bu arada ironi yapması da doğru değil kısmında da bir görüş belirtti. Onu da söyleyeyim. Ya sen niye karışıyorsun ki devletin işlerine? Yani benzine bu kadar zam gelmemeli falan diye içeri girerken ya da başka bir kararla ilgili işte dershaneler diye eğitim sistemiydi falan gibi. Hani bu işler gerçekten tribün liderinin işleri midir kısmında aslında biraz da şikayetçi oldu. Gelen mesajlarda da onlar var. Galatasaraylı taraftarların istemediği, anladın mı? Ya da ya duyduğunda inanamadım dediği şeyler arasında bunlar var yani.
2: Çok yanlış Doğan Bey ama şöyle bir durum var. Öyle bir denk geldi ki yani tam bu şeyin üzerine denk geldiği için, gündemin üzerine denk geldiği için ağzından öyle bir laf çıktı. Aslında siz de söylediniz. Az önce dediniz hani işte ironi yaptı, böyle bir tezahürat yaptı içeri girerken. Hani siz belirtiniz zaten ama üzerine denk geldiği için böyle söylediğini düşünüyorum. Anladım. Yani onun altında ekstra bir şey aramıyorum.
1: Yani derdi Galatasaray'ın şampiyonluğu ya da Fenerbahçe'nin şampiyon olacağından burada tabii ki faili meçhul cinayetlerden Uğur Mumcu'nun failinin bulunmasına kadar olan süreçte Galatasaray'ın işte zamanında yaşadığı sıkıntılar, Beşiktaş'ın sıkıntıları, ardından Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması ve gözaltına alınan insanlar falan, aradan bu kadar zaman geçtikten sonra ne oldu da durumu varken bir anda çok ilginç şeyler, yani futbolla gündem mi değiştiriliyor tadındaki yorumları sen de ben de etrafımızda fazlasıyla duymuyor muyuz zaten?
2: Duyuyoruz.
1: Orada aynı bir öyle. İroniden, duyuyoruz. Orada zaten bir başka şey. Şeyden evet. İşte sen bilmiyor musun Salah'ın gelişinden sonra acaba meclisten hangi karar çıktı falan diye etrafında sana bir şey söyleyen olmuyor mu? Hep en oluyor yani. Yapma ya, öyle mi olmuşa gidiyorsun yani? Ama işte alet olunmamalı ya da meze olunmamalı ya da o konulara gerçekten girerken iyi düşünülmeli, sonrasında ne zarar görebileceğini de bilinmeli. Yani biraz da o açıdan bakılmalı yani.
2: Çok iyi anlıyorum ama işte ben de şöyle düşünüyorum, dediğim gibi o anki psikolojiyle ve gündeminde bununla alakalı dönüyor olması, tam üzerine gelmesi, Sebahattin Reis'in biraz şansı öyle denk geldi diyelim ama ben tekrardan söylüyorum ironi yaptığını ve bütün Galatasaraylıların da ironi yaptığını düşündüğünü düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Doğan Bey.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben öyle düşünmüyorum diyen, ben öyle düşünüyorum diyen çıkabilir. Burada duygusallık ön plana çıkar, fanatizm ortaya çıkar. Bu futbolun doğasında olan bir şey. Burada zaten siyaset kolay kolay hani beslenebileceği malzemelerden vazgeçmez. 3 tane F'dir, fiesta, futbol falan diye devam eder ki o 3 F'nin içindeki en önemli aslında etken tamamen futboldur. Dünyanın genelindedir bu. Sadece bizim coğrafyamızda değil, Avrupa'nın göbeğinde de, Güney Amerika'da da, Afrika'da, belki hani belli bir noktada da futbol tamamen tutunulacak dal, sığınılacak liman gibi düşünülüyor. Yani ama senin kadar işte taraftar gibi, taraftarın geneli halk anlamına gelir, yöneticiler bazında ve idareciler bazında ya da devlet erkanı bazında baktığında onların da gönül verdiği şeyler var ama orada şey var. Mesela kendi kulüp yöneticin de mağlubiyette yaşadığı mutsuzluk tribündeki taraftar kadar olmaz.

0: Az. Yani o prosunu yakar, viskisini koyar. Onun sonrasında önümüzdeki maçlara bakacağız. Hayat bu kadar zor değil ki falan diye öyle devam eder konuşmasına yani. Senin gibi öyle karalar bağlayıp da ben mahalleye gideceğim, nasıl bakacağım milletin yüzüne, şimdi benle dalga geçecekler, yarın iş yerine gidecekler, gittiğimde eyvah diyeceğim, ben işte senelik izin mi kullansam, gitmesem mi falan. Bunları düşünmez kimse yani. Ya da bir futbolcu senin kadar düşünmez. Üzüntüyü yaşadık gerçekten ama daha önümüzde 20 maç var diye bakar. Ya da bütün suçlu ben miyim, bana ne diyebilir. Anladın mı? Bu da o yaşanabilir yani. Detayları, ayrıntıları konuşuyoruz ama başarıyı da unutmamak gerekiyor. Kadıköy'de avladığı Sturm Graz'ı Avusturya'da da penaltıdan yıkan sambacı 4 resmi maçta 4 göle ulaşarak Sarı Lacivertli ekibi Şampiyonlar Ligi playoff turuna taşımayı başardı. Tek başına mı yaptı? Değil. Tabii ki vitrindeki isimdi Talisca ama bir takım oyunu anlamında gerçekten önemli, kıymetliydi. İlk maçta sağlanan skor avantajını iyi de kullandı. Güzel bir baskıyı öncelikle ilk yarım saat içerisinde telafi edebildi Fenerbahçe. Ve oyunun temposunu belirleme, iyi tek paslar ve Kante ile Gendouzi'nin kontrol ettiği orta sahayla zorlanmadan bir takım izledik. Yani o zorlanma kısmı, evet, o baskılardan dolayı bunu yaşamak da gerekiyordu. Ama şunu bir kez daha söyletti. Gendouzi, Kante ve önlerinde Asensio, gerçekten iyi bir orta saha. Biz bunu işte Torreira ile Galatasaray'ın içerisinde yer aldığında 10 numara mevkiinde Mertens'in yokluğun olmadan önce de o iskelette hep konuşuyorduk. İşte bu orta sahayı yıkabilmek öyle kolay değil gibi söylüyorduk. Beşiktaş için Salih'in gelişi, işte Orkun'un biraz daha rahatlaması, önlerine iyi bir on numara gelirse tadından yenmez kısmı falan, bunlar konuşuluyor. Futbolun hem tandem anlamında defansif birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerindeki o iyi oyun elbet bir yerlerde bir çapak olacak. Onu tornaya sokmak gerekecek. İşte dün Kerem'in kaçırdığı pozisyonlarda abi bu adam saç baş yolduracak diyen de çıktı. Abi olur, kaçırır, eder, atar, yapar. Hiç olmazsa mücadelesi var diyerek onu bertaraf etme durumu da olabilir. Biz bunlarla çok ilgilenmiyoruz aslında. Yani bizim ilgilendiğimiz konu hep diğer taraftaki o gizemli olan taraf. 89-99 da böyle mi düşünüyor? Ona da mutlu sabahlar, günaydın diyerek devam edelim telefon bağlantılarına.
1: Doğan Bey günaydın, iyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Hoş bulduk. Az önceki arkadaş tribün liderleri için Eyyamcı falan dedi de, hani şey yaptı, espri anlamında söyledi falan dedi de, yani ben affedersiniz öleceğimi bilsem o kelimeyi ağzıma almam yani. Hani öyle bir vatanayi için bunu demek istedim. Hı hı. Evet ki bir yerlerden patlak vermeye başladılar. Bir şey ortaya çıkmaya başladı. Federasyonda bu anlamda kutluyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah bu sene içinde 3-4 tane hoca değiştirirler. 2 tane başkan değiştirirler. O kadar Anadolu takımlarının, o kadar taraftarların ahını aldılar. İşte kart mevzuları olsun, başka mevzular olsun. Bilmiyorum yani. İşte Rabbim gösteriyor. Herhalde daha da fazla görmeye devam edeceğiz. Ben sana baş taraftarıyım. Gururluyum. O kadar şey yaşadık. Yıkılmadık. Ayaktayız Allah'a şükür. Yani canı gönülden içim temiz, kafam rahat olarak deplasmanlara da gidiyorum. Kadıköy'e de gidiyorum.
0: Lyon, Ankara'ya... Biraz Lyon maçıyla ilgili konuşalım mı? Boş ver diğer taraflarda olup olur. Bitenleri.
1: Ben bir şey daha söyleyeceğim. Lyon maçına dönelim Doğan Bey. Mesela ben Ankara'ya gidiyorum Gençler Birliği'ne maçına, deplasmana. Gençler Birliği taraflarına soruyorlar. Ligde beklediğiniz maç hangisi diye. Hani böyle korokor mücadele edebileceğin, ne bileyim esnafın kendine biraz toparlayacağı falan maç diye Fenerbahçe diyorlar. Trabzon'a gidiyorsun, Fenerbahçe'yi bekliyorlar. Hakeza Beşiktaş sorarsın, Fenerbahçe'yi oynamak ister. Yani biz gerçekten büyük bir camiayız Doğan Bey.
0: Ya ben şunu söyleyeyim, şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Türkiye'nin birçok yerinde maç seyretmiş biri olarak söyleyeyim. Hiçbir zaman ayağa kalkmayan Cimbomlu olsun ya da Beşiktaşlı olsun diye bir tezahürat duymadım bu zamana kadar.
1: Evet.
0: Oradan herhalde ama o örneği vermek istedim.
1: Bunlar sana. Şimdi bu Mehmet Aydın'la zamanından gelen bir 4 sene şampiyon oldular ya üst üste. Geçen sene Fenerbahçe kendileriyle verdi. Santok olmadı. Onun bir böyle şeyli rahatlığı var bunlarda. Tamam mı Doğan Bey? Hı hı. Ama bu sene bakın o kadar şey olacak ki bunlar başarısızlığa hani aç kalmışlar. Böyle başarısızlık gördükleri zaman elleri ayakları tutuyor böyle Doğan Bey. Yani bilmiyorum. Allah yardımcı olsun. Bu sene Galatasaray için çok kötü geçecek. Ben de zevkle izleyeceğim. Lyon maçında da Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Bugün de Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Avrupa'da takımlarımız iyi yolda gitsin. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük ihtimalle sonucu olur bu kapıda. Transfer bile yapamıyorlar. Bilmiyorum yani diyeceklerim bu kadar.
0: Peki. Teşekkür ediyorum.
1: Ama gururluyum Fenerbahçe'yim yani. Daha kimse demek istemiyorum.
0: Peki. Beşiktaş'ın maçı bu arada yarın. Ama
1: yarın pardon özür dilerim.
0: Bugün bir maçta bir destek vermek istiyorsan sana Süper Kupa maçı diyebilirim istiyorsan. Paris Saint-Germain mi? Aston Villa mıydı? Kimle oynuyordu? Paris Saint-Germain.
1: Evet, Paris Saint-Germain Aston Villa evet.
0: Evet. Mesela ben Paris Saint-Germain'in 3-0 belki 4-0 falan kazanacağını düşünüyorum. Katılır mısın?
1: Tabii ki ya Paris Saint-Germain güzel takım abi. Hoca bu oynatıyor takımı. Bir de şimdi Arda Güler'e herhalde teklif yapacaklar. Bilmiyorum. İnşallah Arda Güler bence oraya gitmesi mantıklı olur. Çünkü orada oynar. Mourinho'nun orada oynatacağını düşünmüyorum yani.
0: Peki. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın.
1: Rica ederim.
0: İyi çalışmalar diliyorum. 07:20. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
2: Mutlu sabahlar abi. Ben az önce bağlanmıştım da hani lastik patlamıştı. İşim vardı ondan
0: evet,
2: kapatmak
0: yok,
2: zorunda kaldım.
0: Bilerek kaldım. Dinliyorum seni. Programı da patlatıp öyle gitmiştin ya.
2: Hemen yok, kısa abi şimdi.
0: Hemen kısa.
2: Dünya Kupası'ndan önce Dünya Kupası'ndan önce bir operasyon yapılmıştı biliyorsun.
0: Evet. Daha devamı gelecek denmişti. Evet, geldi diyorsun.
2: Daha devamı gelecek denmişti. Şu ana kadar peki neden Galatasaray transfer yapmıyor? Bu bilinçli bir şekilde yapılmıyor.
0: Oradan anla diyorsun.
2: Bu hiçbir spor basınında veya spor yazarlarının hiç aklına gelmiyor mu?
0: Geliyor da konuşamıyorlar
2: yani
0: mı acaba?
2: Mantıken, işte konuşamıyorsunuz evet. Yani bu ondan kaynaklanıyor. Yoksa Galatasaray bir tane değil 4 tane transfer yapar. Lig başlayacak artık.
0: Doğru.
2: Ama korku var. Korku var. Ha şimdi ben bir de Trabzon'a değinmek istiyorum Muhammed Salah'a. Evet Beşiktaş çok büyük bir futbolcu kaybetti elinden. Şu anda Muhammed Salah Türkiye'ye gelmeden Liverpool'da oynasa deriz ki ben takımıma Muhammed Salah gibi bir yıldız isterim. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Yani burada biz taraftar olarak takımlarımızın maddi gücüne bakmayacağız. Ben formamı alıyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Ben formamı alıyorum. Maça gidiyorum. Maddi manevi destek veriyoruz takımımıza. Takımımız da biraz elinden geleni yapacak, transferler yapacak. Trabzon'u bu konuda tebrik ederim.
0: Peki. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Diğer tarafta yani,
3: bir tane peynir abi.
0: Peki. Peynir mi? 54-57 alışverişte misin?
3: Yok. Kahvaltı yapacak.
0: Kahvaltı yapacak. Afiyet evet, bal şeker olsun. Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Bayağı uzun süredir. Ya ben aslında şeye değinmek istiyorum. Fenerbahçe'deyim, Koyu Fenerbahçe'deyim, ismim Fatih İstanbul'da. Hı hı. Biraz önceki işte Galatasaraylı arkadaşlarım bu ultrasonlama golleri ile ilgili söylediklerine biraz değinmek istiyorum. Çok kısa söyleyeceklerim var. Ya bunların takıldıkları hani işte özgürlük diye bağırması. Öbür taraftan en büyük lider Erdoğan diye bağırsalar ona takılacaklardı. Bence takılmaları gereken bu adamın evinden çıkan paralar diye düşünüyorum. Yani görüntüleri görüyorum. Adam ceketin cebine elini atıyor. Somar somar paralar çıkıyor. İşte elim daha zorlanan koltuk altından oradan buradan. Bence bunlara takılmaları gerekiyor. Öbür taraftan da Trabzon'u kesinlikle kutluyorum. Çok çok büyük bir transfer yaptı Salah'la. Gerçekten takdire şayandı. Biz de Fenerbahçe olarak ben şunu da düşünüyorum. Bizim bilmiyorum hani Lukaku veya işte işin çıkan diğer forvetler için bence gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü elimizde bir tane Vedat Muriç var, Sidik Şerif var, Amur diye.

0: var. Talisca çekim orada oynayabiliyor. Bence bize bir sol bek ve sol açık lazım diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Peki. Ben de aynı yorumları hep yapılıyor, dinliyorum, duyuyorum. Hani ben de yorum yapıyorum ama çok bildiğim için mi? Değil, sadece görebildiğim için, gözlemleyebildiğim için.
0: Evet.
1: Yani sayısalcılarda şöyle bir şey vardır. Matematikte bir kural vardır. Önce görmek gerekir. Gördükten sonra evet, çözüme ulaşmak lazım. Bazı şeyleri görebiliyorsun. Biz demin arkadaşın söylediği gibi birileri de bize diyor ki konuşmayın bu konuyu. Biz de konuşmuyoruz zaten. Hep öyle oldu.
0: Aynen.
1: Sen de öyle mesela. Sana da dediler ki bugün konuş. Sen de konuşuyorsun. Birileri evet, tarafından yönetiliyoruz evet, hep sürekli. Hiç kendi kararımızı alamadık. Bu yaşa gel, ben 50 yaşındayım. Ben yapamadım mesela 50 yaşına kadar. Biri dedi ki sus, biri dedi ki konuş. Ben de o gün ne diyeceklerini bilmiyorum. Sabah her kalktığımda öyle şey yapıyordum yani. Bakıyordum, aa bugün konuşmam lazımmış demek ki falan diye. Ya komik geliyor bana. Gerçekten komik geliyor bana
0: yani. Ya gerçekten yani futbol
1: mesela şöyle söyleyeceğim. Hocam, ben dün çok iyi bir Galatasaraylı arkadaşım. Bak ama çok iyi Galatasaraylı arkadaşım. Ve Türkiye'nin evet, çok iyi tanıdığı isimlerden bir tanesi. Oyuncu bir arkadaşım. Bana dedi ki 3 sene boyunca Galatasaray'ın dedi başarılı olmasını beklemiyorum artık bir Galatasaraylı olarak dedi. 3 sene dedi. Ben de dedim ki 4 ben de dedim ki 4 sene boyunca aynı kadrodasın. Senin dedim kadrondan işte Osimhen'ini alıp elinden Torreira'ndan bilmem kaleci Uğurcan diyordun hani sana şampiyonluk kazandıran evet, isimleri hiçbiri eksilmeden 4 sene boyunca seni şampiyon mu yaptılar o zaman diye sordum. Bir arkadaş ortamı bunu yayında da söyleme hoşuma gitmiyor ama evet, yani bunu söyledim dedi ki ya aynı kadrodasın nasıl böyle düşünebiliyorsun dedim yani hani ne eksildi yediğimiz yok ki dedi. Geçen sene de kim vardı senin yediğin? Ya Osimhen olmayınca sen gene Osimhensizlik olmuyor deyip Okan Buruk'u istifaya davet etmiyor muydun?
0: Evet.
1: Geçen sene bunun önlemini alabilirdin. Kimse sana o zaman transfer yapma demiyordu.
0: Aynen.
1: Icardi'ni tutabilirdin işte, elinde ya da onunla ilgili sorunlarını halledebilirdin. Hani kriz yönetimini en iyi sen yapıyordun. En iyi aile ortamı sendeydi hani.
0: Ne oldu?
1: Hani ne oldu da bir anda bu kadar bir anda Fenerbahçe şampiyon yapacaklar? Ya mesela Okan Buruk'un yani ilk maçta Villarreal maçı mıydı? Yani o maçta dakika evet, daha 3'ü gösterdiğinde bu kadar öfkelenmesinin ya, sebebi tabii, ne olabilir mesela?
0: Ya hocam bir önceki
1: bir Türk hakem olmasaydı aynı reaksiyonu verebilir miydi?
0: Veremezdi canım. Bir önceki maçta da Osimhen'in penaltısı var ya son dakikada. Hatırlıyor musun? Penaltıyla alakası yok. Ona niye kimse konuşmuyor? Penaltı penaltı değil bir kere yani.
1: Yani gerçekten ama bazen hani böyle sen yanlış düşünüyorsun diyen de çıkacak biraz sonra bu konuşmamdan dolayı. Senin de ne olduğun ne olduğun belli Doğancığım diyen çıkacak. E ben 4 sene boyunca tebrik etmedim mi Galatasaray'ın şampiyonluğunu? Arkasında hep bir şeyler var diyerek mi yayın yaptım? Yok. Başarılı bir kadron vardı. Senin defansını daha yeni yeni toparladı. Senin Abdülkerim'in belki başkanın evet, sayesinde o kadar para eder misin denildikten sonra gösterdiği performansla milli takımda da seni gururlandırdı. Galatasaray'da şampiyon yapan etkenlerden biri oldu.
0: Şimdi yanındaki Davinson'u sen hocam,
1: evet şimdi tabii bak şimdi Kerem'i de beğenmediler. Seni şampiyon yaptı. Icardi'yi besledi. Icardi yaptı. Hani öteki tarafa bakıyorsun. Mesela bir anda yerli oyuncularından kurtulabiliyorsun. Ama senin hataların ya Tahir Kum çok güzel söyledi. Fenerbahçe camiası için. Hataların büyüktür yapıdan dedi. Sen Mert Hakan Yandaş'la ilgili sorunlarını çözemediğin, kriz ortamını gideremediğin, ya, kaleci probleminle ilgili sorunlarını ya senin sezonu en iyi başlayan oyuncu Mert Günok.
0: Evet. Evet aynen öyle. Bizim bence şöyle söyleyeyim en büyük transferlerimizden birisi Mert. Bizim dünya yıldızı Ederson'umuz nerede hocam?
1: Grip olmuş adam kaldı. Ederson ya, geldi diye mesela Galatasaray taraftarı bağırmadı mı? Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor diye.
0: Evet.
1: Ederson sana geldiğinde abi adamlar Ederson aldı ya deyip gittiğinde abi iyi ki almamışız demedin mi sonra? Sen de demedin tabii mi abi bu Ederson hocam, niye böyle ya yani, diye. Bunlar hep beraber. Ya, abi ben söyledim sen söylemedin diye bir şey yok. Hepimiz aynı şeyleri konuştuk.
0: Mesela Nottingham Forest maçında Tarık çıktı ya hocam. Ondan sonra büyük maçında Ederson vardı değil mi? 3 hafta sağlardan yok dedi. Evet, mesela Ederson'la alakalı. Evet. Aynen öyle. E Tarık neden yoktu? Bence o maçta da bizim Ederson yüzünden gitti. Yani bize bir de ne var biliyor musunuz hocam? Ben şunu da değinmek istiyorum. Yabancı kuralı muhabbetimiz var ya bizim. Eskiden çok eskiden 4-5 yabancı alabiliyordum. Bence tekrar biz o günlere dönmeliyiz diye düşünüyorum. Bizim milyonlarca gencimiz var. Hani biz niye Türk olarak bir tane Lukaku çıkaramıyoruz? Niye Talisca çıkaramıyoruz? Yok mu bizde? Osimhen yok mu bizde?
1: Peki.
0: Neden bunlara değer verilmiyor?
1: Çok telefon var, teşekkür ediyorum. Diğer telefonlara da
0: tamam geçeyim. Hocam, görüşürüz.
1: Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. Afiyet olsun tekrar. Kim var? 39-10.
0: Niye Talisca çıkaramıyoruz?
1: 39. Alo. Merhabalar, günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhaba, merhaba, günaydın, günaydın Doğan Bey, iyi yayınlar. Doğan Bey, yani yarım saattir, bir saattir dinliyorum Galatasaray'a. Duyulan kin, öfke, nefrete ilişkin birkaç bir şey söyleyeceğim ama. Hı hı. Sizden tek ricam, hiçbir şekilde hakaret etmeyeceğim. Hiçbir şekilde rencide etmeyeceğim, hiçbir şekilde hedef göstermeyeceğim ama konuşma özgürlüğümüz olacak değil mi?
1: Tabii ki, buyursunlar.
2: Şimdi ben ilk başta Galatasaray'la Fener'le o iki camiye nasıl ki farkı söyleyeyim. Şimdi siz yoksulla varlıklının arasındaki farkı bilir misiniz? Bilirsin değil mi? Yoksul başka şey, pardon, zenginle varlıklının arasındaki. Biz varlıklıyız, onlar zengin. Hani para bende, güç bende tarzı bir camiye. Biz çok farklı bir camiayız. Yani bize öyle yok işte 4 sene şampiyon yaptılar, bizim önümüzü kesecekler vesaire filan. Şunu anlayamıyorlar. Yani Galatasaray camiasını ve Galatasaray taraftarını, Galatasaray camiası ve taraftarı bile bazı taraftarları anlayamıyor ki. Rakip camia ve taraftarlarını anlamaması normal. Şimdi öyle bir taraftar kitlesi var ki. Bizim mesela ilk göz bebeğimiz, ilk aşkımız Fatih Terim'dir değil mi? En büyük başarıları, ilk başarıları onunla yaşadık. Yüreğimize taş bastık, istifa dedik. Doğru mu Doğan Bey? Hı hı. Özhan Can Aydın, bırakın Galatasaray camiasına gelen, spor camiasına gelen en beyefendi, rahmetli Nur Çin yazsın, başkandır. Yine yüreğimize taş bastık, istifa dedik. 4 sene şampiyon yapmış Okan Buruk'a başarısız sonuçlar aldığı zaman istifa diyoruz. Bu bir şey, PR çalışması değil. Hani bazı insanlar şey anlatıyor. İşte sosyal medyada bir grup var, Okan Buruk'u istenen, böyle bir şey değil. Galatasaray taraftarını diğer rakip taraftarlar anlayamaz, kavrayamaz. İnanın kavrayamaz.
1: Kaç hani, yaşındasınız bu arada?
2: 52 yaşındayım, 12 yaşından beri tribündeyim.
1: 52-12 yaşından beri tribündesiniz. Yani 15 yıllık şampiyonsuzluk dönemlerini biliyorsunuz.
2: Tabii, çok iyi biliyorum.
1: Yani çok 12 yıl, bakın, 15 yıl şampiyon olamayan bir Galatasaray 15 yıl sonra mı varlıklı oldu sizce peki?
2: Yok, şimdi orada varlıklı kastettiğim şu. Bir Fenerbahçeli yönetici dedi ki biz bu camiayla hiçbir şekilde başa çıkamayız dedi. Bu konuşma YouTube'da da var. Dedi ki çünkü o camianın arkasında devasa bir eğitim şeyi var. Hani
1: kurumu,
2: evet. Kültürü var, eğitim kurumu var dedi. Yani bu aslında her şeyi anlattı. Yani bunu, buna önlem olarak işte özel okul açmak, Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe, bu böyle bir şey değil. Hani parayı bastım, en büyük, en önemli okul açtım, en önemli işte profesörleri getirdim, öğretimi, bu böyle bir şey değil bu. Bunu anlayabilmek lazım. Bakın, biz UEFA kupasını aldık. İçeride yanlış hatırlamıyorsam Gençler Birliği ile oynuyorduk ya da Ankara Gücü'yle. Ya bir Ankara takımıyla oynuyorduk. Ya Doğan Bey, tribünde 5000 kişi vardı ya. Yani biz bunları da biliyoruz Ali Sadiyen'de. Hı hı. Ama Galatasaray son 15 senede o birikmişlik ve bakın ben şunu da söylüyorum. Fenerbahçe camiasının çok para harcaması, taraftarın takımına dört elle sarılması Galatasaray taraftarına çığır atlatmıştır. Yani biz atıyorum 100 bin forma satarken Fenerbahçe 1 milyon forma satıyordu. Bütün bunlardan Galatasaray taraftarı ders çıkarttı. Şimdi ben buradan başkana sesleniyorum. Sayın Başkan, yani duyar mı duymaz mı bilmiyorsan ama, hı hı, Mustafa Cengiz ismini duymuş muyduk seçimi kaybederken? Duymamıştı değil mi? Yani Galatasaray camiasının içinde olanların bir şey kimse bilmiyordu. Yani ya Sayın Başkan, bilemem. Hani yok işte bir sürü spekülasyonlar falan. Biz bunları biz bilemeyiz. Yani son kaybettiğimiz seçimden ders çıkarttın. Bakın, ders çıkarttın. Bu taraftar göçertilmiş bir taraftar değildir. Bu taraftara hiçbir zaman gitmesine muhtacız, tezahüratını yaptıramaz. Hiçbir güç yaptıramaz.
1: Yani şöyle söylüyorsunuz. Galatasaray'ın kültüründe vazgeçmek çok basittir. Burada önemli olan değer takımdır. İşte bu, tarihtir.
2: Tabii.
1: Fenerbahçe'de kişiler ön plana çıkmıştır. Beşiktaş'ta keza öyle
2: evet,
1: olmuştur diye söylüyorsunuz.
2: Varlık da zenginlik budur.
1: Budur diyorsunuz.
2: Ya isim söyletmeyin Doğan Bey. Lütfen isim söyletmeyin. Efsane başkanlarını başkan olmadan önce Türkiye kim biliyordu ya? Yani varlığıyla, parasıyla, mülkünü kim biliyordu? O dönem göreve gelen yine efsane başkanlarının ikinci adamı şu anda Türkiye'deki bütün yol ihalelerini alan grubun ismini kim biliyordu? Yani bırakın bizi, hangi Fenerbahçe camiasını kim biliyordu? Yani Ali Şen'in tarzı başkanlığı konuşalım, Metin Aşık tarzı başkanlığını konuşalım. O yüzden hani bizi göçertilmiş, çökertilmiş taraftar grubuyla, yani Fenerbahçe taraftarı karıştırmasın kimse. Bize yani, o şarkıyı, o tezahüratı yaptıramazlar. Biz kimseye muhtaç değiliz. Galatasaray taraftarının ne düşünce yapısında olduğunu rakip taraftarları kavramasını biz beklemiyoruz ama camia ve başkan bunu kavrasın. Ki başkan biliyor, başkan şeyden gelme. Hem tribünden hem ne derler okuldan gelme, biliyor. O yüzden başkan, güzel gidiyorsun 4 senedir, tamam, hataların da oldu, olmadı değil, insansın ama tarihe gömülürsün. Bakın açılışta biz bir olay yaşadık, hatırlar mısınız bilmiyorum, at açılışında.
1: Hı hı. Nasıl unutulur ki?
2: Ha. Biz Adnan Polat başkana yalvardık, başkan ezdirme bizi, demokratik bir haktı, doğru mu?
1: Hı hı.
2: Hakaret yoktu, bir şey yoktu. İnsanlar, tribünlerin bir bölümü o demokratik hakkını kullandı, bir bölümü kullanmadı. Ya bize öyle eziyet edildi ki, girişte video kameraları çekmeler vesaireler falanlar filanlar. Başkanı yalvardık, ezdirme bizi ya. Ezdirme. Galatasaray başkanı ya da yöneticisi bir bakanı, dönemin bakanı el pençe divan özür dileyerek arabasına uğurlayamaz dedik. O bakanın ismini şu anda kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. O bakandan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne 55 bin tane belki bakan geldi. Yapmayın, bu büyüklüğü kavrayın dedik. Ve o başkan bir daha gelmemek üzere gitti. Gelemez. Yapamaz. O yüzden sayın
1: başkanım. Valla burada aslında biraz az önce söylediklerinizle hepsine katılırım ama bir tane şey de var. Fenerbahçe'yi kim tanıyordu kısmı biraz tepki alır.
2: Hayır, Fenerbahçe'yi kim tanıyordu demedim. Hayır.
1: Tarih şeydi yani, o başkanlığı anlamında söylemek istediğiniz onu.
2: Ben bilmiyordu ama yani doğru. Türkiye'de kaç kişi biliyordu? Ben biliyorum. Ben bilmiyordum.
1: İsimleri elbette bilmiyorum. Yani örnek veriyorum, Samsun Spor Başkanı'nı da Samsun Spor Başkanı olarak mı tanıyorsun? Mesela Çorum'un başkanı şu an kim biliyor musunuz? Yapacağı 3 tane açıklamayla bütün Türkiye'ye tanır. Galatasaray maçından sonra. Doğru mudur?
2: Bu da bilmeyi ben şey olarak kastetmiyorum. Hani güç, bu da kastettiğim güç.
1: Aslında
2: yani şu andaki gücünde değildi. Burada, yani öyle söyleyeyim. Şu andaki ekonomik gücünde değildi, onu söyleyeyim.
1: Evet, burada futbolun gücünden bahsediyorum ben de zaten.
2: Yani şu an ekonomik gücünden bahsediyorum.
1: Ama varlık konusunda şunu söyleyebilirim. Senin Mektebi Sultaniye kısmını geçebilirsin. Oradan başlayabilirsin. Bir kültürün 1800'lü yıllara ulaşmasından bahsedebilirsin. Ben de derim ki işte Moda'da o beş bıyık sokaktaki evinde yapılan bir toplantı sonrasında evet. St. Joseph mezunu olan işte mühendis Nurizade Ziya Bey'in kuruculuğunu üstlendiği, diğer taraftan yine işte Osmanlı Bankası'nın memurlarından St. Joseph mezunu olan diğer isimlerin kurmuş olduğu bir Fenerbahçe kulübünden bahsedebilirim.
2: Evet, o camia, Bahariye, o kulüp, o taraftar çökertildi. O evet. Taraftar çökertildi. Yani bakın, bu ben Fenerbahçe büyüktür küçüktür demiyorum. Farklı iki camia arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe camiası bakın inanın çok büyük ya. Yani ben Fenerli arkadaşlara tartışıyorum. Ya bu kadar büyük hata nasıl yapılır ya? Türkiye'nin en zengin ailesinin çocuğu gelecek, şirketlerinde bu kadar büyük hata yapar mı? Yani ya isim verelim ya. Sayın Ali Koç beni ilgilendirmez. Onları bağlar. Ya bir tane CEO'su, bir tane genel müdürü ya da herhangi müdürü yaptığı hatası yapabilir mi ya? Yani bu mantığınız alıyor mu? Ve ben daha ötesini söyledim. Dedim ki ya Fener, yani burada yayında da söyledim. Ben burada art niyet ararım.
1: Peki şunu sorarlar size.
2: Bu kadar yanlış transfer, bu kadar abuk subuk hamleler, bu kadar bilmem ne. Yapıysa başkanlarına bak.
1: O zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani, burada tribün liderinin tutuklanma durumunda içeri alınırken vermiş olduğu, yapmış olduğu sloganla ilgili olarak
2: hiçbir şekilde sahiplenmediğim bir grup benim şahsi olarak. Hiçbir şekilde sahiplenmedi.
1: O düşünceniz de merak ediliyor da o yüzden sordum. Çünkü hani
2: hiçbir şekilde sahiplenmedim ve haz almadığım grup iyi Galatasaraylı arkadaşlardır. Ama hiçbir şekilde benim tarzım olmayan grup ya da işte başkan. Yani öyle bir şey yok. Yani ben bakın infial yarattı mı? Yani kaç tane Galatasaray taraftarının infial yarattı? Kaç tane Galatasaray taraftarında etki yaptı?
1: Bunu tribünde görebiliriz ya. Bu ikinci maçta, birinci maçta neyse artık ilk iç saha maçında belli olur gibi geliyor.
2: İç saha başında yani orada inanın size bir şey söyleyeyim mi? Hani kendince dediğim gibi tribündeyim. Protestoya da bu konuya ilişkin grup, ultraslan grubu, tezahürat ya da herhangi bir pankart, herhangi bir şey neyse artık bir şey yaparsa tribünlerin geri kalan 3'te 2'si izleyecek. Bakın bunu
1: ya da şöyle söyleyeyim, izleyecek. Katılır mısınız? Tarihinin en büyük kareografisini yapacak olabilir Galatasaray.
2: Ultraslan olarak mı?
1: Yok, yani başkan... Ultraslan olarak, yönetim olarak böyle bir çalışma olabilir mesela.
2: Kareografi şeye ilişkin mi? Ultraslan başkanı yani...
1: Ya bilmiyorum liderin, yani orada bir mesajla hani biraz daha yumuşatma durumu olabilir. Orada verilecek mesajla olayın aslında öyle olmadığı falan gibi. Yani bir şey anlatılmaya çalışılacak. Bu kadar sessiz kalınmaz diye düşünüyorum ben.
2: Yani bilmiyorum. İnanın çok da ilgilenmiyorum. Yani Galatasaray taraftarı mesela Beşiktaş taraftarı bize... tribünleri bize benzer. Biz de böyle hani Fenerbahçe taraftarı gibi duyuyoruz. Ha, Fenerbahçe tribünleri gibi değilizdir biz. Yani işte bir sürü grup ya da camiası yani Galatasaray camiasında tribünde de böyle şey yok. Hani bunu ben olumlama anlamında söylemiyorum. Bir ters yani diğer anlamda belki de olumsuzdur. Renk ne kadar kalabalık, ne kadar renkli, o kadar fikir doğru bir ulaşmadır diye adlandırabiliriz ama hani Galatasaray taraftarı düşünce sistemini anlatmaya çalışıyorum. Herhangi bir grubun, herhangi bir başkanın, herhangi bir partinin...
1: Ya genellemede bazı şeyler değiştiyse Galatasaray'da da bazı şeylerin değiştiğini de kabul etmek lazım. Eskiden kol kırılır, yen içinde kalır kültürüyle devam eden bir sporculuk ya da medya içindeki dönemimden bu hale gelmiş olması da enteresan. Eskiden medya yani, mensuplarının takımlarıyla ilgili yaptığı haberlerden çok şimdi basın sözcüsü olmuş gibi bir tribünden biriymiş gibi davranmaları da bu değişimin parçalarından bir tanesi.
2: Ya mutlaka tabii ki mutlaka şey vardır, etkisi vardır. Ama demek istediğim şu, Fenerli arkadaşlar yanlış anlamasın yani ya da kızmasın. Çökertilmiş bir şey derken taraftar derken yani göçertilmiş tanımı vardır. Siyasi bir tanımdır bu aynı zamanda. Göçertilmiş milletler için konuşulur yani. Göçertilmiş bir taraftar grubudur. Bunu hakaret, dalga geçme olarak algılamayın. 80'lerde 90'larda Fenerbahçe tribünde gitme sana muhtacım tezahüratı duyamazdım.
1: Ben şöyle söyleyeyim size. Yani, tribün, sizin bahsettiğiniz tribün ruhu deplasman tribünüdür. Şu an ağırlıklı olarak müşteri kıvamında olan taraftar kitlesi de o bahsettiğiniz kitleye girmiyor. O göçeltilmiş olan kısım her tarafta var. Sizin mesela örnek veriyorum. Kale arkaları haricinde numaralı tarafta hep onlara bir sosyete mantığıyla yaklaşılırdı. Biraz daha orta seviyeliler maraton tribün tarafındaydı. Ya da o taraftar grupları Beşiktaş'ın da tam göbekte yer alırdı. Eski açık dediğin tarafta emekli kesim olurdu. Çekirdek çitleten, ondan sonra sürekli yorum yapan, hiç bağırmayan, destek vermeyen bir kitle olarak adlandırılırdı. Öyle bir zaten eden bölüm vardı. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle o grubun içine giremeyenler öbür kale arkasından bir grup oluşturmaya çalışırdı. Biz de bir gücüz demeye çalışırdı. Bunları da yaşadık 80'lerde 90'larda hep birlikte. O yüzden şu anki o ruhu yakalamak adına kale arkaları acaba tamamen biraz daha bağıran diğerleri, gelir seviyesini belirleyecek olan, kulübün ekonomik anlamda rahatlamasını sağlayan izleyici kitlesi mi olsun diye bir beklentiye giriliyor falan. Bunları hep konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum, uzattık çünkü. Diğer telefonlara
2: ben
1: da geçiyorum.
2: Ben son kez bir şey söyleyeyim. Çok çok özür dilerim. Şey yapın yani, uygunsa insanlar ya da siz yapabiliyorsanız bütün sosyal medyadaki videoları takip edin. Hani maçtan sonra röportaj videoları vardır ya. Hı hı. Hani tribünden çıkan insanın ağzına mikrofon sokuyorlar ya. Hı hı. Lütfen kıyas yapın. Bakın. Yani bunu çok böyle sakin kafayla düşündüm. Ben mi ön yargılıyım dedim. 55 bin tane Fenerbahçe videosu seyrettim. 55 bin tane Galatasaray. Hani dedim ki yok ya. Yani gerçekten çok farklı ya. Yani ben ne demek istediğimi anladınız mı bilmiyorum.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 63-66 sağ olun. 63-66 sana da günaydın, mutlu sabahlar.
3: Merhaba, günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Buyursunlar.
3: Doğan abicim, ben yapılan transferleri böyle tuttum takımı söylemeyeceğim, belki konuştukça
1: biz çözmeye çalışalım, hani çözmeye çalışalım.
3: Ben yapılan transferlerden ziyade bizim aslında oyuncu transferinden ziyade hakem transferi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu hakem transferini de UEFA, yani Avrupa bölgesinden değil de FIFA bölgesinden yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapılan transferler maçlar oynandıkça maalesef hakem kararlarıyla onlar da çöp haline geliyor. Bunu düşünüyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi az önce mesela Galatasaraylı bir arkadaş bağlandı. Çok da güzel dinliyorum. Çok da böyle başarılı buluyor bütün böyle Galatasaraylar. Ben sadece bir şey soracağım. Bırakın hani insanların yorumlarını. Sadece geçen sene Osimhen'in Emirhan'ın boğazına yapıştığı pozisyonu, yapay zekaya sorsunlar, herhangi bir yapay zekaya veya 4-5 tarihten sorsunlar, desinler ki dünya çapındaki pozisyonları inceleyip şu pozisyonun görselini bana yorumlar mısın dese, en az 3 maç, 4 maç, 5 maça kadar gidiyor. Bugün Osimhen 5 maç cezasıydı, 4 maç cezasıydı. Bugün kahraman mıydı? Yoksa başka bir şey miydi?
1: Temcit bir lafı gibi. Ben de o oyuna yani girerdim. Mesela şey dedim, yani ilk maçta, Çorum maçında Osimhen'in atılmasından sonra hemen algı şeye dönmeyecek mi? Tamam, belli oldu abi, işte bu sene Galatasaray'ı şampiyon yapmayacaklar denilmeyecek mi ya? Şimdiden söyleyeyim yani.
3: Doğru, öyle söylenecek. Ya her şeyi bırakın, her şeyi bırakın. Ben şeyin de, yani ben pozisyon tartışmıyorum. Hani penaltıydı, ya olan kurallar, kitapta yazılı olan kurallar uygulansa, ya Orkun Kökçü alkış yapıyor, sarı kart görüyor, Barış Alper Yılmaz kafasına forma geçiriyor, kart görmüyor.
1: Yani ben örnek versem senin de tarafın belli oldu. Haydi bakalım Doğancığım, seni de anladık tanıdık artık kısmına dönüyor. O yüzden sessiz kalma hakkımı kullanayım.
3: Ama
1: ben gene de.
3: Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, pozisyonlar çok fazla. Gri pozisyonlar çok fazla. Ben transferlerden çok gerçekten hakem transferi olduğunu düşünüyorum.
1: Bak, yani benim düşüncem ben şöyle söyleyeyim, ama hakem üzerinden yani. Hakem üzerinden söylüyorum, zamanında hunharca harcadığımız ama sonra mumla aradığımız hakem abilerimiz, arkadaşlarımız ne kadar kıymetliymişe dönüyor. Bazı şeyleri kaybettikten sonra anlarsın ya, oraya geliyor. Fırat Aydınus diyor ki,
3: kesinlikle öyle.
1: Fırat Aydınus mesela, şunu söylüyor, hatırlıyor musun burada da yayın yaparken, ben hala daha görüşürüm, can ciğer kuzu sarmasıyımdır, çok da kıymetlidir benim için. Fırat Aydınus diyor ki, ligi verilmeyen sarı kartlar belirler diyor.
3: Evet.
1: Bunu bu kadar tecrübeli biri söyleyince, abi sen de şaşırmışsın Fırat'cığım diyemiyorsun, anladın mı? Ne uyduruyor ama, sen boş boş konuşma diyemiyorsun. Bildiği var diyorsun, ondan sonra bunu gözlemlediği kadarıyla söyler diyorsun. Ya bunu zaten Fırat söyler, başka söyleyemez diyorsun. Hani öyle şeyler var etrafımızda.
3: Doğru, eskileri çok arıyoruz. Evet, sadece takım adı da vermeyeyim, oyuncu adı da vermeyeyim. Ya yine yazdın ya.
1: Ya sen de Murat Özen gibi, sen de Murat Özen gibi başkanla konuştum, isim verme dedi diye tuttuğun takımı söylemiyorsun, onu vermiyorsun, bunu vermiyorsun.
3: Şunu söylemek istiyorum. Çünkü isim verince hakem ismi veriyorsun veya ne bileyim yorumcu ismi
1: tamam,
3: veriyorsun.
1: Tamam Cihan Aydın de artık hadi onu söyle artık. Hadi Yasin Kolda yani iki tane hakem başka. Başka kimi söyleyebilirsin ki ya?
3: Doğan abicim ya şey yazın yine yapay zeka yazın. Hakemin peşinden koşmanın cezası ne? Sarı kart.
1: Ha Kadir sağ olun.
3: Yani her maç bir insan hakemin peşinden hakem kovalar mı ya Doğan abi? Her maç bir hakem kovalar mı bir insan ya? Ya yazın yapay zeka sarı kart. Çok basit ya. Bak bakalım iki maç göster bir daha gelebiliyor mu yanına? Yani sadece kaptanların hakemin yanına gidebilme durumu varken
1: bu hafta, bir oyuncu bu sene bu sezon vardı. Yapılanlarla bu yaşananlarla kimin başarılı olabilme ihtimalini daha fazla görüyorsun?
3: Ben yine kullanabilecek takımı çok iyi
1: ya bak
3: ama,
1: oradan girme beni oradan vurma ben
3: zaten.
1: Beni oradan vurmaya çalışma ben iyi saklandım kamufle olmuştum diye beni vuramazsın orada. Bir dakika şöyle söyle abi Trabzon iyi gidiyor diyebilir misin? Beşiktaş toparlandı ligde daha iyi olacaktır diyebiliyor musun?
3: Ben şunu söylemek istiyorum. Benim inanın ben Trabzon'u izlemek istiyorum. Ben gerçekten isterse X takım 10 sene üst üste şampiyon olsun ama hak ederek kazansın. Trabzon'da olabilir, Anadolu'dan takımda olabilir, Galatasaray olsun, 10 sene olsun. Bakın ben güzel futbol, adil futbol izlemek istiyorum. Ama yani bu hakemlerin yönlendirmesiyle, ya bir şey söyleyeceğim. Osimhen sakattı Doğan abi, Osimhen sakattı, bayağı bir hafta oynamadı. Trabzon Galatasaray maçı vardı. Barış Alper Yılmaz çift aldı daha ilk yarıda biliyor musunuz? Ve Barış Alper Yılmaz o haftalarda direkt gol attı. Yani direkt kırmızı görse en az iki maç belki oynamayacak zaten. Ve Osimhen yok, Barış Alper yok. Yani şampiyonluktan işte böyle geliyor. Ama atılsa, atabilseler biz adil yönetimi göreceğiz. Nasıl şekillendiğini göreceğiz. Çünkü diğer takımlardaki atılabiliyor. Yani adil bir yönetim görsek gerçek şampiyonu göreceğiz. Biz gerçek şampiyonu göremiyoruz ki. Trabzon sana aldı. Hayırlı uğurlu olsun. İzleyeceğiz. Trabzon şampiyon olsun 5 sene ama adil olsun. Galatasaray 10 sene olsun. Adil olsun abi. Biz bunu görmek istiyoruz.
1: Peki teşekkür ettim sana da.
3: Vlahovic'i aldık. Heyecanlanamıyorum mesela.
1: Aldık mı? He burada belli ettin kendini.
3: Neyse sonunda çözdürdüm en sonunda. İyi yayınlar diliyorum. Başınıza arttıysan kusuruma bakmayın. Ama adil olsun. Şöyle keyifle bir maç izleyelim, birlik izleyelim. Benim tek derdim, başka hiçbir derdim yok.
1: Peki.
3: Vlahovic'i aldık. Heyecanlanamıyorum mesela.
1: Peki. Aldık mı? Teşekkür ederim. Evet. 17.30 sana da günaydın.
3: Neydi sonunda çözdürdüm en sonunda.
1: Evet tamam.
4: Alo.
1: 17.30 evet radyoyu kısıp devam edebiliriz konuşmaya sağ olasın. Hoş geldin.
4: Doğan abim hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ederim sağ ol sana da.
4: İstanbul'dan arıyorum.
1: Evet.
4: Öncelikle yayınınız çok başarılı.
1: Teşekkür.
4: Sadece kısa bir şey söyleyeceğim. Kapatacağım ben. Diğer arkadaş iki seyirciden önceki arkadaş Fenerbahçe camiasına atıp tuttu ya. Varlıkla zengin evet. Arasını fark etti. Evet. Aynen katılıyorum. Biz camiamız olarak zenginiz. Onlar gibi varlıklı değiliz. Arkamızda malum kişiler yok. Onlar yok. Onlar o türden varlıklılar. Biz çok şükür zenginiz. Vatan aşkıyla zenginiz. Cumhuriyet aşkıyla zenginiz. Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ettim sağ olun. Size de verdiğiniz mesajdan dolayı ondan sonra o mesajlar gidecek. Bir önceki mesaj bu arkadaşlar ben de şu cevabı veriyorum diye yeni mesajlar gelecek. Biz de sürekli olarak o mesajları okumaya, takip etmeye çalışacağız. 85-58 gördüm. Doğru mudur buyursunlar.
5: Anacığım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür. Radyo Gol dinleyenlere ve yeni bir hafta inşallah güzel olur.
1: İnşallah hep birlikte.
5: Bakırköy'den Sivaslı İlhami Çiçekçi ben nasılsın abi?
1: Sağ ol İlhamicim eyvallah seni sormalı.
5: Çok teşekkür ederim abi. Abi lig başlıyor. Cuma günü Allah'ın izniyle Galatasaray Çorum PK maçıyla eski öğrencisi, eski teknik direktör yardımcısı Uğur Çar'la birlikte inşallah bir Okan Hoca eski takım arkadaşları diyeceğim muhtemelen. Altyapıdan da tanışıyorlar onlar ama güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Galatasaray taraftarı sakin olsun. Yani müşteri olsun. Ben her zaman Dursun Başkan'ın 4 yıldır yaptığı gibi içinde ufak tefek hatalar da olmasıyla beraber başarılı bir kadro kuracağından adım gibi eminim. Bizim zamanımız var. bizim Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Okan hocamız da orada. 4 yıldır bizi başarıdan başarıya kovalıyor. Tabii geliştirdiğimiz taraflar var. Biz başarılı olduğumuz için, başarılı olduğumuz zaman bile eleştirebiliyoruz takımımızı. Ben başkanımızın iyi transferleri yapacağını düşünüyorum. Nasıl 4 yıl üst üste şampiyon olup ikinci kere tekrarladıysak bu başarıyı, bu senede yine her zaman olduğu gibi şampiyonluğun en büyük favorisi Galatasaray diyorum. Galatasaray taraftarı, yani bence Arans Park'ta bu hafta Galatasaray'a Villarreal maçındaki gibi ilgisizlik göstermeyecek, tribünleri dolduracak, hocasına ve başkanına, yönetimine sahip çıkacağını düşünüyorum. Takım da Süper Lig havasına girecek ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Buradan da küçük bir kamuoyundaki meşgul eden konuyla alakalı. Kimsenin parasını da takip etmiyorum. Kimsenin özel hayatını da takip etmiyorum. Sadece görsel medyada yorumculuk yapan senin gibi değerli abilerimin her programda taktığı saatlere bile dikkat ediyorum. Ama gayrimenkullerini araştırmıyorum. Araştırmak da istemiyorum. Herkes çünkü kendi kazanıyor, kendi harcıyor. Kimsenin kazancıyla da, parasıyla da, malıyla, mülküyle de ilgilenmeyelim. Rakip takım taraftarlarına da şunu söylüyorum. Rakiplerinizin pozisyonlarıyla değil, aldıkları futbolcularla, oynadıkları futbolla ilgilenin. Lütfen hepsine sevgi saygılarımı iletiyorum. Sivasspor'a da bu sene TFF birincisi başarılar diliyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı abim ya da sormak istediğin?
1: İlk hafta beraberlik hayırlı olsun. Hiç olmazsa mağlubiyet değil. Bir de o açıdan bakmak lazım.
5: Canımız sağ olsun abi. Biz Anadolu'nun sultan şehriyiz.
1: Zabağa kadar buradayız. Zabağa kadar. Diyeyim, devam et.
5: Ağzın bal yesin abi. Abi TGRT yayınlarımız ne zaman başlıyor?
1: Cumartesi kısmetse.
5: İnşallah buluşmak dileğiyle. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine selam saygılar. Cihan Dişli'ye de özellikle ayrıca özel bir selam.
1: Beni yok. Onunla muhatap etmezsen sevinirim. Teşekkür ederim, sağ olasın.
5: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. The first in the cop can not switch off the moment.
1: Haydi bakalım, kolay gelsin. Sağ olasın.
5: Teşekkürler.
1: 42-42. Günaydın.
6: İyi günler Doğan abi.
1: Hoş geldin.
6: Abi bizi bitirdin ya.
1: Programı da 70, bitirdik.
6: 75 dakikadır bekliyorum seni. İkinciyi aradım.
1: İkinci 12 dakikadır bekliyor musun, gördüm. Bir tane telefon var, onu görmedik
6: orada.
1: Tamam. Bir yurt dışı telefonu var. Uzun zamandır onu alayım birazdan. Bir yurt dışından. Peki.
6: Abi iyi günler, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
6: Abi Fenerbahçe taraftarıyım ben.
1: Tebrik ediyorum.
6: Teşekkür ediyorum. Abi Kardeş Payı diye bir dizi vardı, hatırlar mısın?
1: Biraz, öyle çok televizyon şeyim yok.
6: Orada bir Sezai Usta vardı, onun bir şarkısı vardı. Bağır yanık Anadolu çocuğu, bugün hava çok güzel diyordu orada. Orada bir repliği vardı. Bence bizim için bugün hava çok güzel. Her şeye rağmen Fenerbahçe kazandı. İnşallah devam eder. İsmail Hoca da bence bazı şeylerde ısrar etmeyi kessin diye düşünüyorum. Hani Fred olsun ya da İrfan Can olsun, tamam iyi kaliteli olabilirlerdi. Belki de yine de iyi olacaklar ama şu anda bence fantazi yapmanın çok bir manası yok. İyi oynayan oyuncuları küstürüp inatlaşmanın hiçbir manası yok diye düşünüyorum. İnşallah Vedat Muriç sağlıklı bir şekilde gelir. Dün akşam izlediğim bir 20 dakikada, belki sen de izlemişsindir. Bir pozisyona girdi. Tam kale köşesinde vurdu ama olmadı. Bence form tuttuğu zaman güzel olacak. Yeni bir forvetimiz de gelirse Allah da bir sakatlık vermesin. İnşallah güzel girecek diye düşünüyorum.
1: Lukaku mu, Vedat mı?
6: Abi Lukaku konusunda inan hani çok bir şey diyemeyeceğim. Hani baktığım kadarıyla sanki biraz aynı oyuncu profili geliyor bana. Hani aynı profildense farklı bir oyuncunun olması daha iyi olur diye düşünüyorum ama tabii ki şu anda ben Fenerbahçeli olarak hani iki kulvar da isterim ama hani hangisi ağır basar dersen ben Türkiye Ligi diye düşünüyorum. Türkiye Ligi'nde iş yapar mı? Bence sakatlık olmazsa bence güzel iş yapar. Çünkü fizikli ve güçlü bir oyuncu. Hayırlısı olsun diyeceğim abi. Vallahi çok da bir şey diyemiyorum. Son olarak da şunu söylüyorum. Herkesin için söylemiyorum. Tüm Galatasaraylı arkadaşlar için söylemiyorum. Tenzih ediyorum. Yani biz her sene lig başladığında neden hani yok Fenerasyon, yok bu sene şampiyon edecekler diye diye. Ulan arkadaş biz 7 senedir bir kere şampiyon olamadık. Bu nasıl bir şeyse artık lobi ise anlamadım. Ben bunu çözemiyorum. Her sene aynı muhabbet dönüyor. Ya arkadaş böyle muhabbetler olmasın ya. Gerek yok. Hani geçen sene Fenerbahçe bile verdi. Kardeşim yani 2-2-4 der yani bu nedir? Çıkıp da yok o vermedi, bu alacak, şu almadı demenin bir manası yok bence.
1: Peki. Sana da teşekkür ediyorum.
6: Düşünüyorum abi. İyi günler.
1: Görüşmek üzere.
6: Kolay gelsin.
1: Eksik olma. Evet. 97-81 yurt dışındayım. Almanya. 0-0.
7: İyi günler.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Almanya doğru değil mi? 0-0-49.
7: Evet, ben Fatih.
1: Merhaba.
7: Van'dan arıyorum.
1: Çok çok bekletmişim, özür diliyorum. Yeni gördüm telefonu da.
7: Şimdi iyiyim biraz.
1: Harika.
7: Oluyor mu?
1: Buyursunlar.
7: Güzel. Baksanız ya ben bayağı bu 3, 5, 10, 25 senedir bu Türkiye'deki futbola çok kızıldım. Hiç acıyasım gelmiyor. Bir de buradaki maçlara bakıyorum. Benim Mönchengladbach. Bir yükseliyor, bir düşüyor. Değilleri neyin? Önemli değil. Ama kura belli. Hakem kötü olsa da biz kendimiz yenildik. Biz ne suçlar ararız burada. Varın ilk zamanlarında burada da bayağı uğraşıldı. Ama Türkiye'de 10+4 böyle rezalet olur mu ya? O 4 ne demek? O 4 azından milli oyuncu olsun da ona benzer bir şey diğer olur. Ama öbür türlü sırf 4 oyuncu almak ne demek ya? İnanılacak gibi değil.
1: Evet.
7: Ben burada Almanlara anlatıyorum bu durumu. Devrasın işin içinde iş var. Bir federasyon var. Bir kulüpler birliği. Kulüpler birliği diyen bu televizyon dağılımı kendi arasında yapamayacak mı?
1: Yeah.
7: Ona ne kulüpler birliği var? Bir iş yapmayacak olursa. Bu pasolik falan. Ben bir maça gidiyorum. O kadar uğraş, o kadar uğraş. Bir tarla alsan o maça gitmekten basit. Çok eziyatlı ya.
1: Peki. Teşekkür ediyorum o zaman. Size de isim neydi?
7: Fatih.
1: Fatih Bey. Kolaylıkla. Evet. Ne zaman geliyorsun? Hiç Türkiye'ye geldin mi? Döndün mü? Gittin mi?
7: Gideceğim 3 hafta sonra.
1: 3 hafta sonra geliyorsun.
7: Evet.
1: 3 hafta sonra geliyorsun. O zaman pass auf die auf diyorum. Auf der Zeyn.
7: Vielen Dank. Ama bir şey daha var.
1: Hadi.
7: Benim kafamı karıştıran. Ben Galatasaraylıydım küçüklükten. Başarı, başarı, başarı. Bayağı dedim. Çok güzel, çok güzel. Sonra o Hakan Şükür kayboldu. Statistikleri silindi. Galatasaray onun şampiyonluğunu niye silmiyor?
1: Yani konular sonrasında cevabını vermekte zorlanacağımız, konuşamadığımız, onun sonrasında unutmak istediğimiz, önümüze mi baksak dediğimiz konular aslında bunlar Fatih. Çok teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın. Son bir telefon daha alıyorum yurt dışından. Tekrar içeri dönüyoruz. 74-44'ü görüyorum, sana da günaydın.
8: Merhaba, günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz, buyursunlar.
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi bu senenin sezon ismini açıklamak istiyorum öncelikle. Salıncak sezonu olsun. Taraftar da kendinden belirtirdi. Ya da lig başlamadan salıncaklara binmeye başladı arkadaşlar. Takımı da biner bire giderse. Ya herkes kendi işine baksın. Doğan Bey, maça çıkarken kaça kaç çıkılıyor? 11'e 11 doğru mu? Hı hı. 11'e 11 çıkılıyor. Yani Galatasaray'ın 10 kişiyle mi çıkması lazım?
9: her Beşiktaş maçında Galatasaray'da 10 kişi kalmıştır. Doğru mu? 2 senedir içeride ya dışarıda 10 kişi kalmıştır. Ya biz 10 kişiyle gittik. İzmir standa Beşiktaş'ı yendik. Doğru mu? Doğru. Benim sahamızda yine 10 kişi kaldık. Berabere kaldık. Galibiyeti kaçırdık. Doğru mu? Doğru. Ya arkadaşlar kalkmış. Vay efendim. Usimen niye kumza gürmedi? Görüşseydi böyle olacaktı. Görüşseydi değişen şampiyon mu olacaktı? İnanıyorlar mekanları. Ya 40 puan fark yiyorlar. 35 bin fark, 30 puan fark yiyorlar. Kalkmışlar. Osimhen olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı. Gol atmasaydı 10 kişiyle bile. Yok işte Hakan kovalanmışlar şu. Ya bir geçsinler bunları. Başkalarının yanına salın. Ya 45 metreden penaltı çalıyor. Kimsenin gözü çıkmıyor ya. Çıkıyor mu Doğan Bey? Çıkıyor mu? Size sesini çıkmıyor. Size beş açtınız. Siz sesini çıktı mı çıkmadı?
1: Bir şey söyleyeceğim. Benle kıyas yapma. Ben sana 10 tane soru sorarım cevap veremezsin. Yani o konularda yok, şey yapma. Hep hiçbirine veremezsin. Ya sen çünkü vereceğin cevabın arkasında duruyorsun. Sen ona inandığın için bazı şeyler. Yani hiç mi kayrılmadığını düşünüyorsun Galatasaray'ın? Evet şu cevabı veriyorsun hemen.
9: Hepsi kayrılıyor.
1: Herkes kayrılıyor zaten giyiyorsun. Peki
9: ama
1: sen
9: biz
1: biraz
9: daha...
1: Yani o zaman senin kayrılmanı başkaları abartıyor. Siz abartmıyorsun mesela. Ben anlam veremiyorum ya. Ben mesela seninle bu konuyu tartışmaya sonuna kadar devam edebilirim ama ne gerek var kısmına da girebilirim.
9: Peki, bir şey anlamda söylerim bir yani. Bir metre sahanın dışında verilen penaltıya neden sesiniz hiç çıkmıyor?
1: Ya bu sene sana verilse o penaltı 45 metre değil 46 metreden verilse zamanında ona verildiği için bana da verildi diyeceksin. Hiçbir zaman şey yok, demeyeceksin. Şunu demeyeceksin mesela. Evet ya bu olmaz. Bana da yapılıyor, ona da yapılıyor. Keşke hepsi düzgün olsa gibi bir şey konuşmak gerekiyor yani.
9: Ya bana da verilmesin, ona da verilmesin. Yani hak, hukuk neyse herkese lazım olacak. Bugün bize lazım olacak, yarın onlara lazım olacak. Ama kalkıp da ben ligini başlayacak. Arkadaş kalkmış, Usim hakkımızı görseydi bir şampiyon olacaktı. Ya kendisi inanıyor mu acaba buna? Hayır. Ya. Ama şunu dillendirmiyor. Ya bizim işte dakika 90 olmuş. 45 metreden 1 metre sahanın dışında penaltı çalındı.
1: Peki.
9: Yapılmaması gerekiyor diyemiyor. Ama ne diyor? Barış Alper olmasaydı öbür maçı alamazlardı. O sinyal mı? Ya 11'e 11 çıkıyoruz ya mübarek. Yani adına 10 kişiyle oynuyoruz ve 10 kişiyle biz sizi yeniyoruz. Ya bir önce onu konuş, onu tartış. Sergen Yalçın tartış. Biz ne yaptık, ne dağıttık onu tartışın. Evet, bu sene belli oldu. Şampiyon kim belli oldu?
1: Hemen belli oldu mu şimdi? Hemen belli. Mesela 3 senedir kimin şampiyon olacağı daha önceden belli miydi?
9: Yine bir sene şampiyon olacak bu şekilde. Bu
1: sene de şampiyon Galatasaray olacak diyor musun mesela? Bu sene şampiyon Galatasaray mı olacak?
9: Olacak. Evet Galatasaray olacak. Olacak çünkü taraftardan belli yani. Taraftarın amacı niyeti neyse başkanların da amacı niyeti olur. Çünkü görüyoruz yani kalkmışlar şu anda Usimhen böyle olsaydı, şu şöyle olsaydı, böyle olsaydı hala onun algısını yapmaya çalışıyorlar. Demek ki bu sene şampiyon biziz yani. Galatasaray.
1: Peki.
9: Teşekkür ederim.
1: Hayırlı olsun tekrar. Görüşmek üzere. Tamam. Yeni rekorlar. 62-60 savunucu arkadaş hadi bağlasana beni yayına diyen Lafebesi Doğan, Galatasaray taraftarına sen diye konuşma, adam yurt dışından bağlamış, saygısızlık yapma Lafebesi. Hadi beni de bağlasana yayına. Yok 10 tane soru sorarım da cevap veremezsin. Bağla beni de ben cevap vereyim sana kısmına giriyor. Galatasaray şampiyon olacak, içinizden geçecek. Okuya da biliyorum mesajları demek ki. Bitti mi? Teşekkür ediyorum herkese. Hani ona buna şuna bir ayrım yapmadan hayırlı bir sezon olması dileğiyle. Çok zor olacak ama hani bir taraftan hem burada dinleyici, bir taraftan konuk olarak aldığımız arkadaşlarımız, bir taraftan televizyonda da gergin bir sezon bizi bekliyor. Yaşananlar nasıl yorumlanacak, nerelere varacak konu. Vallahi herkesi sabırlı olmaya, biraz daha itidalli olmaya davet ediyorum. Arkadaşlar bunun bir eğlence olduğunu unutmamak lazım. Ondan sonra başka da söylenecek şey var ama bir de yayın durumu söz konusu ya burada bir yere kadar. O kadar aslında herkes her şeyi sosyal medyasından yazıyor, ediyor. Bazen dik durup ismine göre, bazen rumuzlarıyla, nickleriyle öyle devam ediyor. Herkesin bir savunduğu taraf var hayatıyla ilgili, takımıyla ilgili. Belki de tek mutlu olduğumuz, eğlenebildiğimiz, kafa dağıtabildiğimiz şeyin futbol olmasından kaynaklanıyor. Biz bununla zaman geçirebiliyoruz ve aynı zamanda bazı şeylerin futbolla da ilişkilendirilip hayatın içerisinde alınan kararlarla da bir taktiksel, stratejik anlamda hamleler yapıldığını da görebiliyoruz. Bunu hep beraber yaşıyoruz ama hiç iyi yere gitmiyoruz. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Allah hepimize akıl fikri versin. Teşekkür ediyorum. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle.
10: Gösterebilsek yani.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden ben Çağatay Çıtlak hepinize saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Tarihe bakalım. Tarih 12 Ağustos 2026 Çarşamba ve bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikte gönül verdiğiniz takımlarınızla ilgili en taze gelişmeleri, en son haberleri ve Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarları yine Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağız. 0212 273 10 10 tekrar ediyorum. 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de bana görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Fenerbahçeli taraftarlar, dün akşam Fenerbahçe'yi nasıl buldular? Beşiktaşlı taraftarlar Vlahović transferini nasıl değerlendiriyorlar? Vlahović bugün biliyorsunuz İstanbul'a iniyor. Az sonra da Beşiktaş'ın basın toplantısına gideceğiz. Onu da canlı vereceğiz. Galatasaray'da sessizlik devam ediyor. Bugün günlerden çarşamba, sadece 2 gün kaldı. Çorum Spor maçıyla ligi açacak. Trabzonsporlu taraftarlar da Darwin Nunes'i bekliyor. Bütün haberleri hepsini vereceğiz. Sizlerden gelen mesajlar da var. Instagram'la başlayayım. Çünkü birikince bayağı bir birikiyor. Hüseyin'e çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyor. Yine gelen mesajlardan bir dinleyicimiz vardı. Evet, diyor ki Volkan Kavuk, Çağatay Hocam nasılsınız? Bir şey soracağım. Vlahović Beşiktaş aldı mı haberleri var diyor. Sen herkesten önce söylüyorsun. Evet, ben daha önce de söylemiştim. Vlahović ile Beşiktaş anlaştı. Hatta uçağa inecek İstanbul'da Beşiktaşlı taraftarlar. Onu karşılayacaklar. Söylediğim gibi 0212 273 10 10 0212 273 10 10 hemen buradan başlayalım. Tabii hoş geldiniz dilekleri var. Sedat Aydın çok teşekkürler. Beşiktaş'ımıza yeni transferi hayırlı olsun diyor. Yine bakıyoruz. Çağatay Bey artık çok sıkıldım diyor. Eyüp Kaya, isimlerinize yazarsanız çok sevinirim. Ligde 18 takım var. İyi ve sistemli futbol yerine hakemlere bahane bulunuyor. Hacı Osmanoğlu hakemleri bitirdi, sanki intikam alıyor Türk futbolunda. Galatasaray'a bu kadro yeter ama Okan Buruk'un sistemi yok diye mesajını iletmiş. Hoş geldin Çağatay Hocam mesajları var. Akın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yukarıdan aşağı devam ediyoruz. Soldan sağa 7 harfli Türkiye radyolarının bulmaca gibi. Kendi saatinde en çok dinlenen programı falan gibi. Çağatay Hocam hoş geldin. Biraz morali bozukmuş. Eşiyle kızı Samsun'a gitmiş. 15 gün yalnızmış. Özellikle kızımı şimdiden özledim. Allah'tan sen varsın. Demiş Yaşar Bey'e de sevgiler. Sayılı gün çabuk geçer Yaşar Bey, merak etmeyin. Biz şampiyonluğa doyduk ama Beşiktaş'ta Trabzonspor'un işi zor çünkü Fenerbahçe'de bu sene gümbür gümbür geliyor demiş. Muhammed Bey de böyle bir yorum yapmış. Yorumlar gelmeye devam ediyor. 0212 273 10 10. Bu arada Fenerbahçeli taraftarla tabii merak ediyorlar. Bana da geliyor Lukaku olayını soruyorlar. Fenerbahçe Lukaku'yu İstanbul'a getiriyor. Belçikalı golcü sağlık kontrollerinden ardından imzayı da atacak. Bu bilgiyi de sıcağı sıcağına verelim. İstanbul'dan Serdar Ben, Vedat ve Lukaku takımı ısındıklarında çok ama çok başka bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruldu. Lyon'u geçmemiz şart oldu. İyi yayınlar demiş. İsminizi de yazarsanız sevinirim. Yazmış zaten Serdar Bey, kusura bakmayın. Yine bakıyoruz. Çağatay abi hayırlı güzel yayınlar, teşekkürler. Dün akşam Fenerbahçe'nin oyunu nasıl buldun demiş. Ben gayet iyi buldum. Yani özellikle Kante'yi çok beğendim. Gerçekten Serdar ve Kante'yi ayrı beğendim. Yani Mert hiç sırıtmadı. Böyle giderse Ederson'u da galiba yedek bırakacak gibi duruyor. Hedef Devler Ligi, Fenerbahçe Kadıköy'de. Biliyorsunuz Sturm Graz'ı Avusturya'da da penaltıdan yıkan Sambacı 4 resmi maçta 4 golü ulaştı. Sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu

0: turuna taşıdı ve şunu da söyleyeyim, Fenerbahçe playoff turuna geldiği için 4.3 milyon euro, 4.3 milyon euro kasasına girdi. Bu bilgiyi de size paylaşayım. Bu arada eğer Şampiyonlar Ligi'ne de kalırsa 19 milyon euro da sadece çıplak olarak ayak bastığı parası alacak. Bir yandan da cep telefonundan sevgili spor yazarlarına şöyle bir göz atıyorum, bugün kimler katılır diye. Fenerbahçe yorumu alacağız. Tabi 4 büyük gündem olduğu için, sıcağı sıcağını da Fenerbahçe olduğu için önce A Spor'dan sevgili Zafer Tüsün'e bağlanacağız. Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden, futbolculuk döneminde özellikle efsanelerinden biriydi Zafer Tüsün. Zafer Hocam, Radyo Gol'e hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, siz?
0: Bizler de gayet iyiyiz. Bu kadar iyi sen Fenerbahçe'yi de iyi buldun mu Zafer Hocam dün akşam?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, henüz kadro yapılanması tam oturmadığı için Fenerbahçe'de net bir şey söylemek yanlış olur. Ya şu an itibarıyla sadece çok erken olmasına rağmen, henüz daha fiziksel olarak takım tam oturmamasına rağmen önde baskılı başlaması ve top kayıplarında bilhassa reaksiyon vermesi Fenerbahçe'nin artısı. Ama genel olarak kendisinden çok düşük seviyedeki takımlara karşı şu anda Avrupa mücadelesi verdi. Avantaj elde edip tur atladı. Büyük bir ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ama şimdi Şampiyonlar Ligi seviyesi şu anda oynadığı maçların seviyesinden yüksek olduğu için esas sınavı orada verecek Fenerbahçe takımı. Hı-hı. Ama şunu da söylemek lazım. Greenwood transferi, olası Lukaku veya artı belki bir kanat oyuncusu daha gelir. Onunla birlikte Ake transferleri şu an itibariyle Fenerbahçe takımının çehresini değiştirir hepsi birden oynadığı zaman ve bunlar forma girdiği zaman.
0: Hocam, ama aslında gerçekten ki çok güzel bir kalite yok mu? Yani kaliteli futbolculardan oluşmuyor mu artık Fenerbahçe takımı?
1: Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe takımı zaten kendisine sınıf atlatacak transferler yapar, oyuncular transfer eder. Sınıf atlatacak oyuncu da kaliteli oyuncudur. Şimdi Greenwood bütün dünyanın bildiği, Lukaku bütün dünyanın bildiği, Yake bütün dünyanın bildiği adamlar. Bu adamlar tabii ki kalite katar. Aynı zamanda bunların Allah'a vergisi becerilerini takıma adapte ettiklerinde takım da büyür. Takım büyüdüğü zaman oyun da gelişir. Hı-hı. Oyun geliştiği zaman oyuncu da gelişir. Oyuncu gelişince de takım oyunu olur zaten. Şimdi bu açıdan gelişmekte olan bir Fenerbahçe izliyoruz. Her geçen gün geçtiğimiz senelere nazaran bırakılan enkaz sonrasında Sayın İsmail Kartal ondan sonra takımı geliştirmeye başladı. Kolay değil onun işi. Çünkü futbol bir alışkanlık oyunudur. Yeniden 45-50 metrede Fenerbahçe'yi karşılayan rakipler sonrasında stoperlerden veya stoperlerin kaleciye geri pası verdikten sonra kalecinin uzun topuyla Fenerbahçe atak yönlendiriyordu. Ama bu sene öyle değil. Bu sene en az 6 kişi ön bölgede hücum aksiyonu yaratmaya çalıştı. Bu Fenerbahçe'nin artısı. Fenerbahçe taraftar oyuna inanmadığı zaman hiçbir zaman Fenerbahçe şampiyon olamamıştır. O yüzden Fenerbahçe bu sene takımının oyununa inanıyor taraftarlar. Onun için de şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe olacak bu sene. Bu sene geçtiğimiz seneler gibi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen bir yarış olmayacak, besbelli. Trabzonspor ülkemize, Trabzon'a, ligimize kalite katan bir transfer daha yaptı. Beşiktaş Trossard'dan sonra Vlahovic'i aldı. Salih'i aldı. Bunlar, o kanatta oynayan kardeşimiz iyi. O İlhan'dı değil mi?
0: Evet, Fakılı.
1: Fakılı. Yani şimdi ligin kalitesi arttı. Bırak ligin kalitesini. 4 büyük takımın kalitesi arttı. Bunlar da zaten lige şekil veren takımlar. Şimdi böyle transferler sonucunda sadece kendi ligimizde değil, Avrupa'da da artık boy göstermek zorunda takımlarımız. Yoksa bu kadar maliyetli oyuncularla hala aynı oyun kimliği devam ederse boşa yapılmış olur bu transferler. O yüzden bu sene ligimizin kalitesi arttı, takımlarımızın kalitesi arttı. Ama sanki Fenerbahçe bu sene öyle bir algı yarattı ki ben her maça çıkarım, çatır çatır oynarım ve eze eze yenerim havası yarattı. Bu da Fenerbahçelileri memnun eden taraf. Tabii ki bu oyunun gelişmekte olan oyunun sürekliliği gerekiyor. Bu da Sayın İsmail Kartal'a bağlı. Kolay değil. Kadro şişkinliği var şu anda İsmail Kartal'da. Kadro zenginliği çok ayrı bir şeydir. Kadro şişkinliği çok ayrı bir şeydir. Kadro şişkinliği hocalar için bir kötü bir şeydir. Olumsuzdur. Ondan sonra ama kadro zenginliği evet. Bir hocanın o isteyip de bulamayacağı bir şeydir. O yüzden Fenerbahçe bir an evvel de şu eldeki mevcut kendisini büyütemeyecek oyuncularla yollarını ayırması gerekiyor ki Sayın İsmail Kartal da eldeki evindeki uygulayacağı sisteme hangi oyuncu uyuyor, hangisi uymuyor onlarla yola devam edebilsin. Kolay bir anda değil.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Emre Televile Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Efendim günaydın, herkese mutlu sabahlar. Yepyeni bir günün sabahında saatler 7.02'yi gösterirken ve tarihler 13 Ağustos'a dayanmışken sizlerle birlikteyiz. Dün Persoit yağmuru, meteor yağmuru ardından güneş tutulması derken o günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Ve bazı yerlerde güneş tutulurken Türk bayrağı izlenimi de vermiş. Çok güzel görüntülerle karşı karşıya geldik. Hattımızda Engin Büyüköksüz hocam var. Engin Büyüköksüz hocamla birlikte zamanı paylaşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın. Dinleyicilerimize de selamlar olsun. Herkese güzel bir gün diliyorum.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Ben gerçekten çok iyiyim. Herkes de umarım çok iyidir.
0: Hocam, şimdi tabii Fenerbahçe'nin turlaması ekstra bir motivasyon getirdi. Bu akşam da Beşiktaş'ımızın maçı var. Fenerbahçe'mizle birlikte Beşiktaş'ta tur atlarsa ülke puanına da büyük destek olacak. Sonra playofflar başlıyor. Playofflarda da 3 takımımız var. Trabzonspor da katılacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'a. Öncelikle neler söylersiniz bu akşamki maçın moral motivasyonuna ilişkin? Bir de tabii ekstra bir moral olmuş mudur? Transfer gerçekleşti ve Lauic Beşiktaş'la anlaştı. Çok önemli bir transfer.
1: Beşiktaş kendi durgunluğunu, yani daha doğrusu o yıldız isimle ilgili durgunluğunu böylece çözmüş oldu. Dünkü heyecan da çok yüksek bir heyecandı Beşiktaş için. Bu akşamki maç için tabii ki 1-0 galibiyetle döndüğü için avantaj elinde. Buradan playofflara giderken 4 takımımızla da yola devam edersek, daha doğrusu 4 takımla edeceğiz de herkes Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da da 2 takımımız devam ederse çok güzel olacak. Çünkü yıllardan beri görmediğimiz bir manzarayla gideceğiz galiba bu sürece. Yani 4 takımın da keşke Başakşehir'de olsaydı diyoruz ama sürecin içerisinde olduğu zaman keyifli oluyor. Takımların hem ligin içerisinde hem de Avrupa'da bu yarışın içerisinde oldukça ekonomik olarak kendilerini öne koydukları kadar, daha doğrusu büyük pastadan pay aldıkları kadar görünür olmaları da çok kıymetli. Bu da ülke futbolunun keyfini artırıyor. Her zaman şunu söylüyoruz zaten, yani biz ne kadar futbolun içerisinde görünür oldukça hem ülkemize katkısı hem de gelirlerin artması doğal olarak ligin kalitesini artırıyor. Bugün gelinen futbol Türkiye'de, yani 5 büyük ligin dışında olmasına rağmen Türkiye'nin ligini güzelleştiren oyuncuların gelebilmesi çok büyük ekonomik katkılarla oluyor. Bu ekonomik katkılar da aslında dünyadaki futbol organizasyonu içerisinde sponsorluk üzerinden giderken Türkiye'de bireysel çabayla oluyordu. Bunu kulüp nezdinde daha profesyonel hayata taşımanın en doğru durumu görünür olmanız. Futbolun içerisinde dünyadaki görünür oldukça da hem büyük futbolcu getirebiliyorsunuz, kolay getirebiliyorsunuz, hem ekonomik olarak karşılayabiliyorsunuz. Bunu da Türkiye'de yapabilecek 4 büyük kulüp, başka birisi değil. Bu 4 büyük kulübün ülke futbolunun lokomotifi, hatta diğer sporların da görünür olmasına kalıyor. Ona kalırsa Türkiye'de bireysel sporlar dalında istediğimiz performansı gösteren birçok alan var. Ama dönüp dolaştığınızda bütün ekonomik pastayı futbol tuttuğu için ve erkek futbolu tuttuğu için bunda da sizin pay sahibi olmanız gerekiyor. Bu da daha öteye gidecekse de tecrübelenmekle ve bizi ülke puanına katkı sağladıkça izlenilmesi ve ligin görünür kılınması bu açıdan çok önemli. Beşiktaş'ın misyonu da, yani bütün hepsine misyon yüklemek zorundayız. Başka çaremiz yok. Türk futbolunun geliştirme noktasında yapılan bütün yardımlar, borçları falan duyduğumuzda zaten aklımız çıkıyor. Başka çaremiz yok. O yüzden de Beşiktaş'ımızı istiyoruz orada. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Güzel futbolla Fenerbahçe bu işi getirdiği için, herkes futbolundan keyif aldığı için Beşiktaş'ın da futbolunu izleme fırsatı olup o Takımın direncini çok iyi gördüm ben. Yani Beşiktaş'ın içerisinde geçen hafta 10 kişi kaldıktan sonra direnç göstermesi. Yani ben Beşiktaş'ta ne gördüm diyorsam, takımın 90 dakikaya yayılmış bir kendi içerisinde oyunu oynayabilme becerisi, 90 dakikaya dayanmış bir performans arttırımı çok güzel duruyor. Zaten önümüz bu haftaki sürecin içerisinde ligimizde başlayacağı için seyri yüksek, mücadelesi yüksek, oyuncularımızın sağlığının korunduğu, hepimizin keyif aldığı bir süreci istiyoruz yani. Taraftar olarak da, futbolu seven ve sevmenin ötesinde taraftar olarak da kendi takımımızla maçlarına katkı sağlayarak yüksek bir seyir izlemek istiyoruz. Bunların hepsi bütün. Yani Avrupa'daki görünür olmak, dünyada görünür olmak, futbolun kalitesinin artması, herkes çok güzel. Yani şimdi geçen hafta Salah'ın getirmiş olduğu o ivmelenmenin arkasında New York Times'a çıkan bir Salah üzerine niye Türkiye'ye gittiği üzerine bir makale okudum. Onun böyle bizi, yani Salah'ın Trabzonspor'a gelmesi New York Times'a bir konu olabiliyor. Ve neden Salah Türkiye'ye gitti? Bizim 5 büyük ligin dışına çıkma, büyük bir oyuncunun 5 büyük ligin dışına çıkması, o ligin dışında bir ülkeyi tercih etmesi, neyi amaçladığını, niye gittiğini, karar verme becerisi ne olduğunu, hatta Osimhen'in Türkiye'de niye kaldığını hala yazarın anlayamadığını yazması, bizim görünür olmamız, büyük lig bir lige doğru gitmemizle ilgili. Amacımız 5 büyük lige gitmek değil ama futbolumuzun görünür olmasını sağlamak. Bu oyuncular, yani Beşiktaş'ın son transferi de büyük oyuncular, futbolu güzelleştiren insanlar, güzelleştirsin istiyoruz. En önemlisi de geçmiş hayal kırıklıklarımızdan dolayı büyük futbolcu transferinden umudumuzun kırılmasının önüne geçilir diyerek güzel bir futbol izleyecek, keyif artacak bir süreç istiyoruz inşallah onlardan.
0: Hocam, olayın psikolojisine baktığımızda şimdi Lukaku dün İstanbul'a geldi. Fenerbahçe taraftarı coştu. Vlahovic dün geldi. Beşiktaş taraftarı coştu. Salah geldi. Trabzon'da yer yerinden oynadı. Bu transferleri neden bu kadar içselleştiriyoruz? Ve bu doğru bir şey mi? Bu içselleştirme, oyuncu buradan ayrıldığında aynı görüntüyü ne yazık ki çok azında veriyor. Bunu neye bağlarsınız? Psikolojik ve sosyolojik açıdan incelerseniz.
1: Yani Türk insanının uluslararası arenada bu çok kötü bir cümle ama yani herkes beni affetsin diyerek söylüyorum. O zaman affedeceksin diye söylüyorsun. Bu bizim ezilmişlik psikolojimiz diye bir psikolojimiz var. İçselleştirilmiş bir ezilmişliğimiz var. Yaptığımız işin içerisinde, başarımızda da böyle bir şey var. Şimdi dünyadaki en prestijli yerlerin her birisinde bulunmamıza rağmen üzerinden atamadığımız bir şey var. Yani bizim dünya biliminde 3 tane Nobel'imiz var. Yani edebiyatımızda Nobel'imiz var, kimyamızda ve ekonomimizde Nobel'imiz var. Bir ülkenin görünür olması için bir alanda sürdürülebilir süreçlere ihtiyaç var. Bu dünya arenasının içerisinde o görünürlüğümüz çok ön planda olmasını istediğimiz için geçmişten içimizde kalan o büyük bir devletten cumhuriyete geçişteki içimizdeki içselleştirdiğimiz ezikliğimizi mi diyeyim, ne diyeyim, o görünür kılmamızın büyük bir parçası oluyor. Yani onlarla büyüklenmek değil, aslında biz büyüküz. Fakat kulüpler oyuncuların gelişiyle büyüklenmeye başlıyorlar. Yani tarihlerinde sürdürülebilir başarıya odaklanmadıkları için, daha farklı noktaya odaklandıkları için, Türkiye ister kabul edelim ister etmeyelim, içselleştirilmiş bir ezikliğimiz var. Bu tuhaf bir şey yani. Aslında özgüvenimizin tamamen ortada olması gerekirken, bu işi yıllarca, yüzyıllarca yapmış bir ülkenin evlatları olarak garip bir şekilde görünür olmadığımızı düşünerek bir oyuncu üzerinden ya da takımın çok küçük başarıları üzerinden bunu gösterebiliyoruz. Biz bunun ötesindeyiz. Yani bu yüzden de futbolu, ya bu toplumsal bir bakış açısıyla ilgili, toplumsal içselleştirilmiş bir bakış açısıyla ilgili bu durumu değiştirecek bir bize farklı bir misyon yükleyecek hareketler. Yani bugün Avrupa arenasında Türk milli takımındaki temsil eden büyük oyuncuların varlığı bizi gururlandırıyor. Bugün hepimiz Real Madrid'deyiz. Yani Hakan Çalhanoğlu yüzünden İtalya Ligi'ni takip ediyoruz ve oradaki o pozisyonumuz belli. Birçok oyuncu için böyle. Dünyada kendi hayatımızı etkileyecek örnekler almak çok güzel bir şey. Sürdürülebilir bir noktaya getirmek çok güzel bir şey. Ama bunu takımların oyuncular üzerinden yapması ayrı bir şey. Sürdürülebilirlik üzerinden sizin futbolunuzu bu oyuncu getirse de değiştirse de 2 yıl yapabiliyor. Bugün Icardi geldi. 3 sezon oynayamadı. 2 sezon. Bizim için önemli olan şey bunun sürdürülebilir olması. Bir oyuncunun performansı Türkiye'de 2 yılın ötesine geçen çok az oyuncu var. Hacı'yı falan tutabilirsiniz. Şunu bilmemiz gerekiyor. Bu oyuncular sürdürülebilirlik açısından kısa vadede geliyorlar. Biz kısa vadeli bir sürece giriyoruz. Bir oyuncunun da bir yıl içerisinde oynadığı 40 maçın üstündeki her performansını üst düzeye taşıması da kolay değil. Düşüşlerinin olması da normal.
0: Sevgili misafirler, değerli konuklar, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor ve bugün sürpriz bir konuğumuz var. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun çok değerli as başkanı sevgili Mahmut Akülke hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar.
2: Günaydınlar, teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizi zaferin kazanıldığı topraklardan Afyon'dan iletiyorum.
0: Evet, zaferde yaklaşıyor. 26 Ağustos 22 gün 22 gece süren dev savaş ve bu savaşın sonrasında Türkiye'nin kurtuluşu 9 Eylül'de İzmir'de sona eren Yunan ordusu karşısındaki büyük zafer. Ama siz o zaferleri taçlandıran bir başkan.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Zaten bu temel olarak böyle. Seni hem takdir ediyorum hem de onaylıyorum. Aynı masada oturarak, toplantı yaparak söylüyorum. Zaten bu sürecin bir parçası. Toplumda görünür ve takdir edilmediğiniz zaman sizi demotive dediğimiz bir sürece dahil oluyor. Türk toplumu bu şekilde gözlemleme yeteneğiniz, yılların gözlemleme yeteneğini siz sahipsiniz. Görünür, takdir edildiğini düşündüğünüz an motivasyon yükseliyor Türk toplumunda. Bunların hepsi döndüğümde görünür olmak kıymetli bir şey ama bu görünür olmayı sürdürülebilir dönüştürecek bir hikayenin olması gerekiyor. Bence oyuncuların bunu bizi görünür kıldıkları için kıymetli bir şekilde dönüşüyor ya da bizi tercih etmelerinin çok önemli bir şey olduğunu, onu da bizi seçmiş olmanın çok özel bir şey olduğunu düşünüyoruz. Tepki vermesi güzel bir şey. Taraftar kitlesini harekete geçirmesi güzel bir şey. Şimdi şöyle bakıyorum. Salah'ın gelmesi, Trabzonspor'un içerisinde 25 bin kombine diye bir hedef biçilmesine noktasına geliyorsa ayrı bir şey. Bu Beşiktaş için de böyle. Yani bunu şöyle söyleyebilirim. Bütün bu transferlerden bağımsız Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kombine satışları sabit zaten. Böyle olması gerekiyor bütün kulüpler için. Kombine satışlarının ya da format satışlarının taraftarlarına yatması gerekiyor. Kulüplere taraftarlar bir para yatırmadığı sürece, o takıma olan inancını taraftar devam ettirmediği sürece, kulüpler de doğal olarak büyük oyuncular getirerek bu inancı arttırıyorlar. Asıl yanlış olan bu. Biz büyük futbolcular getirerek takımın oraya adaptasyonunu sağlamak apayrı. Avrupa'daki transfer politikalarını izlediğiniz zaman neden o büyük paraların çok genç oyunculara verildiği ve o genç oyunculardan elde edilen başarının sürdürülebilir başarıya geçmesi isteniyor? Bizim mantığımızın bu işi sürdürülebilir noktaya getirmek olması gerektiği bilinmek zorunda. Bu oyuncuların performanslarının kısa vadeli yıllık olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz onlarla sürdürülebilir başarıyı nasıl taşımamız gerektiğini, işte kulüp başkanları da kendi üzerindeki baskıyı böyle bir transferle, bu transferi de yapılandırılmamış bir şekilde, kulübün bütçesine nasıl etkisini görülmemiş bir şekilde yapınca doğal olarak giderken de büyük bir hüsranla gidiyor.
0: Bu oyuncu transfer yapamadığında da bu kadar başarılı olmasına rağmen saf dışı bırakılabiliyor. Yani sonuç itibariyle Dursun Özbek olayında evet. olduğu gibi. Mesela Dursun Özbek Galatasaray Başkanı olarak 4 yıl üst üste şampiyonluğun mimarlarından biri ama çok sert eleştiriliyor.
1: Ya işte Galatasaray'ın yani
0: transfer her şey midir sorusu devamında gelmek zorunda.
1: Gerçekten Galatasaray'ın neye ihtiyacı olduğunu, teknik direktörün Okan Buruk'un neye ihtiyacı olduğunu, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyememesinin sebebinin ne olduğunu tespit edilerek hareket edilmesi gerekiyor. Şimdi hep böyle söylüyoruz, Last Dance'da hep konuşuyoruz değil mi? Şampiyonlar gidilen yolun içerisinde bir sonraki yıla giderken takıma kaç tane basketbolcu transfer edilmiş lütfen baksınlar, hiç. Yani bir yıl önce şampiyon olamayan takıma daha sonradan hiç kimse takviye edilmedi. O takımın inancı ya da başarıyı elde etme şekli değiştirildi. Şimdi Galatasaray'ın oyuncuya ihtiyacı varsa nereye ihtiyacı var ve ne ihtiyacı var? Bugün Galatasaray'da büyük bir kopuş olmadı. Galatasaray'ın içerisindeki kurulu düzeninden bütün oyununu değiştirecek oyuncu gidişi olmadı. Bu yüzden Galatasaray'ın doğru tercih yapacaksa doğru zamanı kollaması gerekli. Geçmiş yılları niye unutuyoruz? Bugün Fenerbahçe'nin eksiği vardı, yapmak zorundaydı. Trabzonspor'un eksiği vardı, yapmak zorundaydı. Beşiktaş'ın eksiği vardı, teknik direktör eksiği vardı. Bunu yapmak zorundaydı. Ama Galatasaray doğru oyuncu çok para vermek değil, doğru para vererek getirmek istiyor. Bence burada kurgusu 4 Eylül'e kadar doğru. Orada olmayan bir transferi ya da tam fırsat transferini kolluyor olabilir. Ya da oyunu bunu bize gösterecek. Oyunundaki bir eksiklik var mı, bunu görmemiz lazım. Şimdi Galatasaray'ın geçen hafta önemli bir böyle kritik maçı vardı. Onu izleme fırsatım oldu. 1-0 kaybettiler ama yani maçın içerisindeki oyunu, güzel bir oyun var yani. Oynuyor. Akıyor oyun. Yılın başı olduğu için sürecin diğer takımları izlediğimde böyle değil. Diğer takımların ilk maçı Trabzon'u ben hazırlık maçını seyredim. Oyunu akmıyordu. Ya da Fenerbahçe ile bu UEFA maçlarının içerisinde, Şampiyonlar Ligi maçlarının içerisinde Beşiktaş'ın oyunlarında akmayan bir oyun vardı. Fenerbahçe'nin son bu iki maçını çıkartarak söylüyorum. Kıyasladığımda. O oyun başka bir seviyeye gelecek bir oyun olarak Galatasaray'ın eksikleri mutlaka var. Bu takımın çalışması gereken başka bir kurgu. Geçen yıl, ben bu yıl için şöyle söylüyorum. Galatasaray'ın geçen yıl oyun kurgusu, 4 yıl boyunca oynadığı oyun çözüldü. Eğer buraya yeni bir oyun koymaz ise Galatasaray'ın işi oyun olarak çok zor. Çünkü Galatasaray'ın nereye baskı yaptığınızı, ne aldığınızı artık diğer takımlar biliyorlar. Oyuna ihtiyacı var, oyuncuya değil. Galatasaray'ın geçen yıl zorlandığı yer ikinci oyunu yoktu, üçüncü oyunu yoktu. O yüzden 25-30 dakikalık içerisinde oyununu oynuyordu, skoru tutmak için yapamıyordu. Bunu görmesi gerekiyor. Eğer Galatasaray'a gol attırmazsanız Galatasaray'ın sıkıntıya girip 1-0'larla maçı alabileceğinizi artık Türkiye'deki birçok takım çözdü. Bu yüzden oyuna ihtiyacı var, oyuncuya değil. Şimdi ben profesyonel olarak izliyorum ve görüyorum. Geçen yıl Galatasaray'ın ihtiyacı neydi? Sıkıştığı yerler neydi? Bunu görmesi gerekiyordu. Ama Trabzonspor'un ayağına gelen kritik maçları değiştirecek oyuncusu yoktu. Fenerbahçe'nin o oyunun içerisinde oyunu yoktu. Şimdi bunları görmesi gerekiyor. Kimin neye ihtiyacı olduğunu görmek gerekiyor. Yani Dursun Özbek'i eleştirin. Arkadaş, harcanan paradan haberiniz var mı? Galatasaray'ın açıklanan. Şimdi Trabzonspor bunlar borsada bulundukları için borcuna çıkmadı. 5.6 milyar ya. Bu parayı hayal edebiliyor musunuz siz?
0: Evet, Galatasaray'ın daha fazla.
1: Evet.
0: Yani kar gösteriyor, o yüzden ama borcu işte bana atmış sevgili Bora Yargıç hocam. Daha fazla bir borçla karşı karşıya.
1: Evet. Hocam, onları bilmesi gerekiyor. Ama. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Güzel bir oyun izlemek istiyoruz. Herkese başarılar. Beşiktaş'a canlı yürekten başarılar diliyorum.
0: Sevgiler sunuyorum. Kolay gelsin güzel hocam.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam. vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Bir taraftan da Bahadır Çok İşler hocamı arıyorum ama ulaşamadım. Tavır Gazetesi'nin değerli spor müdürü Bahadır Çok İşler hocama ulaşma gayretindeydim. Sizlerle beraberliğimizde saatler 7.23'ü gösteriyor ve tarihler 13 Ağustos'ta.

0: Süper bir lig olacak, adı gibi gerçekten inanılmaz oyuncularla dolu, müthiş isimlerin kadroya dahil olduğu harikulade bir lig bizi bekliyor. Bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde bu var. Özellikle Victor Osimhen, Mason Greenwood, Dusan Vlahovic, Barış Alper, Matteo Guendouzi, Gabriel Sara, Orkun Kökçü, Wilfried Tsingo, Muhammed Salah, Leslie Upamecano, Kerem Aktürkoğlu, Jadon Osservolde, Dorgales Nene ve Leroy Sané. Bu sıralamayı piyasa değerlerine göre yaptım. Yani o bir bizim takımın Salah'ı niye geride okudu falan demeyin. Bu bugün Hürriyet gazetesinde fiyat endeksine göre yapılan bir sıralama. En değerli oyuncu Victor Osimhen, 75 milyon euroyla. Onu takip eden isimler var. İşte Mason Greenwood, o da 55 milyon euroluk bir oyuncu. Ve müthiş bir Süper Lig bizi bekliyor. Son şampiyonla başlayalım. Taraftarın beklediği transferler gerçekleşmedi. 4 yılın şampiyonu Galatasaray, Osimhen, Barış ve Saneli kadrosuyla favori. Diğer tarafta Fenerbahçe'ye bak. Nathan Ake, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Romelu Lukaku ve 12 yıllık hasret bitecek mi sorusu. Beşiktaş, Orkun, Oh, Murillo, Černi, onlara ek Salih, Nubel, Trossard ve dün Sırp golcü Vlahovic. Müthiş bir kadro. Beşiktaş şampiyonluk açlığını tamamlamak istiyor. Ve Trabzonspor, transferin en hareketlisi. Thierry Karadeniz, Samet Cenk, Aral, Saviola, Cabral, Mitongo, Malisovski ve Trabzonspor son olarak Salah hamlesini yaptı. Bir de şimdi Darwin Núñez'le ya da Núñez'le görüştüğü iddia ediliyor. Bunlar da Trabzonspor'un hamleleri inanılmaz değil mi? Müthiş. Şimdi tüm bunlardan yola çıkacak olursak, bu transferlere bakacak olursak, takımlardan ayrılması muhtemel isimler de var. Bugünkü bazı gazetelerde çıkan manşetteki haberlere bakalım bu bağlamda. Örneğin derler ki Fred'le yollar ayrılacak. Fred'in Brezilya'da bir takıma gitmesi planlanıyormuş. Osterwolde, Jadon Osterwolde için de Hollandalı oyuncuyla yolların ayrılabileceği iddia ediliyor. Yine Fred'le birlikte Jadon da takımı bırakabilirmiş. Ederson ve Semedo, bu iki isimden biri mutlaka gidecekmiş. Hem yabancı kontenjanını azaltmak hem de kontrat şartlarındaki yoğunluk nedeniyle. Ederson geçen yıl yaptıklarıyla taraftarın biraz da gözünden düşmüştü. Semedo burada öndeymiş çünkü Ederson'un alacağı para ve kontrat şartları çok yüksekmiş. Fenerbahçe Sofyan Amrabat için istediği bonservis rakamını göremeyince oyuncuyu düşük bir bedelle satmama ama kiralama kararı aldı. Fenerbahçe muhtemelen bu oyuncuyu Avrupa'da bir kulübe kiralayacak. Geçen yıl büyük umutlarla gelmişti Fenerbahçe'ye Musaba. Musaba'yla da Fenerbahçe biliyorsunuz Samsunspor'dan almıştı. Yolların ayrılması bekleniyormuş. Fenerbahçe'de bekleneni karşılamadığı belirtilen Dominik Livakovic'in de takımdan gönderilmesi gündemdeymiş. Beko'nun geleceği belirsizliğini korurken Fenerbahçe Brezilyalı stoperle yolların ayrılmasına daha sıcak bakıyormuş. Thiago Carlos da gönderilecekler listesinde yer alan isimlerden biridir diyor gazeteler bugünkü manşetlerinde. Efendim Vlahovic Beşiktaş'a gelişi tabii çok konuşuldu. Dün uçaktan görüntüler de paylaştılar Beşiktaşlılar. Ama diğer taraftan Beşiktaş bu hamleyi yaparken müthiş bir hamlede bir kez daha söyleyelim. Fenerbahçe'den geldi ve Romelu Lukaku takıma dahil oldu. O da müthiş bir başarı. Dün akşam İstanbul'a geldi Lukaku ve sarı lacivertli taraftarlara şampiyon olmak için geliyorum dedi. 6 milyon euroya mal olan Belçikalı Kanarya ile 1 artı 1 yıllık anlaşma yapmış. Belçikalı Yıldız Fenerbahçe'den yıllık 5 artı 1 milyon euro alacakmış. Lukaku'yu takım şampiyonluğa ulaşırsa ve gol kralı olursa 500'er bin avroluk bonservise ek olarak prim ödenecekmiş. 4,3 milyon euro Fenerbahçe'nin cebinde. Gazetenin bir başka haberi, Sturm Graz'ı elediği için, playofflara kaldığı için 4,3 milyon euroluk bir gelir elde ediyor Fenerbahçe. Bu da önemli bir rakam. Ve yine devam edelim Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'de bonservisinde en çok para verilen ikinci isim olmuş Lukaku. Romelu Lukaku şöyle ki 376 milyon euro ile bonservis tarihinde en fazla bonservis ödenen ikinci oyuncu durumunda. 400 milyar milyon euroluk Brezilyalı Neymar'ın ardından yer alan oyuncu gerçekten dünyanın da en kaliteli isimlerinden biri artık Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović'i getirdi. Dušan Vlahović de aynı şeyleri söylemiş. Şampiyon olmak istiyorum demiş. 8 artı 2 milyon euroyla 3 yıllık bir anlaşma imzalanmış Sırp oyuncuyla ve dün geldi biliyorsunuz. İstanbul'daydı. Harika hissediyorum. Çok gururluyum. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Şampiyon olacağım demiş. Başkan Adalı da Vlahović beklentilerin farkında değerlendirmesini yapmış. Yani dün uçaklar Beşiktaş ve Fenerbahçe için indi. Muazzam bir coşkuyu da beraberinde yaşadılar. Gerçekten tebrik etmek lazım. Çok önemli transferler bunlar. Türk futbolu adına hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin yaptığı transferler. Dünün başka sıcak bir gelişmesi Aston Villa'da yaşandı. Daha doğrusu Aston Villa Paris Saint-Germain maçında yaşandı. Paris Saint-Germain öne geçti. Aston Villa dengeyi yakaladı. O ne oluyor? Süper Kupa Aston Villa'ya mı gidiyor derken Paris Saint-Germain yine Luis Enrique ile abrakadabrasını yaptı ve adını Süper Kupa'ya yazdırdı. Süper Kupa'nın sahibi oldu. Gerçekten çok önemli bir başarı. Yani kutlamak lazım Paris Saint-Germain'in son 2 yılda yaptıklarını. Tebrik etmek gerekiyor. Özbek, Dursun Özbek tabii. Neler söylemiş hemen ona bakalım. Galatasaray Kulübü Başkanı üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurgulamış. Okan Buruk'a, takıma ve yönetime destek istemiş. Galatasaray adasında düzenlenen bir etkinlikte konuşmuş. Sayın Özbek etkinlikten etkinliğe gidiyor maşallah. Şampiyonlukları doya doya kutluyor da lig başlıyor. Yani cuma günü, yani yarın lig başlıyor Sayın Başkan. Türkiye'nin en değerli futbol takımlarına sahip olduklarını dile getirmiş. Takım değerini her geçen yıl arttırıyoruz demiş. Ve bunu yaparken kulübümüzü de mali açıdan güçlendiriyoruz demiş. Gururla karlılık açıklayan bir kulübüz demiş. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde bu var. Galatasaray hep kazanacak, hep büyüyecek, hem de gelecek garanti altında olacak diye eklemiş. Dursun Özbek Galatasaraylıların heyecanını, beklentisini çok iyi anlıyorum. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden rahatsızım. Sessiz kalmamız bu kötülüğe bulaşmamak için. Ama konu Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık ettiğimiz noktasına geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu pazarlık konusu yaptığımızı ima etmek, şahsıma ve değerli arkadaşlarıma yönelik büyük bir iftiradır. Bu konuda en ufak bir imayı dahi kabul etmem, sineye çekmem. Bu imayı yapanlar bu kulübün 120 yılı aşkın camianın 500 yılı aşkın şerefli geçmişine iftira atmış olurlar demiş. İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini de tehlikeye atmam demiş. 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. toplamda 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen yoktur demiş. Tamam da hani rakipler transfer yapıyor ya saygıdeğer başkanım. Rakipler geçen yıl gibi değil ya. Siz geçen yıl son 4 haftada Sayın Okan Buruk'la çok zorlandınız ya. Keza Ocak ayında 5 tane takviye yapmak zorunda kalmıştınız. Bu takviyelerle belli bir seviyeye çıkma durumu olmamış mıydı Sayın Başkanım? İşte buradan yürüyüş gerçekleştirecek olursak eğer Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bu kadar üst seviyede yaşadığı bir durumda nasıl bir final, nasıl bir şampiyonluk öğesi söz konusu olacak? Onu çok iyi bilemiyorum. TFF, Oğuz Çetin'in açıklamaları vardı biliyorsunuz. 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak maçla ilgili olarak Oğuz Çetin Fenerbahçe TV'ye bir açıklama yapmıştı ve maçın erteleme talebini iletmişti. TFF'ye Gençlerbirliği maçının ertelemesi için başvuruda bulunacağız. Erteleme istememizin sebebi Gençlerbirliği maçı değil, deplasmanda oynayacağımız hemen ertesinde 2 gün sonra Lyon maçı. Medikal olarak oyuncuların toplanması taktiksel bir süreç. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyoruz. Hem sportif hem mali bir süreç. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Bu yıl önümüze ne çıkarsa çıksın kararlılıkla yürüyeceğiz. Herkes bunu görecek demiş. Ve Fenerbahçe 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak. Yani Gençlerbirliği ile 15'inde oynayacak Cumartesi. 16 dinlenecek, 17 dinlenecek ve 18'de yani 3 gün sonra Salı günü oynayacak. Bunu hep söylüyorum. Yani erteleme talebi reddedilmiş. Ben Türkiye'de özellikle ön elemelerde dikkate alındığında Süper Lig'in 20 Ağustos'tan sonra başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da defalarca dile getirdim. Anlattım. Buradan da söyledim. Yani Türkiye normlarında özellikle sıcaklık, hava koşulları, ülkenin coğrafi konjonktürü dikkate alındığında yanlış bir karar. Hemen o işte 14-15'inde başlaması gerek yok. Sen Ağustos'un son haftası başlat abi. 26-28-30 Ağustos civarında başlat. Böylelikle playoff maçlarının tamamı bitmiş olur. Yani 3 hafta arayı da Ocak arasını da kış arasını da 3 hafta yapmazsın. Bir hafta yaparsın. Bir hafta da arada oynatırsın. Gayet güzel bir şekilde sistemi çözersin. Ama Türkiye Futbol Federasyonu bunu yapmamak için direnç gösteriyor. Sonuç itibariyle Oğuz Çetin haklı mı? Ben artık takımların cumartesi, salı, pazar, çarşambaya alışmaları gerektiğine inanıyorum. Ama bu maç Şampiyonlar Ligi serüveni değil. Yani bu maç eğer bir Şampiyonlar Ligi serüveni olsa ertelemeyi abesle iştigal bulurdum. Yok kardeşim dünya da böyle oynuyor zaten derdim. Ama bu maç bir playoff maçı. Bu maç sadece Fenerbahçe'nin kaderini ilgilendiren bir maç değil ki. Bu maç Türkiye'nin dünya sıralamasında yani UEFA Avrupa sıralamasında daha doğru bir tanımlamayla yerini şekillendirecek kritik bir maç. O yüzden burada alınacak puanların çok ciddi bir önemi var. Rakip de kolay bir rakip değil, Fransız Lyon takımı. Bu bağlamda baktığımızda Oğuz Hoca'nın söylediklerinin haklılık payı var. Bir de sezon başı takım daha hani işte toplamda 6-7 maç yapabildi. Tüm bunlar dikkate alındığında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bence UEFA takvimini dikkate alarak, çünkü UEFA takvimi daha şimdiden belli. Yani 2027 takvimini ben size sayabilirim. Hemen 2027'de bak açayım 2 dakika. Hemen 2027'de takvimin ne olduğu çok net belli. Ya senin gibi değil ki UEFA. UEFA her şeyi net olarak ortaya koyuyor. Ve UEFA diyor ki kardeşim ben diyor takvimimi belirliyorum ve net olarak sana her şeyi veriyorum diyor. Bak şimdi ben açtım hemen önümde. 2027-2028 takvimi hemen belirlenmiş oluyor. Ne zaman ne olacak? Nasıl bir planlama olacak? Şu anda önüne açılıyor. Yani bir yıl sonraki takvimi adam yapmış şu anda. Nerede ne var? Birinci ön eleme maçı Temmuz ayında. Üçüncü ön eleme playofflar Ağustos ayında işte. 10 kulüp katılıyor seneye. Sen o zaman Eylül'ün hemen başında, Ağustos'un son haftasında yap baba bunu. Yap bitir ya. Yani ligi buraya ertele. Böylelikle bu öğelerden kurtulmuş ol. Şimdi bu maçı ertelemediğinde Fenerbahçe haklı olarak serzenişte bulunacak. Biz neden baltalanıyoruz diyecek. Haksız mı bu soruda? Playoff ya. Yani şurada playoff'a kalmak bile 4,3 milyon euro getirdi. Şimdi lige kaldığında ekstradan paralar kazanacak. Bir kuruşa bile takımların ihtiyacı varken Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu planlamayı çok daha sağlıklı yapması gerek. Türkiye'de ben Göztepe maçını gördüm. Ya bugün İzmir'de sıcaklık 51 dereceye çıkacakmış. Bu hafta Türkiye genelinde El Niño ile karşı karşıya kalınacak. 16 Ağustos'a kadar, yani pazara kadar çok yoğun bir sıcaklık bekleniyor. Sen istediğin kadar 21-30'da falan, ya ben gece saat 1.30'da yatamıyorum. Yani gece 1.30'da oturuyorum, kayıt yapıyorum. Hatta dün gece oturdum, kayıt yapıyorum. E şimdi dedi ki, ne yapıyorsun ya? Sesin dedi çıkıyor, annen uyuyamıyor dedi. Ha dedim, pardon ya. Yani o kadar sıcak ki. Sen bu sıcakta 21-30 diyorsun, bu çocuklara maç oynatıyorsun. Sağlık problemleri var, o var, bu var. Ya bunun çığlıklarını atıyoruz hocam ya. Ama bizi dinleyen var mı? Yok. Sakal da vardı aslında. Hoş, onu da kestik, baktık sakalımız da olsa dinlenmiyoruz. Azay keselim dedik. Sakal da vardı, kesildi ama yine de dinlenmiyoruz. Neyse, sorun yok. Efendim, şimdi bir reklam aram var. Reklamların ardından Profesör Doktor Yusuf Erzin hocama gitmeye çalışacağız. Muhtemelen Yusuf hocam çok mutlu. Neden? Çünkü Fenerbahçe playoff'ta. O çok umutluydu. Çok iyi bir Fenerbahçeli ve bence Fenerbahçe'yi gerçekten müthiş analiz ediyor. Yani ben bugün Türkiye'de çok fazla lagara lugara yapıp affına sığınıyorum. Bazı isimleri tenzih ediyorum. Ama bazı yorumcuların çok lagara lugarayla yorum yaptıklarını görüyorum ki bu çok sevimli değil. Sadece futbolu konuşan, futbolun dinamikleri üzerine yorum yapan ender isimlerden biri işte. Gürkan abi gibi mesela. Doktor Gürkan Kubilay da öyle. Hiç lagara lugara yok onda. O direkt tertemiz yorumunu yapıyor. İstatistiklerini veriyor. Yusuf Erzim hocam da öyle. Ve geliyoruz reklamlardan sonra.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Tamam, hadi görüşürüz.
1: Efendim, uyandırma servisi yine görevini yaptı. Gerekli mercileri uyandırıyoruz. Bahadır'ı uyandıramadık. Mesajlar da atıyorum. Ama Bahadır'ı bir türlü uyandıramadım. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve hattımızda Yusuf Erzin hocam olacak 5 dakika sonra. O zamana kadar beraberiz.

Efendim, tabii şimdi Yusuf Ersin hocamı aradım. O da 5 dakika içerisinde buluşalım dedi. Bu reklamlar kısa olunca birilerini arayabilmek için aynı anda 3 iş yapıyorsun. Yani bir de ben 4. işi de yapıyorum. Yani buradan Anydesk üzerinden sistemi

0: de yürütmeye çalışıyorum. O yüzden böyle birazcık size müzik dinletmek zorunda kalıyorum. Bazı kıymetli dostlar Emre Tilev yine bütün tuşlara basıyorsun diyor. Öyle değil hocam. Yani aynı anda 10 iş falan yapıyoruz. Neyse. Selamun aleyküm demiş. Kim demiş bunu? Yunus hocam demiş. Ya Yunus hocam, ne güzel yazıyorsun. Sabahın nuru yüzünüzü aydınlatsın. Sevgiler, saygılar demiş. Bizim en değerli dinleyicilerimizden biri. Günaydın Emre abi. Ben Yalçın. Umutlar bitiyor Galatasaray'da. Ne lig ne de Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro iş yapmaz demiş. Bu kadro çok zorlanır diyorum. Ben öyle keskin cümleler kullanamam. İş yapmaz diyemem. Ama ben şunu söylüyorum. Galatasaray takviye yapmazsa Allah korusun, Osimhen sakatlandığında Galatasaray'da el frenini çekerler. Bak, çok net söylüyorum. Ne yapacak? Okan Buruk kendi mi girip oynayacak? Yok hocam, golcüsü yok Galatasaray. Ve hala Dursun Bey, Sayın Başkan, yorumlarıyla hayal satıyor. Günaydın Emre Bey. Mantıklı diyorsunuz. Sezon geç başlatılabilir ama unutulan bir konu var. Ocak'ta araya Süper Kupa, turnuvalar koydular. Onu oynatmıyorlar. Sadece onun için böyle yapıyorlar sanırım. Ocağa kadar her hafta 3 günde bir maç var. Milli ara uzun olacak demiş. Ya doğru. Ama işte dediğim gibi mesela Süper Kupayı 4 takımla oynatsan dahi onu başta oynat. Ya da ona göre bir planlama yap. Tek maç olarak oynat. Yani 4 maç falan yapmana gerek yok. İşte herkes oynadı. İskoçya oynadı, haberim bile olmadı. Hollanda oynadı. Almanya oynadı. Birçok, bak bugün oynadı. Mesela yapabilirdin mesela sen Süper Kupayı. Oynat, arada oynattık diye. O yüzden çok önemli. Devam ediyorum. Uğur, Emre abim günaydın. YouTube yayına gitmiş, iletirsen yetkililer çok sevinirim. Teşekkür ederim. Ha Emrullah, bizim radyonun YouTube yayını ile ilgili bir sorun varmış. Ama Emrecan yoldan dinliyorum dedi. Allah Allah. Şimdi Emrecan bizim yolda. Buraya geliyor Allah nasip ederse. O yoldayım baba, dinliyorum seni dedi. Hatta beni yayına alırsın, biraz NBA konuşuruz dedi. Ben de onu biraz sonra NBA için yayına alacağım. Arada ama Mehmet Ak yok bugün. Orada saat 9 gibi onu alabilirim. Ama dediğim gibi YouTube'dan dinliyoruz dedi ya da belki application'dan dinliyordur. Şimdi Yusuf Erzin hocama gideceğim. Yusuf Erzin hocamla zamanı paylaşacağız. 5 dakika istemişti. Ben de 5 dakika sonra arıyorum demiştim. Saygıdeğer hocam da bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emreciğim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Müsait olabildiniz değil mi hocam? Saygılarımızı sunuyorum.
1: Evet.
0: Harikasınız.
1: Bilmukabele. Günaydın.
0: Hocam babamın güzel bir lafı vardı. Gözün aydın, kulakların Manisa diyordu. Fenerbahçe'nin bu zaferi zannediyorum hepimizin gözünü aydın kıldı.
1: Evet. Hani eleştirenler de çok oldu. Gras deplasmanındaki performansını Fenerbahçe'nin, ama her maç yani rakibi sahada boğarak oynanmıyor. Yani ilk maçta 2-0'lık bir avantaj sağlamıştı Fenerbahçe. Onun için gayet kontrollü bir oyun oynadı. Ve istediğini de gayet güzel bir şekilde aldı. Yani maçın bütününe baktığın zaman Fenerbahçe kalesinde önemli bir gol pozisyonu yok Sturmgratz'ın. Fenerbahçe'nin ise özellikle Kerem'le kaçırdığı çok sayıda gol pozisyonu var. İşte Talisca ile elde ettiği bir penaltıyla maçı 1-0 kazanmasını bildi. Akıllı bir top oynadı Fenerbahçe. En önemli şey de hani zaman zaman tur atlama arzusunun verdiği doğayla, futbolun doğasıyla, yani Sturmgratz biraz böyle üstümüze çöküyor gibi gözükse de anlamlı hiçbir gol pozisyonu yok Sturmgratz'ın Fenerbahçe kalesinde. Fırsat vermedi Fenerbahçe öyle bir pozisyona. Sonuç olarak da turu alıp hem de ülke puanına katkıda bulunarak Fenerbahçe Türkiye'ye geri döndü. Şimdi Olympique Lyon karşımızda. O maçın sonucunu bekleyeceğiz. Nasıl olacak diye. Önce kendi sahamızda oynayacağız. 8 gün sonra da deplasmanda maçımız olacak. Ayın 26'sında galiba. İnşallah bu sene Fenerbahçe bir terslik olmazsa turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne gider diye ümit ediyorum. Öyle inanıyorum. Ama baktığın zaman mesela birbiriyle eşleşmelere, yani playofflarda Gene en zor iki rakip birbirini buldu. Yani Fenerbahçe'nin benim hep söylediğim bir kura şanssızlığı vardır ya. Evet. Yani acayip bir kura şanssızlığı. Yani diğer eşleşmelere baktığın zaman hangisi olsa hani belki biraz da diğerlerine bakıp böyle ikili eşleşmeler dedim ki kendi kendime ya bunlardan hangisi olsa biz bu turu geçerdik. Fakat gidip gene en zor rakipler birbiriyle eşleşiyor. Yani hangisi elenirse aslında yazık olacak. Ama bakalım göreceğiz Fenerbahçe'nin nefesi.

0: Monaco kime benziyor biliyor musun? Hani Anelka'ya çok benziyor mesela. Ne açıdan benziyor dersen bu yani futbol ekonomisinde en yüksek bonservis bedellerini almış oyunculardan bir tanesi. Yani transferlerdeki bedellerden bahsediyorum. 400 milyon euroya yakın bir transfer bedeli olmuş hep toplamda Lukaku'nun. Yani büyük bir marka, büyük bir etiket. Ama Lukaku biliyorsun yani müzmin sakat futbolculardan bir tanesi. Yani bakalım Türkiye'deki performansı nasıl olacak? Bu arada Lukaku 33 yaşında Emreciğim. Yani
1: Sizi
0: nasıl bir
1: heyecanlandırmadı mı
0: performans?
1: saygıdeğer hocam?
0: Şimdi bak isim olarak heyecanlandırır tabii ki. Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırmıştır. Ama yani hep söylediğim bir şey var benim. Hani kağıt üstünde çok parıldayan bir transfer olabilir. Sahada ne yaptığı önemli diye. Mesela Anelka'da inanılmaz bir transferdi ama sahada da çok faydalı olmuştu. Yani Lukaku'da aynı şey olur mu? Sakatlık problemleri olur mu? Çünkü sezonların önemli bir bölümünü sakatlıklarla boğuşarak geçiren bir oyuncu. Yani onu da dikkate almak lazım ve yaşı 33. Onun için ben hani beklentilerimi çok üst düzeyde tutmuyorum. Farklı özellikleri olan bir oyuncu. Kısa mesafede çok hızlanabilen bir oyuncu. Net vuruşları olan, çok iyi sol ayağı olan bir oyuncu. Ama dediğim gibi geçmiş dönemlere baktığın zaman sezonların önemli bölümünü takıma katkı veremeden sakatlıklar nedeniyle geçiren bir oyuncu. 33 yaşına gelmiş durumda. Dünya Kupası'nda seyrettik. Fit bir görünüm verdi ama Belçika milli takımına genellikle sonradan oyuna girdi. Ama iyi gol ve asist katkısı verdi. Galiba 3 golü 1 asisti vardı Dünya Kupası'nda diye hatırlıyorum. Yani tabii ki hepimizi heyecanlandırıyor isim olarak ama çok böyle beklentileri Fenerbahçe taraftarının yüksek tutmaması lazım. Yani Beşiktaş'ın bir Vlahovic transferi yani Fenerbahçe'ye mesela Vlahovic gelseydi beni çok çok çok daha fazla heyecanlandırırdı. Onu söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın yaptığı Vlahovic transferi çok daha büyük bir transfer. Onu demek istiyorum.
1: Dün gece herkes biliyorsunuz astrolojik anlamda objektiflerini ve keza yine aynı şekilde teleskoplarını falan gökyüzüne çevirdi. Vlahovic ve Lukaku'ya çeviremediler. Halbuki Perseid yağmuru Türkiye'deydi. İkisi de 21.30'dan sonra Türkiye'ye indi. Muazzam
0: Evet.
1: transferler vardı. Hocam Paris Saint-Germain Aston Villa maçını seyrettiniz mi?
0: Seyrettim.
1: Güzel miydi? Ben uyudum.
0: Yani ben Aston Villa'yı çok beğendim. Biliyorsun geçen sene Aston Villa ile Fenerbahçe Kadıköy'de oynamıştı. İşte UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında. Ve Fenerbahçe o maçta çok güzel bir oyun oynamasına rağmen 1-0 yenilmişti. Çok iyi bir oyun oynamıştı ama Fenerbahçe. Aston Villa hakikaten bu sene bayağı bir kadrosundan oyuncu kaybetmesine rağmen demek ki hocası sistemi oturttu. Aston Villa çok güzel bir oyun oynadı. Ben Aston Villa'yı çok beğendim ama Paris Saint-Germain de öyle bir takım ki bakıyorsun mesela hani bir şey var gibi gözüküyor. İşte bugün acaba Paris Saint-Germain kaybeder mi diye düşünüyorsun. Bir atak yapıyor. Öyle bir oyuncu çıkıyor ki, öyle bir hareket yapıyor ki bir anda kalitesi çok yüksek bir takım birden bir gol atıveriyor. Dün de öyle oldu aslında. Yani Aston Villa beni oyun olarak daha tatmin etse de Paris Saint-Germain çok üst düzey oyuncu kalitesiyle nasıl diyeyim şapkadan tavşan çıkarma kabiliyetiyle gene maçı aldı götürdü sevgili Emre.
1: Muhammed Ali Clay gibi Paris Saint-Germain. Hani böyle kelebek gibi uçuyor, arı gibi küt diye geliyor, sokuyor ve işi bitiriyor.
0: Evet, arada yumruk yese de yıkılmıyor. Ondan sonra birden bir demir yumruk patlatıyor. Rakibi nakavt ediyor gibi düşünmek lazım. Dün de öyle oldu sevgili Emre. Güzel maçtı ama.
1: Aa, ben kaçırmışım ya. Ben uyudum hocam, çok yorgundum dün.
0: Ya olabilir, bazen öyle oluyor yazın.
1: Evet, gardım düşüyor bazen. Şimdi Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca biliyorsunuz Fenerbahçe'nin çok güçlü bir rakip olduğunun vurgusunu yapıyor. Fenerbahçe'de de göndericilikler var. Mesela Musabba, Livakovic, Ederson, Semedo bile var. Osterwolde, bu isimler gönderilecek diye yazmış bugün gazetelerden bazıları.
0: Ya çok yazarlar öyle.
1: Peki
0: Yani
1: sizce mesela
0: hangilerinin gideceği belli olmaz.
1: en majör gitmesi gereken

0: diyenler kimler? Var mı diyorsun?
1: Ederson, Ederson, Ederson. Hemen.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: hemen.
0: Mert'in
1: Yani
0: iyi değil
1: o
0: mi ya?
1: ya Mert'in iyiliğiyle alakası yok. Yani şimdi şöyle bir şey yapamazsın sevgili Emre. Mert de Tarık da iyi kaleciler. Ama Mert'in istikrar problemi var. Bu çok net. Yıllardan beri. Ve böyle yediği çok garip goller de var. Dolayısıyla mesela şimdi Mert diyelim ki Fenerbahçe kalesinde bir istikrar unsuru oldu. Gidip bir tane hatalı gol yediği zaman tamam herkes konuşmaya başlar. Dolayısıyla Fenerbahçe kalesini böyle bir kadro kurduktan sonra sadece Mert ve Tarık'a bırakamazsın. Yani dolayısıyla burada bir marka ismin olması lazım. Bu ya Ederson olacak ya Livakovic olacak. Yani benim gözümde bakarsan mutlaka Ederson'un gitmesi lazım. Livakovic çok daha düzgün bir karakter, çok da iyi bir kaleci. Ben Fenerbahçe'de geçen sene Ederson'un kurtardığı hiçbir maç hatırlamıyorum. Bir iki maçta parlak bir oyunu vardı. Onun dışında hiç yok. Yani ben sene boyunca bizim kalemize ya bu Ederson bu muymuş diyerek baktım. Çoğu Fenerbahçe taraftarı da onu hissetmiştir. Livakovic ise çok düzgün bir karakter. Takıma her şeyini veren biri. Ama o da biliyorsun Fenerbahçe'ye geldi ilk dönemde ilk defa Hırvatistan dışına çıkmıştı. Onun da adaptasyon sorunları oldu. Bu arada kaleci antrenörü sorunları oldu. Türk antrenörle çalıştırdılar ilk geldiği dönemde Livakovic'i. Sonra bu işin böyle olmadığını görünce kendi kaleci antrenörünü Türkiye'ye getirdiler. Adamın birdenbire performansı inanılmaz yükseldi hatırlarsan ligin ikinci yarısında. Yani şimdi bu gerçeklere baktığım zaman ben Livakovic tutmaya çalışırım. Ederson ise artık Türkiye ile hiçbir alakası kalmamış. Yani yedek kulübesindeki görüntüsü, mörüntüsü bu takımın bir parçası gibi değil artık. Onu bir an evvel satsınlar. Zaten çok çok yüksek bir maaşı var, o maaştan kurtulsunlar. Yani Fenerbahçe mutlaka Ederson'u göndermeli. Yani senin başka aklına gelen isimler var mı? Osterwold diyorsun. Osterwold artık zor gider çünkü sakatlık problemi yaşadı biliyorsun.
0: Evet.
1: Yaklaşık olarak 2 ay sahalardan uzak kalacak. Tam da transfer dönemi. Artık gidecek olsa bile gidemez.
0: Ben Bekao'yu
1: Yani on.
0: gönderirim mesela. Amrabat. Hiç fayda sağlamaz.
1: Evet bak.
0: Musabba ismi var mesela. Musabba ama Musabba'yı
1: Şimdi bak.
0: göndermem. Genç o.
1: Bravo. Ben de tamamen aynı fikirdeyim ama burada da işte ani olarak gelişen 10 artı 4'e katılıyorsun. O zaman şöyle bir
0: Aynen.
1: formül bulabilirsin. İlla kadroyu boşaltman gerekiyorsa Musabba'yı kiralık verirsin mesela
0: Bravo.
1: gibi.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Yani bunları böyle çözümlemek lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin asıl problemi hani santrfor transferi bilmem ne bilmem ne diyor herkes. Fenerbahçe'nin stoper yedeği yok.
0: Evet,
1: Yani
0: bir de
1: Kazara,
0: bir
1: Şikirinya.
0: Ake ve
1: Ha,
0: Şikinyar
1: buyurun.
0: kalitesinde yok. Yani Çağlar falan çok böyle şey kaldı. Hani nerede Çağlar sorusu akla geliyor.
1: Şimdi Çağlar Premier Lig'deki formundan çok uzak Emre. Yani ben Çağlar kötü stoper demiyorum. Ama ağır kalıyor. Eski gücünde değil. Dolayısıyla orayı marka bir isimle doldurması lazım Fenerbahçe'nin. Yani şu an bana sorarsan Fenerbahçe'nin en önemli ihtiyacı bir stoper yedeği. Mutlaka bir stoper alması lazım. Kaleci problemini çözmesi lazım. Tamam. Kaleci problemi derken yanlış anlamasınlar. Mert mükemmel oynuyor. Çok formda. Ama onun da böyle hani bir form düşüklüğü olduğu zaman yerini böyle tamamen alacak. Hatta onun da üstünde birisi. Mesela bu kim olabilir? Kariyerine baktığın zaman Livakovic olur mesela. Yani Livakovic'i göndermemesi lazım Fenerbahçe'nin. Mutlaka takımda tutması lazım. Ha, durmak istemiyorum diyordur. O başka bir şey. Onu bilemem. Ben teknik olarak sadece bana basit bir çözüm nasıl bulursun kalede dersen zaten senin elinde Livakovic gibi bir değer var. O değeri alıp büyütmeye çalışırım ben. Yani dikkat edersen Aziz Yıldırım Başkan seçilmeden önce şöyle bir laf etti. Bizim dedi şu futbolcuyu göndereceğiz, edeceğiz diye kesin bir fikrimiz yok. Geleceğiz, bakacağız, aidiyet duygusuna bakacağız, form düzeyine bakacağız, aldığı maaşa bakacağız vesaire. Takım iskeletini koruyup gerekli yerlere katkı yapacağız dedi. Şimdi Fenerbahçe her şampiyonluğu kaçırdığında her sene takım alt üst edildi. Yani bir sürü oyuncu gönderildi, bir sürü yeni oyuncu geldi, yeni teknik direktör geldi, o geldi, bu geldi derken hep sıkıntı oldu. Şimdi bu sene dikkat edersen takım iskeleti korunuyor. Yani Fenerbahçe'nin Kadıköy'de mesela Polonya takımıyla oynadığı, Zabrze ile oynadığı mesela maçta baktığında geçen seneki 11'in eşi çıktı sahaya. İkinci yarıdaki takım kadrosuyla aynı 11 çıktı. Yani geçen senenin ikinci yarısıyla aynı takım sahaya çıktı. Takım iskeleti tamamen korundu. İşte Mason Greenwood alındı sağ tarafa. İşte ileriye Vedat Muriç alındı. Şimdi Lukaku geldi. Defansa Ake alındı. Yani gereken yerleri, gerekli transferler yapıldı ama eksik var. Yani mutlaka stoper yedeklemesi lazım Fenerbahçe'nin diye düşünüyorum. Orta saha gayet iyi. Mason Greenwood bence hala adapte olamadı. Son deplasmandaki Graz maçına da baktığın zaman tek yaptığı şey Semedo'nun kendisine verdiği topu tekrar ona geri vermek oldu. Mesela ben ondan hani rakibin üstümüze geldiği bu maçta çok böyle definitif bir kanat performansı bekliyordum açıkçası. Yani karşısındaki sol beki sağa yatırıp sola yatırıp yanından geçmek, çizgiye inmek, oradan içeriye orta çıkarmak ya da kaleyi gördüğü an o mükemmel sağ ve sol ayağıyla, özellikle sol ayağıyla diyeyim, vurduğu şutlar. Yani böyle bir performans bekliyordum. Hiçbir şey yapmadı dikkat edersen. Onun için Mason Greenwood hala bir kapalı kutu gibi duruyor şu anda. Yani Kadıköy'de mükemmel bir gol atmış olabilir ceza sahasından şutla. Ama mesela deplasmandaki maçta çok zayıf bir performans gösterdi. Nitekim İsmail Kartal çok iyi değişiklikler yaptı. Bir anda 3 kişiyi birden değiştirdi. Mason Greenwood'u çıkardı vesaire. Ondan sonra ileriden işte Talisca yorulmuştu, çıkardı, Vedat'ı soktu. Orta sahaya İsmail Yüksek'le destek verdi. Sağ beke Semedo'yu çıkardı, sarı kartı vardı, Mert Müldür'ü soktu vesaire vesaire. Yani vaktinde iyi değişikliklerle cevap verdi rakibe. Turu aldı, getirdi. Ama dediğim gibi daha mesela Mason Greenwood'dan normalde olduğunun %20'si kadar performans Fenerbahçe taraftarı alamadı. Onu da söylemek isterim.
0: Hocam harikasınız ama süren bitti.
1: bugün erken bitiriyorsun.
0: Saat tam 8. Siz biraz tamam. Geç geldiniz. Çünkü herhalde ameliyattaydınız ya da başka bir şey vardı.
1: Yok üniteye girmek üzereydim de etrafı falan hazırlıyordum onun peki, için. Yani böyle sevgili Emre'ciğim.
0: Yine bir 3 dakika çalayım şeyden Seyhan Asırcı hocamın vaktinden. Şeyi sormak istiyorum çünkü hazırlamıştım sorumu da dün geceden. Biraz böyle sosyal medyada dolaştım erken yatarken. Şunu sormak istiyorum Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz. Hocam dünyanın en zararlı 20 yiyeceğine rastladım. Amerikalı kaynaklı bir sitede diyor ki beyaz ekmek, rafine makarna, paketli hazır çorba, hazır noodle, patates cipsi, sosis, salam, sucuk. Araya bir de pastırmayı koymuş. Öyle mi?
1: Evet, tütsülü olduğu için, tütsülü et olduğu için ve çok tuzlu olduğu için. Biliyorsun tuz. Tuz ve tütsülenmiş gıdalar mide kanser riskini son derece arttırıyorlar. Onu çok iyi biliyoruz.
0: Uzak duracağız.
1: Şimdi özellikle aşırı tuzlu gıdalar mide kanser riskini çok artırıyor. Tütsülenmiş gıdalar mesela kuru et, pastırma vesaire. Bunlar mide kanser riskini çok artırıyor. Diğer sayılan işte paketlenmiş noodle'lar vesaireler falan filan bunlar bozulmasın diye içlerine bir sürü kimyasal maddeler konuyor. E'ler, M'ler üstüne bakarsan bir sürü şey yazar. Yani bunlar da yani mantık olarak şunu çağrıştırıyor. Normalde sen bir hamur işini hazırlarsın, o an yersin. Mesela bunun 3 ay, 4 ay rafta bekleyebilmesi için belli katkı maddeleri konması lazım. Bunların da ne tür kanserojen etkileri olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla her şeyi anında hazırlayıp anında yemek kadar güzel bir şey yok. Ya da bir sebzeyi ya da bir meyveyi mevsiminde yemek kadar güzel bir şey yok. Mesela örnek ne verelim şimdi? Domates mevsimi geldi değil mi? Temmuz, Ağustos, hadi biraz da Eylül diyelim. Bir 3 ay çok güzel domates çıkar tüm Türkiye'de. Çanakkale domatesi olsun, Fethiye domatesi olsun. Yani pembe domatesi kastediyorum. Şimdi ev hanımlarının yapacağı iş şu. Hazır fiyatı da ucuzlamışken yaklaşık kilosu 30 lira falan civarında 100 kilo alacaklar.
0: Aynen dün bizim ondan hanım sonra, yaptı onları. Kaynatacaklar.
1: Tabii. Bir 100 kilo alacaklar. Ondan sonra aldıkları o 100 kilo domatesi güzelce kabuklarını soyduktan sonra parçalara bölüp kaynattıktan sonra kavanozların içine koyacaklar. Ondan sonra ters çevirip vakumlayacaklar, saklayacaklar. Böyle beslenmeleri lazım. Yani mevsiminde her şeyi yemek lazım. Yoksa Ocak ayı vesaire gibi domates yediğiniz zaman onlar biliyorsunuz sera domatesleri oluyor. yeşil olarak çıkıyorlar. Üstlerine sıkılan spreylerle bir günlük yolculuk sırasında kızarıyorlar. Yani üstündeki kızarıklık da kabuğundaki doğal kızarıklık değil. Yani bütün bunlara dikkat etmek lazım.
0: Hocam,
1: Eskilerin hani kavanoz olayı çok değerli bir şeydir. Onu söylemek istiyorum.
0: evet, orada tabii ben küçük bir araya gireyim, size ukalalık yapayım affınıza sığınarak. Kavanoz
1: Estağfurullah.
0: kapaklarınız yeni olsun efendim. Ben gidip dün aldım. Eski bir sürü kapak var dedim. Onlar olmaz dedi yeşim.
1: Olmaz. Onlar olmaz. Çünkü onlar o buharla zaman içinde paslanabilir. Onun için onlar olmaz. Kapaklar yeni olacak. Ondan sonra kavanozlar katiyetle, deterjanla yıkanmamış olacak.
0: Evet, o da
1: Sıcak
0: haklı. Sıcak suyun içinde
1: sıcak su
0: pişirdi.
1: tabii. Sıcak suyun tabii. İçini de mesela aynı kavanozu kullanacaksanız mutlaka en fazla sabunla yıkayıp çok iyi durulamanız lazım. Kimyasallardan kaçınmak için. Çünkü deterjanlarda da bir sürü kimyasal var.
0: Aynen.
1: Ama en basit örnek bu mesela. 100 kilo domatesi al. Kavanozların içinde pişir, ters çevir, vakumla. Ondan sonra kenara at. Bunların yaklaşık olarak raf ömrü en azından 2-3 yıldır sevgili Emre. Onun için böyle serin ve ılık bir yerde, güneşten uzak bir yerde saklarlarsa, bu şekilde beslenirlerse en doğrusu. Beyaz un dedin, cips dedin vesaire. Bunlar da glisemik indeksi çok yüksek gıdalar. Bunları yediğin zaman mesela yemeğin yanında beyaz ekmek yersen 1-2 saat sonra tekrar çok büyük bir açlık hissedersin. Çünkü kan şekerini aniden arttırır, ani insülin deşarjı yaptırtıp daha sonra kan şekerini düşürür. Ama mesela lifli bir tam buğday ekmeği yersen yanında, kara ekmek yani. Ondan sonra bir ne bileyim çavdar ekmeği vesaire, kepek ekmeği yersen onlarda böyle bir etki olmaz. Benim onun için önerim beyaz unlu mamullerden mümkün olduğu kadar kaçınmak. Tabii ki tam bir yasak değil ama mesela işte tostlar vesaireler falan filan bunlar ye, bir saat sonra gene çok açsın. Sonuçta ne oluyor? Toplumda obezite oluyor. Bu sefer obeziteden sonra da böyle yıllar sonra ortaya çıkacak etkilerini hiç bilmediğimiz iğnelerle zayıflamaya çalışan bir topluluk. Anlatabildim mi? Daha ileride ne tür yan etkilerinin olduğunu hiç bilmediğimiz iğneler bunlar. İçinde biliyorsun GLP-1 var. Normalde GLP-1 vücuttan salgılanır ama 15 dakika içinde yıkılır. Bu GLP-1'lerin, iğne olanların yarı ömrü yaklaşık 120 saat Emre. Anlatabildim mi?
0: Oy oy oy.
1: Evet tabii. Onun için hani şimdi çok moda, herkes basıyor iğneyi, veriyor kiloları bilmem ne. Bunların ileride ne tür yan etkileri olur? O açıdan henüz hiçbir şey söyleyemiyor tıp. Herkesin temkinli olmasında fayda var. Zayıflamak istiyorsanız da porsiyonlarınızı küçültün, yürüyüş yapın, imkanınız varsa yüzme yapın. Ondan sonra işte alkol vesaire gibi şeyler tüketiyorsanız bunları bırakın. Bu tür şeylere dikkat edin. Böyle zayıflamaya çalışın. Doğal yollardan zayıflamaya çalışın. Bunları söylemek isterim sevgili Emre.
0: Hocam 21 dakikayı doldurduk yine saatimiz. Canımsınız. Ne güzel anlatıyorsunuz.
1: Yo, beni de hastaya çağırıyorlar ama sen sorunca da bırakamıyorum, tamam.
0: Ya ben sizi sabaha kadar dinlerim ya. Çok güzel anlatıyorsunuz.
1: Peki o
0: Seviyoruz.
1: zaman
0: Seviyoruz sizi. Çok seviyoruz.
1: ben de çok iyi yayınlar diliyorum. Biraz süreyi açtık, kusura bakma.
0: Yok canım, büyük bir keyifle. Bugün zaten hani arada bir boşluğumuz var. Mehmet Ak'ta yok. Ben orayla organize ederim. Hocam harikasınız.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgiler.
1: Görüşmek üzere.
0: Hastanıza da geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Süper bir isim. Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin hocam bizlerle birlikteydi. Bir reklam arası, ardından Almanya'ya gidiyoruz. Koblenz Üniversitesi. Şey böyle yapıyor ya Tarkan. Ben de ondan etkileniyorum. Ata da yapmış geçen gün. Ne ahtapotlu makarna pişiriyordu. O da öyle. Şimdi size ahtapotlu makarna yapacağım diye giriyor böyle. Ben de o noktadayım yani. Şimdi reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, bu Perseid yağmurundan zannediyorum herkes etkilenmiş. Öyle ki maalesef kimseye bir türlü ulaşma şansım olmuyor. O yüzden de arıyorum arıyorum ama sevgili hocam Seyhan Asırcı hocam da yanıt vermedi. Herkes tatilde anladığım kadarıyla. Çünkü biliyorsunuz üniversitelerde yaz okulları da tamamlandı ve herkes tatile çıktı. Tatilde herkes. Durum böyle olunca bu tatil sürecini de etkin bir biçimde değerlendirmeye gayret ediyorlar. Şimdi hattımızda genç bir kardeşimiz olacak. Onu hemen yayına alalım. Ama radyosunun sesini de kıssın. Sevgili Buğra Emrecan Tilev ile birlikteyiz. O da yolda. Arayalım dedi. Arayalım biz de. Seyhan hocam yok. Anladığım kadarıyla yolda bir yerde mola vermişler ve kahvaltı yapıyorlar. Doğru mu tahmin?
1: Çok doğru bir tahmin. Ben yayını dinlerken sen 9 dediğin için ben de 9'a göre ayarlamıştım kendimi. Ama şu an tam böyle dinlenmeyi yaşarken telefonla yakalandım.
0: Tamam, süper. Müsaitsen o zaman biraz NBA konuşalım seninle. LeBron ne yaptı öyle? Tarihin en yüksek transferini gerçekleştiren bir adamdan, tarihin en düşük transferine imza atan bir adama evrilmesi onun prestij kaybı anlamına gelir mi, yoksa oyuna duyduğu açlık mı hala?
1: Şimdi LeBron 24. sezonuna girecek NBA tarihine baktığımız zaman ve bir mihenk taşı. NBA'de birçok kişinin Michael Jordan'la beraber gördü. Gelmiş geçmiş en iyi isim kategorisine nitelendirilen bir oyuncu. Baktığımız zaman da bu isim artık şampiyonluk konusunda açlığını zirve noktaya taşımış durumda. Ki şöyle de bir durum var. LeBron James bu kadar max kontratlar yaptıktan sonra artık veteran statüsüne, yani yaşlı ve emekli bir oyuncu statüsüne geldiğinden kaynaklı olarak takımların ona ödeyeceği kontratlar konusunda da şüpheye düşecek bir isim oluyor. Nasıl yani bu? Bir tarafta Luka Doncic gibi bir isim max kontratı almaya mı daha yakın? Hem geleceğinizi ipotek altına almıyorsunuz. Anlık bir sezonluk bir başarıyı kovalamıyorsunuz. Geleceğe de yatırım yapıyorsunuz. Diğer tarafta da LeBron gibi bir isim var ve oynayacağı yıl belli. 1 ya da 2 sene maksimum. Otomatik olarak takımlar da LeBron'a düşük kontratlar vermeye, LeBron gibi oyuncuya düşük kontratlar vermeye başlıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri Russell Westbrook. 18. sezonundan sonra emekliye ayrıldı. 2017'lik MVP'si ve 9 kere All-NBA, yani yılın NBA takımına girmiş isimlerden biri. Emekli oldu. Baktığımız zaman NBA'de bir çağın geri dönüşü, kayboluşu oluyor aslında. Tabii LeBron burada çok önemli bir isim. O yüzden Philadelphia ile beraber de ben büyük bir başarı getireceğini düşünüyorum. Çünkü Philadelphia kadrosu da şu an NBA'deki en önemli isimlerden biri. NBA'deki en önemli takımlardan biri olma yolunda da çok önemli bir isim.
0: İş yapar mısın?
1: Philadelphia kağıt üzerindeki en etkili takımlardan biri. Ayrıca şöyle de bir gerçek var. LeBron Philadelphia'ya imza attı ve formasının numarası belli olduğu andan itibaren Philadelphia'da forma stokları tükendi gibi bir şey oldu. O
0: Salla
1: yüzden de
0: etkisi yani.
1: LeBron etkisi, aynen öyle, LeBron etkisi her zaman burada büyük bir yerde duruyor. Her zaman da olacak. LeBron bambaşka bir oyuncu. Birçok insanın idolü. Birçok insanın da gelmiş geçmiş en iyi gördüğü isim.
0: Peki.
1: Ve bu isim her zaman da şampiyonluğa aç.
0: Buğra Emrecan Tilev ile birlikteyiz. LeBron oğluyla oynama keyfine erişti. Ben de oğlumla yayın yapma keyfini yaşıyorum. Bilgisinden dolayı. Ama tabii o başka yerlerde maç da anlatıyor, başka kanallarda. Okul hayatına da devam ediyor. Bu arada MXGP'den yine teklif almışsın. Tebrik ediyorum. Sevgili Mahmut Akülke söyledi. Emrecan aynı zamanda MXGP'nin Avrupa yayıncısı. Yani İngilizce anlatımını Avrupa'ya o yapıyor. Özel bir teklif. Teklifle Antonio'yu nasıl bağladıysanız. Yani...
1: Antonio'yu çok seviyorum. Antonio Fransız, inanılmaz bir adam. Beraber o çay kültüründen olsun, Türk kültürünü yavaş yavaş her Afyon'a geldiği zaman iyice kavruyor.
0: Peki, şimdi NBA'de bu sene en çok dikkat çeken şey nedir? Ve biz izlerken zannediyorum Ekim ayında başlayacak sezon. Şu anda
1: Evet.
0: pre-sezon. Ve nelere
1: Aynen.
0: dikkat etmeliyiz? Yeni kural değişimleri oldu mu? Bir de NBA'de en çok tartışılan şu, eski ilgiyi bir türlü sağlayamıyorlar iddiası.
1: NBA'de bu dediğin konu uzun bir süredir var. Bunun için artık NBA komisyon başkanı Adam Silver birçok noktayı deniyor. Bunlardan biri NBA kupası olsun, sezon içi introfiler, sezon içi kupaları olsun. Bunu deniyorlar ancak artık jenerasyonu etkilemek adına daha farklı şeyler yapılıyor, yapılması gerekiyor. Ve bunda da oyunun getirilmiş olduğu evre çok farklı bir noktada. Eskiden NBA'nin en önemli kısımları smaçlar olsun, takım oyunlarının belli bir noktaya uzanması olsun ve birebirlerdi. Ancak şu an baktığımız zaman NBA'nin en büyük sıkıntısı hakemler. Hakemlerin her bir o kendilerine kandırma yönelik hareketine kanması ve bunun üzerine alakasız kararlar vermesinden doğan o can sıkıcı durum taraftarı ele geçirmiş vaziyette. Bunun bir numaralı örneklerinden biri de Shai Gilgeous-Alexander denilen isim. NBA taraftarları her ne kadar bu ismin gerektiği kadar denildiği kadar iyi olmadığını ve abartıldığını söylese de hakemler onu bir taraftan pohpohlamaya devam ediyor. Taraftarlar da buna bir şekilde de kızıyor ve tepki gösteriyor. Bana kalırsa NBA'in marka değerinin yükselenmesindeki etkilerden biri bu durum. Dürüst oynamıyorlar. Dürüst bir yönetim olduğunu şüpheli buluyorlar taraftarlar. Ben de bunlara katılan bir taraftayım. O yüzden NBA'nin önce düzeltmesi gereken en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. En etkili takıma gelecek olursak da Minnesota Timberwolves, LaMelo Ball ve Anthony Edwards ikilisiyle bambaşka bir noktaya girmiş vaziyette. Ligin en tehlikeli, en can yakıcı takımlarından biri. Anthony Edwards 2 senedir, 3 senedir yalnız başına idare ediyordu bu takımı. Ancak şu an yanına çok önemli Rayervan, yani Ender olan isimli bir oyuncuyu aldı. Ender olan lakaplı bir oyuncuyu aldı. LaMelo Ball. Jenerasyonun en yetenekli, en shifty, yani tabirinde ise sokak basketbolu tabirinde öldürücü oyuncularından birini aldı. O yüzden de Minnesota çok etkili bir isim, etkili bir takım. Son şampiyon New York Knicks. Takım oyunu konusuna baktığımızda beklenilmeyeni, her şeyi, kafadaki her şeyi silip bambaşka imaj yaratan bir takım. Ve tabii ki de Philadelphia 76ers. Philadelphia kağıt üstüne yedek kadrosuyla olsun, ana kadrosu ilk beşiyle olsun, bir numaralı isimlerden biri. LeBron'un sağlamış olduğu rotasyon, Jaylen Brown'un getirecek olduğu daha doğrusu katkı, VJ Edgecombe'un çaylak sezonunda mükemmel bir performans çıkarması ve tabii ki de sakatlanmamış bir Joel Embiid, kağıt üzerine baktığımız zaman NBA'in en iyi takımını bize veriyor.
0: Alperen?
1: Alperen Şengün ve Houston Rockets ikilisi şu anlık birazcık arada, çünkü Houston'ın geleceğinin ne olacağı meçhul. Kevin Durant bekleneni vermedi ve takım içi kavgalarda, daha doğrusu takım içi tartışmalarda belirli bir nokta uzandı ve en önemlisi koç. Houston Rockets koçu şu an herkesin kafasında bir soru işareti. Alperen Şengün'ün de takaslanacağı konuşuluyordu. Takas senaryolarında olacağı konuşuluyordu. Ancak bu, yani Antetokounmpo ihtimaliyle ortadan kalktı. Nasıl yani? Antetokounmpo Miami'de transfer oldu. Ve transfer olmadığı senaryoda Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün gönderilip yerine Antetokounmpo'nun alınma ihtimali düşünülüyordu. Ancak tabii Antetokounmpo Miami'ye transfer olunca bu senaryo da ortadan kalktı. Bilmiyorum yani, Houston Rockets şu anlık sessiz sakin taraflardan biri.
0: Ve sağlıklı bir Beşiktaşlı diyeceğim ama pek sağlıklı bir Beşiktaşlı değilsin. Kontrolü kaybediyorsun bazen ama son dönemde müthiş transferler. İtalyano'nun hamleleri, Vlahovic de geldi. Neler söylersin Beşiktaş'ın için? Bu sene
1: Şimdi Vlahovic.
0: kombineden uzak kalmanın derin hüznünü yaşıyor musun? Geçen yılki
1: Yok yok.
0: kombineyi kaybetmenin.
1: Yok yok yok. Bu sene asla onun yüzünü yaşamıyorum. Çünkü biliyorum ki ben o kombineyi almadığımda totemim benim tutacak. İnancım o yönde. İnancım o yönde. Vlahovic transferden
0: Sonrasında
1: çok
0: bileti
1: mutluyum.
0: arayacağız. Baba bir tane bilet bulabilir mi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle olacak bu arada. Önden onun spoilerini verelim. Ya şöyle Vlahovic 26 yaşında ve Vlahovic şimdi Bayern Münih'e, Real Madrid'e top 5 ligdeki takımların en iyilerine gitse hiç kimse şaşırmazdı. Çünkü 2 sene önce 80-85 milyon euro olan bir piyasa değerinden bahsediyoruz. Bu derecede önü açık, bu derecede zamanında da bir numara olarak gösterilen isimlerden biri Beşiktaş'ta. Müthiş bir transfer. Yani ben biliyorsun seninle konuştuğumuz zaman da Salah'ı yaşından dolayı bir soru işareti içerisindeydim. Çünkü sezonluk topçu olacaktı Salah. Yani gelecek senenin bir noktada ipotek altına alacaktı. Her ne kadar insanlar Dries Mertens'in örneğini versene Galatasaray adına. Mertens orta saha ve akıl daha önemli olan bir noktada oynuyordu. Salah kanat oyuncusu. Hızın, pırpırlığın önemli olduğu bir noktada oynuyor. Bu noktada insanların birçok kişinin daha doğrusu kaçırdığı nokta bu. Vlahovic ise 26 yaşında, daha genç ve bir santraforun ortalama en iyi dönemini 30-32 yaşına geleceğini varsayarsak önünde daha 4-6 yıllık bir periyot var. Bu noktadan da Beşiktaş'a iyi bir para kazandırıp sıçrama ihtimalinin de yüksek olduğunu görüyorum. Ki şu da var. Fiorentina'dan Juventus'a geçmiş olduğu sezonda, yani parlama yaptığı sezondaki hocasıyla tekrardan buluştular. Vincenzo Italiano onun için biçilmiş bir kaftan ve baba oğlunu çağırıyorsa da oğlu da ona kulak verdi diyebiliriz. O noktada da Vlahovic Beşiktaş'a ve namı diğer babasıyla bambaşka bir noktaya evrilebilir.
0: Peki bu akşam ne yapar Beşiktaş? Onu sorayım. Bu arada yılların kombinesini totem için bıraktığını yeni öğreniyorum ve şoktayım şu anda. Ben o yeri almak için neler çekmiştim deyip. Neyse, topu sana atayım. Bu akşam nasıl oynar Beşiktaş? Ne yapmalı?
1: Bu akşam bu arada şunu belirtmemde fayda var. Ben yaklaşık yani 3 maçtır sezon açıldığından beri o okulda İtülü Kartallar Derneği ile beraber izliyorduk. Buradan oradaki arkadaşlarıma da selam olsun. Bugün onlarla olamayacağım. Bugün onlarla bu maçı izleyemeyeceğiz ama kalbimiz her zaman Beşiktaş'tan yana. Geçen maçta da güzel bir skor aldık. Rövanşında da bu skoru farklı bir biçimde alacağız. Bakalım
0: Bu akşam
1: Trossard'ı görebilecek miyiz, izleyebilecek miyiz? Ben umutla
0: bedava maçı
1: Trossard'ı
0: anlatabilir
1: göreceğimizi
0: mi sana
1: düşünüyorum.
0: bak? Arkanda Allah nasip ederse.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki iyi yolculuklar gençler. Ali ile geliyorsun sen bu arada. İki arkadaş
1: Evet,
0: geliyorlar.
1: evet.
0: Şu anda hangi mıntıkadasınız? Eski
1: Şu
0: tabirle
1: an
0: sorayım.
1: Gemlik'teyiz. Gemlik'te bir ara verdik. Gemlik'te oturup bir kahvaltı edeceğiz.
0: Hem de aracı şarj edeceğiz diyorsun. Bu arada
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: elektrikli arabayla seyahat kötü değil herhalde. Yani çok
1: Ya
0: eleştiriliyordu.
1: maksimum İzmir tarzı bir kilometre olur. Daha fazlası biraz üzer bence.
0: Peki, iyi yolculuklar gençler.
1: Yani teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum
0: Sağ ol evlat. Reklam
1: baba.
0: vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Saniye. Evet Efendim süper bir isimle birlikteyiz sevgili Taner. Çok yoğun iş periyodu, 40 gece çok özel bir randevusuna rağmen onun öncesinde hemen bizle birlikte oldu. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Taner Karaman hocam, doktor öğretim görevlisi, gazeteci, yazar. Hoş geldiniz, günaydınlar.
7: Günaydın hocam, selamlar, saygılar.
0: Nasılsın, iyi misin?
7: Teşekkür ederim. Valla aslında cildiye randevum var.
0: Hayırdır? Bu güneşlerden mi etkilendin?
7: Yok yok hocam. Vitiligo problemimiz var. Problem demeyeyim. Allah'ın bize verdiği bir durum. Onunla ilgili bir görüşmeye gideceğim.
0: İyi süper. Çok geçmiş olsun. Evet, evet, evet. Allah daha kötülerinden sakınsın bizi. Ben hep şeye inanırım. Rabbin verdiği rahatsızlıkların tamamı Allah'ın bu dünyadaki insanın onunla nasıl başa çıkıp kendisini unutup unutmayacağı ile ilgili olduğuna inanırım. O yüzden de her gelen, hani sevgili Eren söylerdi ya, Allah var gam yok diye. Aynen, Allah var gam evet. yok. Yani bence.
7: Evet.
0: Ben özellikle.
7: O yüzden sağlığımıza dikkat edelim. Her şeyden bir çıkarım da yapabiliriz tabii bu yönde.
0: Tabii canım. En önemli şey sağlık. Gerisi hikaye. Peki Beşiktaş bu akşam ne yapar sevgili Taner Karaman?
7: Yani istediğini alır diye düşünüyorum. Hmm. Bu böylesine bir iç sahada oynayacağı bir karşılaşmadan Beşiktaş'ın bir hayal kırıklığıyla çıkacağını düşünmüyorum. Ama oyun kalitesi olarak göreceğiz aslında. Yani oyunun sonucu Beşiktaş'ın lehine olur ama oyunun da yönü ve kalitesinin Beşiktaş'tan tarafta olması lazım. Görece rakip olarak baktığımız zaman Beşiktaş'ın rakibine Beşiktaş'la aynı segmentte görmemiz mümkün değil. O yüzden de oyun olarak da aynı segmentte bir oyun görmememiz lazım. Daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Transferlerin artık rayına girdiği, Jovic hamlesinin yapıldığı bir Beşiktaş'ta moraller biraz daha iyi. Bu hamle gelmemiş olduğu bir senaryoda iç sahaya çıkacak olması Beşiktaş'ı mutlaka tribünler önünde bazı homurdanmalara sebebiyet verebilirdi ama şimdi tam aksine Salah hamlesini unutturan, Jovic hamlesini yaparak dikkatleri çeken bir Beşiktaş var. Bu da taraftar tarafına sahada mutlaka olumlu yansıyacaktır tribünlerden sahaya.
0: Vlahovic hamlesi dedin. Biraz orada parantez açalım. İki eski dost, baba, oğul. Az önce Buğra'ya bağlandım. O da aynı şeyi söyledi. Bir anlamda buluştular. Bu görüntü Beşiktaş için özlenen tabloyu getirir mi?
7: Ben açıkçası özlenen tablo geliyor gibi hissediyorum. Ama tabii tek değil Beşiktaş. Yani Trabzonspor da bu özlenen tabloyu getirmek için çok iyi işler yapıyor. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bence çok iyi gidiyor şu ana kadar. Galatasaray her ne kadar hamle yapmasa bile kadrosunu korudu. Bu da bir yerde bir kıymettir. O yüzden şu an 4 takımda fena gelmedi sezona sanki. Öyle hissettiriyor bana. Şampiyonlar Ligi hikayesini farklı kurgularız Galatasaray adına. O ayrı bir hikaye. Ama lig olarak bakarsak bence 4 takımda lige güzel bir hazırlık yaptıklarını düşünüyorum. Galatasaray'ın hazırlık evresi mevcutu korumak oldu. Diğer takımlar ise kadrolarını güçlendirerek, kulübelerini de güçlendirerek bu noktaya geldiler. Özlenen tablo Beşiktaş'ın da şöyle geliyor gibi hissettiriyor bana. Yapılan hamleler bir tarafa, bir diğer taraftan da İtalyano'nun, Bender Özen'in yakalamış oldukları uyum, söylemler, Beşiktaş taraftarının aslında arzu ettiği, belki de aradıkları, ihtiyaç duydukları o 100. yıl futboluna dönük bir oyuna benzer bir oyun anlayışı biraz bana umut veriyor. Öyle söyleyebilirim hocam.
0: Peki Hradec Crovale enteresan bir takım. 1-0 yeterli bir skor gibi gözüküyor olabilir İstanbul için ama taraftara da buradan çağrı yapalım. Tribünleri boş bırakmasın. Zaten bütün biletler de satılmış.
7: Evet, bu muhtemelen boş olmayacak zaten. Çünkü taraftarın heyecanı başka yerden. Artık transferi görmek, takımı izleme özlemi, fırsatı bulduk izleyelim yaklaşımları. Onlar tabii tribüne dolduracaklar. Ve coşkulu bir havada Jovic hamlesinden dolayı olacak gibi gözüküyor. Ve oyuncunun da muhtemelen tribünde olması yüksek olasılık. Ve şu hikayede tabii rakibin, az önce ifade ettiğim gibi, Beşiktaş'a göre çok daha geriden gelen bir rakip olmasından dolayı da belki de bir futbol oyun şölenini de taraftara izletmeyi deneyecektir Beşiktaş.
0: Peki şimdi Türkiye UEFA ülke sıralamasında 9. sırada ve konumunu da arttırıyor. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, şimdi Trabzonspor playoff'tan geliyor. Özellikle evet. Bu süreci nasıl yorumluyorsun? Ve şu soru aklımda, federasyonla ilişkilerini de bildiğim için federasyon bu ligi 20'sinden yani oynanacak olan UEFA playoff maçlarından sonra başlatamaz mıydı sorusu aklımda hep. Hep bu öneriyi yapıyorum. Uğur Meleke de dün yazmış. Ben yaklaşık 3 gün önce yazmıştım. Sen bu konuda neler söylersin?
7: Hocam İstanbul oyunları var biliyorsunuz yazın. Üniversiteler bile erken alındı.
0: Biliyorum.
7: Yani üniversitelerin bitiş tarihleri, bütünlemeleri dahi olmak üzere Mayıs ayı içerisinde bitirin talimatı geldi.
0: Mayıs'ın son haftası.
7: Böyle bir hikayenin oldu ya. Mayıs'ın ortasında bitirmeye çalışıyorlar. Yani burada İstanbul bir spor şölenine hazırlanıyor. Yani futbol, mutbol her şeyi bitirin, paketleyin. Biz artık başka bir hikayeye döneceğiz. İstanbul'da böyle futbol stadyumlarında maçlardır falandır filandır hikayelerine uzaklaşılsın arzusu muhtemelen İstanbul Valiliği'nin, muhtemelen diyorum bir bilgi değildir altını çizeyim, talebi olabilir. Ama bu da çok normal. Bakın UEFA da belli sürelerden önce ligi bitirin diyor. Bir de şimdi İstanbul oyunları var. Milli Olimpiyat Komitesi ve Spor Bakanlığı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve diğer paydaşların çok önemli bir hazırlığı var. Biz gidip burada Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı, Haziran'ın ortası ligi bitiriyoruz dersek İstanbul'u şölene, spor şölenine hazırlayacak vaktimiz olmaz.
0: Yok, Mayıs'ın son haftası bitebilir. Mesela arada 3 hafta ara var ya sevgili Taner'cim.
7: Milli takım arasından bahsediyorsun hocam.
0: Efendim?
7: Milli takım arasından mı bahsediyorsunuz hocam? Yok daha sonraki
0: 21
7: aradan.
0: 21 Aralık'la 18 Ocak arasındaki aradan bahsediyorum.
7: Evet, evet, evet.
0: Yani orada hani süper
7: kupa orayı, falan. Orayı kısaltalım gibi yaklaşılıyor.
0: Aynen,
7: anladın
0: mı? Orayı biraz hocam, oradan 2 hafta çalsan zannediyorum çözersin.
7: İşte orada orada işte süper kupa oynatıyorsunuz vesaire. İşte bu sezona özel bir durum aslında. İstanbul oyunları var. Bu yüzden de aslında ben çok abes karşılamıyorum. Evet, talep de iyi niyetli. Belki de olurdu. Ama İstanbul'daki olacak yaz organizasyonu sebebiyle dediğim gibi üniversitelerin eğitim öğretim takvimleri bile erkene çekildiği bir senaryoda biz futbol takvimimizi ötelemememiz lazım. Ama evet kış dönemini belki azaltıp bir şeyler yapılabilir miydi? Elbette olabilirdi.
0: Ya bunu şunun için söylüyorum. Ezbere konuşmadım. Almanya Bundesliga 21 Ağustos'ta başlıyor. Yani bizden bir hafta sonra. Premier Lig'de yine aynı şekilde. Fransa 23 Ağustos'ta başlayacak. Bizden 9 gün sonra. İtalya'da bizden 2 hafta sonra, yani benim dediğim gibi Ağustos sonunda başlıyor. Biz de hani İtalya eksenine yakınız ya, biraz da havalar İtalya ile benzeştirilir. Hani öyle bir şey olabilir mi diye soruyorum.
7: Olabilirdi ama dediğim gibi muhtemelen olmama gerekçesi de İstanbul'da yaz ayında olacak olan ve üniversiteleri bile erkene çektiren, finalini erkene çekilmesine 12 neden olan organizasyon.
0: Yani normalde üniversitede sezon 14 haftadır biliyorsun. 12 haftada dersleri toparlayın dediler.
7: Evet, yani orada gerekli çalışmalar yapılıyor. YÖK tarafından da yapılıyor. Üniversitelere zaten şimdiden bildiriler gittiği için.
0: Tabii verilir ya. 12 üniversiteler haftada ders aktarırsın. Sorun olmaz.
7: Hocam geçtiğimiz gün bir üniversiteden yetkili bir hocamızla görüştük. Onlar hafta sonu takvimi yapacağız gerekiyorsa. Online takvimi yapacağız yer yer. YÖK'ün izin verdiği süreç boyunca %30 online hakları var üniversitelerin.
0: Hocam şey var biliyorsun, yaz okulu var. Yaz okulunda aynı dersi 8 haftada veriyoruz. Yani işte evet, Emrecan yaz okulundan geliyor. Hani biliyorsun İstanbul Teknik Üniversitesi ya başka okullarda var mı bilmiyorum ama orada mesela bütünleme yok. Ve öğrencinin derslerinin tamamı bağlayıcı. Yani işte mesela Emrecan Akışlarla Kanlar diye bir dersten kalmıştı. O dersi almak zorunda kaldı. Çünkü 4 dersi bağlıyordu. O yüzden mesela 8 haftada aynı dersi aldılar ama geceyi gündüze katıyorlar. Öğrenci biraz yoruldu. Evet, evet. Öğretim görevlisi biraz
7: yoruldu. Güzeldir ama hocam. Yaz okulu kavramına ben olumlu bakıyorum. Yani bütünlemeden daha sağlıklı buluyorum. Benim de üniversite lisansım fiziktir. Bizde de yaz okulları vardı. O dersleri tekrardan eksik kalınan yerleri yaz okullarında tamamlıyor olmak bence önemli. Yani bütünleme sınavları bana çok bir şans daha veriyoruz. Hadi sınava gel ve getiriyor bana. Ama gerekiyorsa bir eğitim daha devam etmesi lazım diye hissediyorum.
0: Evet, yani ben hiç yaz okulu yaşamadığım için ben herhalde daha
7: güzeldir inektim ama
0: biraz.
7: ben fizik, İngilizce fizik bitirdim bir de. O yüzden benim yaz okulum bitmezdi. Mutlaka bir dersim bile olsa yaz okulunda onu almam gerekirdi. O yüzden Bolu'da bir dolu dolu 7-8 yıl yaşadım.
0: Tabii yani bir de tabii biz çocukları, sizleri eleştirirken konjonktörü görmüyoruz. Geçen ben şey dedim, termodinamik çalışıyor. Dedim ki beraber çalışalım, ben de mühendisim biliyorsun dedim. Benimki İngilizce evet. Yalnız dedi. Olsun dedim ya, bakalım şu sorulara. Soru bana ve ben de soruya baktıktan sonra şey dedim, başarılar, kolay gelsin kral dedim.
7: Evet, valla eşim de yanımda şu anda, o da fizikçi. Aynı okuldan mezunuz. O İngilizce termodinamik şu an gözümün önünde canlandı hocam.
0: Evet, evet. Akışkanlar dinamiği falan böyle bir anda evet. Hafif enfaktüse yol açabilecek.
7: Evet, solid state falan bunlar gerçekten. İnanılmaz. Birçok fizikçinin zihninde canlanıyor şu an. Herkesin geçmişten anılarını canlandırdık spor konuşurken.
0: Evet, ben şey diyorum, F eşittir MA.
7: Evet, en temel hocam. Bir yerden başlamak gerekiyorsa oradan başlayalım. F eşittir MC kare.
0: Peki o zaman şunu sorayım. Nasıl görüyorsun Lukaku transferini ve özellikle Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'nin, şimdi Beşiktaş'ı konuştuk. Fenerbahçe'nin bu süreci Olympic Lyon karşısında nasıl tamama erer?
7: Hocam ben sağlıklı buluyorum. Yani birçok kesim eleştiriyor. Yani sakatlık problemleridir. Lukaku'nun bununla ilgili sorunlar yaşıyor olması üstünden değerlendirenler var. Ama ben açıkçası olumlu bakıyorum, ama buna olumlu bakarken de Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gerekenler var. Ve dikkat ederse bu hikaye olumluya döner. Bu nedir? Lukaku kamp görmeden geliyor. Lukaku'nun mutlak suretle iyi hazırlanması lazım. Yani Lukaku'yu fiziksel performans olarak, oyun olarak ve aynı zamanda 1.90, yani 91 boy, 100 küsür kilo, modern futbolun en hacimli santrforunu transfer ettiniz ve oyuncu sakatlanma eğilimi olan bir isim. O zaman Süper Lig'in tek üniversitesi olan, hatta Türkiye'nin ve dünyanın sayılı tek üniversitesi olan spor kulübü olarak bilimsel metodolojiyi doğru uygularsa Fenerbahçe, Lukaku hiç sakatlanmaz, ki sakatlanmadığı sezonlar var. Sezonda 20 gol barajını aşar. Ama eğer uygulayamazsa Lukaku sezonda 20 maçı bile göremez. Bu Fenerbahçe'nin elinde.
0: Evet, ben Fenerbahçe'nin tanımını iki fizikçinin olduğu bir arabada şöyle tanımlıyorum. F eşittir MA demiştim ya. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Diyorum ki pres gücü evet. Eşittir oyuncu sayısı çarpı pres yoğunluğu.
7: Çok mantıklı hocam. Süper Lig'de biliyorsunuz pres yoğunluğu da fazladır.
0: Evet.
7: O yüzden dikkat etmek lazım. Haklısınız.
0: Sen gelmişsindir hastaneye. Kolaylıklar dilerim. Var mı eklemek istediğin bir şey?
7: Çok sağ olun. Beşiktaş'a başarılar. Trabzonspor'a playofflarda ileride başarılar. Türk futbolu güzel gidiyor. Yeni sezonda başlamak üzere. Bu yeni sezon öncesi sizlerle son yayınımız. Sezonda devam edeceğiz ama herkese güzel bir lig diliyorum. Sağduyulu, kavgadan, gürültüden, tartışmalardan uzak bir lig dileklerimle diyeyim ve sözlerimi böyle tamamlamış olayım.
0: Sevgili dostum, eşine, sana saygılarımızı iletiyoruz. Bu kadar iş yoğunluğunda bana vakit ayırdığın için şükranlarımı sunuyorum.
7: Estağfurullah, şeref duyuyorum hocam. Saygılar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Newton bize yüzyıllar önce şöyle dedi. Bir cisime uygulanan kuvvet onun hareketini değiştirir. Futbolda da aynı şey var. Bir takımın presi yalnızca koşmak değildir. Doğru zamanda, doğru yönde birlikte hareket edilen her kavramda kuvvet dengesi 11 futbolcuyla ayrı bir gürültü çıkartır. 11 futbolcuya aynı anda hareket ederse kuvvet doğar. Evet, bunu hayata geçir. Bak, bu benim iyi aklıma geldi yani. Newton'un 2 numaralı yasası. Bir de 3 numaralı yasası vardı. Bak, aklımda, onu da unutmadım. Her etkiye karşı eşit ve zıt bir tepki vardır. O da var. O zaman biz her etkimizin yarattığı tepkiye bakalım. Yani saygıdeğer dinleyiciden yansımalara bakalım. Onlar neler söyleyecekler? O 8.40 reklamda biraz varmış. İyi. O zaman okuyalım. Günaydın kral. Yusuf hocama sorum. En unutamadığı maç hangisi? Yusuf hocam gitti. Çok özür diliyorum. Bir dahaki hafta soralım. Selam Emre abi. Umut ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Abi sence Lukaku ne kadar faydalı olur? Çırası daha iyi değil mi? Lukaku sürekli sakatlık yaşıyor. Öngörün nedir? Valla ben Lukaku'yu anlattım. Anlatma şansını yakaladım. Az önce sevgili dostum Taner Karaman çok önemli bir şey söyledi. Size'ı yüksek bir oyuncu. Yani iri bir arkadaş. Ve çok sakatlanıyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben de iri bir arkadaşım. Yani 96 kiloyum ben ve 1.90'a yakın boyum var. Şurada bahçede küçücük yerde bir karış toprakta geçen yıl, 2 yıl önce ya da işte 2023'te 3 yıl önce ayağımı kırdım. Çok çabuk yani cüsse, babam şey derdi rahmetli Nur içinde yatsın, ceset. Ceset büyük olunca biz çok çabuk sakatlanabiliyoruz. Çünkü hani yine onu fizik kuralıyla anlatayım. Yer çekimi etkisinin kütlenin ağırlığı karşısında göstermiş olduğu etki tepki yansıması. O yüzden de buradaki temel problem sakatlanmadığı sürece o size'da bir oyuncu hallaç pamuğu gibi attırır savunmaları. Hele yanında bir de yüksek toplarda etkili Vedat Muriç var. Yani ikisi bir arada oynadığında oy oy oy diyorum. İnanılmaz bir görüntü oluşur. Devam edelim. Ben Hüseyin Mecit. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hüseyin'ciğim. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Hoş gelmişsin. Tüm konuklara selam olsun. Tüm Radyo Gol çalışanlarına. Bugün ben bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'a yürekten başarılar. Allah işi gücünü rast getirsin. Rabbime şükür senin gibi iyi insanlar var. Rabbime şükür olsun sizin gibi güzel dinleyiciler var. Ve çok da güzel bir resim atmış. Devam edelim. Emre Bey saygılar. Oğlunuza Gökşen Cinkaya'dan gelmiş. Pırıl pırıl. Allah ayağına taş değdirmesin. Çok duygulandım. Armut dibine düşmüş demiş Gökşen Hanım. Ya da Gökşen Bey. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Allah hiçbirimizin evladının ayağına taş değdirmesin. Onların hep güzellikleriyle bizi daim kılsın. Bizim çerçevemiz belli demiş. Arif Suna'dan gelmiş ve bir Atatürk portresi çerçeve içerisinde mükemmelmiş. Bu arada Bahadır Hocam diyor ki ararsan bağlanırız diyor. Bahadır Hocam'ı uyandıramamıştık biliyorsunuz. Şimdi uyandırırız. Yani uyandırma servisinde.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
8: Lütfen dikkat.
9: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli konuklar, sevgili çocuklar ve gençler, herkese merhabalar. Bahadır Çok İşler Hocam'la birlikteyiz. Tavır Gazetesi'nin saygıdeğer spor müdürü. Uyandırma servisini görevini yapamamanın hüznü içerisinde hocam.
1: Ya kusura bakmayın, evet biraz geç uyanabildim. Özür diliyorum senden de, dinleyicilerden de. Hocam olur mu,
0: öyle şey ne demek? Ben teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Gazeteci genelde, spor gazetecisi 12'de 11'de kalkar, 2'de şirkete gider, 1'de çünkü gece saat 1'e kadar çalışır. Sayfalar
1: yazılır. Bizim hayatımız
0: hep böyle geçiyor.
1: Emreciğim, yani bizim hocam, bizim hayatımız şöyle oluyor. Yani şimdi sayfaları yazıyoruz artık, biliyorsunuz gazeteler bayağı haber vermek durumunda kalıyor genelde. Çünkü sosyal medya ve televizyonlar işimizi bozdu hayli. Şimdi biz yarın ertesi günün de sayfalarını kafamızda da planlamaya başlıyoruz. Kafamızda bir sürü sorunla eve geliyoruz ve uyumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla az uyku bizim ön planda oluyor. Bakalım bugün ne yapacağız? Bugün maç var. Yine güzel bir gün olmasını diliyoruz. Ülke puanımız hızla yükseliyor. İnşallah böyle devam eder. Mayıs ayına kadar.
0: İnşallah Bahadır Çok İşler Hocam'la birlikteyiz. Çünkü dün gece de 21.30'da 22'de İstanbul'a inenler vardı. Onları hazırlamak falan derken ya, hakikaten çok meşakkatli, evet, bir süreç. Peki o zaman
1: yani
0: başlayalım.
1: Her ne ekmezse bu, her ne ekmezse bu uçaklar hep kanalı sayıyor. Yani bunu bir türlü şey yapamadık. Yani
0: altıdayın kardeşim ya. Niye 21.30'da?
1: Yani hep mi karanlıkta inecek yani?
0: İstanbul trafiğini göstermemek için hocam.
1: Evet, mutlaka.
0: Nereden buyurun düştüm hocam, ben İstanbul'a dememeleri için.
1: kesinlikle. Buyurun.
0: Ya toprağı taşı gerçekten altın ülkemin, her karışım.
1: Evet. Peki. Kesinlikle.
0: Ne yapmalı bu akşam Beşiktaş? Bir de Vlahović geldi. İkisini bir yorumlarsanız sevinirim. Tavır Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çok İşler'le birlikteyiz.
1: Ya bir kere şampiyonluğun yolu golcüden geçiyor. Tabii ki takım çok önemli. İyi bir takım kurmak, eksikleri gidermek, bunu iyi okumak, ligimizi iyi tanımak, bunlar çok önemli ama siz de takdir edersiniz ki işte Galatasaray ne yaptı? Bir golcü aldı, ortalığı salladı, şampiyon oldu. Yani şöyle, iyi bir golcün olmadığı takdirde, işte Fenerbahçe'nin de belki de yıllardır çektiği sıkıntı buydu. İyi bir golcü olmanın takdirde şampiyon olamıyorsun. Yani bu sene hem Aziz Yıldırım hem Serdar Adalı bu işi ciddiye aldı. Bakın mesela Fenerbahçe'de golcü takviyesi, yani mesela Talisca var, yanına şey aldı, Vedat Muriç aldı. Bir de şimdi Lukaku'yu aldı. Şimdi bu, yani Aziz Yıldırım çok tecrübeli bir başkan. Yani görüyor, yani iyi bir golcü olması gerektiğini anladı. Serdar Adal da zaten epeyce bir süre bekledi Vlahović'i. Dolayısıyla şimdi Galatasaray'ın yapması

0: İmza atar mısın? Hayır, oraya atmam diyor. Getir bir şey getir, onun üstüne imza atayım diyor. Yani değişik bir oyuncu. Dolayısıyla bizim buraya da çok uyum sağladı. Yalnız tabii onda da sıkıntılar var. Anlamaya çalışıyorum onu da.
1: Vergi
0: Yani
1: sorunu
0: aşırı
1: varmış hocam bütün
0: agresif.
1: futbolcularda ve
0: Evet.
1: Osimhen'de.
0: Evet. Aşırı bir agresiflik, aşırı bir hani üzerine bir sorumluluk binmiş de bu sorumluluğu kaldıramayan bir oyuncu profili çizmeye başladı ki bu çok tehlikeli. İşte ne bileyim yönetime gönderme yapıyor. Niye bana top gelmiyor kardeşim? Bana top getirecek oyuncu getireyim mi? Transfer edeyim mi demek istiyor. Ben burada kalmak istiyorum, gitmek istemiyorum demek istiyor. Yani bilemiyorum. Böyle sıkıntılar var. Galatasaray bu sıkıntıları elbet büyük bir camia çözer. Ama şampiyon olamazsa da bu yönetim gider. Biraz kafiyeli oldu.
1: Peki bu yönetim
0: Yani.
1: ocağı görmeme durumu olur mu?
0: Olabilir. Her şey, bakın şöyle bir şey var. Mali Genel Kurul var. Galatasaray yönetimleri için ara karne gibidir. Zaten orada çok şey belli olur. Bakın mesela Erden Timur'un Galatasaray Başkanı olmak istediğini, halen olmak istediğini. Hatta Galatasaray Liselilerin bir tane aday bulma çabasında olduğunu falan, bir sürü dedikodular geliyor kulağımıza. Bakın dedikodu diyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu işler dedikoduyla başlıyor Galatasaray'da. Yani böyle bir şey olur mu? Bu yönetim yani sadece bir kişinin sultasında olmaz ki Galatasaray'da. Bu tutturmuş tabii Galatasaray Sportif AŞ ya da işte kulüpler Sportif AŞ'lerin üzerinden yönetim dışındakileri yönettiriyorlar kulüpleri. Konuşacak çok şey var da şimdi tam da lig öncesi bu konuyu açmak istemiyorum. Bu konuda biraz doluyum ben de. Çünkü neden? İşte bu bahsettiğim şirketleşme üzerinden kendilerini farklı konumlandıranlar var. Bakın biraz şifreli konuşuyorum şimdi. Ama bir adım sonrasında daha açık konuşabilirim.
1: Konuşalım hocam. Açık açık. Ama
0: Hayır,
1: beklemek mi
0: yok
1: gerekecek
0: bu
1: onu?
0: ama şimdi bu konuyu konuşmak için bir iki şeyin olgunlaşması lazım. Birincisi Galatasaray şimdi iyi başlarsa konuştuklarımızın hepsi çöp olur. İkincisi de ispatlayamayacağım, belgeleyemeyeceğim. Hani meslektaşlarımız gibi ne bileyim gözaltına alınmak da istemem. Tabii işin
1: İronik
0: hicviye biliyorum
1: kısmı
0: şu
1: bu
0: anda.
1: olsa
0: İşin
1: gerek.
0: ironi kısmı ama şöyle bir şey var, Galatasaray işleri iyi gitmiyor. Ve Galatasaray bu şeylere de alışkın. Aslında hep böyle bir şampiyon olunca kriz çıkar. Şampiyon olunca yani şampiyon olmadan daha rahattır. Daha rahat ilerler bu işler ama şampiyon olunca da işte böyle baskı oluşturuyor. Başkanın satmadan alınan bir şey inadı sürüyor. Bakalım nereye kadar sürecek, biz de bekliyoruz. Yani Galatasaray taraftarı da bekliyoruz.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçecektiniz. Ben kesmiştim. Nasıl
0: Ha,
1: söylersiniz?
0: şimdi bu ben bir futbolcu fabrikası altyapıdan çok oyuncu yetiştiren 7 yıl Fransa'da 7 yıl üst üste şampiyon olan işte ilk akla gelen meta benim ilk akla gelen hayran olduğum bir Junior yıldızlaştı, yıldızını parlatan Benzema gibi oyuncuları çıkaran bir kulübe karşı işte o eski şaşalı günlerini arıyor ama işte o kulüple eşleşti Fenerbahçe. Dolayısıyla şimdi iyi de kadrosu olabilir ama Fenerbahçe'nin artık o Lyon 18 yıllık özlemi gidireceği konusunda da hemfikiriz diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir takım kurdu Fenerbahçe. O takım birbirine alışma sürecinde. Bir de şimdi burada pastanın üzerine çilekleri de koyarsan bu takım iyi yolda ilerler. Aziz Yıldırım da artık bence yaşının verdiği olgunlukta ve çok şeyde ilerliyor. Bilmiyorum sen ne dersin, sen ne düşünüyorsun ama ben başkanı farklı gördüm bu dönemde artık.
1: Eğer
0: Daha
1: başkan
0: bilgisayar
1: şampiyonluk
0: geliyor.
1: için elinden geleni yapıyor. Ben çok akılcı davrandığını düşünüyorum. Bir de bir başkanın klasik şeyi vardır ya. Siz çok daha iyi bilirsiniz saygıder hocam.
0: Estağfurullah, rica ederim.
1: Buradaki hani tavrı nettir. İşte forma mesela, forma satışlarında gelir arttırabilmek için korsan formaya verdiği savaşa geçmişte hatırlıyoruz. Bugün de bence sosyal medyaya karşı verdiği çok ciddi

0: bir savaş var ve ben o savaşta Aziz Yıldırım'ın sonuna kadar arkasındayım.
1: Ya işte öyle, işte bu aslında ben tabii bunu dillendirmek istemiyorum ama bir başkanın döneminde başlayan, daha doğrusu bir başkanın yöneticiliği döneminde başlayan, işte stadın altında kurulan bir nasıl diyeyim, işte tetikçi grubu kendi elleriyle büyüttükleri şey şimdi kendilerine doğrulan bir namlu oldu. Yani Aziz Yıldırım kurdurmadı bunu. Ben iyi biliyorum. Kimi
0: Ya biz
1: kurduğunu da
0: biliyoruz,
1: şu
0: Ali
1: anda
0: Koç
1: dillendirmek
0: kuruldu.
1: istemiyorum.
0: Yani niye
1: Evet,
0: isim
1: yani
0: isim
1: ben bunu
0: verdiniz? Ali Bey
1: dillendirmek istemiyorum
0: zamanında
1: da
0: kuruldu. Ali Bey tarafından
1: işte
0: kimler nemalandırıldı? Hepimiz çok iyi biliyoruz. Saygıdeğer bir durum.
1: ve bu nemalananlar da sanki nemalanmamış gibi hareket ediyor bile yani. Öyle bir durum var. Yani böyle insanlar kendilerini bu
0: Hocam
1: işlerden
0: bizde 40 bin
1: sıyırabileceğini söylüyor.
0: dirhemle nasıl araba alındığı falan bunların hepsini biliyoruz. Bizi konuşturmasın kimse.
1: Vallahi yani şöyle söyleyeyim, bu iş, hani ben bu işlerin nasıl yapıldığını bilmem, öğrenmek de istemem. Çünkü ben dumura uğradığım şeyler vardı. Evet, dediğin gibi haksız kazançlar, işte hiç
0: Ben biliyorsun birileriyle
1: ilişki.
0: geçmişte biraz beraber çalıştım. O yüzden oradan duymuşluklarım var.
1: Yani ben hatta yani ev araba boyutları falan, yani ben şaşkınlıkla izliyorum. Yani benim öyle milyonları yönlendirecek bir algı yeteneğim ya da böyle bir gücüm olsa bile, ben bunu kötüye kullanıp ya yastığa başıma koydum da ailemle bir oturdum da huzursuzluk yaşamak istemem yani. Böyle bir
0: Hocam
1: şey bize
0: bizden
1: uygun bir
0: uzak
1: şey
0: dursun
1: değil
0: ya.
1: yani.
0: Allah böyle bir kaderi benim için yazdıysa şu an itibariyle
1: Tabii ki.
0: bozmasını tercih ederim hocam.
1: Ya sayın hocam, bir de şöyle bir şey var. Yani iftiralar, ben de bundan muzdaribim. Yani mesela diyelim ki ben bir dönem Sözcü'nün
0: Spor
1: sporunun
0: müdürüydünüz.
1: başındayken,
0: Evet.
1: hani spor müdürüyken, şöyle bir şey olmuştu. İnternette bir haber yazılıp yapılmış. O haberden dolayı Allah bana saldırıyorlar. Ben internet benim mahiyetinde değildi. Benim mücavir alanım hiç değildi. Neyse Sözcü internet sayfasında bir haberden dolayı bana sosyal medyadan yani bir işaret üzerine binlerce kişi saldırmaya başladı. Küfür, neyse bir sürü şey. Sonra bir de dönemin başkanı yine Sayın Ali Koç çıkıp bu haberi yapana bakmak lazım. Yani ben Galatasaray çıkışlıymışım gibi düşünüyor. Yani ben gazeteciyim kardeşim, benim hiçbir kulüple bağlantım yok ki. Buna bakmak lazım. İşte bu yalan yazıyor falan. Haberde ne biliyor musun? Alanya Fenerbahçe maçında bir kural hatası yapıldı iddiasında bulunuyor. İşte bu tetikçileri, karamşorları. Ondan sonra ben de bunu o dönemin MHK başkanına soruyorum. Diyorum ki sayın hocam, diyorum, sayın başkan, böyle böyle iddialar var, ne diyorsun? O da diyor ki kardeşim, adam çıktı aslan gibi maçı yönetti. Yazayım mı başkan, yaz. Yazdım ben, yazınca yani ben yalan yazdığım iddiasında falan da bulundular. Sonra Zekeriya Başkan bir canlı yayına katılıp, yok ya kardeşim, adamım ben konuştum, bu açıklama benim demesi üzerine haberin doğru olduğu çıkıyor. Ama beni de nereden buluyorlar? Kardeşim sen yemedin içmedin, maç ertesi günü sabah başkanı arayıp bunu niye soruyorsun? Sende bir şeytanlık var. Ra falan getirdiler iş yani. Ya bir gazetecinin görevi sormak değil mi? Yani MHK başkanını arayıp ya sayın başkan, bu maçta kural hatası var diyorlar. Fenerbahçeliler ne diyorsun demek suç mu?
0: Hocam
1: İşte
0: soru
1: o
0: sor.
1: hale
0: Eyvallah.
1: satın alınmışlık işte bu mesleği de bu hale getirir yani. Biz yine duygusal bakıp ahlaklı olarak işimizi yapacağız ama bunlara da pay vermeyeceğiz. Mesele bu, ne kadar dik durabildiğimiz.
0: Bahadır hocam, şöyle bir hadise çok kısa anlatayım müsaade edersen. Belki sen de
1: Tabii, tabii ne demek, buyurun.
0: tanıklık etmişsindir. Bunu da burada birkaç kere anlatmıştım ama bu soru sormak. Ben bir tweet attım. Hatırlarsan bir Adana Demirspor maçı sonrasında Adana Demirspor maçta sahadan çekilmişti. Ben de tweette şöyle dedim. Sayın Murat Sancak, yani bu hesaplanmış bir şey miydi? Yoksa konjonktür mü öyle gelişti? Teknik direktörünüz mü buna karar verdi? Siz mi karar verdiniz? Kim buna karar verdi? Lütfen bunu açıklar mısınız kamuoyuna diye bir tweet attım. Sonra bu Ali Koç'un tuttuğu kalemşörler, çok net söylüyorum onları, o kalemşörlerden birkaç tanesi benimle ilgili 62-22'den dolayı mahkemeye çağırdı.

0: çağrılacağımı söyledi. Yani daha doğrusu ifadeye çağrılacağımı söyledi. Benim
1: Ya çok güzel tetikliyorsun.
0: aynen bununla ilgili yani burada bir Fenerbahçe unsurundan bahsetmiyorum. Yani tweet aynen bu. Zaten orada duruyor, hala kaldırmadım. Ama bundan dolayı niçin ben çağrılıyorum? Bir de yalan haber yapıyorsunuz. Ben hiçbir yere çağrılmadım dedim. Bahadır Hocam, tam bir ay sonra, bak bu olaydan tam bir ay sonra benim evime celp geldi. Ve beni spor şube, ki üst komşum, iki kat üst komşum spor şubede polis, oraya davet ettiler. Bir baktım benim komşu orada. Vay Emre abi nasılsın? İyiyim. Hayırdır? Abi dedim böyle böyle. Ver bakayım abi. Abi dedi burada Fenerbahçeli Ali Koç'un avukatlarından biri vermiş bunu seni dedi. Ama dedi yani burada bir Fenerbahçe unsuru yok dedi. Ama biz senin ifadeni alacağız, mecburuz dedi. Tabii ki al dedi. Ama oraya da bir şer düş dedim. Çünkü Twitter'da buradan bir kez daha suç duyurusunda bulunuyorum. Twitter'da bana bir ay sonra gelecek celbin haberini veren kalemşörler var. Savcılık onlarla ilgili soruşturma yaptı mı? Yani
1: İşte
0: bu
1: onlar.
0: kişisel verilerin koruma kanunu var ya, hepimiz bu kanuna
1: Evet.
0: tabiyiz. Bununla ilgili öğrendim ki Bursa'da adliyede çalışan bir beyefendi, hatta kalabalık, kendi ismiyle de kullanmıyormuş. Bunları sızdırıyormuş basına ve bunlar da yazıyormuş. Ben de bunlarla ilgili orada hemen hızlıca suç duyurusunda bulundum. Ama bir şey yapıldı mı, yapılmadı mı? Bugün savcılığa bir kez daha konuyu bir kez daha akla getiriyorum ve bir kez daha suç duyurusunda bulunuyorum. Yani hakikaten mesleğin geldiği rezilliğin son noktasıydı bu ve ben böyle ağzım açık bir şekilde, şok bir şekilde izledim abi.
1: Ya şimdi ne yazık ki bu sosyal medyanın türettiği birçok profil aslında bunlar hep içimizdeydi ama orada içlerindeki şeytan da tabii şeytanla tanımaya başladık. Bizim yıllarca gazeteci diye bildiğimiz adamlar meğerse tribünlerin içindeki yapılanmanın bir
0: Hocam
1: parçasıymış mesela.
0: yıllardır tribünlere büyük emek veriyor. Bu tribünler için mücadele ediyor dediğimiz pek çok ismin biliyorsun ne noktada olduğuna şu son 2 günde tanıklık ettik. Çıkan
1: Yani
0: rakamlar,
1: şöyle
0: paralar yani
1: tabii
0: akıl alır gibi değil. Demek ki yani
1: ya
0: bu işte
1: eski
0: çok enteresan şeyler dönüyor ama biz burada
1: hayır biz
0: eksik ve
1: dillendirmiyoruz aslında
0: yetersiziz.
1: bilinen hayır biz
0: Ben
1: bilinen
0: bilmiyordum hocam.
1: gerçekleri
0: Vallahi hiçbirini
1: şu an
0: bilmiyordum.
1: ya bilinenleri biz yaşıyoruz şu anda aslında yaşıyoruz biliyoruz ama biz bunları dillendiremiyoruz bahsede tabii. Şimdi neden büyük camialar diyoruz? İşte büyük camialar İşte böyle isimlerin elinden tutmadan da olmuyor yani. Şimdi eskiden hatırlarsan futbolcu kaçırılırdı. İşte efendim Fenerbahçe'nin elinden, Beşiktaş'ın elinden, Galatasaray'ın elinden işte hatırlarsın Hasan vardı, Hasan Vezir. İşte Tanju Çolak. İşte o dönemlerden bu dönemlere geldik. İşte o dönemlerde kullanılan isimlerin sen aç gezdiğini falan mı düşünüyorsun? Yani kullanılan isimlerin diyorum işte. Mesela anlıyorsun değil mi ne demek
0: Anladım.
1: istediğimi? Nedir? Her kulübün böyle işlerini yaptırdığı, işte tribünleri yönlendirmek için. Ya yine bizim yönetici kaynaklı. Her şeyde basın suçlu. Gazeteciler gözaltına alıyor ama yöneticiler gözaltına alınmıyor. Örneğin neden mesela Burhan Can gözaltına alındı da atıyorum Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan alınmadı. Kardeşim Salah dedi iki kere yalanladı. Yok böyle bir şey dedi. Ya dedi birkaç kere yalanlamam gerekiyor diye ikinciye yalanladı. Üçüncüde adam geldi. Yani gazeteci yalan yazması gözaltına alınıp o kelepçeli fotoğraf verilmesiyle sonuçlanıyor. Ama bir yöneticinin yalan beyanında bulunması cezalandırılmıyor. Nasıl bir çelişki bu? Yani birazcık biz sanki kuralları yanlış yaşıyoruz, adamına göre yaşıyoruz, duruma göre hareket ediyoruz gibi geliyor. Bilmiyorum Sayın Hocam sen ne düşünüyorsun ama ben ne yazık ki bunların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini
0: Hocam
1: düşünüyorum.
0: ben hayal kırıklığı yaşıyorum. Özellikle yani Galatasaray'ın ultraslarının lideri sayın lideriyle ilgili ortaya koymuş olduğu ifadeler, özellikle sağlık kontrolüne giderken oradan çıkışta ortaya koydukları ile ilgili dün bir özür yayınlamış. Hatta ama Çok ciddi tepkiler var altında da. Çünkü toplumun dinamikleriyle siyasetle sporu

0: siyasi erkin müdahalesiyle ben buradan yırtarım mantığıyla hareket ederek ortaya koyduğu için
1: Evet.
0: burada o tepkinin hangi boyutta olacağını hesaplayamamışlar.
1: Ama Türkiye'nin bir profilini çizdin işte, yani senin
0: aynen öyle.
1: anlattığın onu
0: Ben
1: çıkıyor
0: büyük bir
1: yani.
0: şaşkınlık ve büyük bir üzüntüyle izledim o görüntüleri.
1: Yani ne adamına göre, kurumuna göre, yerine göre.
0: Ya da
1: Ya
0: sözcüklere göre,
1: inan,
0: yani kelime, bak ben
1: tabii
0: sizdenim yaklaşımına
1: ki.
0: göre sistem hocam,
1: Yani işte
0: hepimiz birilerindeniz ama hepimiz bu
1: şimdi
0: ülkedeniz. Asıl önemli olan o. Yani bu
1: yok,
0: toprak, bu
1: elbette.
0: bayraktanız hepimiz. Yoksa Alilerden, Velilerden, Osmanlardan yana değiliz. Hepimiz bir tek Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten yanayız. Onun değerlerinden yanayız ve bu ülkenin topraklarından, bayrağından yanayız. Gerisi teferruat.
1: Tek kıblemiz verisi teferruat, doğru
0: Ya ben
1: söylüyorsun. Yani
0: öyle demiyorum.
1: şimdi
0: Ya benim kıblem belli. Benim kıblem Mekke'de de ama benim
1: hayır,
0: hayat görüşümde
1: o lafın
0: Atatürk
1: geç
0: var.
1: tabii ki.
0: Aynen öyle.
1: Tabii ki. Şimdi bizim zaten ondan başka sığınacak yerimiz yok. O muhakkak yani. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Yani artık bu büyük kulüplerin yönetici profilini iyi incelemek lazım. Yani artık bu mesela Avrupa'daki sistem. Biz çoğu kulübün başkanını tanımıyoruz ya. Değil mi? Niye? Yöneticisini tanımıyoruz. Yani nasıl bir şey ki bu? Yani Türkiye'de tanınmak için büyük bir kulübün başkanı olmak yeter. Ben Dursun Özbey'i tanımazdım mesela. Bilmiyorum. Tanımazdım. Serdar Adalı, hatta atçılık camiasıyı tanır. Zenginler Kulübü. Oldu işte. Bilmiyorum yani. Sen tanıyor musun? Tanır mıydın Dursun Özbey'i? Yani Galatasaray başkanı olmasın.
0: Ben Serdar Bey'i de işte TJK'dan tanıyorum. Ama tabii Ali
1: Yani.
0: Koç'u, Aziz Yıldırım'ı hepimiz çok iyi
1: Tamam,
0: tanıyoruz.
1: onlar
0: Faruk
1: işte
0: abi. Bir de
1: onların.
0: Galatasaray'da şöyle bir ritüel vardı. Bu
1: Ama
0: da
1: Aziz
0: bozuldu.
1: Yıldırım da özür dilerim. Aziz Yıldırım da tanımazdı. O adam yani yönetici olmasaydı Fenerbahçe'de, işte futbolun başında olmasaydı, o transferleri yapmasaydı kim tanırdı? Yani
0: Ya
1: onu anlatıyorum. Yani
0: doğru.
1: Fenerbahçe, Beşiktaş,
0: Bir de
1: Galatasaray
0: Galatasaray'da
1: büyük
0: şu
1: marka.
0: ritüel yok muydu Bahadır hocam? Galatasaray sportif işlerin başında ya da ikinci başkanı hep başkanlığı hazırlardı. Yani Faruk Süren de böyle oldu, Mehmet Cansu da böyle oldu, Adnan Polat da böyle oldu. Yani hep o koltukta oturanlar bilinirdi ki bir sonraki aşamada başkan olacak. Mustafa Cengiz'le zannediyorum bu ritüeller kırıldı.
1: Ya Mustafa,
0: Rahmetli
1: Allah
0: anıldı.
1: rahmet eylesin, son röportajımı yapmıştım. Geçen de dile getirmiştim hatta. Ya biliyor musunuz şimdi çok ilginç şeyler oluyor. Yani mesela hiç kimsenin ciddiye almadığı Mustafa Cengiz sırf Dursun Özbek gitsin diye geldi adam, takım şampiyon yaptı. Ya bakın, bazen şans faktörü de önemli. Yani herkes bunu şey diye değerlendiriyor. Yok kardeşim, işte hayatın akışında böyle şeyler yer yok. Abi ya, bir şans var. Bir şans faktörü var. Galatasaray'ın o dönem şampiyon olması, yani sence hani akla mantığa uyuyor mu işte? Uyuyor. Bakın ya, bir yönetim değişikliği oluyor. Adam geliyor, şampiyon yapıyor. Ya bir sürü şey. Mustafa abi çok çok renkli bir adamdı. Tekrar abi diyorum çünkü gerçekten çok renkli bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Ama ne yazık ki işte ömrü yetmedi. Son röportajında şey demişti. Ben işte bu hastalıkla ilgili konuşmak istiyorum demişti. Sadece hastalık üzerine bir röportaj yaptık. Ben de ona bir tane soru sormadım. Sportif bir soru. Çok güzel bir sağlık röportajı olmuştu. Hatta ben sana onun şeyini bulabilirsem linkini atayım. Bir oku, bak çok keyifli bir röportajdı o. Üstüne biraz yıllarda geçse de bir daha okurum yani. Bu arada bir isim zikrettin. O da adaylığa doğru gidiyor. Böyle giderse
0: Adnan Polat mı?
1: Galatasaray'da bilgin olsun. Evet. Adnan abi yeniden
0: Hadi hayırlısı olsun.
1: başkanlık için kolları sıvayacak diye kulağıma geliyor.
0: Benim de geldi. Süren
1: Evet,
0: bitti.
1: buyurun.
0: Reklama gitmem lazım. Ama çok keyifliydi sohbet.
1: Ya işte biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Ama umarım bir şeyler
0: Uyandın ama değil mi?
1: anlatmışımdır
0: Uyandın değil mi?
1: yani. Tabii tabii yani, uyandırma
0: Yalnız çay sesi geliyor arkadan böyle. Çıkı çıkı çıkı çıkı bir
1: sarısı.
0: çay.
1: Yok yok yok yok,
0: Yok bir
1: vallahi daha
0: çay.
1: çay. Ben sabahları kahvaltı yapamıyorum.
0: Hocam
1: Bir
0: sen
1: süre
0: zaten
1: geçmesi
0: brüt
1: lazım.
0: 55 kilo falansın herhalde.
1: Yok yok yok. Ben daha zayıftım da şimdi biraz kilo almaya başladık yani, yaşında verdiği şeyle. Vallahi çok kilo almamak için uğraşıyoruz yani.
0: Hocam sen yani benim yanımda senle Laurel'le Hardy gibiyiz
1: Ama bu iş biraz da psikolojik biliyorsun yani psikolojik. Çok psikolojik bir olaydır bu kilo almalıyız. Yani bunu şimdi bilmiyorum reklam ne zaman gideceksin ama biraz uzun sürer bu kilo işi.
0: yani. Evet, ben hep böyle iri bir adamdım hocam ya. Ya ben dayılarıma çekmişim.
1: Abi.
0: Dayılarım da benim gibi. Hepsi benim gibi. Baba tarafımda daha böyle küçük, daha şey. Daha ufak tefek.
1: Ya bir kilo almaya müsait bir vücudumuz var. Ya benim de öyle aslında ama ben tabii biraz hareketli olduğum için duramıyorum yani. Bir de kilo almaya başladığım zaman sabahları erken kalkıp normalde yürüyüş falan yapıyorum da şu anda sıcak olduğu için ona pek şu an adapte olamadım. Ama biraz havaların serinlemesinden sonra yeniden o tempolu 9-10 kilometrelik yürüyüş özellikle sabahları onu ihmal etmemem lazım yani. Hem bel kuvveti, belin kuvvetlenmesi için. Çünkü belli bir yaştan sonra sürekli oturduğumuz için bel ağrıları başlıyor. Oturma bozukluğundan sebep.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tavır
1: Ben
0: gazetesini
1: teşekkür
0: ciddi
1: ediyorum.
0: bir keyifle takip ediyoruz. Kucak
1: Senin de
0: dolusu.
1: yazılarını takip ediyorlardır diye düşünüyorum yani bilmiyorum.
0: İnşallah, inşallah. Bu ara bir seri yayınladık. 4 bölümlü.
1: Evet. Bir
0: Enteresandı.
1: bölümünü yayınlayamadık. O da çok yoğunluktan.
0: Olsun.
1: Hafta için orada
0: Hafta
1: bakacağız.
0: içinde yayınlarız.
1: Bu arada ben sorayım. Yani belki bu akşam maç yazmak istersin.
0: Yazarım yazarım. Büyük keyifle.
1: Tamam ben de
0: Bir de
1: okuyucuların
0: oğlanla
1: şey yaparım.
0: seyredeceğim ben. Allah nasip ederse o yolda. Onun
1: İnşallah.
0: saptamaları çok enteresan oluyor.
1: Evet,
0: Oradan
1: tamam o
0: çıkarım biraz
1: zaman
0: bilgi.
1: bekliyoruz. Bizim
0: Tamam, tatlım seni.
1: okuyucularımız da senin çok keyifli zevkli okuyacağını düşünüyorum. Yani
0: Sağ
1: bekliyoruz
0: olun.
1: senin
0: Çok
1: yazını.
0: teşekkür ediyorum bu yolu açtığınız için. Kolay
1: Peki.
0: gelsin.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. İyi yayınlar.
0: Bahadır Çok İşler, Tavır Gazetesi Spor Müdürü.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: markette bulacaksın. Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim sizlerden gelenlerle devam ediyoruz. Hızlıca Eyüp Kaya'dan gelmiş. Emre Bey, Bahadır hocama sorar mısın? Transfer yapılmadan Galatasaray kadrosuna bakarak ne gibi dokunuşlar yapılır? Oyuncuya göre sistemi kurulamaz mı? Bir de Galatasaray yönetimiyle ilgili bilgiler geliyor demiş. Bunların hepsini konuştuk. Zannediyorum Eyüp Bey'in sorularına yanıt olabilmişizdir. Yunus Bey'den gelmiş. Bahadır çok işler gelmiş. Rahmetli babamın adı Bahadır. Yeğenim Bahadır. Yazmak istedim demiş. Ve sevgili dostumuz Dursun Özbek sezon sonunda göreceğini tahmin ediyorum. Proje var. Dursun Özbek başkanımızın her şeyi kendisini yapması, kendisine zarar verdiği gibi kulübe de zarar veriyor demiş. Yunus Bey'den gelmiş. Emre Bey, Aziz Yıldırım başkan seçilmeden önce Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forma için bu yanlış demişti. Hatırlarsınız, böyle bir şey olmaz demişti. Peki şu an ligler başlıyor. Fenerbahçe 3 yıldızlı forma mı, 5 yıldızlı formayla mı çıkacak demiş. Bilmiyorum. Yunus Balyer'den gelmiş. Gazetecinin biri 2 gün önce dedi ki bazı futbolcular taraftar amigolarına para veriyor ki kendileri hakkında olumsuz tezahürat yapılmasın diye. Bunu ilk kez duydum demiş. Bunu ben de ilk kez duydum. Kimse teyide muhtaçtır ya da işte bu konuda. Doktor Selami Karaca hocamdan gelmiş. Çok teşekkür ediyorum bizi dinlediği için. Kucak dolu sevgiler. Şimdi gelen mesajlar var. Bu mesajlar radyoya da gelmiş. Oo, radyoya yağmış mesaj. Hemen en tepeden başlayarak geriye doğru okuyalım saygıdeğer dostlar. Bir Galatasaray taraftarı olarak söylediklerinize %100 hak veriyorum. Benim gibi böyle düşünen birçok taraftar vardır. Biz kesinlikle senin konusunda yönetimin bir tavır alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu durum ironi yapılıyor. İroni yapmış diyenler de oluyor. İroni yapılacak yer Galatasaray Kulübü isminin geçtiği yer değildir. Birçok haber kanalında bu olay geçerken Ultra Aslan tribün lideri, Galatasaray tribün lideri olarak geçiyor. Kendisinin bir an önce bunu bırakıp kendi kişisel yaşamında ister sever ister sevmez ne yapması gerektiğini düşünüyorum demiş. Aynı fikirdeyim. Yani medyaya %100 katılıyorum. Galatasaray Ultra Aslan seçimle mi seçiyor yeni

liderini belirliyor ama Ultra Aslan, Alpaslan hocamdan kalan bu şanlı ve çok kıymetli liderlik kavramını yeniden ele alması gerek diye düşünenlerdenim. Özellikle bu çıkıştan sonra. Hakemler 4 sene yönettiği gibi yönetirse biz yine şampiyon oluruz demiş. Helal sana be demiş mi değerli dostumuz. Günaydın Emre abi, hayırlı yayınlar. Bu sene lig çok ateşli olacak. Bütün Galatasaraylı yayıncılar ve kulüpteki söz sahipleri sistematik olarak bir algıya başladı. Bu senin kötü geçeceğini, hakemlerin onlarla uğraşacağını, şampiyon yapılmayacakları algısını yapmaya başladılar. Kötü giden bir takım var ve görünüyor. Transfer yok. Diğer büyük takımlarımızın yaptığı gibi Galatasaray yönetimi böyle yaparak olası bir başarısızlığın kendisinin üstünden atmaya çalışıyor. Ve son olarak yorumum, Türk futbol topunu elinde tutan liyakatli yönetim topu bir oraya bir buraya atıyor. Veya hepimiz bunu izliyoruz demiş. Serhat Akal'ın futbolcu olduğu zamanlarda ben genç Fenerbahçelilerin üyesiydim. Tribünlerdeydim. Serhat Akın o zamanlarda bazı isimlere hatırı sayılır parayla demiş bir değerli dostumuz. Tezahürat yaptırtmazdı diye eklemiş. Bilemiyorum. Emre Bey günaydın. Emrecan makine mühendisliği mi okuyor diye sormuş bir değerli dostum. Hayır, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Gemi Makinaları Mühendisliği bölümünde okuyor. Umarım doğru söylemişimdir. Hep yanlış söylüyorum ben. O da bana kızıyor. Sabahattin Şirin olayında bazı gazetecilerin yorumlarken olaya şaşırmalarına şaşırıyorum. Tribün lideri yıllardan beri kimse kusura bakmasın demiş. Daha farklı şeyler de yazmış ama onlar benim okuyabileceğim nitelikte şeyler değil. Ben bütün tribün liderlerini öyle görmüyorum. Onlarla ben program yaptım. Tribün liderlerini 3 aşağı 5 yukarı tanıyorum. Mesela Yücel abiyle program yaptık Fenerbahçe'de. Hatırlarsınız TV100'de Taraflı diye bir program vardı. Ve Türk futbol tarihinde ilk kez tribün liderleriyle ben program yaptım. Hatta Oğuz abi, Oğuz Altay bugün yorumcu olarak da dikkatimizi çeken Oğuz abi ilk kez orada sahne aldı. Beraber sahne aldık. Oğuz abi, sevgili Alen Markaryan zaten o akşam gazetesinde keyifli yazılarıyla karşımıza çıkıyordu. Çok değerli bir tribün lideridir Beşiktaş'ın. Ve Oğuz abi, Alen Markaryan ve Yücel hocamla beraber program yaptık. Onlarla ilgili en küçük bir olumsuzluğa, en küçük bir duruma denk gelmedim. Eğer ters bir şey söylersem haklarında Allah katında da haksızlık atmış olurum. İnsani değerlerle de haksızlık yapmış olurum. Hepsi çok seçkin, çok değerli, çok kıymetli isimlerdi. Ve ben tribün liderlerini bu tip bir yaftalamanın içerisine dahil etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten hani evladı da sayın tribün liderinin değerlendirmelerini yaptı. Ama ben şu noktadayım. Yani oradan çıkan para o bu bunlar beni hiçbiri ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren dün yapılan o sloganın ardından bugün özür dilemesi kendisinin de yanlış yaptığını fark etmesi anlamına geliyor. Ama bu yanlışı acaba orada yaşanan süreçten kendisini farklı bir noktaya taşımak için mi yaptı yapmadı? Bunu iyi etmek lazım. Bu toplumun zihninde, Galatasaraylı'nın zihninde bir yaralanmaya yol açtı. Bu yaralanmanın önüne geçebilmek için de bence yapılması gereken Ultra Aslan'ın kendisini yeniden upgrade etmesi. Ben böyle düşünenlerde, bu benim yanılgımdır yanılgıysa ama ben böyle düşünüyorum. Buran Bey'in gözaltına alınma sebebi Salla haberi değil, Musiala haberi. Düzeltin hocam, orada söylemek istediği konuyu hiç anlamamışsınız. Buran Can Terzi bir transferi yanlış söylediği için gözaltına alınırken Ertuğrul Doğan da biz bu transferi yapmıyoruz, nereden çıkardınız dedi. Ama daha sonra bu transfer oldu. O da yanlış beyanda bulundu demek istedi Bahadır Çokişler. Siz orayı hiç anlamamışsınız. Yani keşke daha iyi bakabilseydik hadiseye.
Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Vlahovic Beşiktaş'a hayırlı olsun demiş. Aynen, çok değerli bir transfer bence. Güzel bir sezon öncesi antik kent Kapadokya'dan selamlar. Tarihi yerler, yeraltı şehirleri, tam bir gezilecek yerler. Bir aylık tatil çok güzel geldi. Yarın dönüş yapıyoruz. Stres, gergin bir Galatasaray bizi bekliyor. İyi yayınlar, Aydın ben, Kağıthane'den demiş. Kucak dolusu selamlar Aydın'a.

0: Selamun aleyküm. İyi yayınlar. YouTube yayını neden yok? Açılacak mı? Vallahi sevgili Emrullah'a yazdım yolda. Zannediyorum merkezde bir sorun oldu. Ben uzaktan bağlanarak yayın yaptığım için. O yüzden bizi aplikasyonumuzdan dinlerseniz bugünlük çok memnun olurum. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum efendim. Devam ediyorum. Önceki yıllar bir gazete küpürünün transfer haberini paylaşmak isterim. Eto, Ronaldinho, Deco Galatasaray'da diye haber vardı. Hocam ne haberler yapıldı ya. Yani bir gazeteci duyumlar alır, haberler yapar, bunları satmaya çalışır. Yani bunun için gözaltına alınmak bence çok doğru değil. Ama tabii adalet bu konuda ne söylüyor onu da bilmiyorum yani. Adaletin de çünkü kanunlara vakıf olmadığım için, ama ben gazetecilik mesleğinin etik değerlerine, etik kuramlarına hep dikkat etmeye çalışan bir adamım. Ama transferde son masaya oturup imza atılana kadar değişimler oluyor. Adam masaya oturuyor, masadan kalkıyor. Bir zamanlar İstanbul, şimdiki zamanın yanından bile geçmiyor. Kol kola maçlara gidilirken şimdi savaşa gider gibi. Ne oldu, neden bu duruma geldik demiş bir değerli dostumuz. Çok da güzel söylemiş. Günaydın hocama, teşekkür ediyorum. Sera'nın bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Şok etkisi yarattı. Bundan sonra daha dikkatli olacağım demiş. Emre abi, seni severim ama bu sözlerine ilk defa katılmıyorum. Ben de bir polis çocuğu olarak asla böyle bir yerde beni çıkarırlar, bir şey olur, kurtulayım diye böyle bir slogan atmam. Bu şahıs sözde milliyetçiymiş. Yerler milliyetçiliği demiş ve eklemiş. İşte ben de aynı şeyi diyorum. Yani neyse, hele asker çocuklarıysak, ki ben bir asker çocuğuyum, siz de polis çocuğusunuz. Benim içimi kanatıyor. Yani ben yaralanıyorum hocam. Çünkü ben doğuda, güneydoğuda pek çok ülkenin bekası için kanlarıyla bu toprakları sulamış insanlarla bir araya gelme şansı yakalıyorum. Benim iki kuzenim F-16 pilotuydu. Keza dört tane, yani annemler çok kardeşler. Üç dayım, biri astsubay. İkisi albaylık rütbesinden emekliye ayrıldı. Biri rahmetli oldu. Çok yaşları ileri. Ama yani asker bir aileden geldiğim için, asker aileleri için bu tip bir slogan çok akla yatkın bir slogan değil bizim açımızda. Abi Lyon'dan selamlar. Selçuk ben. Abi Fenerbahçeli arkadaşlar için bir bilgilendirme yapayım. Lyon bu yıl çok oyuncu ayrıldı. Ayrıca son Sparta Prag maçında Prag takımı maçın başında 10 kişi kalmış olmasaydı tur bile zor gelirdi. Eğer affedersiniz. Eğer Fenerbahçe iyi konsantre olabilirse, İstanbul'da iyi bir skor alabilirse Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir. Ben kalacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ön Şampiyonlar Ligi'ni, tabii ki Lyon her zaman büyük bir kulüp ama demiş, bu notları iletmiş, Sayıs'tan gelmiş. Teşekkür ediyorum sevgili dostumuza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İzmir'den Ercan. Emre abi, futbol yorumcularının çoğunun yaptığı yorumlar tehlikeli buluyorum. Yaptıkları yorumlarda yaratmak, harikalar yarattı. Evet, yaratmak Allah'a mahsus bir kavram ama biz maalesef Türkçe'de bu ifadeyi çok fazla kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum zaman zaman. Orada teşbihte hata olmaz demek zannediyorum çok doğrusu olur. Günaydın, hayata bakış açımız kader adalet eder, insan zulmeder demiş. Sevgili dostumuzdan gelmiş. Şimdi reklamların ardından birlikteyiz. Bakalım bu blokta reklamım var mı onu da bilmiyorum. Yokmuş vallahi. Saat 10'a kadar benim reklamım yokmuş. O zaman devam edeceğiz. Konuğumuz var biliyorsunuz. 20 geçe konuğuma gideceğim. İzmir'den günaydınlar demiş bir değerli dostumuzdan gelmiş. Futbolda asla değişmeyen bir kaide vardır. O da atanla tutan iyi olacak. Bu bağlamda Fenerbahçe'de Mert, Lukaku, Beşiktaş'ta Nubel, Vlahovic, Galatasaray'da Uğurcan, Osimhen, Trabzonspor'da Onana, Onuachu. Yumurtaları tokuşturmak için sabırsızlanıyorum demiş. Musti'den gelmiş. Güzel, güzel. Bak bu tip mesajlar çok güzel. Çok güzel hareketler bunlar. Şık ve dinamik, gerçekten güzel işler ligde olacak. Şimdi Ünal abiye gideceğiz. Ünal Özaka. Bakalım Ünal abi bize neler anlatacak, neler söyleyecek. Ünal abiyi bir dinleyelim bakalım. Basketbolda da çünkü önemli gelişmeler var. Ve Ünal Özak Foça'da hala herhalde, öyle zannediyorum. Yanına da hala gidebilirim. Günaydın. Şu anda hattımızda. Günaydın Ünal abi. Hala Foça'da mısınız? Günaydın.
1: Söyleyeyim. Senden görüştükten sonra da gelip benim size geleceğim.
0: Vallahi inşallah. Yani ben de bir türlü geçemedim o taraflara. Çünkü haftanın 3 günü hastane, 2 günü buradayım. Hatta birileri şey diyor. Abi dün denize girdin. Abi sen bembeyazsın, hiç denize girmedin mi diyorlar. Dedim hocam ben buraya çalışmaya geldim. Emekçiyiz biz.
1: İşte o kadar ya. Yani evet.
0: Yani biz bakım memuruyum ben ya canım. Annemin yanında olmak bana her zaman çok büyük mutluluk ve gurur veriyor.
1: Öyle tabii. Denize girmek de lazım. Çünkü yoğun bekliyor bizleri.
0: Evet, çok yoğun bir süreç bekliyor. Bu süreci de umarım hızlı bir şekilde başarıyla geride bırakırız. İyi bir sezon geçiririz. Şimdi sevgili Ünal abi, basketbol dediğimizde Euroleague dediğimizde 3 takım, 3 takım dediğimizde heyecan başlayacak. Bunları konuşacağız ama diğer taraftan da NBA heyecanı başlıyor. Bu arada Beşiktaş Belgrad'da açık hava turnuvasına katılıyor. Tüm bunları özetlersen neler oluyor basketbolda? Ve tabii bir de Zeki Güney ve Arda Öztürk, o 16'nın parlayan yıldızlarından biraz bahsetmek lazım.
1: Evet, basketbolun yoğun programı içerisinde altyapılar bütün maçlarını tamamladılar. Ve orada da güzel oyuncuların çıktığını, A milli takımına da katkıda bulunacak derecede Ömer Kutlay ve Darius olmak üzere uzun oyuncuların da yetişmekte olduğunu gördük. O bakımdan sevindirici tabii basketbol milli takımımızın durumları. Basketbolun gündemi tabii ki yoğun olarak başlıyor. Tatil ayları yavaş yavaş bitmeye başladı. Maç günleri geliyor. Mesela basketbol milli takımımız 23 Ağustos'ta Karadağ ile hazırlık maçını yapacak. Bundan 10 gün sonra, daha sonra da Litvanya ile oynayacak İstanbul'da. Litvanya'nın eksik kadroyla gelmekte olduğunu duyduk, gördük. Kadro, yayınlanan kadro hemen hemen B milli takımı gibi. Dolayısıyla bir avantajımız olacak. Ancak bizim de Alperen'in bu maçlarda oynayıp oynamayacağı belli değil. Onun için de Alperen'in de, yani NBA programı başladığı için oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Onların gerekli izinlerinin alınıp alınmayacağını bilmek istiyoruz. Tabii burada Dünya Kupası elemeleri için bizim İtalya, Sırbistan, Litvanya, İzlanda ve Bosna Hersek'le aynı gruptayız. Sene içinde 2027'ye kadar iki pencere daha oynayacağız. Oynayacağımız pencereler içerisinde daha evvelki grupta 6'da 6 yaparak geldiğimiz için, o takımlarla oynadığımız maçları da taşıdığımız için, bu söylediğim grupta pencereler içerisinde iki maç dahi alsak Dünya Kupası elemelerine gidebiliyoruz. Dolayısıyla oradan bir avantajımız var, büyük bir avantajımız var basketbol milli takımımız için. Aynı şekilde kadınlarda da Avustralya, Porto Rico ve Belçika ile eşleşmiş olan kadın basketbol milli takımımız da yine Ağustos içerisindeki maçlarını oynayarak Dünya Kupası elemelerine hazırlanıyorlar. Kadın basketbol milli takımımız da basketbol takımlarımız içerisinde olimpiyat görmüş bir geçmişe sahip. Dolayısıyla bu eski güzel günlerine kadın basketbol milli takımımızın da dönmesini bekliyoruz. Tabii bu arada Euroleague takımlarımız da, yani Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ta, yeni katılan Beşiktaş'ta hazırlıklarını devam ettiriyorlar. NBA'in de başlamasına kalan süre içerisinde onların da hazırlık maçlarını tek tek kontrol edeceğiz. Ancak yapılan sıralamada, yani Euroleague ilgililerinin, otoritelerinin yaptığı sıralamada Panathinaikos, Olympiakos ve Fenerbahçe Final Four adayı olarak şimdiden gösteriliyor. Yani kadro zenginliğine baktığımız zaman bu yapı gözüküyor. Tabii onu da Fenerbahçe adına, Jessica Vitus'un yeni sezondaki kadrosu adına bilmek lazım. hedefimizi görmemiz lazım. Fenerbahçe 8 oyuncuyu gönderip 9 oyuncu

0: aldı. Bunların içerisinde Terence Forrest, Shields, Kay, Larkin, Sertaç Şanlı, Sergunas, Marcus Bingham, Will Clyburn ve John Young var. Dolayısıyla müthiş bir takım kurdu Fenerbahçe. Yepyeni bir takım kurdu. Bu yepyeni bir takımla lige hazırlanmak, Euroligi zirvesini kovalamak Jesse Kavicius için yepyeni bir deneyim olacak. Dolayısıyla parkedeki top sesleri ve ayak sesleri giderek çalışmalarını hızlandırıyor Emre.
1: Ünal Özak'la birlikteyiz. Bu arada Alperen Şengün'le Ömer Yurtseven Akatlar'da çalışmalarını sürdürüyor. Hatta Ağustos ayı içerisinde milli takımda Ömer yer alacak ama şeyin durumu belli değil. Sevgili Alperen'in durumu belli değil. Los Angeles Lakers'ı satıyorlar abi. 12,5 milyar dolar demişler. Muazzam bir rakam değil mi?
0: Satıyorlar değil, sattılar. Yani o da neticelendi. Tabii ki satın almalar orada hareketleniyor. NBA'deki para trafiği ve finansman trafiği her zaman için el değiştirdiği için yoğun bir satış ve alışveriş var. Bu arada bu alışveriş kapsamı içerisinde de NBA Avrupa diye Avrupa pazarının da kovalıyor NBA'liler. NBA yöneticileri konuşmalar devam ediyor oralarda
1: Hocam
0: da.
1: 12,5 milyar dolar nasıl bir paradır yani?
0: Yani akıl almaz bir şey tabii ki.
1: Ya bir
0: Ama
1: futbol. Bu arada Ronaldinho da Monaco basketi almak için hamle yapmış.
0: evet, hamle yaptı. O da onu almaya çalışıyor. Monaco basketi ama biraz İngilizce deyimiyle too late. Yani Monaco basket artık Euroleague'de olmayacağı için Monaco basketini nasıl aşağılardan alıp kurtarmalar gerekecektir. Ancak fiyat tabii Ronaldinho'ya göre ucuzlamış oldu böylece.
1: Peki, biraz da futbol konuşalım sizle. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Bugün Beşiktaş ne yapar? Transfersiz Galatasaray'ın sessizliği ve Trabzonspor'un transfer bombardımanı. Dördünü yorumlarsanız neler söylersiniz?
0: Şimdi dördünü yorumlamayı Fenerbahçe'den başlamak gerekiyor. Yani zaten bu dört büyüğün sıralamasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Salah transferiyle Trabzonspor ve dördüncü sırada da Galatasaray geliyor. Yani yaptıkları hareketlerle sezona hazırlanmakta nasıl bir sıralama olacağını böyle tahmin ediyoruz. Fenerbahçe gayet olumlu gidiyor ve de futbolunu futbol takımına uygun şekilde hazırlamış vaziyette. İsmail Kartal'dan tartışmaları olan Fenerbahçe taraftarları var. Herkes İsmail Kartal'ın ne yapacağını bekliyor. Dolayısıyla İsmail Kartal da sakin bir şekilde gidiyor ve maçları kazanarak kredi hanesini genişletmeye başlıyor. Fenerbahçe pozitif futbol oynuyor şu anda görece olarak. Ondan sonraki sıralamada da Beşiktaş geliyor. Beşiktaş'ta hiç olmadığı kadar takım futbolu oynar bir görünüm içerisinde. Beşiktaş'ın da başarıya yakalayacağını düşünüyorum. Tabii ki Salah'ın transferiyle beraber Trabzonspor'da sansasyonel bir açılım yaptı. Bu sansasyonel açılımını futboluna da yansıtır mı yansıtamaz mı onu da göreceğiz. Galatasaray'a geldiği zaman yaprak kımıldamıyor. Yaprak kımıldamazken kendi futbol takımının hazırlık maçlarındaki oynadığı futbolda hiç ümit vermiyor maalesef. Çok dağılmış bir Galatasaray görüyoruz. Bakalım Galatasaray taraftarlarının düşündüğü gibi Galatasaray Eylül'ün son transfer sezonunun bitmesine son dakika kala transfer yapacağını söylüyorlar. Ama bir yandan bakıyorsun ki Fenerbahçe Lukaku'yu da aldı mesela. Dolayısıyla herkes Ağustos böceği gibi

0: Galatasaray'a yapacağımız bir Ağustos böceği benzetmesi gibi lay lay gitmiyor. Transferlerini tamamlıyor. Bakalım Galatasaray, son şampiyon Galatasaray bu aymazlığını toparlayabilecek mi? Tabii ki futbol konuşurken dün akşamki Paris Saint-Germain Aston Villa maçını da konuşmak lazım. Orada oynanan futbol ise bizdeki nedir de denilecek kadar güzel bir maç seyrettik. Maggio diye yeni zamanların Lukaku'su olduğu söylenen futbolcunun lamalı mamalı hepsini solladığını da gördük. Müthiş goller attı. Dolayısıyla Paris Saint-Germain bir kez daha şampiyon oldu. Kendi futbolumuzu onlarla karşılaştırdığımız zaman çok fazla mutlu olamıyoruz maalesef.
1: Tabii akla gelen en önemli sorulardan biri de şu, sevgili Ünal Özak'la birlikteyiz. Avrupa'da her geçen gün daha başarılı olmaya başladık. Şimdi playoff'ta 3 takımımız var, puanımız da artıyor. Avrupa başarılarımızın sürdürülebilirliği ve lig bu hafta başlıyor. Çok enteresan transferlerle dolu bir lig olacak. Ben şey diyorum abi, son 20 yılın en çekişmeli ligi olabilir mi? Ne dersin bu konuda?
0: Evet, her geçen sene ivmesini arttırarak basketbol ve ligler çekişmeli hale geliyor ve de çekici hale geliyor tabii ki. Şimdi Euroleague'de 3 takımla beraber olduğumuz zaman ve de sıralamada güzel kadrolar oluşturmuş olduğumuz ortadayken müthiş bir sezon bizi bekliyor ve çok güzel maçlar izleyeceğiz. Euroleague'i de bekliyoruz heyecanla.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Valla basketbol milli takımlarımızın hem kadınlar hem erkeklerde olumlu bir yaz geçirmiş, iyi hazırlanmış bir şekilde Dünya Kupaları elemelerine gitmelerini ve başarı kazanmalarını diliyorum.
1: Abi çok teşekkür ediyorum. Bir de veda etmeden önce çok yoğun bir yağış bekleniyor Ordu, Sinop, Giresun ekseninde. Ege'yi de içine alan bir coğrafyada da muazzam bir uyarı gelmiş. Saatte 80 kilometreyi bulan bir rüzgar olacakmış. Etkilenen illere baktığımda Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Yalova var. İstanbul'da da rüzgarın kuvveti nedeniyle denize girme yasaklanmış. Şile, Arnavutköy sahillerinde, Sarıyer, Kısırkaya halk plajında dalga yüksekliği artacağı için 13-14 Ağustos'ta denize girilemeyecekmiş.
0: Of of of of.
1: Muazzam bir fırtına geliyor.
0: Burada zaten rüzgarlı. Paşa'da demek ki ben denize bulunduğum yerden kuvvetli bir şekilde uçarak gireceğim demektir.
1: Abi
0: Aman
1: sen
0: dikkat.
1: oradan denize girersen Rodos'ta alırız seni.
0: Haftaya Rodos'tan görüşürüz o zaman Emre.
1: Abi dikkat et kendine. Kucak dolu sevgiler.
0: Sağ olasın. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Evet, çok değerli bir isim. Sayın Ünal Özak hocamla bir araya geldik. Saatler 9.40'a, 9.38'e geldi, dayandı. Biraz sonra bir diğer konuğuma gideceğim ve onunla zamanı paylaşacağız. Bu blokta reklam olmadığını söylemiştim. Ünal abiye de çok teşekkür ediyoruz. Kendisine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Giray Bulak hocama gideceğim. Giray hocamla konuşacağız ama birkaç mesaj var. Hemen müsaade ederseniz onları okuyayım. Sevgili Yunus Balyer, Yunus hocamdan gelmiş, Derfi Yunusthane'den. Benim sözlerime katıldığının vurgusunu yapmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Abi günaydın. Tevfik Erdem Duran'dan gelmiş. Galatasaray'daki zannediyorum yaşanan süreci belirtiyor. Bu şahsın bundan sonra yapacağı tek şey, eğer Galatasaray'ı sevdiğini söylüyorsa, Ultra Aslan grubunu bırakmaktır. Bu kullandığı kabul edilemez cümleler her fırsatta Galatasaray kulübüne mal edilecek ve Galatasaray'a zarar verecektir demiş. Tevfik Erdem Duran'dan gelmiş. Hocam dünkü süper finali 2026 Dünya Kupası'na sokulmayan Somalili hakem yönetmiş. Acaba nasıl yönetti? Vallahi ben de izlemedim ama Giray Hoca'ya soralım. Ben uyuyakaldım. Dün çok yoğundum. Size anlatıyorum ya. Hani hem annemin işleri hem de burada bahçe işleri falan. Günün nasıl geçtiğini bilmiyorum. İstanbul'da gün geçmiyor. Abi uyuyorum. Burada da bambaşka bir seyir oluyor. Hatta dün hastanedeydim işte. Hastanede birçok kişiyle de muhabbet etme şansı yakaladım. Böyle o Emre abi hayırdır falan diye. Böyle hayır hayır dedim ya. Böyle bayağı keyifliydi. Dışarıda tanınarak böyle sohbet etmek bana büyük keyif veriyor. Bundan da çok büyük mutluluk ve haz duyuyorum. Sevgili Giray hocamla da şimdi bağlantımızı kuracağız ve kendisine merhaba diyeceğiz. Giray hocamı da arıyorum. Umarım yanıt verecektir. Bu sabah pek çok kişiye ulaşmakta zorlanıyorum. Çünkü dediğim gibi fırtına var, hava soğuk. Buna bağlı olarak sert rüzgarların etkisi Giray hocamı telefonu çalmıyor. Yani öyle söyleyeyim size. Durun bir daha arayacağım. Ve eğer ulaşamazsam sizden telefonlar alırız ve sizin değerli görüşlerinizi beraber paylaşmaya gayret ederiz. Saatler 9.40'ı gösteriyor ve gündemden yansıyan haberleri sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha söylemekte fayda var. Arka arkaya çok önemli uyarılar yapılıyor ve evet, hattımızda Giray hocam şu anda bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre'cim. Nasılsın? İyi misin?
1: Uyandırdım değil mi?
2: Erken kalkmıştım. Bir spor yaptım. Şimdi uyandım.
1: Görevimi nasıl yerine getiriyorum görüyorsunuz değil mi hocam?
2: Sana helal olsun. Helal
1: Yemin
2: olsun.
1: ederim. Asıl size helal olsun hocam. Yani ben mesela biri beni telefonla uyandırdığında hafif sinirlenebilirim ama siz nezaketinizi, güzelliğinizi, renginizi hiç kaybetmiyorsunuz. Bütün
2: Ay
1: konuklarım için
2: canım.
1: söylüyorum. Minnettarım hocam.
2: Canım benim. Teşekkür ederim. Tamam.
1: Hocam,
2: Nasılsın? İyi misin?
1: iyiyim hocam. Siz de iyi misiniz?
2: İyiyim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum sana.
1: Kendinize gelmeden hemen yayına aldım ama biraz
2: Hem
1: soluklanmak
2: hemen ha.
1: isterseniz dinlenebiliriz yani.
2: Yok hemen. Yok hemen başlayabiliriz.
1: Peki. Oy, süpersiniz hocam. Hocam, dün akşam Aston Villa Paris Saint Germain maçını seyrettiniz mi?
2: Seyrettim. Seyrettim.
1: Somalili hakemi iyi buldunuz mu? Nasıldı? O soru gelmiş. Herkes ben
2: Ben
1: seyredemedim.
2: ilk başta biraz heyecanlıydı. Sanki çok pozisyon içine girmeye çalıştı, çok şeylere koşmaya çalıştı. Fakat çok genç tabii, çok deneyimli bir hoca değil. Ama fizik gücü müthiş, fizik gücü müthiş. Ben o bakımdan yani çok şey bekleniyordu bu hakemden. Biraz da ilgi vardı üzerinde. Onlardan dolayı belki biraz o heyecanı yaşamış olabilir ama ben beğendim hakemi.
1: Peki hocam, özellikle bugün Beşiktaşların merakla beklediği bir maç var. UEFA Avrupa Ligi playoff yolculuğuna çıkacak olan maç. İlk maç 1-0. Nasıl olur? Neler beklersiniz? Beşiktaş nasıl oynamalı? Bir de Vlahovic transferini de buna eklerseniz yorumlarınızda nasıl bir transfer oldu?
2: Şimdi Beşiktaş tabii deplasmanda kazandı ilk maçı. O bakımdan ben burada çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bir de eksik kalmasına rağmen kazandı. Ha, belki de kazanmayacak olur maçı. Berabere de bitebilirdi orada. Fakat Beşiktaş takımı yani kenarda hoca çok hareketli, çok canlı. Yani biraz kendimi görüyorum onda. De pozisyonların içerisinde oyuncuyu hiç bırakmıyor orada. Oyuncuyu hiç bırakmıyor. O bakımdan ben çok farklı bir hoca profili izleyeceğiz kenardan. Ve Beşiktaş takımı da bu şekilde daha motiveli bir maç olacak diye düşünüyorum. Yani o bakımdan Beşiktaş'a ya bu rakipler ne Beşiktaş'ın rakibi ne Fenerbahçe'nin rakibi. O bakımdan Beşiktaş geçer bu tur diye düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'ta özellikle daha yeni isimlere ihtiyaç var mı? Yani bu definitif bir kadro, yani kesin nihai bir kadrodur diyebilir miyiz, yoksa hala Beşiktaş'ın eksiklikleri var mı?
2: Diyemeyiz. Diyemeyiz. Çünkü Beşiktaş takımı tamam sorunsuz bir orta saha oldu. İyi bir orta sahası var Beşiktaş takımının. İyi bir kalecisi var. Savunmada işte o sol tarafı santroforda işte veya işten tamamlaması. Ama yine bir kenar oyuncu, yine bir stoper, Beşiktaş

0: takımı istedi. Yani Beşiktaş takımının şöyle de bir şey var Emre. Yani siz ne kadar güçlenirseniz güçlenin, rakibiniz güçlendikçe siz de daha güçlenmek istiyorsunuz. Çünkü o noktaya gelmek istiyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani Beşiktaş takımı şu anda bir Trabzonspor olmadı. Bir Galatasaray değil, bir Fenerbahçe de değil. O bakımdan Beşiktaş bunu biliyor. Beşiktaş takımın da orada kendine ilk dörtte yer edinebilmesi için, nereleri yakalayabilmesi için kimleri alması lazım? Bunun hesabını yapıyor. Ama Beşiktaş takımının diğerleri kadar tabii ekonomisi çok iyi değil, çok rahat değil. Bazı şeylerde zorlanabilir. Mesela Trabzonspor belki bir transfer daha yapacak. Fenerbahçe belki iki transfer daha yapacak. Bu kadro derinliğine bakabiliyor musunuz şimdi? Kadro genişliğine bakabiliyor musunuz? Galatasaray burada kalktı. Hiç bir hareketi yokken ki bu sessizlik, bu derin sessizlikle Galatasaray takımı hakkında biraz yani şüphe uyandırıyor. Nedir? Ne oluyor Galatasaray takımında işte taraftarına, taraftar temsilcisine operasyon var, yöneticisine operasyon var. İşte bir yöneticisi içeride kaldı. Yani Galatasaray takımı bu transferleri yapmazken acaba başka bir şey mi var? İnsanların kafasında bir soru işareti var. Şimdi abi bu kalkar da Galatasaray takımında 2-3 transfer yaparsa bu sefer Beşiktaş'ın yaptığı bu kadar transfer sizi boşluğa düşürebilir. O anlamda bir parça sorun var diye düşünüyorum. Beşiktaş takımı daha olmadı, daha oturmadı yani.
1: Hocam, futbol artık sadece 105'e 68'lik ebatta oynanan bir mücadelenin çok dışına çıktı. Adeta bir fizik laboratuvarına, bir kimya laboratuvarına dönüştü. Eskiden futbolcu için çok koştu diyorduk. Bugün soru değişti. Ne kadar hızlı koştu? Ne kadar yüksekte şiddetli koşu yaptı? Hangi dakikada imelendi? Ne zaman yoruldu? Kasları hangi enerji sisteminde daha başarılıydı? Topa uyguladığı kuvvet neydi gibi veriler ortaya çıkıyor. Bu futbolu komplike bir hale getirirken aynı zamanda oyuncunun verilerine ulaşma biçimlenmesini de değiştirirken Fenerbahçe'de tüm bu veriler ışığında genel futbol yorumunu nasıl oluşturursunuz ve Fenerbahçe'nin playoff'taki şansını Lyon karşısında nasıl görürsünüz?
0: Ya şimdi tabii biz bunu üst seviyedeki takımlarda görüyoruz. Yani Barcelona'nın, Real Madrid'in, işte Arsenal'in, City'nin hazırlanması ama Paris Saint-Germain geldi bunların önünden böyle bir hızlı bir şekilde bir geçiş yaptı. Niye hızlı bir geçiş yaptı? Çünkü bu dediğin özellikleri taşıyan oyuncuları buldu Paris Saint-Germain. Yani çabuk, hızlı, seri, atlet oyuncuları buldu. Daha önce biz oyunda ben mesela spor akademisi mezunuydum. 83 yılında Trabzon'a gidip oyunculara stretching yaptırdığım zaman Trabzon'da dediler ki Girevecek oyunculara jimnastik yaptırıyor. Bak şimdi iş nereden nereye geldi. Daha sonra işte akademiler işte olur mu işte o futbolda böyle bir şey var mı? Futbol oynayacaksın, hoca olacaksın. Futbol oynayacaksın, oynatacaksın. Yani oradan mezun olup da futbola yansıma olur mu? İşte akademiler de öne çıktı. Şimdi bütün herkes akademilerle çalışıyor. Dünya akademilerle çalışıyor. Ve onların aldığı dersleri alıyor artık. Anlatabildim mi? Peki daha sonra ne geldi? İşte tıp ilmi girdi bunun içerisine. Daha önce kulüplerde kimler vardı? Ortopedistler vardı doktor olarak Emre. Yani ortopedistler de kulübe gelmezlerdi pek. Siz bir sakatlık anında hastaneye giderdiniz. Siz muayene ederlerdi. Hatta işte lisans çıkarken oralara gider muayene, sağlık ocaklarında muayene belgesi alırdınız. Sonra o ortopedistler kulüplerde çalışmaya başladı. Ondan sonra onlar profesyonelleşmeye başladı. Sonra fizyoterapistler girdi işin içerisine. Fizyoterapistler bir taneyken, bir tane kulüp doktoru varken sonra spor hekimleri oldu bunlar. Sonra fizyoterapistlerin sayısı 2-3-4 oldu. Sonra kulüpler içerisinde departmanlar açılmaya başladı. Yani orada bir tane doktor varken iki tane spor hekimi olmaya başladı. Üç tane, dört tane fizyoterapist olmaya başladı. Fizyoterapistlerin bu sefer fitness hocaları olmaya başladı. Yani fitness sorunları olmaya başladı oyuncuların güç geliştiriminde. Çünkü oyuncu giriyor salona istediği gibi çalışıyor. Ama yok. Şimdi iki tane hoca da fitness'te görevli fitness hocası var. Bak

Nereden futbol, nereden nereye ivmelendi geldi. Yani geçmişte 2 kilometre, 3 kilometre koşulurken daha sonra bizde Abdullah Ercan 6-6,5 kilometre koşmaya başladı. Aa dedik ya, Abdullah 6,5 kilometre koşuyor ve bu Türkiye'de lanse oldu yani, Abdullah 6,5 kilometre. Şimdi 10-12 kilometre koşuluyor. İleride ne kadar koşulacak? Yani oyuncular artık 200 nabızda

0: yakılan bu enerji depoları artık geçmişte belki de 10-15 defa kullanılıyordu. Ama şimdi 50-60 defa kullanılıyor. Yani oyuncunun beslenmesi, düzenlenmesi, kuvvetlenmesi, antrenman biçimi o kadar gelişti, o kadar değişti ki şimdi insanın artık fizyolojik olarak, yani insanın tabii bir anatomik yapısı var, bir iskelet kas sistemi var, bir de fizyolojik yapısı var, iç organları var. Bunların da buna çok dayanıklı olması lazım. O bakımdan bir de geliyorsun buna sinir sistemini ekliyorsun. Çünkü psikolojin bozulur yani bu çalışma içerisinde. Artık çok farklılaştı dünya. Bu böyle olunca şimdi Fenerbahçe'deki oyuncuları tabii alıp geliyorsunuz, bir kısmı Fenerbahçe'de kalmış oyuncular, bir kısmı da Avrupa'dan gelmiş oyuncular. Da Avrupa'da daha farklı çalışmış oyuncular var. İşte Fenerbahçe'de daha çarpmış oyuncular var ve bunları mix ediyorsunuz, oynatmaya çalışıyorsunuz. Sözün kısası şu: artık bugün herkes çabuk, seri, hızlı, kuvvetli, ivmelenmesi yüksek oyuncu arıyor. Yani tamam, ağır oyuncular da mutlaka oluyor. Yani belli mevkilerin oyuncularını çok bulamıyorsunuz. Her zaman bu tip oyuncuları bulamıyorsunuz. Ama onları da çabuk düşünen oyuncu, zeki oyuncu olarak onları da bulmaya çalışıyorsunuz. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman sadece Fenerbahçe değil, artık kenar oyuncuları, yani bir takımın hatta kaleciler bile şu anda çabuk seri oyuncular arıyor. Eski oyuncular gibi yani. Hem doğal fiziki yüksek oyuncu hem çabuk oyuncu. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık. Mutlaka çabuk oyuncu olmalı. Mutlaka adam geçen, adam eksilten, işte hızlı, içeriye mesafe kat eden oyuncular olmalı. Orta sahada bulunan tamamlayıcı 8 numara pozisyondaki oyuncuların hızlı, dengeli, çok çabuk değil ama hızlı oyuncular olması isteniyor. Yani artık santrfor arkasındaki oyuncuların aynı şekilde. Şimdi biraz bir parça fizik gücü yüksek santrfor aranmaya başladı. Ama kısa çabuk oyuncularla da işte oynanıyor. Fenerbahçe mesela Hendrik'i alsaydı şimdi Vedat Muriç mi Hendrik mi diye söz başlayacaktı. Yani bilemiyoruz, Lukaku mu olacak. Bu anlamda çabuk oyuncular artık aranıyor. Yani artık herkes şeyi bekliyor. Yani Paris Saint-Germain modelli oyuncular bekliyor. Yani stoperlerini aynı şekilde istiyor, santroforlarını aynı şekilde istiyor, açıklarını aynı şekilde istiyor. Nedir bu? Fulleli, çabuk, hızlı, agresif, tempolu. Yani bir sprintle değil, belki de 50 sprintle oyunu tamamlayacak oyuncu isteniyor artık.
1: Tabi burada biraz da şey ortaya çıkıyor değil mi hocam? Bütün bu denklemlerin sonunda rakip fileye topu ne kadar hızlı attığın önemli. Çünkü futbolun bütün bilimselliği bir gol sıfırdan büyüktür kavramına eşleşiyor.
0: Tabii sonuçta herkes de oraya bakıyor, tabelaya bakıyor yani gol. Ama bunlar da işte gole yakın oyuncu oluyor. Siz böyle olmazsanız bu tip oyuncuları bulduğunuzda bunlar size gol yapıyor.
1: Çok doğru.
0: Yani tamam. Yani tamam, tabii topa vuruş teknisini rahmetli Metin abi olsaydı şimdi bugünkü futbolda o kadar gol vuruşuyla beraber oynayabilir miydi? Kimse döndürmezdi ki onları. Anlatabildim mi? Kaleye gidemezdiniz. Ama gol vuruşu müthiş. Fakat taşıyacaksınız, getireceksiniz. O da o noktada duracak ama şimdi hiç kimse böyle temaslı oyunda bunlara daha müsaade yok artık yani. Siz de hızlanmak durumundasınız yani. Bu
1: Geray
0: arada
1: hocam.
0: rahmetli andık Metin abiydi.
1: Amin amin, nur içinde yatsın. Son olarak Trabzonspor'u sorayım. Muhammed Salah'ın gelişi inanılmaz bir etki, muazzam bir yansıma.
0: Ya şimdi tabii ki Muhammed Trabzonspor'a büyük bir hava kattı. Yani olmayacak bir şey yapıldı Türkiye'de şu anda. Bunu yaptı ama Trabzonspor hala bir şeyler daha bekliyor yani. Salah'ın tabii Trabzon'a gelmesi, acaba onu açık kalacak mı? Nezim gelecek, onu açı mı olacak? Yani aşağı yukarı Trabzonspor kadrosunu oluşturuyor yani. Bir 4 tane, 5 tane Trabzonspor'un şu anda stoperi var. İyi bir kalecisi var Onana. 4-5 tane oynayabilecek stoperi var. İyi. Şimdi sağ beki Pinazzati vardı, çok iyi kavrak alındı milli takımdan, Yeşilburnu'ndan, o iyi bir oyuncu. Bunlarla beraber

0: eski ilaç var. Yani ön tarafa baktığın zaman işte aldığı bir sol açık sağ açık o oyuncu var, Muhammed var, Onaçu var. İşte Nunez gelecek mi, gelmeyecek mi? Orta saha yabancı oyuncuyla beraber aldı. Geç bir oyuncu sakatlandı. Belki birkaç ay oynamayacak. Ama Trabzonspor derinliğine de baktığın zaman yaptığı yerli transferlerle beraber hem kadro derinliği oluşturdu hem de iyi bir Trabzonspor oluyor. Yani kenar beklerine baktığın zaman çabuk hızlı oyuncular, iki ayaklarını kullanan oyuncular. Hücuma baktığın zaman kenardaki oyuncular adam geçen adam eksilten oyuncular, hızlı oyuncular, agresif oyuncular. Yani Trabzonspor iyi geliyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Var mı eklemek istediğiniz, bilgilendirme yapmak istediğiniz bir nokta?
0: Rica ederim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Lyon'la eşleşecek galiba değil mi şimdi?
1: Evet, Lyon'la oynayacak hocam.
0: Fenerbahçe'nin ben Beşiktaş takımına da bu akşam için başarılar diliyorum. Önümdeki bu hafta sonu da zaten
1: Lig
0: ligler
1: başlıyor.
0: başlıyor. Lig başlıyor. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Kazası belası bir lig olur inşallah diyorum.
1: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Efendim çok değerli bir isim Sayın Giray Bulak teknik direktörümle birlikte olduk. Gelen mesajlar hayli fazla. Bana özellikle farklı yerlerden çok güzel resimler gönderiyorsunuz. Belha'dan Turizm Bakanlığı'ndan biraz destek vermeli sesimiz olabilir misiniz Emre Tilev demiş. Rumların en eski manastırı Belha. Bir manastır resmi ve birazcık yenilenmeye ihtiyacı var. Ama yenilenme de Sünger Bob gibi yapılmasın yani. Biliyorsunuz Şile Kalesi'ni Sünger Bob gibi yapmışlardı. Sünger Bob Kalesi'nin evi gibi. O yüzden o böyle orada bir rejenerasyona ihtiyaç var. Yani yenilenmenin revenue edilmesine ihtiyaç var. İtalyanlar öyle diyorlar. Galatasaray taraftarıyım. Benim düşüncem dün de Dursun Özbek'in yapmış olduğu açıklamalarda vardı. Sırf alkışlanmak için transfer yapmayacağını, Galatasaray'ın geleceğini önemsediğini vesaire diye konuşması oldu. Bunu sürekli söylüyor zaten. Benim burada düşüncem geçmiş sezonlarda harcanan çok fazla miktarda paraların bu sezon geri dönüşü olmadı. Olmayınca Dursun Bey de buna göre bir hareket ortaya koyuyor. Demiş sevgili dostumuz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceniz zaten bunların hepsini anlattım. Salah, Vlahovic, Osimhen, Lukaku olan lig heyecanla beklerken 90 dakika defans yapacak Anadolu kulüpleri de bizi bekliyor demiş Yunus Balyer'den gelmiş. Galatasaray beni Türkiye'ye güzel bir nüktedenlik yazmış. Günaydın. İki kelimeyi bir araya zor getiren adamları bağlamayın demiş. Kim hocam? Mesela kim? Kimi bağladık? İki kelimeyi bir araya zor getiren adamlar dediğimiz insanlar. Türkiye'nin gözde isimleri. Yani mesela kim bu isim de verirseniz Ünal abi konuştu. Ünal abi Türkiye'de basketbolu en iyi bilen adamlardan biri. Hürriyet gazetesinin yazarı. Ardından da Giray hocam konuştu. Ne olur biraz saygı ya. Allah rızası için. Yani Tolga Aydoğan. Biraz saygı hocam ya. Yani çok zor değil bu saygıyı ortaya koymak. Yani daha önceki mesajlarınıza da bakıyorum, isteklerinize de ne istediğinizi de gözlemleyebiliyorum. Biz o yolda değiliz hocam. Yani biz o sizin isteklerinize yanıt verebilecek kabiliyette değiliz. Yine Fenerbahçe geçen seneki havaya girdi. Galatasaray yenildiğine bakmayın. Sturmgrass halı sahada futbol oynadı. Ciddi bir rakip olarak görülüp değerlendirilmesinin ortada ciddi bir oyun yok demiş. Aynı fikirde değilim. Çok da iyi bir oyun ortaya koydu Fenerbahçe diye düşünüyorum. Emre abi selamlar. Günaydın abi. Galatasaray taraftarıyım. Abi ortalıkta öyle bir bilgi kirliliği var ki inanılmaz rahatsız edici hareketler. Emre abi yok Galatasaray operasyon yapılacak. O yüzden transfer yapılmıyor. Yok para. O yüzden transfer yapılmıyor. Ultra Aslan tribün lideri çıkmış enteresan ifadeler ortaya koyuyor. Yani ortalık toz duman bizim için demiş. Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş sevgili dostlarımızdan biri. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim geldik sona. Artık veda vakti. Saatler tam onu gösteriyor. Ben yarın Allah izin verirse yine burada olacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgi kalbinizden hiç eksik olmasın. Ve en önemlisi dostluk, kardeşlik, barış duygularını her daim sevgili Cem Cemina'nın söylediği gibi ben Cem Cemina'yım.

0: diyordu ya, dostluk, kardeşlik ve barış duyguları. Onun kadar iyi söyleyemesem de çok güzel bir söz. Ve bu sözden de yola çıkarak hepimizi sevgiye, güzelliklere ve mutluluğa davet ediyorum. Her şey
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kim ne dedi?
1: Naci hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
1: Galatasaray gündemi çok yoğun. Tüm detayları konuşacağız. Öncelikle dilersen şuradan başlayalım. Hakikaten Galatasaray'da yapılamayan transferler aylardır gündemde ve sesler daha da yükselmeye başladı. Çok merak ediyorum. Eski yöneticiler nasıl bakıyor mesele?
2: Ya taraftar tepkisiydi ya da eleştiriydi. Artık bütün Galatasaray camiasının tamamına, bütün paylaşlarına nüfuz etmiş durumda bu tedirginlik. Yani hafta içinde beni Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Ali Dürüst, Sayın Ali Aşaş, yani Galatasaray'ın önemli ve değerli isimleri artık bu durumla ilgili bilgi almak ya da fikir alışverişinde bulunmak için aradılar.
1: Soru şu mu? Neden transfer yapmıyor? Dursun Özbek sorusu.
2: Sadece transfersizlik değil Galatasaray'ın problemi. Aslında Galatasaray'ı yönetenler belki de içerideki huzursuzlukların ya da içerideki problemin çok daha fazla farkında ve buna dikkat çekiyorlar. Yani Galatasaray'ın olayı 3 tane oyuncu indirdim bitti değil. Ve nitekim de bugün siyah giymemin sebebi de bu. Yani Galatasaray'ların birçoğu karamsar durumda çok açık bir şekilde. Yani 4 sene üst üste olmuş bir kulübün taraftarı ve camiası tedirgin duruma düşüyorsa bu olay sadece transfersizlikle açıklanamaz. Ki bugün beni işte Sayın Başkan'ın en büyük destekçisi, yönetimin en büyük savunucusu kalkıp bu fotoğrafı çizmeye çalışanlar aslında tamamıyla linç kültürüyle ya da hedef göstermek adına bu hamleyi yapıyorlar. Niye bunu söylüyorum? Güçsüzken eleştirmek kolaydır. Güçsüzken tepki göstermek kolaydır. Ben 23 Mayıs'ta Sayın Başkan Dursun Özbek seçimi kazandıktan sonra neredeyse bir ay boyunca bütün yayınlarda Digifutbol'da şuna dikkat çektim. Galatasaray'da güç savaşları var. Galatasaray'da koltuk kavgaları var. Galatasaray'da ego savaşları var diye açıkçası bugünlerin gelebileceğine dikkat çekip şunu söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray bu treni 96-2000'de kaçırdı. Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olan takım unvanını ıska geçti, pas geçti. Hani diyorlar ya, ya 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu. Bir sene de Fener olsun, bir sene de Trabzon olsun, bir sene de Beşiktaş olsun ne olur? Hayır abi, olmaz. Bu sezon Galatasaray için her şampiyonluklardan, her sezondan çok daha kıymetli benim için. Çünkü Türk futbol tarihinde bir ilki imza atacak Galatasaray. Ve 96-2000'de özür diliyorum, benzer hatalar ve benzer yanlışlıklarla, benzer güç zehirlenmeleriyle, benzer ego savaşlarıyla Galatasaray 5 sene üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı. Ben bunun sinyallerini ve uyarılarını Mayıs sonunda, Haziran başında hiç kimse a demezken dile getirmiştim. Endişelerimi, korkularımı, Galatasaray'ın en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu söylemiştim. Buyurun arşive girin bakın. Ama transfer tepkileri olduğunda Sayın Şahan Gökbakar'ın bir tweetiyle, bir yanıtıyla kalkıp sanki ben Galatasaray yönetiminin avukatıymışım düşüncesi ön plana çıktı. Hayır kardeşim, ben bugün de tepkiyi gösterirsin, eleştiriyi gösterirsin ama üslup, ama saygısızlık asla ve asla. En başarısız Galatasaray başkanına dahi ben üslup ve saygı konusunda asla ve asla o çizgiyi geçmem. Geçmedim, geçmeyeceğim de. Ha, Okan Buruk'un yanında, Okan Buruk'un savunucusu. Evet abi, benim bütün Galatasaray teknik direktörleri aram iyi oldu. Fatih Terim, Hamza Hamzoğlu, işte Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Mustafa Denizli, Erik Geres, Mancini, Prandelli hepsiyle ya da bütün başkanlarla. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Geçin bunları. Geçin bunları. Ha şu anda...

0: Evet, Galatasaray yönetimi başarılı mı? Hayır abi, başarılı değil. Zaten ben bunun bugünlerin geleceğini dediğim gibi seçimin ertesi günü yaptım. Ya Nelson, hala Nelson'la sözleşmeyi feshedemiyorsun. Can Kat, ikinci kalecim Günay teşekkürler diyemiyorsun. Üç tane transferi yapamıyorsun. Dört değil bak, üç dedim. İlerleyen bölümlerde anlatacağım. Icardi ile güzel vedalaşamıyorsun. Ya da seçime tek liste gireceksin. Güçlü bir kadro kuramıyorsun. O zaman evet, Sayın Başkan burada %100 yanlış yapmıştır. %100 hatalıdır. Bunları söylemek lazım zaten Galatasaray için. Ama ben o gün ne dedim? O Şahan Gökbakar'ın tweet'i üzerine. Ya başkan da yönetim de diyor ki, aldığım bilgiyi ilettim. Ne dedim? Sakin olun, gerekli takviyeleri yapacağız. Bugün, o gün tarihlerden yanlış hatırlamıyorsam 2 Temmuz'du, bugün 2 Temmuz. Daha Galatasaray'ın önünde çok uzun zaman var ifadesini kullanmıştım. Ama son 3 haftadır aynı eleştiriyi ve tepkiyi ben de gösteriyorum. Evet, haklısınız. Galatasaray çok geç kaldı. Ama Galatasaray'ın olayı transfersizlik değildi. Galatasaray'ın olayı seçimden sonraki koltuk savaşlarıydı. Ego yarışlarıydı. Çok açık bir şekilde. Ve o günler bugünlere sebebiyet verdi. Ben o günlerde uyarmıştım. O günlerde dikkat demiştim. Ve hala söylüyorum, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çok açık bir şekilde. Ya Galatasaray şampiyon olmuş 4 yıl üstte. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. En rahat, en kolay oyuncuyu çekebilecek kulüp Galatasarayken, abi şu anda Beşiktaş Vlahovic çekiyor, Trossard çekiyor, Fenerbahçe Ake çekiyor, Greenwood çekiyor, Lukaku çekiyor, Vedat Muriç çekiyor. Abi Galatasaray'da hala tık yok. Yani Galatasaray taraftarı tepki göstermesin, eleştiri yapmasın da ne yapsın? Çünkü bugün ayın 12'si ve sadece kaldı 21 gün ya, 3 hafta. Sen 2 ayda yapamadığını 3 haftada, hani şapkadan tavşan değil başka bir şey çıkarması lazım artık Galatasaray'ın. Çünkü olay sadece transfersizlik değil Galatasaray'da. Ama transferde de bu noktada olmak çok doğal abi, Galatasaray taraftarını ve camiasını tedirgin etmesi. Bundan doğal bir şey yok.
1: Yani bu konuyu çok uzun süredir konuşuyoruz. Çok üzerinde durmadan hızlıca diğer transfer maddelerine
0: Tabii ki.
1: geçmek istiyorum. Çünkü temel beklenti transferde ne olacak konusu. Ama şu ortaya çıkıyor bence Naci. Yani Galatasaray'a bir kaynak sorunu var.
0: Ya Galatasaray'da kaynak sorunu yok. Şöyle bir şey var.
1: Ve bir
0: Aydın.
1: ek yapayım. Şimdi gerçekten kulüpler açısından çok zor bir tabloyla karşı karşıyayız. Örneğin Galatasaray bu yıl şampiyon olamazsa önümüzdeki sezonun işinin çok daha zor olduğu gerçek ekonomik açıdan. Ya da Beşiktaş ya da Trabzon ya da Fenerbahçe. Bu bir gerçek. Şampiyonluğun böyle bir durumu var. Çünkü Türkiye'deki yayın gelirleri yıllık 100 milyon euro olsa idare edebilir vaziyette oluyorsun. Ama Galatasaray'ın aldığı yayın geliri 13 milyon euro falan. Yani para oralarda. Özellikle o yüzden buralarda şampiyonun altın değerinde olduğunu sportif başarı dışında mali anlamda da altını çizmek lazım. Ama benim de aklımın almadığı bir nokta var Naci. Dursun Özbek kaynaklar konusunda sorun yaşamasa bence ya gider bitirir, bu kadar dayağı yemez. Yani aklım almıyor çünkü. Sen ne dersin?
0: Ya bir kere benim de artık aklım almıyor. Ama her gideceğin oyuncu da 20, 30, 40, 50, 60 milyon euroluk olmasına gerek yok ki Aydın. Burada plansızlık var. Nasıl olsa hallederiz, yaparız mantığı var.
1: Geçmişte
0: Bir
1: yapmayın.
0: de Sayın Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray'ın geleceğini düşünerek her zaman öyle hareket eder. Bir bütçe planlaması var. Evet, Galatasaray en önemli atımlık kurşununu ve barutunu geçen yıl harcamıştır. 140 milyon euro gibi bir bonservis bedeli yükünün
1: Doğru.
0: altına girmiştir. 117 milyon euroluk bir takım maliyetine imza atmıştır. Bunlar vergilerle 170-180 milyon eurodur. Ve Galatasaray'ın bonservislerle birlikte 2025-26 sezonu için ödediği rakam tam 300 milyon eurodur. İşte bu noktada Sayın Başkan, Galatasaray'ın ödeyebileceği miktarda bir bütçeyle, takım maliyetiyle devam edilmesi gerektiğini söylüyor. İçerideki oyuncuların çok maliyetli olduğunu ve nitekim adımların bundan sonra daha tedbirli ve doğru atılması gerektiği kanaatinde ki işte Galatasaray'ın bir anlamda sıkıntılı bir sürece girmemesi için. Çünkü Galatasaray kendi yağıyla kavrulan bir camia. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi ayıran en önemli faktör bu. Galatasaray'da kulüp başkanı 300 milyon euro hibe etmez. Galatasaray'da her masaya oturan 50'şer milyon euro, ne bileyim işte 5'er milyon euro, 10'ar milyon euro para vermez. Galatasaray'da ender görülür. O da kasa kolaylığıdır. O yüzden Galatasaray'ın kendi yağıyla kavrulması gerektiği için belki de bu noktada Sayın Başkan Dursun Özbek çok titiz davranıyor. Ama ben bu titizliği savunuyor muyum? Abi şu anda bana işte Rafael Leao, bana ne bileyim Can Uzun, bana Kamavinga değil. Bana belki Aral Şimşir lazımdı. Bana belki Salih Özcan lazımdı. Bana belki arkaya Ahmetcan Kaplan ya da Ümit Aktağ lazımdı. Ya da bana öne John Duran lazımdı belki. Bunları pas geçmesine en büyük tepkiyi gösteriyorum ben. Ali istemedi, Veli hayır dedi, öteki onu bozdu, öteki şunu yaptı. X futbolcuyla o görüştü, Y futbolcuyla o görüştü ama onun görüştüğüyle o istemedi. İşte bunlar Galatasaray'ı bu noktaya getirdi. Ve ben bunları ne zaman söyledim? Mayıs ayı sonunda, seçimin ertesi haftası dile getirdim.
1: Devam ediyorum.
0: Tabii ki.
1: Temel konu tabii transfer. Biraz oraları işleyelim, sonra diğer detaylara bakalım dilersen. Barış Alper gidiyor mu gitmiyor mu şimdi? Nedir sonra?
0: Barış Alper Yılmaz'a şu anda resmi teklif yok Aydın. Tamam, bundan iki hafta önce Barış'ın temsilcisi Sayın Başkan Dursun Özbek ile de bir araya gelmiş. Nitekim de o günlerde Everton kulübünün ilgi yazısı ve sözlü olarak da 35 artı 5 milyon euro, yani totalde 40 milyon euroluk bir resmi teklif geleceğini iletmiş. Başkan da şunu dile getirmiş Sayın Dursun Özbek. Önce bir teklif gelsin, resmi teklif yapsınlar, konuşuruz ve ayrıyetten de Galatasaray'ın böyle bir transfer operasyonunda tamam diyeceği rakam 35 artı 5 40 milyon euro gibi bir rakam değildir, 50 milyon eurodur. O günden bugüne de Galatasaray kulübüne gelen resmi teklif yok. Ben bunu bütün önemli kaynaklara da sordum. Şu anda Barış Alper Yılmaz'la alakalı Galatasaray'ın masasında tarih 12 Ağustos, resmi teklif yok. Zaten beklenen teklifinde, daha doğrusu oyuncunun hayalini kurduğu tarafında Everton değil Tottenham olduğunu da dile getirmiştim. Ama bugün yok ve aynı zamanda da Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak gibi bir projeksiyonu ve planı da yok.
1: O zaman Leo'ya niye gidiyor?
0: Gelir diye. Gelir diye bekliyordu Galatasaray. Leo'yu o günlerde hatırla.
1: Barış Alper'e.
0: Tabii 50 milyon euroluk teklifi getir, öyle konuşalım demiş Sayın Başkan Dursun Özbek. Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi. Ama şu anda teklif yok. Ha kaldı ki.
1: Bu durumda Leo transferi duruyor mu?
0: Kaldı ki, anlatayım mı?
1: Ya bağlantılı, bence gidelim.
0: Tabii ki Rafael Leao için.
1: Çünkü şundan ötürü. Şimdi Barış Alper Yılmaz takımda kalırsa.
0: Hayır, o bölgeye Galatasaray çok net bir şekilde yatırım yapacak.
1: Yani Barış Alper'in
0: o bölgeye hamle yapacak. Evet.
1: Kalsa dahi.
0: Barış Alper Yılmaz'ın arkasına da demeyebiliriz ama çift kanat oynayan, yani her iki kanatta da oynayabilen ya da zaman zaman o kaymalarla 10 numara pozisyona da evrilebilen bir, ne diyeyim, oyun modeli yapacak Galatasaray. Yani hücum bölgesine Okan Hoca takviye istiyor. Belki de Barış'ı bahsedilen isimler geldikten sonra sol tarafta değil de sağ açıkta göreceğiz.
1: Sani.
0: Ya da transferin son günlerinde Barış Alper Yılmaz'a bahsettiğimiz 50 milyon euroluk resmi teklif geldiğinde Galatasaray'ın eli daha güçlü olacak. Yani şimdi Barış Alper Yılmaz'ı hatırlayalım süreci. Ne zaman o fırtına kopmuştu? Geçen sene transfer sezonunun son günlerinde, değil mi? Galatasaray o yüzden bırakmamıştı. Şimdi bir anlamda Galatasaray backup'ını yapıyor. Galatasaray hazırlığını yapıyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
3: Ali Naci ve aynı zamanda Aydın Cingöz, Galatasaray'daki son gelişmeleri, ayrıntıları Digi Futbol internet sitesinde, YouTube kanalında sizlere aktarıyordu. Biz de bir kısmını bağlantı olarak sizlerle paylaştık. Es verdikleri, nefes aldıkları bir yerde İrfan'la beklemedeydik programa girmek için. İrfan'la da tabii hem genel anlamda futbolu, Fenerbahçe'nin içinde yaşananları ve bugün oynanacak Beşiktaş maçını da konuşacağız ve ligin başlangıcı aslında çok kıymetli. İrfan günaydın bu arada, hoş geldin.
4: Günaydın.
3: Lig şimdi süper oldu mu sence? Biraz daha isimler, biraz yıldızlar gelince. Tabii Doğan şimdi iyisin, Beşiktaş'ta transfer yaptı, sen de dersin diyen de çıkacaktır. Fenerbahçeliler de uzun bir aradan sonra nokta atış transferler yaptığı isimlerin sahadaki performanslarıyla karşılığını görmelerinden dolayı mutlular.
4: Valla süper oldu. Şimdi forvetlere sayıyoruz.
3: Trabzon zaten ayrı bir taraf. Onu şimdi ayrı konuşmak
4: Trabzon
3: lazım.
4: Trabzon, Onaçu, Nunez değil mi forvetler?
3: Tabii.
4: Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Lukaku.
3: Beşiktaş'ta
4: Ovilaović. Galatasaray'da Osimhen. Yani forvet attığına baksana yani. Yani
3: Osimhen tek siz hepiniz mi? Öyle mi oldu?
4: Yani şöyle diyeyim.
3: Hayır, Osimhen tek ya, o yüzden.
4: Osimhen tek. Yani Osimhen'in şeyi yok ama şunu söyleyeyim. Gerçekten süperlik. Yani ismi gibi oldu. Bence hani son dönemde yayın ihaleleri şey gündeme geliyor ya, düşük, çok düşük fiyat diye. Bu noktada aslında yayın ihalesi, gelecek seneki yayın ihalesi bence daha da fiyatlar yükselecektir. Hani Aziz Yıldırım bunun için bazı çalışmalar yapıyor, temaslarda bulunuyor. Bazı işte Türk şeye gitti, bazı firmalara gitti, üst düzey firmalara gitti. Yani gelecek sene en azından 300 milyon euro gibi bir rakamlardan falan bahsediliyor. Bu anlamda gerçekten çok önemli yıldız isimler kadroya dahil edildi. Herhalde gelecek de daha devam edecek gibi de gözüküyor. Trabzonspor arada Parades'le de anlaşmış. Yani ciddi çok önemli yıldızları yeni sezonda ligimizde izleyeceğiz. Bu çok önemli. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Yani Fenerbahçe aslında sen de bahsettiğin gibi nokta transferler yaptı. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım göreve geldiğinde zaten göreve gelmeden önce şunu her zaman ifade ediyordu. Geniş ve alternatifli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Güçlü bir kadrosu var ama eksikleri olan bir Fenerbahçe var diyordu. Ve bu eksikler doğrultusunda biz transfer yapacağız. Çok fazla transfer yapmayacağız ifadesini kullanmıştı. Aslında baktığımız zaman seçim öncesindeki vaatlerini yerine getiriyor Sayın Aziz Yıldırım. İşte Ake'yi aldı. Ake bazılarına göre yıldız değil ama tam bir takım oyuncusu. Ne demişti? Bir yıldız alacağım, diğerleri takım oyuncusu olacak diye. Greenwood transfer etti. Vedat Muriç'i transfer etti. Son olarak da Lukaku kadroya dahil edildi. Tabii Lukaku transfer sürecini de tabii konuşuruz. Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transfer süreci de önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin aslında A, B, C planları da vardı forvet transferinde. Lukaku her zaman bir kenarda tutuldu.
3: Onu Lukaku transferini kim istedi? Yani bu teknik mi, yönetimsel mi? Biraz böyle bir Lukaku uhtesi varmış gibi geldi ya. Doğru kelime öyle olsun yani. Çünkü Aziz Başkan hep böyle söylüyordu. Değil mi?
4: Böyle şöyle söyleyeyim. 2024 yılındaki...
3: Mesela o kadar büyük yatırım yapıp da ilerisi için düşünülen Şerif'le ilgili hiçbir şey söylemedim mesela. Hani şey kısmına döndü hemen. Vedat Muriç, Lukaku diye sayıyorsun.
4: Evet, evet.
3: Şerif var mesela sende.
4: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şerif'in, Lukaku'ya geliriz. Şerif'in kiralanma ihtimali veya satılma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü Şerif'e gelen teklifler var. Şimdi şu aşamada Fenerbahçe'nin forvet hattında baktığında forvetle Lukaku, Vedat Muriç... Ve çok formda başlayan bir Talisca var. Yani hem forvette de oynayabilen bir forvette oynadı Vedat Muriç'in eksikliğinde. Şimdi bu rotasyon içerisinde Şerif'in forma şansı bulması neredeyse imkansız. Dolayısıyla Şerif'in ya Avrupa'nın 5 büyük liginde orta sıralarda mücadele eden bir takıma ya zorunlu satın alma opsiyonu kiralık ya zorunlu satın alma opsiyonu kiralık oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım. Yani oyuncunun kendisini geliştirmesine adına sürekli forma giymesi lazım. Hani gönül isterdi ki mesela hani Şerif kalacaksa da yani hep ona şey diyorlardı, Baby Lukaku diyorlardı. Gerçek Lukaku ile birlikte antrenman yapacak. Dolayısıyla kadro da yer alacak. O anlamda da onunla oynaması güzel olurdu aslında. Ama dediğim gibi o oyuncuları, genç oyuncuları oynatarak geliştirmen gerekiyor. Dolayısıyla ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Lukaku ile ilgili de şunu söyleyeyim. 2020...
3: Lukaku ile ilgili mi sadece? Lukaku'larla ilgili mi? Lukaku aşireti ya. Kim varsa herkes gelmiş Lukaku ile ilgili.
4: Türkiye'de oynamış hepsi.
3: Türkiye'de hepsi oynamış. Amcasının oğlu, dayısı, bilmem nesi. Değil mi? Kardeşi, tabii kuzeni. Tabii. Herkes oynamış yani Lukaku'larda.
4: Ama en ünlüsü herhalde bu Fenerbahçe'ye gelen Lukaku. Gençler Birliği'nde babası.
3: Romelu
4: tabii, Lukaku. Tabii. Gençler Birliği'nde forma giyerken babası Fenerbahçe'de gol atmış.
3: Geçen Roger Lukaku.
4: Evet evet, videosunu falan izledim.
3: 96-97
4: sezonu. 96-97
3: sezonu. 4 ama golü var.
4: Evet evet.
3: Bir golü de Fenerbahçe.
4: Bir golü Fenerbahçe. Ama bak şöyle söyleyeyim. 2024 yılında Sayın Aziz Yıldırım Lukaku'yla prensipte anlaşma sağlanmıştı. Sayın Ali Koç'la yarıştığı dönemde, başkanlık için yarıştığı dönemde Fenerbahçe biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım Mourinho'yla anlaşmıştı. Ama Mourinho'ya anlaştığı sırada Sayın Önder Fırat Mourinho ile yaptığı görüşmede eğer senin, biz kazanır ve seni teknik direktör olarak getirirsek Lukaku'yla biz anlaştık, Lukaku'yu transfer edeceğiz ifadesini kullanıyor. Hatta ben o süreç içerisinde 2024 yılında Lukaku ile yapılan hani anlaşmayı veya konuşmaları görmüştüm. Prensipte anlaşma sağlamıştı. O biraz gecikmeli Fenerbahçe'ye geldi. Sayın Aziz Yıldırım seçildikten sonra bu sezon tabii farklı alternatifler vardı forvet transfer listesinde. Mesela Pavlidis listenin ilk sırasındaydı. Pavlidis de her konuda anlaşmaya vardı Fenerbahçe. Ancak oyuncuyla anlaşmasına rağmen Benfica oyuncuyu satmak istemedi. Biliyorsunuz zaten tüm kulüpler neredeyse Avrupa'da forvet arayışı içerisinde, bir forvet kıtlığı var ve Pavlidis'i sattığı takdirde forvet yerini dolduramayacağını düşündüğü için oyuncuyu bırakmak istemedi. Çok astronomik bir bonservis istedi. 60 milyon 70 milyon eurolardan bahsedilen bonservis istedi. Dolayısıyla Fenerbahçe bu Palvizis'ten vazgeçti. Cirasi gündemdeydi. Cirasi ile de görüşmelerde bir noktaya kadar geldi. Aslında Fenerbahçe'nin transfer etmediği isimlerden istediği isimlerden bir tanesiydi. Borussia Dortmund 30 milyon euronun altına kadar indi teklifte bonserviste. Ancak daha sonra Cirasi'nin çok yüksek yıllık ücret istemesi, 12 milyon euro civarında bir yıllık ücret istemesi, daha da bu rakamı artırması Fenerbahçe'nin geri adım atmasına neden oldu. Daha sonra yapılan görüşmelerde de Borussia Dortmund daha sonra oyuncunun kalmasına karar verdi ve bu transfer de gerçekleşmedi. Ueda ismi gündeme geldi Fenerbahçe'de. Ueda için son ana kadar yoğun bir çaba gösterdi. Dirk Kuyt'un önerdiği bir isimdi Hollanda Ligi'nde. Ueda da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadı. Türkiye seçeneğini kapıları kapattı. Fenerbahçe'de son olarak C planına, yani artık en son Lukaku ya döndü. Tabii kafalarda soru işaretleri vardı. İşte sakatlık geçmişi. Geçen sezon sadece 7 maç oynamış. Ama Lukaku şu anda hazır durumda. Yaz boyunca kendi özel fizyoterapisti ile çalışmış. Dünya Şampiyonası'nda Belçika milli takımında forma giymiş. Yani sakatlığını tamamen atlatmış bir Lukaku'dan bahsediyoruz. Hep sakatlığından bahsediyor. Bir geçen sezon haricinde ondan önceki sezonlara baktığımız zaman 35 maçın altına düşmemiş. 35 maç ve üzeri oynamış bir Lukaku'dan söz ediyoruz. Ve buraya da oldukça istekli.
3: Şimdi Lukaku'dan geldi. Önce senin bir kere hayallerine gitmen lazım. Lukaku senin hayallerinin çok çok gerisinde kalıyor. Senin 17 yıldır hasretini çektiğin bir Şampiyonlar Ligi'n var ve Lyon maçın oynanacak. 18'inde oynayacağın bu maç için Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında bir erteleme talep etmişsin.
4: Evet.
3: Fenerbahçe olarak ve federasyon da bu erteleme talebini reddetmiş.
4: Evet, reddetti.
3: Bununla ilgili geçenlerde Uğur Melek'e, ya bunun planlamasını yapamıyor musunuz? Bu takımların playoff'a kalmayacağını mı düşünüyorsunuz? Hani bir sisteme oturtun bir kere değil. Bu mesela böyle bir şey olmaması için bu ligi 4 Ağustos'ta da başlatabilirdin. 17'sinde değil de gibi tekliflerde bulunuyor. Yani plansızlık ve programsızlıkla alakalı. Şimdi buradan bence bu maçın oynanması ve sonrasında Gençlerbirliği maçıyla alakalı büyük bir takım refleksi gösteriyorsan iki maçı da oynayabilirsin. Çünkü önünde Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında daha zorlu mücadeleler verecek olan bir Fenerbahçe olacak. Hele hele yeni ısınma temposunu yakalarken antrenman çok ayrıdır, maç temposu çok ayrıdır. Oyuncunun hazır olması için maç daha gereklidir diye konuşulmaz mı? Mesela hani şeyden dolayı söylüyorum, hani burada illa oynamalı, niye ertelemesi falan değil. O kadar gereksiz ertelemeler yaşandı ki, hatırlıyorsun değil mi? Bütün düzenimiz, sistemimiz bozulmadı mı?
4: Evet.
3: Bu aşamada mesela bu bir hazırlık maçı da olabilirdi daha öncekiler. Sen şimdi ilk resmi maçına çıkıyormuşsun gibi de çıkabilirsin. Sen iki tane çok zorlu bir maç oynamadın aslında. Kontrolü sende olan, sakatlığın bir Osterwolde üzüntüsünü yaşayabilirsin, ayrı bir konu. Ama bu maç senin ilk resmi maçınmış gibi de başlayabilirsin gibi düşünüyorum ben.
4: Ya ben de aslında hani ertelemeye biraz karşıyım. Çünkü şimdi bu maç Fenerbahçe ne zaman oynayacak? Cumartesi oynayacak. Salı günü Fenerbahçe'nin diğer maçı, yanılmıyorsam. Ve dolayısıyla arada yeteri kadar bir şey var. Artı senin de bahsettiğin gibi mesela hoca Asensio'yu 45'te oyundan çıkardı. Greenwood'u 45'te oyun, yani ikinci yarı oyundan çıkardı. 75. dakikada Kante oyundan çıkardı. Aslında biraz dinlendirmiş oldu bu maç özelinde. Yani bu maç içerisinde de rotasyon yapabilir. Çok geniş ve kapsamlı bir oyuncu kadrosu var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Gençlerbirliği maçında oyun skoru elde ettikten sonra yine tıpkı şey maçından olduğu gibi, son maçta olduğu gibi.
3: Ya az kadronla Gençlerbirliği çıkarsın ikinci yarı, son yarım saatini İrfan Can Kahveci ile onunla bununla falan oynarsın yani.
4: Değiştirebilirsin yani.
3: Oğuz'la, Levent'le.
4: Bir de şöyle söyleyeyim, aslında senin de bahsettiğin gibi bir oyuncu için antrenmandan daha çok maç oynamak aslında oyuncu, onun hazırlık açısından maça çok daha önemlidir. Mesela Greenwood henüz %100 hazır değil. Hı hı. Asensio nispeten hani maç kondisyonu anlamında yavaş yavaş daha hazır duruma geliyor. Yani bu oyuncular oynadıkça daha hazır duruma geliyor.
3: Hayır, buradan şeye dönmesin. Bak gördün mü, federasyon hemen erteledi. Mesela federasyon bu kadar Galatasaray ile ilgili çıkan haberler, işte tribün liderinin Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar algısından sonra mı sence erteleyemedi? Benim hani kaos anlamında ortaya atmak istediğim konu değil.
4: Aslında olabilir ama şu var. Yani şu daha önce...
3: Çünkü bir koz Galatasaray'ın eline çok büyük bir şey geçecekti lokma, anladın mı?
4: Bir şey söyleyeceğim. Bu sadece değil ama Galatasaray mesela daha önce bir maçı ertelenmişti yanılmıyorsam. Öyle bir süreç vardı. Hani bir önemli Avrupa Ligi maçı, Avrupa maçı öncesi ertelenmişti. Yani eğer federasyon da bir karar alacaksa, yani tüm takımlar, bir önceki mesela federasyon bakıyorsun yabancı şey kuralla ilgili bir ona uygun bir kural çıkartılıyor. Sonra diğer takımlar bundan olumsuz etkilenebiliyor. Dolayısıyla her takıma eşit davranması lazım. Daha önce ertelenmiyorsa hiçbir takım için ertelenmemesi lazım. Erteleniyorsa da tüm takımlar için ertelenmesi gerekiyor.
3: İnşallah Galatasaray'ın ve Trabzon'un maçları da ertelenmez diyorum demiş bir dinleyicimiz. Aslında Gençler Birliği değil de sonraki Konya maçı ertelenmeli bence diye yazmışlar.
4: Aslında bence ben onu, evet, o daha mantıklı. Fenerbahçe açısından.
3: Bence ligin ilk haftalarında abi insanlar erkenden lige başladılar. Biz geç başlıyoruz. Transfer sezonumuz herkesten sonra bitiyor. Bir rahatlık geldi. Bir şey oldu. Bu oldu. Hani bu sıcaklar falan derken. Bak, planlamalarla alakalı. Zaten sürekli sıkıntıları yaşıyoruz. Bugün de saat 20'de Beşiktaş'ın maçı var.
4: Erken güzel, erken olması güzel.
3: Şimdi saat 20'de Beşiktaş'ın maçını oynaması, ardından da pazar günü değil mi ilk maçına çıkacak olması.
4: Evet evet.
3: Ya benim için bir sakınca yok mesela. Çünkü bu tempoyu yakalamak zorunda. Takımlarımızın hazır olması için, uyum sağlayabilmesi için. Mesela sen daha Trossard'ı görmedin. İşte Vlahovic heyecanı, mutluluğu var. Tamam diyorsun, ediyorsun. Üçüncü bölgede biraz sıkıntı yaşıyorsun. Tamam, kalende gol görmüyorsun. Bu arada en iyi transferlere baktığında da sanki sezona en iyi başlangıçlar kalecilerle yapıldı. Sen Mert Günok'la yaptın. Ben Nübel'le yaptım. İşte Galatasaraylılar abi Uğurcan'ı falan bir tarafa bırak. Hani Güney Müney'i de Şankat'ı görmüyor musun diyor mesela yine de. Öyle veya böyle. Hani o kısımdan çok mutlu olmuyor belki ama yine de bir sunduğu dal olarak bakıyorum. O Gucuk bu falan, onları geçtim yani de.
4: Onun ismi söylemesi çok zor ya. Ben
3: de öyle. Doğru söylüyor muyum onu da bilmiyorum. O aklıma geleni söylüyorum.
4: Başka bir ismi.
3: Akılda kalan.
4: Bir şey söyleyeyim, iyi ismi falan yok.
3: Var verdi. Leslie miydi, öyle tamam, bir şeydi.
4: Leslie daha güzel, hadi boş ver de Ogubuç.
3: Ama şimdi bu oyuncu hani öyle bir isim de olunca tabii ister istemez camianın başkana karşı olan reaksiyonunu arttırıyor. Az önce Ali Naci de söylüyor ya, sen bu şansı bir kere yakaladın, 95-96 sezonu muydu? İşte orada 4 sene üst üste şampiyon olup 5.yi olabilecekken gibi 2000 ruhu vardı ya, neden evet. Dağıttın o kadroyu kısmı. Beşiktaş aynısını yaşamadı mı? Talişkalı, Simaoğlu, Kuarejmalı, işte Babelli falan, o sezon değil miydi o?
4: Evet evet. Ama ondan sonra işte şampiyon olamayınca o şeyi döndüremedi Beşiktaş.
3: İşte çeviremiyorsun.
4: Ondan sonra.
3: Ya da hemen şeye dönüyor. Sen mi çeviremedin? Paralar nerede kısmı mı? Yok güzel Beşiktaş önünü kestiler mi? Onları seviyoruz ya biz. Yani. Senin mesela uzun süre şampiyon olamaman, hani bunlarla ilgili konuşurken sen mesela bu sene öyle güzel bir takım kurdun ki senin mesela en rahatsız eden şey Galatasaray'ın şampiyon yapamaması değil. Beşiktaş ve Trabzon niye bu kadar iyi oldu? Ben bu kadar uzun zaman hasret çekerken seni en büyük rahatsız eden şey bence bu.
4: Tabii tabii, Fenerbahçe yine Aziz Yıldırım'la beraber geldiği zaman diğer rakipler de güçlendi kadrosunu. İnanılmaz kadro kurdular. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunun ben nispeten rakiplerine göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok geniş ve alternatifli kadrosu var. Şimdi rakiplerine baktığın zaman da 11'leri çok kuvvetli olabilir ama 11'in onu ikame edecek ve yedek kulübesine oyuna girdiğin zaman onu skoru değiştirecek oyuncu sayısı şey
3: bir alternatifi yok.
4: Fenerbahçe'de alternatifler de çok kuvvetli Fenerbahçe'de baktığında. Yani ve Fenerbahçe'nin bence hani oyuncu transfer yapılırken oyuncunun karakterine de çok fazla dikkat ediliyor. Oyuncu sahiplenmesi anlamında. İşte Lukaku'yu görüyoruz. Lukaku buraya mesela şey değil, yani geldiğinde ne kadar istekli arzulu olduğunu görüyorsun. Mesela oyuncu Fenerbahçe yetkililerle görüştüğünde şunu net bir şekilde söylüyor. Sakat değilim diyor bir kere. Fizyoterapi seçtiğinde, yani kendi güvendiği Belçika'daki fizyoterapi seçtiğinde yaz boyunca çalışarak geçirdiğini görüyoruz. Oldukça fit durumda ve şunu da söylüyor. Ben belli bir yaşa geldiğimin farkındayım. Ve rotasyon oyuncusu olursam da bu konuda sıkıntı da yaratmam diyor oyuncu. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin aslında transfer ederken oyuncunun biraz da karakterine de bakıyor. Şimdi Ake'ye bakıyorsun, gerçekten tam bir takım oyuncusu. Belki Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı belki yani
3: ya Uche Hök'ten sonra herhalde gerçekten öyleydi yani.
4: Yani Skriniar'la gerçekten çok iyi bir uyum yakaladı ve bence Fenerbahçe'nin
3: mesela Skriniar'ın da bu sene biraz daha böyle tam oturduğunu, demlendiğini, biraz daha takıma sahiplendiğini de görebiliyoruz.
4: Biz takım kaptanı geçen sezon da aynıydı ama bence biraz Osterwold'e tam gerçek mevki stoper olmadığı için orada çok fazla zaman zaman hatalar yapıyordu ve Skriniar onun da hatasını biraz kapatma veya onun da biraz işte yapacağı hataları kapatma anlamında ekstra bir şey gösteriyor. Şimdi Ake ile beraber aslında ikisi çok iyi bir uyum yakaladığı için iki tane sağlam stoperin olması Fenerbahçe adına önemli bir avantaj. Şimdi onun önüne geliyorsun, Fenerbahçe omurgayı aslında takım omurgasını oldukça sağlamlaştırdı. Bak şimdi bakıyorsun savunmanın merkezine kim var? Ake, Skriniar. Önde kim var? Kante, Guendouzi. Onun önünde Asensio, onun önünde işte Lukaku'yla Vedat Muriç. Yani omurga oldukça sağlam Fenerbahçe'de. O anlamda gerçekten çok belki kulüp tarihinin en güçlü takımlarından bir tanesi kuruldu. İsmail Hoca da bu konuda çok büyük, çok önemli avantajı var. Bu kadroyu artık şampiyon yapması gerekiyor.
3: Her sene bir şampiyonluk var zaten. Bir transfer şampiyonu oluyorsun. Sonrasında
4: ama
3: işte
4: bu sene transfer olmuyor. Şampiyonu değil aslında Fenerbahçe. Az önce dedik bak, transfer şampiyonu değil Fenerbahçe. Transfer bu sefer Fenerbahçe nokta transfer yaptı. 4 tane transfer yaptı. Transfer şampiyonu değil ki Fenerbahçe. Geçtiğimiz sezonları hatırlasana, 11, 12, 13 transfer yaptı. Zaten Fenerbahçe'nin aslında transferde hani şu anda elinde 43 tane oyuncu varsa Fenerbahçe'nin, bu aslında geçen sene geçtiğimiz sezonlardaki transfer hoyratlığı nedeniyle olan bir süreç. Fenerbahçe elinde işte oyuncu var. Oyuncuyu göndermeden işte yeni oyuncular transfer etti. Ve şu aşamada da oyuncuları göndermekte zorluk yaşıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şu anda en büyük sıkıntısı transfer yapmak değil. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı elindeki oyuncularla minimum zararla maksimum gelirle göndermek. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle Fred'le...
3: Vedat Muriç, Ake, Greenwood, Lukaku. Başka transferin var mı?
4: Yok. 4 tane işte.
3: 4 transferim var. Beşiktaş, Kuattara, İlham Fakılı.
4: Bir de Diouf var. O da 19 yani altyapıdan hani transfer yapıldı.
3: Biliniyordu zaten.
4: Zaten biliniyordu.
3: Kuattara, İlham Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Trossard ve Vlahovic transferleri. Beşiktaş'ta 2, 4, 6, 7 tane transfer yapmış. Galatasaray'ın Leslie'si var. Trabzonspor'dan sayıyorum sana, oynayan ama bonservisini de aldığım Muçi ile başlıyor. Saviola, Cabral, Melih Kabasakal, Milanovski, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Thierin Karadeniz, Onana, Aral Şimşir, Cenk Özkaçar, Mitongo, Salah.
4: Paredes.
3: Devam edecek daha değil mi? Nunez falan da gelebilir. Bir şey olabilir.
4: Nunez'le anlaştılar zaten.
3: Yani net mi? Bitti mi?
4: Bitti yani, anlaştı, açıkladılar ya diyebiliyorum.
3: İlk imzası olaydı. Hakan Çalhanoğlu Trabzon'a gelebilir mi sorusunu sorsam sana?
4: O da ismi geçiyor. Yani baksın.
3: Bir tane 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 tane transfer yapmış olur.
4: Yani diyorum sana ya, bu Fenerbahçe aslında baktığı zaman
3: ne oldu, rahatsız mı oldunuz diye mesaj gelir şimdi.
4: Yok.
3: Ben de sanki 16 nasıl yapar dedik sanki, değil mi?
4: Hayır, 16 transfer. Yani zaten ama Trabzonspor'un ilk 11'i geçen sene iyiydi. Ama o 11 içerisinde yani yedek zaten rotasyonu yoktu.
3: Aral Şimşir'in ilk 11'de oynayacağını düşünüyor musun hemen?
4: Yok.
3: Cenk Özkaçar'ın?
4: Abi rotasyon, Samet de var orada biliyorsun.
3: Samet oynayacak mı?
4: Yok. Onlar yani yedek, ama şöyle söyleyeyim. Geçen sene en büyük sıkıntısı Trabzonspor'un rotasyondan oyuncusu yoktu. Yani tamam ilk 11'i var ama 11'den birisi sakat ve cezalı olduğu zaman onun yerine koyacak oyuncusu yoktu. Yani şu anda güçlü bir kadro oluşturdu. Önemli oyuncu satış gelirleri elde etti. O satış gelirlerini de diğer oyunculara verdi. Bekleyip görmek lazım Trabzonspor nasıl bir performansa gelecek.
3: Galatasaray geçen sezon lisanslı ürün satış gelirlerinden 117.2 milyon euro kazanmış. Fenerbahçe 80.6 milyon euro kazanmış. Beşiktaş 40.7 milyon euro kazanmış. Trabzonspor 21.8 milyon euro kazanmış.
4: Ama bu Salah transferi de bayağı...
3: Trabzonspor bu sezon 21.8'i büyük ihtimalle 60'a ve 70'e falan çıkartabilir.
4: Tabii.
5: O artış hani ilk defa tarihinde böyle bir artış
4: başarı oluyor. Başarıyla beraber gelir aslında. Yani o 60-70
5: geçen
4: olmazdı.
5: Geçenlerde de söyledim ya, Salim bana şey demiş ya, tavşan yani linite gitseydi 1,5 milyon satardı, en az 2 milyon satardı diye.
4: Ya o 1,5 milyon sporma satılmaz.
5: Şey anlamında söylüyorum ya, hayranları alırdı, ana olsun diye alırdı.
4: Fenerbahçe'de en fazla forma herhalde 600 bin ne satıldı işte. Düşün, o da şampiyon. Ama mesela şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kalsa Fenerbahçe.
5: Ya şampiyon... Trabzon'da zaten Araklı Belediye Başkanı 6.661 tane aldı zaten. Yani.
4: Aralıcı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı.
5: Büyükşehir Belediye Başkanı mıydı?
4: O da su tartışılır. Yani şimdi şimdi bir şey söyleyeceğiz, orada sıkıntı yaşarız ya.
5: Bu ben şeye benzer. Sivri olmadan klimayı açayım ben.
4: Şimdi Kadıköy Belediye Başkanlığı işte Lukaku transferinden sonra 19.007 tane şey almış. Forma adını düşünsene. Ne olur?
5: Çok şey olur.
4: Ha?
5: Çok şey olur.
4: Tartışılmaz mı?
5: Tartışılmaz olur mu ya?
4: İşte onu yüzden diyorum ya.
5: Bu sene statlarımızın kapasiteleriyle ilgili küçük bir bilgi vereyim mi? Biraz böyle ligi hazırlayayım mı seni?
4: Söyle.
5: Rams Park 53.387 kişi. Şükrü Saraçoğlu 47.911. İnönü 42.684. Konya Büyükşehir Stadı 41.135. Papara Park 41.061. Kocaeli Stadı 34.829. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı 34.346. Diyarbakır Stadı, Ahmet oynayacak, 30.480 kişilik. Gaziantep Stadı yeni stat 30.320. Gürsel Aksel 23.376. Erzurum Kazım Karabekir Stadı 21.374. Eryaman Stadı, Gençler Birliği oynayacak orada, 20.000.
4: Ankara Stadı da bitmek üzere 19 Mayıs'a. Yani evet. Sezona yetişecek diyorlar.
5: Sezon sonuna doğru yetişecek diye biliyorum. Çünkü milli takım maçlarını artık hep orada oynayacak. Şimdi biliyorsun Eylül, Ekim şeyler var. Hollanda diyorum. Ne vardı?
4: Fransa
5: Kocaeli'de oynanacak. Belçika'ya gideceğiz. İtalya burada oynanacak galiba. Orada, o da Konya'da mı, Eskişehir'de mi, öyle bir yerde.
4: Ama şöyle söyleyeyim, yani bitmek üzereydi herhalde, yanılmıyorsam. Yani
5: Evet. Başakşehir Stadı 17.000. Çaykur Didi 14.879. Çorum Şehir Stadyumu 13.000. Ben Çorum Stadı'nı şey diye bekliyordum. 9.000 kişi falan diye bekliyordum. Gene de 13-14.000 kişi.
4: Abi demiş. Normal abi. Ben sana söyleyeyim. Çorum'un mesela 13.000 olmadı. Yani oraya butik stat yapılmaları çok normal. Yani düşün, 35.000-40.000 kişilik stat yapıyorsun. Stat boş.
5: Ben daha küçüktür diye düşünmüştüm. Yani
4: 13.000 doldurur Çorum ya, şey yapar.
5: Doldurması lazım bence. Bence doldurur. O desteği alması lazım. Çorum asansör olmaması lazım Çorum'un ya. Çorum biraz kalmalı.
4: Kalmalı.
5: Alanya Oba Stadyumu 9.000. O, Alanya'dan daha büyük stadı. Alanya'da il oluyor galiba.
4: Öyle miymiş?
5: Yeni tasarıya göre. Birkaç yer var öyle. 100 tane ilçe.
4: Kullanacak yok arasında.
5: O kadar büyük olmanıza rağmen. Giresun'un daha fazla olmanıza rağmen yok.
4: Yok, biraz şehir merkezinden. Bak, Bulancan geriye doğru şey falan, aslında gelişimi çok da iyi de işte çok yakınız. Giresun'a da çok yakınız. Ordu'ya da çok yakınız. Tam ortadayız biz. 15'er dakika aramız var. Yarım saat Ordu'ya.
5: Ona bakarsan şurada dakika... Gebze de istiyor. Ben de ayrı. Ben ne İstanbul'um ne Kocaeli'yim diyor. Tek başıma duruyorum. Ama
4: Silivri falan değil olur ha.
5: Silivri yapmazlar herhalde diye. İstanbul'u bölmezler o kadar ya.
4: Çatalca falan olur. Taraftar olur
5: ya. O olursa o zaten, ikisi Çatalca Silivri'nin birleştirsen orada Tekirdağ'dan daha büyük il çıkabilir.
4: İşte il çıkabilir, o yüzden diyorum.
5: Abi yani ya da Çorlu'dan falan yani.
4: O da olmaz. Bulanca yapabiliriz aslında falan şu.
5: Kolay gelsin. Dodoyan demiş, ne demiş? Bir dakika. Bunlar da şeyden unuttum, ismi gelmedi aklıma.
4: kim?
5: Neyse söylemeyeceğim.
4: Doğdu söyle, anlat.
5: Dur. Çok ayıp olur şimdi. Yaşlandık mı artık İrfan?
4: Yaşlandık oğlum, yaşlandık.
5: Bir dakika, mesaj okuyayım ben. Gelir aklıma. İrfan, Dübeş'i çok seviyoruz. İrfan Dübeş demişler, 2-5'li 25'li. Hemen iki aklıma geldi. Terlik ve tavuk döner yerken çekilmiş fotosu, sonra Fenerbahçe'ye gelip et döner yemesi çok iyi değil miydi diye devam etmiş. Onu söyleyeyim. Doğan abi, bu kadroyla Fener'i Şampiyonlar Ligi'nde çok gol yer. Hem yaşlı, hücumu asker yok abi. Sorar mısın, bu konuyu konuşur musunuz? Abi. Fenerbahçe'nin kadrosu
4: Hani abi çok yaş... kol geldi, çok kol geldi meselesine hani çok katılmıyorum yani. O mesela şimdi bakıyorsun 35 yaşındaki şeyden bahsediyoruz değil mi? Kante. Kante'nin son maçtaki performansını herkes izlemiştir.
5: Yani bu arada son... Döşamp ona bir kere forma şansı vermedi değil mi Dünya
4: evet,
5: Kupası'nda?
4: Evet vermedi. Yani
5: vermedi. Ama adam şey bitti, Dünya Kupası bitti. Ne kadar kısa sonra döndü Fenerbahçe? İlk dönenlerden biri galiba.
4: Yok yaz yani hemen bir tatil yaptı. 10 günlük bir şey
5: tatil. Ta 10 gün falan işte yani.
4: Evet, evet yaptı geldi. Zaten 4-5 antrenmana çıktı sonra ilk maçını oynadı. Ve %100 hazır yani öyle söyleyeyim. Orta sahada basmadık yer bırakmadı. Top neredeyse orta sahada Kante oradaydı.
5: Şimdi İsmail düşünsün derim ben.
4: Ya şöyle diyeyim, koşmayı özlemiş Kante. Yani
5: Fred de gidiyor zaten.
4: Fred herhalde bavullarını toplamaya başlamıştır. Bir iki gün içerisinde Fred'le yollar ayrıldı.
5: Yani biliyoruz. Resmen Gendouzi Kante ikilisi ta, diyorsun ikili, orada 6-8 gibi.
4: O ikili sakatlık olmadı.
5: Gendouzi daha önde mi?
4: Gendouzi 8 gibi. Kante 6 gibi oynuyor. Ama Kante neredeyse tüm şeylerde Kante var. Ayak basmadık yeri yok. Adam bakıyorsun... yani o, bir mücadeleci futbolla özet orta sahaya neredeyse tek başına domine etti.
5: Şükrüm Graz maçında öyleydi.
4: Yani şöyle söyleyeyim, bir de oyun alakası ve işle alakası, profesyonelliği, oyun sistemindeki önemi, mücadeleci futboluyla da örnek bir isim. Yani 35 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Neredeyse orta sahada koşmadık yer bırakmadı.
5: Abi zaten oynadığı takımlarda da 10 numara adam deniyor da 6 numara mevkiindeki 10 numara adam diye. Tabii
4: verilmedik mücadele bırakmadı. Yani bence tüm herkesin örnek alması gereken bir karakter. Bir de çok da mütevazi bir oyuncu. Pas oyununda mesela Sturm Graz maçında kusursuz da yakın oynadı. %87 pas isabetiyle yaptı. Ve çok basit oynuyor aslında. Baktığın zaman topu ayağında hiç fazla tutmuyor. Hemen yanındaki veya hemen araya pas atıyor. Pas merkezi oluyor. Ve böylece rakibin çok fazla baskı yapmasını da önüne geçmiş oluyor. Yani orada baskıyı kırılmasında en önemli etkenlerden bir tanesi.
5: Kaderinde siyah beyaz olan Milahovic ile ilgili olarak da birkaç bir şey söylemek isterim. Partizan'da başlayan bir hikayesi var. Juventus'ta zirveye çıkıyor. Ve şimdi de Beşiktaş'la yolları kesişiyor. 15 yaşında dev hayaller kuran çocuk 26 yaşında İstanbul'da yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor ki tek bir istisna var, Fiorentina, diğer takımlar hep siyah beyaz. O yüzden bu gerçekten önemli onun için, siyah beyazı seviyorum diyor. Buradan camiayı ve taraftarı da derinden etkileyebilecek, tam kalbinden vurabilecek bir detay bu aslında. Siyah beyaz benim için çok önemli falan deyince adamsın falan hemen
4: yürü.
5: Tabii canım, oradan yürü yani. Taktik bir silah olduğu söyleniyor ama ben mesela Türkiye'ye gelişinde benim hemen duymuş olduğum, etrafımda insanların daha çok oynadığı oyun değildi abi. Hani şimdi Juventus performansı, Fiorentina falan, onlar da güzeldi de çapkın diyorlar çok falan. Hani mesela anladım, hani oyuncunun özel hayatındaki bütün detaylar, anladın mı? Mesela Icardi'nin abi herif çok iyi pozisyon oluyor, yer tutuyor, bilmem ne oluyor falan, ama hani özel hayat falan diye çok konuşmadık mı? Yani mesela Vilhovic ile ilgili olarak mesela hani onu konuşabileceğimiz durum nedir mesela? Hani böyle bir eskortlar dikkat falan filan mı deneyeceğim mesela? Ne denilmesi lazım, anladın mı yani? Hani öyle, abi herkesin ağzında mesela bu var. Abi çok çapkın diyorlar, ne diyorsun falan. Ben ne diyeyim abi, anlamadım ben şimdi yani. O kadar böyle oynadı oyun.
4: Şey doktalara girdik o içine.
5: Hayır, şey diyorum abi, şey çok merak, bizim merak ettiğimiz konular çok komik
4: mesela
5: konular.
4: Mesela başlayayım söyleyeyim, Icardi ile ilgili çok fazla konuşulmadı ki.
5: Icardi'nin yaşadığı konuşuldu zaten. Dünya konuşuyor bizim konuşmamız.
4: Abi dünya konuşuyor da Türkiye'de çok fazla konuşulmadı. Yani o Icardi konusu Galatasaraylı olunca konuşmuyor. Beşiktaş olursa, Fenerbahçe olursa bu konuşulur, merak etme yani.
5: Hoş geldiniz yeni sezona.
4: O da gündem olur ama söz konusu olunca diğerleri konuşmaz. Mesela yani Fenerbahçe'de özelinde baktığın zaman Fenerbahçe bir futbolcu aldığı zaman bonservisi, o şu kadar bonservis vermiş, yıllık ücret verilmiş, işte Fenerbahçe nasıl transfer yapıyor diye yorumlar yapılıyor. Ama bakıyorsun diğer rakipler mesela yaptığı zaman kimse konuşmuyor mesela. Mesela bunun kimse nasıl yaptı, bu kadar bonservisi nasıl ödedi, bunlar hiç soru gelmiyor. Mesela Fenerbahçe yaptığı zaman bu dile getiriyor. Bu Beşiktaş için de aynısı olur. Ben yani hiç merak etme yani.
5: Şimdi Vlahovic geldi. Bir taraftan da Lukaku geldi. Tamam, Süper Lig oluyor. Osimhen orada duruyor. Yani tadından yenmez. Öbür tarafta Onana'sı var, Salah'ı var falan. İşte Ulay'sı var değil mi? Hani evet. Onaçusu var falan. Sayıyorsun böyle isimleri, bakıyorsun Trabzon'da. Süper Lig'den de bence Vay be, işte Şomurodov'un performansını bu sene gene konuşabiliriz. Başakşehir gerçi iyi başlamadı. Avrupa'da keşke bizi temsil etmeye devam edebilseydi.
4: Vallahi ben
5: Başakşehir'in yıllardır, mesela bu arada Abdullah Avcı da annesini kaybetti herhalde.
4: Allah rahmet eylesin.
5: Allah rahmet eylesin. Ya ama oradaki... Başakşehir ve işte o dönemlerde devam eden sürekli Avrupa kupalarındaki ülke puanına veremediği katkıdan dolayı yani... Ya kulağa çekilse falan denir yani böyle. Ya biraz da şey be kardeşim, biraz özen yani diye.
4: Vallahi şöyle söyleyeyim, o Başakşehir'in mesela Başakşehir'de turu geçseydi çok güzel olacaktı. Şu anda 2.6 ülke puanı var herhalde, değil mi?
5: Hı hı.
4: Bugün Beşiktaş yener 2.8 olur. Yani Başakşehir'de turu geçmiş olsaydı belki şu anda 3'ü geçmiştik yani 3.5'a falan yaklaşmıştık. Bu ilerleyen süreçte çok daha iyi olacaktı. Keşke onlar da gruplara kalsa 5 takımımızla birlikte Avrupa'da devam edebilseydik. Çünkü ilerleyen şeyde Yunanistan falan geliyor arkadan yani ülke puanı açısından. Yani bizim son 5 yıl yapıyor, son 2020-21 arada siliniyor. Yani orada arkadan Yunanistan geliyor. Yani bizim şu anda toplayabildiğimiz kadar ülke puanını toplamamız lazım ki yerimizi daha sağlamlaştıralım. Ya da bir üst sıraya yakınlaşalım. Onun için de başarı olması lazım. Onun için Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalması lazım. Fenerbahçe son yıllarda hani bu ülke puanı arasından hep lokomotif takım hüviyetinde. O yüzden Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalıp hani o başarısını Şampiyonlar Ligi'nde sürdürmesi gerekiyor. Ve baktığın zaman da kadrosuna ben şeye kapıyorum. Çok tecrübeli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ve bu tecrübeli kadro hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacağını inanıyorum ben. Ligi de şampiyon olarak tamamlayacağına inanıyorum.
5: İrfan 25 Beşiktaş'ı da söylüyor hep yayında. Sonra hep beraber salıncağa binersiniz demiş. Ali Algül, biz ikimiz öyle sallanırız ki vallahi hani titremesini sen yaşarsın orada. Ben sana söyleyeyim yani. Hani bunlarla mesela nasıl mutlu biliyor musun? Bu mesajı attıktan sonra şimdi bak nasıl karışacak ortalık orada. Ben şu lafı koyayım da bir oh deyip hani çayı falan deyip çekerini de koyup 15 dakika Ahmet Ercanlar gibi çay karıştırıp çat çat çat çat çat. Ben bazen programda şey yapıyorum, Ahmet bitti hani bardak eridi, hani çekeri bırak bardak eridi yani. Ya çok mutlu mesela, anladın mı? Mesela ben ona desem ki mesela salınacak mı falan diyeyim. Ama sizin içiniz daha çok sallanıyor yönetimsel anlamda falan desem. Mesela hani duyduklarımıza göre Ahmet Kavukçu ile Okan Hoca'nın arasında problem varmış. Yönetimle Okan Hoca artık bağları kopmuş. Lemina'yı gönderememiş. İşte Icardi'yi tutamadığı için öyle olmuş böyle olmuş dedikten sonra böyle sıkıntılar varmış. Sizinki sallantı salıncaktan daha fazla desem mesela. Hani öyle bir şey. Bunu mu istiyorsun mesela hani? Bu kadar ucuzlayalım mı hep beraber yani konu olarak? Ama mesela Dursun Başkan'a şöyle bir şey söyleyeceğim. Zaten çok iyi bir kadrosu yok muydu? Yani herkes Galatasaray gibi olmaya çalışmıyor muydu? Mesela en iyi kaleci dediğinde Ederson, Uğurcan kıyaslamasında Uğurcan daha ön plana çıkmadı mı? Ondan sonrasında işte Ersin zaten o kıyasın içerisine bir türlü giremedi falan derken bunları konuşmuyor muyduk? Yani Uğurcan evet en iyi kaleciydi. Defans hattına bakınca Şikrinyar diyorduk tek başına kalıyordu. Yanında Osterwold olmuyordu. Beka olmuyordu. Öyle değil mi? Zaman zaman Mert Müldür deneniyordu stoperde. Bende Jalo olmuyordu. Agbadu oldu mu olmadı mı? Kuattara mı bilmem ne mi? Ulayi mi falan değil mi? Şey yok muydu yani? Bir şeyler konuşmuyor muyduk yani? Udokai falan filan demiyor muyduk yani? Emirhan olur mu olmaz mı, bak işte Osimhen'i durdurdu iki maçta ama sonraki maçlarda falan derken. Şimdi herkes Davinson Sanchez ve Abdülkerim gibi olmaya çalışıyordu. Çünkü son iki sezonun, üç sezonun en iyi tandemiydi. Kanat anlamında Sacha Boye gibi bir isim tekrar geldi. Öbür tarafta Şalay'ın performansı bütün sezon konuşulmadı mı? Orta sahası Torreira'nın gerçekten bırak kendini yere atmasını falan ama performans abi iyi oyuncu. Sonuna kadar mücadele ediyor denmedi mi yani?
4: Bu şey benziyor biliyor musun? Bu aslında hani sosyal medyada çok böyle yangın haline getiriyor ya, transfer yapmadı. Galatasaray'ın dediğin gibi 4 sene üst üste şampiyon olan bir kadrosu var. Kadronun omurgasını korudu mu? Birkaç tane eksik.
5: Ya bir Icardi gitti.
4: Tamam, bir Icardi gitti. Onun haricinde şimdi rakipler işte.
5: Ama alternatifi yoka döndü şimdi.
4: Ben şimdi söyleyeyim. Alternatifi bulursun yani. Daha transfer dönemine Eylül ayının bitimine. 4 Eylül'de bitiyor. 4 Eylül'e kadar daha zaman var. Osimhen transferde yanılmıyorsam transferin son günü mü ne olmuştu değil mi? Transferin son haftasında falan.
5: Tabii canım.
4: Yani
5: en fırsat transferiydi yani, işte.
4: Dolayısıyla yani böyle aslında biraz bu taraftar işte sosyal medya yönetimleri baskı altına alıyor. Yani ben yine Fenerbahçe üzerinden konuşursam yine aynı şeyi diyorum. Bak 43 tane futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin elindeki her, mesela Sayın Naz Yıldırım sosyal medyaya çok fazla bakmıyor. Sosyal medyayla bir takım oluşturmuyor. Onları dikkate almıyor. Yönlendirme onu yapamazsın yani. O kendi bildiği doğrular doğrusunda hareket eder. Şimdi sezon başında Fenerbahçe'ye yani ilk şey seçildiğinde sezon biter bitmez ne deniyordu? Sosyal medyada bir yangın yeri vardı. Her futbolcuyu gönder. Bu olmaz. Bu Fenerbahçe'nin futbolcusu değil.
5: Değil diyordu.
4: Ondan sonra Şikrin yararı iki tane.
5: Hatta bir tane komutan diğeri asker olacaksan da öyle alacaksın falan dedi.
4: Ondan sonra yok işte hiçbir şu futbolcu değil. Hepsini gönder. Abi ne oldu hepsini gönder. Tamam 43 tane futbolcu var değil mi? Az Yıldırım ne dedi? Dedi ki ben dedi bu takımın dedi güçlü ve dedi alternatif ve güçlü bir kadroya sahip. Sadece eksikler var. Biz de eksikler doğrusuna transfer yapacağız dedi. Ve eksikler doğrusuna 4 tane transfer yaptı. Fazla transfer yapmadı. Ve takımın ihtiyacı doğrusunda ihtiyacı olan mevkilere transfer yaptı. Ve bazı oyuncular içinde ne dedi? Mesela takımda herkes Ederson gitsin Ederson. Dedi ki Ederson iyi bir kaleci. Ama belki Ederson'da mesela yabancı kontenjanı nedeniyle yer açmak için yollarını ayırmak zorunda kalabilir Fenerbahçe ilerleyen dönemde. Ama ne dedi? Takımın dedi biz Ederson'a güveniyoruz dedi. Kaliteli bir kaleci dedi. Oyuncuya sahip çıktı. Yani aslında baktığın zaman diğer taraftan takımın kendi içerisinde yani yönetim açısından teknik yetkiler

0: sosyal medya şeyini yorumlara kapatmak zorunda kalmıştı. Tadiç'e bu taraftar protesto ediyordu. Sonra ayrıldığı zaman ne dedi? Ya keşke Tadiç diyecek o takımda olsaydı da işte bu sezon şampiyon olurduk. Ama sen onlar takımdayken o oyunculara o gerekli değeri vermedin. Zaman zaman
1: bu senin başlangıcında Talisca da istenmiyordu.
0: Evet.
1: Oraya Greenwood gelecek, Talisca'ya ne Talisca abi deyip Greenwood şey gelecek
0: şimdi
1: falan.
0: Şimdi bak Talisca da 4'te 4 yaptı. Şimdi, ama Talisca bak şimdi ne yapıyor Talisca? Vedat'ın sakatlığında forvet oynuyor değil mi? Gerçek mevki forvet mi? Değil. Talisca geçen sezon 5 ayrı mevkide forma gidi. Bak 5 ayrı mevkide oynadı. Forvet arkası, 10 numara, sağ kanat, sol kanat, forvet. 5 ayrı mevkide oynadı. 5 ayrı mevkide yanılmıyorsam bir mevki hariç her mevkide gol attı.
1: 17 gol falan mı vardı?
0: Tabii, kaç tane öyle bir yok, şeydi? Yani daha fazla 20'nin üzerinde öyle 21 mi? 21 mi 22 bine golü var. Yani tüm kulvarlarda. Bu sezonda Vedat sakatlandı. Eyvah dedi herkes. Çünkü alternatifi yoktu kadroda. Talisca tekrar forvet oynadı ve bence çok formda başladı bu sezon. 4'te 4 yaptı. Belki hani
1: hem duran toplarda etkili hem ceza sahası içerisinde sırtı ya, dönükken de aldığında de, vurduğu işte Kerim'in bıraktığı. Abi
0: orada mesela bütün savunma orada tek orada kendisi. Evet. Ve vuruyor tam bir şey forvet vuruşu yaptı yani orada. Talisca'dan beklenen zaten o. Ama Talisca'nın mesela bu kadar iyi olmasının bir nedeni de devre arasında önceki sezon devre arasında kadroya dahil edilmişti. Sezon başı kamp geçirmedi. Geçen sezon başı kampında sakatlanmıştı. Bu sezon sezon başı kampı geçirdi. Fiziksel anlamda daha hazır bir Talisca'dan bahsediyoruz. Ve aslında bir joker oyuncusu. Geçen sezon diyorum ya 5 ayrı mevkide oynadı. Şimdi Talisca'yı biz mesela forvet alınıyor. Lukaku var, işte Vedat var. Onlar iyileştikten sonra diyeceksin ki Talisca nerede oynayacak? Talisca'yı 10 numarada oynatabilir hoca. Bazı maçlarda işte rotasyon olarak Talisca 10 numara pozisyonunda başlayabilir. Zaten gerçek mevki 10 numara Talisca'nın. Pas alıp vermesinde işte ceza sahası dışında şeyde. Yani Asensio'nun zaman zaman dinlendirme, Asensio'yu zaman zaman işte formsuz olduğu veya performansı düştüğü anlarda Talisca'yı sahaya sürebilirsin, sola atabilirsin. Dolayısıyla bölümünde böyle joker oyuncusu olması önemli. Yani dediğim gibi biraz taraftarın veya sosyal medyanın işte biraz her gün yangın
1: yanıyor. Ya tabii Talisca'da şöyle soru işareti var. Yani Vedat Muriç ve Lukaku'ysa işte Greenwood'da varsa Talisca ne olacak? Değil mi? Ama Kerem'in yerine solda oynayamıyor mesela. Hani hemen anında herkesin ilk olarak en zayıf halka Kerem olarak gördüğünü söyleyebilirim. Doğru mu?
0: Ama şöyle söyleyeyim. Kerem'de de mesela son vuruşlarda sıkıntı var. Aslında son iki maçta Kerem olarak ben sana söyleyeyim. Son iki maçta
1: tamam mücadelesinden ben dolayı zaten orası şimdi Uç. Daha ligin başlangıcı diye şey olmuyor. Ama evet. Ligin 15. haftasında aynı şekilde devam edersen.
0: Ya düzelecektir ya. Kerem mesela tam bir forvet oynamadı daha henüz. Yani Kerem'in etkili olduğu zaman işte Galatasaray'da kimle oynuyordu? Icardi'yle oynuyordu değil mi?
1: Abi bu herkese göre al gönder hemen ama sat ama bunu. Ondan olmuyor
0: sonra,
1: bu.
0: Ondan bunun sonra şeyde
1: ya Lyon Fonseca'yı satamıyor para yok diye biliyorsun.
0: Evet evet.
1: Yani ne zamandır elinden çıkartmaya çalışıyor Fonseca'yı teknik direktörünü? Uzun zamandır bir problem yaşanıyor bilmem ne oluyor falan. Ama adam başarılı ama yine de işte mutlu da olmuyor kimse.
0: Ya işte dediğim gibi yani burada şimdi Kerem'e bence çok fazla yani ben aşırı eleştiri olduğunu düşünüyorum. Evet son vuruşlarında şey var ama bir gol atarsa gerisi gelir. Bir de Kerem'i mesela şeyle oynarken görmek lazım. Hani forvetle birlikte oynarken görmek lazım.
1: Yani evet Icardi'yi bu kadar besleyebilen Vedat Muriç'i de besleyemez mi diye sorulabilir.
0: Tabii tabii.
1: Orada ya da Vedat daha belki onun rahat oynayabileceği alanı açma konusunda da ya şöyle Lukaku da aynı.
0: Lukaku mesela
1: hani ezip geçen iki forvet olduğu için
0: Lukaku ardından da şimdi Lukaku düşün koydun ceza sahasında rakip stoperler Lukaku ile uğraşırken Vedat Kerem diğer tarafta Greenwood onun arkasında Asensio ya da Talisca inanılmaz goller atabilir ben bu sezon.
1: Kadir Özvatan Şikrinyar'ın kendini sürekli yere atması ne olacak İrfan abi diye sormuş. İyi program.
0: Yani o konuda gerekli uyarılar yapılır yani.
1: İyi programlar Doğan Bey. Federasyon tarafından direkt olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in birinci hafta maçları ertelendi. Beşiktaş talep etmemesine rağmen ve Başakşehir'in üçüncü haftası diye yazmış. Maçı sildi hemen. Dodo sorar mısın? Yapı inşa edildi mi 25'e? Sonlarına hayır etsin dereyi görmeden paçayı sıvadılar. 25 hayallerini dinlemek bizi mutlu ediyor demiş. Yine
0: yani şey, bir şey söyleyeceğim.
1: Şey söylüyor mesela, hani o sene bu sene diyorsun ya, ki başlangıçta.
0: Ne yapalım yani şimdi?
1: Demesin. Hayır.

0: Demesin mi çocuk ya? 43 oyuncu var Fenerbahçe'de, doğru mu?
1: Evet, 43.
0: 43 oyuncu mu var?
1: Bir tanesini gönderdi ya işte. Ömer
0: Allah Fayet razı olsun. İyi olmuş, çok iyi olmuş.
1: Ömer Fayet,
0: 41 kere maşallah.
1: Ne gitti? Oraya gitti. İtalyan ekibine gitti.
0: 10 kişinin gitmesi gerekiyor şu an ya.
1: O ne onu? 13.
0: Ya yani yabancılardan 10 kişinin
1: pardon,
0: gitmesi
1: 15
0: gerekiyor.
1: 15 tane. 15 tane.
0: En az.
1: Gider. Yakında gönderirler. Bekliyoruz. Ama şu var bak şimdi şunu...
0: Ama gitmesi lazım, gider deyince gitmiyor oyuncular işte.
1: Ya, normal gider onlar şey
0: yapmıyor. Ya Aziz Başkan seçimden önce ben bunu gönderirim, bunlar fazlalık diyordu. O da yollayamıyor bak.
1: Hayır. Şimdi Aziz Başkan'ın konusunda hemen bir parantez açayım yani.
0: Neden? Tabii canım, orada bir devreye yani, girmez.
1: Tabii.
0: Şaşardım.
1: Mesela şey söyleyeyim yani, kulüp içinde bir kere hem mali anlamda hem de sportif anlamda ciddi bir disiplin başladı Aziz Yıldırım'la beraber. Şu var şimdi Sayın Aziz Yıldırım neden hani bugüne kadar hani yabancı kontenjanı, şimdi oyuncular senin yabancı kontenjanın dolu olduğu için oyuncular bedava gitmek istiyor, bonservisimi verin ben gideyim düşüncesinde, çünkü biliyor ki seni göndermek zorunda.
0: Tabii. Kulüplerde, şu an çok eli en kuvvetli olan oyuncular
1: mesela isteyen kulüplerde diyor ki nasıl olsa Fenerbahçe gönderecek, ben bunu bedelsiz alırım, o yüzden bekleyeyim düşüncesinde. Aziz Yıldırım da ne yapıyor? Aziz Yıldırım da diyor ki tamam kardeşim diyor. Tamam ben de görüyorum sizin bu şeyinizi.
0: Ve arttırıyorum diyor. O da, görüyorum.
1: O da diyor ki tamam madem ben hani sözleşmeyi feshedeceğim. Böyle belli bir zarara gireceğim. Transfer ne zaman bitiyor? 4 Eylül. Ben o son güne kadar beklerim. Madem kulüp kasasından yine para çıkacak hep sözleşme feshedeceğim oyuncular. O zaman diyor diğer siz de forma giyemeyebilirsiniz yani. Veya son gün gibi feshederim. Oyuncu kulüp bulmakta zorlandı. Yani Fenerbahçe oyuncuları minimum zararda maksimum gelirle elinden çıkarmak istiyor. Yani orada o, hem diğer kulüplerin çok böyle komik rakamlarla Fenerbahçe'ye gelmesi Aziz Yıldırım'ın da bu oyuncuları bedava göndermek istememesi neden oluyor. Aslında burada kulübün menfaatlerini koruyor Sayın Aziz Yıldırım. Onu net bir şekilde söyleyeyim.
0: Abi dün Aston Villa Süper Kupa finalinde biri 17 diğeri 19 yaşında iki tane oyuncuyu oynattı. Biz burada ben bir Galatasaraylı olarak bu yaş oyunculara bakmıyoruz bile. 17-19 dur daha gelişmesi lazım bilmem ne falan derken bence bir hata yapıyoruz işte burada diye yazmış dinleyici.
1: Doğru yani süre vermek lazım. Şimdi o oyuncuyu 17 yaşında oynatıyor ama bizim de bizde şimdi bir oyuncu 17 yaşında oynarsan hemen eleştire başlıyor. Şimdi Şerif'i aldı değil mi Fenerbahçe 19 yaşında? Ama ne oldu? Adam iki maçta bir şey olmadığı zaman hemen eleştiriler başlıyor. Sert eleştiriler de yönetiliyor. Hem istiyoruz oynasın hem forma verelim. Ama ondan sonra bu oyuncu hata yaptığı zaman yerden yere bulalım. Yiğit Efe Demir mesela Fenerbahçe stoper olarak görev verdi. Oyuncu Saracoğlu'nda bazı maçlara hocam beni çıkarma diye Tedesco'ya söylediği modun dile getiriyor. Evet. Veya çıkarken heyecan yapıyor. Bazı maçlarda kustuğu ifade ediliyordu. Çünkü niye? Tepki görürsem yine hata yapabilirim. Hata yaparsam tepki görürüm düşüncesiyle hareket ediyor. Tecrübeli futbolcular bir de.
0: Bu Salih Uçan'da da vardı hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Bir ara.
1: Tecrübeli futbolcu.
0: Çin min bilmem ne diyorlardı da çok heyecan, aşırı heyecandan kaynaklanıyor.
1: Tabii.
0: Nefes alamıyor ve tıkanmadan kaynaklanıyor.
1: Tecrübeli futbolcu dahi mesela savcılığına çıkarken şey yapıyordu. Yani tepki görürüm diye. Sıkıntı yaşıyordu. O yüzden yani biraz da kendimize bakmamız lazım. Ya bir de sadece şampiyonluğun şey olarak görüldüğü, başarı olarak görüldüğü bir şeyde, ligde. Yani 17 yaşındaki bir oyuncuyu Fenerbahçe düşünsene 17 yaşındaki forvet oyuncusunu oynatıyor. Şimdi diyelim ki Beşiktaş Vlahovic'i transfer etmiş. Bir kere oyuncu.
0: Bir daha söylesene.
1: Ha?
0: Bir daha söylesene. Beşiktaş
1: Vlahovic. Ama şu var ya düşünsene yani oyuncuya şans veriyorsun. Daha sezon başlamadan oyuncu 17 yaşındaki oyuncu yere sokar bizim. Hem medyamız hem taraftar. Hem taraftar. Sonra diyoruz ki niye oynatıyor?
0: Çiğ yiyebilir ya.
1: Tabii canım.
0: Çiğ. Hani öyle söyleyeyim ben. Bak diyor ki Doğan birkaç iyi transferden sonra sana bir özgüven gelmiş. Önceden böyle konuşmazdın demiş. Mustafa Şengül yazmış.
1: Doğru.
0: Bonservisi elindeydi özgüvenin. Onu da getirdik. O da geldi. Diye böyle.
1: Ama çok iyi rakam verdi değil mi? Maliyeti bayağı yıllık maliyeti bayağı yüksek.
0: Kimin?
1: Vlahovic'in. Yıllık ücreti.
0: Kulüp edecek o düşünecek abi ben ne yapayım ben taraftarım ben niye düşünüyorum böyle şeyleri?
1: Ya işte bu hep böyle oluyor zaten. Ondan sonra da ne oluyor?
0: Tamam,
1: ondan
0: ben karşıda dedi, karşıda bana forma al dedi. Forma aldım. Ben ne yapayım daha? Kombin al diyor, kombin alıyorum. Ben her istediğini yapıyorum zaten.
1: Ya şu anda kulüplerin mali durumlarını biliyorsun değil mi ondan sonra?
0: Tamam. Bunun hesabını zaten taraftar çekmedi mi? Sen Fener olmadın mı? Ben sefa vefa bilmem ne dönemleri yapmadım mı?
1: Yaptı
0: Fener. Cefasını kim çekti?
1: Ya Fenerbahçe taraftar yine şey yapar canım. Fenerbahçe taraftar her zaman takımın arkasında yer alıyor.
0: Ya en son Feneryum'dan bize klimayı sökmeye çalışıyordu bari bunu satın
1: abi
0: diye.
1: Abi şöyle söyleyeyim bak, mesela Gençler Birliği mesela şey yapmış değil mi? Geçen maç şeyini açıkladılar. 5200 lira. 5200 civarında mı? Kale arkası bilet. Tüm kale arkası.
0: En ucuz bilet 5200 lira mı? Ya, bana öylece kale arkası diye yapma. En ucuz.
1: Yok, Fenerbahçe misafir tribünlerine 5200 lira biçmiş.
0: Yani
1: adam mesela
0: deplasman tribünü.
1: Deplasman tribünü. Şimdi adam yani tamam İstanbul'dan deplasman şeyi geliyor. Yani şimdi Ankara'da yaşayan Fenerbahçeli bir taraftar. Diyelim ki adam asker ücretle de çalışıyor olabilir. Ayda
0: yani o hesabı yapma, ağlatırsın beni. Girme abi o konuda.
1: Ay bir şey söyleyeyim. Yılda bir kez maça gelecek. Bak yılda bir kez maça gelecek. Ya tribün bir kez.
0: Ya yılda geldiği bir kez maçın parasını ona öder.
1: İşte Fenerbahçe'yi izleyecek. Çocuğuyla beraber gelecek. Ya 5200 lira bir fiyat biçiyorsunuz. Tamam hani anlayabiliyorum diyebiliyorum. Hani kulüpler para kazanması gerekiyor. Ona da o kulüplerinde hani büyük maçlarda bunu bir para kaynağı. Ama bu 5200 de çok astronomik bir rakam. Yani bunu mesela UEFA'da şey var biliyorsunuz. Yani bir kriter var. Yani o rakamları kendi kafasına göre belirleyemiyorsun. Yani bir tavan fiyat koyuyor UEFA, diyor ki Şampiyonlar Ligi'nde bu fiyatı belirleyebilirsin. Onun haricinde başka fiyat belirleyemez. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun her konuyla ilgili şey var. Ya buna da bir çözüm bulması gerekiyor artık. Yani bu deplasman tribünü. Yani insanlar isyan ediyor ya. İsyan ediyor. 28 kaç lira asgari ücret? Asgari ücretin neredeyse üçte biri şey, yani şeyine geliyorsun yani.
0: Ya forma fiyatları da aynı, bilet fiyatları da aynı. Maalesef kulüp de diyor ki benden bu isimleri istiyorsan ben de bu fiyatlardan başka yapamam diyor ya. Yani ama sadece oyuncunun ücreti artmadı ki abi, benzinin de pahalı, ekmeğin de pahalı, işte hayat da pahalı. En ucuz olan şey insan hayatı falan gibi, hani oraya dönüyor ya konu.
1: Ama ya bu deplasman tribünü fiyatlarında, deplasman tribünü fiyatlarında şey olması lazım ya. Bir çözüm bulması gerekiyor.
0: Ege'ye inecek olan bir kişi buradan köprülerle beraber otobanı kullandığında benzin parasıyla beraber gidiş gelişi hesapla. Hani o yola vereceğin parayla burada herhalde bir hafta otelde falan kalırsın, Şile Ağva taraflarında falan neredeyse. Doğru. Abartmayayım da niye? Gene hiç olmazsa tatil yaparsın Kilyos'ta'ya. Gitmeden Kumburgaz'da falan. Ev tutarsın belki yani.
1: Doğru yani. Doğru.
0: Sadece yani yol masrafından bahsettim. Daha gitmedim bak Ege'ye. Gidiş geliş yol masrafından bahsediyorum. 20 bin liraya falan geliyor galiba.
1: Doğru. Ben gelen sonra gitmiştim işte.
0: Gidiş geliş benzin menzin 20 bin liraya falan geliyor galiba.
1: Uçakla gitmiş olsaydım ailece gidiş dönüş 30 bin liraya bağlayacaktı. Arabayla gittik yani.
0: Mesela 20 bin lira diyorsun, uçakla gitsen aynı paraya denk geliyor neredeyse. Hele hele bu dönemlerde uçak bileti bulmak. Mesela o yüzden sabah 5'te falan bir şey sefer varsa ucuz olur diye oralara kadar.
1: Valla bilmiyorum. Ben bizim Giresun açısından söyleyeyim. Şu anda uçak ucuz bilet bulamazsın Giresun.
0: Abi mesela imkanlı olursa Antalya, salı gideceksin, perşembe döneceksin mesela. Ya da perşembe gideceksin.
1: Mesela Antalya'da, Antalya gidişte mesela diyelim 1,5'a falan bilet bulunuyor. Ben zaten 1,500 liraya falan.
0: İşte dediğim dönemlerde salı
1: ama,
0: gece.
1: Ama bir şey yok şeyde, bizde fark etmiyor.
0: Öğlen 2'de falan.
1: Giresun'da fark etmiyor yani. 3000 liranın üzerine aşağıda bilet yoktu herhalde. En son ben gittim. Herhalde bir de
0: ama Giresun'a geldi. Gidip de Giresun'un çevre illerine de Giresun dolayısıyla ulaşıyor insanlar.
1: Ama
0: anladın mı? Ordu'ya giden hani mesela orada hemen imkan varsa oraya gidiyor falan.
1: Da orada Giresun Havalimanı diye geçiyor zaten.
0: Yani orada.
1: Ama uçak sayısını azaltmışlar yani. Biraz artırmalar lazım uçak sayısını.
0: O yüzden pahalı zaten. Uçak tabii sayısını arttırsan daha şey olur yani.
1: Tabii uçak sayısını azaltmışlar.
0: Ya da rekabet olsa.
1: Rekabet var Trabzon Havalimanı'yla.
0: Giresun Air diye bir şey yapıp sadece İstanbul Giresun sen çalışsan.
1: Çok zengin olursan yapacağım.
0: 25 filosuyla. 25
1: ben sana söyleyeyim var ya bak, öyle bir şey yapsınlar. Uçak zaten boş gitmez. dolu gider yani.
0: Ay, saat başı, reklama gidelim. Onun sonrasında bir L1 üçgene gideceğiz. Vlahovic'i bir anlatsın bize. Biz de bir soluklanalım Lukaku'yu ardından. Lukaku'yu diye Vlahovic anlatayım ben.
1: Biraz ya var, harbiden, bir şey var. Harbiden bak Beşiktaş...
0: Daha şey yapmamışlar. Yüklememişler. Yükleseler tabii ki koyarım canım. Ayıp ediyorsun. Kapanışı da onunla yapar.
1: Yani harbiden bak seyircinin dediği gibi yani bir özgüven gelmiş.
0: Bir rahatlama geldi yani. Bir böyle yani, bir şey var.
1: Şey var yani bak yüzünde bir
0: yani
1: şey...
0: bak dün İtalyano dedi ki sahaya çıkacak her oyuncunun aç olduğunu hissetmek beni çok mutlu ediyor dedi. Yani Beşiktaş teknik adamının uzun yıllardır kurmadığı cümlelerden bir tanesi bu, anladın mı? Her oyuncu oynamak istiyor diyor mesela.
1: Vallahi iyi.
0: Ve uzun zamandır da iskeleti bozmadı, farkında mısın? Kalecisinden Oha kadar hani şey anlamında.
1: Ama adam da akıllı. Niye? Çünkü o kadroyu, iskelet kadroyu şimdi dur, hazırlıyor.
0: Ritmi tutturdu dedi.
1: Ritmi tutturdu. Yani. Ondan sonra onunla beraber dur dedi, oynayarak devam edeyim.
0: Buna Trossard'ı ekleyeceğim dedi. Buna işte Vlahovic'i eklerim dedi.
1: Trossard için de şey dedi. Henüz hazır değil dedi.
0: Tamam, oynatmıyor mesela.
1: 15-20
0: dakika. Ya bugün de yok mesela. Bugün diyor ki 20 dakika falan oynatırım diyor. Bir diyor skoru alayım, bir rahatlayayım diyor mesela. Bitireyim mi geçeyim diyor.
1: Abi adam
0: ondan
1: şey adam.
0: Sonra taraftarın karşısına atarım diyor.
1: Disiplinli adam. Helal olsun adama.
0: Bugün yine büyük ihtimalle işte Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan oh şeklinde falan olur yani.
1: Bence şey iyi oturdu, orta sahası. Salih Orkun ikilisi.
0: İyi yani oturmuş bir Galatasaray orta sahası var mıydı?
1: Vardı.
0: Kimi düşünüyorsun? Torreira, Lemina mı?
1: Evet.
0: Torreira, Lemina, Osimhen.
1: Evet.
0: Değil mi? 10 numara mevkiinde sıkıntı var sadece. Kanat anlamında yerli ve yabancı Sané'yi kullanabiliyorsun. Yunus diyorsun, Barış diyebiliyorsun, oynayabiliyorsun. Orada akılda hemen sayabiliyorsun. Bir 10 numara eksikliği var. İlkay'la olacak iş değil. Olmayacağını Galatasaraylılar da kabul ediyor. Can Uzun gelmesinden dolayı rahatsız olacaklar da vardı abi. Can yani Mertens'i seyrettikten sonra Can değil o, anladın mı? Ya o kalibrede birini istiyor. Gözler de istiyor, anladın mı yani? Sen mesela Asensio olmadığında 10 numara mevkinde oynayan her oyuncu seni rahatsız ediyor. Abi Asensio oraya lazım diyorsun çünkü Gendouzi ve Kante'yi tamamlayan o çünkü orada.
1: Gendouzi, Kante arkada savunma anlamında güvenliği sağlıyor. Asensio da tamam, ileride işte, hücum anlayış yapıyor.
0: Öyle. O var. Beşiktaş'ta mesela bir 10 numara var mı?
1: Var mı?
0: Yok. Orkun oynuyor mesela biraz ağırlıklı olarak. Salih onu biraz daha rahatlattığı için. Ama Orkun da 10 numara değil.
1: Olsun, oynuyor işte ama.
0: Oynuyor yani ama.
1: Oynuyor. Bence iyi performans sergiledi Orkun.
0: Tamam, Trossard gelince belki biraz daha rahatlayabilir.
1: Trossard solda oynayamayacak mı?
0: Suay 10 numara mevki anlamında değil. Hı. İçeri kat etmelerinden dolayı birbirleriyle paslaşabilecekler.
1: Burada mesela Fenerbahçe'de Greenwood.
0: Greenwood'dan bekliyor herkes. Abi, ama kaç maçını açık futbol oynayabilecek bu oyuncular? Anladın mı? Yani Süper Lig'de oynayacağı 34 haftanın 27'sinde kapanan takımlara karşı mücadele edecek.
1: Ha şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de kapanan takımlara karşı bu sezonun üzerinde daha rahat olur. Onu söyleyeyim.
0: Ya çünkü
1: yani
0: Lukaku gibi ismi var.
1: Var Lukaku var.
0: Hava toplarında duran toplar.
1: Bir tane Greenwood, Kerem var. Arkada Asensio var. Hücum anlamında önemli şey var. Yani düşünsene Lukaku oynuyor. Yani Vedat da aynı şekilde. Yani geçen Vedat mesela hiç kimse konuşmuyor. Hani Vedat hiç transfer olmamış gibi. Abi geçen sezon La Liga'nın gol şeydi, ikinci sıradaydı gol krallığında. Mbappe'den sonra.
0: Şeyi unuttum ben de mesela. İşte Olaytan.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta. Sen de Kerem son vuruşu yoksa Olaytan'da da o yok işte.
1: Ama
0: mesela
1: Kerem orada. Son vuruşu yok diyorsun ama Kerem de pozisyonları hazırlayan isim Kerem aslında, biliyor musun?
0: Kerem tabii canım.
1: Son başta da Olaytan bak, son başta da bak pır gidiyor geliyor. Son başta da Sturmgraz maçında herkes eleştiriyor ama son başta da o pozisyonları hazırlayan, topla beraber çıkıp rakip pozisyon hazırlayan isim de Kerem'di.
0: Doğru. Samet Başkan'a sevgiler, saygılar. Deniz kenarındaymış ailece. Babaya da buradan selamlarımızı iletelim. Samet Başkan, özledik seni. Bir reklama gidelim. Birazdan devam edelim.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti. Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28. Yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi değil. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
4: Tabii transferlerle biraz daha rahatlamış durumda Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da sıkıntıları ilerleyen dakikalarda programın sonrasında da zaten Ali Naci Küçük Aydın Cingöz'le beraber anlattı, aktardı. Bunun da hemen Digi Futbol'daki yayını da program sonrasında tekrar dinleme imkanı bulabilir dinleyicilerimiz. Onu anlatabiliriz ama bugün tabii İtaliano'nun gelişi ve dokunuşu oyuncu üzerinden de oyun üzerinden de çok konuşulabilir. İlk maça nazaran daha kolay bir rakip ama daha kötü bir skor olması endişe veriyor mu? Ben endişelenen bir Beşiktaş taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada bir futbol sever olarak ya da bir Fenerbahçe olarak sen düşünüyor musun Beşiktaş'ın bugün bir sürpriz sonuç alabileceğini bir ihtimalle?
5: Deplasmanda o takım hiç yenilmemiş herhalde uzun süredir. Yani orada deplasmanda galip gelmesi önemliydi Beşiktaş adına. Ben bugün kendi
4: taraf... Hatta Semih'in golüyle galip gelmesi de enteresandı.
5: Kendi taraftarının önünde daha iyi bir futbolla ben kolay bir galibiyet
4: alacağım. Bir havada yakalanacak ki insanlar Trossard'ı, Vlahovic'i görmek isteyecek. Bugün mutlaka stada da gelecek Vlahovic. O yüzden ayrı bir hava olacak orada. Yani
5: kolay bir galibiyet alacağını düşünüyorum.
4: Ben herhalde ben daha... Kralov karşısında kalede Nübel. Nübel'e ayrı bir parantez açmak gerekir.
5: Bence şu Beşiktaş
4: en iyi transferi.
5: Yani birçok maçı da izledim. Yani Beşiktaş'ın oynadığı mücadele. Yani Nübel'in kurtardığı bir pozisyon var ki gerçekten maçın kırılma noktalarından bir tanesiydi. Hani tam kaleciyle karşı çıktı, açıyı kapattı ve güzel bir kurtarış yaptı.
4: Evet. Murillo, Jalo, Emirhan ve Rıdvan dörtlüsü defansta. Hocanın şeyi düşünüyorum mesela, İtalyano üçlüye döner mi zaman zaman diye düşünüyorum mesela. Çok da yok öyle oynattığı üçlü bir sistem. Yok,
5: bence aynı sistemi değiştirmez. Aynı sistemde
4: devam. Süper Lig'de dört büyüklerde bu dörtlü sistemden vazgeçebilecek. Mesela Fenerbahçe'de bekliyor musun bir gün üçlü bir savunma?
5: Yok.
4: Ne İsmail Hoca ne Kayt falan yani böyle
5: hocanın hocanın oyun sistemi belli. İsmail Hoca oyun sisteminden aynı oyun sistemi.
4: Biraz da oturmuşa benziyor oyun sistemi. 4-2-3-1,
5: 4-3-3 sistemiyle de oynar. Yani.
4: Ben ilk defa mesela hani böyle sürekli hücum oyunu falan derken hemen Fenerbahçe'ye geçmedim gerçi ama en son maçta böyle bir durun yavaş sakin geriye dediğini gördük, televizyon ekranına yansıdı.
5: Yani skorun getirdiği bir şey var.
4: O rahatlıktan kaynaklandı.
5: Bir de şey var, dinlendirmek biraz istiyordu. Antrenman maçı gibi oldu aslında Fenerbahçe adına baktığınız zaman. Gençler Birliği maçı var. Hoca ne dedi orada Gençler Birliği maçı için? Yani önümüzde yoğun bir periyot var dedi. O yoğun periyot içerisinde bazı oyuncularımızı dinlendirmek gerekiyordu. İşte orada mesela Asensio'yu çıkarması, Greenwood'u çıkarması performans olarak da vasatı sergiliyorlardı ama bence doğru tercihler yaptı. Özellikle Kante'yi çıkarması önemliydi. Mesela Kante'yi 75'te çıkardı. Bence o da çok doğruydu. Çünkü Kante
4: bir de en iyileri aldı gibi yorumlanıyor ya hemen çıkardığı oyuncu üzerinden. Abi işte abi Greenwood'la abi Asensio üçünü birden aldı ya falan gibi hemen böyle.
5: Ama şöyle söyleyeyim, işte bu oyuncuları da dinlendirmen lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin şimdi ay 15'inde şey var. Gençler Birliği mücadelesi var. 15 ile 30 Ağustos arasında 5 maça çıkacak. Yani 3 günde bir maç oynayacak. Dolayısıyla bazı işte ikisi bunun deplasmanda, üçü şeyde kendi sahasında. İşte Gençler Birliği deplasmanı, sonra Lyon içeride, sonra Konya içeride, sonra bir daha Lyon deplasman. Öyle devam ediyor.
4: Evet.
5: Yani 30 Ağustos'a kadar Fenerbahçe'nin 5 tane maçı var. Dolayısıyla bazı oyuncuları dinlendirmesi çok normaldi. O da antrenman maçı gibi oldu, onu söyleyeyim.
4: Kralov teknik direktörü Hoyers iyi bir sonuçlama turu. Belki erken gelecek bir gol değiştirebilir, bir gol her şeyi değiştirebilir şeklinde yorum yapmış. Beşiktaş'ta İşte uzun zamandır gol yemiyor deyip nazar değmesin aman şeytan kulağına kurşuna dönen yorumlar yapılıyor. Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan. Rıdvan da hocasıyla beraber basın toplantısındaydı. Sıkı çalışmanın karşılığını alıyorum. Hedeflerim var, hayallerim var. Onun sonrasında günün adamı olmak için hangi maç olacağını çok merak ediyorum. Bunu hayal ediyorum demiş. Hani Rıdvan sayesinde alındığı bu maç, işte golüydü ya da önlediği, oynadığı oyunla ön plana çıkmak istediğini söylemiş. Bugün Trossard'ın da belki 20, belki bir yarım saat süre alabileceği söyleniyor.
5: Mesela bak İtalyan'ın ne yaptı? Rıdvan'a güvendi değil mi? Rıdvan'a güvendi ve ona forma vermeye devam etti. Aslında hani sosyal medyada
4: Jalo'ya da güvendi, Emirhan'a da güvendi.
5: İşte şöyle söyleyeyim, yani baksan hani taraftara göz önünde bulunsan bu oyuncular istenmeyen oyuncular değil mi? Yani bu oyuncular gitsin. Gitsin yani, gönder. Efendim Beşiktaş seviyesinde değil ama yani hoca belki dediği, az önce ne dedi? Aç futbolcu istiyorum. Herkes aç oynamak istiyor. Yani burada bazı oyuncularda belki yıldız oyuncu olmayabilir ama takım için o sistemin önemli çarklarından bir tanesi olur. Önemli dişçisi. O oyuncularda bence o.
4: Tek eksik Kuattara. Onun eksikliği hissedilir mi bugün?
5: Ben zannetmiyorum. Çok
4: ben de zannetmiyorum.
5: Hissedilmez.
4: Salih Orkun ikilisinin uyumu, zaten milli takımda da görüyorduk, Beşiktaş'ta da cuk oturdu. Çerni konusunda abi ne oldu bu adama diye konuşuluyor. Bence Trossard'ın gelişi ve onun performansına bağlı olarak Çerni'nin de bir değişime girebileceğini düşünüyorum.
5: O da bence hani biraz Sergen Yalçın da belirti geriye gitti Çerni'ye, öyle söyleyeyim ya. Yani her şeyde çıkan ilk oyuncu olması biraz o bence biraz performansını geriye düşürdü. Ama ben ilerleyen dönemde çok daha iyi performans ortaya koyacaktır.
4: Trossard'ın gelişiyle belki İlhan'ın mevki anlamında bir değişikliğe gidilme durumu olabilir zaman zaman. Çerni yerine İlhan'ı orada kullanabilir ya da Trossard'ı belki kanat değişikliğine götürebilir, bilmiyorum hani.
5: Her iki kanatta da oynayabiliyor Trossard.
4: Evet. O yüzden Trossard işte yani... Olaytan oh derken Vlahovic'in de gelişiyle beraber gerçekten iyi bir hava yakaladı. Uzun zamandır istediği o Kasım'da atılan havlunun hiç olmazsa ortadan kalkmış olması, biraz psikolojik anlamda rahatlaması camianın çok güzel bir şey. Onu söyleyelim. Bugün de mutlaka İnönü'ye yansıyacaktır diye düşünüyorum. Esport'ta, Plus'ta yayınlanacak bugünkü karşılaşma. İzleyemeyecek olan arkadaşlar Radyo Gol'den maç önü, dakika skor ve maç sonu programlarında detayları, ayrıntıları takip edebilir. Beşiktaş'a da saat 20'de oynayacağı maçta başarılar diliyoruz. Güzel de bir hava var. 28 derecelik bir hava.
5: Çok sıcak değil bence tam maç için.
4: İsviçreli hakem Uğuz Schreider yönetecek bugünkü karşılaşmayı. 90 dakika sonrasında gülen taraf inşallah Beşiktaş olacak gibi gözüküyor. Şampiyon olmak istiyorum diyen Vlahovic var. Şampiyon olmak için geldim diyen bir Lukaku var. Şampiyon yapacağım diyen bir Osimhen var. Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım diyen bir Salah var falan. Güzel gidiyor aslında. Bir süper lige süper oyuncularla beraber iyi bir hava yakalanmış durumda. Hayırlısı olsun bütün sezon sakatlıksız, hakem hatalarının ön plana çıkmadığı deyip tribüne yapılan gereksiz konuşmalara girdim şu an farkındaysan, ama beklentimiz, arzumuz, isteğimiz bu yönde, hem ligde hem Avrupa'da sonuna kadar, gidebildiği yere kadar daha doğrusu, biraz daha gerçekçi olalım, mücadele etsin bütün takımlarımız. Mesela en rahatlardan bir tanesi Başkan Adalı'yı gördüm. Şey, yani rahat. Uçaktaki görüntüsü gördün mü?
5: Hani... Tabii zafer kazanmış komutan edasındaydı.
4: Oh dedi
5: ama, yani. Ama şöyle söyleyeyim, şimdi adam da çok fazla eleştirdi yani sayın yani bunda
4: Salah transferi, yani.
5: Salah transferiyle ilgili. Ama burada daha önce sanatım dedim ya, Vlahovic transferi, hatta yayında söyleyeyim. Vlahovic alırsa
4: orada... Bu arada Dünya Kupası'nın en iyi 10 oyuncusu veya 15 oyuncusu diyelim, hadi abartmayayım. 15 oyuncusundan biriydi. Şey anlamında söylüyorum yani, kimler var sayabilirim derken. Trossard da ülkesi anlamındaki en iyi performanslardan birini sergileyen bir oyuncuyu alıp getirmek de kolay değil yani aslında.
5: Ya işte ben orada ama yayında da söylemiştim. Şimdi Vlahovic'i transfer eder, Salah kimse konuşmaz diye. Şu anda Beşiktaş taraftarı aman Salah'ı transfer etmedik.
4: Abi aynı diyor. Sezon içerisinde kendi takımında Sané geldikten sonra en erken Sané geldi biliyorsun. Evet. Oha Sané mi? Nasıl yani ya? Gerçekten Sané'yi mi aldı denirken sonradan yapılan transferlerde bakıyorsun. Ondan sonra Sané'nin esamesi okunmadı biliyorsun.
5: Evet.
4: Unutuldu yani. Hatırlıyor musun? Haziran'da bir Sané'yi almıştı ya döndük onu.
5: Evet ama işte dediğim gibi bu şimdi Vlahovic, Trossard yani Beşiktaş bence çok önemli transferler yaptı. Hani belki hani herkes şunu söylüyordu hani Beşiktaş şampiyonluk yarışı Galatasaray Fener arasında geçer ama bence bu sezon şampiyonluk yarışı dört büyük kulüp arasında geçecek gibi gözüküyor.
4: Yani Osimhen'li, Barış Alper'li, Saner'i, Torreira'lı geniş kadrosuyla yine favorilerden bir tanesi Galatasaray. İşte Ake çok nokta bir atış. Greenwood neler yapabileceğini gösteriyor. Bu adamı biraz rahat bırakırsan sağa da solu da fişek gibi denilebiliyor.
5: İşte rahat bırakmak lazım. Bir İsmail Hoca'nın biraz ona serbest bir özgürlük tanıması içerisinde. Saha içerisinde özgürlük tanıması.
4: Beni oralara çekmezsen sevinirim. Bak şey sorularım var. Seni zorda bırakacak sorularım var.
5: Ben söylüyorum biliyorsun.
4: Yabancı oyuncuların ben kayıt dokunuşuyla daha kendini özgür ve iyi hissettiğini düşünüyorum.
5: Normal bu şöyle söyleyeyim. Dirkayt İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı pozisyonunda ve 3-4 tane yabancı dili çok iyi derecede konuşabilen bir isim. Dolayısıyla yabancı futbolcuların kayıtla beraber daha iletişiminin iyi olması çok normal. Yani bir tarafta İsmail Hoca tercüman vasıtasıyla konuşuluyor ve şunu söyler yani bir kişiyle birebir de konuşmak hocanın çok daha farklı. Tercüman arasında konuşman farklı. Yani kayıt bunun avantajını yaşıyor. Ve yabancı futbolcular arasında zaten Sayın Aziz Yıldırım da onu göreve getirirken İsmail Hoca'yla yabancı futbolcular arasında bir köprü görevi üstlenmesi için getirilmişti. Ve sonuçta şu anda da Dirkayt bunun layıkıyla yerine getiriyor. Ve aralarında iyi bir uyum var şu anda İsmail Hoca'yla beraber. Yani teknik heyetinde iyi bir uyum var. Umarım bu uyum sezon sonuna kadar devam eder.
4: Fred giderse yerine bir oyuncu alma ihtimali var mı İrfan abi diye sormuşlar.
5: Yani artı 4 Kur'an'a uyan bir genç oyuncu transfer edilmesi gündeme
4: bir
5: gelebilir.
4: Bir U23 diye Beşiktaş da söylüyordu zaten evet, bir yani, kanat oyuncusu olarak kanat, diye.
5: Mesela Fenerbahçe sol kanat için bir U23 oyuncusu arayışına başladı. Yani orada bir sol kanat arayışı olabilir. Yani bunun için gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Şutum Graz maçında Fenerbahçe'nin mesela sağ kanatını bayağı zorlayan, kanatlarını bayağı zorlayan Hödl, yani nasıl tercüme edecekse Hödl Fenerbahçe'nin listesinde olan bir isim. Onu söyleyeyim yani listesine giren veya teknik heyetin oldukça beğendiği, yönetimin de beğendiği bir isim. Jakob Peter Hödl. Yani Fenerbahçe yani bu anlamda Fenerbahçe'nin ilgili yani teknik heyetin beğendiği, yönetimin beğendiği, Fenerbahçe'nin de artık düşünmeye sevk etti. Transfer edelim mi yoksa Şampiyonlar Ligi'nde kalırsak, Şampiyonlar Ligi'ndeki aşamasına kalırsak sol kanata bir yıldız transferi yapalım mı? Bu konuda görüşmeler devam ediyor.
4: Bu insanlar çok tehlikeli İrfan'ya.
5: Ne olmuş?
4: Giresun'a uçak bulamıyorum deyince Hakan abine söyle bıraksın.
5: Ya.
4: Bir uçağa bindin neler oldu gördün değil mi? Ay çok çok inceciler ya. Semih Saygıner yazmış olması lazım. Bu kadar ince başka kimse göremez.
5: Kardeşim, ben seçim bir şey söyleyeceğim. Ben seçim sürecinde net bir şekilde görüşümü ifade eden bir adamım. Biliyorsun yani. O yüzden sıkıntı yok.
4: Ama çok güzel.
5: Uçak bulamıyorum diyor. Uçak çok pahalı o yüzden dedi.
4: Abi bir türü verseneye dönmesin konuda. Avrupa takımlarının hazırlık maçları yerine Türk takımlarının Avrupa kupaları maçları ne zaman açık kanaldan izlenebilecek acaba? Lütfen buna da bir dile getirin diye yazmış. Günaydın güzel insanlar, ben Sefaköy'den transfer çok güzel ama en az 10 üzerinden 8 değerinde 3 tane daha şart Beşiktaş'a diye yazmış. Sağ kanat, orta sağ, sol stoper 3 transfer yani diye yazmış. Fenerbahçe kulübünün bir paylaşımı. Bir Fenerbahçe taraftarıyım, insanıyım. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz Süleyman Seba'yı. 2014 yılında kaybetmiştik.
5: Sayın Aziz Yadırım'la Sinem Mansebe arasında gerçekten iyi bir dostluk, iyi bir ilişki söz konusuydu. Yani saygıda çok büyük saygı gösteriyor.
4: Süleyman abi diye hitap etti.
5: Evet, Süleyman abi ve çok inanılmaz saygı gösterirdi kendisine. O yüzden de

0: Böyle şeyler önemli. Anılması önemli günlerde.
1: İrfan, büyüdün mü, 26 oldu mu diye yazmıştı. Bak geldi bu sene 26 diye.
0: Bu sene Fenerbahçe ne senesi olacak ya?
1: O Fenerbahçe'nin senemizi... en büyük sıkıntısının defans yedeğinin olmadığı söyleniyor, doğru mudur?
0: O bölgeye transfer yapacak Fenerbahçe zaten.
1: Yapacak diyorsun da abi, şu elindekileri bir göndersin, ondan sonra
0: oraya yerli alacak ama ya. Yerli alacak oraya.
1: Ya bir Adil geliyor mu?
0: Ümit Aktağ ismi biraz daha ön plana çıkmış durumda. Adil ya da Ümit Aktağ, ikisinden bir tanesini transfer edecek
1: falan. Adil ile Ümit Aktağ gidemedi bir yere.
0: Bekliyorlar işte.
1: Bavul hazır duruyorlar kenarda.
0: Fenerbahçe'yi bekliyorlar ikisi de yani. Fenerbahçe'nin resmi olarak temasa geçmesini bekliyorlar.
1: Ya orada... Doğan abi, seni dinlemekten çok keyif alıyorum. Fenerbahçeliyim ama program akışını o kadar tarafsız ki, bu da beni mutlu ediyor. İyi ki varsın demiş. Aa. Bir şaşırttı
0: çok
1: beni.
0: Çok şaşırdı.
1: Yani. Vallahi şaşırttı beni. Yeni gelen transfer gibi ya. Bak ben de tarafsız olabildim bu sene. Senden rica ediyorum. Fenerbahçeli yorumcularla İrfan abi aynı şekilde, Ahmet abiye program çıkışında söylersen, biz Galatasaray taraftarı da şunu söylemeye inanıyoruz. Fenerbahçe şampiyon şampiyon yapacaklar bilmem ne vesaire gibi. Yani bu konulardan bahsederken hani genelleme yapmadan, biz taraftarı işin içine sokmadan konuşurlarsa çok memnun olurum. Çünkü biz bizim yönetimimizin, Okan Hoca'nın bahanelerinin ne olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ne olacağını biliyoruz. Yani biz taraftarın içine sokmasınlar. Bu sefer kendimiz tutamıyoruz. Abi uzun uzun yazmak zorunda kalıyoruz böyle demiş.
0: Vallahi taraftar içine sokmadım ya. Yani mesela yorum yapan insan diyor ya, bazılar çıktı Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapacaklar. Abi o zaman sorarlar.
1: Ya bu ilk defa söylenen bir şeydi. Ben bildim bileli. Abi, rahmetli Hıncal abiden başlayıp işte, devam eden.
0: Zayn-ı Hıncal, yani Allah rahmet eylesin. Hıncal Hoca vefat etti ama şeyi devam ediyor yani. O yıllardır devam ediyor. Fenerbahçe her sezon şampiyon yapacaklar. Sezon sonu Galatasaray şampiyon oluyor. Bu şampiyon yapacaklar diyenler de hiç aynı şekilde devam ediyorlar yani.
1: Bu arada
0: klasik yani.
1: Şu konuyu da dile getiriyorlar. Galatasaray taraftarlarının, hatta Ultra Aslan'ın İl bazında, bilmiyorum denk geldin mi, gördün mü? Hemen şeye bakmak istiyorum. Sabahattin Şirin'in gündem olduğu olayın ardından Ultra Aslan'a bağlı bazı temsilciliklerin açıklamaları var. Söz konusu temsilcilikler Ultra Aslan'dan ayrıldıklarını ve bundan sonraki süreçte bağımsız hareket edeceklerini duyurmuşlar. Çanakkale Ultras'tan Uni 18 Mart, Kıbrıs Bölge Temsilcisi, Bakırçay 17 Eylül, Bilecik, Kütahya, Sivas, Uni Cumhuriyet, Kırklareli, Kırıkkale, Tarsus, Ayvalık, Bandırma, Erzincan, Orhan Gazi, Sinop, Uni 19, göreyim, Erdek, Gönen, Nevşehir gibi devam ediyor böyle Ultras'tan grupları. Ve belli işte, bilmiyorum buradan ne kadar sıkıntı olur. Kimisi işte Sabahattin Şirin'in açıklamalarından sonra bir ironiydi. O ironi olmadığını söylemesi, oradan öbür taraftan konunun farklı yerlere gelmesi, o oradayken ben maça gitmeyeceğim diyenler falan, çok çok ilginç şeyler yaşanıyor aslında. Tabii bu
0: orada da şey vardı biliyorsun. Yani şeye girerken, gözaltına girerken bir ifade kullanmıştı orada. Sonra dediler ki herkes savunma için ironi dedi. Sonra ironi, yani kendi ifadesinin ironi olmadığını, bu süreci desteklemek için söylediğini ifade etti. Belki ondan dolayı, o tepkilerden dolayı zaten.
1: Zaten insanlar, ondan sonra böyle bir kopmalar başladı, söyleniyor. Biraz sıkıntılı bir süreç. Bakalım nasıl sonuçlanacak veya ne kadar etkilenecek Galatasaray bu süreç içerisinde. Oralara bakacağız tabii ki, takip edeceğiz. Sonrasında... bugünkü maçla ilgili skor tahmini, yani ben mesela dünkü maçla ilgili Paris Saint Germain'in bir 3-0 falan kazanabileceğini düşünüyordum ama ilk yarı 1-1 bitti. Mesela Aston Villa öyle boş bir takım değil zaten ama Paris Saint Germain iyi bir hava yakalamışken ben burada da işi erken bitirir diye düşünüyordum. Ama yine de Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint Germain oldu. Süper Kupa'yı da aldı. Aston Villa'yı da yendi. 2-1'lik bir galibiyet ve üst üste double yapmış oldu galiba, değil mi?
0: Evet evet. Üst üste ikinci kez. Ya umarım şey, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşamasına kalırsa bu kura şansı devam eder. Yani biliyorsun Fenerbahçe kura şansında. Hı-hı. Geçtiğimiz sene de üst düzey takımları çekmişti. Biz şeyi çekeriz bak sana söyleyeyim.
1: Abi ben en zorla başladım. Mijlen'de başladım. Ön elemede düşünsene. Ön elemede Mijlen.
0: Fenerbahçe şöyle. Paris Saint-Germain, Real Madrid. Bunların olduğu kural şeyleri çeker yani. Takımları çeker.
1: Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe hatırı sayılır bir gelir elde etti. Hedef daha fazlası 4.3 milyon Fenerbahçe'nin cebine mi geldi?
0: Cebine girmedi. Garanti elde etti. Yani kazanmayı garanti şey yaptı. Şöyle söyleyeyim. UEFA playoff'tan elenen takımlara 4.23 milyon euro veriyor.
1: Peki Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda minimum zaten 19'a yakın minimum, 18.6
0: minimum 18
1: bir euro alacak.
0: Alacak 18.6'yı alacak.
1: Galibiyetler için
0: 2 milyon euro civarında bir şey alıyor.
1: Evet 2.1.
0: Ondan sonra bir de şöyle söyleyeyim.
1: Beraberliklerde 700-800 bin civarındaydı.
0: Şöyle söyleyeyim tabii bunun artı reklam geliri var işte sıralamaya göre.
1: Yayın geliri var.
0: Fenerbahçe sıralamada 31. sırada. Galatasaray'dan daha fazla gelir elde edebilir. Yani elde edecek daha doğrusu Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalırsa. Çünkü onların payları o reklamdan alacağı paylar sıralamaya göre belirlendiği için sıralamada daha üst sırada olduğu için Fenerbahçe daha önemli bir gelir elde edecek. Hatta onunla ilgili bir çalışma yapmışlardı. Onunla ilgili ben aradaki farkı yapmışlardı. Bir bakayım bulabilirsem. Onu bulamadım. Şöyle. Yani Euroleague diyorum yani Şampiyonlar Ligi'nde 45.48 milyon euro gibi bir gelir elde edebilecekken UEFA Avrupa Ligi'nde kaldığı takdirde ise 24.88 milyon euro. Yani bunun paylaşımını yapmış Meets Data diye. Mesela Fenerbahçe'nin eğer işte playoff'a kaldı, playoff'ta 4.3 milyon euro kazandı. Yani toplamda mesela Şampiyonlar Ligi'de 34.46 milyon euro gibi Fenerbahçe'nin olası galibiyetlerine falan şey yapmışlar. Bu civarda bir gelir elde edebilir. Garantide minimum 16.46 milyon euro gibi bir gelir elde ediyor.
1: Limit?
0: Limit Fenerbahçe'nin limit. Limit sorunu yok Fener'in. Çözdük. Sponsorları açıklıyor Aziz Yadırım görüyorsun. Son şeyde
1: sözelciydi tane. Şimdi sayısalcı oldu bak herkes farkında mısın?
0: Niye?
1: Yani herkes çok konuşuyordu. Şimdi herkes hesaplamalara başladı. Ama o kadar da federasyon niye devreye girmiyor? UEFA bir gün bir ceza verirse hani hemen şeydi mesela bir şey bekleniyordu. Anladın mı?
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: UEFA geldi etti bak gördüm işte puan silmeye kadar gidebilir. Bunu, Kerem olayıydı, asgari ücretli oyuncuydu falan hep böyle şeyler konuşuldu ya.
0: Bunu konuşanlar ne hepsi kendi zamanlarında yapılan şeyler görmezlikten geliyor. Biz o zamanlar 1905'e imza attırılan hocaları da gördük biliyorsun değil mi? Açıklama yaptılar yani bunu. O yüzden bir şey yok. Yani sıkıntı yok Fenerbahçe'de. Limit sorunu yok. Limiti açtı. Sayın Aziz Yadırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında ifade etti. 142 milyon euroluk sponsorluk geliri elde ettiklerini dile getirdi. Ve bu yani sponsorlukları da peyderpey açıklıyorlar. Son 15 gün içerisinde 5 tane sponsorluk anlaşması açıklandı. Daha açıklanmamış sponsorluk görüşme şeyler de var. İsimleri de var. Şampiyonlar Ligi elemelerinde arkasına bakarlarsa basın toplantısının arkasındaki reklam panolarına bakarlarsa orada zaten göreceklerdir bazı isimleri.
1: 2015 yılında galiba Lig Radyo'daki ya da televizyondaki yayınlarından bir tanesi. 2015'te Fuat Aktağ ile program yapıyor olabilir Mehmet Ayan. NTV o zaman var mıydı NTV Spor? O dönemde
0: vardı herhalde.
1: Galiba 2015'te vardı.
0: Kırmızı çizgi miydi? Öyle
1: evet. Mi? Mehmet Ayan bir programında şöyle bir şey söylemiş. Önce Galatasaray üzerinden gitmiş. Galatasaray'ı aşağı çekmek taraftarı bölmekle başlar. Bunu baştan söyleyeyim demiş bir programında. Sanırım 10 yıl sonra haklı çıkıyor diyebilirim demiş. Cebrail Efe yollamış mesajı. Fenerbahçe'nin de tribün bölünmelerinin buna bir katkısı oldu mu sence? Takımı aşağı çekmek taraftarı bölmekle başlar diye.
0: Ya, tribünde Fenerbahçe'de aslında baktığın zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesiyle beraber bir bütünleşmeyi görmeye başladık yavaş yavaş. Yani
1: işte o başarının gelmeme sebeplerinden bir tanesi tribünün bölünmesi olabilir mi?
0: Tribünde de Fenerbahçe'de yıllardır bir bölünmüşlük vardı.
1: Mesela Serdar Adan'ın hatırlıyor musun?
0: Abi 3 Temmuz sürecinden sonra
1: Divan'da
0: zaten.
1: Divan'da yaptığı bir açıklaması vardı. Hani benden bu kadar bilet isteniyor. İşte taraftarla ilgili olarak işte ne deniyordu? Bir şey kombine bilet fiyatları işte böyle oldu. Locaları bu kadar pahalı yaptın falan derken. Ya bir tane baskı altına aldığınız rakibi hatırlıyor musunuz diye sormuştu, hatırlıyor musunuz Serdar Adam'dan?
0: Vallahi söyleyeyim, Serdar Adam öyle söylemişti. Beşiktaş'ın deplasman, hani Beşiktaş tribünlerine, yine Beşiktaş tribünlerine
1: rakibi baskı. Kale arkası haricinden bahsediyor.
0: Rakibi baskı altına zaten alıyordu ama şimdi Fenerbahçe'de son dönemde tribündeki o coşku, atmosfer uzaklaşmıştı. Fenerbahçe'de de bu içeride oynadığı iki maçta hani eski günlerine Saracoğlu'nun döndüğünü görüyoruz. Yavaş yavaş daha ne diyeyim sana, daha coşkulu, rakibi baskı altına alan bir tribün var. Hı hı. Mesela tribünde şunu da görüyoruz artık. Mesela Kerem son maçta içeride oynanan Şutum Graz maçında birkaç tane hatalı, ilk yarıda hatalı pas vermiş.
1: Omurdanmak tepki yerine biraz alkışlanmıştı
0: top,
1: galiba.
0: Tabii top kaybı yerine, top kaybı yapmıştı. Orada protesto yerine Kerem'e alkışlayarak moral vermişlerdi. Ve Kerem de ikinci yarıda hem savunma anlamında ve mücadelesi anlamında takıma önemli katkı sağlamıştı. Dolayısıyla yani Fenerbahçe tribünden de evet bir değişim var. Bu değişimin devam etmesi için de yönetim kurulu üyeleri, tribünlerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Sayın Aziz Yıldırım da Samandıra'da Can Bartu testlerinde geldiği zaman tribün gruplu liderlerine şunu söylemişti. Bu takımın sizin desteğinize ihtiyacı var. Oyuncuların arkasında olun, destek verin, tek tek oyuncuları çağırın, hepsine destek verin, size ihtiyacı var demişti. Aslında bu da yani tribün anlamında Fenerbahçe'de bazı şeylerin düzeldiğinin göstergesi. Burada tabii yönetimi ayrı bir parantez açmak lazım.
1: Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in yerli statüsünde oynaması için federasyona başvurması ile ilgili olarak biraz geç kalmadı mı?
0: Yok, daha önce ilgili zaten başvurusu vardı. Kabul edilmemişti. Süreçte yine kabul edilmeyecek. Ben yine kabul edilmez yani. Federasyondan yine red cevabı gelir diye düşünüyorum.
1: Kabul edilmeyeceğini bile bile mi yaptı? Yine de yapılmaması.
0: Yok, ya bir başvurdu ama şöyle söyleyeyim.
1: Sence kabul, yani bile bile mi derken mesela, yani biraz çok geç kalındığı için söylüyorum mesela şu saatte.
0: Fenerbahçe'nin mesela yabancı kuralın değişmesi anlamında Ankara'da da bazı temaslarda bulunacağı ifade ediliyor.
1: Yani ligin ikinci yarısında serbest mi kalacak?
0: Hayır, yani artı 4 kuralının değişmesi anlamında.
1: Yani ne zaman değişebilir? Lig başladı abi. Yani bu hafta başlıyor cuma.
0: Evet, transfer dönemi.
1: Yarın başlıyor mesela.
0: Transfer dönemi bitimine kadar değişebilir isterse.
1: Kim isterse? İsterse.
0: Çok ayrıntıya girmeyelim.
1: Galatasaray isterse. Örnek evet, veriyorum sana. En çok isteyen oydu. Fenerbahçe desteğini verdi.
0: Şu aşamada.
1: Şu an mesela bu istemeyen aşamada, kimdi? Şu aşamada. İlk istemeyen Ertuğrul Doğan'dı. Trabzon'du.
0: Evet.
1: Ben sistemi ona göre yaptım dedi. Çünkü daha önceden söylenen bir şeydi. Beşiktaş da dedi ki ya satamıyorum da. Eldeki oyuncular da var. Alamıyorum da. Öyle oyuncu bulamıyorum da. Onun sonrasında. O zaman değişmesi lazım dedi o da. Biraz sıkışınca herkes evet ya döndü. Ya biz dedik işte ilk Galatasaray demesinden ben biraz rahatsızlık duyuyorum, onu söyleyeyim. Çünkü önceden belirlenmiş bir sistemdi. Ama yerli oyuncunun fiyatını arttırmak mı bilmiyorum. Yani bu sene gerçekten ön plana çıkacak ilk 3 tane yerli oyuncu söylesene. En ön plana çıkacak 3 yerli oyuncu.
0: Fenerbahçe'de.
1: Yok, Türk futbolunda en ön plana çıkacak 3 yerli oyuncu. Beşiktaş'tan Orkun diyebilirsin.
0: Fenerbahçe'den Kerem.
1: Kerem ön plana hatalarıyla mı çıkar?
0: Yok, ben performansıyla çıkacağını düşünüyorum.
1: İnanıyor musun buna?
0: Evet, inanıyorum. Gerçekten. İnanıyorum ve yürekten inanıyorum, açık bir söyleyeyim.
1: Ben çok inanamadım. Yani açık konuşayım. Fenerbahçe'den yerli bir oyuncu deyip orada
0: kim çıkacak ki yerli oyuncu başkanı? Zaten oynayan yerli oyuncu olarak baktığın zaman 11'de Kerem var.
1: Ya zaten oynayabilecek olanlara baktığında da Oğuz giriyor, İsmail giriyor, İrfan giriyor. Başka
0: da yok.
1: Mert kalede. Mert Günok diyorum. Mert Müldür diyebiliriz.
0: O ben Kerem'in ben sana söyleyeyim. Kerem'in ben
1: Galatasaray'da Barış Alper diyebilir misin?
0: Evet.
1: Uğurcan diyebilir misin?
0: Evet.
1: Yunus diyebilir misin? Bu sezonda.
0: Evet.
1: Örnek veriyorum hani.
0: Ama Fenerbahçe'de ben Kerem'in son iki maçta iyi gördüm ve yükselen performansı var. Dolayısıyla ben mesela Lyon maçında Kerem belki ön plana çıkacak.
1: Bunu da yaşayıp Trabzon'da önce yerli bir oyuncu aklına geliyor mu?
0: Kim var Trabzon'da? Ozan. Tufan.
1: Erken bitirmeseydik programı. Keşke değil bana öğretti. Daha 15 dakikamız var falan dönmez bunu. O yüzden mesela yerli oyuncu hani ön plana çıkıyor ya, 10+4'te onlar yerli, daha yerli, şey olsun. En çok yerli oyuncu daha oynamadan ön plana çıkan iki tane oyuncu var. Ümit Akta ve Adil Öz.
0: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin
1: Demirbağ.
0: Adil Demirbağ. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yerli rotasyonu güçlü zaten. Şimdi bak, Fenerbahçe'de Mert Müldür oyun şey yaptı. Nedir? Sağ bek. Milli takımın sağ beki. İsmail Yüksek. Ondan sonra Kerem Aktürkoğlu.
1: Şu an Kerem bile İrfan'a inanmayabilir yazmış.
0: Ben inanıyorum. Ondan sonra Kerem Aktürkoğlu. Mert Müldür'ü söyledik. Tamam, ben şey yapmasa İrfan Can Kahveci, Çağlar. Yani bunlar tam yani yerli anlamında yine de geniş rotasyonda, milli takım rotasyonda yer alan isimler. Yani dolayısıyla oynayacağı maçlardaki performansına göre birçok oyuncu ön plana çıkabilir.
1: Valla şöyle söyleyeyim
0: mesela
1: sana.
0: Mesela Oğuz Aydın'ı, Süper Lig'in... Oğuz Aydın'ı Beşiktaş istemiyor muydu?
1: Yani hala istiyor bence.
0: Hala istiyor. Oğuz Aydın'ı mesela sadece Beşiktaş değil, Trabzonspor'da istedi. Yurt dışından isteyen kulüpler de vardı Oğuz Aydın'ı. Fenerbahçe bırakmak istemedi çünkü.
1: Abi 3 tane yerli oyuncu var şu an Süper Lig'in en değerli oyuncuları arasında. Bir Barış Alper, bir Orkun Kökçü, diğeri Kerem Aktürkoğlu zaten. Fiyat anlamında da söylüyorum bunu. Yaş olarak en gençli hangisi? Orkun 27 miydi?
0: Ya doğru olmasın. Kerem kaç?
1: Orkun 25'ti. Orkun 27 değil. Orkun 25. Kerem galiba 27 oldu.
0: Kerem, 27 evet.
1: Kerem 27 oldu. Barış 26 galiba. En genci Orkun. Ve sonrasında işte Osimhen, Greenwood, Vlahovic, Guendouzi, Sara, Kante, Sané, Nene. Bak Nene yok mesela sizde. Nene ne oldu?
0: Nene duruyor.
1: Duruyor mu? Nerede evet. Duruyor?
0: Abi adam...
1: Hani benim çorabın teki yokmuş der gibi sordum soruyor ama biraz öyle.
0: Ya yani şöyle söyleyeyim. Nene geçen sezon sonunda kasık fıtığından operasyon geçirdi. Aslında normalde sezon biter bitmez bir operasyon geçirmiş olsaydı daha erken sahalara dönebilirdi. Ama onu farklı tedavi yöntemle operasyon olmadan süreci tamamlamak istedi. Rahatsızlığı ilerleyince yanılmıyorsam Mayıs ayının son ikinci haftasında yine operasyon geçirdi. Tabii onun da sahalara dönüşü operasyonun ciddi bir operasyondu. Operasyon sonrası da sahalara dönüş biraz gecikti. Kampı kaçırdı biliyorsun. İki kampta da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Özel program uyguladı. Şu anda takımda birlikte antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik heyet görev verirse Nene'yi biz Gençler Birliği maçında sahada görebiliriz. Nene'de herhangi bir sorun yok. Ama Fenerbahçe yönetimi gelen teklifleri değerlendirir. Ve Nene'yi başka bir takıma da satabilir veya kiralayabilir. Bunu da bekleyip göreceğiz. Ama şu anda herhangi bir sorun yok. Takımın oyuncusu ve takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Yani operasyonu da tamamen yani süreci yani sakatlığı da tamamen atlattı. Ha, Osterwolde konusuna da gelirsek. Osterwolde de sakatlığını yani onun da bir tendonunda yırtık saptanmıştı. Oyuncunun tedavisi olumlu şekilde yürüyor. İlk başta 6 ile 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ama Osterwolde'nin 4 hafta içerisinde yani Eylül ayının ilk haftasında sahalara dönme ihtimali oldukça yüksek. Yani o konuda da biliyorsun Osterwolde çapraz bağ sakatlığı da yaşamıştı daha önce. Ama beklenenden daha erken sahalara dönmüştü. O an Osterwolde'nin planlarından daha erken sahalara dönmesini bekliyoruz. Eylül ayının ilk haftası sahalara dönecek gibi gözüküyor şu anda.
1: Ozan Tufan dedin de benim de aklıma gelmedi. Çünkü çok da izleyemedik. Sadece bir milli takım olur mu olmaz mı derken Aral Şimşir Trabzonspor'da ön plana çıkabilir diye konuşuldu. Ama ben Aral'ın şu kadro içinde ne kadar oynayabileceğini çok şey yapamadım yani. Mesela Mustafa Eskiellaç duruyor mu?
0: Duruyor.
1: Mustafa. Mesela Eren Galatasaray'da sayabileceğim oyuncu mu? Abdülkerim unutulmaması gerekir mi gibi oradan devam edebilirsin de.
0: Ben Kerem konusunda aynen aynı fikirdeyim.
1: Kerem iki tane üç tane gol atsa bir kendine gelir diyen de var.
0: Evet.
1: Anladın mı? Bir özgüven yakalaması lazım. Yani o şeytanın bacağını kırması durumu.
0: Lyon maçında bekliyorum ben Kerem'den gol.
1: İsmail Hoca'nın Kerem ısrarıyla alakalı olarak, buna ısrar diyorum ben.
0: Niye? Abi son iki maçta iyi oynuyor adam ya.
1: Hayır hayır, ısrarıyla diyorum. Mesela İrfan ısrarını da yaptı biraz.
0: İrfan'dan vazgeçti şimdi.
1: Mesela Mert ısrarını da yapıyor gibi gözüküyor Ederson varken diye. Ederson'un hastalığı konusunda doğru, bir bilgin var mı gerçekten?
0: Doğru, enfeksiyon geçirdi.
1: %100 hazırımdan sonra Mehmet.
0: Tamam şöyle söyleyeyim ya, %100 adam enfeksiyon geçirmeseydi rövanş mücadelesinde

0: mesela iyi performans ortaya koydu. Yani adam 4 tane eleme maç oynamış. Kalesine 10 isabetli şut gelmiş. 9'unu kurtarmış. Sadece kalesine 1 gol yemiş. Ve 9 şutun da 3 tanesi ceza sahası içerisinde kurtardı şutların. Yani dolayısıyla iyi performansa giriyor. Şimdi bu oyuncuyu bir anda kesip daha hemen Ederson'u kaleye koyması, belki daha fazla Ederson bir hatalı gol yese bu sefer diyecekler ki formda Mert Günok'u kesip.
1: Zaten en zayıf halka şu an.
0: Formda Mert Günok'u kesip nasıl Ederson'u koydun ya. Ederson konusuna da gelelim. Şimdi Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu ya, Fenerbahçe oyuncularını göndermek zorunda. Hı-hı. Şu anda sadece Ömer Fayet gitti. Artı 4 kullanan oyan oyuncular arasındaydı. Ondan sonra şimdi bakıyorsun kimler gidecek? Diego Carlos, Livakovic,
1: Bekao,
0: Musaba, Amrabat. 5 taneyi saydık. Şimdi Fenerbahçe'nin 3 tane daha oyuncu göndermesi lazım Lukaku ile beraber. Şimdi kimler gider? Fred gitti. 6.
1: Evet.
0: Şimdi diğer 2 isim kim olacak? Ya Osterwold'e Semedo olacak, ya Osterwold'e
1: Semedo'yu salmaz bence.
0: Semedo gitme ihtimali yüksek.
1: Allah Allah.
0: Ya şimdi bazı oyuncuları mecburen göndermek zorunda kalacaksın. Şimdi Semedo kaç yaşında? 33 yaşında, 34 yaşında. Zaman zaman sakatlık yaşayabilen bir oyuncu.
1: Şerif.
0: Abi artı 4 kuralına uyan oyunculardan gönderiyor. Uymayan oyunculardan gönderiyor. Artı 4 kuralına uymayan oyunculardan 8 tane göndermek zorundasın. 6 tanesini sayıyoruz. Fred dahil 6.
1: Evet.
0: Diğer 2 isim kim olacak? Diğer 2 isim ya Osterwold olacak, ya Ederson olacak, ya Semedo olacak.
1: Ederson ilk ön plana çıkan, Osterwold ikinci olan, Semedo en son olan bence.
0: Şimdi tam tersi olabilir. Ederson'u Semedo kalıp Ederson'u gönderebilirler.
1: Semedo kalıp Ederson gidebilir. Ben öyle söyledim zaten.
0: Evet evet, o da
1: Semedo yani, en son.
0: Semedo da mesela
1: ikinci Osterwold.
0: İşte ilk Ederson. Ederson da mesela, Ederson da gönderebilirler. Yani orada şey de yapabilir. Ederson Osterwold.
1: Tam tersi şöyle olur. Ederson kalır, ikisi gider dersen daha kötü olur.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi Ederson da ilgili bir ara, şimdi bir genç kaleci arayışı var Fenerbahçe'nin.
1: Oğuz Sabek olur mu?
0: Bence olur. Çünkü hazırlık maçlarında
1: Oğuz bunu istiyor mu?
0: Oğuz rotasyon.
1: Hani Osterwold'e istemiyor ya sol bek oynamayı.
0: Abi Osterwold'e de artık sol bek oynar eğer kalırsa tabii.
1: Yani hayır, şeyi söylüyorum. Oğuz Sabek olur mu?
0: Oğuz Sabek olur. Oynarsa olur, niye olmasın?
1: Yani çıkışlarında, geri dönüşlerinde sıkıntı yaşadın mı hiç Fenerbahçe?
0: Hazırlık kampında denedi oyuncuyu ve iyi performans sergiledi hazırlık maçta.
1: Levent yapar.
0: Ha bir de şöyle söyleyeyim, hatırlarsan şey döneminde üçlünün sağ şey oldu, sağ kanat bek gibi oynamıştı Oğuz ve çok da iyi performans ortaya koymuş.
1: Senin abi şeyin yok. Ake'nin ikamesi yok.
0: Ake'nin ikamesini işte
1: Çağlar dediğin zaman orada bir dur derler yani.
0: Çağlar canım Ake.
1: Tamam da işte Ake'den sonra Çağlar'ı izlemek biraz şey olur yani.
0: Performans.
1: Gözlerim kanıyor falan diyebilirim.
0: Oraya işte bir tane yerli stoperle güçlendirecekler orayı. Belki artı 4 kuralına uyan bir isim transfer edecekler. Artı 4 kuralına uyan.
1: Daha çok yapılması gereken iş var ya. Bitmedi yani dışarıda. Aa hayırlı olsun, güzel olmuş falan. Abi dur, daha bitmedi. Daha ince işler var diyebileceğin şeyler var ya böyle. Çok çok şey
0: abi,
1: var.
0: Abi Çağlar da çıksın oynasın abi. Bu da son şansı yani.
1: Tabii ki.
0: Çağlar da çıksın oynasın yani. Çağlar'ın bir kendi sakatlanmaması lazım yani. Takım ona güveniyor. Tam sahaya sürüyorsun. O 45'te sakatlanıp oyundan çıkıyor. Mesela herkes unutuyor. Fenerbahçe bir de Cengiz falan var yani. Hiç konuşmuyoruz.
1: Cengiz'i zaten konuşmayalım.
0: Niye? İyi başladıydı sezonu.
1: İyi mi?
0: Evet, hazırlık maçlarında iyiydi falan.
1: Niye oynatmadı hiç?
0: İşte şeyi almadılar. Kadroya
1: kayıt dahil istemedi falan.
0: Yok kayıt. Bak Allah bunu şey yapacak. Sen de var ya, kriz çıkarmaya çalışıyor daha.
1: Bu arada son soruyu soruyorum. En zehirli soruyu soruyorum.
0: Cevap vermiyorum.
1: Soruyorum, en zehirli soruyu soruyorum.
0: Cevap
1: vermiyorum. Ben Galatasaray yönetiminin kadro konusunda Okan Hoca'ya baskı yaptığını düşünmüyorum. Beşiktaş yönetiminin de İtalyano'ya bu oyuncu.
0: Hayır, ben hemen söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın da fena yönetimi yaptı, baskı yapmadı yani doğacığım. Sorunun nereye geleceğini bildim, o yüzden.
1: Teşekkür ederim. Yani seni sevmesem yürürdüm bu yollarda hem de yağmurda.
0: Abi Aziz Yıldırım biliyorsun öyle bir şey yapmaz yani.
1: Hiç yapma, doğru söylüyorsun. Ben hiç duymadım yani, 22 yılım geçti kendisiyle, hiç duymadım falan hani.
0: Aziz Yıldırım şu ana kadar doğru bir transfer politikası yürütüyor. Kulüpte mali disiplini sağlama yolunda önemli adımlar atıyor. Sadece futbol yapılanması değil, her anlamda kulüpte yeniden bu eski Yani Fenerbahçe bir ara hep şeydi diyorduk ya, büyüklüğünü

0: nü hatırlatan faaliyetler gerçekleştiriyor Sayın Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'nin belki de Ödün abi söyledi, Fenerbahçe'nin en büyük transferi bu sezon Aziz Yıldırım, onu söyleyeyim. Böyle de kapatalım. En büyük transfer Aziz Yıldırım.
1: Öyle olsun. Teşekkür ettik.
0: Sen beni kriz ortamına çekmeye çalışıyorsun. Yemem.
1: Hayır, öyle bir kriz ortamına falan sokmuyorum canım. Öyle bir şey yapmam ya.
0: Seviyoruz seni.
1: Eyvallah. Duygular karşılıklı kardeşim.
0: Kim var? Cihan var.
1: Cihan yok. Cihan tatile gitmiş.
0: Oo.
1: Tabii.
0: Nerede?
1: Bilmiyorum ki. Yakın bir yerde, çok uzaklaşmış olamaz. Daha sıcak çünkü burası değil. Ben evde ateş sönmemiş değil. Yarın saat 10'da buluşmak ümidiyle.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25'le soru cevap sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Naci hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
1: Galatasaray gündemi çok yoğun, tüm detayları konuşacağız. Öncelikle dilersen şuradan başlayalım. Hakikaten Galatasaray'da yapılamayan transferler aylardır gündemde ve sesler daha da yükselmeye başladı. Çok merak ediyorum, eski yöneticiler nasıl bakıyor mesele?
2: Ya taraftar tepkisiydi ya da eleştiriydi artık bütün Galatasaray camiasının tamamına, bütün paylaşlarına nüfuz etmiş durumda bu tedirginlik. Yani hafta içinde beni Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Ali Dürüst, Sayın Ali Aşaş, yani Galatasaray'ın önemli ve değerli isimleri artık bu durumla ilgili bilgi almak ya da fikir alışverişinde bulunmak için aradılar.
1: Soru şu mu? Neden transfer yapmıyor? Dursun Özbek sorusu.
2: Sadece transfersizlik değil Galatasaray'ın problemi. Aslında Galatasaray'ı yönetenler belki de içerideki huzursuzlukların ya da içerideki problemin çok daha fazla farkında ve buna dikkat çekiyorlar. Yani Galatasaray'ın olayı 3 tane oyuncu indirdim bitti değil. Nitekim de bugün siyah giymemin sebebi de bu. Yani Galatasaray'ların birçoğu karamsar durumda çok açık bir şekilde. Yani 4 sene üst üste olmuş bir kulübün taraftarı ve camiası tedirgin duruma düşüyorsa bu olay sadece transfersizlikle açıklanamaz. Ki bugün beni işte Sayın Başkan'ın en büyük destekçisi, yönetimin en büyük savunucusu kalkıp bu fotoğrafı çizmeye çalışanlar aslında tamamıyla linç kültürüyle ya da hedef göstermek adına bu hamleyi yapıyorlar. Niye bunu söylüyorum? Güçsüzken eleştirmek kolaydır. Güçsüzken tepki göstermek kolaydır. Ben 23 Mayıs'ta Sayın Başkan Dursun Özbek seçimi kazandıktan sonra neredeyse bir ay boyunca bütün yayınlarda Digifutbol'da şuna dikkat çektim. Galatasaray'da güç savaşları var. Galatasaray'da koltuk kavgaları var. Galatasaray'da ego savaşları var diye açıkçası bugünlerin gelebileceğine dikkat çekip şunu söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray bu treni 96-2000'de kaçırdı. Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olan takım unvanını ıska geçti, pas geçti. Hani diyorlar ya, ya 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu. Bir sene de Fener olsun, bir sene de Trabzon olsun, bir sene de Beşiktaş olsun ne olur? Hayır abi, olmaz. Bu sezon Galatasaray için her şampiyonluklardan, her sezondan çok daha kıymetli benim için. Çünkü Türk futbol tarihinde bir ilki imza atacak Galatasaray. Ve 96-2000'de özür diliyorum, benzer hatalar ve benzer yanlışlıklarla, benzer güç zehirlenmeleriyle, benzer ego savaşlarıyla Galatasaray 5 sene üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı. Ben bunun sinyallerini ve uyarılarını Mayıs sonunda, Haziran başında hiç kimse a demezken dile getirmiştim. Endişelerimi, korkularımı, Galatasaray'ın en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu söylemiştim. Buyurun arşive girin bakın. Ama transfer tepkileri olduğunda Sayın Şahan Gökbakar'ın bir tweetiyle, bir yanıtıyla kalkıp sanki ben Galatasaray yönetiminin avukatıymışım düşüncesi ön plana çıktı. Hayır kardeşim, ben bugün de tepkiyi gösterirsin, eleştiriyi gösterirsin ama üslup, ama saygısızlık asla ve asla. En başarısız Galatasaray başkanına dahi ben üslup ve saygı konusunda asla ve asla o çizgiyi geçmem. Geçmedim, geçmeyeceğim de. Ha, Okan Buruk'un yanında, Okan Buruk'un savunucusu. Evet abi, benim bütün Galatasaray teknik direktörleri aram iyi oldu. Fatih Terim, Hamza Hamzoğlu, işte Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Mustafa Denizli, Erik Geres, Mancini, Prandelli hepsiyle ya da bütün başkanlarla. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Geçin bunları. Geçin bunları. Ha şu anda evet, Galatasaray yönetimi başarılı mı? Hayır abi, başarılı değil. Zaten ben bunun bugünlerin geleceğini dediğim gibi seçimin ertesi günü yaptım. Ya Nelson, hala Nelson'la sözleşmeyi feshedemiyorsun. Can Kat, İkinci kalecim Günay teşekkürler diyemiyorsun. 3 tane transferi yapamıyorsun. 4 değil bak, 3 dedim. İlerleyen bölümlerde anlatacağım. Icardi ile güzel bir
0: anlaşamıyorsun ya da... Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahovic şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dusan Vlahovic kimdir? Vlahovic'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dusan Vlahovic 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahovic futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dusan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahovic Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahovic'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahovic, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahovic, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahovic'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahovic, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahovic için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahovic'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahovic, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahovic nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrofor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahovic İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dusan Vlahovic, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrofor. Peki sizce Dusan Vlahovic, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
5: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birebir programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz ve Birebir programında bugün Yakup Çınar'layız. Cihan Dişli yok. Cihan Dişli izinde ben Göksel'in Çağrı Saraç, Yakup Çınar'la birlikte sizlerleyiz ve hemen numaramızı hatırlatarak başlayalım. 0212 273 1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de bizlerle mesajlarınızı, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Yakup abi hoş geldin.
11: Hoş bulduk Göksel'in. Nasılsın?
10: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
11: İyiyim. Teşekkür ederim. Tatile çıktın sen de.
10: Evet.
11: Rahat bir kafayla döndün.
10: Yani bir ailemin yanına Kocaeli'ye gittim geldim
11: süper.
10: Aslında.
11: Süper. Kocaeli neresi?
10: Derince.
11: Derince.
10: Tabii güzel. Ben orada doğdum büyüdüm.
11: Güzel.
10: Peki abi, Galatasaray'da gündem sakin gibi gözükse de başkan tarafından gelen açıklamalar var. Dün Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları vardı ve o açıklamadan öne çıkan 3 başlık vardı aslında. Benim tabii detaylara indiğimizde senin anlatacakların vardır ama benim öne çıkarttığım, yani Dursun Özbey'in açıklamalarında 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. 2 alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım ve en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım şeklinde açıklamalar vardı. İlk olarak dünü sen nasıl değerlendirirsin?
11: Ya sondan başlayalım. Hani doğru zamanda doğru transferler. Abi yani bu kadar geç kalmışken mesela bu cümleyi kullanmak kafalarda soru işareti yaratır. Birincisi, hani hep en başından itibaren şunu söylüyoruz. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. İyi bir omurgası var, iyi bir kadrosu var, oturmuş bir kadrosu var. İstikrarlı şekilde her sezon üzerine koyarak daha başarılı oluyor. Şimdi Okan Hoca ilk 3 sezonunda Avrupa'da başarılı olamadığı için, ilk sezon zaten Avrupa'ya gidememiş takım. Yani Okan Hoca'nın geldiği sezon Avrupa yoktu. Sonraki 2 sezonda Avrupa'da başarılı olamamıştı. Hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi'nde. Evet. Böyle kendisinden böyle bütçe olarak çok düşük takımlara karşı ilginç skorlar almıştı ve Avrupa konusunda eleştirilmişti. Ama geçen sezona dönüp baktığımız zaman, özellikle deplasmandaki maçları bir kenara koyarsak, o biraz böyle kalite farkından dolayı ortaya çıkmıştı. Şimdi burada 5-2 yeniyordu Galatasaray'ı, gidip Juventus'ta ecel terleri döküyordu.
10: Evet.
11: Onun dışında hani bu sıkıntıyı yaşamasına rağmen Süper Lig'de öyle ya da böyle şampiyon oldu. Hani bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin kötü oyunu, Trabzonspor'un son haftalardaki düşüşü, bunların hepsinin etkisi var. Ama nihayetinde Galatasaray geçen sezonu şampiyon tamamladı. Şampiyon tamamlayınca zaten 35-40 milyon euro direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun, ayak bastı parası alıyorsun. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde ekstra geçen sezon başarılı oldu. Normalde 30-35 ayak bastı parası alıyorsun ama Galatasaray çeyrek finalin kapısından döndü. Bir 30-35 de öyle aldı. Yani toplamda 65-70 milyon euro. Tribün gelirlerine bakıyorsun, 120-130 milyon euro seviyelerinde. Türk futbol tarihinde böyle bir rakam yok. Evet. Düşün bak, yayın gelirinden, o farkı anlatabilmek adına söylüyorum Göksel'in. Yayın gelirinden Galatasaray'ın kasasına giren rakam 20-25 milyon dolar. Ama tribünden, tribün dediğim bunun içinde loca var, kombine var, maç günü gelirleri var, maç günü satılan bilet sayısı var. Bunların tamamı 130 milyon euro. Yani nereden baksan 4 katı 5 katı. Hani bütçe inanılmaz arttı. Gelirler inanılmaz arttı. Sponsorluklar tarihi seviyede. Forma satışı 1 milyon 150 bin. Türk futbol tarihinde bu kadar forma satan yok. Nasıl sattın bunu? Vizyonla. Osimhen'e 70 milyon euro verilir mi diye biz de şey yapıyorduk. Ya abartmayalım falan diyorduk. Ama gelinen noktada evet, pazarda fiyatlar inanılmaz artmaya başladı. Yani futbolcu fiyatları inanılmaz arttı. Ya sözleşmesi elinde olan oyuncuya imza parası verip sana gibi kadrona katacaksın. Bir böyle formül var. Bir de 70 milyon euro verip kendini kanıtlamış Osimhen gibi bir adam alacaksın. Aldığın zaman da pişman olmadığının farkını bu sezon net bir şekilde vardı Galatasaray. Şimdi tüm bunları niye anlatıyorum? Galatasaray'ın eli rahat. Çünkü hani ben çıkıp şey demedim, Galatasaray'ın 500 milyon euro bütçesi var, ben demedim. Galatasaray'ın yöneticisi söyledi.
10: Evet.
11: Tamam, bunu sadece transfer için söylemedi ama hani burada transfere ayrılan 100 küsür milyon euroya yakın bir rakam var. Limitlere bakıyorsun. Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Trabzon'a göre limitleri daha fazla. Zaten resmi olarak da açıklandı. Yani harcayabileceği para daha fazla. Belki nakit sıkıntısı yaşıyor olabilir kulüp. Çünkü hani Galatasaray'ın aylık maaş bütçesi 10-11 milyon euro seviyelerinde. Kolay değil yani. İşte tribün gelirinin tamamı oraya gidiyor. Bu sadece net. Bir de bu işin brüt tarafı var. Neyse, şimdi param var, zamanım var. Zaten stres yok, şampiyon olmuşsun. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuşsun. Kongreye gidiyorsun. İşte mali genel kurulu yapıyorsun. Yetki istiyorsun. Sana yetkiyi bütün kurulu üyeleri veriyor. Taraftarın seni eleştirdiği ya da hani işlerini çıkmaza sokacak işlere girdiği bir durum söz konusu değil. Seçim tehlikesi yok. Seçime tek başına girdi, tek başına kazandı.
10: Evet.
11: Bu kadar rahat ortamda Galatasaray 65 gün transfer yapmıyorsa o transfer sezonu Galatasaray adına kötü geçiyor demektir abi. Bunun başka açıklaması olamaz. Çünkü hani en başta söyledim ya, omurgan belli. Nereye transfer yapman lazım? Şimdi Icardi gitti. Süreç inanılmaz kötü yönetildi. 60-65 gün Galatasaray Icardi'den haber bekledi.
10: Evet.
11: Beklemeyecek abi. Beklemeyecek. Yani futbol artık böyle. Evet, Icardi yeni nesilleri Galatasaraylı yaptı. Icardi Galatasaray'da 2 tane şampiyonluk kazandı. Icardi'nin Galatasaray'a sadece sağ içi değil, sağ dışında da çok önemli katkıları oldu. Ama futbolda dün yok abi, bugün var. Dün Icardi vardı, bugün Osimhen var. Osimhen'e odaklanman lazım. 60-65 gün süre geçti. Çünkü kontenjan belli. Yani sen bu federasyona güvenemezsin abi. Kontenjanın değişmesini beklediler. Kontenjan da değişmedi. Çünkü bir transfer listesi yapılmıştı. 5 bölgeye transfer yapacaktı Galatasaray. 5 bölge için 5'er tane oyuncu vardı. İlk 3 sıradaki oyuncuların birçoğu hani kontenjan dışı, yani 23 yaş üstü oyunculardı. İşte Bruno Fernandes Galatasaray'ın transfer gündemindeydi.
10: Evet.
11: Şimdi Lukaku Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaraylı bir yöneticiyle görüştü. Bu arada hani Fenerbahçe'ye de hayırlı olsun. Şimdi plan program belli ama aksiyon alma konusunda Galatasaray sıkıntı yaşadı. İlk önce şey dediler. Şu Icardi'nin süreci belli olsun. O belli oldu. Dünya Kupası bitsin. Dünya Kupası bitti. Onun dışında oyuncular kampla şey takımlarına dönsün. Döndü takımlarına. Ama gelinen noktada işte yaklaşık 60-65 günde aldığın tek oyuncu Ugocuk bu.
10: Evet.
11: Şimdi Galatasaray'ın kadrosu geçen sezon bu ligin üzerindeydi. Geçen sezon ligin en iyi kadrosu Galatasaray'daydı. Ama an itibariyle en iyi kadro Galatasaray'da değil abi. Galatasaray'ı çok zorlayabilecek kadrolar var. Bugün Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan çok daha iyi. Sayalım abi. Guendouzi, Kante, önlerinde Asensio. Galatasaray'a geliyorsun. Torreira'yı koydun. Yanına koyacağın 8 numara kim olacak? Hadi en iyisini koyuyorum. Gabriel Sara.
10: Evet.
11: Ya da İlkay. Lemina 6 numara çünkü yani. Lemina Torreira'yı. Şampiyonlar Ligi'nde böyle senden üst seviyedeki takımlara karşı oynatırsın.
10: Liverpool karşısında.
11: Yani aynen öyle. İşin savunma tarafında Lemina'dan yararlanırsın. Dönüp Fener, tamam ikisini koydun. 10 numaraya kimi koyacaksın? Yunus'u koymak zorunda kaldın. Mertens ayrıldığı günden beri Galatasaray'ın 10 numarası yok. Ki Okan Hoca'nın 10 numara da değil, biliyor musun? O aslında yardımcı forvet gibi. Hı. Yani Mertens Galatasaray'da 10 numara oynamadı. Mertens Galatasaray'da bildiğin ikinci forvet gibi oynadı. Ama bu adamın o yaşa rağmen ekstra bir pres özelliği vardı. Ön alan baskısı. Mertens Galatasaray'dan gittikten sonra Galatasaray'ın bütün planları sadece 9 numara üzerine kurulmaya başlandı. Evet. Yani topu Osimhen'e atalım, Osimhen golü atsın. Bu belki böyle büyük maçlarda zaman zaman iş yapıyor ama Süper Lig'de 36 tane maç oynuyorsun. Bu 30 maçta rakipler kapanıyor sana. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Yani ki Dünya Kupalarının liglere yansıması mutlaka oluyor. Bir de ekonomik farklar var. Şimdi Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u bir kenara koy. Diğer takımların bütçelerine bak. 20'de biri kadar falan. Eyüpspor'un söyleyeyim. 5 milyon kayyumda olduğu için 5 milyon euro harcadılar transfere toplamda.
10: Evet.
11: Şimdi bu takımın Beşiktaş'tan puan alabilmesi ya da kazanabilmesi için ne yapması gerekiyor? Savunma yapması gerekiyor abi. Savunma futboluyla puan alabilir. Onun dışında mucize olur zaten. Dünya Kupası'nda biz bunu gördük işte, Paraguay'ın bizim A milli takıma karşı oynadığı oyun. Onun dışında Avustralya'nın bizim milli takıma karşı oynadığı oyun, ki onun dışında da bir sürü takım var. Yani Arjantin'den, İngiltere'den, Almanya'dan puanlar alan ve galibiyetler çıkartan
10: Paraguay, Fransa vardı mesela.
11: Evet, yani bir vardı. Sürü sayabilirsin. Çünkü teknik direktör izliyor ve etkileniyorlar bu oyundan. Adam diyor ki ya karşıda 2 milyarlık takım var. Öbür takım 30 milyon euroluk takım ve bundan puan alıyor. Nasıl alıyor? Savunma oyunu. Yani savunmayı açmak kolay değil. O yüzden Galatasaray'ın skorer bir 10 numaraya ihtiyacı var. Mertens vari. Yani hem orada pres yapacak, hem gol atacak, hem asist yapacak. Mertens inanılmaz zeki bir oyuncuydu.
10: Evet.
11: Yani her şeyin ötesinde fiziksel anlamda sıkıntı yaşasa bile onu tolere edebilecek futbol zekası vardı. Arkadaşlarını yönlendirmesi, topun şeyi, oyunda durduğu yer. Yani birçok şey söyleyebiliriz. Ya ben Galatasaray tarihinde kornerden işte ceza sahası dışına top açılıp gol atıldığını Mertens geldikten sonra gördüm. Bunu daha önce hiç kimse denemedi. Oraya topu atabilen oyuncu yok mu? Var tabii ki. Bugün 3. ligdeki oyuncu bile sahanın her yerinde topu istediği yere gönderebiliyor. Bu futbol zekasına sahip bir 10 numaraya ihtiyaç var. Ya bu ihtiyaç artık ya, bilinen bir şey. Fenerbahçe'de 2 tane var. Asensio'yu da oynatabiliyorsun orada. Talisca'yı da oynatabiliyorsun 10 numara.
10: Evet.
11: Dönüyorsun Galatasaray'a. Baba yani Bruno Fernandes'le açtığın gündem şu anda Batrakov'a gelmiş durumda. Bu da taraftarda hayal kırıklığı yaratıyor. Taraftarda artık isyan noktasına geliyor. Galatasaray'da şu yok abi. Galatasaray, biz 4 sene şampiyon olduk. Bu yönetim çok başarılı oldu. Bu yönetim 2 sene daha gider diye bir hava yok Galatasaray. Galatasaray'da bu arada diğer kulüplere de yansımaya başladı Göksel'in. Her sezon şampiyon olmak zorundasın. Hedefin şampiyonluk olmalı. Eğer sen şampiyonluktan çıkıyor, muhteşem futbol oynarsın. Anladın mı? 4 atarsın, 5 atarsın ama rakibin de senin kadar iyidir. 2 sezon önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kapıştığı dönem. Galatasaray 3 puan farkla şampiyon oldu. 102 puanla Fenerbahçe 99 puan topladı. İki takım da 4 atıyordu, 5 atıyordu. 4 atıyordu, 5 atıyordu. Yenilmiyordu yani. Evet. Öyle bir istatistik yok zaten. Olmaz, bir daha da gelmez ki o zaman da 20 ligli takım, 20 tane takım vardı. O yüzden o puanlar o kadar yukarıya çıkmıştı. Ama İşte Galatasaray taraftarı da benim anlattığım gibi düşünüyor. Ya sadece olay şey değil. Ya 70 gün oldu. Beşiktaş Vlahovic'i indiriyor. Fenerbahçe Lukaku'yu indiriyor. Siz hala transfer yapmıyorsunuz. Olay bu değil işte. Galatasaray taraftarı senin bütün kombineni bitirmiş zaten.
10: Ama abi hedef ne burada? Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorsa taraftar evet haklı bir isyan ama lig içinde yine şampiyonla oynayabilecek, senin de söylediğin gibi bir kadro var elde.
11: Ya şampiyonla oynayabilecek kadron var ama bu sefer rakiplerin daha güçlü Göksel'in. Tabii. Abi transfersizliği taraftara anlatamazsın. Yani senin paran ya da yok, bu kimseyi ilgilendirmez, taraftarı ilgilendirmez. Taraftar hep iyi kadro görmek ister. Ya taraftar dediğin adam, tamam mı? Maçları izleyen, takip eden insanlar. Gerçekten hani zamanını, vaktini ona ayırıyor. Gece kaçta biliyor musun? 1.30-2'de yayın açtım mesela YouTube'da. İşlerim vardı, dışarıdaydım. O gün içinde yayın açamamıştım. Gece 2'de yayın açtım. 3000 kişiyiz yayında. Uyumuyor abi millet. Evet. 2 saat yayın yap. Yani abi kapatma diyorlar. Çünkü bir şey duymak istiyor, takip ediyor, biliyor. Fenerbahçe'nin şu Sturm Graz maçlarını takip etti, içerideki maçı takip etti. Yani Fenerbahçe'de bir düzelme var. Aziz Yıldırım geldikten sonra doğru adımlar atmaya başladı. Yani işin sadece böyle medyayı etkileyerek, medyaya çıkarak, şov yaparak olmadığını gösterdi. Zaten deneyimli bir adam. Beşiktaş'a bakıyorsun. Ben sana söyleyeyim yani, daha biz izlemedik. Ligin en iyi transferlerinden bir tanesi Trossard abi. Geçen sezon Premier Ligi Arsenal maçlarını izleyenler. Şimdi Martinelli konuşuyoruz ya. Martinelli Premier Lig'de Trossard'ın yedeğiydi abi. Yedeğiydi. Ben 18 milyon euroya aldı Beşiktaş Trossard'ı. Martinelli için özellikle programın ikinci bölümünde transfere dair bilgiler var. Onları paylaşacağız tabii ki ama. Şimdi Trossard'sız Beşiktaş bile şu anda Avrupa'da yoluna devam ediyor ki Vlahovic'i de aldılar. Önemli bir forvete ihtiyaçları vardı. Orta sahaya, savunmaya hala transfer yapmaları gerekiyor. Serdar Adalı biliyor, bu sezonda şampiyon olamazsa Beşiktaş, seneye seçime giderler, başka bir başkan gelir. Fenerbahçe de aynı şekilde. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamasın, Aziz Yıldırım mecburen bırakmak zorunda kalacak. Kimse bakmaz abi. Şampiyonluğa. Galatasaray da aynı şekilde. Şimdi orada da bile bile Lades olur mu Galatasaray yönetimi insanın aklına geliyor. Şimdi ben bunu düşünüyorum. Taraftar düşünüyor. Kardeşim diyor ki transfer yapmazsanız bu takım 6. 7. haftaya. 6. hafta Trabzonspor maçı var zaten. Milli ara öncesinde. Yani 6 haftalık bir periyot var. Galatasaray o 6 haftaya 5 puan 6 puan geride girsin. Ben sana söyleyeyim yani şu an sosyal medyada o isyan eden Galatasaray taraftarı Okan Buruk'u istifaya kadar götürür. Gözünün yaşına bakmazlar abi. Zaten geçen sezon özellikle oynanan futbolu, saha içindeki o sistemi kimseyi tatmin etmedi.
10: Evet.
11: Bak ne diyorum, hem ligde şampiyon oldun hem Şampiyonlar Ligi'nde nerelere geldin. Ama herkes diyor ki baba Osimhen vardı o yüzden oldu. Bu haksızlık, o apayrı bir şey. Sabır yok, tahammül yok. 6. hafta oldu, Okan Buruk 5 puan geride girdi. Galatasaray taraftarı istifaya kadar gider. E sonrasında yönetim bu puan farkı devam etti. 7'ye 8'e çıktı. Olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kalır Galatasaray. Kimse şeye bakmaz. Dursun Özbek 4 sene üstte şampiyon oldu. Ondan sonra bir sürü tesis yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, ona bakmazlar. Zaten diyorum ya, hem Dursun Başkan'ın hem Okan Hoca'nın Galatasaray taraftarının gözünde kredisi yok. Hep bunu söylüyorum. Bugün Dursun Özbek Beşiktaş'ın başkanı olsaydı, Beşiktaş'ta 3 farklı noktada heykeli dikilirdi. 4 sene üstte şampiyonluktan bahsediyorum ya.
10: Evet.
11: Kolay değil yani. Kolay değil. Sen bugün gelirlerini Avrupa'nın en büyük 10 kulübü, 11-12. Kulübü seviyesine getirdiysen bu çok çok önemli bir şey. Şimdi buraya işlerin gelmesinin sebebi en büyük şey iletişim. Doğru iletişim yapamıyor Galatasaray. Şimdi diyorum ki, şunu söylüyorum. Diyorum biz bu kadarını düşünüyoruz. 6. haftada Okan Hoca gider diyoruz. Sezonu Dursun Özbek tamamlayamaz diyoruz. Hı hı. Dursun Özbek 4 yıl üstte şampiyon olan kulübün başkanı. Sence bunları düşünüyor mudur, düşünmüyor mudur?
10: Kesinlikle
11: düşünüyordur. Düşünüyordur tabii ki abi. Ve her sezon, bu da 4 sezonda Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük nedeni Galatasaray'ın hep rakiplerinden daha iyi kadrolarının olması. Mesela Fenerbahçe adı sanı bilinmeyen bir sürü oyuncuya gidiyordu. Galatasaray ilk döneminde gitti mesela, Torreira'yı getirdi, Mertens'i getirdi, Icardi'yi getirdi. Evet. Yani bu adamlar kendilerini kanıtlamış adamlar. Mertens İtalya Ligi'nde Napoli efsanesi. Tutmayanlar şampiyonluk kazandı.
10: Zaha falan da yani isimli.
11: Evet, geldik şampiyonluğa, katkı yaptı yani. Hani bu yani adam, bu adam
10: aldı Galatasaray'ı.
11: Crystal Palace'ın ilahını aldı.
10: Evet, yani kulüp efsanesi.
11: Evet demek. Abi kulüp efsanesi, 12-13 sezon oynamış. Hı. Ve bu adam Manchester United'a gidip olmamış, geliyor Galatasaray'da, gitti Manchester United'a gol attı. Yani evet, hayalinin şey, hayatının en büyük hayalini Galatasaray'da gerçekleştirdi. Ya bu tarz adamların lige, takımlarına ciddi anlamda katkıları oluyor. Çünkü bizim ligde geçen sezondan bir örnek vereceğim. Galatasaray Trabzon'a deplasmanda mağlup oldu. 4-1 bitmişti galiba. Hı. Trabzon inanılmaz bir hava yakaladı. Ve önünde de fikstürüne baktığın zaman Galatasaray'dan daha kolay bir fikstür vardı. Ama işte küçük detaylar ve nüanslar bu ligin kaderini belirliyor. Küçük dediğim, Fenerbahçe iki forvetini göndermese belki geçen sezon şampiyon olacak. Trabzon'un kadrosu onu aç olmadığı zaman, Galatasaray'daki gibi Osimhen olmadığı zaman bu ligde her takıma karşı zorluk yaşıyor. Çünkü kilidi oradan açıyorsun. Galatasaray Trabzon'u Trabzon Galatasaray'ı yendi, kendi sahasında şampiyonluk potasına girdi. Hiç beklenmedik bir şekilde. Ama Onuachu'suz gittiği ilk deplasmanda puan kaybetti.
10: Evet.
11: Şimdi onlar da bazı şeyin farkına vardılar. Salah transferini o yüzden yaptılar. Yani Trabzon'da her şey yerli yerindeydi. Ama eksik neydi abi? Taraftarı heyecanlandıracak bir adama ihtiyaç vardı. Kombine sattırabilecek bir adama ihtiyaç vardı. Ya şehir bir anda böyle tamamen havası değişti Salah transferiyle. Kesinlikle. Onlar da motiveler ve şuna inandılar. Şimdi ya kardeşim, biz Salah'ı aldık. Sıfır kombine, hani 1200-1300 falan kombine satmış Trabzonspor. Düşün yani, sezon başlamış 1,5-2 ay geçmiş, sadece 1200-1300 kombine satmış. Salah bir geldi, 12.000-13.000 kombine sattılar. Hiçbir TS Club mağazasında Trabzonspor forması kalmadı.
10: Evet.
11: Trabzonspor tarihinde böyle yok. Yani futbolda bu tarz işleri yapmak lazım. Galatasaray da bunu 4 yıldır yapıyordu. 5. yıl. Şimdi bunu, hani ben gazeteciyim sonuçta. Evet, ben Galatasaraylıyım. Ben de üzülüyorum. En az

0: taraftar kadar. Ben de istiyorum. Şimdi ben şöyle ekmeğimi Galatasaray'dan kazanan bir insanım. Galatasaray'ın transferi geliyor. Ben havalimanına gidiyorum. Canlı yayın yapıyorum. Anlık 10 bin 15 bin kişi izliyor. Hani heyecan verici şeyler. Ben Salah'a karşılamaya gittim. Trabzon'un çünkü transfer sürecini çok yakından takip etmiştim. Haberlerini ilk ben vermiştim.
1: Tabii. Mesajlar da geliyor zaten abi. Büyük bir sempatisi var şu an.
0: Evet. Trabzonların aynen o şekilde. Yani muhteşem bir transfere imza attı. İşte bu vizyonu hani bak mesela 2000 bu Şenol Güneş'in 2 yıl üst üste Fikret Orman döneminde şampiyon olduğu dönem. Pepelerin evet. Mepelerin geldiği dönem.
1: İkinci dönem Talişka.
0: Evet abi. Her yerde Beşiktaş konuşulmuyor muydu? 4 yıldır da her yerde Galatasaray konuşuluyor.
1: Evet.
0: Şimdi 5. yılda bunları yapmayınca da taraftar diyor kardeşim yani kafalara şey geliyor hani Ultra Aslan liderinin bir açıklaması vardı sonra gözaltına alındı. Hani şampiyonluğu hani şu söylem var, iddia var daha doğrusu. Belli bir kesim ciddi anlamda diyor ki yeni sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bu iddia, söylem. Yani ben buna hiç inanmıyorum bu arada. İnanmıyorum ya, açık ve net söyleyeyim yani. Çünkü kadrosu iyi olan, abi top direğin 90'dan çıkıyor, bilmem ne oluyor. Kırmızı kartı, penaltısı, osu busu. Yani büyük kulüpler bunu hissettiğin anda zaten müdahale edilir, anladın mı?
1: Yakup abi bu bir söylem diyorsun mesela ama Fenerbahçe bir teknik direktör getiriyor ve o teknik direktör çıkıp bizim şampiyonuz çalınmıştı zaten tescillendi diyor. Ve bu konuda kimse bir şey demiyor mesela.
0: Abi o skandal zaten ama bir şey diyeceğim, İsmail Kartal'ı ciddi ya Fenerbahçeliler ciddiye almıyor.
1: Ama bu bir iddia yani.
0: Ya Ümit Özat diyorsun. Seversin sevmezsin bence Fenerbahçe'yi en iyi yorumlayan objektif bakan insanlardan bir tanesi. Ha, zaman zaman böyle sağa sola kaydığı zamanlar oluyor tabii ki ama gelirken mesela denk geldi. Diyor ki kardeşim 3 sezon bir takımı çalıştırıp şampiyon olamayıp 4. kez gelen 2. adam İsmail Kartal. Bir Trabzonspor'da Şenol Güneş var ki Trabzon'daki ağırlığını biliyorsun Şenol Güneş'in. Evet. Yani Trabzon bir tarafa, Şenol Güneş bir tarafa. Dünya Kupası, milli takım başarıları, Beşiktaş'taki şampiyonlukları. Ama baba İsmail Kartal. İsmail Kartal Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Gönderildiği zaman Anadolu Hisarı'nda restoranı var abi. Kahvede tavla oynuyor abi.
1: Tabii İran'a gitti
0: Persepolis'e. Evet. Orada da olmadı. O yüzden hani ya onların da farklı bir tercihi var. Aziz Yıldırım yanına Dirk Kuyt'u getirdi. Anladın mı? İsmail Kartal'la başladı. Devam edecek. Olmadı. İsmail Kartal gider. Dirk Kuyt'la devam eder. Ama Galatasaray'ın özelinde de şunu söylüyor Galatasaraylı yetkililer. Hani gazeteciyim dedim ya. Bir taraftan Galatasaraylıyım, bir taraftan gazeteciyim. Bunu onlara da soruyoruz abi. İletişim halindeyiz yani. Ben Galatasaray'ın hocasından başkanına, transfer komitesine 2 günde bir, 3 günde bir sürekli iletişim halindeyiz. Ya bunu söylüyoruz. Artık hani taraftar isyan etme noktasına geldi. Onların söylemi de şu. Hani başkanın da aslında söylediği. Hani ben sırf alkış alacağım diye Galatasaray'ı zarara uğratmam diyor.
1: Evet.
0: Ve gerçekten bazı oyuncular üzerinde piyasa inanılmaz yükselmiş durumda. Yani 2 sezon önce 10 milyon euro verdim. Bak Galatasaray'dan örnek vereyim. Torreira'yı 6,5 milyon euroya aldı. Şu anda Torreira'nın seviyesinde bir oyuncuyu Avrupa'dan 30'dan aşağı alma ihtimalin var mı? Yok. Davinson Sanchez seviyesinde bir stoper. Ki Galatasaray 26-27 yaşında 9,5 milyon euroya aldı. Şu anda Davinson Sanchez'e 30 milyon euro teklif var. 4 sezon sonra bak. 30 yaşına gelmiş bir oyuncudan 30 milyon euro Como kulübü veriyor. Yani piyasa inanılmaz yükselmiş durum. Galatasaray'ın 10 numara için planlarından bir tanesi. Burada şimdi olmayanları konuşuyoruz ya da işte hedefleri konuşuyoruz. İkinci bölümde daha böyle net transfer isimleri üzerinden gideriz. Mesela Bruno Fernandes. Şimdi Manchester United'ın bir yıllık sözleşmesi var bu adamla. Ve devam etmek istiyorlar. Yeni sözleşme imzalamak istiyorlar. Bu adamın da sözleşmesinde serbest kalma bedeli 65 milyon euro. Şimdi Bruno Fernandes'i alabilmen için Manchester United diyor ki kardeşim bu parayı ödemen lazım. Şimdi 32 yaşında evet dünyanın belki de şu anda Avrupa'nın dünyanın kendi mevkisindeki en formda oyuncularından bir tanesi. Geçen sezon Manchester United Carrick geldikten sonra ayağa kalktı. Orada ciddi anlamda katkı veren liderlik özelliklerini sahaya yansıtan isimlerden bir tanesi Bruno Fernandes'i. Şimdi Manchester bir taraftan sözleşme görüşmesi yapıyor oyuncuyla ama maaşını düşürmeye çalışıyor. Çünkü orada net yanlış bilmiyorsam 12 milyon pound kazanıyor. Şimdi bu önemli bir rakam.
1: Evet.
0: Manchester'da bu rakamı düşürüp 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Oyuncu da maaşında tam tersi düşürme yerine son sözleşmesi olacağı için iyi bir maaş beklentisi içerisinde. Bir yılda sözleşmesi var kulübüyle. Kulüp de diyor ki kardeşim uzatmasan da ben seni burada tutarım diyor. Almak isteyen de 65 milyon pound'u ödesin. Şimdi Bruno Fernandes'i alma şansın var mı? 20 milyon euro da maaş istiyor.
1: Yok yani.
0: Yok abi. 65 milyon euro bonservis. Hani biz de konuşuyoruz tabii ki. Hani Bruno Fernandes'in gelebilme ihtimalinden biz de bahsettik. Ama hani o dönem bu şartların bu şekilde olduğunu bilmiyorduk. Serbest kalma bedeli.
1: Ben şu para kazanırsın mesela abi ama Fernandes'ten sonra bunu kazanamazsın.
0: Kazanamazsın abi. Kazanamazsın ve Bruno Fernandes Galatasaray'a en kötü 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Aldı diyelim Dursun Özbek hani diyor ya Galatasaray'ın geleceğini satmam. Farz edelim ki bu riske girdi. 65 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyecek bir. 20 milyon eurodan 3 yıllık maaş 60 da öyle. Etti sana 125 milyon euro. Maaşın 60 milyon euro ya 3 yıllık. Evet. Bunun %60'ı kadar da vergi ödüyorsun. 36 milyon euro. 125'e 36'yı ekle 151 milyon euro. Hadi menajerlik parası o şu bu. Çok rahatlıkla 170-180 milyon eurolara çıkıyor.
1: Evet.
0: Abi Bruno Fernandes bu yüzden alınmıyor işte. Anladın mı? İşin hesabı kitabı bu.
1: Sadece şey değil, Transfermarkt değeri üzerinden bakılıyor ama.
0: Tabii abi orada değil. 25 milyon euro yazıyor ama adamın 67 milyon işte 65 milyon euro serbest kalma bedeli var.
1: Evet.
0: Onun dışında konuşulan isimlerle alakalı diyorum ya bütçe. Şimdi mesela uzun süredir ikinci bölümde yine daha detaylı böyle net şekilde anlatırım. Uzun süredir Batagov ismi konuşuluyor Rusya'da. Yaklaşık 2-2,5 ay önce benim yayınlarımda hem de burada bahsettiğim oyunculardan bir tanesi. Son dönemde çıkışa geçmiş Lokomotiv Moskova'nın en iyi oyuncularından bir tanesi. 21 yaşında Rusya milli takımına seçiliyor. Ben çok izlemedim bu arada. İşte Mertens'e benzetenler var. İşte Mertens'in genç hali diyorlar. Mertens'in genç hali şu anda 100 milyon eurodan aşağı olmaz bence bu arada.
1: Ama çok yanıltıcı değil mi? Rusya ligi sonuçta şu anda çok alt seviyede. Şampiyonlar ligi yok. Milli takım diyorsun. Milli takım bir yere katılamıyor.
0: Evet abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten kafalardaki soru. Mesela Ponomarenko da aynı şekilde.
1: Evet.
0: Ukrayna liginde Dinamo Kiev'le 22 tane gol atmış ama bu ölçü değil. Türkiye ligi de Avrupa ligi için ölçü değil. Çünkü bak Vedat Muriç'in ilk gittiği takımda çok başarılı olamadı ilk sezonlarında. Onun dışında Türkiye liginden Sörloth Leipzig'e gitti biliyorsun.
1: Evet.
0: İlk gittiği sezon başarılı olamadı. Ve Avrupa'daki scoutlardan aldığımız bilgi şuydu. Artık Türkiye ligindeki gol sayısı Avrupa'daki takımları çok ilgilendirmiyor.
1: Cenk Tosun gitti mesela.
0: Evet abi. Bupenza gitti. Bupenza'ya da çok iyi paralar verdiler. Rahmetli oldu kendisi. Ona da çok iyi para verdiler ama olmadı. Yani ölçü değil. Bu liglerden oyuncu almış. Şimdi Ponomarenko'ya gidiyorsun Ukrayna liginde. Bir sezon oynamış 20 tane gol atmış. Ama işte güvenemiyorsun abi. Mudrik Chelsea aldı mesela. Orada farklı ilişkiler de var tabii ki. 80-100 milyon euroya yakın para ödediler. Alınan verim ortada abi.
1: Yani
0: çok şey değil. Ona rağmen Galatasaray mesela öyle ya da böyle Galatasaray'ın izleme komitesi. Bu Batrakov'u izliyor. Okan Hoca izliyor. Öncelik farklı oyuncular da olsa listede 4. 5. sıradaki oyunculardan bir tanesi. Abi Rusya pazarı da enteresan. Şimdi para göndermek istesen hangi bankayla göndereceksin onun sıkıntısı var. Yani mali konular da sıkıntı. Onun ötesinde menajerleri yani oyuncunun menajerleri önce diyorlar ki oyuncunun 20 milyon euro serbest kalma bedeli var. Sonra araştırıyorsun 5 büyüklük için. Ya bu adamın 2 sezondur 5 büyüklük için 20 milyon euroya serbest kalma bedeli var. Bunu Benfica görmedi. Bunu Sporting Lisbon Porto görmedi. Bunu Fransa'da işte Rennes görmedi. Saint-Étienne görmedi. İşte Premier Lig'den takımlar görmedi. Bir tek Galatasaray mı gördü? Onu da geçtim. İlk aşamada oyuncu Avrupa'dan teklif bekledi. O teklif geldi. Şimdi oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ama Lokomotiv'in de en iyi oyuncusu. Sonuçta oranın da bir taraftar kitlesi var. Adamlar diyor ki benim en iyi oyuncumu satamazsın abi. Galatasaray 25 istiyorlardı. Oyuncuya 25 bonservis vermeyi kabul etti. Ona rağmen hala transfer gerçekleşmiyor. Bu da neyden kaynaklanıyor? İşte plansızlıktan kaynaklanıyor. Doğru hedefe, doğru zamanda, doğru rakamla gitmen gerekiyor. Galatasaray tarihinde ben bu kadar hani az transferin yapıldığı, plansız bir dönem olduğunu hatırlamıyorum abi. Devre arası da öyleydi. Devre arası benim tweetim var. Yöneticiler kafayı yemiş. Yakup Çınar nasıl böyle bir tweet atar? Ben şöyle bir tweet attım. Dedim ki 20 yıldır Galatasaray'ı takip ediyorum. Ben devre arasında bu kadar kötü bir transfer dönemi süreci görmedim. Artı dedim Saşa Boy'u da sakat sakat aldılar. Baba sende iki tane sağ bek var. Singo'yu oynatıyorsun. Salah'ı oynatıyorsun. Gidip senin 10 numaran yok. 10 numaran yok. Gidip Saşa Boy'u alıyorsun.
1: Evet.
0: Senin sağ kanatta Sanem var. Yunus Akgün'ün var. 20 küsür milyon euro satın alma opsiyonu. Allah'tan ki şey değil. Zorunlu değil opsiyon. Oyuncunun ismini unuttum ya sağ taraftaki. İspanya'dan gelen oyuncu. Siyahi. Neyse gitti. Abi Aspirilla. Abi verim alamadın. Mesela Niyaga'yı aldın. Evet en doğru transfer oydu belki. Ama sadece 90 dakika oynayabildi yarım sezonda. Bir tek Noah Lang'dan verim alabildin. Ama hani Noah Lang da senin sol kanatta oynatabileceğin adamlar vardı. Direkt ihtiyaç halindeki adamın değil. Senin sol stopere ihtiyacın var. Hep dediler ki bak iki sezondur Galatasaray transfer komitesi ve Galatasaray'ın içindeki yönetim. Baba orta saha. Nerede abi baba orta saha? Lemina ile niye sözleşme uzattın? Galatasaray taraftarı da bunu söylüyor. Yani evet. Akla mantığa sığmayan bir hareket. Çünkü ne? Şu anda diyorsun ki denk gelirse, fırsat doğarsa, Gabriel Sara giderse. Baba Gabriel Sara niye gidiyor? Gabriel Sara'yı tut elinde. Gabriel Sara'da bir potansiyel var. Gabriel Sara Brezilya milli takımını görmüş bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Anladın mı? 6'da koy oynasın. 8'de koy oynasın. Kafasına vur otur. De otursun. Öyle bir adamdan bahsediyoruz.
1: Artan bir performansla bir turnuvada çok rahat bu Brezilya milli takımına seçilebilir.
0: Kesinlikle. Sakatlığı nedeniyle gidemedi zaten. Yani ağrıları vardı, sızları vardı ki bunun fedakarlıklarını yapan oyunculardan bir tanesi. Mesela ilk geldiği dönemde ilk 6-7 hafta herkes eleştirmiş. Ya bu oyuncuya neden bu para verildi? Championship'ten böyle bir oyuncuya bu para verilir mi diye. Premier Lig'de her sezon en az 4 tane 5 tane oyuncuya 40-50 milyon euro Premier Lig takımları ödeyip Championship'ten oyuncu alıyor.
1: Evet.
0: Şimdi Gabriel Sara'nın da ne kadar kaliteli bir oyuncunu derbi maçlarda özellikle Fenerbahçe maçlarında zaten gördük. Ama Lemina mesela artık düşüşe geçmiş bir oyuncu. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalıyorsun. O zaman Ugocuk Uyu niye aldın? Şimdi o da işin savunma tarafındaki oyuncularından bir tanesi. Doğru. Abi hücuma alman lazım. Sana şöyle söyleyeyim bak. Türkiye Ligi'nde az önce de belirttim ya 30 tane maçta senin rakiplerin kapanıyor zaten. Evet. Sen orta sahayı bak net söylüyorum sana. İlkay, Sara önlerinde Yunus'la da çıkabilirsin abi Türkiye Ligi'nde. Çıkarsın abi. Derbi maçları dışındaki senaryoda çıkarsın yani. Senin oraya böyle kemik bir Torreira gibi Lemina gibi bir 6 numaraya ihtiyacın yok. Ha bu 6 numaraya ya da nerede ihtiyacın var? Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacın var.
1: Evet.
0: Bunu Lemina zaten kısıtlı yapıyor. Sen Ugocuk Uyu çekiyorsun oraya. Yani alınan adam da çok şey değil. Bak iyi performans gösterebilir. Ben hiçbir oyuncu için erken konuşmak istemiyorum. Ha, ben açtım 4 tane 5 tane maçını izledim. O maçlardan bir tanesi Arsenal maçıydı. Trossard'a aşık oldum. O kadar iyi oynamıştı o maçta. İnanılmaz iyi oynamıştı. Ben bu kadar yetenekli olduğunu düşünmüyordum. Ugocuk'un ayağına o maçta top değmedi mesela Burnley Arsenal maçı internette var açsınlar baksınlar 90 dakika yani bir 90 dakika boyunca bir oyuncunun ayağına top değmiyorsa kafalarda bir soru işareti olmalı ama zaten beklenilen seviye değil. Şimdi ne diyorlar? Rangers diyorlar Sara giderse, Kamavinga diyorlar. İşte bugün Guardian'ın haberi var, McAllister'ı sormuş Galatasaray. Galatasaray herkesi soruyor. Galatasaray Göksen'i de sorar. Bonus kafa, Radyo Gol'de enteresan tarzda işte bir oyuncu var falan. Hani menajerler öneriyor zaten. İş evet. Şu an çığırından çıkmış durumda. Yani senin planlaman alt üst oldu.

0: transfer listesi paramparça oldu. O oyuncularla alakalı yaptığın girişimlerin hepsi sonuçsuz kaldı. Sen şu anda menajerlerden gelecek haberleri bekliyorsun.
1: Evet abi, sana bu konuda mesela çok kızıyorlar görüyorum ama haklı olduğun şuradan belli yani.
0: Ben kimi söylüyorsam onunla görüşüyorlar abi.
1: Hayır şöyle abi, mesela Salah Beşiktaş'ta anıldığında şey demiştin işte, önce Galatasaray önerildi diye. Yani herkes mi önce Galatasaray öneriliyor şeklinde bir tepki vardı ama çok mantıklı, çünkü menajerler bir ülkeye yöneldiyse ilk şampiyondan başlarlar, sonra diğer büyük takımlara geçerler falan. Yani aslında bütün menajerler ilk Galatasaray öneriyordur oyuncuları bu, ki Lukaku'da da var bu durum dedi.
0: Abi Lukaku'da da var, bak başka bir şey daha söyleyeyim mesela. Şimdi Batrakov konuşuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Batrakov Beşiktaş'a önerilmiş. Beşiktaş beğenmemiş mesela. Hı hı. Anladın mı? Yani bu noktada var. Beşiktaş'a yakın bir menajer Batrakov önce Beşiktaş'a önermiş. Hani böyle bir oyuncuya ihtiyacınız var mı? Rusya Ligi'nden çıkarabiliriz diye. Beşiktaş beğenmemiş abi bu oyuncuyu. Onun dışında dediğin gibi yani ben şunu yapmıyorum abi. Yani kalkıp sabah böyle rüya görüp kalktığımda Orkun Galatasaray'a önerildi. Salah Galatasaray'a önerildi. Greenwood'u duymadım mesela. Onun dışında Lukaku. Ya ben Lukaku'nun Galatasaraylı bir yöneticiyle telefonda konuştuğunu. 10 gün önceki olay. Konuşuyorlar. Oyuncu zaten Türkiye Ligi'ne gelmek istiyor. Hı-hı. Salah da öyleydi mesela. Salah'ın 2 ay önce Türkiye Ligi'ne geleceğini biliyorduk biz. Çünkü benim program partnerim Kaya Temel. Çok hakimdi sürece. Ve şunu net biliyorduk. Oyuncu Türkiye Ligi'ne gelecek. 80 milyon euro El İttihat'tan teklif vardı. Hani Trabzonspor Başkanı dedi ya, bizim verdiğimiz paranın 4 katı teklif evet. var. Adam gitmek istemiyor abi. Mısır evet Müslüman bir ülke ama rahat yaşayan insanlar. Salah da mesela alkolünü de alıyor ama eşi mesela tesettürlü. Gece kulübüne de gidiyor ama adam cumaya da gidiyor, anladın mı? Ha, yaşam tarzı bu. Kimse eleştirebilir mi bunu? Asla. O yüzden... Hani Bodrum'dan ev alıyor, Türkiye'yi beğeniyor. Bir de biliyorlar abi, şimdi Salah bu sezon Galatasaray stadına 2 kez geldi. Salah'ın aslında gelmek istediği kulüp Galatasaray'dı. Ve Dünya Kupası'nda Galatasaray'a da daha düşük maaşa gelecekti bu arada. Adamın parayla işi yok. Göksen'in. Evet. Şimdi Trabzon'dan diyorlar, Trabzon'dan 20-25 kazanacak. Baba bu adam yıllık zaten Adidas'tan, tamam mı? Adamın şey sponsoru... ulusal sponsoru 25-30 milyon euro sadece oradan alıyor.
1: Tabii 2-3 sene öncenin Ballon d'Or.
0: Evet evet abi, ve son 5 sezonda Ballon d'Or'da ilk 5'e giren oyuncudan bahsediyoruz. Her yıl 1 milyon forması satan adamdan bahsediyoruz. Bu adam Galatasaray tribünlerini de gördü. Türk taraftarlarının ona olan ilgisini de gördü. Hmm. Zaten bu adamı dünyanın her yerinde ilgi var. Ama şu anda Trabzon'da mesela sokağa çıkma ihtimali yok. Türkiye'de de sokağa çıkma ihtimali yok. Çünkü Salah Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de gidip fotoğraf çekilip. Şimdi Salah Dünya Kupası öncesinde Galatasaray'a öner. Galatasaray'da Dünya Kupası performansını takip etti. Yani acaba hani belki Icardi yerine düşünülebilirdi, anladın mı, ikinci forvet. Çünkü Salah sana ikinci forvette oynar, sana sağ kanatta oynar, 10 numarada oynar. Oynar yani. Ha, kariyer anlamında tabii ki bir düşüş yaşadı. Ama hani Galatasaray'la görüştüler, yani Galatasaray'a biz gelebiliriz dediler. Olmadı. Fenerbahçe'yle de görüştüler. Beşiktaş'la da görüştüler. Son tahlilde adam, kimse inanmıyordu Trabzonspor'a gideceğine.
1: Evet.
0: Ben de süreci çok yakından bildiğim için başkan yalanlamasına rağmen Trabzon'a gideceğini ısrarla söyledim. Bugün de Trabzonspor taraftarı bunu söylüyor. Ki Galatasaray'da böyle bu sezon dillere pelesenk olan bir cümle var. Kiralık satın alma opsiyonu. Abi diyorlar, senin de kiralık satın alma opsiyonuyla Trabzonspor muhabiri yapalım diye. Ve Trabzon'da Galatasaray formasıyla gezebilecek tek Galatasaraylı sensin diye böyle güzel mesajlar alıyor. Şimdi ben böyle Galatasaray'da bir sürü süreç takip ettim.
1: Trossard soruyorlar abi. Trossard için de Galatasaray'da var mıydı böyle bir süreç?
0: Abi vardı tabii ki ya. Yani benim hayatta vermeyeceğim şey kaynağımdır, anladın mı? Kaynak bu meslekte namustur abi.
1: Evet.
0: Kaynağını satan her şeyi satar abi. 10 senedir 15 senedir böyle çok güvendiğim insanlar var. İngiltere'de var, İtalya'da var, bilmem nerede var. Trossard olayı da aynı şekilde.
1: Versen de inanmıyorlar bu da abi. Kaynağı da işte menajer oyunu falan yok, diyorlar.
0: Yok baba yani. Hayır yani ben vermek zorunda değilim. Yok, verme zaten. Aynen öyle. Galatasaray'da da böyle takip ettiğim bir Aral Şimşir süreci var mesela. Trossard'a geleceğim. Aral Şimşir süreci var mesela. Aral Şimşir Galatasaray'a görüşmeleri başladı. Konuya hakimim. Dedim ki Galatasaray Aral Şimşir'le görüşmelere başladı. Şimdi

0: süreç devam etse, aldığı para, anlaşılan rakam, ne zaman Türkiye'ye geleceği, yani bu Salah süreci gibi, tamam mı? Baştan sona giriş, gelişme, sonuç şeklinde transferi vereceğim. Ya baba, 12 milyon euroya anlaştılar. Okan Hoca iki kez FaceTime görüşmesi yaptı oyuncuyla. Milli takımdaki Galatasaraylı oyunculardan fikir aldılar. Milli takım antrenmanlarında nasıl? Oradaki mesela hal, tavır, davranışları nasıl? Her şey okey. Ama Dursun Başkan dedi ki, kardeşim ben yedek kalacak oyuncu 12 milyon euro vermek istemiyorum dedi. Sonraki sürece hakimim. Galatasaray olmadı, Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor haberini de ilk ben verdim. Aslında Trabzonsporların ilk gönlünü orada kazandım. Aral Şimşir transferinde. Galatasaray. Trossard da aynı şekilde. Baba, son 4 yılın şampiyonu Beşiktaş olsa önce Beşiktaş'ı önerirler. Ya da Fenerbahçe olsa, direkt Şampiyonlar Ligi'ne giden takım Fenerbahçe olsa Fenerbahçe'yi önerirler. Ya bu şeyden değil. Bu adam sarı kırmızı renklere aşık, Galatasaray taraftarı. Hayır abi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray son 4 sezondur düzenli olarak şampiyon oluyor. Bu yüzden Galatasaray'ı tercih ediyor. Adam diyor ki, kardeşim bunlarda daha çok para vardır. Bütçeler daha iyidir. O kafayla geliyorlar. Bu yüzden yani Trossard şeye çok kızıyorlar mesela. Orkun Kökçü olayına. Ya kimin görüştüğünü daha iyi biliyorum. Kimin önerdiğini daha iyi biliyorum. Babası bile biliyor. Orkun'un babası bile biliyor. Sonra baktılar ki Galatasaray'da öyle bir ışık yok. Bu arada Galatasaray net olarak Orkun'u almadığı için pişmandır abi. Çünkü gelinen noktada şu anda o standartlarda bir oyuncu, yerli oyuncu bu ligde yok şu anda abi. İsmail Yüksek var. Orkun var. Orkun da İsmail Yüksek'in iki adım önünde. Şey, özür dilerim, Orkun İsmail'in iki adım önünde. Salih Özcan aynı şekilde. Galatasaray önerildi ama Okan Hoca istemedi.
1: Evet.
0: İstemedi yani, bu bir gerçek.
1: Abi Zaniolo 10 numarada olmaz mıydı? Neden kalmadı? Okan Hoca mı anlaşamadı demiş bir dinleyicimiz.
0: Baba, Zaniolo kişisel problemleri olan, yedek kaldığı zaman ciddi anlamda problem çıkartan oyunculardan. Mesela insanlar şeyi de söylüyor. John Duran, John Duran. Biz de burada konuştuk. Mesela ben o zaman mesela sağ dışı olaylarına çok hakim değildim John Duran'ın. Ama hani ona çok yakın bir insan. Aynı zamanda Fenerbahçe kulübünün içinden biriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Ne dedi biliyor musun Göksel'in? Ben dedi, Fenerbahçe'nin yerinde olsam. Şimdi hani son dönemde çünkü şey çıktı. 5 milyon euroya bu transfer bitiyor. Sonra 10 milyon euroya çıktı. 5 milyon euro da kulübünün beklentisi vardı. Fenerbahçe'nin yerinde olsam Al Hilal'in oyuncusuydu galiba. 5 milyon euroyu ben el altından Al Hilal'e veririm. John Duran'ın Galatasaray'a gitmesini sağlar. Bu adam
1: El Nasır.
0: Yani bu adam seni şampiyonluktan edebilecek bir adam. Evet. Bu o kadar arıza bir adam. Saha içindeki kalitesi zaten tartışılmaz. Ama problemli bir adam. Ya hani aynı adam, çünkü aynı kaynağım çok hakim konulara. Zenit Başkanı ile konuşuyor. Zenit Başkanı John Duran için şunu söylüyor. Ben bunu affedersin bir yerimden uyduramam, tamam mı? Zenit Başkanı diyor ki, hayatımda gördüğüm en kötü insan diyor. Bak, futbolcu demiyor. En kötü insan. Ya iki gün telefonlarına ulaşamıyorlar John Duran'ın.
1: Evet.
0: Üçüncü gün yine yok. Dördüncü gün yine yok abi. Sonra bir yakınına ulaşıyorlar. Hani kulüp seni arıyor, bulamıyor diye. Bu dönüyor. Tatildeydim diyor.
1: Oo.
0: Evet abi. Ya onun ötesinde Unai Emery. Aston Villa'da beraber çalıştılar galiba.
1: Sakin bir insandır Emery de.
0: Evet. Yani bu adamın hani, ki onlar da iyi para verip almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir 10-15 milyon euro falan ödemişlerdi John Duran transferi için. Yani bu adamın hani sağ dışındaki problemleri olduğunu anlıyor. Unai Emery bugün perşembe, yarın cuma, yarın takıma izin verecek, tamam mı? Evet. John Duran'a da antrenmandan önce diyor ki, yarın diyor seni arayacağım diyor, belki görüşebiliriz diyor. Hani bazı konuları böyle bir kahve içerek seninle konuşmak istiyorum diyor. John Duran tamam diyor abi. Bir gün sonra, ki hani konulara ne kadar hakim birinden dinlediğimi anlasınlar diye anlatıyorum. Unai Emery bir gün sonra John Duran'ı arıyor. Seninle diyor, hani dün konuşmuştuk, yüz yüze görüşelim. Ya o da diyor ki, hani yüz yüze görüşmeyelim. Benim şu anda gelme şansım yok diyor. Şey, FaceTime yapalım. Görüntü. Ya kafayı mı yedin diyor. Hani dün konuşmuştuk diyor. Aynı şehirdeyiz diyor. Şey yapalım. Yüz yüze görüşelim, sana anlatacaklarım var. Kusura bakma diyor, dün son dakika bir şey oldu diyor. Özel

0: uçağa atladım. Ben şu an diyor Kolombiya'dayım diyor.
1: İnanılmaz.
0: Evet abi. Ya bunun gibi bir sürü hikaye var. Ha, iyi özelliği mesela Fenerbahçe'nin içinden duyduğum bir şey yine. Altyapı, bütün kazandığı primleri altyapı oyuncularına dağıtıyormuş. Ha, bu farklı bir şey. Senden beklenen bu değil. Evet, güzel bir hareket. Ama Fenerbahçe'de hiçbir oyuncuyla iyi ilişkisi olmadığı söyleniyor. Şimdi bu tarz oyuncular

0: çoktan indirirdi ve birçok Galatasaray taraftarı da beklerdi. Derdi ki bak en azından hani alabileceğimiz adamları aldık, gerisini de bekleriz. Hani bunun planı böyle mesela hani ne derler ona, disiplin testi mi diyelim, başka bir şey mi diyelim, onu geçemeyen 4-5 tane oyuncu var mesela bu sezon transfer gündemi. İsimleri vermeyeceğim çok fazla ama John Duran'ı herkes bildiği için söylüyorum. Bu nedenle de gerçekleşmiyor transferler. Ama onun dışında Galatasaray yönetiminin özellikle söylediği şey, bu benim için kesinlikle bahane değil. Ben gazeteciyim. Evet, ben yine işin objektif tarafından bakmaya çalışıyorum ama taraftarı bu şekilde tatmin edemezsiniz abi. Taraftar şunu hep düşünüyor. Ya acaba gerçekten şampiyonluğu sattılar mı? Taraftar bunu düşünür abi. Evet. Hani yayının başından bu yana anlattığım şeyler, yani sen malikanede oturuyorsun, havuzlu milyon dolarlık ama orta köye gideceksin, evden çıkıyorsun, araban yok, yürüyerek gidiyorsun. Onun gibi bir şey yani. Galatasaray taraftarı öyle hayal ediyor.
1: Diğer dallara da tepkiler geliyor. Mesela voleybolda, basketbolda müthiş transferler.
0: Evet, evet. Çünkü hani Mecit Mert Çetinkaya, yeni yöneticilerden bir tanesi, basketbol, erkek basketbolda özellikle, hani önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmaya çalışıyorlar.
1: Yorumlarına baktığında abi futbola,
0: evet abi,
1: isyan var.
0: Aynen öyle maalesef. Yani özetle Galatasaray yönetimi fiyatlar çok yüksek diyor. Hı. Maliyetler çok yüksek diyor. Hani bu tarz adamları evet kadromuza katacağız. Zaten zaman da yok. Bu saatten sonra dediğim gibi plan program tamamen değişti. Listeler tamamen değişti. Ve şu anda sadece menajer önerileriyle gelen, işte Okan Hoca'nın, scout ekibinin izleyip karar verebileceği oyuncular olacak. Onun ötesinde mutlaka 4 tane transfer yapacaklar. Bir tane 10 numara. Olmazsa olmaz. 10 numara. Bir tane yedek forvet Icardi'nin yerine. Bir tane Barış'a alternatif bir oyuncu. Bir tane de özellikle hazırlık maçlarındaki performansından sonra Abdülkerim'e alternatif değil bak. Bunu Galatasaray yönetiminden konuştuğum insanlar söylüyor. Abdülkerim Bardakçı'yı yedek bırakabilecek bir sol stoper. Şimdi 4 tane oyuncu alacaksın. Bir tane yabancı kontenjanın var.
1: Evet.
0: Yani U23 dışında. Diyelim ki 10 numaraya bir tane baba orta saha aldın. 10 numara aldın. Geriye kalıyor 2 tane yabancı kontenjanın. U23 statüsüne uyan. 2 tane zaten var. Bir tanesi Ugucuklu, bir tanesi Renato Niega. Niega'nın kesinlikle ve kesinlikle kiralık gönderilmesine tasvip etmiyorum. Kesinlikle takımda kalmalı. Çünkü inanılmaz potansiyel var. Bu sene daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. İki tane kontenjan kalıyor. Bir tanesini sol kanada kullanacaksın. Bir tanesi de stopere kullanacaksın. Yedek forveti de yerli. Deniz Gül, Bertu Yıldırım, o tarz bir oyuncu alacaksın. Ana plan bu. Ana plan bu. İkinci bölümde böyle genişletiriz. İsimler üzerinden konuşuruz. Onun dışında şimdi Galatasaray kadrosunu açıp baktığın zaman 10 numara bölgesi, sosyal medya hesapları da yok yazıyor. Yok yani, Galatasaray'ın 10 numarası yok. Sol tarafa bakıyorsun, Barış Alper Yılmaz tek, alternatifi yok. Salah'ı çekebilirsin, Sané'yi ya da Yunus'u da çekebilirsin zaman zaman ama baktığın zaman alternatif yok. Abdülkerim'e bakıyorsun, sol stoper, alternatifi yok. Yabancı sınırının 10'la sınırlı olduğu kadroda İki tane senin sağ bekin var yabancı.
1: Evet.
0: Bir tanesi Salah'ı, bir tanesi Singo. Bu lüks abi. Şimdi oraya yerli oyuncu alabilirsin. Göztepe'de Arda Okan Kurtulan. 8 milyon eurolar şu anda çerez parası oldu.
1: Gelert de takımda değil mi abi hala?
0: Takımda ama büyük ihtimal gönderilecek. Mesela Nelson da takımda. Büyük ihtimal gönderilecek.
1: Yani sağ beklerde aslında 3 yabancı baktığımızda.
0: Yani 3 yabancı var ama Yelert gitti. Kaan Ayhan'ı da orada oynatabiliyorsun. Çok ekstra durumlarda Barış Alper Yılmaz'ı da çekebiliyorsun oraya.
1: Evet.
0: Ya Sergen Yalçın'ın bir sözü var. Hani şey diyor. Ya sağ bek sol bek idare etsin yeter. Sana ne kadar katkı verebilir ki? Senin 10 numaranın, senin kanat oyuncularının üst düzey olması lazım. İyi olması lazım. Sen 10 tane yabancı oyuncunun olduğu kadroda 2 tane kontenjanını sağ beke ayırmışsın. Planlamanın ne kadar kötü olduğunu bu. Galatasaray'ın sezon başında şuna karar vermesi lazımdı. Şimdi Rangers, Kamavinga, McAllister konuşuluyor. Hı hı. Baba o zaman Lemina ile sözleşme uzatmayın.

0: yapmayacaktın. İşte yabancı kontenjanı bu şekilde olacaksa iki tane sağ bekin olmayacak. Oraya yerli bir alternatif bulman. Sol taraf bak güzel mesela. Jakobs. Bence bu sezona şu anda Türkiye Ligi'nin en iyi sol beki. Bunu da devamı geçen sezon 50 küsur maç oynadı. Dünya Kupası'na gitti. Hazırlık maçlarında o sinyali alabiliyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü hepsini yerinde izledim, görebiliyorsun. O fiziksel kaliteyi. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında. Ligde Kazımcan'ı da oynatırsın, Eren'i de oynatırsın zaman zaman. Ama derbilerde ki bu adam sol stoper de oynayabiliyor. Yani Abdülkerim Bardakçı diye. Sol tarafında sıkıntı yok. Ama sağ tarafta iki tane ki Salahi beklentilerin üzerinde performans ortaya koyuyor. Singo 6-7 milyon euro maaş alıyor. Şimdi Newcastle'ın istediği söyleniyor. Ya bu tarz ayrılıklar da yaşanırsa o zaman böyle fırsat transferleri ondan sonra kaliteyi biraz daha yukarıya arttıracak adamlar da kadroya katılabilir. Galatasaray yönetiminin düşüncesi bu. Zaman daralıyor. Muhtemelen ki şunu söyleyeyim açık açık söyleyeyim yani bunu herkes biliyor. Uğurcan Çakır'ı 20 seviyelerinde bitirebiliyordun Haziran ayında isteseydin. Uğurcan o zaman da Galatasaray'a gelmek istiyordu. Ama hep böyle Ederson'un peşinde koştu Galatasaray. İşte Emiliano Martinez'in peşinde koştu. Farklı kalecilerin peşinde koştu. Olmayınca bu sefer döndün Trabzon'a. Trabzon'da senden 30 aldı abi.
1: Evet.
0: Ne oluyor? Daha fazla para harcamak durumunda kalıyorsun. Ya genel olarak hani transfer konusundaki plan program yanlış ama bunu doğruya çevirmek isteyen bir Galatasaray yönetimi var. Eleştirileri sonuna kadar hak ediyorlar. Sosyal medyada Galatasaray taraftarının yaptığı eleştirileri. Çünkü bu kadar plansızlık olamaz. Sen de söyledin. Kardeşim voleybolda yapmıyorlar bunu. Doğru işler var. Basketbolda yapmıyorlar. Doğru işler var ama işte bir camianın lokomotifi de futbol branşı. Fenerbahçe basketbolda, voleybolda şampiyon oluyor ama hani genel olarak işte gazete sayfalarında 3. sayfada kutu oluyor ya da işte 4. sayfada görebiliyorsun haberi. Futbol abi. Herkes futbolla yatıyor, futbolla evet. Kalkıyor. Ya dün bir tane neredendi? Dubai'den pilot arkadaş. Yayınımı izliyor. Abi adam kafayı yemiş durumda. Abi diyor inanamıyorum diyor ya. Uykularım oğlum uyu diyorum uçak. Uçak kullanıyorsun sen pilotsun falan diyorum. Abi inanılmaz diyor. Yani üzülüyorum diyor. Ben bile diyor hani bir transfer ihtimali duyduğumda diyor bütün işte acaba nereden gelebilir diye böyle uçak şeylerine bakıyorum en azından hakimim konulara falan. Yani millet abi dün bizim kasap arıyor beni. Alakasız bir yerdeyim. Dedim acaba mahallede sokakta bir şey. Ya Yakup'cum diyor bu transferler ne oldu? Abi herkesi artık ilgilendiriyor.
1: Evet.
0: Yani oğlumun arkadaşları oğluma soruyor. Eşimin arkadaşları eşime soruyor. Annemle konuşuyorum ya diyor hala diyor bu yönetim diyor transfer yapamadı diyor. Sen diyor yayında diyor hep birilerini söylüyorsun. Bak o yüzden insanlar da seni de eleştiriyor diyor. Artık diyor söyleme diyor bu isimleri. Ama diyorum ya sana Aral Şimşir süreci en başından hakimim iş Trabzon'a gitti. Rodrigo Mora Porto'nun 10 numarası. Farioli geldikten sonra biraz gözden düştü derken sistem içerisinde ona yer kalmadı. Yedek adam 2-8 oynatıyor onu da 8'e evirmeye çalıştı olmadı çok yetenekli bir 10 numara. Porto'dan çıkacak Mendes'le Okan Hoca görüşmüş hepsine hakimim. Ne kadara çıkacağını da biliyorum. Adamlar geçen sezon 70 milyon euro teklif varken vermediler. Bu sene değerini kaybetti 50'ye kadar düştü. Roma'ya da aynı şartlarda zaten görüşmeler devam etti. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcaktı ama mesela yarısını 25'e verelim dediler olmadı. İşte 10 milyon euro kiralama bedeli ödeyin 40 milyon zorunlu satın alma opsiyonu dediler. Başkan dedi ki 19 yaşındaki adama 50 milyon euro bağlayamayız dediler.
1: Evet.
0: Yani bir sürü faktör ortaya çıkıyor ve işler gerçekleşmiyor. İşte bunlar çok fazla olunca taraftar da isyan ediyor abi doğal olarak.
1: Tabii suçlayacak da birini arıyor taraftar.
0: Salah geliyor Trabzon'a hemen hashtag yönetim işte transferler nerede? Onun dışında Lukaku geliyor Vlahovic geliyor hemen. Evet. Nihayetinde hala ligin en iyi forveti ve en iyi kalecisi Galatasaray'da. Ama eksik olan bölgeler var. Oraya mutlaka ve mutlaka takviyeler yapılması gerekiyor. Çünkü bu artık takıma da sirayet etmiş durumda. Ben bugün bunu 3 gün önce söyledim. Bir yayınımda söyledim. Şimdi ya kendi YouTube kanalımda ya Digi Futbol'da tam hatırlamıyorum. Şimdi Galatasaray forma satamıyor. Şu anda Trabzonspor ve Fenerbahçe, hatta Beşiktaş Galatasaray'ın önüne geçmiş durumda. Geçen sezona göre %33 forma satışı düşüyor. Galatasaray Villarreal ile kendi sahasında oynuyor Göksel'in. Tribünde sadece 15 bin taraftar var ve Osimhen sahada.
1: Evet.
0: Normal sezon başladığında Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi, Süper Lig bileti bulabilmen imkansız. İmkansız. Ama abi konuşuyorum işte herkese. Abi diyor niye forma alayım ki diyor. Yönetim transfer yapmıyor diyor. Ha, kafasının bir kere. Bunlar diyor şampiyonluğu satmışlar diyor. Ben niye forma alayım ki diyor. Şu an loca aldığı için kombinelere 500 bin lira 1 milyon para verdiği için pişman olan insanlar var. Çünkü Galatasaray'ın şampiyon olmayacağına inanmıyorlar. Bir de hani ben şunda iddialıyım. Hani Galatasaray haberleri konusunda iddialıyım. Kemerburgaz konusunda da iddialıyım. Şimdi son bir haftadır evet hep dışarısı konuşuluyor, konuşuluyor. Okan Hoca'nın hazırlık maçındaki patlaması normal değil. Kemerburgaz'daki kaynaklarımı aradım. Açtım telefonu. Ya dedim ki ne oluyor? Dışarıdaki hava içeriye de yansımış durumda. Okan Hoca bu takımın evet kamera önünde bunu söylemek zorunda. Şampiyon olacağına inanıyor. Hani biz yine şampiyon olacağız diyor. Ama içeride öyle değil. Hoca mutsuz. Hocanın kafa önünde geziyor Kemerburgaz'da. Hoca, oyuncular şampiyonluk konusunda çok umutlu değiller. Zaten en tehlikeli şey bu. Bu bir tarafa, forma satmıyor dedim. Baba 4 sene üst üste şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımın formasında göğüs sponsoru, o da geçen sene anlaşmıştı, Pasifik. Onun dışında bir tane ekstra sponsora. 5-6 yer, bak lig başlayacak 4 gün sonra. Ne 4 gün? Yarın başlayacak lig. Galatasaray ilk maçına çıkacak. 20-25 gün sonra Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray formasındaki sponsorlukların hepsi boş.
1: Evet.
0: Taraftar ne düşünüyor? Zaten şampiyon olamayacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. O zaman markalar niye sponsor olsun? O zaman biz niye maça gidelim? Galatasaray niye transfer yapsın? Bu sefer komplo teorileri gündeme geliyor.
1: Tabii isimlere de geleceğiz. Sorular da var. Bir ara vermemiz gerekiyor Yakup abi.
0: Evet,
1: araya
0: ara
1: gidelim.
0: Verelim abi. Bir dinlenelim.
1: Aranın ardından hem mesajlarla hem isimlerle hem de yarınki karşılaşmayla devam edeceğiz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edeceğiz.
3: Reklam

0: Reklam bitti.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
2: Pensioners, Chelsea ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlar.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wow.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz, birebirde Yakup Çınar'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi, bu arada maçların hakemleri açıklandı ve Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçında Batuhan Kolak düdük çalacak ki yazan dinleyicilerimiz de var. Karşılaşmayla ilgili hem yorumlarını alayım hem bu atamayla ilgili yorumlarını alayım. Nasıl bir ilk 11 beklersin?
2: Bir şey söyleyeyim mi? Kimsenin umurunda değil. Batuhan Kolak. Çorum spor maçı nasıl umurunda olur? Ben geçen gün bir yayınında söyledim yine. Yani Galatasaray taraftarının böyle nacizane sesi olmak adına dedim ki inşallah Galatasaray Çorum'dan 5 yer.
1: Çok öyle mesajlar bu arada.
2: Niye biliyor musun? Abi bu yönetimin öyle bir aksiyon alma şeyi var. Havası var. 2 sezon önce hatırla, Beşiktaş Süper Kupa maçı Olimpiyat Stadı 5-7 Galatasaray.
1: Evet.
2: O günden sonra hani o tokadı yedikten sonra çok güçlü şekilde ayağa kalktı. Geçen sezon Süper Kupa maçı Saadettin Saran başkan işte yağmurluktur odur budur. Geldiler Olimpiyat'ta görsel şov yaptılar, Galatasaray'ı yendiler abi. Sonrasında bir yönetim sirkelendi. Yani o tokadı yedi yine ayağa kalktı. Şu anda taraftar şey atıyor. İsmi nedir? Çimçik atıyor. Anladın mı? Yönetim çok şey olmuyor. Ama saha içinde gelebilecek olumsuz bir sonuç. Hani bu yönetimin en azından aksiyon alma konusunda daha böyle hızlı reaksiyonu aldıracağını düşünüyorum. Ha, olur olmaz tabii ki bilmiyoruz bunu ama Kemerburgaz'da ilk bölümün sonunda söylemiş. Hava çok iyi değil.
1: Evet.
2: Yani evet, hazırlık maçları Galatasaray son 4 sezonda şampiyon olurken de hazırlık maç performansları hiçbir zaman ölçü olmadı. Çok kötü başladı. Ben bütün kampları yerinde takip eden biri olarak söyleyeyim. Mesela Venezia maçından önce sabah 2 saat antrenman vardı. O 2 saat antrenmanla akşam maçına çıktı oyuncular. Ve bunu Okan Hoca her sezon aynı şekilde yapıyor. Geçen sezon geçtiğimiz 3 yıla göre en iyi yükleme yapılmıştı takıma. Hani hem yükleme yapılırken hem maç oynamak bir şekilde hani maç performansını %100 etkiliyor. Şimdi hem transfer yapmıyorsun hem hazırlık maçları kötü sonuçlar geliyor. Taraftar iyice demoralize olmuş durumda. Çorum maçı kolay bir maç olmayacak. Uğur Uçar, ki Uğur Uçar ve Okan Hoca aynı takımda futbol oynadılar Galatasaray'da. 2007-2008 sezonu, ben de o dönemde kulüpte muhabir olarak çalışıyordum. Teknik direktörlük kariyerine Uğur Uçar iyi bir başlangıç yaptı. Pendik Spor. Önce Arda Hoca'nın yanındaydı. Sonra Pendik Spor. Pendik Spor'dan Çorum Spor'a geçti. Ki Pendik'i de zirveye yakın yerde bıraktı. Çorum Spor'u Süper Lig'e çıkardı. Genç bir teknik adam. O da kendini bir şekilde göstermek isteyecek. Galatasaray taraftarının hani üzüldüğü noktalardan bir tanesi. Çorum Spor bu transfer döneminde Galatasaray'dan daha fazla bonservis harcaması yaptı, transfer harcaması yaptı. Baktığın zaman Galatasaray Ugocuklu'yu kiraladı. Onun dışında şimdi Aspirilla gitti, Noalank gitti, Sasha Boy gitti, Ahmet Kutucu gitti. Öyle ya da böyle yedek kulübesindeki 4 alternatif oyuncundu senin.
1: Evet.
2: Ya senin o yüzden diyorum ya, ben bazen hala ısrarla söylüyorum. Ya bu takımın en az 5 tane Ugocuklu dışında 5 tane transfer yapması lazım. Yedek kulübesini de güçlendirmek adına. Ama taraftar da inancını kaybettiği için ya Yakup abi 60 gün 65 günde yapmadılar. Şurada Eylül'ün 4'ünde bitiyor transfer. Bugün ayın kaçı? 13'ü.
1: 13.
2: Ya 20 gün kaldı abi. 20 gün kaldı. Daha ötesi var mı? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 20 ya. Yani hemen geçiyor.
1: 3 ay bitti.
2: Ya 2 ay geçmiş, 60 gün. Bak 60'ı geriden sayamam abi şu anda. Yoruluruz yani. Ama 20'yi bir tek nefeste sayabiliyorsun. O yüzden bizim planımız, programımız vardı. Baba bırakın bunları. Ne plan var ne program var. Transfer konusunda devre arası da dahil kötü süreç yönetiyorsunuz. Kötü yani süreçler.
1: Şu an peki ismi geçenler kimler abi? Kevin De Bruyne ismi vardı ama ne oldu orada son?
2: Ya Lukaku gibi mesela. Şimdi detaylı anlatayım ki insanlar desin ki ya Kevin De Bruyne deyip Galatasaray alabilir almayabilir değil. Kevin De Bruyne Napoli'ye gittikten sonra hani keşke bu takıma gelmeseydim diyor. Niye diyor? Ofansif oynamaya alışkın bir oyuncu. Napoli'nin de sezon içerisindeki maçlarının büyük bir bölümü işin savunma tarafıyla alakalı. Kevin De Bruyne'den de işin savunma tarafıyla isteklerde bulununca teknik direktörü bundan rahatsız oluyor. Ki gol asist sayısında ciddi bir düşüş var. Yani hücum oynayabilecek bir takıma gitmek istiyor. Ama 35 yaşında şimdi siz Bruno Fernandes'leri konuşup Brahim Diaz'ları konuşup işte öyle ya da böyle işin ucundan köşesinden Musiala isimleri gündeme gelip iş düşüş yaşamış artık kariyerinin bitme noktasına gelmiş Kevin De Bruyne'ye gelirse sıkıntı olur. Kevin De Bruyne Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ama bu kontenjan varken böyle bir ihtimalin hani çok söz konusu olabileceğini sanmıyorum. Düşük bir ihtimal. %1-2 ihtimal Kevin De Bruyne ismi. Şimdi 10 numaraya kimi alacak Galatasaray? Yani asıl transfer yapması gereken mevki bu. Dün Guardian, Athletic özellikle Bruno Fernandes'in sözleşme görüşmeleriyle alakalı Manchester United tarafında sıkıntı olduğuna dair haberler geçmeye başladı. Bu da Galatasaray taraftarını biraz heyecanlandırdı ama yani Bruno Fernandes sürecini ilk bölümde anlattım. Yani 130-140 milyon eurolara çıkan bir bütçeden bahsediyoruz.
3: Evet.
2: Rodrigo Mora konusu bir hafta çok yakından takip ettim. 19 yaşında aslında Okan Hoca'nın istediği oyunculardan bir tanesi. İnanılmaz potansiyelli. Eğer kendini gösterebilse çok rahat böyle Real Madrid Barcelona yapabilecek seviyede leblebi gibi ceza sahası içinde adam geçen bir oyuncudan bahsediyor. Evet. Yani üst düzey yetenekleri olan bir adamdan bahsediyor.
3: Geçen sezon kötü diyoruz mesela ben 3-4 maçını anlattım sonradan girip inanılmaz katkı.
2: Evet yani hani kalitesini ortaya koyuyor. Hani sen de izlemişsin ben de açtım izledim çünkü evet. Bir hafta boyunca. Adam iki kişinin arasından çıkıp gidiyor abi anladın mı? Yani atıyorum o oyuncu 10 yaşında olsun. Bütün dünyadaki altyapı kulüpleri önem veren kulüpler o oyuncuyu kadrosuna katmak ister. 75-70 milyon euro değer bulmuş bir oyuncu. 19 yaşında 50 milyon euro maliyeti olunca vazgeçildi. Şu anda Arsenal'deki oyuncunun ismi neydi? Vaneri miydi?
3: Envaneri. Ethan Envaneri.
2: Aynen. Vaneri diye okunuyor galiba. Tam olabilir, bilmiyorum evet. Ama Envaneri diye yazılıyor. Vaneri. Geçen sezon Marsilya'daydı. Greenwood'un arkasındaydı. Daha çok böyle sağ tarafta oynattıkları için verim alamadılar. Bir de sanki böyle performansı düşmüş gibi gözüküyor ama Arsenal'de hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Şu an Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Arsenal evet bu oyuncuyu göndermek istiyor ama mutlaka geri dönüşle alakalı sözleşmeye bir madde yazdırmak istiyor. Galatasaray da buna çok sıcak bakmıyor. Vaneri Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi. Özellikle Galatasaray Scout ekibi izleme komitesi oyuncunun hazırlık sürecindeki maçlarını izlediğinde gerçekten oyuncudan etkileniyorlar. Oyuncunun bir kumaşı var, bir kalitesi var. Hatta Dortmund Arsenal maçında gol de atmıştı yanlış bilmiyorsam. Özellikle Arteta işin savunma tarafıyla alakalı da bu hazırlık maçlarından sonra birkaç röportajında Vaneri'nin savunma tarafında böyle övdüğü açıklamalar var. Eksik yönlerinden bir tanesi bu oyuncunun ama onu da geliştirdiğini söylüyorlar ki İngiliz gazeteler de bunu yazmaya başlıyor. Arsenal taraftarı da o hani inanılmaz ofansif bir oyuncuydu ama hani işin savunma tarafında geliştirmiş diyor. Uzaktan şutları olan Galatasaray'da şu anda uzaktan şut atabilecek oyuncu yok abi.
3: Evet.
2: Yok yani. Bunda öyle bir özellik de var. Kulübün beklentisi 40 milyon euro. Onda sıkıntı yok. Galatasaray bu seviyelere çıkmış durumda zaten 10 numara transferi için ama Arsenal geri dönüş için öncelik ve hani 40'a veriyor ama atıyorum tam rakamı bilmiyorum. İşte biz istersek bu adamı bir sezon sonra, iki sezon sonra 50-60'a alabiliriz şeklinde bir madde koydurmak istiyor. O yüzden orada bekleniyor. Gelinen noktada şu anda hani en ciddi isim Batrakov, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Rus oyuncusu. 2 sezondur ciddi işler yapıyor kulübünde. Orada da kulüp tarafı taraftarı karşısına almak istemiyor. Hala bir süreç devam ediyor. Ama oyuncu tarafı artık

0: hani Avrupa'nın 5 büyük liginden o istediği teklifi alamadı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, mücadele eden bir takımda forma giymek istiyor. Şu an en sıcak kulüp Galatasaray. Birkaç gün içerisinde bu Batrakov konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Hani %100 pozitif bitiyor demiyorum. Çünkü işte Vaneri var. Onun dışında birkaç tane daha ismi hiç çıkmamış oyuncular var Galatasaray'ın görüştüğü. Çünkü artık diyorum ya, akşam pazarı şeyine döndü. Bildiğin transfer tahtasında sezon açılırken Okan Hoca'nın, başkanın, Abdullah Kavukçu'nun oturduğu planlama 5 bölge, 5'er tane oyuncu. O liste şu an baştan aşağı. Aşağı inmiş durumda. Yeni oyuncular her gün gündeme geliyor. Artık biz de yetişemiyoruz. Dün Balogun diyorlar. İşte bugün McAllister ismi çıktı. Ya her gün yeni bir isim çıkıyor. O yüzden hani ben de ısrarla şu olacak, bu olacak seviyesine de söylemek istemiyorum. 10 numara transferi bu şekilde. Yani iş şu anda Vaneri Batrakov arasında. Başka bir isim de araya girebilir. Yani U23 kontenjanını oradan yana kullanmak istiyor. Galatasaray'da hiç anlamlandıramadığım bir şekilde Leao ismi çok yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bence bunun etkilerinden bir tanesi İtalya'daki menajerlerden etkilendiler. Hı hı. Çünkü evet, Fenerbahçe ciddi şekilde Leao'yu istedi. Hatta işte Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer İtalya'ya gitti. Milan kulüp binasında İtalyan yetkililerle de konuştu. Baba, İtalyanlar bu transfer konusunda normal adamlar değil. Niye normal adamlar değil? Şimdi menajer şey diyor sana. Güçlü menajer. Gardisi, Mendes'i. Ya biz diyor bu adamı 40'a çıkartırız diyor. Hı hı. Sen atlayıp gidiyorsun abi. Kulüp binasına giriyorsun. Adam diyor ki bak, şimdi aradaki farkı söyleyeyim. 60 istiyoruz diyor. Ve bunu diyor kiralık vermeyiz diyor. Keş istiyoruz bu parayı. Baba, Türkiye Ligi'nde hiçbir takımın şu anda 60 milyon euroyu keş verme ihtimali söz konusu bile değil. 50'yi de veremez, 40'ı da keş veremez şu anda. Fenerbahçe Greenwood'u 4 taksitle almadı mı?
1: Evet.
0: Galatasaray Osimhen'i 3 taksitle aldı. Uğurcan Çakır'ı 10 taksitle aldı. Marketten şey alır gibi yani, anladın mı?
1: Doğru.
0: Çamaşır makinesi, buzdolabı alır gibi taksitle alıyor abi Türk kulüpleri. Ama İtalya'ya gidince işler değişiyor. Yani 40 milyon euro satın alma opsiyonuna bitecek dediğin Leao şu anda 60 milyon euro istiyorlar. Ve şu hani süreci çok yakından takip eden kaynaklarım olduğu için söylüyorum. Leeds United ve Aston Villa 50+5 milyon euro teklif yapıyorlar Milan'a. Ama oradaki sıkıntı da şu. Oyuncunun maaşını karşılayamıyorlar. Oyuncu şu anda Milan'da 10 milyon euro net kazanıyor. 10 milyon euro net İngiltere'de 20 milyon euro demek. Brüt.
1: Evet.
0: O parayı da hani işte Bruno Fernandes, ondan sonra Haaland, işte McAllister, Salah, o tarz adamlar alıyor abi. Kalkıp da bu parayı, bir de düşüşe geçmiş Leao'ya, hani bonservisi verelim diyorlar. Bu adamda sonuçta bir kumaş var. Bu adam kaliteli. Portekiz milli takımının oyuncularından bir tane. Bir de Leao yani ses getirir, anladın mı? Her şeyin ötesinde maaş kısmı var. Galatasaray 9 milyon euroya Leao ile anlaştı. Leao tarafında sıkıntı yok. Leao gerçekten Galatasaray'a da gelmek istiyor. Bu arada ben şunu söylemiyorum. Hani Fenerbahçe istemiyor değil. Fenerbahçe de o bonservisi verirse Leao'yu ikna eder.
1: Hı hı.
0: Eder yani. Ama rakamlar çok yüksek.
1: Evet.
0: İşin içinde Fenerbahçe tarafında Mendes var. Galatasaray tarafında Gardi var. Ya Avrupa'nın en çakal iki tane menajeri, anladın mı?
1: Hı hı.
0: Bu adamlar şimdi Galatasaray taraftarı ya Gardi şöyle, Gardi böyle. Baba, Gardi babasının ayrına yapmıyor bu işleri. Gardi para kazandığı için yapıyor bu işleri.
1: Doğru, evet.
0: Ya ben çok net söyleyeyim, hani sürece hakim olduğum için. Sen mesela Trossard transferinde Gardi ismini hiç duydun mu herhangi bir yerde?
1: Duymadım.
0: Hiç kimse duymadı. Hiç kimse duymadı. Hatta Beşiktaş tarafı, Beşiktaş muhabirleri üzerinden yalanlatmaya çalıştı. Ama Trossard'ın Arsenal tarafını Gardi çözdü abi. Çünkü Arsenal sportif direktörü Gardi'nin kankası abi. Hatta o transferden en az 2 milyon euro para kazandığını biliyorum. 2
1: takımla milyon euro. Özdeşleştirmeye gerek yok diyorsun yani. Böyle
0: gerek yok tabii ki abi. Çünkü yani seni yarı yolda bıraktığı transferler de oldu. Erden Timur son dönemde Gardi ile uyandıktan sonra, piyasayı öğrendikten sonra hiç çalışmamaya başladı. Çünkü belli bir şeyden sonra sana zarar veriyor. Zarar veriyor derken mali anlamda da zarar veriyor. Şimdi kolay değil. Siz şimdi mesela Osimhen'i transfer ediyorsunuz. Osimhen'in maaşı ne kadar? 20 milyon euro. Menajerine %10 komisyon vermek zorundasınız. Evet. Ne yapıyor? 2 milyon euro. Gardi de istiyor senden komisyon. Bir de 2 de ona verdin. Böyle. Senelik 5-6 milyon euro. Yani kulübün bir sezonda harcayabileceği menajer parasını sen sadece Gardi'ye vermek zorunda kalıyorsun. Ya taraftar diyor ki ya bunlar beceriksiz zaten, transfer yapamıyorlar kardeşim. Gardi yapıyor transferi. Bu da yanlış yaklaşım. Evet. Kimin parasını harcıyorlar abi? Ya da yöneticiler kimin parasını harcıyor? Kendi taraftar parasını harcıyor. Taraftar
1: şöyle diyor abi. Gardi sanki Galatasaray'ın sportif direktörüymüş.
0: Tabii. Gardi de zaten o havaya girdiği için Dursun Özbek. Gardi kendi kaynaklarını kullanarak şeyde açıklamalar yaptı işte. Sky Sports. Almanya'ya açıklamalar yaptı. Ben dedi Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi hayali kuruyorum. Sen kimsin baba ya? Ben yüz yüze şeyde karşılaştım mesela. Ben onu eleştirdiğim için çok şey yapmaz bana. Torino'da karşılaştım. Juventus maçı öncesinde yanında bir Türk menajer de vardı. Ondan sonra şey dedi Gardi yanındaki menajer. Yakup bana çok sallıyor dedi. Dedim ki ben doğruları söylüyorum dedim. Çünkü hani evet yaptığın transferler var ama hani yarı yolda bıraktığını, Hermoso mesela, Galatasaraylı yöneticileri dedi ki atlayın gelin İtalya'ya, Hermoso'yu bitiriyoruz. Evet. Galatasaray yöneticileri gitti, 3 gün dönemedi. Cenk Ergün istifa etmek zorunda kaldı. Ne gerek var abi, bak Göksel'in Galatasaray kulübünden bahsediyorum bak. Ondan Galatasaray
1: Beşiktaş
0: kulübü.
1: Beşiktaş süreci yaşandı abi. Yani Gardi'nin ikinci seçeneği de Beşiktaş oluyor genelde Türkiye'de.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Hermoso için çünkü Beşiktaş'ta tabii da yaşanmış.
0: Ya adam oğlum o kadar çözmüş ki artık Türkiye Ligi'ni. Bize Galatasaray sosyal medya hesapları da onun şeyini, gazına çok geliyor. Boğaz Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçerken bir tane fotoğraf atıyor. Gardi artık Fenerbahçe ile çalışacak haberleri çıkmaya başlıyor.
1: Benzer bir şey Buçilaba'da deniyor abi. Yani Osimhen sayesinde tamam tanındı ama başka oyuncularla ilgili haberler yalanlamaya falan başladı. Hatta seni Salah.
0: Evet olayı. Abi Salah haberi onun öncesinde... Atalanta'dan Atletico Madrid'e giden oyuncu kimdi? Unuttum ismini şimdi ya. Sol kanat, Fenerbahçe'de istedi. Nijeryalı yine. Osimhen'in milli takımdan arkadaşı.
1: Lukman.
0: Şimdi Lukman'la ilgili ben bir tane haber yaptım. Buçilaba da şeyle, Nijeryalı ya. DM'den yazdı. O zaman muhabbetimiz var. Direkt açık tweet atmıyor. Bana dedi ki %100 senin haberin fake dedi. Ya ben de ona dedim ki şimdi... Abi her şeyi bilemezsin sen. Anladın mı? Benim kaynaklarım bu bilginin %100 doğru olduğunu söylüyor. O bana sen patlayacaksın dedi. Sonra haber 3 gün sonra bana yazdı, seni tebrik ederim. Bu haber doğruymuş. Ben direkt Lukman'la konuştum. Galatasaray çok ciddi seviyede görüşüyor. Ama hani farklı şeyler var. Olma ihtimali biraz düşük gibi. Tebrik etti beni, tamam mı? Neyse. Sonra açık şekilde... Artık hangi özgüvenli olursa herkesin haberini yalanlamaya başladı.
1: Salah da sonra özür diledi abi senden.
0: He?
1: Salah olayında özür diledi.
0: Ya evet senden. Abi ben Salah haberi veriyorum mesela. Diyor ki Türk kulübünün başkanı böyle. Ya sen bilmiyorsun ki Türk kulübünün başkanı baba. Erden Timur yani bizim hani benim de mesela kişisel olarak çalıştığım en düzgün Galatasaray'a ciddi anlamda değerler katmış bir yöneticiden bahsediyoruz. Bu adamlar kulüplerinin çıkarlarını düşünmek zorunda. Davinson Sanchez transferi, Konya deplasmanındayız. Yanımda Emre Kaplan da var. İkimiz de şimdi yanlış hakkında verelim. Yağız Sabuncuoğlu yazmıştı galiba. Davinson Sanchez Galatasaray'a gelmek üzere falan diye. Şimdi transfer komitesinde kim var? Erden Timur. Erden Timur'a yazdık. Direkt şey yazdı. Sanchez yalan. Ama bir gün sonra Galatasaray resmi olarak Sanchez'i açıkladı abi. Anladın mı? Çünkü öyle bir süreç ki Trabzon Salah süreci de öyle mesela. Trabzonspor başkanının renk vermemesinin sebebi Beşiktaş'ın her an devreye tekrar girebilme ihtimaliydi. Kimse inanmadı. Serdar Adalı bir hafta boyunca çevresindeki insanlara Salah Arabistan'a gidecekmiş diyordu. Ama bir taraftan da muhabirler beni arıyordu. Ben biliyordum yani, Serdar Adalı sordu. Hala ihtimal var mı Trabzon'un ihtimali? Beni her arayana şunu söylüyordum. %99 Trabzonspor bu transferi bitirecek diyordum. Çünkü o kadar hakimim konuya. Parasından ya ben Salah Trabzonspor sürecinde artık son 3-4 günde böyle ciddi anlamda bir sessizlik olduğu dönemde açtım Mısır-Türkiye ilişkilerini falan araştırmaya başladım. Siyasi ilişkiler son dönemde. Bir baktım normalde Sisi ile Erdoğan papazdı. Ama son dönemde ilişkiler inanılmaz seviyeye gelmiş. Yunanistan bundan rahatsız, İsrail bundan rahatsız. Hani orada bu transferi bozabilecek siyasi bir olay da yok. Tam tersi pozitif. Şimdi mesela Tok milli bir marka. Bunun Avrupa'ya, Arabistan'a, Afrika'ya açılma süreci var. Belki işte Salah'la Mısır'a tanıtacaklar. Mısır'a, çünkü dikkatimi çekti. Salah'ın uçağı şeye indi, İstanbul Havalimanı'na. Tok eşlik etti ona. Bu tarz markalarla çalışacaklar. Bu arada gayet normal bir şey. Bunu Beşiktaş da yapabilirdi. Fenerbahçe de yapabilirdi. Sonuçta Salah'tan bahsediyoruz. Herkesin, her markanın çalışmak isteyeceği oyunculardan bir tanesi. Evet. Ben bu transfer sürecini çok iyi böyle bilgileri paylaştığım için bile bazı markalar beni arıyor. Diyor ki ya Salah'a nasıl ulaşabiliriz? İşte bu hizmeti ona nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. 83 milyon takipçisi olan adamdan bahsediyoruz.
1: Olayın öyle. Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki iyi yayınlar Yakup Çınar'a, sorar mısın? Osimhen konusu Sky Sports'ta bir haber çıktı Al Hilal'le ilgili. Doğruluk payı var mı bu?
0: Yok abi, bir de şeyden çıktı. 65 milyon euroya gidecek, evet, falan diye çıktı. Sonra işte tepkiler gelince ya 130 milyon euroya kadar çıkabilirler şeklinde. Osimhen Arabistan'a gitmek isteseydi Galatasaray'a gelmeden önce 40-50 milyon euro maaşla giderdi. Salah'taki gibi. Salah Trabzon'a 20'ye imza atacağını 80'e Arabistan'a giderdi.
1: Evet.
0: Osimhen'in ayrılık ihtimali şöyle olur bak. Hani ihtimal var tabii ki. Sonuçta transfer dönemi. Atletico Madrid işte Julian Alvarez'i hala satmadı değil mi?
1: Yok, satmadı.
0: 150'ye sattı diyelim. 130'a Galatasaray'ın kapısını.
1: Gidecek gibi Barcelona'ya gidecek.
0: He, Galatasaray, Atletico Madrid Galatasaray'ın kapısını çaldı. Dedik kardeşim 130 veriyoruz. Osimhen de gider baba. Ben Osimhen'den aidiyet beklemem. Profesyonel bu adam sonuçta, anladın, evet, mı? O zaman olur ama böyle 130'ların altında falan. Bu transfer piyasasında Galatasaray'ın bırakacağını sanmıyorum. 100'lere falan hayatta bırakmaz. 65'lere bugün Osimhen'i satıyor, 65'e satıyorum desen bir sürü yatırımcı Osimhen'i almak ister. Alalım da kar edelim diye, anladın mı? 75'e aldığın adam 65 imkansız.
1: Peki yavaş yavaş da sona geldik Yakup abi. Son olarak eklemek istediğin.
0: Martinelli çok fazla konuşulan bir isim. Evet, orada hani Gardi Arsenal ilişkisine dikkat çekmek istiyorum. Ama bence burada Martinelli konusu biraz taktik. Yani Galatasaray'ın asıl istediği oyuncu Leao. Leao'ya İngiltere'den çok ciddi teklifler olmasına rağmen maaşını karşılayamıyorlar. Leao Şampiyonlar Ligi arenasında bir takımda forma giymek istiyor. Galatasaray'ın da ana hedeflerinden bir tanesi. Çünkü bu kadar spektaküler transferler yapılmışken ya hani Martinelli mi Leao mu, ben ikisini de istemem. Rashford'ı isterim mesela. Anladın mı? Normal şartlarda. Evet. Ya da atıyorum çünkü Martinelli evet 25 yaşında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyiydi ama Premier Lig'de çok fazla böyle ana oyunculardan bir tanesi olmadı. Leao'da bir düşüş var. Ya ikisi de risk gibi gözüküyor bir anlamda. Ama sanki şu anda masada Martinelli ismi var. Hı. Çünkü Leao'da da Martinelli'de de Gardi işleri yürütüyor. Biraz böyle Martinelli'yi Galatasaray'a alacak bakın Milan, yoksa bu Leao sizde kalacak, 10 milyon euro maaşını ödemek zorunda kalacaksınız. Problem yaratırsa değeri iyice düşecek. Taktiği yürütülüyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani Martinelli ihtimali de söz konusu ama Leao'nun biraz daha böyle Galatasaray'a yakın olduğunu, yakın derken hani çok yakın değil tabii ki, ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Yakup abi, ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Için. Senin de ağzına sağlık.
1: Keyifli bir programı geride bıraktık ve haftaya yeniden aynı saatte Yakup Çınar burada olacak efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28. Yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelini oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabi birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Serni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik. O bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabi. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kim ne dedi?
5: Naci hoş geldin.
6: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
5: Galatasaray gündemi çok yoğun, tüm detayları konuşacağız. Öncelikle dilersen şuradan başlayalım. Hakikaten Galatasaray'da yapılamayan transferler aylardır gündemde ve sesler daha da yükselmeye başladı. Çok merak ediyorum, eski yöneticiler nasıl bakıyor mesele?
6: Ya taraftar tepkisiydi ya da eleştiriydi artık bütün Galatasaray camiasının tamamına, bütün paylaşlarına nüfuz etmiş durumda bu tedirginlik. Yani hafta içinde beni Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Ali Dürüst, Sayın Ali Aşaş, yani Galatasaray'ın önemli ve değerli isimleri artık bu durumla ilgili bilgi almak ya da fikir alışverişinde bulunmak için aradılar.
5: Soru şu mu? Neden transfer yapmıyor? Dursun Özbek sorusu.
6: Sadece transfersizlik değil Galatasaray'ın problemi. Aslında Galatasaray'ı yönetenler belki de içerideki huzursuzlukların ya da içerideki problemin çok daha fazla farkında ve buna dikkat çekiyorlar. Yani Galatasaray'ın olayı 3 tane oyuncu indirdim bitti değil. Ve nitekim de bugün siyah giymemin sebebi de bu. Yani Galatasaray'ların birçoğu karamsar durumda çok açık bir şekilde. Yani 4 sene üst üste olmuş bir kulübün taraftarı ve camiası tedirgin duruma düşüyorsa bu olay sadece transfersizlikle açıklanamaz. Ki bugün beni işte Sayın Başkan'ın en büyük destekçisi, yönetimin en büyük savunucusu kalkıp bu fotoğrafı çizmeye çalışanlar aslında tamamıyla linç kültürüyle ya da hedef göstermek adına bu hamleyi yapıyorlar. Niye bunu söylüyorum? Güçsüzken eleştirmek kolaydır. Güçsüzken tepki göstermek kolaydır. Ben 23 Mayıs'ta Sayın Başkan Dursun Özbek seçimi kazandıktan sonra neredeyse bir ay boyunca bütün yayınlarda Digifutbol'da şuna dikkat çektim. Galatasaray'da güç savaşları var. Galatasaray'da koltuk kavgaları var. Galatasaray'da ego savaşları var diye Açıkçası bugünlerin gelebileceğine dikkat çekip şunu söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray bu treni 96-2000'de kaçırdı. Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olan takım unvanını ıska geçti, pas geçti. Hani diyorlar ya, ya 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu. Bir sene de Fener olsun, bir sene de Trabzon olsun, bir sene de Beşiktaş olsun ne olur? Hayır abi, olmaz. Bu sezon Galatasaray için her şampiyonluklardan, her sezondan çok daha kıymetli benim için. Çünkü Türk futbol tarihinde bir ilki imza atacak Galatasaray. Ve 96-2000'de özür diliyorum, benzer hatalar ve benzer yanlışlıklarla, benzer güç zehirlenmeleriyle, benzer ego savaşlarıyla Galatasaray 5 sene üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı. Ben bunun sinyallerini ve uyarılarını Mayıs sonunda, Haziran başında hiç kimse a demezken dile getirmiştim. Endişelerimi, korkularımı, Galatasaray'ın en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu söylemiştim. Buyurun arşive girin bakın. Ama transfer tepkileri olduğunda Sayın Şahan Gökbakar'ın bir tweetiyle, bir yanıtıyla kalkıp sanki ben Galatasaray yönetiminin avukatıymışım düşüncesi ön plana çıktı. Hayır kardeşim, ben bugün de tepkiyi gösterirsin, eleştiri gösterirsin ama üslup, ama saygısızlık asla ve asla. En başarısız Galatasaray başkanına dahi ben üslup ve saygı konusunda asla ve asla o çizgiyi geçmem. Geçmedim, geçmeyeceğim de. Ha, Okan Buruk'un yanında, Okan Buruk'un savunucusu. Evet abi, benim bütün Galatasaray teknik direktörleri aramıyor oldu. Fatih Terim, Hamza Hamzoğlu, işte Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Mustafa Denizli, Erik Geres, Mancini, Prandelli hepsiyle ya da bütün başkanlarla. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Geçin bunları. Geçin bunları. Ha şu anda evet, Galatasaray yönetimi başarılı mı? Hayır abi, başarılı değil. Zaten ben bunun bugünlerin geleceğini dediğim gibi seçimin ertesi günü yaptım. Ya Nelson, hala Nelson'la sözleşmeyi feshedemiyorsun. Cankat, ikinci kalecim Günay teşekkürler diyemiyorsun. 3 tane transferi yapamıyorsun. 4 değil bak, 3 dedim. İlerleyen bölümlerde anlatacağım. Icardi ile güzel vedalaşamıyorsun. Ya da seçime tek liste gireceksin. Güçlü bir kadro kuramıyorsun. O zaman evet, Sayın Başkan burada %100 yanlış yapmıştır. %100 hatalıdır. Bunları söylemek lazım zaten Galatasaray için. Ama ben o gün ne dedim? O Şahan Gökbakar'ın tweet'i üzerine. Ya başkan da yönetim de diyor ki, aldığım bilgiyi ilettim. Ne dedim? Sakin olun, gerekli takviyeleri yapacağız. Bugün, o gün tarihlerden yanlış hatırlamıyorsam 2 Temmuz'du. Bugün 2 Temmuz. Daha Galatasaray'ın önünde çok uzun zaman var ifadesini kullanmıştım. Ama son 3 haftadır aynı eleştiriyi ve tepkiyi ben de gösteriyorum. Evet, haklısınız. Galatasaray çok geç kaldı. Ama Galatasaray'ın olayı transfersizlik değildi. Galatasaray'ın olayı seçimden sonraki koltuk savaşlarıydı. Ego yarışlarıydı. Çok açık bir şekilde. Ve o günler bugünlere sebebiyet verdi. Ben o günlerde uyarmıştım. O günlerde dikkat demiştim. Ve hala söylüyorum, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çok açık bir şekilde. Ya Galatasaray şampiyon olmuş 4 yıl üstte. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. En rahat, en kolay oyuncuyu çekebilecek kulüp Galatasaray'ken abi şu anda Beşiktaş Vlahovic çekiyor, Trossard çekiyor, Fenerbahçe Ake çekiyor, Greenwood çekiyor, Lukaku çekiyor, Vedat Muriç çekiyor. Abi Galatasaray'da hala tık yok. Yani Galatasaray taraftarı tepki göstermesin, eleştiri yapmasın da ne yapsın? Çünkü bugün ayın 12'si ve sadece kaldı 21 gün ya, 3 hafta. Sen 2 ayda yapamadığını 3 haftada, hani şapkadan tavşan değil başka bir şey çıkarması lazım artık Galatasaray'ın. Çünkü olay sadece transfersizlik değil Galatasaray'da. Ama transferde de bu noktada olmak çok doğal abi, Galatasaray taraftarını ve camiasını tedirgin etmesi. Bundan doğal bir şey yok.
7: Yani bu konuyu çok uzun süredir konuşuyoruz. Çok üzerinde durmadan hızlıca diğer transfer maddelerine tabii geçmek istiyorum. Çünkü temel beklenti transferde ne olacak konusu. Ama şu ortaya çıkıyor bence Naci. Yani Galatasaray'da bir kaynak sorunu var.
6: Ya Galatasaray'da ve, kaynak sorunu ve, yok ve, şöyle bir şey var.
7: Ve bir ek yapayım. Şimdi gerçekten kulüpler açısından çok zor bir tabloyla karşı karşıyayız. Örneğin Galatasaray bu yıl şampiyon olamazsa önümüzdeki sezonun işinin çok daha zor olduğu gerçek ekonomik açıdan. Ya da Beşiktaş, ya da Trabzon, ya da Fenerbahçe. Bu bir gerçek. Şampiyonluğun böyle bir durumu var. Çünkü Türkiye'deki yayın gelirleri yıllık 100 milyon euro olsa idare edebilir vaziyette oluyorsun. Ama Galatasaray'ın aldığı yayın geliri 13 milyon euro falan. Yani para oralarda. Özellikle o yüzden buralarda şampiyonun altın değerinde olduğunu, sportif başarı dışında mali anlamda da altını çizmek lazım. Ama benim de aklımın almadığı bir nokta var Naci. Dursun Özbek. Kaynaklar konusunda sorun yaşamasa bence

0: Ya gider bitirir, bu kadar dayağı yemez. Yani aklım almıyor çünkü. Sen ne dersin?
1: Ya bir kere benim de artık aklım almıyor ama her gideceğin oyuncu da 20, 30, 40, 50, 60 milyon euroluk olmasına gerek yok ki Aydın. Burada plansızlık var. Nasıl olsa hallederiz, yaparız mantığı var.
0: Geçmişte
1: Bir
0: yapmış.
1: de Sayın Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray'ın geleceğini düşünerek her zaman öyle hareket eder. Bir bütçe planlaması var. Evet, Galatasaray en önemli atımlık

0: Bonservislerle birlikte 2025-26 sezonu için ödediği rakam tam 300 milyon eurodur. İşte bu noktada Sayın Başkan, Galatasaray'ın ödeyebileceği miktarda bir bütçeyle, takım maliyetiyle devam edilmesi gerektiğini söylüyor. İçerideki oyuncuların çok maliyetli olduğunu ve nitekim adımların bundan sonra daha tedbirli ve doğru atılması gerektiği kanaatinde ki işte Galatasaray'ın bir anlamda sıkıntılı bir sürece girmemesi için. Çünkü Galatasaray kendi yağıyla kavrulan bir camia. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi ayıran en önemli faktör bu. Galatasaray'da kulüp başkanı 300 milyon euro hibe etmez. Galatasaray'da her masaya oturan 50'şer milyon euro, ne bileyim işte 5'er milyon euro, 10'ar milyon euro para vermez. Galatasaray'da ender görülür. O da kasa kolaylığıdır. O yüzden Galatasaray'ın kendi yağıyla kavrulması gerektiği için belki de bu noktada Sayın Başkan Dursun Özbek çok titiz davranıyor. Ama ben bu titizliği savunuyor muyum? Abi şu anda bana işte Rafael Leao, bana ne bileyim Can Uzun, bana Kamavinga değil. Bana belki Aral Şimşir lazımdı. Bana belki Salih Özcan lazımdı. Bana belki arkaya Ahmetcan Kaplan ya da Ümit Aktağ lazımdı. Ya da bana öne John Duran lazımdı belki. Bunları pas geçmesine en büyük tepkiyi gösteriyorum ben. Ali istemedi, Veli hayır dedi, öteki onu bozdu, öteki şunu yaptı. X futbolcuyla o görüştü, Y futbolcuyla o görüştü ama onun görüştüğüyle o istemedi. İşte bunlar Galatasaray'ı bu noktaya getirdi. Ve ben bunları ne zaman söyledim? Mayıs ayı sonunda seçimin ertesi haftası dile getirdim.
1: Devam ediyorum.
0: Tabii ki.
1: Temel konu tabii transfer. Biraz oraları işleyelim, sonra diğer
0: tabii ki
1: detaylara bakalım dilersen. Barış Alper gidiyor mu gitmiyor mu şimdi? Nedir sonra?
0: Barış Alper Yılmaz'a şu anda resmi teklif yok Aydın. Tamam, bundan 2 hafta önce Barış'ın temsilcisi Sayın Başkan Dursun Özbek ile de bir araya gelmiş. Nitekim de o günlerde Everton kulübünün ilgi yazısı ve sözlü olarak da 35 artı 5 milyon euro, yani totalde 40 milyon euroluk bir resmi teklif geleceğini iletmiş. Başkan da şunu dile getirmiş Sayın Dursun Özbek. Önce bir teklif gelsin, resmi teklif yapsınlar, konuşuruz ve ayrıyetten de Galatasaray'ın böyle bir transfer operasyonunda tamam diyeceği rakam 35 artı 5, 40 milyon euro gibi bir rakam değildir, 50 milyon eurodur. O günden bugüne de Galatasaray kulübüne gelen resmi teklif yok. Ben bunu bütün önemli kaynaklara da sordum. Şu anda Barış Alper Yılmaz'la alakalı Galatasaray'ın masasında tarih 12 Ağustos, resmi teklif yok. Zaten beklenen teklifinde, daha doğrusu oyuncunun hayalini kurduğu tarafında Everton değil Tottenham olduğunu da dile getirmiştim. Ama bugün yok ve aynı zamanda da Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak gibi bir projeksiyonu ve planı da yok.
1: O zaman Leo'ya niye gidiyor?
0: Gelir diye. Gelir diye bekliyordu Galatasaray. Leao'yu o
1: Dur.
0: günlerde
1: Ha, Barış
0: hatırla.
1: Alper'e.
0: Tabii 50 milyon euroluk teklifi getir, öyle konuşalım demiş Sayın Başkan Dursun Özbek. Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi. Ama şu anda teklif yok. Ha kaldı ki.
1: Bu durumda Leao transferi duruyor mu?
0: Kaldı ki anlatayım mı?
1: Ya, bağlantılı bence gidelim.
0: Tabii ki Rafael Leao
1: Çünkü
0: için.
1: şundan ötürü. Şimdi Barış Alper Yılmaz
0: Hayır,
1: takımda
0: o
1: kalırsa.
0: bölgeye Galatasaray çok net bir şekilde yatırım yapacak.
1: Yani Barış
0: O
1: Alper'in
0: bölgeye hamle
1: arkasına
0: yapacak. Evet.
1: kalsa dahi.
0: Barış Alper Yılmaz'ın arkasına da demeyebiliriz ama çift kanat oynayan, yani her iki kanatta da
1: Anladım.
0: oynayabilen ya da zaman zaman o kaymalarla 10 numara pozisyona da evrilebilen bir, ne diyeyim, oyun modeli yapacak Galatasaray. Yani hücum bölgesine Okan Hoca takviye istiyor. Belki de Barış'ı bahsedilen isimler geldikten sonra sol tarafta değil de sağ açıkta göreceğiz.
1: Sane.
0: Ya da transferin son günlerinde Barış Alper Yılmaz'a bahsettiğimiz 50 milyon euroluk resmi teklif geldiğinde Galatasaray'ın eli daha güçlü olacak. Yani şimdi Barış Alper Yılmaz'ı hatırlayalım süreci. Ne zaman o fırtına kopmuştu? Geçen sene transfer sezonunun son günlerinde değil mi? Galatasaray o yüzden bırakmamıştı. Şimdi bir anlamda Galatasaray backup'ını yapıyor. Galatasaray hazırlığını yapıyor.
1: Tamam, şimdi konuyu biraz daha sadeleştirmek için söylüyorum. Çünkü Barış Alper'in kaldığı durumda Galatasaray'a gidip de Leao gibi bir oyuncuyu
0: Alacak abi, alacak. Galatasaray o bölgeye transfer yapacak.
1: tamam ama bir 10 liralık oyuncu almak var duruma göre, bir de 2 liralık oyuncu almak var. Yani burada belirleyici Barış Alper ya. Yanlış mı yorumluyorum ben?
0: Abi şöyle, Barış Alper Yılmaz'ı sağda da kullanıyorsun, sol tarafta da kullanıyorsun, öne de atabiliyorsun,
1: Anladım.
0: Osimhen'in yedeği de yapabiliyorsun. Yani oraya Galatasaray çok iyi bir isim istiyor. Ve nitekim de Rafael Leao konusunda oraya geçeyim. Milan kulübü istemiyor. Milan kulübü 55 milyon euro da diretiyor. Galatasaray aslında Rafael Leao ile çok büyük bir mesafe kat etti. Oyuncunun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirmiştik. Ama Milan kulübünün şu ana kadar Galatasaray'ın düşündüğü ve planladığı gibi o inadı kırılmış değil. Milan kulübü 55 milyon euro bonservis bedeli istiyor Rafael Leao için. O yüzden şu anda oraya girizgah yapayım. Bence buradaki en önemli isimlerden bir tanesi.

0: bu haftaki programımızda. Dilerim ki artık Galatasaray, hani bir sonraki hafta bu oyuncunun transferini konuşuruz, Galatasaray'a katacaklarını konuşuyoruz. Artık bunu biz de istiyoruz. Martinelli, Leao'nun önüne geçmiş durumda. Galatasaray Martinelli ile ilgili olan görüşmelerini hızlandırmış durumda ve Arsenal kulübüne Brezilyalı kanat oyuncusu için teklifini 45 milyon euroya çıkardı ve Martinelli'nin Arsenal kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalmış durumda. Hatırlayalım, biraz hafızaları da tazeleyeyim. Sezonun bitiminin ardından Arsenal sportif direktörü Andre Barty, George Gardy ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Sayın Başkan Dursun Özbek ve Sayın Abdullah Kavukçu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Nitekim de Arsenal kulübüyle Galatasaray'ın ilişkileri bu noktada iyi durumda. Ki yıllar evvel Sayın Erden Timur zamanında Lucas Torreira'yı da Galatasaray Arsenal kulübünden kadrosuna katmıştı. Galatasaray Martinelli konusunda masada ve bu oyuncuyu, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. Nitekim de Premier Lig'den de talipleri var oyuncunun, ama orada bir anlamda Galatasaray Arsenal'le olan ilişkilerini devreye sokup daha iyi bir bonservis bedeli, oyuncuya daha iyi bir kontrat şartı sunup Martinelli'yi transfer etmek istiyor. Kaldı ki takım oyununa sağlayacağı katkı baz alınarak Martinelli'yi teknik heyette çok ama çok sıcak baktığını söyleyebilirim.
1: Yani Leao'nun önüne görüyor.
0: Bonservis rakamları sebebiyle. Biri 55, biri 45. Bir de yaşları. Martinelli bir de Leao'dan daha genç durumda şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam 26 yaşında galiba Martinelli.
1: Emin değilim ama sonuç itibariyle transferdir bu. Her transferde
0: belki Leao'ya da dönebilir iş yani.
1: Ya olabilir yani, bakarsın.
0: Ya zaten şimdi transferde bu tip stratejiler ve taktikler vardır. Arkadaşım düşmüyor musun? Ben onu alıyorum. Peki
1: yani
0: diyebilirsin.
1: Bir gün bak şu söyleyeyim Naci.
0: Ya oyuncuyu kırarsın ya kulübü.
1: Söyleyeyim Naci, sen de daha önce de bunu konuştuk. Bir gün bundan birkaç hafta sonra Fenerbahçe gidip Leao'yu alırsa şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü yeri gelmişken onu da altını çizeyim. Fenerbahçe'de hedef özellikle golcü konusunda Pavlidis'ti. Yani başkanın özellikle o oyuncu konusunda daha ısrarcı olduğunu biliyorum. Ama kulüplerin tavırları, bonservisler, Lukaku'nun geldiği koşullar nedeniyle tercihin işini de ondan yana yapıp bence Fenerbahçe elindeki kaynağı da Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna göre o bölgeye bir nokta atışı daha yapabilir. Bu kim olabilir? Gidip Leao'yu alabilir. Transferdir ve süreklilik arz eden, sürekli değişen bir tablodan bahsediyoruz.
0: Aynen.
1: Peki bir de mesela ben bunu duymuştum. Sana da öyle sorayım Naci. Dursun Özbek özellikle çok uzun süredir bu Batragov için çok uğraşıyor diye. Nedir abi Batragov transferi?
0: Batragov için ya biraz dedim ya, yani o trenleri
1: i̇stiyor,
0: kaçırdı Galatasaray.
1: İstiyor,
0: rahat
1: doğrusu,
0: olduğu dönemleri
1: istiyor.
0: Kaçırdı Galatasaray, ama evet yani Batragov net bir şekilde işte Sayın Başkan'ın da yönetiminde, teknik heyetinde sıcak baktığı bir oyuncu zaten. Teknik heyete sormadan Sayın Başkan kalkıp al bunu getirdim oynatıyorum diyemez. O ayrı bir konu, ama bu noktaya en çok motive olan isimlerden bir tanesi Sayın Başkan. Ama biraz geç kaldığını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Lokomotiv Moskova kulübünü kırmak kolay olmayacaktır. 20 milyon euroluk teklif reddedilmişti. 25 milyon euroluk resmi teklifi yaptı Galatasaray Lokomotiv Moskova kulübüne. Ve nitekim burada Rus kulübünü kırmaya çalışıyor. Ha, oyuncu açık bir şekilde Galatasaray'a gelmek istiyor. Avrupa macerasını başlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Ve nitekim de 3,5 milyon euro maaş. Onu söyleyeyim. 3,5 milyon euro maaş karşılığında Galatasaray Batrokov'la okeyleşmiş durumda. Daha doğrusu temsilcisiyle diyelim. Ve temsilcisi özellikle bu işin Galatasaray'a kırılmasını ve Galatasaray'a imza atmasını istiyor. Bekleyip görmek lazım. Zaten bir anlamda oradan çıkacak sonuç da Galatasaray'ın 10 numara konusunda stratejilerine açık bir şekilde yön verecek.
1: Bu
0: bir de Arsenal'de
1: peki
0: konuşulan, özür diliyorum, Nwaneri.
1: Evet,
0: genç bir oyuncu, 19 yaşında. Haluk abi dün söylemiş ilk kez. Martinelli paketinin içinde o da var, ama Arsenal Martinelli pazarlığında Galatasaray'a sıcak bakıp masaya otururken Nwaneri konusunda biraz ne diyeyim, ön yargılı ve
1: ben
0: soğuk
1: istemem
0: yaklaştığını ifade edeyim.
1: Peki, evet,
0: oyuncunun çok talibi varmış Premier Lig'den ve gelişim göstermesi için de
1: orada tutmak
0: istiyor. Galatasaray oynama garantisi vesaire falan gibi vaatlerde bulunmak istiyor pakette, ama Arsenal açıkçası Premier Lig'de gelişimini göstermesini daha çok arzuluyor oyuncunun.
1: Demişken on numara meselesi, bir can uzunda bir şey var mı?
0: Yok, 50. Frankfurt 50 diyor.
1: Vermiyor Dursun Özbek'te.
0: Ya Frankfurt 50 milyon euro istiyor. Şu ana kadar da Sayın Başkan sıcak bakmıyor. Ya bir de Can Uzun için şöyle bir düşünce var. Can Uzun'u en çok isteyenler dahi Galatasaray'da teknik direktörü, yöneticisi, ne bileyim scout'u vesaire, onlar dahi 50 milyon euroluk rakamın
1: çok
0: Can Uzun için çok olduğunu dile getiriyorlar. Bir ürünün ederi vardır ya, o ederin çok üstünde görülüyor Can Uzun için.
1: Böylelikle Dursun Özbek'te ben size demiştim arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu iş parayı vermeyelim notasına doğru daha hızlıca gitti demek ki. De Bruyne
0: Abi Kevin De Bruyne Galatasaray'a
1: De
0: önerilen.
1: Bruyne mi diye okunuyor?
0: Ya vallahi tam telaffuzu
1: Çok
0: bilemiyorum.
1: değişken.
0: Yani De Bruyne Galatasaray'a bir Belçika'da kulübü olan iş insanı üzerinden teklif ediliyor.
1: Son dönemde şikayetleriyle gündeme gelen iş insanı diye.
0: Evet, ben çok fazla adını ismini de anmak istemiyorum. Nitekim de Mertens'e de kendisi çok samimiydi bu arada. Onu belirteyim. Belçikalı olan De Bruyne de yakın dostuymuş menajeri vesaire. Galatasaray'a geliyor ama Galatasaray kulübünün Napoli ile olan ilişkileri zaten iyi. Napoli De Bruyne ile birlikte Lukaku'nun da kontratından, sözleşmesinden çıkmak istiyor. Yaşları belli bir noktaya geldi. Kontrat maliyetleri yüksek ve nitekim de Galatasaray hem De Bruyne'ye hem de Lukaku'ya hayır diyor açık bir şekilde.
1: Geliyor Galatasaray ikisi de.
0: Tabii, ya Napoli ile olan zaten Osimhen transferi başta olmak üzere Napoli ile çok yoğun bir geçmişi
1: Tamam.
0: var Galatasaray'ın. Nitekim de zaten bu oyuncular tabii ki Galatasaray'da sunuluyor. Galatasaray Napoli ile görüşüyor. Kontrat maliyetleri vesaire son durumları. Galatasaray iki isme de, yani De Bruyne Galatasaray'ın gündeminde yok. Onu açık bir şekilde söyleyebilirim. Lukaku da zaten Türkiye pazarına düşmüş bir oyuncuydu. Marketin içindeydi. Beşiktaş'a da teklif edildi.
1: Evet.
0: Hani alır mısınız diye Galatasaray düşünmüyor. Yedek santrafor Galatasaray'a da lazım biliyorsun ama Galatasaray oraya U23 düşünüyorum deyip
1: Konuyu
0: teşekkürler diyor.
1: kapatıyorum.
0: Aynen öyle.
1: Peki devam ediyorum. Şimdi bu Leicester Lig başlıyor tabii. Cuma günü Galatasaray Çorum maçıyla Süper Lig'in startını verecek. Bu Leicester konusu biraz aslında öyle bir döneme denk geldi ki hiçbir transfer gelmedi. Sadece bu çocuk geldi. Yaptığı her şeyde göze batar oldu. Leicester'in sözleşme şartları nelerdir? Galatasaray oraya bir para bağladı. Ne düşünüyor yönetim? Yani doğru hamle olarak görüyor mu bu
0: Abi
1: maçları
0: şöyle
1: özellikle
0: söyleyeyim.
1: izledikten
0: Zaten
1: sonra?
0: bugün Galatasaray yönetimine olan tepkilerin bu noktada olma gerekçelerinden, hani o maddelerde çok alt sıradadır ama bunlardan bir tanesi de taraftarı kızdıran noktalardan biri de alınan tek oyuncunun da beklenen performansı sergileyememesi. O güçlü oyunu sahada ortaya koyamaması. Şimdi Leicester konusunda da vur abalıya yapmamak lazım. Evet geldi. Abi bir şey var mı? Et mi? Balık mı? Hiç kimse anlayamadı. Leicester 6 mı? 8 mi? Kesici mi? Pasör mü? Geçiş oyuncusu mu falan, hiç kimsenin şu anda net bir görüşü ve hakimiyeti yok. Ve o yüzden de tabii ki Galatasaray taraftarı da doğal olarak en problemli gördüğü yer olan merkez orta sahada abi Leicester'in o açığı kapatamayacağını düşünüyor şu anda. Ve nitekim de tabii ki bütün oklar da oyuncuya odaklanmış durumda. Çünkü çare Leicester şeklinde alındı bu oyuncu. Ama ben konuştuğumda şunu dile getiriyor her taraf. Bir, Leicester'in kontratındaki net 20-25 maç diyordum ben her yayında. Onu özellikle
2: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında, evinde, iş yerinde, arabasında, metrobüste, yolda ya da yurt dışında programımızı bekleyen birbirinden kıymetli tüm dinleyicilerimize ben Çağatay Çıtlak hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tarih 13 Ağustos 2026, günlerden Perşembe. Yeni bir güne, yeni umutlara ve güzel dileklerle beraber başlayalım, birlikte başlayalım. Niyetimiz güzel, kalbimiz temiz, umutlarımız hep diri olsun. Hayatın karşımıza çıkardığı her şeye iyilikle, sabırla ve güzel düşüncelerle yaklaşalım. Bugün yolumuz açık, şansımız bol, gönlümüz ferah olsun. Hepinizin bugünü güzel olsun, keyfiniz yerinizde, gönlünüz de neşeyle dolu olsun diyoruz. 0212-273-1010, 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de gönül verdiğiniz renklerle ilgili görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün bir sürü, yani gündemimiz bayağı bir yoğun ve bayağı bir dolu. Biliyorsunuz akşam Beşiktaş'ın maçı var. Yarın Galatasaray Çorum Spor'la Süper Lig başlayacak. O kadar heyecanlıyız ki bu kadar aradan sonra, vallahi ben de çok heyecanlıyım. Bir an önce maçları yerinde izlemek için can atıyorum. Ama sizlerden gelen mesajlarla başlayalım vakit kaybetmeden, çünkü birikiyor ve ben de mahcup duruma düşmek istemiyorum. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bey, bakıyorum Ramazan Eryiğit, Instagram Çağatay Hoca adresi üzerinden. Selamünaleyküm Çağatay Hocam, ben Bahçeli Evler'den Ramazan. 12 Ağustos'ta Türkiye'de güneş tutulması ve meteor yağmuru olacaktı ama yıldız yağmuru oldu. Vleovic iyi yayınlar demiş. Sizler de seviliyorsunuz. Çok teşekkürler. Muammer Altın, her zaman olduğu gibi 80 milyon dinleyici şu anda seni bekliyor demiş. Evet, Amerika'ya da selamlar olsun. Bayram Bey diyor ki, kamuoyunun dikkatine iki gündür Galatasaray ile Çorum'un arasını gelmeye çalışan taraftar grubuyla İstanbul Gurbetçi Göberler Çorum taraftar grubu arasında hiçbir bağ yok. Tek bağımız Çorum FK'dır demiş kamuoyuna bilgilerimizle diye. Onu da kırmamış olduk. Ercan Bey'in mesajı var. Beşiktaş Vlahovic'i almış Çağatay Hocam, sen de zaten bunu aylar önce de söylemiştin. Evet, söylemiştim. Ben televizyon yayında da söylemiştim. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ediyorum hatırladığınız için. Beşiktaş'ta başka yerlere transfer şart mı? Bu kadroda ligde ne yapar? Sergen'in kurduğu takımı geride bırakır mı demiş. Bunun üzerine çok konuşabiliriz ama Beşiktaş'ta yapılması gereken şu anda gerçekten çok transfer var. Özellikle sağ kanada muhakkak bir kişinin, sola bir kişinin defansa alınması gerekiyor. Orta sahada bir kişinin alınması gerekiyor. Bana sorduğunuz için kişisel olarak böyle bir cevap verebilirim size. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde yine takipler başlamış. Emre Türkmenli'ye çok teşekkür ediyorum takip aldığı için hemen. Ali Rıza Teker'e çok teşekkür ediyorum. Saadettin Tanrıverdi, Hüseyin Emre Uyar. Dün takip etmeye başlayan Hakan Atakol'a teşekkürler. Bunlar programdan sonra gelenlerdi. Kenan Ersoy'a teşekkürler. Okan Antalya'yı zaten söylemiştim. Sırada WhatsApp hattında sizlerden gelen mesajlara bakalım. İsimlerinizi yazarsanız. İsmail Bey, ben de böyle WhatsApp profilinizden bakmak zorunda kalmam. Çorum Spor'da değineceğiz, hiç merak etmeyin. İyi transfer, çok da iyi adamlar alıyor. Çorum Spor çok doğru transferler yapıyor. Hayırlı günler hocam. Sizi Trabzon Arsin'den, Fındık Bahçesi'nden, internet üzerinden dinliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. İsim Gürkan Bey. Çok teşekkür ederim vallahi. Ne kadar güzeldir ya. Tam da zamanı, fındık zamanı, hasat zamanı. Kolaylıklar diliyorum size de. Trabzon'a da selamlar olsun. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Senin de Rabbim işini gücünü rast getirsin. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Çok tabii burada bir yandan da mesajlar geliyor. Cep telefonumuzun da sesini kapatalım. İsimlerinizi lütfen yazın. Eyüp Bey diyor ki, Galatasaray'la alakalı komple teorileri var diyor. Ne kadar gerçek bilmiyorum diyor. Ama oyuncu, savaşçı ve başarıya aç yetenekler olmalı demiş Eyüp Bey. Evet. Futbolcuların, aslında ben hep şunu söylüyorum. Futbolcu geldiği zaman bana ne kadar vereceksiniz sorusu yerine, eğer transfer olan futbolcu benden ne istiyorsunuz diye bir soru soruyorsa işte gerçek transfer benim için odur. Resul Bey var ya da bakalım isimler. Hocam hoş geldin, sesini duymak güzel. Bugün Beşiktaş'ımıza başarılar. Bülent Uslu'yu bağlama şansın var mı Çağatay Hocam demiş. Bu soru geleceğini bildiğim için saat 15'te Bülent Uslu yayınımızda olacak diye hemen bilgisini vereyim. Dersime çalıştım. Son bir saat yayına gelirim. Önünde hazırlık yaparım. Şu anda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane spor yazarımız var. Hepsinin saati belli. Hepsi bağlanacak. 4 büyük takımımızın spor yazarları, gazeteci arkadaşlarımız sağ olsunlar beni de bizleri de kırmıyorlar. Ne zaman istesek de bağlanıyorlar. Çok önemli yerlerde, toplantıda da olanlar bağlandı, hastanede olan da bağlandı, cenazede olan da bağlandı. Ama biz de bunları sonradan öğrendiğimiz için, konuşmanın sonunda yaptıkları için onlara da her zaman müteşekkiriz. Hocam iyi yayınlar. Arkadaşlarım salı günü 9-10'a halı saha maçı ayarlamışlar ama ben statta olacağım için Fener'in maçına gelemeyeceğimi söyledim. Onlar da beni gruptan attı, canları sağ olsun. Şampiyonlar Ligi müziği dinlemek benim de hakkım demiş. İsim ne? Abdullah Kurt. Evet, selamlar Çağatay Hocam. Sefaköy'den Halil, ben Beşiktaş taraftarıyım. Lukaku Fenerbahçe'ye, Vlahovic de Beşiktaş'a hayırlı olsun. Umarım tüm transferler takım ayırt etmeden iyi performans sergiler. Bizler de iyi ve kaliteli bir lig izleriz. Böylece hepimiz kazanmış oluruz demiş Halil Bey. Çok haklı, çok teşekkür ediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak bugün Beşiktaş'a canı gönülden başarılar dilerim Çağatay Hocam demiş. Valla... İsminizi de buradan görüp size ayrıca tebrik etmek istiyorum. Lütfi Bey, evet Lütfi İnal. İnal çok teşekkürler. Yani her zaman söylüyoruz, bakın ülke puanı diye bir şey var. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlarımızın direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını, hatta iki takımla katılmasını, UEFA'da ön eleme oynamak zorunda kalmadan bu puanları biz toplarsak, İşte o zaman 4 takımla 5 takımla direkt kupalara da gitmiş olacağız. O yüzden çok çok önemli. Ben ülke olarak hani zaten vatansever de bir insanım. Hangi takım olursa olsun, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon Avrupa'dan bir takımla oynadığı zaman en büyük Galatasaraylı, en büyük Fenerli, en büyük Beşiktaşlı, en büyük Trabzonsporlu benim. İstanbul'dan Mustafa ben demiş. Evet çok teşekkürler, biraz önce isim yazmamıştınız. Çok geliyor mesaj. Ahmet Bato, iyi misiniz hocam? Acaba Ertem Şener'i bağlayamayız. Ertem çünkü çok yoğun ve genelde katılamıyor. Harun ben demiş, Galatasaray taraftarıymış. Bir sürü şeyler yazılıyor, ediliyor. Ama taraftar sizi nasıl destekliyorsa desteklemeye devam eder. Yaptıklarıyla, umursamaz tavırlarıyla bizi delirtiyorlar demiş. Çok uzun mesaj olduğu için normalde bu kadar da okumuyorum ama sizi kırmamak adına yine de okumak istedim. Çağatay Hocam hoş geldin, senin düşünceni merak ediyorum. Bir oyuncu ormanın demiş. Formanın herhalde sesli yazdığı için o F çıkmamış olabilir. Mustafa Sandal'ın şarkısı vardı ya, onun förü de var diye. Onun arabası var, şoförü de var derken förü çıkıyordu şarkıda. Formanın arkasındaki isim için mi oynar yoksa formanın önündeki arma için mi oynar? Bunu Türk oyuncu olarak algılamayalım, genel olarak soruyorum. Valla genel olarak çok doğru bir cevap vereyim. Yabancı futbolcudan ben formanın önündeki arma için oynayacağını pek düşünmüyorum. Tamamen profesyoneldir. Kendisi için oynar, bunu söyleyelim. Ama kendi isminin de orada bir vitrin olarak gördüğü için, bir vizyon olduğu için tabii ki kendini de göstermek için elinden geleni de yapar. Esprilerimize de gülmüşler. Çok teşekkürler. Ankara'dan Aydın, Lukaku enerjisiyle taraftarının üzerindeki negatif enerjiyle pozitife çevirdi diyebiliriz. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İyi yayınlar abi demiş. Harika. Fenerbahçeli taraftarlar. Valla helal olsun. Şampiyonlar Ligi'nde kalede Mert'le gidemezsin diyor. Aziz Coşkun, Lukaku mu acaba Vlahovic mi diye bir soru sormuş. Sizler de yazın düşüncelerinizi, özellikle yarın Galatasaray için Galatasaraylı taraftarlar lütfen yorum yapsınlar. Çorum Spor maçıyla yarın lig başlayacak. Beşiktaş'ın bugün Avrupa'da biliyorsunuz maçı var. Onunla ilgili Beşiktaşlı taraftarlardan mesaj bekliyorum. Fenerbahçe cumartesi günü bana gelen bilgiler doğrultusunda Muhammed Salah'ın da Kasımpaşa maçında bayağı bir süre alacağı haberi geldi biraz önce. Normalde oynamayacak diyorlardı ama Muhammed Salah Kasımpaşa Trabzon maçında cumartesi günü saat 19'da ki ben de orada olacağım. Süre alacak. Hep birlikte göreceğiz. Ben de çıplak gözle izleyeceğim. Çağatay Hocam, ülke ikliminin ne kadar tuhaf olduğunu dile getirmek istiyorum. Galatasaraylıyım. Bütün takımlarımız Avrupa'ya kalsın, Avrupa'da yarışalım, para orada. Türkiye Ligi ancak böyle gelişir. Bu fikirde olan insanları tebrik etmeye gerek yok. Normali bu zaten. Peki Tolga Aydoğan, teşekkür ediyorum. Ben sadece kendi fikrimi söyledim. Onu da sorduğunuz için söyledim bu arada. Tabii kimden örnek verelim? Fenerbahçe'den örnek verelim. Fenerbahçe sadece ön elemede playoff'a kaldığı için, playoff'ta bir maç yapacak biliyorsunuz. Playoff'a kaldığı için bile sadece 4.3 milyon euro kasasına para girdi. Bir de öyle bakın. Eğer Lyon'u da yenerse ve Şampiyonlar Ligi grubuna kalırsa 19 milyon euro da oradan kasasına para koyacak. Bu sadece ayak bastığı parası. İsimler Galatasaray yazmış. Çağatay Hocam, az önce mesajımı uzun diye okumadınız. O zaman kısaca özet geçeyim. Çorum bize 5 atar. Bunun hesabını yönetime sorarız. Galatasaray taraftarıyım. Beşiktaş'a başarılar demiş. İsimlerinizi de lütfen bir kere daha rica edeceğim. Çağatay Hocam, Ankara'dan Recep, akşam Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum demiş Recep Bey. Vallahi bu saatte ben oluyorum. İsminiz İlhami Korkmaz. Sevgili Sivaslı İlhami Korkmaz'a da selamlar. Çağatay Hocam, Fenerbahçeli arkadaşlar Beşiktaş'a başarı diliyorlar. Önemli olan Galatasaray'a başarılı dilemeleri demiş. Ali Cemal, yok, Ali Algül. Evet, resimlerden bazen benzeyebiliyor. Ankara'dan Ersin'e teşekkür ediyoruz. Çok mesaj olduğu için tabii çok sağ olun. Bir Galatasaraylı olarak transfer için varyansın eden taraftarları anlayamıyorum gerçekten. Gerçek taraftar takımını transferden dolayı sevmemeli. Gerçek taraftar iyi ve kötü günde takımını her zaman destekler diyor. Selamlar demiş Levent Bey. Bizden de selam olsun. Cumartesi forma giyer mi? Bence Lukaku cumartesi forma giymez ama onu yine de soracağım. Çünkü ayağının tozuyla geldi. Hazır mı değil mi? Onu biliyorsunuz. Analiz ekipleri var, çok profesyonel. Onlar da performans ekipleri var. Bakacaklar oradaki verilere göre, donelere göre, ellerindeki asetlere göre. Onlar da zaten oynayıp oynamayacaklarını İsmail Kartal'a söyleyeceklerdir. Ben Burhaniye'den Kamil, bu yıl Allah'ın izniyle Fenerbahçe şampiyon yorumu yapmış. Çağatay Hocam, Fenerbahçeli Erkan, Aziz Yıldırım ne kadar büyük başkan olduğunu görmüştür Z kuşağı. Lukaku bu ligin kralıdır. İyi yayınlar demiş Erkan Bey. Teşekkür ediyoruz. Abi, Salah'ın 61. dakika oyuna gireceğini bilmeyen yoktur herhalde. Ben bilmiyorum. Ligimize kalite katacak. İyi transfer demiş. Valla ben Salah'ı ilk 11'de bile görürsem hiç şaşırmam. Çünkü antrenmandaki gollerini de izledim. Arkadaşlarla da konuştum. Aynı şekilde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'taki antrenmanı izleyen arkadaşlarla da her gün konuşuyorum. Ve performans bilgilerini de alıyorum. O yüzden yeni gelen transferler özellikle çok büyük katkı sunabilir. Yeter ki antrenmanlı olsunlar ve hazır olsunlar. Galatasaray'da transfer var mı demiş Orkun Alsulu. Beşiktaş'ta var mı? Herkes transfer soruyor. Hocam, Kasımpaşa stadı bana yakın, maçtan sonra gelin çay içelim, seviliyorsunuz demiş. Siz gelin orada görüşelim. Valla ben de oradayım. Çayları ben ısmarlayayım. Şirketten değil ama benden olsun çaylar. Kahve istiyorsanız kahve de. Çağatay abi, iyi yayınlar. Kasımpaşa'dan Niyazi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Kasımpaşa Trabzon maçına geleceksen bizim dükkana da uğrayabilir misin? Vallahi uğrayın, adresi atın bana, gelirim. Yemin ediyorum gelirim yani. Bir çay içeriz. Tamam, konum atarım sana. Şaka yapmıyorum, gayet ciddiyim. Seviliyorsun abi, biz seni çok görmek istiyoruz. Vallahi neredeyseniz ben geleceğim, söz. İsim neydi? Kasımpaşa'dan Niyazi Bey. Adresi verin, vallahi uğrayacağım. Bu arada hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçlarını da takip ettiğim için oralara yakın adresler varsa, kafeler varsa herkesle de buluşabilirim. İstanbul'dan Fatih, Trabzonspor taraftarıyım. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe'ye ayrı başarı diliyorum. İsmail hocamızı beyefendiliğinden dolayı çok seviyorum. Teşekkürler Fatih Bey mesajlarınız için. Ben 4 yıl üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan takımın taraftarıyım. Rakiplerimize başarılar. Dursun Başkan gerekeni yapacaktır. Müsterih olsun Galatasaray taraftarı. Okan Hoca'ya da güvenim tam demiş Sivaslı İlhami. Çağatay Hocam merhaba. Vlahovic akşam forma giyer mi? Çok güzel soru. İbrahim Özhan bunun cevabını ben biliyorum ama vermeyeyim. Çünkü bağlanacağımız gazeteci arkadaşlarımız versinler. Onlara ayıp olmasın. Onların bilgilerinin önüne geçmek istemem. Onlar versinler ilk olarak. Kimseye de hani böyle bypass etmem. Etmek de istemem zaten. Karakterime yakışmaz. Çağatay Hocam yanlış bilgi verdiniz sanırım. Fenerbahçe 4,5 milyon garantili etmesi söylenirse garantilemiş oluyor. Diğer türlü sadece 19 milyon euro ayak bastı parası alacak. Yo, benim verdiğim bilgi doğruydu. İsminizde yazarsanız her taraftan da bakabilirsiniz. 4,3 milyon euro Fenerbahçe'nin playoff turuna kaldığı için kasasına giren paradır. Lyon'u da yenerse 19 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne gireceği için, ki maç oynanmadı ama varsayım üzerine konuşuyoruz, gireceği için çıplak olarak sadece bu yayın gelirleri falan olmadan 19 milyon euro kasasına girmiş olacak. Vallahi ben programa başlayamadım. Sizlerin mesajlarınızdan çok da hoşuma gidiyor ama kıramıyorum da. Spor yazarı dostlarımızın da saatlerini de ardı arkasına tabii sarkma olmasını da istemiyorum. Almanya'dan Mete Gül, aleykümselam. Diyor ki Lukaku Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık sözleşmesi şampiyonluk şartına bağlı. Bu da demek oluyor ki Lukaku armaya oynayacak. Tabii böyle düşünüyorsanız, böyle bir şart olursa, ki anlaşmanın detaylarını bilmiyorum. Her futbolcu buna göre oynar. Avrupa'da da tüm takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Galatasaraylı yorumcu kim olacak, isim alabilir miyiz diyor. Vereyim, Cumhuriyet Gazetesi'den Arif Kızılyalın olacak. Hiç vakit kaybetmeden Mustafa ismim demiş, söyleyelim. Osimhen yaş 27, sakat geçirdiği gün 747, kaçan maç 117. Lukaku 33 yaş, sakat geçirdiği gün 581, kaçan maç 107 demiş Ahmet Berk Yönt ama bendeki rakamlarla çok uyuşmuyor. Eğer kaynağınız varsa lütfen bana da gönderin. Mehmet Nuri Akkurt'un mesajı var. Bütün Galatasaray camiasına şunu söylemek istiyorum. Herkes gönlünü ferah tutsun diyor. Futbolcular gelecek, transferler olacak. Altyapıda güzel birkaç futbolcu çıkarsa çok da iyi olur. Ben rahatım bu konuda diyor. Üstadım selamlar. Her şey yolundadır. Lyon'u geçemezse 4.3 milyon euroyu garantiledi. Eğer geçerse 18.6 milyon euro alacak. Yani toplamı değil demiş. Evet, ben de aynı bilgiyi verdim zaten. Teşekkür ederim beni de onayladığınız için. Valla sadece WhatsApp'tan ve Çağatay Hoca Instagram adresinden gelen mesajları okumak görüyorsunuz ki bayağı bir vaktimizi alıyor. Ne güzel bir giriş yaptın güzel insan programa, ağzına diline sağlık, hayırlı yayınlar olsun demiş Ramazan Bey'e. Teşekkür ediyorum, çok istek var. Halil Kalender, o da yazmış Instagram'dan. Sesin çok candan ve hoş geliyor, seviliyorsun Çağatay Hocam. Sizler de Allah'a emanet olun. Halil Bey çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz benim için çok anlamlı ve çok kıymetli. Yine buradan bakalım, atlamayalım hemen buradan sıradan. Ali DMRY'ye teşekkür ediyoruz. Olcay Çetin'e teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip aldıkları için Halil Kalender. Zaten söylemiştim. Emre Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden bayağı bir vakit kaybettik. Telefonlarımıza, spor yazarlarımıza bağlanalım. bunu okuyayım. Selam Çağatay abi, ben Metehan, 10 yaşındayım. Babamın telefonundan yazıyorum, seni her gün dinliyorum, televizyondan da izliyorum, çok seviyorum. Cuma akşamı Galatasaray'dan puan alacağız demiş, kırmızı siyah kalbimiz Çorum FK için demiş. Metehan'cığım gözlerinden öpüyorum seni, dinlediğin için de çok teşekkür ediyorum. İshak Uğur'a teşekkür ediyorum. İshak Uğur Durmuş Instagram'da yine takip alan isimlerden. Geçemiyorum artık, birazcık ara veriyorum sizlerden gelen mesajlara da. Çünkü hiç vakit kaybetmeden artık merak etmeyin, tüm transferleri değerlendireceğim. Ne kadara mal olduğunu, hangi ülkeden geldiğini, kaç yaşında olduğunu, kaç paraya geldiğini, kaç gol attığını, tüm bilgilerini vereceğiz. Ama öncesinde Şok Gazetesi'nde sevgili Erhan Alveroğlu var. Erhan'cığım merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Sen de yoğunsun bayağı Erhan.
1: Yolunda çok şükür. Deplasmandaydık. Stuttgart maçına gitmiştik. Oradan döndük. Şu anda İstanbul'da yine görevimizin başındayız.
0: Evet, şimdi en çok sorulan soru Lukaku. Sen neler söylemek istersin sevgili Erhan Alvaroğlu?
1: Lukaku Fenerbahçe'nin yeni transferi, ama Lukaku'ya gelmeden evvel Fenerbahçe birçok oyuncuyla iletişim kurdu. Bunların arasında Ueda vardı. Dick Kuyt önermişti, Feyenoordlu oyuncu, ve transfer sezonunun başından bu yana, hatta Aziz Yıldırım'ın Güresi'yi alacağım dediğini biliyoruz. Vedat ve Güresi'yi alacağım dediğini transfer sürecinde Hakan Sami biz de alırız dedi, hatırlarsanız. Güresi ile de son ana kadar iletişimini korudu ama Güresi gelecekken buraya gelen Muhammed Salah'ın, Vlahovic'in ve Osimhen'in maaşları Güresi'nin beklentisi oldu. Yani o beklediği 10 milyon euroluk maaşı daha fazlaya çıkartınca Fenerbahçe zaten iletişimde olduğu 3-4 isimden biri olan Lukaku ile geçen hafta anlaşmaya vardı.
0: Yani anlayacağımız şu mu Erhan? Giresi son anda maaşını yükselttiği için mi Giresi'den vazgeçildi?
1: Aslında şöyleydi. Anlaşılmıştı oyuncuyla. Dortmund'dan fiyat indirimi bekleniyordu. Dortmund biraz geri geldi. Fakat Türkiye'deki sistem şartları görünce Lukaku biraz, Girassi biraz daha maaşında artış yapmak istedi. O geri geldiği kısmı istedi. Sayın Aziz Yıldırım yönetimi de o zaman yine iletişimde oldu. Lukaku'yu daha masrafsız, daha uygun şartlarda olduğu için transfer etti. Bir hafta evvel demiştik Lukaku Fenerbahçe'nin gündeminde ama bitmiş bir şey yok. Fakat Fenerbahçe gel dediğinde hemen gelecekti. Okey, gel dedi ve Lukaku dün akşam indi. Lukaku Big Rom diye çağrılıyor ve 8 dil biliyor Lukaku. İnanılmaz. Aa, İtalyanca,
0: çok önemli
1: bir İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Flamenkçe, yani sayabileceğiniz kendi yerel dilleri de dahi 8 dil biliyor.
0: Tedesco'nun 7 dil bildiğini biliyordum ama Lukaku onu geçmiş, 8 olmuş.
1: Evet, 8 dil. Babası Roger Lukaku Gençler Birliği'nde bir dönem top oynamıştı. Evet. Türkçesi de dünkü videolardan gördünüz. Elbette söyletilmiştir ama Sarı Lacivert diye bağıran bence ilk transfer. Çünkü herkes daha böyle üçlü çektirme odaklı hareket ediyordu. Türkiye'sinin de aslında hani burada çocukluk sürecinde bir iki sene geçirdiği için hani yatkın olabileceğini düşünüyorum. Oyuncu geçen sezon ciddi bir sakatlık geçirdi. Ama şimdi burada şunu da söyleyelim. Osimhen'in kaçırdığı maç sayısına bakın. Lukaku'nun kaçırdığı maç sayısına bakın. Yaşlarına bakın. Aslında oyuncular sakatlanabiliyor. Çok formda, süper iyi yıldız dediğimiz Osimhen de ciddi maç kaçırıyor aslına bakarsanız.
0: Erhan, burada sözünü balla kesip sana da katkı anlamında şunu ekleyebilir miyim müsaade edersen?
1: Tabii, buyurun.
0: Dinleyicilerimiz çünkü yaklaşık bir 10-15 soru bununla ilgili. Lukaku şu anda hazır mı? En çok merak edilen konu bu.
1: Şimdi ona gelecektim. Yani oyuncunun sakatlığı bir sene evvelden ciddi bir sakatlık yaşadı ama Avrupa Şampiyonası'nda gördük ki oyuna girdiği her maçta skor katkısı verdi. Ve şampiyona bittikten sonra Lukaku çalışmalarına bireysel olarak devam etti. Ve oyuncu tabii ki bireysel çalışmalarına devam etse de takım çalışmasından faydalanamadığı için muhtemelen fizik kondisyon olarak biraz geride. Ama bu süreci de biliyorsunuz İsmail Kartal çabuk kapatıyor. Greenwood geldiğinde yeni başlamıştı idmanlara. Önce bir 10 dakika süre verdi. Sonra ikinci maçta ilk 11 oynattı. Ondan sonra yine 11 oynattı. Vedat'ın sakatlık süreçleri de böyleydi. Ben Lukaku'nun hemen bu hafta kadroya girebileceğini düşünmüyorum. Gençler Birliği maçına. Ama olmaz da değil. Fakat Gençler Birliği maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi,
0: değil mi özellikle?
1: Evet, Şampiyonlar Ligi maçında Lukaku kadroda olur. Tabii orada da başka bir muallak var. UEFA kadrosuna Lukaku girecekse kim çıkacak?
0: Kimden çıkacaksın? Evet.
1: Evet. Bir şöyle bir pencere daha açabiliriz Çağatay Hocam. sol bek konusunda sadece şu anda Archie Brown var Fenerbahçe'nin Avrupa listesinde. Hı hı. Archie Brown'un yedeklenmesi lazım. Levent Mercan, Vedat Muriç'i kadroya yazmak için çıkartılmıştı. Levent Mercan ve Lukaku kadroya yazılacak.
0: O zaman Fred'den bunlar... de çıkılıyor herhalde Erhan.
1: Evet, Fred gitti zaten. Fred Fenerbahçe'den ayrıldı. Hı hı. Ve diğer kadroya yazılmayacak isim Musaba olacak büyük ihtimalle. Ben öyle öngörüyorum. Fred ve Musaba kadroya yazılmayıp Levent Mercan ve Lukaku kadroya yazılacak. Az evvel dediğim gibi Lukaku bu hafta kadroda olursa Gençler Birliği maçında benim için sürpriz olur. Ama olmaz da değil. Çünkü oyuncu çalışma yapıp geldiğini söylüyor. Hmm. Takım çalışması olmasa da golcü oyuncular için hani şöyle bir gerçeklik var. Siz topu getirdiğinizde golcü oyuncu golü atar. Onun için takım çalışmasına da çok gerek yok. Kenardan bir orta geldiğinde ya da bir hava topu atıldığında sonuç alabilir. Asıl işte problem Fenerbahçe'nin Lukaku sonrası nasıl orayı dizayn edeceği. Hali hazırda artı yapıyoruz, eksi yapıyoruz, öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. 11'de kalıyor kadro. Hı hı. Hatta 12'de bile kalıyor. Şimdi Osterwold yok. Hadi onun durumuna bir şey yapılabilir belki. Transfer süreci bitene kadar oyuncu ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Yani Fenerbahçe 2 hafta daha, hatta 3 hafta daha oyuncu yazıp çıkartabilecek. Yani o 3 hafta Süper Lig listesinde Osterwold olmayabilir. Sorun yok. Onun yerine isimler yazılacaktır. Ama 3 hafta sonra artık nihai kadro bildirildiğinde nasıl yapacak? Bunun için ben kendim bizzat yöneticilerle görüştüğümde yöneticilerin de şöyle bir söylemi var. Zaten kadromuzda 10 tane oyuncu sayıyoruz. Nasıl yapacağız? Nasıl başka oyuncular bekliyorlar? Evet, bir forvet alacağız. O zaman da ne yapacağız? Mesela Semedo diyoruz. Semedo'yu hoca beğeniyor. Ama diğer taraftan da baktığınızda hoca Fred'i de beğeniyordu. Bizzat benim sorduğum Fred sorusu vardı. İlk önce dedi ki Fred bizim ne olacak? Ama son maç sonrasında, Stuttgart maçı sonrasında Fred durumunu sorduğumda yönetimle ilgili bazı görüşmeleri var dedi. Fred gitti. Semedo için de aynı şey olabilir. Ki ben Ederson'un da takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü diğer türlü bakın Çağatay Hocam, Lukaku, Vedat Muriç, arkalarına gelin Greenwood, Talisca, Asensio, 5 etti. Kante, Gendouzi 7 etti. Ake, Skriniar 9 etti. Semedo 10, Osterwold 11, Ederson 12. Az evvel dediğim gibi 12 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin. Fred'i saymadım, dikkatlisin.
0: Yani Erhan Alveroğlu, 20 gün kaldı transferin bitmesine.
1: Evet.
0: Nasıl olacak yani bu kadar
1: efor? İşte bu süre çok zor. Aziz Yıldırım'ın yaklaşımı da şöyle. Mesela Dinamo Zagreb Livakovic'i istedi. İstenen bonservisi vermedi Aziz Yıldırım. Yani yönetim satmadı diyelim Livakovic'i. Benim istediğim bonservisi vereceksiniz diyor. Diego Carlos'un durumu var. Diego Carlos ben paramı alırım diyor. O da bir yıpratma politikası seçiyor. Aziz Yıldırım da diyor ki, yönetim de diyor ki paranı veririm diyor. Zaten sözleşmem var. Öyle böyle alacaksın.
0: Amrabat var. Bekao var.
1: Tabii tabii. Onlara sırayla geçeyim. Bekao, Amrabat. Aynı şekilde Betis Bekao'yu, Betis Amrabat'ı istiyor ama diyor ki ben diyor zaten maaşı yüksek bunun diyor. 6 milyon euro gibi. Ben buna maaşını ben vereyim. Siz bonservis almayın diyor. Hayır diyor Fenerbahçe yönetimi.
0: Diego Carlos da şimdi aklıma geldi.
1: Diego Carlos yani. Evet. Az evvel onu anlatıyordum. Diego Carlos ben burada kalacağım diyor. Maaşımı alırım diyor. Sözleşmem var. Aziz Başkan da diyor ki tamam ben sana para vereceksem satmam da seni diyor. Tutarım diyor yani. Senin istediğini yapmam diyor. Yani az evvel saydığımız gibi 12 yabancı var şu anda Lukaku'yla birlikte. Evet. Bu kadrodan kimi yollayacaksınız? Tek ihtimal var. Semedo ve Ederson. Hani eğer Ederson kalırsa belki Ocak ayına kadar Osterwold de kadroya yazılmayabilir sakatlığı sebebiyle. Çünkü 2 aylık bir sakatlığı var. Sakatlık geçtikten sonra rehabilitesi tekrar idmanlara başlaması yine 2,5 ayı bulacak. Belki öyle bir çözüm olabilir. Bu konuda Fenerbahçe ciddi bir kriz yaşıyor. Şimdi hala hazırda Fenerbahçe'den sol tarafa oyuncu bekleyenler de bence boşuna bekliyor gibi gözüküyor. Olursa 23 yaş altı yani artı 4'e yazılabilecek sol taraf için açık ve bek olmak üzere isim bakılabilir. Mesela Semedo ayrıldığında Mert Müldür sağda tek kalacak. Bunun için de Fenerbahçe'nin Taha Şahin ve Arda Okan Kurtlan girişimleri olabilir. Çünkü artık yerli almak zorunda. Stoper konusunda Fenerbahçe'nin Adil ve Ümit Akdağ için isteği var. İlerleyen günlerde artık son 10 gün, son 15 gün, 20 gün özür dilerim. Bu 20 günde bu oyuncularla ilgili de mutlaka girişim olacak. Çünkü Osterwolde stoper bölgesinde yedekleyen bir oyuncuydu. Hı hı. Hani ciddi bir trafik olacak gidenlerde ama hala gelen de bekleniyor. Bana göre Fenerbahçe haksızlık ettiğimi düşünmüyorum. Tarihin en iyi kadrosunu kurmuş durumda. Tabii ki bunun oyuna dönüşmesi, daha iyi oyunla, güzel futbolla süslenmesi, evet bu tarihin en iyi kadrosu dedirtecektir bize. Ama bana göre kağıt üstünde, hı-hı, hani Asensio'nun, Greenwood'un, Lukaku'nun, Vedat'ın, Kante'nin, Gendouzi'nin, Ake'nin, Skriniar'ın olduğu bir kadro, hatta Ederson'u bile katabilirsiniz. Yani tarihin en iyi kadrosu. İsmail Hoca da buna uygun oyunu oynatmaya çalışıyor. Bakın Fenerbahçe, Çağatay Hocam 7 maç yaptı hazırlık maçlarıyla birlikte. 2 gol yedi, 16 gol attı. Bu çok önemli bir istatistik yani. Bu
0: Fenerbahçe'nin tekrar edebilir misin? Önemli bir istatistik olduğu için bir kere daha dinleyelim sevgili Erhan.
1: 7 maç yaptı Fenerbahçe, 3 hazırlık maçı, 4 resmi maç. Bunların içinde Zabce ve Sturm Graz maçları da var. 7 maçta 16 gol attı. 2 gol gördü kalesinde ve bu Stuttgart takımı Hartz'a 2 maçta 6 gol atmıştı. Yani Fenerbahçe takım savunmasında da İsmail Kartal'ın geliştirdiği hususlardan biri. Takım savunmasında da önemli işler yapıyor. Hı hı. Atmaya da başlayınca, çünkü biliyorsunuz Talisca ana forvet değil. Genelde forvet arkası olan destekleyici takviye forveti. Lukaku ya da Vedat da forma giydiğinde orada da goller de çoğalacaktır. Çok önemli, iddialı, evet, bir kadro. Tabii ilk önce şimdi

0: Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'nde kalmak. Evet. Gençler Birliği maçı var. Evet, ama Gençler Birliği maçının telafisi var. Evet, moral bozar, üzer, sıkar ama Fenerbahçe öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı istiyor. 18 yıllık bir hasret var. İsmail Hoca'ya bu soruyu sorduğumuzda inşallah Şampiyonlar Ligi'nde kalacağız dedi. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü çokça konuştuk bunları Çağatay Hocam. Fenerbahçe şu anda karşısında Real Madrid de olsa onu da yenip Şampiyonlar Ligi'nde kalmak zorunda. Takım bunu istiyor, camia bunu istiyor, başkan bunu istiyor. Aziz Yıldırım'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kalınmasını istiyorum dediğini biliyoruz. Çünkü o Şampiyonlar Ligi müziği salı günü haftaya o statta çalacak ama daha fazla çalsın istiyor. Daha fazla Fenerbahçeliler Şampiyonlar Ligi'ni görsün istiyorlar. Gençler Birliği maçında da önlemler alındı. İşte Asensio, Greenwood gibi oyuncular oyundan daha erken çıkartıldı. Fit olsunlar, yıpranmasınlar diye. Zaten tam yavaş yavaş forma giriyor bu oyuncular. Bir parantezle çok hızlı gidiyorum ama sorunuz varsa onu da alabilirim.
1: Soru 20'yi geçti şu anda. Önünde bütün sorular.
0: Son şunu da söyleyeyim. Belki soruların içerisinde cevaplarını da veriyoruz sorulmadan. Kerem Aktürkoğlu konusunda bir parantez daha açmak lazım. Fenerbahçeliler sol taraf oyuncu bekliyor ama sol tarafta Kerem Aktürkoğlu özellikle son iki Sturm Graz maçında hem içerideki hem dışarıdaki maçlarda gerçekten hem ofansif hem de savunma anlamında harika işler yaptı. Top çaldı, asist yaptı, rakip savunmaya pres yaptı, pas arası geçiş hücumu kesti. Çok iyi işler yaptı. Evet, gol kaçırıyor, kaçırmıyor değil ama gol kaçırıyorsan da bu da bir meziyettir. Yani o pozisyona girmek önemli. Son vuruşlar konusunda Kerem'in biz tanıdığımızdan beri Kerem'in son vuruşlarında böyle çok net süper bir golcü diyemiyoruz zaten. O daha fazla geçiş hücumlarında etkili olan bir oyuncu. Hani sola oyuncu isteyen Fenerbahçeliler biraz da Kerem'e haksızlık yapıyor diyebilirim.
1: Burada ben araya girebilir miyim? Sorular tabii var çünkü onunla birleştireceğim. Çağatay Hocam diyor ki Fenerbahçe sol kanatta Nene ile oynasa en az Kerem kadar katkı sağlayabilir mi? Evet, Kerem çok pres yapıyor, çok koşuyor ama çok da kaçırıyor ama Nene de biraz daha rahat adam geçebiliyor diye düşünüyorum. Erhan Bey bu konuda ne düşünüyor acaba demiş. Erhan Bey, gelen çok sorular, özellikle de Berke ile ilgili gelen sorular var. Ederson giderse Berke gelir mi? Berke'nin transferi yapılırsa Fenerbahçe bir pay alınıyor mu diye sorular var. Bunları da cevaplayabilirsiniz. Bilir misin Erhan Ardiler oldu?
0: Söyleyelim hemen. Nene sakatlıktan döndü. Bir fıtık ameliyatı olmuştu. Ondan sonra o ameliyat sonrası tedavisinin tekrar düzeltilerek yapıldığını söyleyelim. Takımla çalışıyor. O da süre bulacaktır. Çünkü o da yabancı kadro sunda 23 yaş altına uygun bir oyuncu ama henüz süre bulamadı. Yani süre bulamadı derken yeterince göremedik ama bir evvelki seneden biliyoruz Nene'yi. Çok çalışkan bir oyuncu. Son vuruşlar konusunda da evet biraz daha yetenekli ama ben Nene'nin hala talip ve iyi bir fiyat gelmesi durumunda satılacağını düşünenlerdenim. Ama satılmazsa da tabii ki bu liste içerisinde bu süreler konusunda mutlaka şanslı isimlerden biri olacak. Hı-hı. Berke Özer konusuna görünce Fenerbahçe Berke Özer konusunda bir girişimde bulunabilir. Yani Berke'nin durumunu sorup Berke ile ilgili bir adım atmak hani böyle an meselesi diyebilirim. Fenerbahçe'nin Ederson'u Al Hilal ve diğer bir Arap kulübü vardı, ismini unuttum. Al Ittihad ve Al Hilal konusunda girişimi var. O takımlara eğer pazarlayabilirse, satabilirse o zaman işte Berke ihtimali daha güçlü olacak. Orada önemli olan şu, kaleyi yabancıdan çıkarttığınızda 10 tane oyuncu içeriye alabiliyorsunuz. Yabancı anlamında söylüyorum bunu. Berke Fenerbahçe için önemli bir hamle olur. Arkasında Tarık ve Mert olacak ve kaleci rotasyonu gayet iyi olur Fenerbahçe adına. Geçtiğimiz sezon Lille'de Berke'nin mükemmel performansı vardı. Kurtardığı penaltılar, üst üste 2 penaltı kurtarması, hatta 3 müydü? Öyle olması lazım. Önemli bir kaleci. Orada da Fenerbahçe'nin %20 payı var Berke'de. Hani 10 milyon isteniyorsa 8 milyonu alabilecek ama Berke için 15 milyon euro isteniyor benim bildiğim kadarıyla. 12 milyon euroya alınabilecek bir isim Berke. Hem Ederson'un maliyetinden çıkıp hem yabancı konusunda elini rahatlatacak bir hamle olur. Ama bunun için bu kadar şişkin bir kadroya mutlaka önce satış gerekiyor. Satış olduktan sonra belki konusu daha da sıcaklaşır diye düşünüyorum. Çünkü başka alabileceği bir kaleci yok Fenerbahçe'nin. Ama şunu da söyleyelim. Mert ve Tarık'la da hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem Türkiye Kupası gitmez diye düşünüyorum.
1: Eren'cim, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Seni de yordum. Çok çok sağ ol. İşlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek
0: sağ olun.
1: Üzere. Hoşça kal. Evet, yani çok yoğun bir program olacağını söylemiştim. Ve gerek sizlerden gelen mesajlar, gerek şu an cep telefonumuza, evet, spor yazar arkadaşlardan bağlanmak isteyenler var. Ne kadar güzel ya. Vallahi programı dinleyip de özellikle bağlanmak isteyen spor yazarlarını da gördükçe ben daha çok mutlu oluyorum. Nedim Özkan, çok teşekkür ediyorum. Instagram'da yine takip almış. İshak Uğur Durmuş'u söyledik mi söylemedik mi onu hatırlayamadım ama yine de söylemiş olalım. Cem Aslan, evet, gazoz ağacı. Baba, dinliyorsan beni, seni arayayım ben Cem'cim ya. Senin de görüşlerini alayım. Sevgili Cem Aslan. Cem Arslan, gazoz ağacı, yılların radyocusu. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlara bakalım. Evet, Ahmet Yasak, teşekkürler. Sen ne güzel adamsın abi demiş. Kasımpaşa'dan çağırıyor arkadaş. Tabii ki gelirim diyorsun. Adres veriyor diyorsun. Allah kalbine göre versin senin güzel insan. Ne demek? Senin güzel insanların çoğalması, Allah senden razı olsun. Böyle pozitif insanlara davrandığın için. Ne demek Ahmet Bey? Her zaman söylüyorum. Yine onunla gelen bir mesaj daha vardı. Şuradan bakalım. Sinan Bey, Çağatay abi fotoğraf da çektireceğiz mi? Ya ne demek? Siz isteyin. Albüm yapalım ya. Ayıp ediyorsunuz. Ne demek? İnşallah. Orada olduğumuzda hep beraber Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzon maçına gelenler. Oralarda görüşelim, çekilelim, sohbet edelim, çay içelim, kahve içelim. Çanakkale'den diyor ki tercihimi Livakovic'den yana kullanırdım, bizim komşu diyor. Hırvat diyor, Çanakkale'den selamlar demiş. Livakovic'in de iyi bir kaleci olduğunu söylüyor. Bora Ayhan, Galatasaray'da geleceğiz hiç merak etmeyin. Çağatay abi yayınlar ki seni seviyor, ondan bağlanmak istiyor. Ne kadar güzelsiniz. İsminizle lütfen yazarsanız, herhalde Firas Bey olması lazım. Bazılarını artık ezberledik ya, WhatsApp'tan resimleri ya da karakterleri, fontları görünce hemen anlayabiliyoruz. Erhan Bey'e sorum olacak demiş ama Erhan'ı uğurladık. Forvet bölgesini uygun maliyetlerle kapatıp tüm parayı sol kanada mı harcamak istiyorlar? Düşüncesi nedir demiş. Ercan Erşahin'e de 44 yaşındaymış herhalde. Ya da Malatyalı, ikisinden biri. Aytek Aşkoğlu, hocam iyi yayınlar. Her gün sesini duymak çok keyifli. En kısa sürede yayında görüşmek üzere. Aytekçim, sana da sevgiler. Çok çok teşekkürler. Fenerbahçe her sezon başı aynı hikaye oluyor. Hep birlikte göreceğiz demiş Erdal Bey de. Yorum yapmış. Bakalım, sert rakiplerle oynadığında daha çok belli olacak bu işler demiş Tamer Güney. Hiç vakit kaybetmeden, çünkü önümdeki bendeki liste, bakın daha gazete haberlerine giremedik ama sizler baş tacı olduğunuz için asla es geçmem mesajlarınızı. 1, 2, 3, 4 buradan bakıyorum, saatlerimize de bakalım. Galatasaray'a birazcık uzanalım. Galatasaray'da neler oluyor diyeceğiz ama yani Galatasaray'da zaten pek bir şey olmuyor. Taraftar da o yüzden tepki veriyor. Bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın bu duruma neler diyecek, nasıl bir cevap verecek? Hep birlikte onu dinleyelim. Sevgili Arif Kızılyalın, müsait misin?
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Arif Kızılyalın, Galatasaraylı taraftarlar tabii ki benden daha iyi biliyorsun. Bu transfer meselesi ne olacak? Dün akşam Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları da vardı. Nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Mikrofonu sana bırakmak istiyorum.
2: Valla Galatasaray transfer yapacak günün sonunda. Zaten hani sona bırakıyor. Avrupa'da transfer kapanıyor. Acaba oradan Osimhen'e yakın kariyerde kulübüyle anlaşması anlaşmazlığa düşen büyük bir balık getirir miyim diye kovalıyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama o ismi hakikaten gizli tutuyorlar. Biliyorsun Osimhen de bundan 3 sene evvel gelirken kimse telaffuz etmiyordu. Bir kişi sadece ya Osimhen'i alsa iyi olur gibi bir laf etti. gizli bir proje var Galatasaray'da. Yani büyük bir iki yıldızın peşindeler. Kulüpleriyle çok anlaşamayan, özellikle de orada vergi kıskacında olan, işte bu İngiltere Ligi olur, İtalya Ligi olur, anlatabiliyor muyum? Fransa Ligi olur.

0: İspanya ligi olabilir yani, bizdeki gibi vergisizlik cenneti değil oralar. Hani çocuk Türkiye'de alacağı paraya bakıyor. Evet, Galatasaray marka. Hani öyle iki tane isimden bahsetmiyor ama isim ismiyor. Onun dışında da bir iki tane bu piyasada dolaşan isimler var. Basakov'dur, şudur, budur. O tip bir tamamlayıcı oyuncu. 23 yaş altı oyuncu arıyorlar. Bir tane araya yerli transfer sıkışabilir. Hı hı. Forvet olabilir bu. İstanbul içinden olabilir. Bu kadar tüyo vereyim, isim vermeyeyim. Sen söyle ismini. İstanbul içinden olabilir. İstanbul'un da bu üçüncü bölgesi diye adlandırdığımız yeni İstanbul projesi var ya. Hı-hı. Gidiyoruz Başakşehir'e doğru, böyle dev evler. Orada da ne evler yapmışlar kardeşim. Yani yaşam oraya doğru kayarsa vallahi İstanbul o tarafa kayar yani.
1: Arif Kızılyalı'ndan son dakika bombaları.
0: Ha, olabilir. Bunlar olabilir. Ya bir de şimdi şu transfer olur, isim verirsek bu sefer sevgili Burhan Can Terzi gibi kendisine de geçmiş olsun dileklerimi ediyorum. Geçmiş olsun. Hayır yani şimdi onu düşünüyorum. 1987 miydi? 86 Ergun abinin Gürsoy'un kulakları çınlasın. İmparator yönetici dönemi. Galiba ya Faruk abiydi ya Ali abilerden biriydi başkan. Ali Uras olabilir. Ya da Ali Tanrıyar olabilir, tam hatırlamıyorum. Bir Müller lafı duydum. Hansi Müller mi? Gert değil. İki tane Müller vardı Almanya'da, o arada var. İşte Müller ama hangisi diye yazdım. Ondan sonra hakikaten biriyle bir piyasa yoklamışlar, olmamış. Gitti Galatasaray, ondan sonra Gütçov'u Müşçov'u aldı. Ki Gütçov da başarılı oldu, Torsten Gütçov. Şimdi ben o haberi yazdım. Şu anki sistem uygulamada olsa beni hapse atacaklar. Yani olmayacak bir transfer haberi. Üstelik de manşet yazmıştım. İşin şakası, neyse lafı güzel yapmayalım. Galatasaray birilerini alacak. Ama tabii bu isimler Muhammed Salah ve Nunez'i geride bırakacak mı? Hani eğer o son dakika balığı olursa, geride bırakmasa da ondan kafa kafaya olur. Ama Trabzon bu senenin yıldızıdır. Beşiktaş bu daha üçte büyük bir para ödedi, risk aldı ama karşılığını alır. Çünkü atanı tutanı iyi. Bu arada Beşiktaş çaktırmadan da çok iyi bir kaleci almış. Galiba Bayern Münih kalecisiydi değil mi?
1: Evet.
0: Çok iyi kaleci
1: Alman milli takım kalecisi Alexander Nöbel.
0: Evet, çok iyi kaleci almış Beşiktaş. Nasıl ikna etti, tebrik ediyorum. Hani o yüzden de bir Serdar Adalı'ya falan fazla sallamasınlar yani. Yani Serdar Bey ve ekibi iyi iş yapmış. Allah'a var yani. Vlahovic'de şimdi geçen seneye dönelim. Vlahovic'e hanginiz ister dese hepimiz balıklama atlar mıydık? Atlardık. Yani öyle bir santrfor. Bu sene iyi transferler yapıldı. Galatasaray beklemede. Ama tabii bu son dakika transferlerinin şöyle bir şeyi var. Hatırlıyor musun, Galatasaray bir ara son günü 3 kişi almıştı, Enzonzi falan gibi.
1: Evet evet, öyle bir paket almıştı Galatasaray.
0: Paket aldı, üçlü paket. Patladı. Evet. Gerçi gene galiba şampiyon oldu da. Ama hani oyuncular da patlamıştı. O son dakika transferlerinin böyle riskleri vardır.
1: Bir de kamp gördü mü? Yani hazır mı? Antrenman yedi mi futbolcu?
0: Bu söylediğim büyük balık, büyük balığın kampa idmana ihtiyacı yok. O zaten çalışıyor. Hatta şu an Florya'dakilerden daha iyi çalışıyor. Çünkü ben bakın 4 sene üst üste şampiyon da olsa Galatasaray. Hı hı. Ben Galatasaray'ın fizik, kondisyon, yükleme şeylerini beğenmiyorum yani.
1: Alp Kızılyalı'nın sana sorular var. İzin verirsen onları iletmek istiyorum dinleyicilerimizden. Arif abiye selamlar demiş Sayın Ayhan. Abdurrahim Albayrak gibi bir isim olsaydı daha iyi olur muydu? Futbolcularla en azından koordinesi iyi miydi? Arif abi ne düşünür acaba diye.
0: Valla Okan Hoca galiba öyle birini istemiyor. Yani Okan Hoca neydi, Saral, İrfan Saral. Hı hı. Kaleci antrenörü bir tane daha var. Hani öyle bir yönetim biçimi uyguluyor. Saygı duyuyorum. 4 senedir de şampiyon oldu, bir şey diyemiyorsun. Ha ama bana kalsa işte o zamanların Abdurrahim Albayrak, sonra Yurdaşen Karahasan, sonrasında Haldun Üstünel, sonrasında başkan olmadan önceki Adnan Polat. Adnan abi de çok iyi futbolcu ve sorumlusuydu, bilirsiniz. Hı hı. Sonra da çok da iyi bir başkan oldu, o da ayrı, kulakları çınlasın. Sonralarda Erden Timur, eğer böyle birini koyacaksan koy. Ha şimdi Sayın Kavukçu'nun hakkını yemeyelim. Sanıyorum Sayın Kavukçu o işlere yakın. Ama Sayın Kavukçu o tip bir şey değil. Yani gidecek futbolcunun sorunuyla ilgilenecek, ya o ne oldu, o si diyecek, öbürüne derdinle şey diyecek, Davinson diyecek, hadi Apo, hadi koçum diyecek. Hani bu biraz evvel saydığım isimler o futbolcularla, futbolcuların birebir dertleriyle ilgilenen karakterlerde. Abdullah Bey biraz daha farklı bir iş adamı, üst oyun kurmaca gibi duruyor. Ha, ama Okan Hoca da istemedikten sonra

0: Galatasaray şampiyon olsun. Çünkü iki tane gömleğim var benim. Evet. Eski sporculuktan ve kulüp üyeliğinden gelen ben Galatasaraylıyım ama işimi yaparken rasyonelim. Kim şampiyon olursa olsun tarafındayım. Dediğim gibi hani Okan Hoca'ya da saygı duymak lazım. Ama Okan Hoca'ya geçen gün bir yerde öyle bir denk geldik. Suratı bir düşük, sanki bir metal yorgunluğu var. İnşallah sezon başlayana kadar şurada 3 gün mü kaldı?
1: Yarın başlıyor.
0: Bir gün kalmış. Neyse, pazardan hesaplayınca 3 gün diyoruz. İnşallah onu atar. Ha, ilk hafta sorunsuz geçer gibi gözüküyor ama sonra Şampiyonlar Ligi maçları başladığı zaman bir de Galatasaray'ın o dönemdeki fikstürü böyle çok bir kolay değil. Böyle arka arkaya bir çat çat çat oynuyor. Şimdi bir de birbirimizi kandırmayalım. 3 sezon önceki kafa burun biten sezonu dışarıda tutarsan, hı hı, Galatasaray rakiplerinin kaptırdığı puanlarla şampiyon oldu geçen sene. Hani geçen sene Fenerbahçe'nin 3 ayrı kalecisi 3 ayrı büyük hata yapmasa Galatasaray şampiyonlukta çok zorlanacaktı veya olamayacaktı. Yani rakibin özellikle de son sene yaptığı hatalar Galatasaray'ın önüne açtı. Bu sene Aziz Yıldırım'lı Fenerbahçe, bakın İsmail Kartal da demiyorum, Aziz Yıldırım'lı Fenerbahçe'yi de Muhammed Sallah ve Nunezli Trabzon'un bu hataları yapmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'lı Fenerbahçe derken İsmail Hocam'ın hocalığına laf etmem, çok da standart hedef odaklı bir hocadır. Zaten bunda Avrupa Kupası maçlarında ortaya koyduğu sonuca odaklı futbolla görüyoruz. Hani İsmail Hoca eldeki un yağ şekerden güzel bir helva yapar. Ama dünya özürlü bu Michelin şefli helvayı yapmaz.
1: Evet.
0: Tarzı o değil. Ama yani Fenerbahçe şu anki kadro yapılanmasına bakıyorum, çok farklı. Şimdi Trabzon eğer orta sahadaki Olay'ı satmasalardı, ama o da zaten gönülsüzdü, İnanılmaz bir takımdı. Şimdi Sallah geldi. Sallah'ın koruması galiba Parades'i alıyorlar. Biliyorsunuz Parades Messi'nin korumasıydı Arjantin milli takımında. Hani Messi'ye yaklaşana basıyordu tokadı. Alınabilecek iyi bir orta sahadır. İyi bir merkezdir. Şimdi Sallah'ın arkasını toplayacak. Hani sanki böyle bir mühendislik transferi yapıyor Trabzonspor.
1: Kadro mühendisi yapıyor yani.
0: Kadro mühendisi yapıyor.
1: Evet.
0: O Al Hilal'deki çocuk Nunes. Ya hani kasetini izledim. Dilim düştü.
1: 27 yaşında zaten sevgili Arif Kızılyalın.
0: Dilim düştü yani. O kadar diyeyim ya. Her yerden vuruyor adam. Büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. Bu arada da Trabzonspor'un bir hesabını sosyal medyadan işte Nunes geliyor gibi bir şey yapmış. Ben de onu alıntı deyip gelirse çok gol atar dedim. O başta sevgili Orhan Kulakları için nasıl Beşiktaşlı meslektaşım olmak üzere herkes bu hesap sahte. Ya hesabın sahteliğinde değilim ben. Ben orada Özlem, Nunes. Nunes'in gelmesi veya gelmemesi. Nunes gelirse çok gol atar. Evet, sakatlığı vesairesi yok ki inanılmaz gol atar. Ha, bu arada gol demişken Lukaku'yu da unutmayın. Ankaralı Lukaku eğer sakatlık şeyine düşmezse domine eder ligi. Yani bir kere sıkışan maçlarda babanın bir golü var.
1: Evet.
0: Çünkü topu geçirdiği zaman Romelu Lukaku'ya bir şekilde vuruyor ki babası da galiba rahmetli olmuş. Toprağı bol olsun derler. Bildiğim kadarıyla Hristiyan'da. Zaireli eski futbolcu. Hani babası da Lukaku, Romelu Lukaku gibiydi, Roger Lukaku. Gençler Birliği'nde böyle inanılmaz kafa golleri vardı. Evet. İnanılmaz ön direkt golleri vardı. Lukaku başka bir kumaş. Uzun boylu.
1: 1.90 zaten olmayan, 94 kilo.
0: Evet. Atletik olmayan ama önüne topu attığın zaman hani o stoper mutoper şey geliyor. Çatal Serez geliyor. Şimdi onunla kestiriyorum. Ulan bu hangi stoper bununla baş eder diye. Hani bir Davinson size olarak mücadele edebilir mi? Eder. Trabzonlu Batakovlar, Matakovlar, Savicler zorlanır. Fenerbahçe Ake çok iyi bir stoper. Keza Skinyer belki hani. Hani bir de büyük maçlar belirleyecek bu sene. Hı-hı. Öyle gözüküyor gene. Beşiktaş'ın stoperlerine bakıyorum. Sanki biraz sıkıntı var. Yani bir Lukaku'ya karşı oynayacaksan, Osimhen'e karşı oynayacaksan.

0: Bir de şimdi her kulübün böyle bir inanılmaz santrforu oldu. Bir tarafta Osimhen, öbür tarafta Lukaku, arkasında Vedat. Öbür tarafa dönüyorsun Vlahovic. Öbür tarafa dönüyorsun Onacho artı Nunes.
1: Tabii Trossard'ı da unutmamak lazım. Arif Kızılyalı.
0: Kime?
1: Trossard.
0: O kim ya? Diyeyim tabii de elbette.
1: Yani o şimdi... Dünya Kupası'nda ilk 11'e seçilen kişi sol taraf. Arsenal'in sol kanadı.
0: Şey, santrfor diyorum. Nokta, şey, çakılı santrfor diyorum.
1: Bu arada sana çok şimdi... soru geliyor. Dinleyicilerimizden de diyor ki Arif abi başka takımları konuşma, ne olur Galatasaray'ı konuş diyorlar. Ve diyorlar ki Arif abiye sormak istiyorum, Resul Bey diyor. Sürekli takıma gelecek isimler konuşuyoruz. İki aydır herkesi aldık, uçtuk ama evet. Bu takımdan gitmesi gereken kesim ne durumda? Sevgili Arif Kızılyalı'nın Nelson, Eyüp Aydın, bir de Adnan Polat için gelecek olan seçimleri hazırlanıyor deniliyor. Doğruluk payı var mıdır? Lütfen cevap verebilir mi?
0: Şimdi bakın, ben Sayın Adnan Polat'ı her gördüğümde önüme yüklerim. Çünkü eski Galatasaray Kulübü Başkanı'dır. Ama ben Sayın Adnan Polat'ı iş dünyasından ve onun dışında özel sohbetlerimizden de yakından tanırım. Dursun abi çekilmediği sürece Adnan abi Dursun abinin karşısına rakip olmaz. Nokta. Adnan abi kulübün seçilmiş bir başkanı ve önünde 1,5 senesi varken aday olarak da çıkmaz. Adnan abi adamdır. Bunun altını bir net çizelim. Ancak Galatasaray'da böyle büyük çalkantılar olur vesaire olur. Ya ne olur Adnan Polat gel elini taşın altına sok derler. O zaman Adnan abiye iadeye itibar yapar Galatasaray camiası. Çünkü hiç hak etmediği biçimde ayrıldı kulüp başkanlığından. Şimdi bugün Galatasaray büyük paralara bu futbolcuları getiriyorsa, seyirci rekorları kırıyorsa, İstanbul'un en kalabalık seyirci topluluğunu karşılayan stadına sahipse, bunun müsebbibi Adnan Polat'tır. Şimdi kimse kusura bakmasın. Bak, tavuk su içmiş, Allah'a bakmış. Kimsenin hakkını yemeyelim kardeşim. Seversiniz sevmezsiniz. Adnan Polat bu kulüpte olmayan parayla o stadı camiaya kazandırmış adamdır. Nokta. Tartışmaya kapalıdır nokta. O dönemde tabii Sayın Talun'un, Sayın Işın Çelebi kulakları için nasıl eski bakanımız... çok katkıları vardır. Mesela şu an Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Sayın Murat Kurum Galatasaray Stadı'nın TOKİ tarafındaki yanılmıyorsam proje müdürüydü. Hani o stat tamam Mecidiyeköy'de çok değerli bir arazinin 49 senelik üst kullanım hakkını verdi Galatasaray. Çok güzel bir yerden çıktı. Ama bugün Türkiye'nin en efektif, en çok para basan merchandising'den tut günlük maç hasılatına kadar, günlük maç satış gelirlerine kadar en yüksek potansiyeline sahip evinin patronu. Bunun müsebbibi de Adnan Polat'tır. O yüzden hani Adnan Polat'ı işte şimdiden hazırlanıyor vesaire yok yani. Dursun abi bir şekilde çekilir, görev süresi biter. O zaman Adnan abi aday olur. Çalkantıya girer Galatasaray, Allah göstermesin. Adnan abiye gel derler. Kıramaz, gelir. Ama onun dışında Adnan abi lütfen buralarda yıpratmayalım diye düşünüyorum.
1: Zanyolu 10 numarada olmaz mıydı? Neden kalmadı? Okan hocamla mı anlaşamadı?
0: Şimdi Zülfiyar'a dokunacaksın bak. Ziyech kalsa olurdu, Zaha kalsa olurdu, Zanyolu kalsa 82 kere. Zanyolu kendi istemiyor. Sen tesisli adamın huyuna gitmezsen. Bunlar çünkü yıldız oyuncu. Hani tamam hoca da futbolcunun huyuna gitmez ama ya idare edersin yıldız oyuncuyu. Fatih Hoca Hacı'yı nasıl idare etti ya? Fatih Hoca, Sayın Fatih Terim Hacı'yı nasıl idare etti ilk geldiğinde? Ama Fatih Hoca ondan sonra baktık ya ulan dedi Sayın Fatih Terim hakikaten Hacı'da öyle düşünmüştür muhtemelen. Ya hakikaten doğru yapıyor deyip ondan sonra inanılmaz Hacı'da Fatih Terim'sin saygısı oldu. Ama yani Hacı gibi adamı Fatih Hoca oynatıyorsa sen de Okan Hocam oynatacaksın ya zannediyordu. Yani şimdi Zanyolu olsa bak 10 numara koy, santrfor koy, sola çık koy. Alakasız sıkıştığın maçlarda ortaya at. Alakasız topu alsın gitsin. Kullanamadın ya. Bir de tonla para battı yani. Tonla para gitti onlara. O Zaha, Ziyech vesaire. Şunlara bunlara. Hani oralarda üzülüyor insan, anladın mı? Tamam Galatasaray 4 senedir şampiyon oldu da Allah aşkına hani gelip marka olarak gelip neredeyse hani tukaka edip gönderilen 20 tane oyuncu sayar mısın sen Çağatay? Sayarsın herhalde değil mi?
1: Yani.
0: Yani 20 olmasa da 15 rahat sayarsın.
1: Evet.
0: E abi yani biraz da o zaman Okan Hoca da ona göre. Şimdi Dursun Bey de o yüzden herhalde transferde çok fazla şey yapmak istemiyor. Çünkü getiriyor. Hop. 3 ay sonra gidiyor adam. Ya bir Frankowski geldi. Oynatmadı. Yüzüne bakmadı. Adam gitti. En son Dünya Kupası'nda milli takımda oynuyordu. Doğru mu? Bir yerlerde oynuyordu. Adı geçiyordu Frankowski'nin.
1: Evet. Yani. Yandan da sana gelen sorular bayağı bir birikti de. Araya da gitme durumundayız sevgili Arif Kızılyalın.
0: Peki o zaman
1: son cümlelerini teşekkür alalım edelim. Lütfen.
0: Son cümlelerimiz umuyoruz hak edenin kazandığı. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve hakemlerinin fazla müdahil olmadığı. Doktor Ferhat Gündoğdu'nun hiç konuşulmadığı yani hakemlerin konuşulmadığı. Keyifli bir sezon yaşarız. Bırakın abi Galatasaray, Fener'i, Trabzon'u, Beşiktaş'ı. Ve dahi Başakşehir'e, ve dahi Konya'sı kapışsınlar abi, biz de keyifli bir, ve dahi Göztepe'si kapışsınlar, biz de keyifli bir sezon izleyelim. Tabii bu arada bir alt sezonda da şey, hani nasıl Galatasaray, gönlüm Galatasaray'dan yan dedim ya, bir alt ligde de yani TFF 1. ligde de kalbim Bursa Spor'dan yeşil timsahları İvedi acil ve hemen Süper Lig'e bekliyoruz. Bursa'ya selam saygı.
1: Görüşmek üzere Cumhuriyet Gazetesi'nde sevgili Arif Kızılyalın. Hoşça kal. Evet, Arif Kızılyalın'ın da görüş ve düşüncelerini aldık. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Lütfen sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Kemal Alçı, teşekkür ediyoruz. Yine buradan bakıyorum. Mahmut Fatma Kötuz olması lazım. Instagram'dan takip alan isimler, çok çok teşekkürler. Son bir saat dedik, az sonra Bülent Uslu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde olacak. Şimdilik kısa bir ara.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam bitti.
5: Te start tekerini aldı. Tyler hazır. Beyaz bayrak havada, start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış yaptı Taylar. Koşunun ilk metreleriyle birlikte liderliği iki tay almaya çalışıyor. Şimdi duş kulvardan gelen 6 numaralı Yükenoğlu rakiplerine hakim olup liderliği aldı. Hemen bir boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Hevselim, dışında 1 numaralı Salgur şimdi ikinci reye sokuldu. Bir boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Vurgun Han, 2 numaralı Alarasi grubun son sırasında ilerliyor. 6 numaralı Yükenoğlu yarışın lideri konumunda, son 800'e girilirken bir boy gerisinde ikincilikte 1 numaralı Salgur var. Daha sonra bir boy geride 5 numaralı Hevselim. Dışta 3 numaralı Ulu Alp, içinde 4 numaralı Vurgun Han. 2 boy gerilerinde de 2 numaralı Alarasi şeklinde son 600 metreye girilmek üzere. 6 numaralı Yükenoğlu yarım boy farklı önde. 1 numaralı Salgur yakın takipte, bir boy geride 3.lükte 5 numaralı Hevselim. Dışında 3 numaralı Ulu Alp. 1.5 boy geride 4 numaralı Vurgun Han. 2 boy kadar geride de 2 numaralı Alarasi sırasıyla Taylar virajı döndü. Viraj dönüldükten sonra ortadan gelen 1 numaralı Salgur için 6 numaralı Yükenoğlu'na hakim olmaya çalışıyor. Dışarıdan da 3 numaralı Ulu Alp'in gayretleriyle son 200'e yaklaşıyor Taylar. Yarışın lideri 6 numaralı Yükenoğlu bir kez daha farkı açtı. 1.5 boy yaptı. 1 numaralı Salgur ikincilikte. Dıştan da 3 numaralı Ulu Alp gelmeye çalışıyor. 6 numaralı Yükenoğlu son 100 metreye 1.5 boy farklı önde girdi. 1 numaralı Salgur ikincilikte. 6 numaralı Yükenoğlu son metrelerde de önde. 6 numaralı Yükenoğlu koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Salgur ikinci. 3 numaralı Ulu Alp üçüncü. 2 numaralı Alarasi 4. ve 4 numaralı Vurgun Han'da koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Yükenoğlu Erhan Aktu ile kazandı 3. koşuyu.

0: Bak, dört büyük gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarımızda canlı yayınımız devam ediyor. 0212 273 10'da WhatsApp hattımızda sizler görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. WhatsApp kullanmayanlar için, Instagram kullananlar için de adresimiz Çağatay Hoca adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Gazoz ağacı istiyoruz. Hakan o gündür. Evet, biraz sonra Cem Aslan'ı da bağlayabilirim. Instagram'dan gelen mesajlarla devam edelim. Ersen Bayram, Çağatay abi iyi yayınlar. Nunes ve Paredes transferi tamam mı? Avusturya'dan selamlar demiş. Nunes transferi tamam ama Paredes transferi tamam değil. Avusturya'ya da ben de Ersen Bey'e sevgilerimi, saygılarımı ileteyim. Yurt dışından çok mesaj geliyor. Selamünaleyküm Çağatay Bey, sizleri Norwich'ten dinliyorum. Emre Okatan, deminki arkadaşa katılıyorum. Eğer olursa belki uzun yıllar başarıyla forma giyer ve yabancı oyuncuya yer açılır. Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon Fenerbahçe. Umarım Norwich City de bu sene Premier Lig'e çıkar. İki kanarya, iki sevinç, iyi yayınlar dilerim demiş. Emre Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Yine sıradan gidelim bakalım sizlerin mesajlarınızdan. Enver Kılıç'a da selamlar, sevgiler olsun. Ahmet Bey, Ahmet Yasa'ya yine çok çok teşekkürler, sevgiler, selamlar. Burada da tabii çok ama çok isim var. Emre Okatan da takip almış. Teşekkürler. Mahmut Bey'e de teşekkürler. Ve hiç vakit kaybetmeden bağlantılarla programa devam edeceğiz. Çünkü herhangi bir aksamanın olmaması için Bülent abi çok çok sevgiler demiş. Evet, Bülent Uslu bekleniyor. Bülent'i de şu an cep telefonumdan arıyorum. Eagle Medya'dan.
2: Alo.
1: Eagle Medya, Bülent Uslu. Alemin gözü yaşlı mı Bülent Uslu?
2: Aha, evet, artık öyle oldu. Bilavuç Beşiktaşlı.
1: Biliyorsun. Sevgili Bülent Uslu, evet. Atatürk Havalimanı'nda ben Blauvić'ten üçlü beklerken senin üçlülerini gördüm. Evet, evet. Taraftarı üçlü çekirdin. Ne kadarlık anlaşman? Beşiktaş'la ne kadar sen anlaştın? Bonservisin ne kadardı?
2: Sonsuza kadar abi.
1: Mevki neydi Bülent? Onu da öğreneyim ya.
2: Mevkimiz bizim taraftarlık abicim. Evet. Beşiktaş taraftarı.
1: Eyvallah. Peki Blauvić'le ilgili görüş ve düşüncelerini, bir de akşamki maçla ilgili görüş ve düşüncelerini almak istiyorum. Dinleyicilerimiz var seni çok bekleyen. Gerçekten bayağı bir dinleyicimiz var. Buradan devamlı da yazıyorlar. Neler söylemek istersin Bülent Uslu? Mikrofon sende.
2: Şimdi öncelikli olarak herkese çok selam. Yani biliyorsun İtalyano geldikten sonra o günden itibaren yoğun bir yayın dönemine girdik kendi adımıza. Gece gündüz yayın yapıyoruz. Sizin yayınlarınıza da bağlandık. Bazen çok sert volümümüzü yükselttik. Hararetlendik çünkü biz haklıydık. Yani Beşiktaş'a dikkat edersen, yani ilk yayınımızı hatırlarsa size bağlandığımda Dübel yoktu, Trossard yoktu, evet, transfer edilmemişti, evet. Vlahovic transfer edilmemişti. Yani şimdi baktığınız Salih Özcan transfer edilmemişti. Bu transferler, bu süper oyuncular diyeyim, gelmelerine rağmen hala transfer ihtiyacımız var. Yani kadromuzun ne halde olduğunu ve neden o kadar çok dertlendiğimizi sanırım daha iyi anlıyoruz, anlatabiliyoruz şu anda. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen hafta kendi düşüncem, siz yani Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı nedir? Ya bak, gerçekten çok iyi bir hocamız var. Çok çok iyi bir kalecimiz var. Trossard geldi. Mükemmel bir kaptanımız var. Ama abi, her şeyi tamamlayamıyorsun. Eğer ki gol makinan yoksa, golcün yoksa, üst düzey ama bu tabii ki. Üst düzey. Bak, oh var, oh var. Evet, Beşiktaş'ın golcüsü var, oh var. Hayır abi. Bizim bahsetmiş olduğumuz oyuncu profili Vlahovic'ti. Yani ve bugüne kadar Beşiktaş'ın forvet transferi yapmamasının sebebi de İtalyano'nun son ana kadar Vlahovic beklentisiydi. Ve sürekli onunla iletişim halinde olmasıydı. Beşiktaş şanssız, çok şanssız. Neden? Eğer Vlahovic'in herhangi bir takımda bonservisi olmuş olsaydı zaten almamız sadece Beşiktaş değil, Türkiye'ye gelmesi imkansızdı. Biliyorsunuz 3 sene evvel Juventus 90 bonuslarla beraber 90 milyon euroya yakın bir bedelle Vlahović aldı. Vlahović dediğimiz oyuncu, bakın Türkiye'ye lütfen herkes hafızasını zorlasın. Bu yaş grubunda, yani 25-26 yaşlarında Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük santraforlar, benim aklıma 3 kişi geliyor. Bir, Fenerbahçe'de Anelka, Fransa milli takımının oyuncu. O da dünyaca ünlü bir oyuncuydu. 25-26 yaşlarında geldi Fenerbahçe'ye. İki, Osimhen. Yani Galatasaray'a katkısı ortada. Üç de Vlahović oldu. Yani 26 yaşında. Dördüncü sayamazsınız. Çok zor. Diğerleri işte 30, evet Mario Gomez. Yani 30-31 yaşında geldi. Şunu vurgulamak istiyorum. Bu yaşta bu oyuncuyu Süper Lig'e getirmek çok kolay bir şey değil. Ve şampiyonluklara baktığımız zaman, Beşiktaş'ın şampiyonluklarına baktığımız zaman kaleci Tolga Zengin'di. Biz onu töler ettik. Neyle? Mario Gomez'le. Demek ki tutanın da süper olmasa bile, atanın süper olursa şampiyonlar koşabiliyorsun.
1: Atan tutana geliyor değil mi Bülent olay gene?
2: Kesinlikle bak, ama atan tutandan daha önemli, değerli. Tutanın çok iyi olur. Sağ bekin iyi olur, sol bekin, stoperin, orta sahan falan. Ama abi yani atanın olmadığı zaman biz tarihimize bak, işte 90'lı yıllarda Metin Ali Feyyazlar. Bakıyorsun işte İlhan Mansızlar. Şeye bakıyorsun, Mario Gomez'den önce de Dembaba vardı. Biliyorsun atanın çok iyi son 4 haftada maaşları ödeyemediğimiz için yarıştan koptuk. Bir de tabii hakem hataları falan üst seviyeye çıkmıştı. Yani Dembaba da üst düzey bir golcüydü ve şampiyon yapıyordu bizi. Direkten döndük. Sonra Abubakar geldi. Abubakar'ın ilk prime dönemi. Ama tutanımız da iyiydi Fabri. Orada bak Şampiyonlar Ligi namalup grup liderliği gelmişti. Atanın ve tutanın iyi olduğu zaman Talişkalar falan da vardı. 2020-21 yine Abubakar'ın %100 performans değil, %50'nin üzerindeki performansla şampiyonluk geldi ki kalemde Ersin vardı, dikkatinizi çekerim. Şimdi Beşiktaş öyle bir yola girdi ki bence burada taraftarın çok büyük katkısı var ve etkisi var. Çünkü taraftarın şiddetli, tırnak içerisinde söylüyorum, hararetli eleştirileri sayın başkanı ve yönetimi, ya bir dakika biz ne yapıyoruz? Yani yanlışlarının önüne geçmesini sağladı. Mesela yanlışlardan bir tanesi neydi? Serkan Reşver. Ya Serkan Reşver'e Ahmet Spor 8 gün tahammül edebildi ancak. 8 gün. 9. günde kapıya koydu. Serkan Reşver Beşiktaş'ın futbol aklı olamazdı.
1: Ben ayrıldım dedi.
2: Ya kim? Nereden?
1: Kendisi
2: nereden
1: açıklamasında ayırmış? Ahmet'ten.
2: Ahmet Spor'dan mı?
1: Evet.
2: Beşiktaş'tan kendisi mi ayrılmış peki? Yani abi şimdi bakın ben hiç zannetmiyorum da kendisinin ayrıldığını. O zaman ne kadar vizyonsuz olduğunu da göstermiş oluyor. Çalışamayacağı bir takımla o zaman sen anlaşma yaparken şartlarını ortaya koymuyor musun? İşte vizyon mu? Böyle vizyonun da kenar. 8 gün çalışabileceği bir yerde bir de hem giriş yapıyor, 8 gün sonra da çıkış yapıyor. İşte böyle bir vizyondaki adamı Beşiktaş'ın futbol aklı yaptık. Sergen Hoca çok formsuz. Hocam seni çok seviyoruz. Beşiktaş'ın efsanesisin. Eyvallah. Ama o bende yok mu? Ben çok merak ediyorum şimdi Sergen Hocamızın. İşte tekrar yorumculuğa başlayacak çok büyük ihtimal ligle beraber. Vlahović bende yok derse şaşırmayın ha. Bende yok diyecek abi. Haaland'a bende yok diyen, isterse 150 gol atsın bende yok diyen, yani hocam bayağı bir futboldan uzaklaşmış ya. Bence Sergen Hocam futbolu nerede bıraktı biliyor musun? Şampiyon olduğumuz maçtan sonraki röportajında bir müddet futbol topu görmek istemiyorum, futbol izlemek istemiyorum dedi ya. Televizyonu izlemek istiyorum, televizyonu izlemeyi özledim. Bence orada kaldı hoca. Zaten biliyorsun 40-45 gün. Ya şunu söylemek istiyorum. 7-24 futbol yaşayan. Ha bak buradan bir bilgi vereyim. Dünkü yayınımda da söyledim ama buraya da özel bir bilgi olsun. Birinci, yani net bilgi bu. %100
1: gönder gelsin Bülent Uslu. Gönder gelsin.
2: Beşiktaş bir teknik adamla anlaşmıştı.
1: İtalyanlı'dan önce adam mi?
2: Tabii. Fink. Şu an Samsun Spor'un teknik direktöründen evet bahsediyorum. Anlaştı. İmzalar atılacak, ıslak imza. Italiano ihtimali doğuyor. Ve masadan kalkılıp Italiano'ya gidiliyor. İşte 1,5-2 gün boyunca ikna edilmeye çalışıyor, ikna ediliyor. apar topar alınıyor. Yani İtalyano sadece çay içip bir ön görüşme yapmak için oturduğunda kendisini İstanbul'da buluyor. Yani bence şampiyonluk hikayesi, inşallah şampiyon olacağız. Şampiyonluk hikayesi buradan başlıyor. Çünkü eğer İtalyano olmamış olsaydı bugün Vlahovic'de olmayacaktı. Yani daha ileri gideyim. Belki de şu an Beşiktaş seçim sürecine bile girmiş olabilirdi. İtalyano perde arkasında birçok şeyi çözüyor şu anda. Bak takım diri, takım ayakta. Emirhan'dan verim almaya başladık. 22 milyon euro bonservis sıktığımız. Akbadu yerine Jalo'yu tercih ediyor. Futbol adalet var. Yani burada bak Trossard geldi. Trossard'ın berberi 10 yıllık berberi Türk. Ya transfer sürecinde o berberin etkisi olduğu ya şaka gibi. İşte Vlahovic'in serbest olması, istediği tekliflerin ona gelmemesi ve ne kadar hırslıydı gördünüz değil mi üçlüğü çektirirken? Şampiyonluk ya. Diyor ya şampiyon. İnanılır gibi değil. Tüyler
1: çok
2: diken
1: profesyoneldi
2: diken.
1: Ya. Sevgili Berdus'u yani hani oradaki öyle bir üçlü çektirdi ki yıllardır buradaymış gibi.
2: Tabii. Daha dur.
1: Bu arada Mustafa Bey demiş ki Bülent abi dün havaalanında görme şansım oldu. Gerçi biraz uzak kalmıştım ama abim canlı daha yakışıklıymış diyor.
2: Eyvallah sağ olsun teşekkür ederim ona. O onun güzelliği.
1: Tabii bu akşam da Beşiktaş 1-0 revanşında Kralov'u ağırlayacak saat 20'de. Onun için neler söylersin? Ve benim
2: orada ben
1: en çok merak ettiğim şunu da cevaplar mısın bu sorudan önce? Şimdi aklıma geldi. Sevgili Bülent Uslu, Vlahovic konuştuk. Vlahovic sence Eyüpspor maçında forma giyer mi ya da süre alır mı?
2: Şimdi bunu şöyle hocanın özel antrenmanlarıyla günde çift antrenman yapıyor. Yani şu anda 3 ay boyunca dinlenmiş, tatilden gelmiş bir oyuncu yok. Fit bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve hocadan da Eyüpspor maçı için forma istemiş. Yani hoca süre verir mi bilmiyorum ama ben kenarda olacağına inanıyorum. Belki 10 dakika, belki 15. Bugün mesela Trossard'a 20-25 dakika hoca süre verecek. Aynı şekilde Vlahovic eğer bu şekilde çift antrenman falan yapıp hazırsa da neden olmasın ama Kadıköy'e yetişecek. Yani Fenerbahçeliler adına üzgünüm. Tamam mı? Kadıköy'e yetişecek Vlahovic. Orada Kadıköy'e artık çok iddialı gideceğiz Allah'ın izniyle. Yani öyle bir ay evvelki Beşiktaş yok artık.
1: Evet. Akşamki maç için yorumların?
2: Çok bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü iştahlı bir hocamız var. İştahlı bir takımımız var. Ve şu anda rakibi boğacak kıvama gelmiş bir taraftarımız var. Yani taraftarımız mutlu. Her pozisyon içerisinde olacak bir taraftardan bahsediyoruz. Çok kısa sürede kopartacağımızı düşünüyorum maçı. Ya. Yani çok bizi zorlayacağını. Aynı şekilde biraz artık Beşiktaş'ların iddialı olması lazım. Eyüpspor karşısında da inşallah farklı bir galibiyetle sezon açıp ilk haftadan da liderliği almak istiyoruz ve bir daha da bırakmak istemiyoruz. Artık Beşiktaş geri döndü diyebiliyorum ben. Çünkü Vlahovic şampiyonluk parçasını tamamlaması için süper bir golcüye ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Dembaba, Pascal Nouma, işte Mario Gomez, işte Aboubakar'ın prime dönemi. Bunlardan sonra sonunda bir süper golcüye daha ulaşmış oldu. Belki de tabii ki burada vereceği katkı önemli. Mesela diyoruz ki Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük kaleci muhtemelen Nübel olacak diyoruz. Ama önce bir sahadaki performansını da görmek gerekiyor. Bazen isim iş yapmıyor biliyorsunuz. Yani doku uyuşmazlığı oluyor, takıma uyum sağlayamıyor vesaire. O yüzden o doku da uyuşursa herkes görecek ki Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi kaleci de Beşiktaş'ta. En iyi golcülerden bir tanesi Beşiktaş'ta olduğunu herkes görmüş olacak inşallah.
1: Evet sevgili Bülent Uslu çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için devamlı seninle konuşuyoruz ediyoruz. Sen de çok yoğundun ama gene bir güzelliğinle her zamanki gibi yayınımıza bağlandın.
2: Tekrar herkese çok selam olsun. Görüşmek üzere inşallah.
1: Görüşmek üzere yakışıklı Bülent Uslu.
2: Eyvallah. Sağ olun. Hoşçakalın. Güzelliğiniz. Görüşürüz.
1: Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor. Evet sizlerden gelen mesajlara bakalım çünkü çok birikti. Hüseyin Bey de yazmış. Cumartesi Kasımpaşa'nın stadına geldiğinde nerede olacağız, nasıl görüşeceğiz Çağatay Hocam? O zaman dışarıda seni beklerim diyor. Çıkışta bekleriz diyor. Görüşürüz diyor. Hiç çıkışta beklemenize gerek yok. Yani saat 19'da maç. 18'de basın tribünün önünde geniş bir alan var. Orada da buluşuruz. Nuri Bey, Saadettin, Hakan, Mesut Bey, Faruk Bey, Ömer Bey demişler ki Çağatay Hocam orada görüşmek istiyoruz sizinle diye. 18'de dediğim gibi basın tribünün önünde geniş bir alan var. Orada da görüşebiliriz. Ne zaman isterseniz. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. Ama dün akşam Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint Germain olduğu, onun da bilgisini verelim. Soruyordunuz maçı izlediniz mi diye. Dün UEFA Süper Kupa finali vardı biliyorsunuz. Aston Villa'yı 2-1 yendi, mağlup etti. Paris Saint Germain ve Kvaratskhelia ile Due'nin golleriyle mağlup etti. Üst üste 5. büyük finalini de kazanmış oldu. Geçen yıl olduğu gibi hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de UEFA Süper Kupası'nı alıp 2025 ve 2026'yı duble yaparak kapatan bir takımdan bahsediyoruz ki işte başarı böyle geliyor. Geçen yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanmıştı Paris Saint Germain. Yani son 5 büyük finalinden de zaferle ayrıldı. Yine bakalım buradan Rıdvan Bey vardı, bir de Serdar Bey, bir dinleyicimiz daha vardı. Hemen bakalım, aşağıya doğru iniyorum. Evet, Sezgin Bey olması lazım. Beşiktaş'ın 11'inden bahsetmediniz demiş. Yani bizdeki bilgiler şu: kalede Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan olur. Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11'i şeklinde çıkar diye düşünüyoruz. Dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakalım. Komik mesajlar da var. Aziz Bey teşekkür ediyoruz. Tabii bunları yayında da okuyamayacağım, takdir edersiniz ki. Bunu da okuyamayız. Evet, sonradan gördüm ama. Yine de bakıyoruz buradan, sorular var. Avrupa'da birlik olalım demiş Yaşar Bey. Sonuçta Türk bayrağı var. Beşiktaş'a transfer gerekir mi demiş. Evet, gerekir. Çünkü zaten şurada, yani 4 Eylül'de Türkiye'de transfer sezonu bitiyor. 1 Eylül'de de Avrupa'da transfer sezonu tamamlanıyor. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de görüş düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Yani Osimhen, Salah, Lukaku, Greenwood, Trossard, Vlahovic ve diğerleri, yani dünyaca ünlü yıldızlar yeni sezonda Türkiye'de sahne alacak. Size göre nasıl birlik olacak? Şampiyonluğun en büyük favorisi kim? Bunları yazın. Süper Lig'in en değerli takımları: Fenerbahçe 42 oyuncusu var. Yaş ortalaması 27.6. Yabancı sayısı 25. Kadro değeri 338 milyon euro. Bakın bunlar çok önemli istatistikler. İsterseniz not alın, bir yerlerde kalsın. Galatasaray 35 oyuncu, yaş ortalaması 25.8, yabancı sayısı 15, kadro değeri 325 milyon euro. Beşiktaş 35 oyuncu, yaş ortalaması 25.7, yabancı sayısı 20, kadro değeri 237 milyon euro. Ve Trabzonspor 31 oyuncusu, yaş ortalaması 27.2, yabancı sayısı 17 ve kadro değeri 156 milyon euro. Selamünaleyküm hocam. Ulusoy Çanta dinlemedi. Fanatik Selman abi bugün çok mutlu Lukaku geldi diye, şampiyon Fenerbahçe demiş. Mehmet Ali Bey'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Sizlerden gelen Paredes'le ilgili gelişme var mı? Yani ismin konuşuluyor Ersen Bey ama ilerleyen bir şey yok Paredes'te. Hakan Çalhanoğlu soruları var. İsterseniz bununla ilgili şöyle yapalım. Hazır Trabzon'dan da konu açılmışken sevgili Nurgül'ü arayalım. Nurgül Günaydın'a bağlanalım. Futbol Arena'dan Trabzon'a bağlanalım. Nurgül'den bu bilgileri alalım. Daha sağlıklı olur. Ben yorum yapmayayım. Emekçi arkadaşlarımıza sözü bırakalım. Alo. İşte onlardan biri de emekçilerden Nurgül Günaydın. Nurgül hoş geldin yayınımıza.
3: Merhaba, merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Nasılsın? Havalar nasıl orada?
3: Havalar güzel, rüzgar esiyor Allah'tan. Yoksa inanılmaz bir nem var.
1: Nem var değil mi? Evet.
3: Evet, evet.
1: Nurgül, çok yani lafı da uzatmadan Trabzon'daki son bilgileri senden rica edebilir miyiz? Dinleyicilerimiz bayağı bir sordu. Seni de istediler. Yayında da sesini duymak istediler.
3: Teşekkür ediyorum. Buyurun, çok mikrofon sende. Yani tabii yarın Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gidecek Trabzonspor. Şimdi herkesin aklındaki soru şu: Salah 11'de oynayacak mı, oynamayacak mı? Tabii biz de merak ediyoruz. Tabii bir duyum aldık. Belki ikinci yarıda hani gidişata göre forma verebilir şeklinde, ama tabii bunlar bir duyum dediğim gibi. Ben tabii 11'de bekliyorum. Eğer Salah'ın varsa Salah 11 ile çıkacaksın sahaya. Hani bu benim kendi görüşüm, ama ikinci yarıda oyuna alabilir yönde de bir duyum var. Bekleyeceğiz yarın işine cumartesi kadroyu, tabii sahadaki kadroyu görmek için, ama şu anda Trabzonspor kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Muçi ile alakalı bir sakatlık açıklaması geldi sabahtan. Onda bir hafif sakatlık var, ama sanıyorum o da kafileye dahil edilmeyecek. Onun dışında Folcarelli yok, Batagov yok, ama Trabzonspor ilk maçı mutlak kazanmak zorunda. Sezona nasıl başlarsanız o şekilde devam eder. Çünkü oyundan bağımsız söylüyorum, skorlar çok önemlidir sezon başlangıcında. Yani 1-0 olsun ya da 2-0, her neyse, önemli olan kazanmak, kazanarak başlamaktır ki Fatih Tekke için de çok önemli, kritik bir sınav. Deplasmanda Kasımpaşa'da her ne kadar Trabzonspor taraftarı hani kendi evinde gibi hissettirecek olsa da, Kasımpaşa deplasmanları her zaman zor geçmiştir. Trabzonspor'a zor gelen deplasmanlardan bir tanesidir. Onlar da iyi transferler yaptılar. Elbette Trabzonspor'un çok güçlü bir kadrosu var, eksikleri de var, ama mutlak galibiyet için çıkacak sahaya ve sezona kazanarak başlamak isteyecek. Dediğim gibi taraftarın da beklentisi oldukça yüksek. Çünkü Göztepe hazırlık maçındaki İsmail Köybaşı'nın Jübile maçında oynanan futboldan çok memnun da kalmadı açıkçası futbol severler, Trabzonspor taraftarları. Tabii sahada Salah'ı izlemek, onu görmek, onunla tabii galibiyet elde etmek istiyor. Yani biz de bekleyip göreceğiz cumartesi nasıl bir 11 ile çıkacak, açıkçası biz de merak ediyoruz. Ama dediğim gibi bir yandan da gözler transferde başkanın.
1: Evet, tam onu soracaktım.
3: Evet, Nunez'in, hatta ben dün akşam sordum Sayın Ertuğrul Doğan'a, başkana bugün için gelecek mi diye, gelmeyecek, hayır dedi bana net olarak ve bugün de gözükmüyor, gelmesi muhtemel değil. Sanıyorum yani yarın olabilir mi? Yarın da zaten 16.30'da İstanbul'a gidecek Trabzonspor maç için, biliyorsunuz bir gün öncesinde seyahat programı planlanıyor. Belki cuma günü artık ya da hafta sonu Trabzon'a gelebilir. Tabii öncesinde sağlık kontrolleri İstanbul'da mı gerçekleşecek, onları da tabii ilerleyen günlerde görmek mümkün. Şu anda çok net açıklama yok. Tabii Trabzonspor sadece forvet transferi değil, 6 numaraya da çok önemli.
1: Evet, bu 6 numara meselesi var Nurgül, günaydın.
3: Yani bana göre keşke Mendy'yi kazanabilse Fatih Tekke, ama çok fazla anlaşamadılar herhalde Mendy ile. Mendy bana göre Trabzonspor'da, eğer hani Fatih Tekke de şans verseydi belki bir şey verimli olabilirdi diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm, ama oraya yeni bir isim düşünüyor Trabzonspor. Birkaç tane isim de geldi geçti, ama onlarda da çok net adımlar atılamadı. Çünkü forvet transferine yoğunlaştı bu ara yönetim ve Trabzonspor cephesi. Ama mutlaka bir 6 numara özellikle Trabzonspor için olmazsa olmaz. Hatta bana göre forvetten önce de 6 numara transferi gerekiyor. Keşke önce 6 numara, eğer Mendy düşünmüyorsa Fatih Tekke kadroda. Çünkü halen daha devam ediyorlar Draguş'la birlikte antrenmanlara, Trabzonspor'la birlikte. Mutlaka 6 numara transferi bir an önce tamamlanmalı, bitirilmeli.
1: Bu futbolculardan da nasıl çıkılacak Nurgül? Yani söylediğin, evet, isimler, Draguş'tan bahsediyorsun. Yani onun gibi Draguş, çok örneği var tabii.
3: Draguş var, Lundstram var, Mendy var. Yani Gökten Kürpüz, Cihan Çanak, yani şu ana kadar ben spesifik olarak hani şu oyuncuya şuradan teklif geldi şeklinde çok ciddi güçlü bir duyum almadım. Sanıyorum transferin son gününe kadar da belki özellikle Mendy, Draguş. Draguş da biraz anlaşma yönünde sıkıntı yaşıyor Trabzonspor cephesi. Belki oyuncu kalmaktan yana tavır sergiliyor olabilir, ama Trabzonspor tabii düşünmüyor onu da, hem Mendy hem Ustram hem Draguş'u. Tabii göreceğiz, biraz daha zaman var. Sanıyorum 25 gün falan kaldı, 6 Eylül müydü tam hatırlamıyorum, ama transferin son gününe kadar da
1: 4 Eylül.
3: 4 Eylül, evet. Hı-hı. 4 Eylül'e kadar bekleyeceğiz ama Trabzonspor kesinlikle bu oyuncularla devam etmeyi düşünmüyor. Zaten menajerlerine de kendilerine kulüp bulması yönünde bir söylemde bulunuldu. Hı-hı. Ama tabii şu anda Trabzonspor oyuncusu oldukları için de antrenmanlara devam ediyorlar. Gayet de güzel antrenman fotoğraflarına baktığımız zaman oldukça da neşeli gözüküyorlar. Tabii tesisler güzel, antrenman sahası, imkanlar güzel. Her oyuncu tabii
1: böyle Muhammed Salah da yani 5 senedir Trabzon'da oynuyormuş gibiydi. Senin paylaşımlarından yani, da görmüştüm.
3: Evet, evet, evet. Muhammed Salah gerçekten çok ayrı bir hava kattı Trabzonspor'a. Maçlarda tabii bunun daha ne kadarını göreceğiz. Biz sadece fragmanı gördük. Fragmandan bir kesit. Maçlarda çok daha güzel şeyler göreceğiz diye düşünüyorum ben. Ama Kasımpaşa maçıyla umarım ilk 11'de sahada olur. Tabii benim temennim bu yönde.
1: Evet. Resul Bey diyor ki oyuncu gönderme konusunda sıkıntı yapmasın Nurgül abla. Biz talip oluruz Galatasaray olarak diyor. Artık panik transferi yapmaya başlıyoruz demiş.
3: Espri, yok sıkıntı yapmış. Değil. Evet. Tabii ki tabii ki. Yani şöyle dediğim gibi kadroda oldukça şişkin yabancı kuralı var biliyorsunuz. Hı hı. Yeni oyuncu hem 6 numara hem de forvet transferi de yabancı olacağı için büyük ihtimalle söylüyorum bunu. Evet. Belki 6 numarada yerli olabilir mi ama çok da fazla hani gurbetçi oyuncuların dışında da aklımıza gelebilecek isim çok fazla yok. O yüzden bir an evvel ligdeki bu oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor ki eli daha rahat etsin, daha çabuk, daha hızlı hareket edebilsin.
1: Sevgili Nurgül günaydın. Bir de seni bulmuşken en son olarak şunu sormak istiyorum. Folcarelli ve Batagov konusunda ne zaman sahaya dönebilirler? Bunun bilgisini de verebilirsen çok mutlu oluruz.
3: Folcarelli ile alakalı zaten 4 haftalık bir süreç söylendi bize. Zaten bir hafta sevmenimin geçti gibi diyebilirim. Çok çok ciddi bir şey yok. Ben de konuştum, sordum. Sanıyorum ne zaman sonra dönecektir Folcarelli. Zaten genç bir oyuncu. Çabuk da atlatacaktır. 3. haftadan sonra milli ara var biliyorsunuz. O arayı da çok iyi değerlendirip tamam takım dönebileceğini düşünüyorum. Ama Batagov'la alakalı olarak süreç belki biraz daha uzayabilir. Yani Ekim, Kasım aylarında bulması muhtemel. Onun ucu biraz daha açık gözüküyor. Hatta Batagov'a ilk yarı için lisansı dondurma teklifinde bulunulduğu da konuşuluyor. Oyuncunun bunu kabul etmediği yönde söylemler de var. Tabii bunlar iddia dediğim gibi. Çünkü Trabzonspor'un Çibuke'nin gitmesi durumunda oraya bir stoper takviyesi de düşünüyordu transfer sezonu başlarında ama hı hı. Şu anda o biraz daha bekletiliyor o konu bildiğim kadarıyla. Evet. Yani Cenk Özkaçar var biliyorsunuz, işte Samet Akkaç var, Çibuke var, Savic var. Tabii Savic'in biraz daha sakatlık geçmişi çok sık olduğu için o konuda
1: yaşa
3: da biraz
1: bağlı, tabii doğru söylüyorsun.
3: Evet, kafalarda soru işaretleri var. O yüzden biraz temkinli gitmek zorunda Trabzonspor. Ama dediğim gibi öncelikle forvet ve 6 numara transferini tamamladıktan sonra belki bir ihtimal bir stoper takviyesi daha yapabilir.
1: Ümraniye'de Nereden Bey de diyor ki Nurgül Hanım'a sorabilir misiniz hocam, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olamaz mı 6 numara için demiş.
3: Yani İsmail Yüksek'in ismi geçen yılda yazıldı Trabzonspor için. Şimdilerde de yazılıyor. Yani dediğim gibi çok şey, çok şeyler yazıyor. O kadar çok isimler yazılıyor ki zaman zaman biz de yetişemiyoruz o isimlere, inanın. Yani kaçırdığımız isimler de oluyor. Ama tabii biz en yetkili ağızdan teyit ettiğimiz için tabii başkan da sağ olsun bazen çok ciddi transferlerde bize hayır dediği için artık biz de çok kararsız kaldık. Ama İsmail Yüksek isminin ben şu anda çok gündemde olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet. Sevgili Nurgül günaydın, çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşmek üzere.
3: İstanbul'da görüşmek üzere inşallah. Hoşçakal. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Nurgül günaydın da bizi kırmadı. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bakalım sizlerden gelenlerle gideceğiz ama şöyle bir saate baktım ama tabii programın yavaş yavaş da sonlarına doğru gidiyoruz. O yüzden sizlerin beklediği isimlerden bir tanesi büyük radyocu Cem Arslan'a bağlanalım bakalım.
4: Oo.
1: Başka kişiyle görüşüyormuş. Peki. Hattan ayrılmayalım. Ona da peki. Evet. Cem de görünce arar. Onu da direkt yayına almış oluruz. Evet. Bugün merak ediyorlardı. Çoğu tabii dinleyicimiz biliyor. Saat 20'deki maç Esport kanalından yayınlanacak. Bugünkü Kralov maçı. Evet, Cem Aslan şu anda aradı. Ben onu arıyorum bu sefer. Ve mikrofonun diğer ucunda sevgili Cem. Alo. Şu anda telefonla açtı. Cem Baba.
4: Buyurunuz efendim.
1: Kafa Radyo'dan sevgili Cem Arslan Gazazarcı. Nasılsın Cem Selamlar, Baba? Sevgiler. İyi misin?
4: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum tüm dinleyicilerimize.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim Cem'cim. Fenerbahçe ile devam edip hiç senin de çok vaktini almadan Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Şampiyonlar Ligi'nde tek maç kaldı. Lyon maçı olacak. Neler düşünüyorsun? Takımı hazır buldun mu? Nelere ihtiyacı var? Cem Aslan'ın gözüyle dinlemek istiyorum.
4: Takımı hazır bulmadım. Takım yani neticede uzun zamandır işte şampiyonlukla alakalı problemler var. Camia yorgun, camia böyle bir umutsuz, camia bir böyle bir karamsarlık içinde falan. Yani Fenerbahçe'de bu, yani ben çok uzun yıllardır Fenerbahçe'yi takip eden, Fenerbahçe'yi yorumlayan, Fenerbahçe ile ilgili haberler yapan, yorumlar yapan, programlar yapan bir insan olarak baktığımda Fenerbahçe'de hep bir şey vardır. Yani Fenerbahçe'de bir şey yaparsınız ve Fenerbahçe'de yani umutsuzluk hiç olmaz. Yani bir maç kötü oynar, bir maç yenilir falan, hemen arkasından toparlar, hemen arkasından 3-5 atar. Ya bu bir o kaza, o yenilgi bir kazaydı, o yenilgi bir yol kazasıydı falan duygusu doğar idi. Fakat uzun zamandır işte şampiyonlukla alakalı falan problemler olunca yani camiada böyle bir yorgunluk, camiada bir bıkkınlık oldu. Yani bu sene de mi o sene değil, bu sene de mi o sene değil falan diye. Yani artık özellikle bu sene de İsmail Hoca'nın gelmesiyle, Aziz Başkan'ın gelmesiyle bir şeyler tabii ki hemen toparlanma noktasına geldi ama hazırlık maçlarında, özellikle Avrupa maçlarında biz biraz daha böyle oturmuş bir takım, biraz daha güven veren bir takım görüntüsünü istedik. Galip gelmemize rağmen, önde olmamıza rağmen bazı beraber maç seyrettiğim insanlarda tamam merak etmeyin ya turu geçeriz, maçı alırız dememe rağmen insanlarda ya 2-0 galibiz, hala daha insanlarda böyle acaba mı falan duyguları oluştu. Dolayısıyla bizim güven verme noktasında galibiyetler güzel. İsmail Hoca'nın, Aziz Başkan'ın elinin değdiği çok net bir şekilde anlaşılıyor. Galibiyet güzel, turu geçmek güzel ama takımın oynadığı oyunla alakalı, takımın izleyene güven vermesiyle alakalı da alınması gereken yollar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama bu konuda hem İsmail Hoca'nın hem de Aziz Başkan'ın hem de yönetim kurulunun zaten bu söylediklerimi onların da bildiğini biliyorum. Yani galibiyet almaktan ziyade, turları geçmekten ziyade güven veren, o eski günlerdeki gibi mesela biz Antep maçına çıkıyorduk. İlk yarı 3-0 mağlubuz, 4-3 alıyorduk. İşte Galatasaray maçlarına çıkıyorduk. 3-0 mağlubuz, 4-3 alıyorduk. İşte 4-4 bitiyordu veyahut da yani takım 2-0, 3-0 mağlupken bile izleyenler ya merak etmeyin bu maç bizim falan diyorlardı. Hakikaten birden o gaflet duygusundan bir uyanıyorduk. O mağlubiyeti güzel yerlere taşıyorduk falan, yani bunun bir yol kazası olduğunu görüyorduk. Neticede son zamanlarda bunları yapamamaya başlamıştık. Ama beni en mutlu eden şey bunun farkında olmamız. İsmail Hoca bunun farkında. İsmail Hoca ile de konuşmuştum. İsmail Hoca da bunun farkında. Yani galip gelen bir takımdan ziyade güven veren bir takım oluşturma noktasında çalışmalarını yapıyor. Bana göre galip gelmek kadar en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Transferde eskiden çok acele edildi. Yani son 10 yılda Aziz Başkan bırakıp gittiğinde son 10 yılda transferlerde çok acele edilmişti. Böyle yani Fenerbahçe'ye kim evet dese, Fenerbahçe'ye uygun mu değil mi, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan performansa sahip mi değil mi, ya tamam Fener'e evet dedim hemen al getir al getir, at uçağa getir at uçağa getir diye birçok futbolcudan ismiyle bağdaşan şekilde verimler alamadık. Futbolcunun ismine bakıyorsun, performansına bakıyorsun, büyük isim, büyük performans. Ama bize geldiği zaman doğru dürüst arzu ettiğimiz verimi alamamış idik. Son 10 senede yapılan transferlere baktığında bu gollerden çok yedik. İsmi büyük, kariyeri büyük, her şeyi büyük ama bizdeki karşılığı bizim istediğimiz gibi olmamıştı. Şu ana bakıldığında, yani bu seneki transferlere bakıldığında sessiz, derinden, fazla gürültü kopartmadan Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bölgelere kaynak yapılan transferler olduğunu görüyorum.
1: Bu da bir yandan Aziz Yıldırım etkisi diyebilir miyiz Cem Aslan?
4: Zaten onu baştan da belirttim ya, yani Aziz Yıldırım etkisi ve İsmail Hoca etkisini yavaş yavaş görüyoruz. Şu anda eksik olan şey o eski günlerdeki gibi mağlup olsak da merak etmeyin alırız bu maçı rahatlığına gelmeyi hedefleyen bir durum var. Hı hı. Şimdi bizde uzun zamanda biz duygusal bir camiayız. İşte bazı futbolcular var sarı alarm veriyor. Bazı futbolcular var kırmızı alarm veriyor. Artık onlarla vedalaşmak lazım ama işte yeri geldiği zaman o fişi çekememe durumu var. Hani dağcılıkta ip kesme vardır ya, dağcılıkta ip kesme diye bir şey var. O ip kesmeyi yapamadığımızı gördük. O ip kesmeyi gerçekleştiremediğimizi gördük. Yani neticede bazı hallerde bazı futbolcularla vedalaşmayı da bilmemiz lazımdı. Şimdi İsmail Hoca ve Aziz Yıldırım'la beraber çok seviyor da olsak gitmesi gerekenler gidecek kardeşim noktasına bence gelindi. Yani gitmesi gerekiyorsa gidecek noktasına bence gelindi. Şu ana kadar gidenler arasında veya gitmesi düşünülenler arasında da benim yapma ah ne yaptın o yollanır mı falan diyeceğim kişi yok. Zaten Fenerbahçe formasını giyen tüm futbolcularla bizim bir gönül bağımız var. Hepsini çok seviyoruz. Hepsi bizim camiamız, hepsi bizim takımımız için ter dökmüş insanlar. Başarısız olsalar da zaman zaman bizim istediğimiz performansı sağlayamamış da olsalar bizim o şanlı formamızı giymiş, bizim camiamızı temsil etmiş, elinden geleni yapmaya çalışmış insanlar. Onları tabii ki seviyoruz. Yani çok istisnai topçular dışında sevmiyor. Bundan nefret ettik gitsin kardeşim aman defolsun falan dediğimiz insan zaten yok ki. Yani bizim formamızı giymiş futbolcuları zaten seviyoruz, bağrımıza basıyoruz ve bizden gitmiş olsa da gittiği takımlarda bile, yani ben biliyorum sosyal medyada falan sen de görebilirsin, bizi dinleyen herkes de görebilir. Yani bizim topçuların gittiği kulüplerdeki performanslarını veya oradaki maçlarını falan birçok Fenerbahçe taraftarı destekliyor, bakıyor, beğeniler atıyor falan. Ben de bunları görüyorum, sen de bunları görebilirsin. Ama yeri geldiği zaman da artık Fenerbahçe ile vedalaşma zamanı geldiğinde de bu vedayı yapmak zorundayız. Bu vedayı hep birlikte yaşamak zorundayız. Yerine daha formda veyahut da İsmail Hoca'nın istediği futbol anlayışı oranında daha yüksek performans sağlamasını beklediğimiz kişilerin vermesi de lazım. Bu da evet. Böyle yani. Bu da futbolun, maalesef futbolun bir kendi içinde matematiği, kendi içinde realitesi var. Ne kadar severseniz sevin, ne kadar bağrınıza basarsanız basın, yeri zamanı geldiğinde topçunun, yani bu Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi, hani kazanın doğurduğuna inanıyorsan öldüğüne de inanacaksın hesabı. Futbolda maalesef böyle bir realite var. Futbolda bütün camia, bütün taraftar, bütün medya seni bağrına basar basar basar. İki gol atamazsın, bir galibiyet kaçırırsın, bir şampiyonluk kaçırırsın. İki gün önce seni bağrına basanlar seninle alakalı negatif yorumlar yapar hale gelebilirler. Zaten profesyonel bir futbolcuysan, milyon euroları cebine indiriyorsan, asgari ücretin durumu ortada, dünyadaki kriz ortada, ama futbolcuların genç yaşta kazandığı servet, şimdi herkes ne der, para gençlikte lazım, gezeyim tozayım parayı harcayayım falan. Şimdi bunlar genç yaşta sağlam servetleri cebine koyuyorlarsa, genç yaşta güzel bir hayatı sağlayacak maddiyatı elde edecek profesyonelliğe sahiplerse, neticede futbolun başaramazsan gidersin realitesinin de olgunluğuna ulaşmış olmaları gerekiyor. Yani imzayı atarken, milyon euroları cebine koyarken profesyonel futbolcu sen bizim arzu ettiğimiz verimi veremedin, biz de seni yollamayı düşünüyoruz dediğimizde de ya işte gakkuk bilmem ne falan, öyle olmuyor. Öyle olmuyor maalesef, öyle olmuyor. Olamaz da yani, bu da futbolun doğasına, hayatın olağan akışına aykırı. Netice itibariyle profesyonel futbolcuyum diyorsa sadece başarılı oldukça var olduğunu da bilmesi lazım.
1: Evet, Aykut Yakut diyor ki Cem Aslan bir kahraman, Beyoğlu'na nasıl giderim sorusuna yürüyerek diye yanıtlayandır gazoz ağacıdır demiş.
4: Öyle, evet öyle bir şey olmuştu zamanında. Yani Beyoğlu'nda ancak yürüyerek gidilebilir çünkü trafiğe kapalı zaten.
1: Şekip Bey, Sadık Bey, Erdi Dinçer, Ercan Tamer Bey, Cem Aslan'ı Radyo Fenerbahçe'de de dinliyorduk. Selam olsun demişler. Son olarak sevgili Cem Aslan, Lukaku'yu da söyleyeyim.
4: Radyo Fenerbahçe'de dinlememişlerdir. Radyo Fener'de dinlemişlerdir. 1994'te o zaman sahibi Aziz Yıldırım'dı ama sevgili başkan radyonun sahibiydi. Radyo Fener'in 97.5'ti ama Fenerbahçe başkanı henüz değildi. 94'te radyo, evet, macerası Radyo Fener'le başladı o zaman.
1: Aynen. Ben canlı şahidiyim zaten bu sürenin. Sevgili Lukaku ve Greenwood'la ilgili de düşüncelerini alabilir miyim Cem Aslan programı kapatmadan?
4: Şöyle, şimdi Türkiye'mizin bu konunun iki tane boyutu var. Bir sosyolojik boyutu var, bir futbol boyutu var. Yani netice itibarıyla Greenwood ve Lukaku Türkiye'de bence çok iyi işler yapacaklardır, eminim. Ama şöyle bir şey var. Bizim Türkiye'mizin dışarıya verdiği imaj, Türkiye'mizin, Türkiye Ligi'nin dışarıya verdiği imaj sanki böyle sıradan bir ligmiş gibi. İşte bu eyyamcıların veya futbolun iyi yönetilemiyor olmasının, futbolun özünden gelen kişilerin yönetmiyor olmasının getirdiği sıkıntılar var bizde. İşte TFF başkanının durumu filan bilmem ne. Yani milli takımımızın durumu, milli takımda olanlar, yani son derece başarısızlık var ama istifa yok, o yok, bu yok. Bakıldığı zaman tabii Türk futbolu böyle bu anlamda alarm veriyor. Türk futbolu bu anlamda dünyaya bakıldığında, mesela Dünya Kupası'na Türk hakemi gitmedi. Dünya Kupası'nda Türk futbolu 0 gol 0 puanla başlangıç yaptı. Amerika'yı yenmemizin bir anlamı yok. Bana o maç bana bir şey ifade etmiyor. Şimdi böyle olduğu zaman, böyle bakıldığı zaman insanlar da Avrupa'dan Türkiye'ye gelirken Türkiye Ligi'ni sanki böyle alt perdeden bir ligmiş gibi, yani ben her halükarda çıkar golümü atarım oynarım falan gibi görebiliyorlar bazı yabancı futbolcular. Yani Türkiye Ligi'nde ben her halükarda çok iş yaparım gibi görebiliyorlar ama maçlar başladığında aslında Türkiye Ligi dünyanın en sert liglerinden bir tanesi. Türkiye Ligi dünyanın en pres gerektiren, zengin ataklar geliştirilmesi gereken liglerinden bir tanesi. Mesela Fransa Ligi gibi değil. Fransa Ligi'nde hani bakmayın Paris Saint Germain'in şusu busu, tamam çok iyi işler yapıyor ama Fransa Ligi'nin ben diğer maçlarını da takip ediyorum. O diğer maçlarını da takip ettiğinde mücadele öyle çok üst düzey değil. Şimdi bakıldığında tabii Türkiye Ligi'nin dışarıya verdiği imajla maçlar başladığında gerçekleşen durum biraz farklı. Yabancı topçularda hangi takımda olursa olsun bunu ben görüyorum yani. Büyük bir rahatlıkla çıkıyorlar sahaya ama o kadar da rahat olmadığını ya da o kadar da kolay bir lig olmadığını birkaç maç içinde anlıyorlar. Hı hı. Onun için yabancı futbolcuların ismi ne kadar büyük olursa olsun, ismi ne kadar iyi olursa olsun, yabancı futbolcuların yorumunu yaparken birkaç maç izleyip ondan sonra daha radikal yorumlar yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Zaten bu dediklerim doğru olmasa, yani Fenerbahçe'ye son 10 yılda da o kadar büyük isimler geldi, o kadar dev kariyerler geldi ki ama çoğundan arzu edilen performans alınamadı. İşte yani Fenerbahçe'de kariyerin getirisiyle sahadaki realitenin getirisi bazen tam tutmuyor. Onun için birkaç hafta bir gözlemlemek lazım, bakmak lazım. Yani gerçek bir Greenwood, gerçek bir Lukaku Fenerbahçe'yi hani o 103 golle şampiyon olmuştuk ya Turan Sofoğlu yönetiminde. Yani iyi bir Asensio, iyi bir Lukaku, iyi bir Greenwood. Yani neticede işte birkaç kişinin daha geleceği söyleniyor. Vedat Muriç'i falan bilmem nesi, bizim gol rekorlarıyla ve izleyene büyük keyif veren bir futbolla yani birkaç ay önceden şampiyonluğu ilan eden bir noktaya gelmemiz gerekir gibi bir imaj veriyor. Ama işte her zaman o topçuların isimleriyle gerçekler birbiriyle örtüşmeyebiliyor.
1: Cem'cim, son olarak dinleyicilerimizden Mustafa Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Cem Bey'e sorar mısınız? Fenerbahçe TV'deki programı ne zaman başlayacak demiş.
4: Yani şu anda planlamasını yapıyoruz, çekim aşamasına geçiyoruz. Sanıyorum ki yani bir en geç bir 20 gün bir ay içinde seyretmeye başlarlar.
1: Gürkan demiş ki, abi sizden önce Cem abi dinliyordum, şimdi sizi dinliyorum. Harika oldu bu demiş üst üste. Sana harika, çok sevgilerini iletmiş. Cem Aslan, çok teşekkür ediyorum sana. görüşlerim ve düşüncelerin için.
4: Ne demek?
1: Değerli
4: ne demek? Sevgiler, saygılar. Tüm dinleyicilerine hürmetler. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal. Bay bay.
4: Hoşça.
1: Evet, Cem Aslan gazoz ağacı, o da çok iyi bir radyocudur. Saate baktım, vaktimizi de aşmışız. Bugünlük de bu kadardı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir ilgi gösterdiniz. Bugün de bu ilgi, bu sevgi gerçekten inanılmaz. Sizden gelen her dinleme, her mesaj, her destek benim ve bizim için çok kıymetli. Beni yalnız bırakmadığınız için, bu güzel yolculukta yanında olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben Çağatay Çıtlak. İyi ki dinliyorsunuz, iyi ki destekliyorsunuz, iyi ki varsınız. Hoşça kalın.
0: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki bilaviç göstereceğim. Fiorentina'daki bilaviçin rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın bilaviç hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28. Yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahovic'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti. 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahovic Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncuyu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahovic. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahovic? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahovic analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahovic stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahovic profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahovic stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahovic'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahovic için şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden

0: geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam bitti. Kim ne dedi?
4: Naci hoş geldin.
5: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
4: Galatasaray gündemi çok yoğun, tüm detayları konuşacağız. Öncelikle dilersen şuradan başlayalım. Hakikaten Galatasaray'da yapılamayan transferler aylardır gündemde ve sesler daha da yükselmeye başladı. Çok merak ediyorum, eski yöneticiler nasıl bakıyor meseleye?
5: Ya taraftar tepkisiydi ya da eleştiriydi artık bütün Galatasaray camiasının tamamına, bütün paylaşlarına nüfuz etmiş durumda bu tedirginlik. Yani hafta içinde beni Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Ali Dürüst, Sayın Ali Aşaş, yani Galatasaray'ın önemli ve değerli değerli isimleri artık bu durumla ilgili bilgi almak ya da fikir alışverişinde bulunmak için aradılar.
4: Soru şu mu? Neden transfer yapmıyor Dursun Özbek sorusu?
5: Sadece transfersizlik değil Galatasaray'ın problemi. Aslında Galatasaray'ı yönetenler belki de içerideki huzursuzlukların ya da içerideki problemin çok daha fazla farkında ve buna dikkat çekiyorlar. Yani Galatasaray'ın olayı 3 tane oyuncu indirdim bitti değil. Nitekim de bugün siyah giymemin sebebi de bu. Yani Galatasaray'ların birçoğu karamsar durumda çok açık bir şekilde. Yani 4 sene üst üste olmuş bir kulübün taraftarı ve camiası tedirgin duruma düşüyorsa bu olay sadece transfersizlikle açıklanamaz. Ki bugün beni işte Sayın Başkan'ın en büyük destekçisi, yönetimin en büyük savunucusu kalkıp bu fotoğrafı çizmeye çalışanlar aslında tamamıyla linç kültürüyle ya da hedef göstermek adına bu hamleyi yapıyorlar. Niye bunu söylüyorum? Güçsüzken eleştirmek kolaydır. Güçsüzken tepki göstermek kolaydır. Ben 23 Mayıs'ta Sayın Başkan Dursun Özbek seçimi kazandıktan sonra neredeyse bir ay boyunca bütün yayınlarda Digifutbol'da şuna dikkat çektim. Galatasaray'da güç savaşları var. Galatasaray'da koltuk kavgaları var. Galatasaray'da ego savaşları var diye açıkçası bugünlerin gelebileceğine dikkat çekip şunu söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray bu treni 96-2000'de kaçırdı. Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olan takım unvanını ıska geçti, pas geçti. Hani diyorlar ya, ya 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu. Bir sene de Fener olsun, bir sene de Trabzon olsun, bir sene de Beşiktaş olsun ne olur? Hayır abi, olmaz. Bu sezon Galatasaray için her şampiyonluklardan, her sezondan çok daha kıymetli benim için. Çünkü Türk futbol tarihinde bir ilki imza atacak Galatasaray. Ve 96-2000'de özür diliyorum, benzer hatalar ve benzer yanlışlıklarla, benzer güç zehirlenmeleriyle, benzer ego savaşlarıyla Galatasaray 5 sene üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı. Ben bunun sinyallerini ve uyarılarını Mayıs sonunda, Haziran başında hiç kimse a demezken dile getirmiştim. Endişelerimi, korkularımı, Galatasaray'ın en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu söylemiştim. Buyurun arşive girin bakın. Ama transfer tepkileri olduğunda Sayın Şahan Gökbakar'ın bir tweetiyle, bir yanıtıyla kalkıp sanki ben Galatasaray yönetiminin avukatıymışım düşüncesi ön plana çıktı. Hayır kardeşim, ben bugün de tepkiyi gösterirsin, eleştiri gösterirsin ama üslup, ama saygısızlık asla ve asla. En başarısız Galatasaray başkanına dahi ben üslup ve saygı konusunda asla ve asla o çizgiyi geçmem. Geçmedim, geçmeyeceğim de. Ha, Okan Buruk'un yanında, Okan Buruk'un savunucusu. Evet abi, benim bütün Galatasaray teknik direktörleri aram iyi oldu. Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu, işte Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Mustafa Denizli, Erik Geres, Mancini, Prandelli hepsiyle ya da bütün başkanlarla. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Geçin bunları. Geçin bunları. Ha şu anda evet, Galatasaray yönetimi başarılı mı? Hayır abi, başarılı değil. Zaten ben bunun bugünlerin geleceğini dediğim gibi seçimin ertesi günü yaptım. Ya Nelson, hala Nelson'la sözleşmeyi feshedemiyorsun. Can Kat, ikinci kalecim Günay teşekkürler diyemiyorsun. 3 tane transferi yapamıyorsun. 4 değil bak, 3 dedim. İlerleyen bölümlerde anlatacağım. Icardi ile güzel vedalaşamıyorsun. Ya da seçime tek liste gireceksin, güçlü bir kadro kuramıyorsun. O zaman evet, Sayın Başkan burada %100 yanlış yapmıştır. %100 hatalıdır. Bunları söylemek lazım zaten Galatasaray için. Ama ben o gün ne dedim? O Şahan Gökbakar'ın tweeti üzerine. Ya başkan da yönetim de diyor ki, aldığım bilgiyi ilettim. Ne dedim? Sakin olun, gerekli takviyeleri yapacağız. Bugün, o gün tarihlerden yanlış hatırlamıyorsam 2 Temmuz'du, bugün 2 Temmuz. Daha Galatasaray'ın önünde çok uzun zaman var ifadesini kullanmıştım. Ama son 3 haftadır aynı eleştiriyi ve tepkiyi ben de gösteriyorum. Evet, haklısınız. Galatasaray çok geç kaldı. Ama Galatasaray'ın olayı transfersizlik değildi. Galatasaray'ın olayı seçimden sonraki koltuk savaşlarıydı. Ego yarışlarıydı. Çok açık bir şekilde. Ve o günler bugünlere sebebiyet verdi. Ben o günlerde uyarmıştım. O günlerde dikkat demiştim. Ve hala söylüyorum, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çok açık bir şekilde. Ya Galatasaray şampiyon olmuş 4 yıl üst üste. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. En rahat, en kolay oyuncuyu çekebilecek kulüp Galatasaray'ken abi şu anda Beşiktaş Vlahovic çekiyor, Trossard çekiyor, Fenerbahçe Ake çekiyor, Greenwood çekiyor, Lukaku çekiyor, Vedat Muriç çekiyor. Abi Galatasaray'da hala tık yok. Yani Galatasaray taraftarı tepki göstermesin, eleştiri yapmasın da ne yapsın? Çünkü bugün ayın 12'si ve sadece kaldı 21 gün ya, 3 hafta. Sen 2 ayda yapamadığını 3 haftada, hani şapkadan tavşan değil başka bir şey çıkarması lazım artık Galatasaray'ın. Çünkü olay sadece transfersizlik değil Galatasaray'da. Ama transferde de bu noktada olmak çok doğal abi, Galatasaray taraftarını ve camiasını tedirgin etmesi. Bundan doğal bir şey yok.
4: Yani bu konuyu çok uzun süredir konuşuyoruz. Çok üzerinde durmadan hızlıca diğer transfer maddelerine tabii geçmek istiyorum. Çünkü temel beklenti transferde ne olacak konusu. Ama şu ortaya çıkıyor bence Naci. Yani Galatasaray'da bir kaynak sorunu var.
5: Ya Galatasaray'da kaynak sorunu yok. Şöyle bir şey var.
4: Bir ek yapayım. Şimdi gerçekten kulüpler açısından çok zor bir tabloyla karşı karşıyayız. Örneğin Galatasaray

Bu şampiyon olamazsa önümüzdeki sezonun işinin çok daha zor olduğu gerçek ekonomik açıdan. Ya da Beşiktaş ya da Trabzon ya da Fenerbahçe. Bu bir gerçek. Şampiyonluğun böyle bir durumu var. Çünkü Türkiye'deki yayın gelirleri yıllık 100 milyon euro olsa idare edebilir vaziyette oluyorsun. Ama Galatasaray'ın aldığı yayın geliri 13 milyon euro falan.

Parantezden selamlar, ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız dediğimiz bir günde, anlamlı da bir gündeyiz esasında. Beşiktaş vefatının 12. yılında efsane başkan Süleyman Seba'yı kabri başında andı. Sadece Beşiktaş mı? Hayır, Beşiktaş diyerek girme sebebimi hepiniz biliyorsunuz ki bir efsanesi Süleyman Seba, Süleyman Başkan Beşiktaş'ın, ama Türk futbolunun da efsanesi aynı zamanda. Beşiktaş'tan şöyle biraz daha pencere imza açtığımızda, detaylara baktığımızda, geçmişe döndüğümüzde öyle ki Beşiktaş tarafında, Fenerbahçe tarafında, Galatasaray tarafında, Trabzonspor tarafında, Türk futbol severler tarafında, bizler tarafında ayrı bir yeri var. Süleyman Seba'yı rahmetli başkanı, efsane başkanı analım. Aynı zamanda Serdal Adalı ve yönetim kurulu Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret ettikten sonra bir nezaket gösterisiyle aynı mezarlıkta bulunan, yakın yerde bulunan Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'nin kabrine de gittiler. Benzer bir durumu Galatasaray yönetiminden de tam da Ali Samiye'ni andıkları zamanda yakın noktada olan Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret ederken, kabrini ziyaret ederken de görmüştük. Bunlar önemli detaylar. Benzer bir durum dediğimizde çok ileriye geriye gitmeyelim. Bir 15 gün, 14 gün öncesine gittiğimde 29 Temmuz'da Dursun Özbek aynı şekilde rakip takım ama ezeli dost deriz ya hep böyle zamanlarda, orada orayı ziyaret ederek, yani Ali Samiye'ni anarken diğer tarafta Süleyman Seba'nın mezarını da ziyaret ederek böyle bir incelikte bulunmuştu diyelim. Bunu hatırlatalım. Bu önemli, bu güzel jestle girmiş olalım. Aynı zamanda Sayın Serdal Adalı'nın onu ziyaret edişi ve diğer tarafta da tabii Süleyman Seba'yı andığımız noktayı hatırlayarak girelim istedim. Bir son dakika haberi var. Mert Günok Gençler Birliği maçında yok. Hafta sonu Mert Günok Gençler Birliği maçında olmayacak. Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisinin Lyon maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Yetişmesi bekleniyor. Yetiştirilmesi temenni ediliyor. Diğer tarafta gelen haber böyle. Mert Günok sakatlığı nedeniyle Gençler Birliği maçında forma giyemeyecek haberini sizlerle paylaşalım. Tabii Lyon maçına yetişmesi hedefleniyor denen bir Mert Günok için çok da uzak bir tarihi konuşmuyoruz haliyle. Onu da sizlerle paylaşmış, sizlere aktarmış olalım. Playoff'ta çünkü çok da uzak bir tarihte değil. Onu şöyle sizlerle çokça uzun uzun konuştuğumuz, playoff'u, tarihlerini, günlerini konuştuğumuz geçen hafta bir yayınımız vardı, hatırlayın lütfen. 5 gün sonra ilk Lyon maçı, ondan sonraki Lyon maçı da yine 26'sında oynanacak bir karşılaşma olacak Ağustos ayı içerisinde. Fenerbahçe'de ama ligin açılış maçında Gençler Birliği deplasmanında Mert'le herhalde oralar toparlanıyor. Mert'le Fenerbahçe iyi gidiyor'yu konuşturan, işte Mert'in performansının ön plana çıktığını konuştuğumuz Fenerbahçe'de Ederson'u böyle 11'leri gördükçe neden yok diye sorguladığımız ama taraftarın da bu sorgulamalara çok fazla kulak vermediği bir gündemi vardı kale mevkiinde. Bu da Mert Günok sayesindeydi şüphesiz ki. Mert Günok Gençler Birliği maçında yok. Bu haberle başlayalım. Bunun yanında 2027 İspanya Süper Kupa maçları Şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacak. İstanbul'da oynanacak bir Süper Kupa maçları izleyeceğiz. Yarı final eşleşmelerinde Real Sociedad Real Madrid'le, Barcelona Atletico Madrid'le karşılaşacak ki Atatürk Olimpiyat Stadyumu buraya ev sahipliği yapıyor olacak. Tabii bununla beraber şunu da konuşmak gerekir belki. Arda'nın, Yamal'ın, Mourinho'nun, Mbappe'nin ve birçok değerli kıymetli ismin İstanbul'a geleceğini hatırlatmış olalım. Olimpiyat Stadyumu'na Şubat ayında geleceğini hatırlatmış olalım İspanya özelinde. Tabii tüm bunları konuşuyoruz, tüm bunları değerlendiriyoruz ama bir de dün hani astronomi tarafında diğer tarafta gök olayları tarafında meteor taşı indi, o oldu, bu oldu, şu oldu derken

0: hani birçok yıldızı konuştuğumuz bir akşamdı, geceydi ya, konuştukları gerçi daha doğrusu ilgililerinin. Sadece bu değil, futbolda da Lukaku'nun indiği, Vlahovic'in indiği, aralarında sadece birkaç saatin olduğu böyle bir astrolojiyi de konuştuğumuz, böyle bir astronomi dedik ama astrolojiyi de konuştuğumuz, aynı zamanda bu uzay bilimlerine kadar gider şimdi biz işte öyle dedik diye, ama işte gök taşlarını vesaire bunları da konuştuğumuz, aynı zamanda tüm bunların konuşulduğu noktada Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın yeni yıldızlarını indirdiği, yıldız geçidinin olduğu bir akşamda esasında Lukaku, Vlahovic derken Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta heyecanlandırmaya devam ediyor, onu söyleyelim. Diğer tarafta tabi bazıları konuyu, orada da Osimhen var mesela, çok keyifli bir lig olacak diye yorumlarken haliyle Galatasaray taraftarı da, anlıyorum ki, çok net hak veriyorum ki, bizde çıt yok hala, geçen yılın kadrosuylayız, ne oldu, ne bu sessizlik, ne oluyor diye hala bir serzeniş var. Yok değil, Dursun Özbey'in açıklamalarının üzerine de tabi. Dursun Özbey'in açıklamalarının bence gaz aldığını düşünen tarafta değilim ben. Çok da gaz aldığını düşünerek yapılmış açıklamalar gibi duruyor. İşte arada sırada 10-15 günde bir konuşuyor Sayın Dursun Özbek. Mesela pazartesi günü konuşması bekleniyordu. Galatasaray Kulübü'nden hem basın bilgilendirmesiyle hem de işte kamuoyu bilgilendirmesiyle, sosyal medya hesaplarından, işte siteden yapılan açıklamada Galatasaray kısmında Dursun Özbey'in voleybol imza töreninde, Ramspark'ta düzenlenecek o törende konuşacağı, orada bulunacağı söyleniyordu ama katılmadı. Katılmama sebebini az çok tahmin ederiz. Bununla bağlantılı olduğunu düşünen taraftayım mesela ben. Ama işte dün açıklamaları ön plana çıktı Dursun Özbey'in. Sayın Başkan Dursun Özbek orada ben alkış için iş yapmam, Galatasaray'ın geleceği daha önemli tarzında açıklamalarda bulundu. Kulüplerin bu dönemleri vardır mesela. Beşiktaş'ta da hatırlayın lütfen. Hesap makinesiyle gezen bir yönetim vardı bundan daha 7-8 ay öncesine kadar. Onu almam şöyle maliyetli. Ben Beşiktaş'ı düşünürüm. Ben Beşiktaş'ımı düşünürüm. Beşiktaş'ın işte hakları önemli. Beşiktaş'ın geleceği önemli. Beşiktaş'ın menfaatleri önde. Daha dün Salah gündemine ilişkin bunu konuşan bir Beşiktaş vardı mesela. Hatırlayın lütfen. Ama tabii Vlahovic'i buradan ayrı tutuyorum. Vlahovic transferi maliyetiyle beraber bence çok iyi bir transfer. Hem maliyeti hem de yaptıklarıyla beraber. İyi bir golcü transferi. Ama kulüplerin böyle dönemleri vardır. O dönemlerden birini yaşayan tarafta. Yani açık açık para yok, açık açık kaynak yok, yapamıyoruz, edemiyoruz demez de böyle der genellikle başkanlar, yönetimler. Açıkçası Galatasaray tarafında biraz öyle yorumluyorum. Böyle kısa kısa yorum yapmış olalım. 2 günlük bir hafta izin durumunun ardından kendimi tutamayıp şöyle gündemi de yorumlayarak, esasında sadece detayları aktararak değil, yorumlayarak girmiş olduk. Ama dediğimiz gibi dünkü o hava olaylarının sonrasında astroloji durumlarının çok ön plana çıktığı noktada, yıldızları saydığı bazı ilgililerinin yıldızları saydığı noktada taraftarlar da yıldız sayıyordu. Dün yıldızlar geçidi vardı, yok değil yani, onu aktaralım. Hızlıca devam edeceğiz programımıza ve kiminle konuşacağız? Ömercan Özben bizlerle olacak demiştim. Ömercan Özmen'le konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. Ömercan hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar belki yayınlar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Sen Lukaku ve Vlahovic transferleri nasıl yorumluyorsun? Onunla başlayayım. Sonrasında gündeme diğer başlıklara geçeyim.
1: Valla açıkçası çok büyük iki transfer olduğunu düşünüyorum ben. Yani bildirimler peş peşe.
0: Bu arada özür diliyorum. Özür diliyorum ama ben orada Ederson detayını da aktarayım. Ona ilişkin de yeni bir bilgi geldi elimize. Cezalı Ederson, onu hatırlatalım. Şimdi hatırlatma bilgisini tekrar not olarak aldım ben. Ederson'un cezalı olduğunu hatırlatalım ve sakatlığı bulunan Mert oynayamayacak demiştik. Kale Tarık Çetin'in mesela, bunu hatırlatmış olalım. Büyük ihtimalle Tarık'a kalacak gibi duruyor. Tarık Çetin Gençler Birliği maçında oynayacak kalede gibi duruyor. Fenerbahçe'de gol yeme konusunda çok iyi bir yol kat eden bir Fenerbahçe'de, ki resmi maçlarda da, diğer maçları da hatırlayın, hazırlık maçlarında da bunu bence gösterdi bu sezon başlangıcında. Bunu konuştuğumuz bir Fenerbahçe belki de problemli bir sürece girecek bununla beraber. Şöyle hatırlatayım. 3 hazırlık maçı, Linz, işte Pogon ve Vaker takımlarıyla yapılan maçlar. Burada bir gol kalesinde görüyor. Gornik Zarbze'den bir gol kalesinde görüyor. Onun haricinde Sturm Graz'dan gol yemeyen bir Fenerbahçe ve totalde baktığımda 5-7 maçta sadece 2 maç gol görüyor kalesinde. Onlarda da birer gol görüyor. 7 maçta 2 gol yiyen bir Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gören bir Fenerbahçe. Bu anlamda da iyi konuşturuyordu. Sadece kale değil tabii. Burada savunmada Ake Şikniyer ikilisi de çok kıymetliydi. Onu da söyleyelim. Söz tekrar sende. Lukaku ve Vila üç gündemini hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe tarafıyla sormuş oldum. Biraz uzattım. Biraz gevezeliğim tuttu. Özür dilerim Ömercan Özmen.
1: Estağfurullah. Yani çok büyük iki transfer dediğin gibi. İki oyuncunun da geldiği bildirimiyle beraber çok ilginç bir his yaşadım açıkçası. Çok iyi iki forvetten bahsediyoruz. Hem Dusan Vlahovic hem orada Lukaku. Çok değerli iki isim. Bence ligin forvet kalitesi çok yukarıya doğru çıktı belki. Yani Osimhen, işte Onatu, Vlahovic. Yani Lukaku, bu isimler çok yüksek profilli isimler. Ve bence ligin kalitesine direkt etki edecek isimler. Dusan Vlahovic de 26 yaşında, işte solak. Biraz Mario Gomez'i hissiyat olarak anımsatıyor bana açıkçası Beşiktaş'la birleştirdiğim zaman. Çünkü öyle bir, hem de biraz da eli yüzü düzgün denir ya, hem öyle hali, işte solak oluşu, fiziki yapısı. Ve Serie A'da 221 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. 94 gol 18 asist. Hem de 26 yaşında, bence çok değerli bir ekleme oldu Beşiktaş kadrosuna. Ki İtalyan kaynakların çoğu da işte yıllık maaşının 10 milyon euro, imza parasının 10 milyon euro olduğunu söylüyor. Ve 3 yıllık bir sözleşmeden bahsediyorlar. Rakamlara baktığımızda da 3 yıla yaydığımızda gerçekten iyi bir transfer gibi duruyor. Tabii diğer yandan da bir taraftan Lukaku transferi var Fenerbahçe adına. Bir forvet arayışı zaten vardı Fenerbahçe'de. Orada işte Vedat Muriç, şimdi Lukaku, bir yandan Talisca'nın orada forvet oynayabilmesi çok değerli bir rotasyon oluşmuş oldu. Evet, Lukaku'nun yaşı biraz ilerlemiş ama zaten Avrupa futbolunu takip eden herkes Lukaku'nun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bilir. Yüksek fiziksel kapasitesinin yanına topu taşıyabilmesi, saklayabilmesi, işte çok kötü olmayan pas kalitesi, servis kalitesi, bunları da eklediğinde zaten dünya çapında bir oyuncu olmuş oluyor Lukaku. O da şu anda 33 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok tecrübeli. Dünya Kupası'nda da zaman zaman performanslar verdi. Ceza sahası içinde özellikle birçok pozisyonu golle sonuçlandırabilecek, hava toplarına çıkabilecek. İkili mücadelelerde bence en önemlisi, bazen orada eksik kaldığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çarpışabilecek, orada o ikili mücadelelerin çoğunu kazanabilecek oyunculardan biri Lukaku. O yüzden onun da transferi kalite anlamında ve bence hava anlamında Fenerbahçe'ye çok şey katacak diye düşünüyorum. Onun da sözleşmesi sanıyorum 1+1 yıllık bir sözleşme. Yaklaşık 6 milyon euro bir bonservis ve 9 milyon euro civarı bir maaştan bahsediliyordu gündemde olan sözleşmesi için. Yani baktığımız zaman tabii 33 yaşında bir oyuncu ama sözleşme 1+1 yıllık. Ben bu sene direkt olarak katkı alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin Lukaku'dan. Yani sakatlıkları olmuş, yaşamış, sakatlıklarıyla da gündeme gelmiş bir oyuncu ama dediğim gibi yani orada gerçekten iyi olduğunda zaten direkt oynamak isteyecektir oyuncu bence. Sonradan oyuna girip katkı vereceği maçlar da olabilir. Maç temposuna, maç yoğunluğuna göre. Oradaki dengeyi İsmail Kartal ve ekibinin çok iyi ayarlaması lazım. Çünkü oyuncu ne kadar iyi olursa olsun, fiziksel olarak ne kadar fit olursa olsun, hem yaşından hem biraz sakatlık geçmişinden, fiziki yapısından da dolayı çok güçlü bir oyuncu. Biraz onu sürelerini ayarlayarak doğru zamanlarda sahaya atmak lazım diye düşünüyorum ki zaten form tuttuktan sonra da formaya alıp bırakabileceğini pek sanmıyorum bu oyuncunun. Yani iki transferde açıkçası beni çok heyecanlandırıyor sezon öncesinde. Sezona çok az kalmışken yeni sezona. Ve kalite skalasının da forvet anlamında çok yukarı çıktığını düşünüyorum açıkçası belki.
0: Şimdi bununla beraber Fenerbahçe'de şunu da konuşmak gerekiyor. Geleni gideni biraz böyle bir hızlıca öne çıkartalım. Emre Mor gitmişti. Edson Álvarez gitmişti. Tabii burada kiralık olarak gidenleri de hatırlatmak gerekir. Fenerbahçe tarafında yaz transfer sezonunda Musa Fark Yıldız, Yiğit Fidan, Engin Can Biterge gibi isimlerin kiralık işte gidenler arasında da olduğunu hatırlatmış olayım. Gelenlere baktığımda Adem Yeşilyurt gibi, Diouf gibi orada genç isimleri de konuşuyorduk. Ki Amara geçmiş dönemden kazandırılmış bir isimdi. Amara Diouf. Ake zorunlu opsiyonla beraber, Şerif geleceğini bildiğimiz zaten. Vedat Muriç, orada da böyle biraz gündemden haber vererek aktarmış olalım oradaki detayları. Vedat Muriç tarafında da Fenerbahçe TFF'ye yerli statüsünde kabul edilebilmesi adına bir başvuruda bulundu. Onu bekliyorlar. Vedat Muriç ve aynı zamanda Greenwood gelmişti. Son olarak da Lukaku geldi. Ben burada Lukaku, Greenwood, Vedat Muriç ve Ake transferlerini çok kıymetli görüyorum açıkçası. Fenerbahçe adına net ihtiyaç transferleri olarak görüyorum. Zaten Greenwood, zaten Vedat Muriç, zaten Ake, ki bir nebze Vedat Muriç geçmişiyle biraz orada kredisini verebilip değerlendirebileceğimiz, önden yorum yapabileceğimiz bir Vedat Muriç ön plana çıktı. Burada kendisini ispatladı. Tabii gelişmekte olduğu açısından bakarsak Sıdiki Şerife ve

0: Aynı zamanda Amara Diouf'a. Tabii bir de göreceğiz. Bir de göreceğiz. Lukaku'ya ayrı parantez açarız. İlerleyen zamanlarda onların gelişimiyle ya da onların takıma katkısıyla alakalı konuşmamız gereken noktalar olursa. Ömercan Özmen, Fenerbahçe'yi böyle özetledik. Ben hızlıca gündemin tüm başlıklarını konuşabilmek adına seninle bu akşamki Beşiktaş-Kralov karşılaşmasını konuşmak isterim. Kralov karşısında 1-0'ın rövanşında oynayacak Beşiktaş ki 10 kişi kaldığı maçta Italiano çok da geriye çekmemişti takımı. Orada üzerine gitmişti aksine ve bence bu iyi bir düşünceydi. Bunu her teknik adamdan, dört büyüklerin başındaki yabancı teknik adamdan görmek isteriz ama kaçından görürüz diye düşünmüştüm mesela maçı izlerken ben. Böyle bir maç izlemiştik geçen hafta. Sen bugün ne bekliyorsun? Saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak maç öncesinde.
1: Öncelikle tabii İtalyano ile ilgili söylediklerine ben de katılıyorum. Hoca orada 10 kişi kaldıktan sonra bence çok iyi değişiklikler yaptı ki o zamanla maç sonrasında da seninle beraber konuşmuştuk. Orada dengeyi buldu. Yani hem takımı geriye yaslamak, 10 kişinin getirdiği psikolojiyle biraz ceza sahasının önünde kapanmaktan uzaklaştırdı yaptığı değişikliklerle. Hem de içeride fiziksel kalitesi yüksek, 10 kişi kaldığında da o dakikalarda fiziksel güç, fiziksel mesafe kat edebilecek oyuncuları oyunda tutarak bir yandan hem tehdit etti hem de güçlü kalarak savunmasını da dengeli tutmaya başardı İtalyano. Tabii 1-0'lık bir galibiyette döndü Beşiktaş. Daha fazlası olabilir miydi? Bence kesinlikle olabilirdi. Biraz daha karar verme konusunda doğru tercihler yapabilseydi ben Beşiktaş'ın daha yüksek skorlarla oradan dönebileceğini düşünüyorum. Tabii 10 kişi kaldıktan sonra Nübel'in performansını da söylemeden geçmemek gerekiyor. Çok güvenilir bir kaleci, öyle hissettiriyor diye düşünüyorum. Bugünkü karşılaşma içinde ben Beşiktaş'ın yine kazanarak turlayacağını düşünüyorum açıkçası belki. 1-0'ın rövanşında özellikle içeride Beşiktaş ki işte Vlahovic transferiyle beraber de hava iyice yükselmişken bence çok keyifli bir akşam geçecek Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş tur atlayacağını düşünüyorum. Benzer bir kadro olacak. Muhtemel 11'e de baktığım zaman zaten bunu görebiliyorum. Burada İlhan Fakılı faktörü de bende çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncu sezona çok iyi başladı. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir pozisyon açık konuşmak gerekirse ve bu kadar yüksekten girmesi, çok yetenekli olmasının yanında ve kariyerinde ilk defa bu kadar büyük profille maçlar oynamasının yanında o yeteneğini bence özgüvenle beraber çok iyi sahaya yansıtıyor. İleride çok daha iyi bir oyuncu olarak Beşiktaş'a katkı yapacağını düşünüyorum. Muhtemel 11'de yine Orkun, Olaytan, Salih üçlüsü görünüyor ki orta sahada. Bu üçlü de bence çok dengeli ve uyumlu bir üçlü olmaya başladı. Tabii burada değişiklikler olabilir, taşlar değişebilir ama bu üçlü üzerinden konuşacak olursak Orkun ve Salih'in pas bağlantılarındaki başarısı, Olaytan'ın fiziksel anlamda oyunun iki yönünü de 90 dakika boyunca sezon başı olmasına rağmen yüksek eforla oynaması, oradaki üçlünün arasındaki teknik kapasite ve fiziksel güç dengesini çok iyi sağlıyor diye düşünüyorum. Tabii sallantıda görünen bazı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Vaclav Serni bence. Oyuncunun bence kalitesi tartışılabilecek durumda değil ama oyuncu hem mental hem fiziksel olarak geriye gitmiş görünüyor. Çünkü Rangers zamanlarından da hatırladığımız Serni'den pek eser yok. Açık alanda özellikle defansın arkasına yaptığı koşularda topla buluştuğunda kaleye kadar gidememesi, topları çoğunlukla saklayamaması negatif. Bence biraz da mental durumdan kaynaklanan bir şey. Bence oyuncu ilerleyen süreçte biraz daha form tuttukça üstüne koyacaktır diye düşünüyorum ki onun sağ kenarda pas oyununa, organizasyonuna katılması Beşiktaş için değerli organizasyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Mourinho yine benim sezon başına beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş'ın oyununa, ekstra planına çok doğru işleyen, çok yakışan bir oyuncu oldu. Ekstra ceza sahası koşuları, içeri doğru yaptığı koşular bek ve stoperlerin arasına, orada Beşiktaş'a ve İtalyano'ya ekstra bir hücum planı da sağlıyor ki rakipleri de dengesini bozuyor diye düşünüyorum. Genel anlamda zaten Beşiktaş'ın geri hattını hep konuşuyoruz. O iki stoperli hat. Orada Emirhan'la Calo bugün muhtemelen 11'de görünüyor. Evet, kötü bir maç geçirmediler ama genel anlamıyla Beşiktaş'ın bence transfere ihtiyacı olan noktalardan bir tanesi stoper mevkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii biraz daha kısa kesecek olursak bu akşam ben yine Beşiktaş'tan bir galibiyet bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Taraftarıyla beraber çok coşkulu bir Avrupa akşamı geçirerek bütün Türkiye'yi tur atlayarak mutlu edeceğini düşünüyorum ben.
0: Peki hem Galatasaray'ın Çorum maçını konuşmak isterim yarın akşam özelinde, hem de Galatasaray'daki sessizliği bununla beraber sormak isterim. Ömercan Özmen.

0: Öncelikle tabii Süper Lig başladığı için umutluyuz diyebilirim. Galatasaray'da Çorum'la oynayacak ilk karşılaşmada. Tabii Çorum transfer döneminin de flaş ekiplerinden bir tanesi oldu belki. Bu çok net. Eklemeler, kadrosuna yaptığı eklemeler, işte gelecek denip gelmeyen oyuncular, gelen oyuncular hepsiyle beraber ilginç bir transfer sezonu yaşadı ve çok da önemli, çok da büyük bir maçla lige başlayacak Çorum.
1: En son Rangers'tan iyi bir oyuncu aldılar. Romande'ydi aldıkları isim. O da dün açıklandı.
0: Yani müthiş bir isim. 24 yaşında. Evet. Benim şaşırdığım transferlerden biri oldu. Yani piyasada
1: yani
0: olan bir oyuncu.
1: Nasıl tanıtalım Diomande'yi? Kime gelse şaşırmazsın Süper Lig'de mesela?
0: Yani yukarıdaki takımlar, yani üst sıralara.
1: Trabzonspor transfer etse ya da ne bileyim, şaşırır mısın?
0: Hiç şaşırmam açıkçası.
1: Mesela yok, öyle bir
0: şaşırmaz.
1: Öyle
0: ha, bir oyuncunun son dönemini bilmiyorum. Belki dinleyicilerimiz oyuncunun son dönemine daha hakimdir ama oyuncuyu genel hatlarıyla izlediğim, geçmişten bu yana bildiğim durumuyla konuşuyorum ki pazarı da olan bir oyuncuydu. Bence başarılı bir transfer ki 24 yaşında dediğim gibi uyum sağlayabilirse kesinlikle ligde çok dikkat çekecek oyunculardan biri. Öte yandan Galatasaray'a döndürmüş.
1: Yani bu arada bölüyorum, özür dilerim ama orada İskoçya'yı da yakından takip eden iyi bir scout ekibi olduğu ya da en azından oraya yönlenen, iyi bir scout ekibi demeyeyim, yorum yapmayayım belki tamam, ama en azından oraya yönlenen bir scout ekibi olduğu da Çorum'un açık, bu ikinci oyuncuları diyebiliyorum ben İskoçya'dan.
0: Evet, sanırım bir oyuncu daha vardı, doğru, hemen bir kontrol edelim.
1: Sol kanat Yunan bir oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam ama geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
0: Kizilidis olabilir mi? Kizilidis.
1: Galiba Yunan evet. Oyuncu. Tam hatırlamıyorum adını.
0: Tamam bakalım. Evet. Hers'ten gelmiş. Geçen sezon Hers'i geçirmiş. Doğru. Doğru hatırlıyorsun. Yani Çorum'un tabii transfer politikası ve kadrosuna kattığı isimler transfer döneminde gündemde olduğu dönem bence güzel de bir iz bıraktı. Umuyorum ki Çorum bu sezonu iyi geçirecektir. Çünkü bu tip şehir takımlarına her zaman Süper Lig'de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Tabii Ankara'ya yakın olması da benim için başka bir artı. Maçları takip etmeye gitmek anlamında da bu da işin keyifli tarafı deyip evet. Galatasaray'la ilgili ilk maçın içeride olmasından dolayı Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin de söylediğin gibi yani transfer sezonunda yaşanan bu kaosla beraber negatif bir hava çok belli Galatasaray'da. Yani camiada negatif bir hava var. Yaşanan transfer gecikmelerinden dolayı. Ve Galatasaray aslında son 4 senenin şampiyonu olarak ligi açacak. Lige ilk maçıyla beraber başlayacak. Ben transferde kesinlikle geç kalındığını düşünüyorum. Yani evet işte fırsat transferleri, işte akşam pazarı, ki akşam pazarı her zaman verimli olmaz. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Ama burada genel anlamda planlamada problem olduğu çok açık. Yani bu belli bir durum. Yöneticiler arasında, belki Okan Buruk kararları arasında ve onun üzerinde verilmiş sorumlulukların fazlalığı anlamında birçok noktada bence orada Galatasaray bir net profesyoneli arıyor. Yani sadece bu işle ilgilenecek, transfer planlamasını yapacak, oradaki takvimde doğru zamanlarda doğru adımlar atabilecek bir profesyoneli aradığını düşünüyorum ki bunu seninle geçtiğimiz sezonda transfer döneminde konuşurken söylemiştim. Yani Okan Buruk orada etkin isimlerden bir tanesi. Hoca birçok işi beraber götürmeye çalışıyor. Bundan kendisinin ben şikayetçi olacağını hiç sanmıyorum ama kendisinin farkında olmadan bence oyun içine, asıl görevi olan teknik direktörlüğe zaman zaman çok etki ettiğini düşünüyorum negatif anlamda. O yüzden Galatasaray'ın şu anki bu yaz geçirdiği transfer dönemini negatif karşılıyor ama tabii ki bu bir transfer. Biliyorsun ki bir saat içinde bile çok şey değişebiliyor. Galatasaray da bu tip transferleri son dönemlerde çok yapan bir takım. Neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Bir anda tam tersine de döner İbre. Ama ilk hafta üzerinde konuştuğumuzda, Çorum FK maçı üzerinde konuştuğumuzda geçtiğimiz sezonun aynısı olan bir kadroyla sahada olacak Galatasaray. Muhtemel 11 de onu gösteriyor şu anda. İşte Lemina'nın 11'de olduğunu görüyorum bazı kaynaklarda. Stoper olarak Abdülkerim'le beraber muhtemel 11 anlamında. Genel anlamıyla ben Galatasaray'ın ilk karşılaşmalarda işte o coşkuyla başlayan, evinde başlamasını verdiği avantaj tabii ki favori olduğunu düşünüyorum. Ancak bu negatif hava bence tribünlere de etki edebilir. Çünkü orada bir başka tabii adli gelişme de yaşandı. Tribünlerin içerisindeki o kaos durumu diyeyim kısaca. Biraz sahanın içine de yansıyabilir. Transfer beklentisi, o tezahüratlar biraz sahanın içine de yansıyabilir. Yani çok kritik bir ilk hafta maçına çıkacak Galatasaray. Uzun bir süre sonra evinde değişik protestoları gördüğümüz bir karşılaşma olabilir. O yüzden de maçın havasının farklı olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi genel anlamıyla şöyle bir baktığımızda muhtemel 11'lere Galatasaray'ın zaten kağıt üstünde favori olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ama ilk maçlar her zaman sıkıntılıdır, sürprize açıktır. Çorum FK'da dediğim gibi iyi bir takım kurmaya çabaladı, iyi bir takım kurdu diyebiliriz. Tabii izlememiz gerekiyor önce. Orada da bir çelme takma ihtimali olabilir. Ama mesela Lucas Torreira'nın performansını açıkçası hazırlık karşılaşmasında, son oynanan hazırlık karşılaşmasında, öncekilerde de çok iyi bulmadım. Zaten geçtiğimiz sezonun da belli dönemlerinde Lucas Torreira'nın düştüğü açıkça gözleniyordu. Galatasaray bu sezonda transfer politikasında o kabuk değişimine gitmeyi reddetti aslına bakarsan. Direkt ve net şekilde söyleyeceğim. Yani açıkçası Abdülkerim'in performansının, Lucas Torreira'nın performansının, eğer ki 10 numarada kullanılacaksa Yunus'un performansının bu sezon içerisinde sık sık düştüğüne şahitlik edebiliriz diye düşünüyorum. Lucas Torreira çok çok iyi bir oyuncu. 4 sene burada yıllarca çok iyi performanslar verdi ama çok iyi tanıdığınız Lucas Torreira'yı bu sezon biraz daha düşmüş halde görebiliriz diye düşünüyorum. Oradaki önlemlerin doğru alınmadığı kanaatindeyim açıkçası. İşte Lemina'nın mesela muhtemel 11'de stoper oynadığı görülüyor. Evet, çabuk bir oyuncu, güçlü bir oyuncu, savunması kuvvetli ama bir stoper kadar iyi pozisyon alamıyor. Sezon ilerleyen dönemlerinde Sanchez'in, Abdülkerim'in sakatlandığı senaryolarda orada belki de sıkıntılı süreçler yaşatabilecek bir rotasyon olduğunu düşünüyorum. Elinizde bu kadar uzun zaman varken bu transferleri, bu rotasyonları ayarlamamak, yapmamak, plansız davranmak veya yaptığınız plana sadık kalamamak çok büyük negatif Galatasaray için. Kısacası şöyle diyelim, negatifliklerle başlayacak bir sezonda Galatasaray, alacağı bir galibiyetle, yapacağı bir transferle tabii ki havayı değiştirebilir ama bence uzun süre sonra en negatif havayla çıkacağı maçlardan biri olacak Galatasaray.
1: Peki hızlıca, kısa bir zaman kaldı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçına geçeceğim ama Kasımpaşa Trabzon diyeceğim. Cumartesi günü saat 19'da Kasımpaşa Trabzon'la açacağız sahneyi. Maç bitecek, biter bitmez diğer tarafta Beşiktaş'ın, düzeltiyorum, Fenerbahçe'nin Gençler Birliği Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. Oraya geçeceğiz. Gelecek hafta da mesela yine Trabzon ve Beşiktaş özelinde böyle 19-21-30 ayrı ayrı yakın seanslar var, maçlar var birbirine. 2,5 saat kadar sonrasında mesela bir maçın başlangıcının. Bu maçları böyle çok sık göreceğiz gibi duruyor. 21-30'a alışmak açısından en azından böyle 19'da başlayıp ardından hemen bir maç daha izlediğimiz bir süre olduğunda, hani o alıştığımız 19 saati var ya, yine geri dönmedi geçen evet. Yıl yaz ayı olsun, kış ayı olsun fark etmez, hafta sonu olsun, hafta içi olsun, hep 20'de başladı büyük bir bölümde. Ama en azından o 19 maçları biraz rahatlatacak gibi duruyor bizleri, mutlu edecek gibi duruyor bizleri. En azından kendi adıma konuşayım, Kasımpaşa Trabzon maçı için ne dersin?
0: Tabii şöyle söyleyebiliriz, Kasımpaşa Emre Bezoğlu ile beraber bir bu sezon yükseliş arayacak. Hem oyun anlamında hem de Kasımpaşa'nın geçtiğimiz sezon dalgalı performansı sonrası onlar da bir yukarı çıkış arayacak. Kasımpaşa'yı yani senelerde ligin gediklisi olarak biliyoruz. Zaman zaman yukarıya oynayan takımlara taktığı çelmelerle biliyoruz. Geçtiğimiz sezon bunun biraz uzağındalardı. Emre Bezoğlu ile beraber yeni bir sezona başlıyorlar. Tabii Emre Bezoğlu benim de yakından tanıdığım bir teknik adam. Hemen hemen nasıl bir oyun kurgulamak isteyeceğini tahmin edebiliyorum. Hoca genellikle ayağa oynamayı seven, geriden pasta çıkan ve işte pas setleri oluşturmayı seven bir hücum anlayışına sahip. Genel anlamıyla şu anda bir yandan da önümde Kasımpaşa'nın geniş kadrosu açık. Hani neler yapmış, nasıl transferler yapmış, acaba Emre Beyazoğlu ile uyumlu oyuncular var mı diye. Tabii ligin çok kalitesi yüksek takımlarından biri değil Kasımpaşa. O yüzden işlerinin zor olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Trabzonspor. Trabzonspor tabii Muhammed Salah transferiyle beraber bütün dünya basınını ayağa kaldırmış. Camianın havasını çok fazla yukarıya çıkartmış bir duruma geldi. Birçok transfer yaptı. Transfer sezonunu iyi geçirdi diyebileceğimiz takımlardan net olarak bir tanesi Trabzonspor diye düşünüyorum ki burada Kasımpaşa deplasmanında ilk maçta bence herkes saat 19'da bir Trabzonspor ne yapıyor diye açacaktır televizyonlarını, maç yayınlarını. O yüzden Trabzonspor'un ben Kasımpaşa karşısında deplasmanda olsa da ilk hafta bu yüksek enerjisi ve motivasyonuyla, ayrıca geçtiğimiz sezondan gelen kaliteli oyunuyla Fatih Tekke

0: birleştireceğini düşünüyorum. Kazanacağı yönünde fikriyatım var Trabzonspor'un. Tabii bence keyifli de olacak bir maç. Dediğim gibi Emre Belözoğlu çok fazla negatif kapanma, hani defansif anlamda bir oyun oynatmadığı için ve ligin de ilk maçı olduğu için bence keyifli bir karşılaşma olacak İstanbul'da. İstanbul'da olsaydım kesinlikle gideceğim karşılaşmalardan biri olurdu ilk maç için.
1: Ben de aynı şekilde yakın saatlerde mesaim bitiyor ama böyle bir ayarlayıp neden gitmedim ki diye sana sorduğumda sorguladığım bir maç oldu. Basın tribününde şöyle bir yerimizi almak vardı o maçta. Ömercan Özmen Kasımpaşa Trabzon maçı. Kasımpaşa stadında da bu tarz maçları izlemek çok keyiflidir. Basın tribünü Kasımpaşa stadında çok net görür. Her yere hakimdir. O açıdan çok keyiflidir orada maç izlemek. Orada bol bol maç izleyeceğim gibi duruyor ama tabii gününü, saatini, planı, programı ayarlamak gerekiyor. Saatler 18.50'yi gösterdiğinde biten yayınımda Kasımpaşa stadına hani biraz zordu. Zor yetişirdim. Evet. Öyle tahmin ettim şimdi bir düşününce tekrardan ama yine gitmek isterdim. Diğer tarafta Gençler Birliği Fenerbahçe maçı. Aynı gün 21.30'da oynanacak. Senin maçın esasında şu sebeple Ömercan. İzleyeceksin, yerinden takip edeceksin ki Ankara'da bulunduğun için Gençler Birliği'nde yakından takip ediyorsun. Gençler Birliği Fenerbahçe maçını konuşuyoruz Ömercan'la. Hızlıca Beşiktaş Eyüp maçına ilişkin de yorumunu alacağım sonrasında ama saatler 16.45, 16.50 civarını gösterdiğinde de Gençler Birliği'nin geçmiş dönem adaylarından ve sonradan adaylıktan çekilen isimlerden biri Ali Osman Avşar bizlerle olacak. Onunla da Gençler Birliği gündemini biraz konuşuyor olacağız, değerlendiriyor olacağız. Söz tekrar sende Ömercan Özmen.
0: Gençler Birliği'nden başlayalım dilersen. Gençler Birliği çok zor bir ilk hafta oynayacak. Zaten kaos uzun süredir devam ediyor bu sezon başından beri. Dediğin gibi işte seçim gündemi sonrasında mevcut başkan Arda Çakman tekrar seçilmesiyle beraber transfer gelişmelerinin gecikmesi, transfer planlamasındaki sıkıntılı durumlar, transfer planlaması diye bir şeyin olmaması aslına bakarsan problemlerin başında geldi. Takımın kalitesi, kadro kalitesi bence Süper Lig'deki diğer takımlara göre oldukça düşük. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ve transferler geciktikçe de buradaki süre fazlasıyla daralıyor. Bu çok açık. Henüz Sekou Keita dışında net bir santrforu yok. Yani Sekou Keita'ya da net bir santrfor diyemeyiz. Zaman zaman kariyerinin büyük bölümünde saatte 9'da oynamış bir isim. Bir de bir transfer yasağı vardı tabii. Sekou Keita'ya o yüzden değindim. Keita'nın CSKA Moskova'dan transferi nin ödemeleri geciktiği için FIFA'dan bir transfer yasağı geldi. Ama tabii orada Başkan Arda Çakmak minimal olarak genel anlamıyla şunları söylüyor. Ödeme yönteminde Rusya'daki yaptırımlardan dolayı problem oldu. Biz de yeni ödeme yöntemleri istedik. Gibi işte FIFA'ya giden, FIFA'nın da araya girdi. En sonunda bu üçlü FIFA, CSKA ve Gençler Birliği üçlüsünün çözdüğü bir sorun haline geldi. Başkan şöyle açıkladı. Orada CSK'nın avukatlarından bir tanesine buradan parayı yolluyor Gençler Birliği. Onun üzerinden CSK'ya gidecek para. Yani bir İvan krizi yaşadık Ankara'da, belki öyle söyleyeyim sana. Transfer tahtası kapalıydı. İrfan Can Eğribayat, Salih Uçan transferleri yapıldı ama tahta kapalı olduğu için açıklanmamıştı. Bu oyuncular en kısa sürede açıklanacak.
1: Doğru İban'ın gelmesini bekliyoruz. Başlıkları onunla yapılan bir röportajda galiba ya A Spor'da gördüm ya HT Spor'da. Arda Çakman o manşetleri bunu mu anlatıyormuş? Detayını bilmiyordum.
0: Evet, tam olarak öyle. Bugün başkan yine açıklamalar yaptı. O açıklamalarda da işte bu sorunun üçlü şekilde çözüldü ve avukatlar üzerinden paranın CSKA Moskova'ya gönderileceği aktarıldı başkan tarafından. Beni CSKA tarafından aldığım bilgilerde tabii ki öncesinde, yani bu sürecin başında çok önceden CSKA'nın bu ödeme yöntemleri ve para için Gençler Birliği'ne temas ettiğini ancak bir muhatap bulamadığını söylüyor CSKA tarafı. Hatta önceki yönetimden bazı insanların temas ettiklerini bana söylediler. Yani burada çok ilginç, değişik bir süreç var belki. Tabii başkanın söylediği, şu anda açıkladığı şey bizim elimizdeki en net açıklama. O da
1: bu zamanımız daralıyor bu arada gibi. Ömercan Özmen.
0: Hemen geçtim. Fenerbahçe tarafına da değinelim. Gençler Birliği'nin oyun olarak geçen sözünkine benzer.
1: Yani Gençler Birliği'ni özetlemek gerekir. Ben daralıyor dedim biraz. Sen hızlıca geçmiş oldun. Orada da yarım bırakmış olmak istemem. Evet.
0: Tabii. Yani genel anlamıyla çok kaoslu bir yaz dönemi geçiriyor Gençler Birliği, onu söyleyebiliriz. Dediğim gibi kadro kalitesi anlamında da çok büyük eksikleri olduğu için takım biraz

0: açıkçası metin diğerlerinin de işi çok zor. Biraz sallantıda bir durumda. Pamuk ipliğine bağlı çoğu şey. Şimdi tahta açıldı. Salih Uçan, İrfan Can, Eğribayat ikilisi en kısa sürede açıklanacaktır resmi olarak. İlgilendiği oyuncular var. Gençler Birliği'nin bunlardan bir tanesi Kıvasi Sibo. Bu oyuncu ile anlaşma sağlandığını daha önce de belirtti Başkan Arda Çakmak. Buradaki tabii bu orta saha gelişmesi. En çok merak edilen durumlardan bir tanesi Diabate'nin durumu. Diabate'nin de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ona da yakın gelecekte muhtemelen konuşacağımız durumlardan biri olur. Kevin Rodriguez şu anda kampta da izlediğim kadarıyla yeni katılmış ve takımın çehresini değiştirebilmiş, oyunu farklılaştırabilmiş oyunculardan bir tanesi. Onu net olarak söyleyebilirim. Fenerbahçe maçında da en önemli isimlerden biri olacak. Çünkü sürekli merkeze gelerek oyun kurulumunda Gençler Birliği'ni rahatlatan bir ayak oldu Kevin Rodriguez. Dikine yaptığı 3. bölge koşuları topla beraber merkezden. Bunlar geçen sene Gençler Birliği'nin topla birlikte çıkmakta zorlandığı durumların çözümü olabilecek aksiyonlar. Ama tabii ki daha fazlasına ihtiyaç var diyelim. Ve Fenerbahçe'nin ben açıkçası bu hafta sonu Ankara'da rahat bir galibiyet alacağını da düşünüyorum. Onu da net olarak söyleyeyim. Tabii ki bunu söylerken üzülüyorum bir Ankaralı gazeteci olarak. Burada doğmuş büyümüş bir gazeteci olarak. Ancak dediğim gibi Fenerbahçe'nin kağıt üstündeki kalitesi, oyun gücü, oyuncu profillerinin yüksekliği burada Ankara'da deplasmanda maçı çözmeye yetecektir diye düşünüyorum. Gençler Birliği genellikle kendi yarı sahasında olduğu, kompakt savunmaya çalıştığı, dikine ve yerden paslarla çabuk çıkmaya çalıştığı bir karşılaşma oynayacaktır. Zaman zaman Adamo Traore'ye direkt satılan toplar, orada topu saklamasıyla beraber oluşacak organizasyondan Fenerbahçe için tehdit olabilir. Tekli Koyta'nın çok hareketli bir forvet olduğunu biliyoruz geçtiğimiz sezondan. Onun orada geçiş hücumlarında yapacağı koşular, Franco Tonya'nın işte orada Adama Traore'nin atacağı toplar değerli olacaktır Gençler Birliği için. Çok zor bir karşılaşma. Dediğim gibi Fenerbahçe'yi net olarak favori görüyorum ve maçı kazanacağını düşünüyorum ben.
1: Peki. Hızlıca Eyüp Beşiktaş maçına da değinelim isterim. Bu akşam Kral Ahoy karşılaşmasını biraz konuştuk seninle, değerlendirdik ama son olarak oraya ilişkin neler söylersin? Birinci hafta, ilk haftada Beşiktaş Eyüp ağırlayacak.
0: Tabii şöyle, Beşiktaş bir Avrupa maçı oynadıktan sonra evet, ilk maçı oynayacak. Arada gün var tabii ki. Onda bir problem yok.
1: Pazar günü oynayacak. Sezona... Evet, bu arada pazartesi gününe de çok güzel bir maç. Burada hani hep eleştiririz ya fikstürü. Pazartesi gününe konuluyorsa böyle güzel bir maç konulsun. En azından o gün de güzel olsun. Samsun Göztepe maçı oynanacak pazartesi günü. Orada fikstür açısından tebrik etmek gerekiyor TFF tarafını. Hani bu arada kaynardı, onu söyleyeyim. Mesela 19'da Beşiktaş maçı öncesine konulan bir Samsun Göztepe maçı veya ne bileyim aynı şekilde cumartesiye, neyse çok uzattım hızlıca. Bunu söyleyerek geçmiş olayım. Son kısmı Beşiktaş'a maçı özelinde senden yorum olarak alayım Ömercan Özmen.
0: Dediğim gibi Beşiktaş sezonu Avrupa'yla da beraber biraz erken başladı. Hı hı. Zaten daha demin konuştuk o yüksekliğini, Vlahovic transferiyle beraber camianın üzerinde oluşan pozitif etkiyi. Eyüp Spor'u açıkçası bu sezon çok merak ediyorum. Ersan Pulat'la beraber. Ersan Pulat hocanın çalıştırdığı işte Moldovan transferi, önemli kalecilerden bir tanesi. Onun durumunu merak ediyorum. Yani Eyüp Spor'un genel anlamda nasıl bir futbol oynayacağını da, Beşiktaş maçında Beşiktaş gibi yüksek kalitede bir takımın karşısında neler yapacağı da sezonun geri kalanı için biraz projeksiyon olabilir. Tabii çok erken olsa da. Ama pazar günü keyifli maçlardan bir tanesi. Beşiktaş bu maçı da evinde oynayacak. Yine favori olarak bence sahaya çıkacağı bir maç. Dediğim gibi hem fiziksel anlamda hazır olması, maçları oynamış olması, hem de camianın şu anda Vlahovic transferiyle beraber geldiği nokta ve içeride oynayacak olması Beşiktaş'ı net favori yapıyor. Bu da keyifli maçlardan biri ve Beşiktaş'ın galibiyetle Süper Lig'in bu sezonla başlayacağını düşünüyorum ben.
1: Peki. Ömercan, teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
0: Ben çok teşekkür ederim Berk.
1: Tekrar
0: İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ teşekkürler.
1: Ağzına sağlık. Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Şimdi hızlıca bir araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gençler Birliği tarafına biraz parantez açacağız ki orada Hani dört büyüklerde de böyle şeyler çok konuşulur ya. Örneğin Hakan Safi tarafında ya da Ali Koç tarafında Fenerbahçe özelinde seçimleri hatırlayalım. En çok seçim Fenerbahçe'de oldu diye son 3-5 yıla baktığımda oradan örnek vereceğim. Orada ya işte sponsorluk için gerekli desteği verecek mi, adaylıktan çekildi ya da başkan olamadı, seçilemedi ama desteğini çekecek mi takımdan, desteği devam edecek mi Ali Koç için bu konuşulurken. İşte Hakan Safi bu konuda bir vaat vermişti. Ali Koç döneminde ya da Aziz Yıldırım döneminde düzelteyim. Bu vaadin arkasında mı ya da en azından Fenerbahçe'si için, Fenerbahçe için bir şeyler yapacak mı? Bir katkısı olacak mı? Çok konuşuruz. Bunlardan biri Anadolu kulüplerinden Gençler Birliği'nde konuşuluyor. Gençler Birliği'nde detaylandırılıyor. Ali Osman Avşar'la konuşulan bir süreç var. Adaylıktan çekilmişti. Belirli iddialar sebebiyle, kendi sunmuş olduğu sebeplerle işte naylon üye yapılıyor ve haksız bir rekabet oluşturuluyor gibi bir gerekçe vardı. Çok büyük gerekçe tarafı buydu kendi açısından Ali Osman Avşar'ın, ama buna rağmen Gençler Birliği tarafında forma sponsorluğundan geri durmadı başkan adaylarından Ali Osman Avşar. Onu konuşacağız, onu değerlendireceğiz ve aynı zamanda Gençler Birliği'ndeki mevcut süreci nasıl değerlendiriyor, nasıl görüyor? Hani bu kriz olarak gördüğümüz İvan tarafını da konuştuk ya Ömercan Özmen'le. Mesela buraları Arda Çakmak yönetiminde nasıl değerlendirir, nasıl konuşur? Tüm bunların yanında, bu eleştirel kısımların yanında da sponsorluktan, Gençler Birliği'ne destekten vazgeçmeyen bir Ali Osman Avşar tarafı var. Değerli görüyorum böyle katılımları, böyle destekleri Anadolu kulüpleri özelinde de. Buraya bir parantez açıp burayı konuşmak gerekir diye düşündük. Araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden öyle devam edelim.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söylediğim şekilde devam ediyoruz ki Gençler Birliği tarafında da, Fenerbahçe tarafında ya da Galatasaray'da mesela bir Metin Öztürk'ün böyle bir yaklaşımı olmuştu. Hatırlayın lütfen, geçmiş süreçte, geçmiş adaylık süreçlerinde işte Burak Elmas başkanlığı süreciydi galiba. Tüm bunlarla beraber işte oralarda yapılan vaatlerin başkan seçilsin ya da seçilmesin fark etmeksizin devam etmesi, sürdürülebilir olması kulüplerin yararına demiştik. Eğer burada bir samimiyet aranıyorsa, sonrasında da o sponsorlukların devam etmesi açısından çok önemli bir yer tutuyor camialar açısından demiştik. Benzer bir örnek Gençler Birliği'nde gerçekleşiyor. Sadece Fenerbahçe ile karşılaşacakları bir hafta olarak değerlendirmemek lazım. Bu açıdan da önemli bir haftaydı Gençler Birliği tarafında. Ali Osman Avşar bizlerle, geçmiş dönem başkan adaylarından ama sonra da kendince bir iddiada bulunarak yönetimiyle beraber naylon üyeler tarafında haksız bir rekabet oluşturulduğu tarafında hem fikir olarak adaylıktan çekilmiş bir isimdi Ali Osman Avşar. Buna rağmen sponsorluğunu da sürdürüyor. Ali Osman Avşar bizlerle, hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk. Mutlu yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum herkese.
0: Anlattıklarımda bir eksik var mı? Siz nasıl tamamlarsınız adaylık sürecini? Belki farklı, yanlış.
1: Doğrudur. Adaydım. O süreç bitti. Daha Arda Başkan kazandı. Bu saatten sonra eskiyi konuşmak anlamı yok. Seçim oldu, bitti. Arda Başkan da yeni bir yönetim kuruluyla geldi. Bu saatten sonra onlar yeni yönetim için elimizden ne destek geliyorsa onu düşünmemiz lazım.
0: Peki yani bu saatten
1: konuları konuşmanın bir anlamı
0: yok. Peki bu saatten sonra

için konuya girdiğimde Gençler Birliği'nin yönetiminde mevcut süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek Süper Lig'e hazırlık süreci gerekse işte bazı krizlerle de zaman zaman anılmıyor değil. Örneğin İvan krizi gibi şeyleri konuşuyoruz.

0: Fenerbahçe ile karşılaşılacak ilk karşılaşmada.
1: Evet. Fenerbahçe biliyorsunuz Türkiye'nin en güzel takımlarından bir tanesi. Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. İnşallah çıkıp galip geleceğiz yani. 3 puan içe çıkacağımızı ve galip geleceğimizi düşünüyorum.
0: Takımdaki teknik taktik açıdan ilerleyişi Metin Diyedin'le beraber olan yola devam edişi nasıl yorumluyorsunuz ve tüm bunların yanında burada yeni bir eklenti olacak mı? Sizin aldığınız haberler neler ve gençler birliği tarafında bu hazırlığı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Biliyorsunuz Metin Hoca bu camianın çocuğu. Hı-hı. Metin Hoca son 2 hafta geldi, bizi ligde bıraktı sağ olsun. Metin Hoca ile devam edilmesinden yanayım. Ben gelseydim eğer ben de Metin Hoca ile devam edip hatta Metin Hoca'nın kontratını bir yılda uzatacaktım, yani öyle söyleyeyim. Metin Hoca ile devam edilmesi, Metin Hoca ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Metin Hoca'yı getirilmesi gerektiğini söyleyen isimlerden biriydim demiştiniz. Adaylık sürecinde
1: tabii
0: bunu
1: Metin
0: çok söylemiştiniz.
1: Tabii Metin Hoca'yı o zaman son gelişinde ben ve Arda Başkan'la görüştük. Ben Arda Başkan, bir de Haluk ve Haluk Kara var. Biz üçümüz görüştük. Sonra Metin Hoca'yı ben ikna ettim. Geldi sağ olsun, kırmadı. Zaten ikna edecek bir şey de yoktu. Kulüp zor durumda dedim. Hemen o da geldi, imzaladı. Hiçbir şey konuşmadan imzaladı zaten. Son 2 hafta kala 6 puan da aldı. Bizi ligde bıraktı. Sağ olsun Metin Hoca. Yani Metin Hoca'yı seviyoruz. Metin Hoca bu kulübü için önemli bir değer. Geçen canlı yayında da söyledim. Fatih Terim Galatasaray için neyse Metin Diyadin Gençler Birliği için odur yani.
0: O dereceye geldi diyorsunuz Metin Hoca için.
1: Kesinlikle
0: artık
1: geldi.
0: Aradaki ilişki, aradaki iletişim. Peki.
1: Kesinlikle geldi. Kesinlikle.
0: Bu sezon kadro yapılanması için neler söylersiniz Ali Osman Avşar?
1: Valla Rodriguez ile anlaşıldı. Rodriguez iyi bir transfer. Salih ile İrfan Can'la, Beşiktaş'ta Salih İrfan Can'la anlaşıldı diye transfer yasağı kalktıktan sonra onlarla imza atılacağını biliyorum. Ama en az 3-4 tane daha transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben olsaydım yani bir 3-4 tane daha transfer yapardım. Salih, İrfan ve Rodriguez'in dışında.
0: Ben olsaydım dediniz. Başkanlığın da kapısından esasında geri dönmüş oldunuz. Yeni bir başkanlık sürecinde sizi görecek miyiz? Yoksa artık ben kolay kolay düşünmem diyen tarafta mısınız Ali Osman?
1: Ben her zaman yani bana ihtiyaç olduğu yerde her zaman Gençler Birliği kulübünün başkanlığına adayım yani. Yani her zaman Gençler Birliği kulübünün başkanlığı olmak isterim yani. Ben her zaman buradayım yani.
0: Peki orada bağladığınız cümlelerden ilerleyeyim yine. Oradan bir soru çıkarayım. Her zaman yanındayım dediniz. Diğer tarafta verdiğiniz sözlerin de sponsorlukla devamını getirmiş oldunuz esasında. Başkan olmasanız dahi uzaktan burada esasında sert bir süreç vardı aranızda Arda Çakmak'la. Çok da yolunda giden bir iletişim süreci yoktu Arda Çakmak ve yönetimiyle. Ona rağmen forma sponsorluğunda bulundunuz kendi işinizle beraber. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Neler hissettirdi size bu süreç?
1: Biz geçen dönem de sponsor olmuştuk. Hı-hı. Arda Başkan'la da 7 ay beraber çalıştık. Ben başkan yardımcısıydım biliyorsunuz. Hı-hı. Arda Başkan'la aramızda hiçbir problem yok. Her zaman dostluğumuz devam ediyor. Yine firmam olarak yine sponsor oldum. Önümüz yıllar bile bir ihtiyaç duyulduğu takdirde her zaman kulübe sponsor olmaya talibim yani. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Yani kim gelirse gelsin ABC fark etmiyor. Arda Başkan da olsa, başka bir başkan da olsa kulüp için, kulübün menfaati için elimde ne geliyorsa her zaman sponsor olurum. Sponsor olmaya da hazırım yani.
0: Peki. Biraz da Süper Lig yorumu rica ediyorum esasında ki Süper Lig'e baktığımda mevcut yani yarın başlayacak bir Süper Lig'de Galatasaray Çorum maçıyla mevcut düzeni, mevcut takımların transfer gündemine ve bu heyecanı nasıl değerlendiriyor Ali Osman Avşar?
1: Valla çok ciddi transferler yapıldı biliyorsunuz. Evet. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray henüz doğru düzgün transfer yapmadı ama Fener ve Beşiktaş çok ciddi, çok kıymetli oyuncuları transfer etti. Diğer lige çıkan takımlar da Çorum, Ahmet, Erzurum, ondan sonra diğer bütün takımlar, hı hı, epey bir transfer yaptı. Bu sene çok güçlü, çok zevkli, mücadeleli bir lig olmasını bekliyorum yani. Öyle söyleyeyim.
0: Tabii zorla Lukaku'da Gençler Birliği'ni konuşuyorken o camianın içinden bir isimsiniz. Lukaku'da tabii babasından bir Gençler Birliği taraftar olarak yetişmiş bir isim. Onu gördüğünüzde neler hissettiniz?
1: Vallahi güzel bir durum yani. Peki. Çok güzel şeyler bunlar. Babası Gençler Birliği'nde top oynaması, ilk transfer Fenerbahçe olup Gençler Birliği'nde oynaması. Bunlar güzel tesadüfler.
0: Peki.
1: Yani güzel şeyler yani, futbolda olması gereken şeyler.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Ali Osman Avşar, eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.

0: Efendim?
1: Eklemek istediğiniz farklı bir madde, farklı
0: bir başlık var mı? Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. İnşallah 3-4 tane transfer, yeni yönetim 3-4 tane daha transfer yapıp güçlü bir şekilde Gençler Birliği'nin düşmeye değil de her zaman ilk 8'e oynayabileceği bir takım oluşturmasını istiyorum. Peki. Sürekli kulübümüzün yanındayız. Gençler Birliği var olsun, öyle söyleyeyim.
1: Teşekkürler. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından kapanışta buradayım.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Paranteze kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerle birlikteliğimiz sürüyor tabii. 17 saatlerimiz bu saat itibariyle sona erdiği duymanız gerekiyordu ama devam edecek, devam ediyor duyup bir de saat başı reklamımıza gittiğimizi gördünüz. Radyo Gol frekanslarında yaklaşık bir 6-7 aydır bir süredir, yeni sezonda da olacak kısmetse, bir süredir böyle program geçişlerinde kim ne dedi formatımızı sizlerle paylaştığımızı duyuyorsunuz. Orada işte Digi Futbol, Sansürsüz Futbol fark etmeksizin yeri geldiğinde farklı kanallardan örneğin bir Fatih Terim'in YouTube kanalında söylediği, konuştuğu, aktardıklarını duyduğunuz zamanlar çok oluyor. Sports Dijital ve aynı zamanda yine paydaşlarımızdan Devir Üçgen Kısa Paslar gibi içeriklerimizi duyduğunuz bölümler oluyor. Onlarla beraber girişi 3-5 dakika kadar biraz erkene geçe ya da bazen 7-8 dakikayı bulan süreçte biraz geç vakte, aynı zamanda program çıkışlarımızı da zaman zaman, tabii her programda olmuyor ama zaman zaman böyle 5-6-7 dakika kadar da erkene çektiğimiz bölümler oluyor. Oralarda farklı içerikleri de program geçişlerinde, her saat başı değil tabii, mesela şu anda olduğu gibi, ama sizlerle paylaşabilmek adına yapıyoruz. Bununla beraber tabii girişlerimiz uzadığı gibi çıkışlarımız da uzayabiliyor. Parantez programı özelinde 17.03'ü gördük an itibariyle. Ben reklamları şöyle atlattıktan hemen sonra, reklamları sizlerle paylaştıktan sonra mesajları okuyarak hızlıca ilerleyeyim. İyi günler Berk Bey, geçen yıl Galatasaray Liverpool maçı öncesi Galatasaray TFF'den erteleme istemişti. Fenerbahçe sosyal medyada ise bu konuda ertelenmemesi için sürekli algı oluşturdular. Şimdi Fenerbahçe Gençler Birliği maçının erteleme talebi yapıyor. Bunlarda utanma duygusu yok demiş. Madem, neden bu kadar kaliteli bütçeyle takım kurup korkmuyor musunuz demiş. Böyle düşündüğünüz sürece çok bir yol alamayız, ben öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray söz konusu olsaydı aynı düşünceleri yazmayacaktınız. Galatasaray Eylül'de mesela başlamıyor olsaydı, şimdi Galatasaray playoff oynamak durumunda kalmış olsaydı, ki bu da ülke puanına katmış olduğumuz tüm takımlarla, Fenerbahçe'siyle, Galatasaray'ıyla, Beşiktaş'ıyla, Sivasspor'uyla, 4 yıl önceye gidiyorum, evet, Sivasspor'uyla, doğru duydunuz, katmış olduğumuz puanlar sayesindedir, onu da söyleyeyim. Ama yani böyle bakmaya devam edin, ayrıştırmaya devam edin. Birçok konuya değindiğiniz için, net söylemleriniz için teşekkür ederim demiş Uğur Bey. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve fark ettiğiniz için. Her sene fikstür aynı. Galatasaray ilk 5 maç en zayıf takımlarla başlayıp ivmeyi kazanıyor demiş. Mesela buna da katılmıyorum. Yani sizin için bir Göztepe maçı kolay maç mıdır? İlk 5 maç dediniz. 3. hafta Göztepe ile, 4. hafta Göztepe ile oynuyor. 5. maç olan Samsun maçı kolay bir maç mı? Düzeltiyorum, Kocaeli maçı kolay bir maç mıdır? Galatasaray'ın takılma ihtimalinin olduğu bir Göztepe maçı mesela. Galatasaray'ın geçen yıl 2 maçta da takıldığı bir Kocaeli mesela. Yani bunlar kolay maçlar mıdır? Sorarım. Süper Lig'e yeni çıkmış bir Çorum ve kendisinden söz ettirmek isteyecek olan hali hazırda bir Çorum kolay bir maç mıdır diye düşünür sorarım. Yayınlar dostlar, yarın akşam Çorum Spor olarak Galatasaray'ı yenelim, sonra transferler gelir. Ben Galatasaraylıyım ama memleketim Çorum demiş. Yayınlar Berk kardeşim, Tarık Çetin oynayabilir mi demiş. Fenerbahçe'ye karşı oynarken Rize'de çok iyi değildi demiş. Yayınlar ben Kemal demiş. Berk selam kardeşim, yayınlar hoş geldin demiş. Selamlar Mehmet Bey, sağ olun. Osimhen'in yedeğini bulamadı bizim yönetim. Bir de 130 milyon teklif var diyorlar Araplardan demiş. Bu konuşuluyor, evet. Bir saatte 100 yıldız kaydı. Bir tanesi bile Galatasaray'a gelemedi demiş Aykut Bey. Peki. Artık aklıma başka bir şey gelmiyor. Galatasaray yönetimi ve ileri gelenleri anlaşılan bindikleri dalı kesiyorlar demiş. Berk, Mert Günok sakatsa sence Ederson'la mı yoksa Tarık'la mı? Cezası var Ederson'la, öyle hatırlıyorum. Başlar. İlk Süper Lig maçında İzmir'den İtu Güler ben demiş. Peki. Aktarmış olalım Ederson'un durumunu da. Girişte aktardım ama herhalde yakalayamadınız o bölümü. Abi bu kadroyla Fener'i Şampiyonlar Ligi'nde çok gol yer Fenerbahçe. Hem yaşlı hem hücumcu asker yok demiş. Kadroyu da şöyle aktarmış. Ederson, Brown, Ake, Şikriniar, Semedo, Genduzi, Asensio, Kante, Talisca, Lukaku, Greenwood. Güzel kadro, kulağa hoş geliyor ama Şampiyonlar Ligi için evet, bilmiyorum neler olur. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum mesajınız için, değerli mesajınız için, güzel mesajlarınız için. Sağ olun, var olun. Ben Galatasaray taraftarı olarak bugün Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum demiş. İyi ki varsın Berk, iyi ki senin gibi kardeşimle tanıştım demiş. İyi kiler bana ait, sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Sen istediğin kadar uzat yayını, senden razıyız demiş Manisa'dan Yenal. Radyo Gol'ün tüm yayıncılarından razı olduğunuzdan şüphem yok Yenal Bey. Her yayınımız, her yayıncımız uzatsın. Her yayıncımız sizinle beraber uzun uzun yayınlar yapabilsin. Yani benim özelimde konuşmayın sadece. Teşekkür ediyorum. Berk Bey hayırlı yayınlar. Sonuçta sonuca ulaşamayan hiçbir başarıyı abartmayalım. Sezon bu hafta başlıyor. İnşallah en sonunda şampiyon Fenerbahçe olacak demiş. Peki. Merhabalar, İstanbul'dan Serdar ben. Ülke Futbol Federasyonumuz neden kulüplerimize yardımcı olmaktan değil de sürekli zorluklar çıkarmaktan yana bir kuruluş demiş. Peki, benim de süremi bayağı açtım. Az sonra Demir Kurtuluş sizlerle olacak. Görüşünceye dek hoşçakalın. Saatler 18.10'u gösterdiğinde Fatih Demirkol'la yeniden buradayım.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler başlıyor.
3: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 17-18 saatleri arasının bir klasiği olan kazandıran saatler başlıyor. Ben Fehmi Kurtuluş. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni sizler için sevgili konuğum Rahmi Şehirli ile birlikte değerlendireceğiz. Sizlerin de varsa sormak istediğiniz maç veya maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar bizlere 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Rahmi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Fehmi. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi. 37 tane maç var yine. Bülten bir hayli kalabalık. Tabii ki hepsinin yetişmesi söz konusu değil gerçekten. Sadece seçimleri okusak herhalde programımız gene yetmeyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki temsilcimizle başlayacağız. UEFA Avrupa Ligi'ni şöyle bir konuşup Konferans Ligi'ni değerlendiririz. Kalabalık bülten, güzel bir bülten. Yine cımbızlar çıkar diye düşünüyorum. Ne dersin?
4: Katılıyorum. Bu bültenden cımbızlar yapabileceğimizi ben de düşünüyorum. Hatta belki bir kombimi de çıkarırız belki Fehmi senle birlikte.
3: Çok güzel olur. Dünkü Süper Kupa ile ilgili bir yorumun var mı? Önce onu alayım yoksa Beşiktaş maçıyla başlayalım.
4: Vallahi bence çok maç var. Direkt Beşiktaş maçıyla başlamak için sabırsızlanıyorum ben de.
3: Tamam o zaman. Beşiktaş içeride. Turu peşinden gidiyor. Büyük ihtimalle de bir aksilik çıkmazsa, tabii ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ama bir aksilik çıkmazsa Beşiktaş turu geçecek gibi görünüyor. Favori zaten 1.17'de açılan oran da bunu gösteriyor her anlamda. İlk maçı 1-0 kazandı. Seyircisi önünde. Vlahovic transferi camiada da biraz olumlu bir etki yarattı. Bugün tribünlerde de sabah 1.02 platformunun YouTube yayında da konuştuğumuz çerçevede bir festival havası olur diye bekliyoruz. Ne dersin? Şutlar

0: kazandırır mı ya da hangi tercihler alternatif olur şutlara? Önceliğin nedir? Senin perspektifinde neler var?
1: Ya bence şutlar da kazandıracak. Tabii bu tur öncesinde de zaten yani turun mutlak favorisiydi Beşiktaş zaten. Az önce söylediğin taraftar desteği bence çok önemli bir katkı sağlayacak. Çünkü transfer, Vlahovic transferiyle birlikte taraftar da bir karnaval havasına çevirecek maçı. Ligin başlamasından önce böyle güzel bir maçta, hava da güzel. Yani ben bir sürpriz beklemiyorum Fehmi. Yani konuk ekip evet, yani fizik kalitesi ve savunma direnciyle yani öne çıkmayı çalışacaktır ama yani burada turu almaları çok çok zor. Gol bulmak zorundalar. Bu yüzden dolayı savunma güvenliği de esnetmeye başlayacaklar erken dakikalarda. Bu da Beşiktaş'ın hücum hattında daha baskılı olacağını düşünüyorum bu bağlamda. Yani evet, her türlü galibiyet ve beraberlik turu götürüyor ama biraz böyle karnaval havasında geçtiğini düşünüyorum maçın ben. Handikaplı Beşiktaş galibiyetinden yanayım. Ama şutların da ben kazandıracağını düşünüyorum Fehmi.
0: Çok güzel. Handikaplı Beşiktaş galibiyeti benim de hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğim bir tercih. 1.62 oranı var. Hatta ben bu handikapı Beşiktaş'ın her iki yarıda da gol atar 1.80 orandan yine kıymetli tercihler arasında olduğunu düşünerekten desteklediğimi belirteyim. Ben Beşiktaş'ın her iki yarıda da gol atmasını bekliyorum. Yine bence hızlı bir ilk yarı başlangıcı olabilir Beşiktaş adına. Bu sefer bu oynadığı kısır skorlardan ziyade daha böyle gollü, handikapın da üstüne çıkabileceği bir Beşiktaş bekliyorum. İlk yarı 1.5 üstten edersin.
1: İtiraz etmem Fehmi, çünkü Kralove'de yani deplasmana geldiğini ve burada mucizeyi başarmak için erken dakikalarda risk alması gerektiğini onlar da biliyor. Beşiktaş da erken koparabilir maçı. İtirazım olmaz ilk yarı 1.5 üstten.
0: Çok güzel. Benim bu maç için hem dergimize yazdığım yazıda hem de böyle içime gerçekten sinen bir tercih olarak Beşiktaş'ın 15 şutu vardı. Ki bu 1.53-1.54 civarındaydı. Şu an 1.30'a kadar geriledi. Sabah yayında 1.38'di. 1.30'a kadar geriledi. 17 şut 1.80 Beşiktaş'ın takım şutları. Yani bence seyircisi önünde bu baremleri rahatlıkla yakalayabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın 17 şutunun bana çok böyle uzak bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Gelmiyor o şekilde bana. Beşiktaş'ın kazanacağı, istatistikler olarak da böyle bayağı bir yukarı çıkacağı bir Beşiktaş beklentim var açıkçası. Dün sevgili konuğum Metin Atakan süre yetmediği için tabii onunla yayın öncesinde konuşmuştuk. Bu maçla ilgili de Ars aktaracakları dinlemek istediğimi söylemiştim ama süre yetmeyince tabii bunu hazırlığını konuşamadı. Ama unutmazsam söyleyeceğim demiştim. Bizi dinliyorsa selamlar olsun. Toplam 6 kaleci kurtarışı önerdi Metin Atakan'da. Bu maçla alakalı hatta bugün dergimize de kaleme almış bu seçimini. Bu da yine aynı şekilde Beşiktaş'ın hakimiyetinde geçecek maçta Kralova kalecisinin çok böyle yeteneksiz bir kaleci olmadığını Nübel'in de verdiği destekle birlikte 6 kaleci kurtarışını görebileceğimizi belirtmişti. Buradan dinleyenlerimize aktarmış olalım. Peki Beşiktaş maçı ile ilgili var mı aktarmak istediğim bir şey? Bir Orkun şutu ya da şutları?
1: Yani evet, daha önceki maçlarda Orkun şut ve şutlarına girmiştik ama yani normal takım şutları Beşiktaş tarafında. Beşiktaş'ın handikaplı galibiyeti. Bunlar güzel ya Fehmi. Bence güzel oranları da var. Ekstra bir şey ben daha fazla risk etmek istemedim açıkçası.
0: Çok güzel. Peki UEFA Avrupa Ligi'nden şöyle devam edelim ama onun öncesinde bakalım algoritmalar neler söylemiş Beşiktaş maçıyla alakalı. Algoritmalar bizim 1-0-2 platformunun algoritması 3-0, Bilgisayar 2-0, Zlatna 2-1 demiş. Algoritmalar bu şekilde bir eğilim içerisinde. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'tan sonra şöyle bir listeye baktığında senin en çok beğendiğin maç, güzel dediğin maç, gollü ya da golsüz fark etmez. Seçim anlamında ön plana çıkarttığın maç hangisi? Dilersen oradan başlayalım. Çünkü çok kalabalık. Böyle biraz daha etkili konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Sevgili Fehmi, Sion-Noah maçı benim bugün kaleme aldığım ve gollü geçmesini beklediğim müsabaka saat
0: Aa, evet,
1: 21.15'te.
0: konferansta.
1: Yani şimdi

0: günün en güvenli. UEFA'dan devam edebiliriz ama şimdi konferansa direkt notlarımda da o gelince eğer bir sakıncası yoksa
1: Yok
0: Sion'la
1: yok.
0: maçını araya bir sıkıştıralım isterim.
1: Tamam.
0: Karşılıklı gol var tercihini ben direkt ön planda tutuyorum. Dünden beri oranı aynı. Emi, bu sefer bir değişiklik yok. Yani dergiye yazdığım saatle şu andaki oran arasında hiçbir değişiklik yok.
1: Güzel.
0: Karşılıklı gol var tercihini önde tutuyorum. Keyifli bir maç. Günün gollü maçlarından biri olacak bence. Yine böyle böyle 2-2 falan görürsek de şaşırmayacağım bir skor olur benim. Zannedersem sen de bu maçta gollü bir müsabaka
1: Evet.
0: bekliyorsun.
1: Ya gerçekten dediğin doğru. Gollü bir maç ben de bekliyorum. Yani birbirimizden habersiz dergiye aynı maçı yazmışız.
0: Evet.
1: Ben 2,5 üst tarafındayım. Sion kaynaklı. Yani Sion gerçekten bu sezon dikkat çekici bir performans sergiliyor. Ben yani VAR'a itiraz etmiyorum ama 1-1 de kalmasını beklemediğim için, bir de Sion'un iç sahada biraz daha farklı oynayabileceği düşüncesiyle birlikte üste gideyim. 2-0'da Noah taraftarı olmayalım diye düşündüm. Olası bir 2-0 skorda Sion'a geçerse bir Noah taraftarı gibi beklemeyelim dedim. O yüzden üste gittim açıkçası. Baktığımız zaman ilk maç 2-2. Bir de Sion ilk maçta 2-2'ye 10 kişiyken yakaladı. Bu da bence dikkat çekici bir detaydı.
0: Evet.
1: Diğer yandan ligde oynadığı maçlar, baktığım zaman son 5 maçın 5 resmi maçta tamamı 2,5 üst bitiyor ve bu maçlarda 14 gol buldu. Neredeyse maç başına 3 gol ortalamayla oynuyor bu anlamda Sion. O yüzden ben üstün biraz daha doğru olduğunu düşünerekten üste gittim. Ama dediğim gibi karşılıklı gol vara da itiraz etmem. Noah'tan gol beklemem Rahmi gibi bir düşünce içerisinde değilim. Üst var bu maçta bence güzel tercih. Hatta bak Beşiktaş maçıyla birlikte bu maçta ben ilk yarı 1,5 üst böyle bir sistem kuponu ya da bir sürpriz kuponu yapılacaksa ben yine bu maçı da o listeye alırım. Bilmem katılır mısın? Ama ben hem Beşiktaş hem bu maçta ilk yarı 1,5 üstü de gördüğümüzü de takdirde çok da böyle vaa şu gollere bak diyeceğim bir maç değil. Yani beklentim benim bu yönde biraz gollü bir maç bekliyorum ben de Rahmi.
0: Evet, gollü bir gecenin gollü geçmesine beklediğim maçlar. Bu arada KG var, üstte de varım. Ben yani konuk ekibinde gol atacağını düşünüyorum. Üzmeyecek bizi bence o maç Fehmi.
1: Güzel. Çok güzel. Peki yine böyle karışık mı devam edelim?
0: Yok,
1: UEFA
0: bu
1: Avrupa Ligi'ne
0: sefer
1: mi dönelim?
0: Avrupa Ligi'ne dönebiliriz sevgili Fehmi. Omonia Lincoln maçı istersen.
1: Çok
0: Ya
1: güzel.
0: burada yani nasıl anlatayım bu maçı? Şimdi tabii ki ilk maç, ilk karşılaşma biraz böyle o sonlarda gelen gol maçı böyle biraz enteresan bir hale getirdi ama farkındayım. Omonia çok daha farklıydı. Yani çok fazla zorladı. Oyunu domine eden taraftı. Eksikleri var Fehmi bu müsabaka öncesinde. Hem de
1: Evet.
0: önemli eksikleri var. Cezalıları var. Bunlar beni birazcık düşündürüyor. Konuk tek forvetle oynuyor. Genelde savunmayı ve orta saha bloğunu çok kalabalık tutan bir takım Lincoln Red. Ve tamamen geriye yaslanacaktır bu maçlara bence. Kontrataklarla ya da duran toplarla ben skor bulmaya çalışacağını düşünüyorum. Evet, Omonia bir şekilde turu geçecek ama sanki bu az gollü olarak gerçekleşecek gibi geliyor bana. Lincoln'un ben kapanacağını düşünüyorum. Bu nedenle de belki tabii ki Omonia'nın hızlı başlayıp erken bir gol bulması da şaşırtıcı olmayacak tabii ama buna rağmen tüm bu önergelere rağmen ben maçta çok çok fazla böyle gol patlaması olacağını düşünmüyorum. 3.5 gol altı tercihi 1.57 oranı var. Ben buraya gittim ama çok bugün yayında birazcık terse düştük bu seçimle ilgili.
1: Evet, geleceğim oraya da sevgili Radyo Gol dinleyenleriyle de bilgilendirelim. Sabahki YouTube yayınımızda sevgili dinleyenler Rahmi 3,5 alt tarafında durmaya çalışırken ben Efe abi ve diğer hemen hemen herkes izleyicilerle birlikte gol veya gollerden tarafaydık. Böyle tabiri caizse tırnak içerisinde bu maç özelinde birbirimize kılıç çektik. Açıkçası Omonia'nın ben her iki yarıda da gol bulmasını yine çok hoşuma giden bir tercih, konuşmalar çerçevesinde ortaya çıkan güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Omonia'nın her iki yarıda da gol bulması 1.54. Bu maçı Omonia gol yemeden kazanacak gibi bir görüntüde. Yine oranlara baktığımızda

0: Bu arada hiç oran açılmamışken 1-0-6 çıkmış galiba değil mi şu an? Ben mi
1: Evet.
0: yanlış hatırlıyorum?
1: Doğrudur. Doğrudur. 1-0-6 şu anda Fehmi.
0: Evet yani ben işte Omonia'nın yine 2,5 gol üstü 1.63 takım anlamında. Bunlar güzel tercihler ama benim için bu maç özelinde en net tercih ev sahibinin her iki yarıda da gol atması oldu. Umarım maç böyle bir ilk yarı 1-0 ya da 2-0'a gelip daha sonrasında 3-0 bitsin de hem senin seçimin hem bizlerin seçimi hep birlikte bir kazanmış olalım diye düşüncem var sevgili Rami, ama Omonia'nın ben her iki yarıda da gol bulması, yani Lincoln Red için buraya kadar gibi bir durum söz konusu. Tabii futbol
1: 4.5 alt
0: bu.
1: kapalıydı mesela. Onu da hakikler. Maç sonu 1 ve 4.5 alt da kapalıydı. Onu da hakikler. Şu anda markete yeni gelmiş bunlar.
0: Aa, 1.45 bak. 1
1: Evet.
0: ve 4.5 alt.
1: Yeni gelmiş bunlar.
0: Onu da anons etmiş olalım. Evet yani durum böyle. Omonia maçında ben golleri bekliyorum. Peki Pafos Salzburg maçına ne dersin?
1: Ya Papos-Salzburg maçı benim bugün çekindiğim maçlardan bir tanesi Fehmi. Alta gidiyor elim. Kuponuma da çok ekleyemiyorum. Evet, diyoruz ki Salzburg eski Salzburg değil diye. Ama Salzburg zaten bir basamak takımı. Çok da normal bu. Papos da ciddi anlamda bir proje takımı. Onlar da önümüzdeki senelerde bunun meyvelerini bir şekilde yiyecekler. İki ya da üç takımın birleşmesiyle tekrardan bir revize olan bir takım Papos.
0: Evet.
1: Ben elim üste gitmiyor, tarafa da gitmiyor. Elimin tek gittiği yer alt Fehmi. Bugün biraz altçı göreceksin beni muhtemelen.
0: Valla bugün sağ alttan görünmüşler 2,5 altlardan 3,5 altlardan, ama eğer ki erken bir Salzburg golü gelirse bu maç normalden sapar gibi geliyor bana da. Benim de beklentim bu anlamda 2,5 üstü olacak. Yani Pafos'un içeride gol bulmasını beklediğim bir maç öncelikle. Şimdi Salzburg ilk maçı 1-0 kazandı. Biraz da böyle bir kağıt üstünde baktığımızda ya işte son dakikalarda 88'de ancak golü atabildi gibi bir görüntüyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama orada Pafos biraz daha böyle bir beklemeyi iyi becerdi aslında. Kapatmayı biraz daha iyi becerdi, ama şimdi skor dezavantajı ile birlikte baktığımız zaman Pafos'un bir kere mutlaka ve mutlaka bir varlık göstermesi gerekecek. Tamam, Güney Kıbrıs deplasmanları her zaman zor deplasman diyebiliriz. Yani bu takım geçmişte çok böyle ismi olan takımlara da, elit takımlara da gol attı bu sahada. Yine Salzburg'a da gol bulması çok büyük bir olay değil, ama dediğim gibi skor dezavantajı ile birlikte bir yüklenmesi ve bazı boşlukları, açıkları vermesi çok muhtemel. Salzburg'un da bu açıkları değerlendirecek, geniş alanları oynayabilecek, geçişi iyi bir şekilde sonuçlandırabilecek ayakları var. Bu anlamda ben önce bir varı görürüz. Burada da kalmaz skor kaynaklı. İlk maç 1-0, 2,5 üste gider diye düşünüyorum bu maç. Yine benim 1.54'ten şu anki güncel oranı 1.54. Ben dün akşam bu maçı kaleme aldığımda 1.60'tı oran. Bu anlamda ben 2,5 üste gider. Ha, 3,5'lara belki çıkmayabilir bak. Orada çok böyle uçar kaçar bir maç da beklemiyorum, ama böyle bir sınırda 2,5 üstü olabilir kanaati içerisindeyim. Hele bir de erken Salzburg golü ortamı iyice şenlendirir diye düşünüyorum. İlk yarıda Pafos bile gol atsa bence hiç öyle uzatma riskini falan almayı çok düşünmez. Bence güzel bir maç izleyeceğiz bu anlamda. Böyle sınırda da olsa 2,5 üstü bir şekilde ben görebileceğimiz bir maç olarak düşünüyorum, ama kalabalık bülten, hadi Pafos'u da bir kupona ekleyelim noktasında da çok böyle iddialı olmadığımı da söyleyeyim. Yani ilk önceliğim değil. Mesela bir Sion maçı, hatta birazdan Vaduz'u da konuşuruz. Bu maçların
1: Evet.
0: biraz daha 2,5 üstleri bana çok daha olası geliyor. Peki Anderlet PAOK, seversin Anderlet'i.
1: Evet.
0: Ne dersin Anderlet PAOK maçında? Var mı bir görüşün?
1: Anderlet PAOK maçında yani zor bir maç olacak bu sefer. Yani zannedersem Fehmi Anderlet burada işi koparacak. Anderlet'i bu sefer tarafında olmayı planlıyorum Fehmi. Anderlet galibiyeti tarafında olabilirim bu sefer.
0: Oo.
1: PAOK, evet PAOK o yani son maçta PAOK gerekeni yapmadı. Anderlet'in eline de çok iyi bir fırsat geçti. Risk alacaktır. Burada da yine

0: Gollerin az olacağını düşünüyorum. Anderlet'te de öyle bir şans var ki Fehmi, dikkat et bak maçlarına. Yani maç başlarken soyunma odasından gol atıyorlar bir şekilde. Ya başarıyorlar bunu, bir şekilde başarıyorlar. 2.61 oranı var Anderlet'in. Maç ne kadar zorlu olsa da turu geçecek tarafın Anderlet olacağını düşünüyorum ben, sonuç ne olursa olsun.
1: Oo, çok güzel bir tercih, iddialı bir tercih geldi. Ben de ilk maç ben izleyemedim Rahmi açıkçası. Hani ilk canlı olarak izleyemedim, öyle söyleyeyim daha doğru bir ifadeyle. Ya yani hakem hataları falan bayağı bir konuşulduğu bir maç olmuş. Yani çok sürpriz bir şekilde Anderlet 1-0 kazandığı yönünde bazı açıklamalar, yorumlar gördüm. Şimdi bu noktada da yine tur 1-0'la Anderlet'e geliyor. Burada Pauk'un vereceği bazı açıklar falan. Burada bence bir 1.56'dan karşılıklı gol var ya da 2-3 gol bandını görebileceğimiz bir maç olarak düşünüyorum ben de bu maçı. Bir
0: Ya şöyle, Anderlet zaten hamar bir maçında, yani hamar bir de turu aldı ama ya gerçekten maçı izleyen biri isyan eder. Hangi takımı tutarsa tutsun. Ya bu maçın, iki maçın toplamında Anderlet'in nasıl üst tura geçtiğini yani kabul edemez gerçekten vicdanlar, ama geçtiler. Şimdi PAOK karşısında da az önce söylediğin gibi bir oyun sergilediler. Ben maçı da kazanabilme ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum Fehmi. Çünkü iç sahada hazır bu avantajlı skoru almışken, çünkü benzer bir senaryo aslında Hammarby maçında da vardı. Hammarby Anderlecht maçında Hammarby çok ağır favoriydi ve ben Hammarby'nin en az 3 gol atmasını bekliyordum Anderlecht'te. 1-1 bitti maç.
1: Evet.
0: Rövanşta da Anderlecht Hammarby oranlar dengeliydi, böyle 2-40 2-60 gibiydi. Anderlecht favoriydi iç sahadan dolayı 2-40'tan tabii ki, ama Anderlecht 3-1 Hammarby'yi geçti. Bu maçta da yine böyle benzer bir senaryo. Skor olarak söylemiyorum. Oyun anlayışı olarak benzer bir senaryo var. Sanki Anderlecht buradan istediği skoru alacak gibi geliyor bana.
1: Peki bakalım. PAOK da yine gol atamadan elenmez kanaatindeyim ben de. Yani PAOK bir
0: O da farklı bir
1: elenecekse,
0: bakış. Evet.
1: bak PAOK elenecekse de gol atmadan, hani bir tepki vermeden de elenmez. Ya bu turu golsüz geçeceğini ben düşünmüyorum. Ya da Anderlet o kalibrede bir takım değil. Bak tamam, şansı yaver gidebilen bir takım. Ona da bir şey demeyeceğim. Yani oynanan maçlara bakınca zaten bir şey denecek gibi de değil ama. Ya PAOK burada gol atmadan bırakmayacak gibi. Yani tamam elenebilir, buna varım. Olabilir futbol bu ama ben en azından bir gol atacağı kanaatindeyim. Karşılıklı gol var 1.56. Hatta skor kaynaklı da artık son dakikalar yüklenmelerden ya da bırakılan boşluklardan o maç 1-1'e gelirse bir anlamda 2-1'e de bir tarafa dönebilir bu maç. O yüzden de hani 2.5 üste de yine böyle sınırdan 2.5 üste gelebilecek maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden 2-3 gol, yine 2.5 üst, böyle bir taraflardan birinin 2-1'i. Hele bir de PAOK mesela 2-0 öne geçerse Belçika'da
0: O
1: çok
0: zaman
1: da
0: bambaşka bir senaryo olur. Evet.
1: baya baya oyun tempoya gelir gerçekten baktığımız zaman. Ya biraz da buradan bakıyorum. Ya PAOK da sonuçta buraları az çok oynayan bir takım. Artık çok böyle yeni tanıdığımız bir takım değil PAOK. O yönden de baktığımızda ya turu kaybedecekse de en azından gol atarlar diye düşünüyorum ben baktığımız zaman. Peki şöyle bir UEFA Avrupa Ligi bülteninde var mı başka öne çıkarmak istediğimiz maç? Yavaş yavaş konferansa geçelim.
0: Olur.
1: Çünkü zaman da biraz kısıtlı. Eğer soru gelirse tekrar UEFA Avrupa Ligi'nden bültene döneriz ama şöyle bir bakayım. Saatlerimiz de 17.29. Reklama da çok az kalmış. Mesajlar da var. Hepsini tek tek cevaplayacağız mesajlarında. UEFA Konferans Ligi'nde de şöyle bir baktığımda bültende 25 tane maç var Rahmi. Sion'u eledik. Vaduz'la devam edelim mi? Yine bir İsviçre temsilcisi.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Ne dersin? Reklam öncesi şöyle bir manşet cümlesi istesem senden.
0: Ya Fehmi, çok enteresan bir maç. Yani öyle başlayayım. Yani hakikaten enteresan bir maç. Çünkü bugün yayınımızdaki en çok meşgul eden maç buydu bizi. Sen de hatırlarsan. Yani Beşiktaş'ın
1: Evet.
0: temsilcimizin maçı var ama Kanal 2'ye bölündü. Vaduz taraftarı ve İnter Turku taraftarı olarak 2'ye bölündü. Ya kafama hiçbir şey oturmadı bu maçta. Yani şey yapamadım, tarafa gidemedim ben burada.
1: Gel ben seni Modus'a o zaman ikna edeyim reklamdan
0: hadi ikna
1: sonra.
0: et bakalım. Tamamdır.
1: Tamam. Kısa bir
0: Tamamdır.
1: reklam arası.

0: arası, daha sonrasında birlikteyiz.
1: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım.net, Sigortam.net.
9: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
10: Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam bitti.
1: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Konuğum Rahmi Şehirli ile birlikte UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ni değerlendiriyoruz. Vaduz Inter Turku maçında kalmıştık. Ya ilk maç Inter Turku'nun 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ama Vaduz bu sezona bir türlü böyle bu istediği tempoyla ligde de başlayamadı. Onu da ilave edelim. Yani Inter Turku 2-1 yenilmesiyle birlikte aynı zamanda İsviçre Süper Ligi'nde de hiç galibiyeti yok. Ama oynadığı oyuna baktığımız zaman böyle galibiyeti hak etmez bir yapısı da yok. Yani gol bulabilen bir takım aynı zamanda. Ligde 5 gol buldular 3 maçta. Boş geçmediler hiçbir takımı. Lugano deplasmanında kırmızı karta kadar hatta iyi de oynadılar. Kırmızı kart sonrası tabii 82'de kaleci kırmızı kartı görünce Vaduz'un bütün planları bozuldu. Sengale'de yine baktığımız zaman 3-2 yenildiler ama yani golü 72 ve 87'de yedi Vaduz. İlk yarıyı Sion'da önde kapattı, maçı kaybetti. Escaldes'i gol yemeden eledi. İçeride 4 attı, dışarıda 2 attı. Ve şimdi Inter Turku. Ya Vaduz'un bu noktada temposuna baktığımız zaman son maçlarında özellikle bulduğu goller, bir de ikili forvet yapısı Vaduz'un bu maçta da ilk yarıdan skora başlayıp maçı götürmesini beklediğim bir takım Vaduz. İlk yarıdan golü bulabilir. Maçın genelliği bence 2.5 üste taşınır. Yine skor anlamında baktığımızda Inter Turku'nun 2-1'lik skor avantajı bu noktada Vaduz'un ilk yarı bir gol bulması, içeride bir de o rüzgarla birlikte ben devam edeceğini de düşünüyorum. Yine ilk yarı 1.5 üstü görebileceğimiz bir maç olacağı kanaatindeyim. Daha doğrusu olabilir diyeyim daha iyi bir ifadeyle. Vaduz'da durum bu şekilde. İçeride etkili bir Vaduz'u izleyeceğiz. Bence goller gelecek sevgili Rahmi.
13: Ya Inter Turku da enteresan bir maç ritmi yakaladı Fehmi. Tabii orada ligin erken başlaması çok etken bir durum olduğunu görmüş olduk bence. Inter Turku da bunu bize gösterdi. Yani KG var ve üstün oranına bakıyorum. 1.81 oranı var. Direkt üstünde 1.51 oranı var. Hani ekleyeceğimiz maç sayısına göre burada da hareket kazandırabilir bize. Sanki üst güzel olacak gibi. Ne dersin?
0: Vallahi üst güzel bir tercih. Ona asla itiraz etmem. Zaten öncelikli tercihim de 2.5 üst. Bu arada burada da öncelikli tercihimin 2.5 üst olması biraz da Vaduz'la alakalı.
13: Vaduz'la kaynaklı.
0: Ben bugün Vaduz'dan ciddi anlamda iyi bir maç bekliyorum.
13: İlk yarı golün oranı güzelmiş ama Fehmi ya. 1.52 çok şu anda buna ikna oldum diyebilirim.
0: Vaduz ilk yarıdan golün. Bir de zaten maçı uzattıkça gerginlikle birlikte Maçın 10 kişi kalma ihtimali de olur Vaduz'un. Yani çok böyle 60. dakikalara kadar 0-0 Vaduz'un götürmesini beklemem. Yani temkinli bir oyun beklemiyorum. Ben biraz bekleyeyim de bir tane atayım. Vaduz öyle oynamıyor zaten. Yani İsviçre Ligi'ndeki maçlarda da öyle bir Vaduz yok. O yüzden bugün Vaduz Inter Turku karşısında ilk yarıda en az bir gol bulup maçta da toplam bir 2,5 üst gol barajının aşıldığını görürüz kanaatindeyim.
13: Hı. İkna oldum.
0: Şöyle mesajlara bakıyorum Rahmi. Beşiktaş 0'dan 1. İlk yarı 0, maç sonu 1. Gornik maçı karşılıklı gol var. Benfica taraf 2,5 üst tercihi gelmiş bir dinleyicimizden. Ne dersin bu kupona? Var mı
13: Evet,
0: yorum?
13: orana gitmiş dinleyicimiz.
0: Evet, 13,33.
13: Evet, orana gitmiş dinleyicimiz. Tabii Benfica orada tamamen olayı kapattı bence. Bir şekilde kapattı yani olayı. Ama yani, maç ritmi kazanmak isteyecek oyunlar olduğu için olabilir. Ya bol şans diyelim. Gayet orana gitmiş yani. Bu riski kaldırabilecek bir seçimler bence oran için.
0: Evet, biraz tercihler zor görünse de bol şans dileyelim. Dediğim gibi oruna gitmiş. Yine bir mesajımız var. Abi kolay gelsin. Sizleri severek dinliyorum her gün. Kuponu değerlendirirseniz sevinirim. Şanlıurfa'dan Mehmet Yıldırım demiş. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz mesajınız içinde. Tabii ki değerlendirelim. Tobol Partizan maç sonu 2. Vikingur Reykjavik Tun maç sonu 2. CSKA Sofya Tel Aviv maç sonu 1. Ne dersin? Önce senden başlayalım Rahmi, dilersen.
13: Tel Aviv maçı hangi Tel Aviv? Onu
0: Makabi
13: onu
0: Tel
13: Maccabi Tel Aviv.
0: Evet, CSKA Sofya Makabi Tel Aviv.
13: Ya Tobol maçına şey demiyorum, bir şey demiyorum da az gollü geçebilir o. CSKA maçı çalışmadım o maça sevgili Fehmi ya. Hiç o maçla ilgili kafamda şey yok şu anda.
0: Ya
13: Dinleyicimizi de.
0: CSKA maçından ziyade mesela Tun'un oranı çok gerçekten güzel. 2.64 Tun kazanırın oranı Vikingur Reykjavik deplasmanında. Geçen hafta da biliyorsun senle
13: Evet.
0: biraz birbirimize yine kılıç çektiğimiz bir maçtı bu.
13: Seni
0: Burada
13: kazandın bir şey çanıktı o.
0: peki var mı Vikingur'dan bir beklentin? 3-0'ın rövanşında herhangi bir şey? Oradan başlayalım istersen.
13: Yani bir gol atmalarını bekliyorum Fehmi açıkçası ya. Yani boş geçeceklerini düşünmüyorum. En azından belki evinde bir tane gol atabilir ama ben maçı kazanan yine Tun olabileceğini düşünüyorum.
0: Güzel. Tun'un ben de bu maçta bir adım önde olacağını düşünüyorum ama yine mesela bak kuponlarımda çok öncelik vereceğim bir
13: Değil.
0: maç değil. Çünkü 3-0 almış bir Tun var. Bir de öte yandan baktığımız zaman Tun'un ligde son 2 maçtır hezimete uğradığı senaryoları görüyoruz. Yani son şampiyonu yakalayan öyle boş bırakmadan gol olup yağıyor gibi. Mesela Tun Young Boys maçı artı 6 bitti. 6-0 yendi Young Boys. Basel deplasmanından 4-2 yenilgiyle ayrıldılar sahadan. Burada biraz daha gücü ve fizik kaliteyi ekonomik kullanmak isteyebilir Tun. Ben o noktada Vikingur golünün olabileceğini öngörüyorum. Ama dediğim gibi direkt olarak almayı düşünür müyüm? Sanmam. CSKA Sofya'nın da genel performansına baktığımda Maccabi Tel Aviv karşısında kazanması sürpriz olmaz. En azından bu denenebilecek bir tercih. İtiraz etmem maç sonu bir için. Hani oynamayın diyebileceğim bir tercih değil açıkçası. O yüzden Şanlıurfa'ya da Mehmet Bey'e de selamlar, bol şanslar dileyelim. Şöyle bir baktığım zaman konferansta çok maç var. Ne dersin? Senin böyle yaptığım güzel bir cımbız var mı? Yoksa North Zealand maçını sana pas olarak atayım mı?
13: Ya Fehmi aslında bugün yayında konuşmadık ama saat 21'de Konferans Ligi'nde çok enteresan bir maç var. Drita Tre Fiori maçı var. Drita Tre
0: Şikenli Hibernian diyeceksin sandım ha.
13: maçı. Yok yok.
0: Drita Trefilori, evet.
13: Evet.
0: Fiori.
13: Ya bu maç benim çok dikkatimi çekti. Böyle bir tarttım baktım. Şimdi dedim acaba 1-0 yayınında bunu konuşsak da nasıl olur diye. Zaten yeteri kadar sürpriz verdim, buna girmeyeyim dedim. Tabii dinleyicilerimiz için de söylemek gerekiyor.

0: Fikrise Drita Kosova takımı, Trabzonspor'da San Marino takımı. Ya Fehmi, ben konuk ekibin gol atacağını düşünüyorum bu maçta. 1.87 oranı var.
1: Oho.
0: Fehmi, dün bu oran 2.15'ti.
1: Aa.
0: Trabzonspor'un gol atar oranı 2.15'ti. Evet, 1.87 için çok şaşırdım şu anda. Ben konuk ekibin gol atabileceğini düşünüyorum. Oranda bir değişiklik var mı? 17 küsürlerdeydi. 15-60'lara kadar gelmiş. Tabii avantaj bariz farkıyla Derita yani mutlak favori ama sanki bir boşluk yakalayıp ben bir sürpriz golü gelmesini bekliyorum Trafiori'den.
1: Vay arkadaş, bombayı bıraktık şu an. Gerçekten
0: Evet.
1: hiç böyle aklımda olmayan bir tercih ve seçim oldu. Trafiori'nin golü. Karşılıklı gol var da 1.96 bu arada bu maçta.
0: Yok.
1: Onun da.
0: Direkt Tre Fiori golü. Şeyden
1: Evet.
0: hatırla. Dün bir evvelki Salı günkü yayınımızda şey olmuştu, hatırlıyor musun? Kızıl Yıldız maçı vardı. Kızıl Yıldız
1: Evet.
0: gol atamadı mesela. Hani ben rakip 0.5 üst demiştim ve hakikaten sürpriz bir şekilde 0-2 bitmişti maç. 1.87 oran bence yeter. Belki alırız golümüzü, çekiliriz kenara hemen.
1: Çok güzel. Peki bu minvalde başka sürprizler ya da ideal dediğin değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğün tercihler var mı konferanstan? Oradan devam edelim istersen. Ben mesela Twente maçında Twente'nin kazanma oranını 1.53'ten çok bir şey söyleyeyim. Yani gereksiz buldum dürüst konuşmak
0: Evet.
1: gerekirse. İlk maçı 6-0 kazanmış bir Twente'nin 1.53'ten deplasmanla galibiyetine rica ediyorum dikkat edin. Sevgili Radyo Gol dinleyenleri,
0: Evet.
1: yorumun olur mu bu anlamda bu maça?
0: Twente'yi görünce ben birazcık böyle savaş askerleri gibi kalkanı falan böyle önüme almaya çalışıyorum. Korkutuyor beni Twente çünkü. Uyarın çok da net oldu bence. Bugün
1: Ya
0: uzak duralım ondan.
1: 6-0 bir de hala 1.53 oran. Yani bu bir kere tamamıyla bana bir gelin oynayın bakın ilk yarı ilk maç 6-0. Twente maçında bugün ters bir şey çıkabilir. Dikkat edin bülten kalabalık orana çok fazla aldanmayın derim ben. Peki Sengalen Şerif'in deplasmanda 3-1 yenerek bir nevi fişini biraz olsun çekti gibi bir durum söz konusu. Şimdi içeride oynayacak 1.17 oran. Yine böyle Sengalen'in golleriyle bitecek bir maç ya da ilk yarı golleri, genel goller var mı radarında bir şey?
0: Ya burada tabii Sengallen maçında üstün oranı 1.34. Gerçekten hiçbir şey vermiyor efendim. Ya sadece burada bu maçtan bir kazanç elde etmek istiyorsak Şerif'in gol atmasını bekleyebiliriz. Bu da bizi KG Var'a veyahut da KG Var ve üste itiyor. Ama bugün dokunacağım maçlar arasında Sengallen Şerif benim yok efendim.
1: Peki, şöyle bir mesajlar da gelmeye başladı. Birazdan onlara da bakalım. Yine yayınımız çerçevesinde. Ne dersin? Senin UEFA Konferans Ligi'nden geçen
0: Mesela
1: hafta Hajduk Split çok güzel oldu. Var mı o
0: evet.
1: hatta bir maçın?
0: Hammarby maçı var sevgili Fehmi. Aslında onunla da ilgili bir şeyler söylemek isterim. Çünkü Hammarby'yi
1: Tabii.
0: bu sezon takip ediyorum ve seviyorum yönetim şeklini de. Rakov ile maç yapacak ki ilk maçta aslında ben biraz goller beklemiştim ama bugün Hammarby'lerin oran 1.46 dolayısında mı? Bakayım tekrar bir sevgili Fehmi. 1.50, 1.49 tamam. 1.49 oranı var Hammarby'nin.
1: Evet.
0: Kupon çoklu kuponlarda, kombin kuponlarda maç sonu 1 için bence eklenecek bir tercih olur. Yani evinde taraftar desteğiyle çok daha ön olan da agresif bir takım Hammarby. Oranı taraftar da çok kulüplerine bağlıdır. Coşkulu oynayan bir takım. Burada tabii sentetik saha avantajını da kullanacaktır Hammarby. Maçın temposunu da ben Hammarby tarafında olacağını düşünüyorum. Yani Rakov zaten geçiş oyunları oynayan bir takım. Biraz daha böyle savunma ve kompakt yapıya sahipler. Yoğun baskıyı kırmayı deneyeceklerdir. Ki Hammarby'nin böyle ilk 20 dakika, ilk 30 dakika rakip kaleye yoğun baskıda golü bulup biraz böyle geriye çekilip topu rakibe verme gibi bir durumu söz konusu oluyor. Ben
1: Evet.
0: Hammarby galibiyetinin bizi üzmeyeceğini düşünüyorum.
1: Güzel. Bu da yine notlarımız arasına girdi. Bir dinleyicimiz yazmış. İddia grubu numarasını paylaşırsanız

0: Paylaşır mısınız kardeşim? Ben de takipte olayım. Belki bana da kupon çıkar oynarım arada demiş. Sevgili dinleyenimiz 102platformu.com'a girip sitenin altında WhatsApp iletişim numarasından iletişime geçebilir ya da YouTube'dan 102 platformu kanalını takip edebilirsiniz. Bekleriz diyelim. İyi yayınlar. Inter Turku veya Sion dışında 3,5 beklediğimiz iki karşılaşma ne olur sizce demiş Rahmi. Bir dinleyenimiz.
1: 3,5 üstü beklediğimiz bir maç değil mi?
0: Vaduz ve Sion maçlarının dışında dinleyenimiz bak o oraya da bir duvar çekmiş. Ben yine kolaya kaçar Sion falan derim diye herhalde. Hatırlıyor musun? CSKA Sofya maçı mıydı yine? 1948 Sofya mıydı? Bir maçta Derry City maçıydı değil mi? Derry City maçı. Ben çok hızlı bir
1: Derisi.
0: şekilde üstlemiştim. Sen de aynı şekilde üstlediğimiz bir maçtı. Ne dersin? 3,5 için Vaduz ve Sion dışında
1: Var.
0: aday.
1: Var. Fylkir-Avtralya maçı var. İzlanda 2'de. Yani UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi dışında bir maç var. Fehmi. Çok
0: Tamam.
1: keyifli gitmesini beklediğim bir müsabaka. İzlanda 2'de saat 22.15'te başlayacak. Fylkir-Reykjavik-Avtralya maçı. Muhteşem bir sezon geçiriyor Avtralya. Yani üst lige çıkmak için ciddi bir anlamda avantajı var. Ev sahibi de bu maçı kazanarak böyle puan farkını eritmeyi hedefleyecek. İki takım da skor ve gol ve goller atarak bence skora ciddi anlamda katkı sağlayacaklar. İstikrarlı bir görüntü veriyor ev sahibi Fylkir. Son maçında da istediğini her ne kadar almamış olsa da onun sebebi de savunmada içeride sorunlar zaten. Yani hücumda hücum etkinliğine daha çok önem verdiği için rakiplerine de savunmada fire veriyor ve rakipleri de bunu çok güzel değerlendiriyor. Avustralya Ligi'nde bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Ciddi bir özgüvenle çıkacaklar bu maça da. Hem lig yarışını sürdürüyor. Kupada da finale çıktılar yanlış hatırlamıyorsam. Çok dikkat çeken bir ekip. Ben Avustralya Ligi'nin en az 2 gol atarak maçı üste taşımasını bekliyorum. Maçın 3,5 üste taşıma olasılığı da bence oldukça yüksek. Çünkü ev sahibi de boşluk bırakmayacaktır. Böyle 1-3 gibi bir skor beklentim var bu müsabakada Fehmi. 3,5 üstü
0: Güzel.
1: olarak bu tercihi verebilirim.
0: Çok güzel. Ben de Sengalen maçının 3,5 üstüne biraz maç önü notlarım arasında eklemişim. Sen Şerif'ten de bir gol böyle gelebilir gibi bir cümlen kaynaklı. Burada da benim güvenim biraz da arttı. Ben de Sion ve Vaduz dışında Sengalen maçını 3,5 üst olarak senin İzlanda birincilik maçın yanına söylemiş olayım. Bu mesajı da cevaplamış olalım. Selamlar, saygılar güzel insanlar. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Selamlar olsun. Bizden de saygılar sizlere. Beşiktaş maçı hariç 3 tane üst bitecek maç verebilir misiniz? Oran önemli değil. Biraz yüklü gireceğim. Teşekkürler demiş. Sion maçı,
1: Evet.
0: Vaduz maçı olabilir Beşiktaş maçı dışında. Sen de dilersen bir fikir olarak sana da bir söz vermiş olayım sevgili Rahmi.
1: Yani ben Hajduk Žalgiris maçının da yine gollü geçebileceğini düşünüyorum Fehmi. Her ne kadar 5-2 bitti maç ama bize bayağı gollü bir müsabaka izletti. İkinci maçta bence bu maçta bence gollü geçmeye aday. Bir de UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi dışında az önce söylediğim Fylkir-Avtralya Ligi maçında da yine üst listesine ekleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Güzel. Akşam Paris maçına tek üst oynadım. Biraz yüklü oynadım. Geldi o parayı bugün değerlendirmek istiyorum. Teşekkürler
1: Bol
0: demiş.
1: şans olsun.
0: Valla bol şanslar dileyelim. Bu şekilde. Peki son olarak bir de Şikendia diyelim istersen.
1: Hı.
0: Şikendia Hibernian. Şikendia geçecek mi turu? Orada da bir skor dezavantajı söz konusu yine. Ne dersin? Makedon ekibi için.
1: Ben Hibernian'ın turu geçecek taraf olduğunu düşünüyorum. İlk maça benzer bir skor bekliyorum Pelin. Böyle işte 1-2, 1-1. Yani herhalde burada Hibernian istediğini alacak. Şikendia mücadele edecek ama yetmeyecek bence.
0: Evet, gerçekten biraz o anlamda zor bir eşleşme gibi görünüyor.
1: Filip Arena'da
0: Peki,
1: değil mi maç FM?
0: evet, Filip
1: Filip
0: Arena'da
1: Arena'da.
0: maç. Evet, Üsküp'te oynanacak maç diyelim. Peki, var mı son olarak eklemek istediğin herhangi bir maç? UEFA Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'nden şu notumu da ileteyim dediğin maç varsa alayım. Yoksa yavaş yavaş veda edeceğiz.
1: Başka bir maçım kalmadı Fehmi. Güzel ve keyifli bir yayın oldu. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi'ndeki maçları konuştuk. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Dinleyicilerimize de güzel bir Perşembe günü, Kazaklı bir Perşembe günü olmasını dilerim. Direksiyon başındaki bizi izleyen, dinleyenlere de keyifli sürüşler diyerek her zamanki gibi kapatmış olayım.
0: Çok teşekkür ederiz. Sevgili Rahmi Şevli ile birlikteydik. Günün maçlarını sizler için yorumladık. Tabii ki kalabalık bülten bütün maçları konuşamadık haliyle. Ama en azından sorulara cevap verdik. Geride bırakmadık hiçbir soruyu. Kupon şansınızın yanınızda olduğu keyifli, şahane bir Perşembe akşamı geçirmeniz dileğiyle. Bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Naci hoş geldin.
6: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
5: Galatasaray gündemi çok yoğun, tüm detayları konuşacağız. Öncelikle dilersen şuradan başlayalım. Hakikaten Galatasaray'da yapılamayan transferler aylardır gündemde ve sesler daha da yükselmeye başladı. Çok merak ediyorum, eski yöneticiler nasıl bakıyor mesele?
6: Ya taraftar tepkisiydi ya da eleştiriydi artık bütün Galatasaray camiasının tamamına, bütün paylaşlarına nüfuz etmiş durumda bu tedirginlik. Yani hafta içinde beni Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Ali Dürüst, Sayın Ali Aşaş, yani Galatasaray'ın önemli ve değerli isimleri artık bu durumla ilgili bilgi almak ya da fikir alışverişinde bulunmak için aradılar.
5: Soru şu mu? Neden transfer yapmıyor? Dursun Özbek sorusu.
6: Sadece transfersizlik değil Galatasaray'ın problemi. Aslında Galatasaray'ı yönetenler belki de içerideki huzursuzlukların ya da içerideki problemin çok daha fazla farkında ve buna dikkat çekiyorlar. Yani Galatasaray'ın olayı 3 tane oyuncu indirdim bitti değil. Ve nitekim de bugün siyah giymemin sebebi de bu. Yani Galatasaray'ların birçoğu karamsar durumda çok açık bir şekilde. Yani 4 sene üst üste olmuş bir kulübün taraftarı ve camiası tedirgin duruma düşüyorsa bu olay sadece transfersizlikle açıklanamaz. Ki bugün beni işte Sayın Başkan'ın en büyük destekçisi, yönetimin en büyük savunucusu kalkıp bu fotoğrafı çizmeye çalışanlar aslında tamamıyla linç kültürüyle ya da hedef göstermek adına bu hamleyi yapıyorlar. Niye bunu söylüyorum? Güçsüzken eleştirmek kolaydır. Güçsüzken tepki göstermek kolaydır. Ben 23 Mayıs'ta Sayın Başkan Dursun Özbek seçimi kazandıktan sonra neredeyse bir ay boyunca bütün yayınlarda Digifutbol'da şuna dikkat çektim. Galatasaray'da güç savaşları var. Galatasaray'da koltuk kavgaları var. Galatasaray'da ego savaşları var diye açıkçası bugünlerin gelebileceğine dikkat çekip şunu söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray bu treni 96-2000'de kaçırdı. Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olan takım unvanını ıska geçti, pas geçti. Hani diyorlar ya, ya 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu. Bir sene de Fener olsun, bir sene de Trabzon olsun, bir sene de Beşiktaş olsun ne olur? Hayır abi, olmaz. Bu sezon Galatasaray için her şampiyonluklardan, her sezondan çok daha kıymetli benim için. Çünkü Türk futbol tarihinde bir ilki imza atacak Galatasaray. Ve 96-2000'de özür diliyorum, benzer hatalar ve benzer yanlışlıklarla, benzer güç zehirlenmeleriyle, benzer ego savaşlarıyla Galatasaray 5 sene üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı. Ben bunun sinyallerini ve uyarılarını Mayıs sonunda, Haziran başında hiç kimse a demezken dile getirmiştim. Endişelerimi, korkularımı, Galatasaray'ın en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu söylemiştim. Buyurun arşive girin bakın. Ama transfer tepkileri olduğunda Sayın Şahan Gökbakar'ın bir tweetiyle, bir yanıtıyla kalkıp sanki ben Galatasaray yönetiminin avukatıymışım düşüncesi ön plana çıktı. Hayır kardeşim, ben bugün de tepkiyi gösterirsin, eleştiri gösterirsin ama üslup, ama saygısızlık asla ve asla. En başarısız Galatasaray başkanına dahi ben üslup ve saygı konusunda asla ve asla o çizgiyi geçmem. Geçmedim, geçmeyeceğim de. Ha, Okan Buruk'un yanında, Okan Buruk'un savunucusu. Evet abi, benim bütün Galatasaray teknik direktörleri aramıyor oldu. Fatih Terim, Hamza Hamzoğlu, işte Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Mustafa Denizli, Erik Gerez, Mancini, Prandelli hepsiyle ya da bütün başkanlarla. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Geçin bunları. Geçin bunları. Ha şu anda evet, Galatasaray yönetimi başarılı mı? Hayır abi, başarılı değil. Zaten ben bunun bugünlerin geleceğini dediğim gibi seçimin ertesi günü yaptım. Ya Nelson, hala Nelson'la sözleşmeyi feshedemiyorsun. Cankat İkinci kalecim Günay teşekkürler diyemiyorsun. 3 tane transferi yapamıyorsun. 4 değil bak 3 dedim. İlerleyen bölümlerde anlatacağım. Icardi ile güzel vedalaşamıyorsun. Ya da seçime tek liste gireceksin. Güçlü bir kadro kuramıyorsun. O zaman evet Sayın Başkan burada %100 yanlış yapmıştır. %100 hatalıdır. Bunları söylemek lazım zaten Galatasaray için. Ama ben o gün

ne dedim o Şahan Gökbakar'ın tweet'i üzerine? Ya başkan da yönetim de diyor ki, aldığım bilgiyi ilettim. Ne dedim? Sakin olun, gerekli takviyeleri yapacağız. Bugün, o gün tarihlerden yanlış hatırlamıyorsam 2 Temmuz'du, bugün 2 Temmuz. Daha Galatasaray'ın önünde çok uzun zaman var ifadesini kullanmıştım. Ama son 3 haftadır aynı eleştiriyi ve tepkiyi ben de gösteriyorum. Evet, haklısınız. Galatasaray çok geç kaldı.

0: sebebiyet verdi. Ben o günlerde uyarmıştım. O günlerde dikkat demiştim. Ve hala söylüyorum, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çok açık bir şekilde. Ya Galatasaray şampiyon olmuş 4 yıl üstte. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. En rahat, en kolay oyuncuyu çekebilecek kulüp Galatasaray'ken abi şu anda Beşiktaş Vlahovic çekiyor, Trossard çekiyor, Fenerbahçe Ake çekiyor, Greenwood çekiyor, Lukaku çekiyor, Vedat Muriç çekiyor. Abi Galatasaray'da hala tık yok. Yani Galatasaray taraftarı tepki göstermesin, eleştiri yapmasın da ne yapsın? Çünkü bugün ayın 12'si ve sadece kaldı 21 gün ya, 3 hafta. Sen 2 ayda yapamadığını 3 haftada, hani şapkadan tavşan değil başka bir şey çıkarması lazım artık Galatasaray'ın. Çünkü olay sadece transfersizlik değil Galatasaray'da. Ama transferde de bu noktada olmak çok doğal abi, Galatasaray taraftarını ve camiasını tedirgin etmesi. Bundan doğal bir şey yok.
1: Yani bu konuyu çok uzun süredir konuşuyoruz. Çok üzerinde durmadan hızlıca diğer transfer maddelerine tabii geçmek istiyorum. Çünkü temel beklenti transferde ne olacak konusu. Ama şu ortaya çıkıyor bence Naci. Yani Galatasaray'da bir kaynak sorunu var.
0: Ya Galatasaray'da ve, kaynak sorunu yok. Ve, şöyle bir şey var.
1: Ve aynı. Bir ek yapayım. Şimdi gerçekten kulüpler açısından çok zor bir tabloyla karşı karşıyayız. Örneğin Galatasaray bu yıl şampiyon olamazsa önümüzdeki sezonun işinin çok daha zor olduğu gerçek ekonomik açıdan. Ya da Beşiktaş, ya da Trabzon, ya da Fenerbahçe. Bu bir gerçek. Şampiyonluğun böyle bir durumu var. Çünkü Türkiye'deki yayın gelirleri yıllık 100 milyon euro olsa idare edebilir vaziyette oluyorsun. Ama Galatasaray'ın aldığı yayın geliri 13 milyon euro falan. Yani para oralarda. Özellikle o yüzden buralarda şampiyonun altın değerinde olduğunu, sportif başarı dışında mali anlamda da altını çizmek lazım. Ama benim de aklımın almadığı bir nokta var Naci. Dursun Özbek kaynaklar konusunda sorun yaşamasa bence ya gider bitirir, bu kadar dayağı yemez. Yani aklım almıyor çünkü. Sen ne dersin?
0: Ya bir kere benim de artık aklım almıyor ama her gideceğin oyuncu da 20, 30, 40, 50, 60 milyon euroluk olmasına gerek yok ki Aydın. Burada plansızlık var. Nasıl olsa hallederiz, yaparız mantığı var.
1: Geçmişte
0: yapmış. Bir de Sayın Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray'ın geleceğini düşünerek her zaman öyle hareket eder. Bir bütçe planlaması var. Evet, Galatasaray en önemli atımlık kurşununu ve barutunu geçen yıl harcamıştır. 140 milyon euro gibi bir bonservis bedeli yükünün doğru altına girmiştir. 117 milyon euroluk bir takım maliyetine imza atmıştır. Bunlar vergilerle 170-180 milyon eurodur. Ve Galatasaray'ın bonservislerle birlikte 2025-26 sezonu için ödediği rakam tam 300 milyon eurodur. İşte bu noktada Sayın Başkan Galatasaray'ın ödeyebileceği miktarda bir bütçeyle, takım maliyetiyle devam edilmesi gerektiğini söylüyor. İçerideki oyuncuların çok maliyetli olduğunu ve nitekim adımların bundan sonra daha tedbirli ve doğru atılması gerektiği kanaatinde ki işte Galatasaray'ın bir anlamda sıkıntılı bir sürece girmemesi için. Çünkü Galatasaray kendi yağıyla kavrulan bir camia. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi ayıran en önemli faktör bu. Galatasaray'da kulüp başkanı 300 milyon euro hibe etmez. Galatasaray'da her masaya oturan 50'şer milyon euro, ne bileyim işte 5'er milyon euro, 10'ar milyon euro para vermez. Galatasaray'da ender görülür. O da kasa kolaylığıdır. O yüzden Galatasaray'ın kendi yağıyla kavrulması gerektiği için belki de bu noktada Sayın Başkan Dursun Özbek çok titiz davranıyor. Ama ben bu titizliği savunuyor muyum? Abi şu anda bana işte Rafael Leao, bana ne bileyim Can Uzun, bana Kamavinga değil, bana belki Aral Şimşir lazımdı. Bana belki Salih Özcan lazımdı. Bana belki arkaya Ahmetcan Kaplan ya da Ümit Aktağ lazımdı. Ya da bana öne John Duran lazımdı belki. Bunları pas geçmesine en büyük tepkiyi gösteriyorum ben. Ali istemedi, Veli hayır dedi, öteki onu bozdu, öteki şunu yaptı. X futbolcuyla o görüştü, Y futbolcuyla o görüştü ama onun görüştüğüyle o istemedi. İşte bunlar Galatasaray'ı bu noktaya getirdi. Ve ben bunları ne zaman söyledim? Mayıs ayı sonunda, seçimin ertesi haftası dile getirdim.
1: Devam ediyorum.
0: Tabii ki.
1: Temel konu tabii transfer. Biraz oraları işleyelim, sonra diğer detaylara bakalım dilersen. Barış Alper gidiyor mu gitmiyor mu şimdi? Nedir sonra?
0: Barış Alper Yılmaz'a şu anda resmi teklif yok Aydın. Tamam, bundan iki hafta önce Barış'ın temsilcisi Sayın Başkan Dursun Özbek ile de bir araya gelmiş. Nitekim de o günlerde Everton kulübünün ilgi yazısı ve sözlü olarak da 35 artı 5 milyon euro, yani totalde 40 milyon euroluk bir resmi teklif geleceğini iletmiş. Başkan da şunu dile getirmiş Sayın Dursun Özbek. Önce bir teklif gelsin, resmi teklif yapsınlar, konuşuruz ve ayrıyetten de Galatasaray'ın böyle bir transfer operasyonunda tamam diyeceği rakam 35 artı 5, 40 milyon euro gibi bir rakam değildir, 50 milyon eurodur. O günden bugüne de Galatasaray kulübüne gelen resmi teklif yok. Ben bunu bütün önemli kaynaklara da sordum. Şu anda Barış Alper Yılmaz'la alakalı Galatasaray'ın masasında tarih 12 Ağustos resmi teklif yok. Zaten beklenen teklifinde, daha doğrusu oyuncunun hayalini kurduğu tarafında

0: Everton değil Tottenham olduğunu da dile getirmiştim. Ama bugün yok ve aynı zamanda da Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak gibi bir projeksiyonu ve planı da yok.
1: O zaman Leo'ya niye gidiyor?
0: Gelir diye. Gelir diye bekliyordu Galatasaray. Leo'yu o günlerde hatırla.
1: Barış Alper'e...
0: Tabii 50 milyon euroluk teklifi getir, öyle konuşalım demiş Sayın Başkan Dursun Özbek. Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi. Ama şu anda teklif yok. Ha kaldı ki...
1: Bu durumda Leo transferi duruyor mu?
0: Kaldı ki, anlatayım mı?
1: Ya bağlantılı bence gidelim.
0: Tabii ki Rafael Leao
1: çünkü
0: için...
1: şundan ötürü. Şimdi Barış Alper Yılmaz
0: hayır,
1: takımda kalıyorsa...
0: Hayır, o bölgeye Galatasaray çok net bir şekilde yatırım yapacak.
1: Yani Barış Alper'in
0: o bölgeye hamle yapacak. Evet.
1: Kalsa dahi.
0: Barış Alper Yılmaz'ın arkasına da demeyebiliriz ama çift kanat oynayan, yani her iki kanatta anladım, da oynayabilen ya da zaman zaman o kaymalarla 10 numara pozisyona da evrilebilen bir ne diyeyim oyun modeli yapacak Galatasaray. Yani hücum bölgesine Okan Hoca takviye istiyor. Belki de Barış'ı bahsedilen isimler geldikten sonra sol tarafta değil de sağ açıkta göreceğiz.
1: Sani.
0: Ya da transferin son günlerinde Barış Alper Yılmaz'a bahsettiğimiz 50 milyon euroluk resmi teklif geldiğinde Galatasaray'ın eli daha güçlü olacak. Yani şimdi Barış Alper Yılmaz'ı hatırlayalım süreci. Ne zaman o fırtına kopmuştu? Geçen sene transfer sezonunun son günlerinde değil mi? Galatasaray o yüzden bırakmamıştı. Şimdi bir anlamda Galatasaray backup'ını yapıyor. Galatasaray hazırlığını yapıyor.
1: Tamam, şimdi konuyu biraz daha sadeleştirmek için söylüyorum. Çünkü Barış Alper'in kaldığı durumda Galatasaray'a gidip de Leao gibi bir oyuncuyu...
0: Alacak abi, alacak. Galatasaray o bölgeye transfer yapacak.
1: Tamam ama bir 10 liralık oyuncu almak var duruma göre, bir de 2 liralık oyuncu almak var. Yani burada belirleyici Barış Alper ya. Yanlış mı yorumluyorum ben?
0: Abi şöyle, Barış Alper Yılmaz'ı sağda da kullanıyorsun, sol tarafta da kullanıyorsun. Öne de atabiliyorsun. Osimhen'i yedeğe de yapabiliyorsun. Yani oraya Galatasaray çok iyi bir isim istiyor. Ve nitekim de Rafael Leao konusunda oraya geçeyim. Milan kulübü istemiyor. Milan kulübü 55 milyon euro da diretiyor. Galatasaray aslında Rafael Leao ile çok büyük bir mesafe kat etti. Oyuncunun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirmiştik. Ama Milan kulübünün şu ana kadar Galatasaray'ın düşündüğü ve planladığı gibi o inadı kırılmış değil. Milan kulübü 55 milyon euro bonservis bedeli istiyor Rafael Leao için. O yüzden şu anda oraya girizgah yapayım. Bence buradaki en önemli isimlerden bir tanesi bu haftaki programımızda. Dilerim ki artık Galatasaray, hani bir sonraki hafta bu oyuncunun transferini konuşuruz, Galatasaray'a katacaklarını konuşuyoruz. Artık bunu biz de istiyoruz. Martinelli. Leao'nun önüne geçmiş durumda. Galatasaray Martinelli ile ilgili olan görüşmelerini hızlandırmış durumda ve Arsenal kulübüne Brezilyalı kanat oyuncusu için teklifini 45 milyon euroya çıkardı ve Martinelli'nin Arsenal kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalmış durumda. Hatırlayalım, biraz hafızaları da tazeleyeyim. Sezonun bitiminin ardından Arsenal sportif direktörü Andre Barty, George Gardy ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Sayın Başkan Dursun Özbek ve Sayın Abdullah Kavukçu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Nitekim de Arsenal kulübüyle Galatasaray'ın ilişkileri bu noktada iyi durumda. Ki yıllar evvel Sayın Erden Timur zamanında Lucas Torreira'yı da Galatasaray Arsenal kulübünden kadrosuna katmıştı. Galatasaray Martinelli konusunda masada ve bu oyuncuyu, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. Nitekim de Premier Lig'den de talipleri var oyuncunun ama orada bir anlamda Galatasaray Arsenal olan ilişkilerini devreye sokup daha iyi bir bonservis bedeli, oyuncuya daha iyi bir kontrat şartı sunup Martinelli'yi transfer etmek istiyor. Kaldı ki takım oyununa sağlayacağı katkı baz alınarak Martinelli'yi teknik heyette çok ama çok sıcak baktığını söyleyebilirim.
1: Yani Leao'nun önüne görüyor.
0: Bonservis rakamları sebebiyle. Biri 55, biri 45. Bir de yaşları. Martinelli bir de Leao'dan daha genç durumda şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam 26 yaşında galiba Martinelli.
1: Emin değilim ama sonuç itibariyle transferdir bu.
0: Tabii.
1: Her transferde
0: belki Leao'ya da dönebilir iş yani.
1: Ya olabilir yani, bakarsın.
0: Ya zaten şimdi transferde bu tip stratejiler ve taktikler vardır. Arkadaşım düşmüyor musun? Ben onu alıyorum. Peki
1: yani
0: diyebilirsin.
1: Bir gün bak şu söyleyeyim Naci.
0: Ya oyuncuyu kırarsın ya kulübü.
1: Söyleyeyim Naci. Sen de daha önce de bunu konuştuk. Bir gün bundan birkaç hafta sonra Fenerbahçe gidip Leao'yu alırsa şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü yeri gelmişken onu da altını çizeyim. Fenerbahçe'de hedef özellikle golcü konusunda Pavlidis'ti. Yani başkanın özellikle o oyuncu konusunda daha ısrarcı olduğunu biliyorum. Ama kulüplerin tavırları, bonservisler, Lukaku'nun geldiği koşullar nedeniyle tercihin işini de ondan yana yapıp bence Fenerbahçe elindeki kaynağı da Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna göre o bölgeye bir nokta atışı daha yapabilir. Bu kim olabilir? Gidip Leao'yu alabilir. Transferdir ve süreklilik arz eden, sürekli değişen bir tablodan bahsediyoruz.
0: Aynen.
1: Peki bir de mesela ben bunu duymuştum. Sana da öyle sorayım Naci. Dursun Özbek özellikle çok uzun süredir bu Batragoviç için çok uğraşıyor diye. Nedir abi Batrugov transferinde?
0: Batrugov için ya biraz dedim ya yani o trenleri kaçırdı Galatasaray.
1: İstiyor daha
0: rahat
1: doğrusu,
0: olduğu
1: çok
0: dönemleri
1: istiyor.
0: Kaçırdı Galatasaray ama evet yani Batrugov net bir şekilde işte sayın başkanın da yönetiminde, teknik heyetinde sıcak baktığı bir oyuncu zaten. Teknik heyete sormadan sayın başkan kalkıp al bunu getirdim oynatıyorum diyemez. O ayrı bir konu ama bu noktaya en çok motive olan isimlerden bir tanesi sayın başkan. Ama biraz geç kaldığını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Lokomotiv Moskova kulübünü kırmak kolay olmayacaktır. 20 milyon euroluk teklif reddedilmişti. 25 milyon euroluk resmi teklif yaptı Galatasaray Lokomotiv Moskova kulübüne. Nitekim burada Rus kulübünü kırmaya çalışıyor. Ha oyuncu açık bir şekilde Galatasaray'a gelmek istiyor. Avrupa macerasını başlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Ve nitekim de 3,5 milyon euro maaş. Onu söyleyeyim. 3,5 milyon euro maaş karşılığında Galatasaray Batrugov'la okeyleşmiş durumda. Daha doğrusu temsilcisiyle diyelim. Ve temsilcisi özellikle bu işin Galatasaray'a kırılmasını ve Galatasaray'a imza atmasını istiyor. Bekleyip görmek lazım. Zaten bir anlamda oradan çıkacak sonuç da Galatasaray'ın 10 numara konusunda stratejilerine açık bir şekilde yön verecek.
1: Bu
0: bir de Arsenal'de konuşulan özür diliyorum. Nwaneri
1: evet,
0: genç bir oyuncu 19 yaşında. Haluk abi dün söylemiş ilk kez. Martinelli paketinin içinde o da var ama Arsenal Martinelli pazarlığında Galatasaray'a sıcak bakıp masaya otururken Nwaneri konusunda biraz ne diyeyim? Ön yargılı ve
1: vermiş
0: soğuk yaklaştığını ifade edeyim.
1: Peki, evet,
0: oyuncunun çok talibi varmış Premier Lig'den ve gelişim göstermesi için de
1: orada tutmak istiyor.
0: Galatasaray oynama garantisi vesaire falan gibi vaatlerde bulunmak istiyor pakette ama Arsenal açıkçası Premier Lig'de gelişimini göstermesini daha çok arzuluyor oyuncunun.
1: Demişken 10 numara meselesi bir Can Uzun'da bir şey var mı?
0: Yok 50. Frankfurt 50 diyor.
1: Vermiyor dursunuz bekle.
0: Ya Frankfurt 50 milyon euro istiyor. Şu ana kadar da Sayın Başkan sıcak bakmıyor. Ya bir de Can Uzun için şöyle bir düşünce var. Can Uzun'u en çok isteyenler dahi Galatasaray'da teknik direktörü, yöneticisi, ne bileyim scout'u vesaire. Onlar dahi 50 milyon euroluk rakamın
1: çok
0: Can Uzun için çok olduğunu dile getiriyorlar. Bir ürünün ederi vardır ya o ederin çok üstünde görülüyor Can Uzun için.
1: Böylelikle Dursun Özbek'te ben size demiştim arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu iş parayı vermeyelim notasına doğru daha hızlıca gitti demek ki. De Bruyne.
0: Abi Kevin De Bruyne Galatasaray'a öneriyor.
1: De Bruyne mi diye bu okunuyor?
0: Ya vallahi tam telaffuzu
1: çok
0: bilemiyorum.
1: Değişken.
0: Yani De Bruyne Galatasaray'a bir Belçika'da kulübü olan iş insanı üzerinden teklif ediliyor.
1: Benim, son dönemde şikayetleriyle gündeme gelen iş insanı. Yani.
0: Evet ben çok fazla adını ismini de anmak istemiyorum. Nitekim de Mertens'e de kendisi çok samimiydi bu arada. Onu belirteyim. Belçikalı olan De Bruyne de yakın dostuymuş menajeri vesaire. Galatasaray'a geliyor ama Galatasaray kulübünün Napoli ile olan ilişkileri zaten iyi. Napoli De Bruyne ile birlikte Lukaku'nun da kontratından, sözleşmesinden çıkmak istiyor. Yaşları belli bir noktaya geldi, kontrat maliyetleri yüksek ve nitekim de Galatasaray hem De Bruyne'ye hem de Lukaku'ya hayır diyor açık bir şekilde.
1: Geliyor Galatasaray ikisi de.
0: Tabii tabii ya Napoli ile olan zaten Osimhen transferi başta olmak üzere Napoli ile çok yoğun bir geçmişi var Galatasaray'ın. Nitekim de zaten bu oyuncular tabii ki Galatasaray'da sunuluyor. Galatasaray Napoli ile görüşüyor. Kontrat maliyetleri vesaire son durumları. Galatasaray iki isme de yani De Bruyne Galatasaray'ın gündeminde yok. Onu açık bir şekilde söyleyebilirim. Lukaku da zaten Türkiye pazarına düşmüş bir oyuncuydu. Marketin içindeydi. Beşiktaş'a da teklif edildi.
1: Evet.
0: Hani alır mısınız diye Galatasaray düşünmüyor. Yedek santrafor Galatasaray'a da lazım biliyorsun ama Galatasaray oraya U23 düşünüyorum deyip teşekkürler diyor. Aynen öyle.
1: Peki devam ediyorum. Şimdi bu Leicester Lig başlıyor tabii. Cuma günü Galatasaray Çorum maçıyla Süper Lig'in startını verecek. Bu Leicester konusu biraz aslında öyle bir döneme denk geldi ki hiçbir transfer gelmedi. Sadece bu çocuk geldi. Yaptığı her şeyde göze batar oldu. Leicester'in sözleşme şartları nelerdir? Galatasaray oraya bir para bağladı. Ne düşünüyor yönetim? Yani doğru hamle olarak görüyor mu? Bu maçları özellikle izledikten
0: zaten
1: sonra.
0: Zaten bugün Galatasaray yönetimine olan tepkilerin bu noktada olma gerekçelerinden hani o maddelerde çok alt sıradadır ama bunlardan bir tanesi de taraftarı kızdıran noktalardan biri de alınan tek oyuncunun da beklenen performansı sergileyememesi. O güçlü oyunu sahada ortaya koyamaması. Şimdi Leicester konusunda da vur abalıya yapmamak lazım. Evet geldi. Abi bir şey var mı? Et mi? Balık mı? Hiç kimse anlayamadı. Leicester 6 mı? 8 mi? Kesici mi? Pasör mü? Geçiş oyuncusu mu falan hiç kimsenin şu anda net bir görüşü ve hakimiyeti yok. Ve o yüzden de tabii ki Galatasaray taraftarı da doğal olarak en problemli gördüğü yer olan merkez orta.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Reklam bitti.
1: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Fatih Demirkol'la birlikte olacağız ilk saat içerisinde. Sonrasında Şafak Malatya ile Beşiktaş Kralova karşılaşması öncesinde neler oluyor orayı konuşacağız ki tabii her şeyden önce Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba'yı da anarak başlayalım. Oraya da ayrı parantezi Alper Üstündağ ile açacağız. Yine saatler 19-10-20 arasını gösterdiği bölümde hem Şafak Malatya ile biraz daha güncel olanı detayıyla Beşiktaş'ın son durumunu, Vlahović'in gelişini, Kralova'ya karşılaşması öncesini, tüm bunları konuşacağız. Hemen sonrasında da Alper Üstündağ ile bir dönem radyomuzda da çok kıymetli işler yapan Alper Üstündağ ile aynı zamanda Süleyman Seba ile de son röportajı yaptığını artık hepimizin bildiği, Alper abinin onu hepimize böyle bir hatırlattığı, ezberlettiği bir süreç ki tam da Alper Üstündağ'ın günü bugün. Onunla son röportajı yapan bir isim, onu yakından bilen bir isim Alper Üstündağ ile Süleyman Seba'yı konuşacağız. Diğer tarafta efsane başkanı konuşurken Beşiktaş'ın son durumunu da konuşuyor olacağız tabii haliyle. Ama Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la girdiğimiz yayının başında Fenerbahçe'de Mert Günok'un sakatlığı, çok ciddi bir sakatlık olmasa da Lyon maçına yetişecek denilse de Mert Günok'un sakatlığı ve Gençler Birliği maçında oynayamayışı, cezası sebebiyle Ederson'un da oynayamayacak olması, geçen yıl sezon sonunda gelen ceza hatırlayın lütfen, onun hala devam ediyor olması ki kalenin tarağa kalması. Bu gündemle başlayacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Her şeyden önce rahmetli Süleyman Başkanı, Süleyman Seba Başkanı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Evet. Ve onu tanıma, elini öpme şansına nail olmuş insanlardan biriyim. Onun hakkında çok şey dinledim. Can Bartu'yla, rahmetli Can Bartu'yla uzun yıllar program yapma şansım olmuştu. O özellikle Süleyman Başkan'la ilgili çok fazla şey anlatırdı ve ona olan hayranlığını dile getirirdi. Aralarında bir diyalog geçmiş. Can abi bir dönem yorumculuk yapıyor, köşe yazarlığı yapıyor. Beşiktaş'ı eleştirmiş. Süleyman Seba Başkan da bir yemeğe davet etmiş. Rahmetli Can abiyi. Birlikte yemek yemişler ve orada demiş ki, Can söylediklerin çok doğru. Fakat nasıl düzelteceğiz? Sen doğru eleştiriler yapmışsın ve bu konuda senin eleştirilerini de takip ediyorum. Ama nasıl düzelteceğiz? Can abi de diyor ki, ben nasıl düzelteceğini de anlattım. Bence şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, profesyonel ekiple çalışmalısın. Camianın içinde yıllardır var olan insanlar eğer işi bilmiyorlarsa onlara işi teslim etmek yerine gerçekten işi yapacak insanları bulmalısın deyince elinde anahtarlar vardı, böyle bir sürü anahtar vardı. Onları çıkardı, böyle anahtarlığı masanın üstüne koydu ve bana dedi ki, al kulübün anahtarlarını sana veriyorum. Sen ne dersen onu yapacağız, gel bu işin başına sen geç dedi bana. Ben de ona dedim ki, tamam da başkanım, ben Fenerbahçe'de bütün kariyerini geçirmiş, basketbol, futbol oynamış Fenerbahçe'nin bir ismiyim. Fenerbahçe ailesinin bir çocuğuyum. Şimdi Beşiktaş'ın başına geçmek, burada tam yetkili olmak uygun olur mu? O da demiş ki, o zaman bana burada amigoluk yapacak birisi değil, bana iş yapacak birisi lazım. Beşiktaş'ı ayağa kaldıracaksan hangi takımı tuttuğun önemli değil. Kaldı ki sen Can Bartu'sun, sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun, Türk sporunun en önemli figürlerinden birisin. Liyakat sahibi olana iş veririm ben demiş. Sonra Can abi bu teklifi çok duygulanarak, teşekkür ederek, yapamayacağını söyleyip, nezaket kuralları içinde yapamayacağını söyleyip affını istemiş. Ama

0: O ifadesinin liyakat sahibi olduktan sonra hangi takımı tuttuğu önemli değil. Önemli olan işi yapacak kişileri bulup onlara işi veririm ben ifadesinin çok değerli olduğunu söyler ve günümüzde bunun ne kadar ihmal edildiğini, o yüzden kulüplerin çok büyük borç bataklarına girdiğini, çok büyük zararlar yaşadıklarını, her anlamda büyük başarısızlıklar yaşadıklarını, Türk sporunun bu konuda büyük sorunları olduğunu söylerdi rahmetli Can abi ve hep şey derdi. Süleyman Seba başkan fikrinde olan insanlar eğer bugün Türk sporunu yönetseler Türk sporu, Türk futbolu çok başka yerlerde olurdu derdi. Bir kez daha o günleri hatırladım. Şimdi sizinle de paylaşmak istedim.
1: Fatih Demirkol, o kadar güzel bir yerden, o kadar güzel bir örnekle geldin ki Beşiktaş söz konusuyken, Süleyman Seba söz konusuyken bu tarz detayları, bu tarz anıları, hatıraları çok da duymamak mümkün değil, öyle söyleyeyim. Kime dokunsak bu konularda bir şey dinleyebiliyoruz. Süleyman Seba öyle bir isim. O yüzden saygıyla analım, büyük saygıyla analım. Evet. Ki bence şu çok değerli, şu düşündüğüm, az önce söylediğim, kime dokunsak Türk futbolunda, bir muhabirinden bir işte Fatih Demirkol'la konuşuyoruz. Yıllarca Türk futboluna, medya, Türk medyasına, spor medyasına emek vermiş, Fenerbahçe'de de iletişim görevinde bulunmuş bir isim ki çok kıymetli, çok değerli bir isim. Şu anda Haber Global spor yayınları koordinatörü. Fatih Demirkol'a dokunuyoruz, bunu dinliyoruz. Ne bileyim, bir maç spikerine, futbol spikerine dokunuyoruz, farklı bir şey dinliyoruz. Bir farklı yöneticiye dokunuyoruz. Aziz Yıldırım'a dokunsak ya da ne bileyim daha farklı bir isme dokunsak yine farklı bir şey dinleyeceğiz. O yüzden az önce dediğim noktadan bakmak gerekiyor bence. Kime dokunsak hep bir anı, hep bir hatıra, hep güzel şeyler dinlediğimiz bir isim Süleyman Seba. Böyle isimlerin değeri de bir cümleyle çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Kime dokunsak onu bize böyle anlatırdı gibi bir detay verebiliriz belki burada. Bu arada Beşiktaş tarafında Süleyman Seba'dan ilerliyorken Dušan Vlahović'in maliyeti açıklandı. Bir son dakika gelişmesi bu. Dušan Vlahović'in detayları açıklandı. 3 yıllık kontrat yapıldı biliyorsunuz Sırp golcüyle. Yıllık 7,5 milyon euro garanti ücret alacak haberi var Vlahović'e ilişkin. Fatih Demirkol.
0: Evet, zaten pazarlıklar çok uzun sürmüştü. Garanti ücret bu açıklandı ama bir de imza parası var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani bu futbolcularla sözleşme yapılırken eğer bonservisi elindeyse futbolcu sadece maaş almıyor. Sözleşmesine yayılacak olan bir de imza parası alıyor. O imza parası oluyor. Artı bazen İkna parası adı altında aileye de bir para veriliyor. Tabii onları biz resmi açıklamalarda görmüyoruz. Artı bir de menajer payı var. Menajer payları o kadar ciddi meblağlara ulaşıyor ki Salah transferi %35 menajer payı talep edildiği için yatmıştı. Yani çok yüksek meblağlardan bahsediyoruz. Yani şöyle düşünelim. 10 milyon euroluk bir anlaşma yaptıysanız 3,5 milyon euroyu menajer hiçbir şey yapmadan istiyor. Ya ben oturacağım, o parayı bana vereceksiniz diyor. Ben bu futbolcunun menajeri olduğum için istiyorum bu parayı diyor. Böyle rakamlar da çıkabiliyor. Toplam maliyeti ne olduğu, vergilerle birlikte, bonuslarla birlikte ne olduğu mutlaka Beşiktaş Mali Kurulu'nda açıklanır diye tahmin ediyorum ama gerçekten çok pahalı bir transfer, onu söylemek lazım.
1: Beşiktaş'ı konuşuyorken Kral Ova'ya karşılaşmasına geçeceğim. Rövanş oynanacak ama Beşiktaş'ta sence eksik bölgeler nereler? Geleniyle gideniyle detaylandırdığımda Fatih Demirkol, hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı bu şekilde detaylandırabileceğimiz noktada geleniyle gideniyle konuştuğumda belki daha farklı şeyler konuşabiliriz ama sen ilk etapta Beşiktaş'ta mevcut transfer sürecinde Beşiktaş'ın durumunu nasıl özetlersin? Notumu bulmaya çalıştım. O yüzden biraz böyle bir uzattım bu bölümü. Gelenler gidenler kısmından şöyle bir hızlıca Beşiktaş'ı ön plana çıkaralım isterim. Özellikle gelenlere baktığımda Orkun Kökçü'nün yine gördüğüm kadarıyla anlaşma açısından tamamlandığı, galiba ilk etapta kiralık mıydı Fatih Demirkol? Yanlışım mı var Orkun kısmında? Bonservisinin alındığı bir tablo görüyorum.
0: Alındı. Evet. Servis alındı.
1: Evet. Evet. Trossard aynı şekilde. Ouattara, Nübel, İlham Fakılı, Doğan Alemdar, Vlahović, Salih Özcan ki buraya kadar saydığım isimler o kadar değerli ki diğer tarafta bu isimleri ön plana çıkarıyoruz. Semih Kılıçsoy'un kiralıktan döndüğü, birçok onunla beraber kiralıktan dönüp bonservisinden çıkılmaya da çalışılan oyuncuların olduğunu hatırlatalım. Beşiktaş'ta durum bu. Gidenlere baktığımda Muçi yine aynı şekilde Trabzonspor'da yerini alıyor. Gökhan Sazda, Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi ki bu arada Ersin Destanoğlu'nun transferi beni şaşırtmıştı onu söyleyeyim. Göktuğ Baytekin gibi yine genç oyuncuların da takımdan ayrıldığı, işte Jota Silva'nın Nottingham'a gittiği, Aslani'nin farklı bir takımla yine aynı şekilde kiralıktan dönerek takımına gittikleri bir süreç vardı. Salih Uçan kulüpsüz şu anda an itibariyle. Onu da aktaralım. Beşiktaş'ın transfer gündemini bunlarla beraber nasıl yorumlarsın Fatih Demirkol?
0: Beşiktaş iddialı bir kadro kurdu. Eldeki futbolculara baktığımız zaman Salih'in, Orkun'un ve önlerinde şimdi Vlahović olacak. Yine aynı şekilde sağ tarafta arayışlar sürüyor bir kanat oyuncusu. Çünkü Raşitsa'dan ve Çerni'den çok memnun değil Beşiktaş yönetimi ve taraftarı da aynı şekilde. O beklenen yüksek performans yok. Diğer tarafta Trossard ve Fakalı ikilisi sezonu taşıyabilecek durumdalar. Beşiktaş iyi bir kadro kurdu, iddialı bir kadro kurdu. Eğer momentumu da arkasına alırsa ve bazı bölgelere ihtiyaç olan transferler yapılırsa gayet iyi bir kadrosu olduğunu söylememiz lazım. Şimdi ihtiyaç olan ne? Az önce bahsettiğim gibi sağ tarafa, sağ kanada bir winner oyuncu, daha atletizme yönelik bir oyuncu, daha yüksek tempo oynayan bir oyuncu istiyor o taraf sanki. Aynı zamanda stoper konusunda da Beşiktaş'ın arayışları sürüyor. Beşiktaş'a da bir lider stoper ihtiyacı var. Belki iki lider stoper ihtiyacı var. Bunlara da bakmak lazım. Şimdi burada Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda şampiyonluğa oynayan takımlar için en çok dikkat edilen konulardan bir tanesi bir zincirin en zayıf halkası kadar güçlüsünüz diye bir ifade vardır. Bu çokça kullanılır. Takımlar içinde bu söylenir. Baktığınız zaman örneğin kaleci 10 üstünden kaç alır? Efendim Vlahović 10 üstünden kaç alır? Trossard 10 üstünden kaç alır? Gibi değerlendirmeler yaptığımızda işte ön alandaki Vlahović, diğer tarafta işte Trossard, Orkun gibi isimleri 10 üstünden 9-8 gibi yüksek değerlerle değerlendirebiliriz. Ama diğer tarafta Çermin ve Raşitsa için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Sağ sol bekler için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Stoper için aynı şeyi söyleyemiyoruz. O zaman takım içinde ciddi bir güç dengesi sorunu var. Bazı oyuncular 8'lik performans sergilerken bazılarının standartta 5'lerde 4'lerde kalması takımın hem maç içinde hem de sezon içinde ciddi sorunlar yaşamasına sebep olabilir. Bazı maçlarda ön alan çok iyi iş yaparken savunmada büyük problemlerle, olmayacak gollerle Beşiktaş puanlar kaybedebilir. Bazı maçlarda özellikle savunmada ya da işte az önce bahsettiğim klasta oyuncular olmadığı için derbi maçlarda çok basit hatalarla mağlubiyetler gelebilir. O yüzden takımın kalite standardının birbirine çok yakın olması gerekiyor. Aslında bu sadece kalite olarak değil, fiziksel olarak da öyledir. Yani siz teknik direktörlere sezon öncesi kampını sorduğunuz zaman hemen size şey derler. Takımın ortalamasını yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bu şu demektir. Bazı futbolcular vardır. Çok yüksek şiddetli koşullara dayanıklılardır. Bir maç içinde diyelim ki 1.5 kilometre yüksek şiddetli koşular, sprintler atabiliyordur. Ama bazı futbolcusu vardır 100 metre bile atamıyordur falan gibi. Böyle dengesizlikler olduğunda takım içinde kopmalar meydana geliyor. Bunu oyun içinde görürsünüz ve ne oldu ki şimdi, takımın boyu niye bu kadar uzadı? Niye ikinci topları alamıyor bu takım falan diye sormaya başlarsınız. Bunun sebebi takımın fiziksel ortalamasının birbirini tutmaması, makasın çok açık olmasıdır. Benzer bir şekilde futbolcuların kalite farkının fazla olması, makasın çok açık olması da sezon içinde ve maç içinde çoğu zaman başınıza iş almanıza sebep olabilir. Ne kadar büyük yıldızlarınız olsa da, Trossard'ınız, Blažević'iniz olsa da eğer kalite ortalaması birbirine yakın olmazsa o futbolculara topu taşıyamazsınız. Onların attığı pasa gidecek oyuncu bulamazsınız. Onların 2'ye 1 oyunlarında, 3'lü oyunlarında

0: beraber eşlik edebilecek futbolcu bulamazsınız. Bu da sezon içinde saç baş yoldurabilir. O yüzden Beşiktaş'ın hala o kaliteye yükselmesi gereken bölgeleri var. Onları da zannediyorum 4 Eylül'e kadar yönetim halletmeye çalışacak.
1: Tüm bunların yanında Beşiktaş'ı böyle konuşmuşken diğer tarafta Lukaku transferiyle Fenerbahçe'ye dönelim isterim. Fenerbahçe'de Ake transferi, onun yanında Greenwood'la beraber Vedat Muriç derken ses getirenlerden ya da şu ana itibariyle yine memnun karşılananlardan bahsediyorum. Ama Radif'ten bahsetmiyorum mesela şu anlık. Göreceğiz ileride biraz daha sanki orayı Fatih Demirkol. Ama tüm bunlarla beraber Lukaku transferiyle burası bir tamamlanmış oldu. Tamamlandı mı dediğim gibi, yoksa ne bekliyorsun ilerleyen günlerde Fenerbahçe'de transfer gündeminde?
0: Kadro derinliği olarak bence şu anda en avantajlı takım Fenerbahçe. Ve bence tamamlandı. Yani bunun üzerine zaten yabancı futbolcu transfer etme şansınız yok. Niye? Zaten elinizdekileri çıkaramıyorsunuz. Şu an 24 oldu yanlış hatırlamıyorsam. O altyapıya gönderilmesi düşünülen, kiralık gönderilmesi düşünülen yabancı futbolcular da dahil 24 oldu. Bunun 10'unu göndermek zorundasınız en az. Yeni bir tane daha alma şansınız yok. Türk alternatif olabilir. Belki kadro derinliği açısından böyle bir şey düşünülebilir. Ama artık tamam, çünkü şöyle bakmak lazım. Gene eksikler var, mutlaka var. Yani şimdi konuştukça çıkacak mutlaka ortaya ve aslında bir şeyi fark ediyorum ki ne zaman bir teknik direktörle konuşsam şey der. Bir teknik direktör hiçbir zaman transfere doymaz derler. Aslında bunu spor basını ve taraftarlar için de söylememiz lazım. Çünkü Fenerbahçe şu anda en kadro geliştiğine ve derinliğine sahip takım olmasına rağmen eksikler bak nasıl çıkıyor ortaya. Mesela Ederson geçen yıldan cezalı. Mert de sakatlandı. Şimdi kim oynayacak? Yani orada insanların kafası karışıyor ve Ederson'un ne kadar sezon içinde katkı sağlayacağı merak konusu olduğunda bir kaleci ihtiyacı var gibi hissediyoruz. Stoper ikilisi harika. Skriniar Akya bence şu anda Türkiye standartlarının üstünde bir ikili oldu. Ama ikisinden birine bir şey olduğunda orayı kiminle Fenerbahçe tamamlayacak sorusu kafalarda bir soru işareti olarak duruyor. Yine ön tarafa baktığımız zaman bence 6 numara harika bir üçlüye sahip. Yani Kante Gendouzi'nin yanına bir de İsmail koyduğunuz zaman eşsiz bir 6 numara şeyi var, rotasyonu var. Ama onun önüne 8 numara konusunda kafalar biraz karışık. Neden? Oyunun hücum karakterini belirleyecek pozisyon olarak bütün yük Asensio'da. Asensio'nun yükünü paylaşabileceği, rolü paylaşabileceği, yükü dağıtabileceği ikinci bir alternatifi yok sahanın içinde. Yani Talisca ile onu yedekleyebilirsiniz. Asensio'yu olmadığı günler Talisca'yı oynatabilirsiniz artık ama sahanın içinde topu aldıktan sonra 2-3 bağlantısında o çizgide hem rakip oyuncuyu geçecek, hem alan geçecek, hem de servise çıkacak oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin sıkıntısı var. Ön alanda Greenwood bence çok iyi bir tercih ve güçlendikçe, fiziksel olarak istenen noktaya geldikçe fark yaratacaktır. Ama yedeği mesela İrfan Can Kahveci hiç hazır görünmüyor ve eğer o eski İrfan Can'a doğru gitmezse orada ciddi bir sorun olacak, çünkü Cengiz de yedekleyebilecek durumda değil. Belki Oğuz yedekleyebilir. Kadro derinliği için ihtiyaçtan bahsediyorum. Diğer tarafta Kerem var. Kerem'i Oğuz yedekleyebilir ama onun dışında bir yedek göremiyorum. Forvet üçlüsü bence gayet cazip. Sıdıkı Şerif'ten çıkılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Lukaku, Muriç ikisi de pivot santrfor özellikleri itibariyle gayet iyi futbolcular. Fakat Fenerbahçe her zaman ön alanı kapatarak oynamayacak. Bazen geçişe ihtiyacı olacak ve geniş alanlarda topa gidecek, sızma yapacak, defans arkası koşular atacak, rakibi yıpratacak bir santrfora ihtiyacı olduğunda Sıdıkı Şerif o işi yapabilir. Oyunun belli bölümlerinde ihtiyacınız olabilir. Dolayısıyla en öndeki bu üçlü ve altı numaradaki üçlü rotasyonu bence harika ama onun dışında hala kafalarda soru işareti var.
1: Peki tüm bunlarla beraber Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçı özelinde neler düşünüyorsun diyeyim Fatih Demirkol?
0: Çok enteresan bir hikaye bu. Lukaku aslında evet. Türkiye'de 3 yaşında Türkiye'ye gelmiş.
1: Babasıyla beraber Gençler Birliği'ne değil mi?
0: 95-96 sene.

0: sezonunda babası Roger Lukaku Gençler Birliği'nde futbol oynuyor. Ve o dönem bir sezon Gençler Birliği'nde oynarken son maçında Fenerbahçe'ye gol atıyor. Ve Lukaku Türkiye'ye geldiğinde ilk maçı Gençler Birliği maçı. Kader hakikaten bazen enteresan bir şekilde bu şeyleri, tesadüfleri üst üste getirebiliyor. Fenerbahçe forması ile ilk maçı babasının eski takımına karşı olacak. Bu anlamda enteresan bir karşılaşma olacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin ne kadar üst düzeyde olduğunu anlatmaya gerek yok. Ama bu karşılaşmada Gençler Birliği ligin yeni temsilcisi olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Geçişe yatkın bir oyun tercih edecek. Fenerbahçe'nin defans arkası geniş alanlara top atıldığı zaman nasıl reaksiyon vereceği de lig için söylüyorum. Bu maçta biraz daha test edilecek. Gerçi Sturm Graz karşılaşmasında oradaki oyun kurgusu da, rakibin oyun kurgusu da buna yönelikti. Yani geniş alanlara atılacak toplar, yüksek tempoda paslaşma ve duran top üzerine kurulu bir oyun anlayışı vardı Sturm Graz'ın, ama Fenerbahçe buna izin vermedi. Takım savunması olarak çok iyi bir iş çıkardı Fenerbahçe. Gençler Birliği karşısında da çok zorlanacağını tahmin etmiyorum. En fazla zorluk sezon başı olması itibarıyla Asensio'nun, Greenwood'un, işte ön alanda sakatlıktan çıkan Vedat Muriç'in ve tam hazır olmayan bazı oyuncular, işte Kante de tam daha kendine gelemedi. Harika, şu ana kadar çok iyi performans ama bildiğimiz Kante'ye biraz zaman var. Bu tür toparlamaya çalışan futbolcuların fiziksel kondisyonlarıyla alakalı zafiyetler olabilir en fazla problem. Ama bu Gençler Birliği'ni geçemeyecek problemler değil. Ben Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyet almasını bekliyorum.
1: Peki, Fenerbahçe tarafını konuştuk ama Beşiktaş'ı az önce konuşup detaylandırdığımız yerde bu akşamki Kralova'ya karşılaşması ve bunun yanında hafta sonu oynayacakları Eyüp maçını da değerlendirelim isterim. Biraz böyle fikstürü konuştuğumuz heyecanlı bölümlere doğru yaklaşıyoruz. Ligi de açmakla beraber Fatih Demirkol.
0: Evet, lig heyecanı başladı. Ben Italiano'nun röportajında, daha doğrusu açıklamalarında bir bölümünü çok değerli görüyorum. Her şeyden önce biz, diyor, maçların başlangıcından itibaren rakibe yumuşak bir takım olduğumuz hissini hiçbir an yaşatmayacağız. Biz çok sert, çok acımasız, reaksiyonu çok yüksek bir takım olacağız, diyor. Ve sezon içinde de kötü günlerimiz olacak. Ama biz hiç kırılmayacağız, diyor. Bu çok değerli. Neden değerli? Çünkü özellikle Türkiye'de taraftar grupları bu konuda çok kırılgan. İki kötü sonuçta direkt lige hemen havlu atma. Yani 2-3 kötü performansta direkt futbolcuları yuhalama noktasına gelme, yönetime, teknik direktör istifaya davet etme hallerini çok gördük. Ama Italiano hiç orada değil belli ki. Mental olarak çok güçlü bir takım kuracağını, zor günlerinin de olacağını ama bu zor günleri güçlü bir iradeyle atlatacaklarını söylüyor. Eğer bu söylediği tarzda bir takım oluşturabilirse gerçekten Beşiktaş için güzel günler var önümüzde demektir. Ben çok severim, bir cümle vardır. Sana işte evliliklerden bahsedilir, ilişkilerden bahsedilir. Sana hiç kötü günümüz olmayacak, hiç canımız yanmayacak, buna söz veriyorum diyemem. Ama o zor günleri birlikte atlatacağız ve güçlü kalacağız, ayakta kalacağız, düşersek de ayağa kalkacağız, bunun sözünü veririm, hep yanında olacağım diyebiliyorsan gerçekten sen bir ilişkiye hazırsın, bir evliliğe hazırsın derlerdi. Bu beni çok etkileyen bir cümleydi ama bu sadece ikili ilişkiler için geçerli değil.
1: Bu futbolda da geçerli, hayatın her alanında futbolda geçerli. Yani tabii, insan yeri geldiğinde orada bir sözü duymak ister, güveni almak ister arkasına, demek istiyorsun Fatih Demirkol, ki çok haklısın.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Futbol hayat gibidir zaten. Hayatın bir parçasıdır. O yüzden bu kadar çok sevilir. Dolayısıyla hayattan verdiğiniz örneklerin tamamı futbolun içinde de vardır. Ya da tam tersi, futbolun içinden verdiğimiz bütün örnekler hayatın içinde var. Dolayısıyla Italiano onu söylüyor. Bizim her günümüz mükemmel geçecek diyemem. Böyle bir söz veremem size, diyor. Ama kötü günleri biz doğru atlatacağız. Düşünce kalkacağız, diyor. Kırılmayacağız, diyor. Bu çok değerli. Dolayısıyla ben temposu yüksek, sert, reaksiyon veren, vazgeçmeyen, geri düşse bile mutlaka sonuna kadar mücadele eden bir Beşiktaş bekliyorum. Teknik direktöründen yola çıkarak. Şu ana kadar gördüğümüz Beşiktaş da böyle. Bırakmıyor ve özellikle 10 kişi kalsa da ikinci forvete geçebilecek bir zihniyeti var. Yani ben 0-0'a yatayım, aman gol yemeyeyim, yersem bir tane yiyeyim, fazla da yemeyeyim, bir tutalım bakalım demiyor. Biz nasıl kazanırız? Bütün mantalitesi bunun üzerine kurulu ve bu mantalitede kazandırıyor. Dolayısıyla ben Kralova karşılaşmasında yine Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Ama bundan sonraki maçlarda da Beşiktaş'tan aynı performansı, aynı mantaliteyi ve buna özgü oyunu, futbolu bekliyorum.
1: Peki buradan Galatasaray'a doğru geçeceğim. Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçı özelinde Mert'in oynamayacağını hatırlatmıştık ki maç özelinde de bir şeyler konuştuk. Fatih Demirkol'la değerlendirmelerimiz oldu. Orada bir şeyler konuştuktan ziyade. Galatasaray'daki bu sessizlik artık yani sessizliğin de ötesinde krize döndü Fatih Demirkol. 1,5 haftadır bunu konuşuyoruz. 1,5 hafta önce sessizliği konuşuyorduk. Ondan önce ya olur öyle şeyler işte hep böyle yapıyor Galatasaray konuşuluyordu mesela Temmuz başına dek. Yavaş yavaş da krize doğru gelen bir süreç oldu bu. Bunun ötesine nasıl görüyorsun Galatasaray'ın geleceğini bu bir aylık süreç için?
0: Şimdi eğer bir şansımız olsaydı, görünmez adam olsaydık ve Başkan Dursun Özbek'le Okan Hoca'nın toplantısında oturup onları dinleseydik, acaba ne konuşuyorlar? Çok merak ediyorum, biliyor musun? Yani tam ne konuşuyorlar acaba? Çünkü burada bir sürü alternatif var. Bir tanesi başkan demiş olabilir ki hocam tamam anlıyorum seni, sen transfer istiyorsun ama para yok demiş olabilir. Demiş olabilir ki hocam biz zaten işte Martinelli ile efendim şeyle Fernandez ile iletişim halindeyiz. Biraz sabit çözeceğiz biz bu işi. İnsanların ne dediğine bakma. Bizim paramız da var. 780 milyon kar açıkladık. Yani en çok parası olan takım biziz. Bizim paramız var. İstediğimizi alırız. Sen rahat ol demiş olabilir. Belki ya hocam bizim kadro bu yılda şampiyon olmaya yeter. Bu yıl bizi yorma. Bu yıl bununla başlayalım. Olabilirse işte son düzlükte fırsat transferi falan çıkarsa ben sana birkaç takviye yaparım. Sen bunlarla bu sezonu idare eder misin demiş olabilir. Bilmiyoruz. Belki bunların dışında bir şey demiştir. Ama mutlaka bir şey diyorlar ki bu kadar sakin, paniklemeden sessiz kalabiliyorlar. Beyan esastır. Beyan şu. Sayın Abdullah Kavukçu'nun, Sayın Dursun Özbek'in beyanları ne? Sayın Dursun Özbek diyor ki şampiyon olacağız, şampiyon olacağız, şampiyon olacağız. Bu kadar net, bu kadar sert, bu kadar hiç eğip bükmeden, acaba dedirtmeden bir şey söylüyor. Bahsettiğimiz kişi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Son 4 yılın şampiyonu olan takımın başkanı. Yani burada buna inanmak zorundayız. Demek ki bir bildikleri var diyoruz. Haklı olarak sen de diyorsun ki tamam da lig başladı farkında mısınız? Haftaya da Şampiyonlar Ligi başlayacak ya da 2 hafta sonra neyse başlayacak. Bu adamlar ne zaman gelecek de ne zaman antrenman yapacak diyorsun. Sen de haklısın. Nasrettin Hoca'nın söylediği gibi sen de haklısın, sen de haklısın. Ama hocam evet, olur mu? Sen zaten haklısın noktasındayız. Bekleyip göreceğiz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok bizim. Hem spor kamuoyu olarak hem de Galatasaray taraftarı için söylüyorum bunu. Bekleyeceğiz. Demek ki bir bildikleri var. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz.
1: Peki Galatasaray'da konuştuğumuz şeyler bunun ötesine gitmiyor. 3 dakikaya 4 dakikaya sığan şeyler oluyor Fatih Demirkol. Burada dinleyicilerimizin anda tepkilerini de anlayabiliyorum ama tepki veriyorlar yine bu konuya. İçten içe tepki verirdim mesela bir Galatasaraylı taraftar olsam. Ya Fenerbahçe'yi o kadar ayırdınız. Lukaku'nun babasına kadar gittiniz. Gençler Birliği'ne kadar konuştunuz da bizi niye konuşmuyorsunuz diye düşünüyorlar mesela. Haklılar mı? Taraftar çünkü. Taraftar haklı olur bu konuda. Çünkü takımını düşünür. Takımını duymak ister ama bunun ötesine gitmiyor Galatasaray. İnanın gitmiyor. Yani dün bir dost meclisinde oturup konuştuğumuzda yine bunu konuştuk. Yani Ergün Basat'la birlikte orada Filtes Tesisat, Avrasya Tesisat yine aynı şekilde yönetim kurulu başkanı. Ergün Bey ile oturup konuştuğumuzda Radyo Gol'ün önemli dinleyicilerindendir, kıymetli dinleyicilerindendir. Galatasaray kısmında bunu konuştuk mesela. İşte onun haricinde arkadaş ortamında dönüyorsun, dolaşıyorsun. Siz arkadaş ortamında Fenerbahçe'yi 20 dakika, Trabzonspor 10 dakika konuşurken neden Galatasaray'ı 5 dakika konuşuyorsunuz? Onu sorgulayın biraz meselaya geliyor konu. O yüzden Fatih Demirkol biraz da böyle işin içinden çıkılmaz bir

0: bir hal almıyor değil. Hem yayıncılık açısından hem de transferde bekleyen taraftar açısından. Onlar için daha zor tabii.
1: Bu çok normal. Taraftarlık duygusallıktır. Duygularıyla insanlar hareket ediyor. Yani bir taraftarın, Galatasaray taraftarını düşünelim. Galatasaray'da maddi hiçbir çıkarı yok ki. Hı hı. Tamamen duygularıyla, tamamen içinden gelen o coşkuyla takımını tutuyor, takımını destekliyor ve o duygularıyla hareket ediyor. Şu an sessizlik varsa buna da tepki gösteriyor. Ama yarın varsayalım, bilmiyoruz. Sayın Dursun Özbek iki tane uçak indirirse bu günleri unutacak ve büyük bir coşkuyla onları karşılayacak. Yani bu böyle. Trabzonspor Salah'a getirinceye kadar Trabzonspor'da adı sanı duyulmamış futbolcularla yürüyeceğini düşünüyordu. Biz hiç yıldız almayacak mıyız diye hayıflanan Trabzonsporlular vardı. Bugün Salah geldi, yetmedi. Darwin Núñez'i bekliyoruz. Yani oluyor bunlar. Bir anda değişebiliyor her şey. Diğer taraftan şu da olabilir. Hani Sayın Dursun Özbek ve Sayın Okan Buruk'un sohbetine kulak misafiri olabilseydik. Belki şunu da diyor olabilirler. Arkadaş 10+4 yabancı kuralı var. Ben şimdi 2-3 tane futbolcuyu getirdim. Bunlara 4'er yıllık sözleşme yaptım. Bir, kimden çıkacağım? İki, önümüzdeki yıl bu kural daha da küçülecek, daha da geri çekilecek. O zaman ne yapacağım? Bu sözleşmelerden nasıl çıkacağım? Benim önümüzdeki yılı da hesaplamam lazım da diyor olabilir. Ben o yüzden kiralıkları bekliyorum. Kiralıklar da son düzlükte oluyor. Kendi takımlarında yer bulamamış, anlaşamamış, problem yaşamış futbolculardan çıkıyor. Ben o listeye bakıyorum. Bizim elimizde böyle bir havuz var. Bunlardan mutlaka bize kiralık olarak gelecek futbolcular olacak. Hem maliyet olarak bizi kurtaracak hem de önümüzdeki yıl zorlanmayacağız. Önümüzdeki yıl daha rahat transfer yapacağız. Daha iyi kadro kuracağız. Biz kümülatif bakıyoruz demiş olabilir. Böyledir demiyorum. Olabilir diyorum. Çünkü bu anlamda resmi bir açıklama olmadığı sürece biz sadece tahminde bulunuyoruz. Onun dışında bir şey bilme şansımız yok. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle bir süreci var. Fakat şimdi ben Galatasaray'ın futbolunu kafamda oynuyorum. Çorum Spor'la oynayacak.
0: Evet.
1: Ardından efendim Şampiyonlar Ligi maçları başlayacak. O zaman haftada iki maça dönecek iş. Ve Barış Alper, Osimhen, Sané üçlüsüne her maç ağır bir yük binecek. Hani ne kadar değiştireyim dersen de her maç 80 dakika bu oyuncuları oynatmak zorundasın. Bir tanesinin beli ağrıdı, bir tanesinin Allah korusun işte başı ağrıdı, bir tanesinin tadı kaçtı, o gün morali bozuktu falan. Yerine kimi oynatacaksınız? Yok yani gerçekten. Tabii ki bana şey diyebilirsin, ya Barış olmazsa Yunus'u oraya atarız. Efendim Osimhen olmazsa Barış'ı oraya çekeriz. Yani İlkay ne güne duruyor, Saray'la onu değiştiririz falan gibi fikirler olabilir. Ama bunların hiçbirisi kayıpsız yoluna devam etmek zorunda olan Galatasaray'ın şu anki problemine cevap değil. Dolayısıyla mesela stoper tandeminde de böyle sorunlar var. Nelson var mı yok mu? Okan Hoca'nın kafasında hiç yok. Bence Nelson'un kafasında da Galatasaray yok. Sanki Nelson varmış gibi görünüyor ama yok. Peki şu anda Galatasaray stoper tandemini nasıl toparlayacak? Singo'yla toplayabilecek mi mesela? Singo varsa Çorum karşısında neden Lemina stoper oynuyor? Buralar soru işareti. Oguçukwu için en çok yapılan eleştiri ilk oynadığı hazırlık maçlarında falan görüldüğü kadarıyla beklenen kalitenin çok uzağında olduğu ve işte A takıma girme şansının çok az olduğu şeklinde. Eğer gerçekten kalitesi buralardaysa, bir, bu kadar para neden verildi? İki, Galatasaray ne yapacak? Yani Okan Hoca ne yapacak? Çünkü orada çok ciddi bir enerji takviyesine ihtiyaç var. Galatasaray'ın kümülatif çöküş yaşadığı geçen sezon en çok oralardan yara aldı. Torreira eski Torreira değil, Lemina eski Lemina değil. Prime zamanlarında değiller ve yaşlandılar. Mesela oralara takviye lazım. 10 numara neredeyse yok. Yani Saray'ı oynatabilirsiniz. Ama Saray beklenen 10 numara efektini vermiyor. Bir Mertens değil. İlkay ne var ne yok. Bilmiyoruz var mı yok mu. Bu kadar soru işaretiyle lige başlamak Galatasaray için gerçekten zor.
0: Zoru konuşuyorken Çorum maçı da nasıl geçecek? Biraz değindin, biraz bahsettin. Ama geçen yılın genel kadrosuyla, genel olarak sürekli 11 çıkan kadrosuyla yarınki Çorum muhtemel 11'i çok da farklı değil Fatih Demirkol. Bu da düşündürüyor. Niye düşündürüyor? Çünkü hazırlık maçında da çok bir şey. 6-7 maçlık, 5-6 maçlık hazırlık maç sürecinde de, hazırlık sürecinde de çok iyi bir şey vaat edemedin sen oyun olarak. Kaldı ki Galatasaray'da geçen yılda oturmuş bir oyun var. Bu yıl onun üzerine yine koyarak devam eder, hiç merak etmeyin diyebileceğin, yine Galatasaray'a ilişkin geçen yıl şunu çok iyi oynadı, şunu çok iyi yaptı diyebileceğim, çok öne çıkartabileceğim bir oyun yapısı da yok. O olsa bu kadroyu korumayı yine konuşalım, masaya yatıralım ve ya sabırsız olmayın, bu kadar kurulu bir düzen var, bunun üzerine ekleme yapılır diyelim, ama o da yok mesela. Katılır mısın yoksa muhalif mi olursun bu konuda bana, Fatih Demirkol?
1: Yok, bu konuda çok çok haklısın. En son Paris Saint-Germain Aston Villa maçını izledik. Hı
0: hı. Dün.
1: Unai Emery birçok futbolcuyu değiştirdi. Ana kadrodan çok fazla oyuncu gönderdi. Yerine gencecik çocuklar, bir tanesi 17 yaşında. Mocha. Dün akşam golü de attı. Ve çok da net pozisyonlar kaçırdı ama çocuk 17 yaşında. Fakat Unai Emery'nin takımını uzaktan baktığınızda kimmiş bu çocuklar diye detaylı incelemediğinizde geçen yılki Aston Villa'yı seyrediyorsunuz. Aynı oyun, aynı tempo, aynı geçişler, aynı pas örgüsü, oyunu enine genişletme yeteneği. Unai Emery'nin bir oyunu var ve biz Aston Villa'yı aynı şekilde takip ediyoruz. Ya da Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'i. Geçen yıla göre dün akşamın özelinde işte milli takımlardan geç dönen oyuncular var, daha toparlayamayan oyuncular var, Desire Doué falan daha temposunu bulamamış, tamam kabul ediyorum ama akışkan olarak geçen yılki kadar değil, ama aynı oyun var. Görüyoruz ikinci topa nasıl gittiklerini, rakibi nerede karşıladıklarını, boş alan yaratmak için yaptıkları aksiyonları, üçlü ikili oyunlarda nelere dikkat ettiklerini, dublajları görüyoruz. Hepsi ezber. Peki Galatasaray için bunu söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyoruz çünkü geçen yılda bunları göremedik Galatasaray'da. Galatasaray'da şunu hatırlıyorum ben. Gerek Haber Global televizyonundaki yayınlarımızda, gerek Haber Global YouTube ve Kontra yayınlarımızda, Kontra Spor yayınlarımızda biz hep şunu konuşuyorduk. Osimhen sakatlandı, Galatasaray çöktü. Galatasaray Osimhen'e bağlı oynuyor. Osimhen varsa topu ileri dikiyor Galatasaraylılar. Osimhen ne yapıyor? Yapıyor, topu indiriyor. Ya kendi gol atıyor ya da gol atacak arkadaşını buluyor ve Galatasaray maç kazanıyor. Bunun dışında bir şeyden bahsedememiştik. Hala aynı şey devam ediyor. Ve Galatasaray'ın böyle tanımlanabilir bir oyununu maalesef göremiyoruz. Bir başka konu, bence Galatasaray'ın en büyük handikaplarından bir tanesi, Galatasaraylı futbolcular çok doymuş görünüyorlar. Yani bu vardır, futbolda vardır, hayatta vardır. Biraz önce dedik ya, futbol hayata çok benzer. Dikkat edin, hırsını kaybetmiş insanlar, açlığını kaybetmiş insanların performansları, o hedefe yürüyen oyuncunun ya da insanın performansından çok farklıdır. Lukaku'nun hayat hikayesiyle ilgili çok güzel bir röportajı var. 2018 yılında The Players Tribune yapmış bunu ve gerçekten çok etkileyici bir röportaj. Orada bir şeyden bahsediyor. Diyor ki, ben diyor annemi daha çok küçüktüm. İşte ilkokul çağlarından bahsediyor, 6-7 yaşlarında. Annemi her seferinde okuldan geldiğimde buzdolabının önünde düşünürken görürdüm. Bir gün ağlarken gördüm. Ne olduğunu anlayamamıştım. Her zamanki gibi oturdum, yemeğimi bekledim. Öğle yemeğim benim. Okuldan gelip öğle yemeğini isterdim. Süt ve ekmek de hep buydu. O zamanlar bunun ne anlama geldiğini bilmezdik. Başka yemek düşünmezdik. Ama annem bir gün sütü aldı, ona bir şeyler karıştırdı. Sonra önüme koydu. Ve süte su karıştırdığını gördüm. Çünkü o kadar parasızdık ki, o kadar meteliksizdik ki, sütü doğrudan bana verecek kadar paramız yoktu. O süt yetmeyecekti. Su karıştırmak zorunda kaldı. Ben sütten çok ekmeği suyla içmiştim. Ve o gün uyandım. Biz gerçekten fakirdik. Hiç paramız yoktu. O zaman ben bir görev üstlendim o yaşımda. Ve annemi, ailemi bu hayattan kurtaracaktım. Daha 6 yaşındaydım. Bu hayattan kurtarmak için bir misyonum vardı. O saatten itibaren ben sahaya oyun oynamaya çıkmadım. kendime söz verdim. Çok büyük bir futbolcu olacağım.

0: kurtaracaktım, annemi kurtaracaktım, ailemi kurtaracaktım. Her maçı o topu kırmak için çıktım. Her rakibimi, tırnak içinde söylüyorum, onu öyle tanımlıyor, öldürmek için çıktım. O futbolcularla, rakiplerimle mücadele ederken onlarla ölümüne mücadele ettim. Ben oyun oynamıyordum, ben şaka yapmıyordum. Ben sadece hayatta kalmaya çalışıyordum ve hayatımı, ailemi kazanmaya çalışıyordum. Onları suyun yüzüne çıkarmaya çalışıyordum diyor. Şimdi o Lukaku'nun hırsını, o Lukaku'nun futbola, hayata bakışını düşünün, o açlığı düşünün ve o açlıkla yaptığı mücadeleyi. Mocha şu anda Aston Villa'da böyle. Dün akşam gördüm ben o hırsı o çocukta. Yani gözünden ateş çıkıyor. 17 yaşında. Premier League takımına transfer olmuş. Yırtınıyor. Son nefesine kadar gidiyor. O açlığa bakın. Bir de Galatasaraylı futbolcuların vücut diline bakın. Galatasaraylı futbolcular ya bitse de gitsek şimdi hazırlık maçı mı? Yani bu çekilir mi arkadaş? Ya şu topu bana atmayın ya. Atacak yer mi yok der gibi oynuyor. Bu psikoloji gerçekten sonun başlangıcıdır. Zirvedeki bir takım paraşütsüz nasıl düşeri seyredebiliriz bu yıl. Eğer bu değişmezse, o takımın içine enerjisi çok yüksek, çok ciddi karakterler atılmazsa bu yıl Allah Allah ne oluyor ya falan başlarız. Biz sezon başında korkarak dile getirmiştik, bak o oluyor deriz. İnşallah yönetim durumun farkındadır. Bir an önce Galatasaray'ın şu psikolojisine de el atar.
1: Bu arada tam bunu konuşurken Beşiktaş'ta Kralova'ya karşılaşması 11'i belli oldu. Beşiktaş'ta kalede Nübel var, Fatih Demirkol, Murillo, Yalo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü savunmadayken Salih Özcan'ın, Orkun'un ve Olaytan'ın orta alanı paylaştığını hatırlatalım. Çerni, İlhan kanatlarını görüyoruz. Oh ileri uçta Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta Kralova karşılaşmasının 11'i netleşti, 11'i belli oldu. Nübel, Murillo, Yalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaytan, Çerni, İlhan, oh o şeklinde Beşiktaş'ta 11 böyle. Belki anlattığın o güzel hikayeyi böyle bölmüş oldum ama bu 11'e ilişkin yorumunu da alarak yavaş yavaş toparlayayım isterim bu kadar konuştuğumuz, buraya kadar konuştuğumuz kısmı.
0: Şunu söylemek lazım. Beşiktaş'ın kadro kalitesi olarak Kralova karşısında çok farklı olduğunu, çok önde olduğunu görüyoruz. Zaten kağıt üstünde de öyle. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu maçı çok rahat kazanmasını bekliyoruz ama Beşiktaş bu maça sadece bir tur gözüyle bakmıyor. Beşiktaş aynı zamanda bu maça hazırlık etabının bir parçası olarak bakıyor. Beşiktaş yoluna devam edecek. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de devam edecek. Her şeyden önce takımın başında çok aç bir teknik direktör var. Onun o hırsını görüyoruz. Ve futbolculara da bunu yansıttığında, soyunma odasında bu hava esmeye başladığında bu yıl çok güzel bir Beşiktaş seyredeceğiz. Ben de heyecanlanıyorum. Bu yıl gerçekten enteresan geçecek. Umarım yani bunu gerçekten bütün kalbimle dile getiriyorum. Vlahovic, Lukaku, Salah, gelirse Darwin Núñez, Greenwood, Ake, bunlar futbol oynamaya gelmiştir. İnşallah bütün ciddiyetleriyle onları sahada görürüz ve biz futbol seyrederiz. Bütün temennim bu şekilde. İnşallah böyle kıyasıya bir lig mücadelesi, harika futbol, mükemmel maçlar izleriz. Şu hakemleri falan filan da konuşmaktan, sosyal medya saçmalıklarıyla zaman geçirmekten kurtuluruz da güzel goller, güzel hareketler, harika kurtarışlar, çok güzel hücum setleri, harika savunma planları falan görürüz. Günlerce onları konuşuruz.
1: Umarım. Öyle güzel bir şeyden bahsettin ki tüm bu oyuncuları hakikaten izlerken farklı bir yere taşıyacak bize heyecan. Yani son 5 yılda böyle bir kadro gördük mü desem, bir Trabzonspor tarafında, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da, hepsinde aynı anda. Galatasaray'ı Sané'yle, Osimhen'le, transfer yapmamış haliyle, Sanchez'le konuşabiliyorken hala, ki bunların kattıkları, katkıları da ortada. Özellikle Osimhen tarafının verdiği heyecan. Diğer tarafta Fenerbahçe'yi yine yeni yapılan transferlerle beraber Ake ile zaten hali hazırda olan bir Şikrinyar'la, ki onu da analım. Bunun yanında işte iyi bir Ederson olsaydı mesela daha bir heyecanlandırabilirdi oralarda Fenerbahçelileri ya da Türk futbol severleri, öyle söyleyeyim. Greenwood'un, Asensio'nun olduğu, işte ileride Lukaku'nun konuşulduğu, ki bambaşka noktada işte Kanti'yi bak unuttuk onu.

0: mesela. Fred'e belki bir ihtimal gitmezse, ki gitmeme ihtimali de var ama gidecek gibi duruyor yapılan açıklamalara göre.
1: Gitti sayabiliriz
0: artık. Gitti sayabiliriz. Orada da sanki İsmail Kartal'ın açıklamaları değişti gibi duruyor. Sanki orada bir yönetim neşteri vurdu gibi orada o konuya. İsmail yani Kartal'ın yok, çünkü belki iki farklı açıklaması var Fatih Demirkol. Bu konuda.
1: Tamam, o konuda sana katılıyorum.
0: Bitireyim yani hemen hocam, hızlıca. Ya heyecan veriyor hakikaten tüm bunlar. Tüm takımlarda, ama

0: Yok,
1: çözebiliyorsanız
0: çözemeyiz abi.
1: hani
0: Çözebilir
1: çözüp
0: miyiz?
1: bana da söylerseniz sevinirim.
0: Haftalardır
1: Ben
0: yayında
1: çözemiyorum yani.
0: çözmeye çalışıyoruz seninle birlikte. Erkan Tiryaki ile
1: Evet.
0: birlikte. Fenerbahçe'yi kiminle konuşuyorsak yayınlarda çözmeye çalıştığımız bu noktadan gel gelelim çıkamıyoruz mesela.
1: Doğru. Bakalım ne olacak, ona da az zaman kaldı artık. Ama şöyle, ben yıllardır işte 33-34 yıldır bu meslekteyim. Spor medyasındayım. Ama işte kendim bildim bileli futbolu takip ediyorum. Böyle bir lig hatırlamıyorum. Çok iyi kadroları olan Fenerbahçe vardı. Ne bileyim, işte Anelkalar, Ortegalar, Alexler, Roberto Carloslar. Ama o dönem Galatasaray'ın kadrosu, Beşiktaş'ın kadrosu çok iyiydi. Beşiktaş'ın harika bir kadrosu vardı. Guti'ler, Simao'lar, Fernandez'ler uçuyordu. Korejmalar. Ama o dönem Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin birisinin kadrosu çok iyiydi. Trabzon'un kadrosu çok iyiydi. Dördünün de anormal kadrosu olduğu, böyle aman Allah'ım ne futbolcular dediğimiz, ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. En azından ben hatırlayamadım geriye dönük. Hatırlayan varsa lütfen hatırlatsın. Bu sezon acayip bir sezon, kağıt üstünde tabii. O performansları görürsek zaten tadından yenmez.
0: Peki. Fatih Demirkol Trabzonspor için neler söylersin? Kasımpaşa ile karşılaşacaklar. Cumartesi günü saatler 19'u gösterdiğinde.
1: Trabzonspor'daki arkadaşlarla konuşuyoruz. Çok heyecanlılar. Salah sahaya çıkacak diyorlar. Ben de çok heyecanlandım. 11 olmaz herhalde ama Salah izleyeceğiz ya. Yani ilk defa
0: Evet.
1: Süper Lig'de Salah izlemek var. Onacho Salah. Ne yapacaklar çok merak ediyorum. Trabzonspor'un hazırlık etapını izledim, takip ettim. Gerçekten de tempolu bir takım yaratmaya çalışıyor Fatih Tekke. Göztepe maçında bazı şeyleri denediler. Özellikle birebirde ne yapabildiklerini, hem birebirde karşılık veren bir takım karşısında presten nasıl kurtulacaklarını, hem de birebirde savunurken alanı nasıl kapatacaklarını falan denediler. Çok başarılı değildi. Fatih Hoca'nın da pek hoşuna gitmedi ama sonuçta farklı varyasyonları deneyebilen, çok çabuk oyundan oyuna geçebilen, dizilişleri değiştirebilen bir takım var. Heyecanlıyım ben Trabzonspor'u izleyeceğim için. Bir tarafta ustalar var. Yani işte Onana, Onacu, Salah. Gerçekten ustalar var sahada. Muçi çok iyi başladı. Hazırlık maçlarında bence yine kadife ayaklı olduğunu gösterdi. Ama bir taraftan da tempoyu yapan, vazgeçmeyen, yüksek tempoya çıkabilen bir takım Trabzonspor. O Karadeniz fırtınası, Karadeniz coşkusunu görüyoruz onlarda. Heyecanlıyım. Trabzonspor'u izlemek istiyorum.
0: Trabzonspor'da da az önce konuştuğumuz gibi heyecanlandıran bir kadro var. Bu arada Avrupa'da da öyleyiz ya Fatih Demirkol. Playoff'ta Trabzonspor'u Avrupa Ligi'nde izleme ihtimalimiz var. Playoff'ta izleyeceğiz önce.
1: Tabii.
0: Diğer tarafta Beşiktaş bugün bir sürpriz olmazsa onu konuşuyoruz artık. Beşiktaş'ta aynı şey, aynı duygular yaşanacak. Fenerbahçe yıllar sonra yani neredeyse çeyrek asıra yaklaşacak Fatih Demirkol.
1: Doğru.
0: Abartıyor muyum bilmiyorum ama 8-9 yıl daha eklesek çeyrek asıra yaklaşır. Sen vardın en son Fenerbahçe'de. Neyse Fatih Demirkol'u yaşını da çıkartıyoruz bak ortaya. Çeyrek asır
1: Sağ
0: vesaire
1: ol
0: dedik.
1: ya, teşekkür
0: En
1: ederim
0: son
1: ya.
0: sen vardın Fatih Demirkol dedim. Abi öyle bir dedim ki bu arada sanki 85 yaşında bir medyada işte meslek büyüğümden bahseder gibi. Kusura bakma özür dilerim ama yani sen vardın en son Fatih abi. Düşünsene ne kadar eskilerde kalmış o iş der gibi oldu. Ama çok böyle bir eskiye gider gibi hissettim. O yüzden Zico dönemi mesela yani. Fenerbahçe'de hakikaten bir artık hasret giderilecek. Galatasaray desen Eylül ayı itibariyle direkt katılıyor. Beşiktaş desen işte az önce konuştuğumuz gibi. Trabzon desen yine konuştuğumuz gibi. Yani hafta içimiz de yoğun geçecek Fatih Demirkol. Biz sadece pazartesi günü, cuma günü de izleriz de pazartesi günleri maç izlemeyeceğiz gibi duruyor. Belki çarşamba.
1: Kızım ilkokuldayken bir gün geldi bana, dedi ki baba, dedi, okulda bir arkadaşımın babası bugün kızının yanına geldi. Arkadaşımın babası o kadar yaşlı, o kadar yaşlı, o kadar yaşlıydı ki neredeyse senin kadar yaşlıydı, dedi bana. Dedim kızım sağ ol ya. Yani teşekkür ederim. Yani aynı şeyi sana da söylüyorum. Teşekkür ederim. Yani moral üstüne moral veriyorsunuz.
0: Abi estağfurullah yani
1: Ben aldım, kabul ettim, tamam.
0: abi
1: Yapacak bir şey yok.
0: estağfurullah Fatih Demirkol'u
1: Ama
0: bu arada televizyonda gördüğünüzden de öte Fatih abiyle yan yana geldiğinizde yaşı falan hiç belli olmaz yani Fatih abinin öyle
1: estağfurullah.
0: söyleyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum ama
0: Evet.
1: aldım, kabul ettim. Şimdi bu yıl gerçekten de
0: Evet.
1: Avrupa'da büyük heyecan yaşayabiliriz.

0: İki hafta sonu bizim için keyifli geçebilir bu yıl. İnşallah öyle olur. İnşallah takımlarımızdan yüksek performanslar hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok güzel futbollar izleriz.
1: İnşallah. O zaman hızlıca mesajları okuyayım ve öyle tamamlayayım yavaş yavaş. Beşiktaş'ın 11'ini tekrar hatırlatıyorum. Nubel, Murillo, Yala, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaytan, Çerni, İlhan Ohvar. Beşiktaş'ta Kralova'ya karşılaşması öncesinde. Berk, hemşerim Fatih abiye takılma bak. Renklerimiz başka ama severim kendisini. Hakan Güneş ben demiş. Fatih Bey, sizin dilekleriniz olursa sözleneceksen dışarı spor basınının %90'ı işsiz kalacak. İşsiz konuşacak, bir şey bulamaz demiş. Oraya değinmiş. Trossard nerede Berk? Niye göremiyoruz demiş. Kadroda Trossard. Öyle biliyorum. Maç kadrosunda yer verildi. Ama yedek başlayacak karşılaşmaya. Onu hatırlatayım. Trossard için böyle bir detay var. Kaldı ki Lukaku'nun babasının eski kaptanı Metin Diyadin de şu an Gençler Birliği hocası mesela. Bunu da konuşun
0: demiş. Evet. Çok evet, güzel bir detay. Teşekkür ederim. Evet, harika evet. Bir detay. Dün Haber Global'de sabah Selver Bey ile sabah yayınlarını yapıyorlar. Onunla sohbet ederken bu Gençler Birliği detayını konuşmuştuk. Mesela bu detayı atlamışım ben. Evet. Ama gerçekten çok enteresan.
1: Fatih Demirkol'un objektif olmasına güvenerek sormak isterim. İsmail Kartal bu kadar kariyerli futbolcu topluluğunu yönetebilecek kalibrede mi sizce demiş. Ömer Bey.
0: Bu tek başına bir teknik direktörün, tek başına bir sportif direktörün falan yapabileceği bir şey değildir. Bu kulüp yapılanmasının karşılığıdır. Kulüp bir teknik direktörü ne kadar güçlü kılarsa o teknik direktör futbolculara karşı konuşurken soyunma odasında o kadar güçlü olur. Bununla ilgili çok güzel bir hikaye vardır. Bir dönem Abdullah Avcı anlatmıştı. Bir dönem Abdullah Avcı işte o dönemki Başakşehir mi İstanbul Spor mu tam hatırlamıyorum. Takımın başında ve çok kötü gidiyorlar. Üst üste işte 7-8 maç kaybetmiş. Ve Abdullah Hoca demiş ki ben demiş istifa edeyim artık. Bunun üzerine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ diyor ki takımı topla bir toplantı yapalım. Ondan sonra sen kararını ver. Takımı topluyorlar. Takımın önünde Göksel Gümüşdağ diyor ki bakın bütün futbolculara söylüyorum. Adınızın ne olduğu, kim olduğunuz, ne kadar para aldınız, nasıl bir kontratınız olduğu umurumda değil. Herkes gider Abdullah Hoca kalır. Bundan sonra bu adam ne diyorsa yapın, yapmayanı göndereceğim diyor. Ondan sonra bir anda her şey değişiyor. Takım üst üste seri galibiyetler alıyor. Tek konuşma. Şimdi Abdullah Hoca mı başardı bunu yoksa kulüp mü başardı? Dolayısıyla İsmail Hoca yapabilir mi sorusundan ziyade Fenerbahçe bu egoları kulüp olarak, kulüp yönetimi olarak yönetir mi? Bence yönetir. Aziz Yıldırım gerçeği var orada. Yani yıllarca yönetti. Kimleri yönetti? Aziz Yıldırım, yöneticiler, sportif direktör, teknik direktör hepsi birden bence yönetir. Burada futbolcu bakarken tek kişiye bakmaz. Kulübe bakar. Organizasyona bakar. Öyle hareket eder. Futbolcu da çok zekidir.
1: En acilinden yedek stoper gerekiyor takıma. Çağlar'la bu lig gitmez demiş Rıdvan Demirci. Çağlar'la bu lig gitmezi geçen yıl bu saatlerde, bu günlerde, bu dönemde de konuşuyordu Fenerbahçeliler. Çok haklılar bence böyle düşünüyorlarsa.
0: Bence de çok katılıyorum.
1: Yani bu stoper herkes tarafınca böyle bir geri planda tutuldu stoper tarafı. Tamam Ake geldi belki, eklenti yapıldı ama bence artık ileriye bir şey düşünülmemeli Fenerbahçe'de. Mesela hala Kerem'in yerine birini düşünüyorsa Fenerbahçe, ondan daha öncelikli olan taraf stoper bence.
0: Bir de yaşlara bakın. Yani bu çok önemli. Ben Haber Global YouTube'da İlker Yağcıoğlu hocayla program yaparken yaşları sayıyordum. Dedim ki Mert Günok da 30 üstü. Ederson da falan derken ya onlar kaleci dedi. Yani Mert'i sayma. Hayır dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Bak sakatlandı. Eğer doğru. 30 üstüyseniz, kadro 30 üstüyse çabuk sakatlanır. Bu birinci konu. Yani Semedo, Kante, Skriniar, Ake, Asensio, Talisca, şimdi aldığınız Lukaku, Muric, 30 plus bunlar. Sakatlık riski çok yüksek. Haftada 2 maçlarda dayanma riski çok yüksek. Dolayısıyla buraya bir çözüm bulmak lazım. 2, eğer biz geçen yıl konuştuğumuz şeyi hala konuşuyorsak, bu da Çağlar'ın ayıbıdır. Bu da Cengiz Ünder'in ayıbıdır. Çok ayıptır. Milli futbolcu bunlar. Yani bu kadar umut, bu kadar sevgi, bu kadar popülarite bir insana verildikten sonra hala bunları konuşturuyorlarsa, taraflı tarafsız herkes Çağlar'la bu lig gitmez, eyvah bir tanesi sakatlanırsa Çağlar mı oynayacak diyorlarsa insanlar, bu Çağlar'ın ayıbıdır. Ve orada da artık yani bir adım daha ileri gideyim, yazıklar olsun.
1: Peki Fatih Demirkol'dan sert bir kapanış diyelim o zaman. Manşeti öyle atalım.
0: Öyle diyelim.
1: Son kısımda. Fatih Demirkol bu arada son mesaj Aykut Bey'den. Fatih Demirkol mesleğe başladığında kalelerde file yoktu. Daha icat edilmemişti. Deseydin daha iyiydi Berk demiş mesela Aykut Bey. Fatih abi. Abi o da benim ayıbım olsun mesela. Dedin ya bu da onların ayıbıdır. Cengiz'in, Çağlar'ın ayıbıdır diye. Bu sözleri hala duymak, böyle örnekler görmek de benim ayıbım olsun. Fatih abi böyle. Öyle bir konuştuk ki az önce. Abi sen o zamanlar bak Fenerbahçe'deydin. Düşünsene ne kadar geçmiş üzerinden falan dedim. Yani sanki böyle 50'lerden 60'lardan bahsediyor gibi. Neyse. Peki. Özür dileyim abi.
0: Estağfurullah. İşin canım, estağfurullah. Şaka yapıyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: Eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben son bölümde Fatih Demirkol.
0: Herkese saygılar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ve hızlıca Fatih Demirkol'la yayınımızın sonuna geldik. Fatih Demirkol'la bağlantımızın sonuna geldik. Yayınımız devam ediyor ama tabii. Reklama gideceğim az sonra. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ama şöyle bir hızlıca reklamlarımı da kontrol ettim. Yorumcunuza sorar mısın? Fenerbahçe'nin yaş ortalamasına bir baksın. Asıl doymuş oyuncular Fenerbahçe'de. Boşuna algı yapmasın demiş Bülent Bey. Peki Bülent Bey, algı yapmayalım. Teşekkür ederim mesajınıza da. Galatasaraylıyım ama Aziz Baba var Fenerbahçe'de, kimse ses edemez demiş Hakan Güneş. Mesajını böyle paylaşmış. Abi Trossard nerede demiş. Ya Trossard yedeklerde Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın yedeklerini hatırladığımızda Trossard'ın orada olduğunu görüyoruz. Bugün oynama ihtimalinin olduğunu aktarabiliyoruz. Kralova karşılaşması öncesinde. Hatta tekrardan Beşiktaş'ta şöyle bir yanlışım var mı diye bakayım. Beşiktaş'ta evet yok gibi gördüm bir an. Nereden verdik o bilgiyi diye kendi kendimi sorguladım. Hadi samimi olsun. Onu da söyleyeyim. Ondan duraksadım. Nübel kalede. Yalo, Emirhan stoper tandeminde. Murillo sağda, Rıdvan solda. Salih, Olaytan ve Orkun üçlüsü orta alandayken. Çerni sağ kanatta, İlhan sol kanatta görev alacak. Oh da ileri uçta Beşiktaş'ta. Ve yedeklere döndüğümde Doğan Alemdar, Agbadu, Udokai, Taylan, Yasin, Endidi, Hacı Ahmetoviç, Raşitsa, Kartal Yılmaz, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Trossard gibi isimler var. Yedeklerde Beşiktaş'ta Kralova karşılaşması öncesinde 1-0'ın rövanşında. Araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şafak Malatya ile Beşiktaş ağırlıklı ilerleyerek devam edeceğiz. Hemen ardından da Alper Üstündağ bizlerle birlikte olacak. Hem Süleyman Seba'nın vefat yıl dönümünde anıldığı günde, hem de Beşiktaş maçının olduğu, Beşiktaş gündeminin de yoğun olduğu açıkçası, taraftarı da şöyle içini ısıtan cinsten, gerçi bu havalarda içini serinleten demek daha doğru herhalde, sıcaklığı da hala yavaş yavaş böyle bir rüzgarla beraber geri plana atıyoruz falan derken öyle bir dönemden geçtik. O cinsten bir Beşiktaş'ta gündem var. Bunları konuşacağız, bunları değerlendireceğiz. Araya gideyim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Berksayar'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti. Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol.
0: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam bitti.
5: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şafak Malatya bizlerle birlikte ve Şafak Malatya ile bağlantılarımız böyle çok kıymetli oluyor. Özellikle maç önünde ya da transfer sezonunda fark etmeksizin. Onlardan birini yapacağız, onlardan birine döneceğiz ki maç önü bağlantılarını da özlemişiz. Tam da o havaya, tam da o atmosfere girdiğimiz, ligi açtığımız dönemde bir Avrupa Ligi 3. eleme turu olsa dahi bu. Şafak Malatya hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hoş bulduk sevgili Berk. İyi yayınlar. Artık çok şükür sahalara geri döndü takımlar.
0: Evet.
1: Biz de onların peşinde aslında devam ediyoruz. Ya ben bugün farklı bir giriş yapsam olur mu?
0: Tabii.
1: Ben başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Süper Lig'deki başüstü takımların hepsine teşekkür ederim.
0: Neden?
1: Bugün biliyorsun Süleyman Seba
0: olan nezaketten.
1: Bak,
0: değil mi?
1: O kadar güzel ki. Ben daha da bir sonraki aşamasında söyleyeceğim sana şimdi. Muhtemelen onu da gözlemlemişsindir. Yani önce Fenerbahçe'nin açıklamasını gördüm. Ardından Galatasaray'ın açıklamasını gördüm. Yani şu hava sezon içerisinde devam etse, takımlar yarış kızıştığında tabii ki lehte ya da aleyhte hatalar olacak. Belki bizler dahil yorumlarımızı sertleştiriyoruz, yumuşatıyoruz ama ya bunu korumak lazım. Biz artık hakikaten güzel bir futbol ülkesiyiz. Ülkemiz zaten her açıdan güzel. Bunu da korursak bu nezaketi çok güzel olur. Bir yandan da Fenerbahçe'nin deplasman maçının sanırım tribün biletlerinden dolayı Fenerbahçe'nin bazı taraftar grupları resmi hesaplarından açıklama yapmışlar. Ama yaptıkları açıklamalarda da yine nezaketle futbolun güzelliğine vurgu yaparak ve bir protestoda bulunmuşlar. Burada güzel olan şu, diğer takımın da önemli tribün simaları buna destek çıkmış. Ve bu konuda federasyonun bir düzenlemeye gitmesi gerektiğini söylemiş. Biz de onlara ses olalım. Türkiye Futbol Federasyonu eminim bunu yapacaktır. Deplasman tribünleri için, takımları için daha doğrusu bir taban fiyat politikası belirlemeleri lazım belki. Yani X bir kulüp, anlıyorum Anadolu kulüpleri, işte Vlahovic'ler, Osimhen'ler, Lukaku'lar şehirlerine geldiği zaman bunu gelire dönüştürmek, oraya bir sportif ekonomiye can vermeyi istiyorlar. Bu bir noktada anlaşılabilir. Ama bir de insanların bazı özgürlükleri var. Spor müsabakalarını izlemek gibi. Bu özgürlüklerini ellerinden almaması lazım. O yüzden bir taban fiyat uygulamasına geçmeleri lazım. Bir sınır konması lazım. Bu noktada da takımların birlikteliği aslında kayda değer. Bunu da belirterek başlayalım.
0: Güzel bir başlangıç oldu. Kaldı ki bu gündemi konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Beşiktaş'ta 11 belli oldu Şafak Malatya. Ama ondan önce bir Vlahovic geldi. Orada dolusun bence o konuda. Vlahovic gibi, Nübel gibi, onun yanında Salih Özcan gibi oraya ekleyebileceğin farklı isimleri de yine konuşuruz, değerlendiririz. Trossard gibi. Beşiktaşlılar bu tarz oyuncuları beklemeye devam etsin mi? Yoksa bu tarz bir transfer beklemiyor musun artık?
1: Yani şöyle, ben Vlahovic ayarında, Trossard ayarında bir yıldız daha gelme ihtimaline, en azından bu transfer dönemi bitene kadar çok da akıl ve mantıklı görmüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın bir de mali gerçekleri var. Bu gerçekleri de gözetmek zorunda Beşiktaş yönetimi ve şu an o ilkede de ilerliyorlar. Baktığında hakikaten sportif manada enkaz olan bir takım ki Ocak ayında yine aynı yönetimin önderliğinde ama farklı bir teknik heyetle, Agbadu gibi işte yüksek bedelli transferler de yapmış bir takım. O yüzden ben açıkçası tekrar böyle bir yıldız hüviyetli bir oyuncu beklemiyorum. Bunun yerine

0: savaşan, gelecek vaat eden, tırnak içerisinde wunderkid denilen tarz bir merkez orta saha. Onu da görece bir tık daha üst, yani bir Vlahovic, bir Trossard olmasa da bir tık daha üst bir sağ kanatla Beşiktaş'ın aslında ana hedefini tamamlayacağını düşünüyorum. Stoper için çok soru geliyor, haliyle insanlar soruyor. Ben buna katılmıyorum. Biraz sonra bunu da anlatacağım size neden katılmadığımı, ama ben stoper konusunda da Beşiktaş eğer bir hamle yapacaksa açıkçası Avrupa'daki transfer tahtasının kapanmasını ve bir fırsat transferi kovalanacağını düşünüyorum stoper mevkisi için. Peki neden katılmadığımı söyleyeyim stoper konusuna. Ya şimdi Beşiktaş baktığında Avrupa ve ligde mücadele edecek. Türkiye Kupası'nı çünkü bir şekilde götürebilecek bir kadrosu var Beşiktaş'ın, en azından son aşamaya kadar. Bu noktada Beşiktaş'ın bu kadar elden çıkarması gereken oyuncu varken bir de stopere yüksek bedelli bir transfer yapmasına bence gerek yok. Agbadu, Jalo, Emirhan bence gayet yeterli. Ki Emirhan son maç, şu an oynanacak Kralove maçının geçen haftaki maçından bahsediyorum ayağından. Yani Emirhan'ın geçen hafta sergilediği performansın bir üstünü aktif futbol yaşamında Puyol sergiliyordu. Yani ne bekleniyor Emirhan'la alakalı? Daha nasıl bir performans bekleniyor? Açıkçası çok merak ediyorum. O yüzden ben stoper tandeminde Beşiktaş'ın ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Vlahovic konusuna biraz sonra değineceğim. Ama transferde rota muhtemelen orta saha ve kanat şeklinde tamamlanacaktır. Ve stoper için de bir fırsat transferi kovalanacaktır sevgili Berk.
1: Peki Şafak Malatya ile değerlendirdiğimiz noktada Şafak Malatya, Vlahovic gibi, Trossard gibi, Nübel gibi bir transfer daha bekliyor musun kısmı benim için değerli, kıymetliydi. Çünkü biraz da merak edilen buraydı. Ama bence ardı arkası kesilmez. Çünkü böyle transferler geldiğinde biraz oraya gidiyor iş. Mesela Trabzonspor'da da birden Nunez'i de tekrar ciddi anlamda duymaya başladık. Fenerbahçe'de Ake'nin gelmesiyle iş Lukaku'ya gitti. Lukaku'nun gelmesinden önce Greenwood geldi. İşte bunun yanında ekleyebileceğin bence yine bir yıldız transferi ihtimali var. Eğer bir yere takviye yapılacaksa Fenerbahçe'de. Ama işte bununla başlamayan, yıldız transferle başlamayan ya da beklenti anlamında çok popülist bir yaklaşımla başlamayan yerlerdeki transferleri de görüyorsun. Mesela Ugo Çukwu geldikten sonra Galatasaray'da ötesini konuşamadık pek. Biraz da sanki o havaya girip camianın oradaki sabırsızlığı işi buraya getiriyor gibi duruyor. Yine Beşiktaş'ta da Vlahovic transferini Salah'ın olmayışıyla da bağdaştırabilirim mesela. Beşiktaş yönetiminin
0: elini... Ben ona çok katılmıyorum. Öyle Salah gündemi, Salah gündemi evet gün gibi ortada ve peki, orada Beşiktaş'ın %100 olmasa da belki %20, %30 hataları vardı o transfer sürecinde. Fakat Vlahovic bundan ayrı bir transferdi. Hatırla, seninle yaz başında yaptığımız yayınlarda daha Salah'ın adı geçmiyordu. Hatta ben bile bir yayında ya ne Salah, Beşiktaş'ın bir Salah gündemi yok diye konuşan bir adam olarak üstüne Vlahovic'i o dönemde konuşuyorduk. Hatta şunu söylüyorduk, Vlahovic 5 büyüklükten teklif bekliyor. Eğer oradan istediği teklifi bulamazsa, hatırla bu iş Ağustos'un sonunu da bulabilir diyorduk. Ben tahminimden daha erken Beşiktaş Vlahovic'e kavuştu. Ama Vlahovic transferi değerli bir transfer. Bak işte Lukaku olsun, gelirse Darwin Nunez olsun. Hatta geçmişten örnek verelim ya, Mario Gomez olsun. Bak bu adamların hepsi değerli adamlar. Ama 26 yaşında bir oyuncuyu Türkiye'ye bu rakamlara getirmek çok değerli. Hiç baktın mı bilmiyorum Vlahovic'in Fiorentina ve Juventus'ta aldığı, brütten bahsetmiyorum, net ücretleri ve Beşiktaş'ta bugün kapı açıklanan ücreti. 7,5 milyon euro açıkladı Beşiktaş. Şimdi burada neye dokunmak, neye değinmek istediğimi söyleyeyim. Burada Beşiktaş'ın 7,5 milyon euroya Vlahovic'i getirmesi tamamen mali bir başarıdır değil. Bu yorumu herkes yapar ama şunu da kırmaya başladı Türk takımları artık. Ya Türkiye'ye gelmek için bu tarz adamları sen 25 yaşında, 26 yaşında Türkiye'ye getirmek için en az 40-50 milyon euro vermelisin derdik hatırlarsan. Artık bunu demiyoruz. Demek ki bizim ligimiz gelişiyor. Demek ki bizim futbolumuz gelişiyor. Demek ki biz artık bir cazibe merkezi olma yolunda gidiyoruz. Bu sadece takımların Avrupa'daki sportif başarılarıyla olmaz. Bu senin de biraz önce dediğin gibi Lukaku gibi, işte Greenwood gibi, işte Salah gibi isimlerin gelmesi tabii ki çok önemli. Ama burada sahalara yapılan yatırımlar, tesisleşmeler, sportif anlamda ülkenin kalkınması, Avrupa arenasında ulusal düzeyde temsil kabiliyetlerimiz, basketbolumuz, voleybolumuz, ne olursa olsun Dünya Kupası'na giden bir milli takımımız, yani bunların hepsini birleştirdiğinde bu tarz adamları artık bu rakamlara çekebiliyor Türk takımları. Bence bu açıdan çok değerli. Zaten başlı başına Vlahovic'i almak bana sorarsan bu senenin devrim transferi. Bak Salah'ı 34 yaşında getirirsin. Ki bu süreçte biliyorsun yani bu artık medyada yansıdığı için gizli bir bilgi değil. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a sunulan bir oyuncuydu. Bir dönem Beşiktaş'la bir yere kadar geldi ama en fazla parayı veren aldı. Belki Fenerbahçe varsa Fenerbahçe alacaktı. Ya da Beşiktaş biraz daha arttırsa alacaktı. Ama Vlahovic öyle değil. Vlahovic'i ikna etmek zorunda kaldı Beşiktaş. Kimle? Italiano'yla. Kimle? Dušan Olimpijević'le. Yani bu yaşta bir oyuncuyu bence Türkiye'ye getirmek büyük bir hamle. Bundan dolayı da sadece Beşiktaşlar değil, bence Türk futbolunun tüm paydaşları Beşiktaş yönetimini bu noktada takdir etmeli diye düşünüyorum.
1: Peki bu akşam için neler söylüyorsun?
0: Bu akşam Malatya, ben Beşiktaş'ın açıkçası bildiğim kadarıyla, yanlış bir bilgiyse ya da hatırlıyorsam düzelt, Avrupa'da 4 maç üst üste gol yemeden tamamladığı bir seri hatırlamıyorum ben Beşiktaş'ın. Bugün Midland maçlarından sonra, bir de geçen hafta, üstüne bu hafta, bu akşamda Beşiktaş gol yemeden kazanırsa bir kere böyle bir rekor kıracak. Bir ikincisi, artık Avrupa'da devam edecek noktaya gelecek biliyorsun. Bugün kesinleşecek. Ben bugün Beşiktaş'ın yani rahat kazanacağı bir maç bekliyorum. Üç farklı bir maç bekliyorum. Ama son 15 dakikada olsa, son 10 dakikada olsa ben Italiano'nun Trossard'ı içeriye atıp bir seyirciye selamlaşacağını, buluşturacağını düşünen taraftayım. Ama Beşiktaş'ın kadrosunda tekrar söylüyorum. Evet, çok kaliteli, çok net, çok temiz ayaklar var. Ama hala ve hala net bir sağ kanat ve merkez orta sahaya box-to-box oynayan bir pres gücü yüksek bir oyuncuyu almazsa Beşiktaş maalesef Vlahovic gibi, Trossard gibi oyuncuların da tam anlamıyla verimini göremeyiz.
1: Yani Yapboz tamamlanmalı diyorsun kısaca.
0: Kesinlikle. Yani o parça eksik kalırsa tamamlanmalı.
1: Parça eksik kalırsa çok da tat vermeyen bir kadro göreceğiz diyorsun. Ya da maçlar izleyeceğiz diyorsun. Ya da çok sorgulayacağız diyorsun.
0: 2023 yılında Sayın Başkan Serdar Adalı ile bir yayın gerçekleştirmiştim stüdyoda. Bir soru sormuştum. Soruya verdiği cevap şuydu. Geçenlerde torunum eve girdiğimde bana Icardi sevinci yaptı demişti.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musunuz demişti. Evet. Serdar Adalı'nın torunu bunu yaptı demişti ve gözleri dolmuştu. İşte ben Beşiktaşlı çocukları tekrar Beşiktaşlı yapacak oyuncuları bu camiaya kazandıracağım demişti. Beşiktaş'ın başkanı sözünü tutar. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, onlar için de geçerli. Camiaları temsil ediyorlar çünkü. Beşiktaş'ın başkanı sözünü tutmaya başladı. Bakalım bundan sonra bize hangi sürprizler bekliyor.
1: Babalar sözünü tutar geldi aklıma Şafak Malatya. Bak oradan iyi bir edit çıkartılabilirmiş bu arada. Hakikaten.
0: Olabilir.
1: Yani bak olabilir. Yani medyanın içerisindeyiz diye mi geliyor böyle birden aklımıza bilmiyorum ama o sözü akla getirilir. Beşiktaş'ın eski kadroları da böyle bir editlenir, efektler verilir. Bir 30-40 saniyelik videonun içerisinde de işte Serdal Adalı'nın Trossard'la, Vlahovic'le, onun yanında öne çıkan Nübel'le verdiği pozlar, babalar sözünü tutar arka planda verilerek böyle ön plana çıkartılır.
0: Bunu bir değerlendirelim.
1: Abi bu şu an geldi aklıma, görmedim, yapmamıştır kimse de.
0: Ama şunu da söyleyelim şimdi, Trossard, Vlahovic, işte Nübel, bunları konuşuyoruz ama bir İlhan Fakılı gerçeği var.
1: Var. Ama yani, o da plansız yapılan bir transfer. Mesela Trossard'ı alıyorsun, İlhan'ı alıyorsun. Belli ki İlhan orada gelişir, her maçta oynayacak bir oyuncu olmaz düşüncesiyle alıyorsun. Bir bakıyorsun tutuyor. Bir bakıyorsun tutuyor ve kanatlar çakışıyor orada mesela Trossard'la. O da ilginç.
0: Peki İlhan'ı öbür kanada atar mı sence hocam?
1: Abi atabilir ama ne kadar verim alır? Orada nasıl yetişir? Gelişimini etkiler bence. Trossard'ı atsa o kadar etkilemez ama İlhan'ın gelişimini etkiler bence o iş.
0: Buradaki en büyük güvenim Italiano'nun tempolu oyunu. Çünkü bu tempolu oyunda ne Trossard ne İlhan uzun lig maratonunda 3 kulvarda bence tam performans yapamayacak. Yani bir yerde bu oyuncuların dur diyeceği bir nokta gelecek. O noktada da işte rotasyon devreye girecek. En çok buna güveniyorum. Konuşmayı bitirmeden şu cümleyi de söyleyelim.
1: Tabii.
0: Beşiktaş'ın sahasının zemini muazzam olmuş. Biliyorsun yaz boyunca konserler vardı. Bu konserlerde de ciddi şekilde eleştiri aldı yönetim ama bugün şu an tabii ki maç esnasında zeminin hali ne olur hep beraber göreceğiz ama netice itibariyle şu dakika zemin Premier Lig'deki zeminler gibi görünüyor. Bu da bu tarz oyuncular için önemli, biliyorsun pas kalitesi yüksek ayakların bu tarz zeminlere ihtiyacı var. Bu da Beşiktaş yönetimine ve bu futbolculara da artı yazan bir durum olarak görünüyor.
1: Peki sen nerede izliyorsun maçı abi? Bu arada zemin
0: ben basın tribünündeyim her zamanki gibi.
1: Yani içeridesin, VIP'desin, basın tribününe girmeden lojadasın anladığım kadarıyla.
0: Yok, lojada değil.

0: değilim. Basın tribünü.
1: Locadan
0: değil ama...
1: kastım basın tribününün iç kısmı.
0: Yani. Aa, evet tabii evet. Şu an içerideyim çünkü basın tribünde yukarıda gürültü var.
1: Evet.
0: Aşağıda koridordayım açıkçası.
1: Peki abi senden oradaki ortamı da dinleyebilmek adına eğer tabii seni oturacağın yerden 5-10 dakika daha otururum burada öyle kalkarım dediğin yerden etmiyorsak tribüne girerken bağlantımızı sonlandıralım. Oradaki atmosferi de dinleyebilmek duyabilmek adına.
0: Kesinlikle ama tabii ki bazı müzikler çalıyor olabilir. Telif yeme diye söylüyorum.
1: Problem değil. 3-5 saniye tamam. Kadar orayı.
0: O zaman buradan tribüne doğru geçeyim.
1: Çünkü maçlarda dakika skorlarda ve maç önlerinde stadyumun atmosferini duyduğumuz an abi biz burada biraz böyle enerji
0: doluyoruz. Şu an takım da ısınıyor. Hı-hı. Ben susayım siz tribünlerindeyim o zaman.
1: Tabii o kadar duyabileceğimiz bir atmosfer olacak mı? Şu an yok. Şafak Malatya.
0: Bakalım.
1: Beşiktaş'ta Dolmabahçe stadının etrafı kalabalık onu söyleyeyim. Girme telaşıyla taraftarların öne çıktığını hatırlatayım. Günde
0: şu an Jalo dahil herkesi tek tek çağırıyorlar.
1: Peki ama tabii o ses çok bize yansımıyor Şafak Malatya.
0: Tabii. Trossard için bu arada kale arkasında çok güzel bir pankart var. Özel bir pankart yapmışlar. Trossard'ın kendi dilinde yazılan bir pankart. Onu da muhtemelen izleyenler televizyondan
1: Şafak Malatya beğenecektir. Sana takılayım mı biraz Şafak Malatya?
0: Peki,
1: bu yaptığın abi biraz böyle Acun Ucalı'nın hani ortamı yaşatmak adına oradaymış gibi yaptığı bir yayın vardı ya. Sessiz sakin. Ona döndü ama abi. Stadyumun sesi şu an itibariyle atmosfer yok.
0: Bir dakika dur.
1: Televizyonun sesini açıyor Şafak Malatya.
0: Şu an değil misin?
1: Abi televizyonun sesini biraz daha açman gerekiyor. İşin esprisi bazen oluyor bu. Yani telefonun kulaklığı veya telefonun işte ses giriş çıkış noktası ile alakalı kaynaklanabiliyor. Bazen alamayız oranın atmosferin sesini. Bugün de onlardan biri. Şafak Malatya.
0: Yani bugün aslında biraz önce çok yoğun bir tezahürat vardı ama evet. Herhalde dediğin gibi yansımıyor telefondan.
1: Belki.
0: Bir sonrakine inşallah peki. Daha net yansıtırız.
1: Teşekkür edeyim. Belki maç içerisinde aradığımızda duyabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ ol, var ol. Sağ ol. Şafak Malatya ile konuştuk. Ona da takılmadan geçemedik tabii son kısımda. Diyelim. Gelen mesajları okuyayım. Hemen ardından kime döneceğim? Alper Üstündağ'a döneceğim. Onunla konuşacağız. Galatasaraylıyım. Peki. O mesajı okumuştuk. Derfin Yunus'la ne? Teşekkürler mesajınız için. Sağ olun, var olun. Merhaba Berk abi, İstanbul'dan Osman. Beşiktaş'ın kadrosu yetersiz, Fenerbahçe'ye bak abi demiş. Şu an için daha iyi Fenerbahçe'nin kadrosu, evet. Rakiplerinin de sevdiği ve saydığı bir başkan olarak başarılı olunabilirin tek örneği Süleyman Seba'dır. Allah rahmet eylesin demiş. Bence oraya bir Aziz Yıldırım'da yarın öbür gün yine hala konuşuyoruz ama görevi bıraktığında daha net anlaşılacaktır ki eklenecektir. Yine Süleyman Seba'nın yanında konuşulacak bir ikinci isim olacak belki. İyi akşamlar. Mert Günok sakatlandı mı demiş. Evet sakatlandı ve Lyon maçına yetişmesi bekleniyor. Gençler Birliği maçında Ederson'un da cezası sebebiyle geçen sezondan kalan ceza sebebiyle oynayamayacağını hatırlatayım. Tarık kaleyi koruyacak gibi duruyor. Berk sen çok kıskanıyorsun Fenerbahçe'yi demiş Aziz Bey. Aziz Bey kıskanmam için karşıda olmam gerekir mesela değil mi mantık olarak. Ama karşısında mıyım Fenerbahçe'nin bir radyoyu, radyoculuk kimliğini, gazetecilik kimliğini kenara bıraktığımda hangi takımlıyım mesela ona bir bakalım değil mi? Fenerbahçeliyim. Niye kıskanayım ya? Peki ama öyle göründüyse sağ olun. Yine de mesaj katkınıza teşekkür edeyim. Alper Üstündağ'a döneceğim. Alper Üstündağ ile konuşacağım. Onunla değerlendirmemiz olacak hızlıca. Şöyle bir hemen onu aradığım noktada. Alper Üstündağ hoş geldin diyeyim.
2: Merhabalar sevgili Berk Sayar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda iyi tatiller dileyim abi sana.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
1: Süleyman Seba gibi bir figürü, başkanı, karakteri andığımız bir günde seninle bağlantı yapmadan geçmek olmazdı. Onunla son yaptığın röportaj bugün herhangi bir kanalı ya da herhangi bir YouTube'da belgeselini izlediğinde yer verilmemiş bir bölümü yok o röportajın. Özellikle Beşiktaş'ı üzmesinler dediği nokta Alper Üstündağ. Onu senden dinleyelim isterim. Seninle analım isterim ve sonrasında Beşiktaş'ın playoff maçı öncesini konuşalım isterim.
2: Valla sevgili Berk Sayar, yani Süleyman Seba benim için çok ayrı bir yere sahip başkandı. Çok büyük bir başkandı. Yani benim Beşiktaş'ın altyapısında oynadığım dönem başkanımdı. Beşiktaş taraftarı iken başkanımdı. Medya mensubu iken başkanımdı. Sonra belki amcam, belki babam, belki dedem oldu. Yani Süleyman Saba benim için çok ayrı bir yere sahip. Her ne kadar Beşiktaşlılar ya Alper Üstündağ sen de her iki kelimenden biri Süleyman Saba'yla son röportajı yaptım diyorsun demek olsa da ben bununla gurur duyuyorum ve her daim söylemekten de onur duyacağım. Çünkü bugün Süleyman Saba Başkan'la son röportajı yapmak herkese nasip olmaz. Çok şükür bana nasip oldu ve öylesine büyük bir röportajdı ki bunun detaylarını aslında belki bir gün Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda belki bir özel kanalda mutlaka hikayeleştirip anlatmak istiyorum. Çünkü bambaşka bir hikayesi var sevgili Berk Sayar. Sakarya Hendek'te bulunan çiftliğinde 2012 yılında Aralık ayında yapmıştık Süleyman Saba Başkan'la. Ve sonrasında zaten hastalığı arttı ve 2014 yılında 13 Ağustos'ta kaybettik Süleyman Saba Başkan'ı. Çok büyük bir başkandı. Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş, belki de Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başkanlarından bir tanesiydi. Tabii ki başkanlığının yanında MİT olma özelliği de vardı. Türkiye için çok değerli, çok önemli bir isimdi Süleyman Saba Başkan. Ben hatta bu röportajı yapmaya gittiğimde ki Alper Üstündağ Süleyman Saba son röportajı yazıp seyredebilir herkes. Orada özellikle Saadet'in tantanın olduğunu da görebilirler. Latif Ayaz oradaydı. Gerçekten çok değerli bir röportaj. Benim için çok önemli bir röportaj. Hani Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var ya, öldüğünüz zaman arkanıza kalıcı eserler bırakın diye. Gerçekten benim için çok büyük bir eser. Arkamdan izlenebilecek kalıcı bir eser. Süleyman Saba Başkan, yani bir de Beşiktaş. Tabii ki ben bütün takımları konuşuyorum. Bütün takımlara çok yakın. Spiker olmamdan dolayı, yorumcu olmamdan dolayı bütün takımları konuşuyorum. Aynı zamanda bir antrenör, futbol adamı olmaktan dolayı bütün takımları konuşuyorum ama tabii ki Beşiktaşlılığım kaçınılmaz bir gerçek. Beşiktaş kongre üyesi olmam kaçınılmaz bir gerçek. Beni bilen, bilmeyen Beşiktaş taraftarlarına buradan selam olsun. Yani Süleyman Saba Başkan'la röportaj yapmak herkese nasip olmaz. Bazı troll hesaplar var. Yani üzerime gelmeye de çalışanlar var sevgili Berk Sayar ama hiç önemli değil. Beşiktaşlılar her zaman baş tacı. Beşiktaş'ı üzmesinler dedi. Öylesine büyük bir röportajdı ki sevgili Berk, şunu söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Röportajı bir pazar sabahı Sakarya Hendek'e giderek yaptım. Süleyman Saba Başkan'la röportaj yapmak öyle kolay değildir. Ki iki röportaja imza attım aslında. Bir tanesi Yıldırım Demirören Başkan gidip Fikret Orman Başkan geldiğinde yapmıştım. Diğerinde de Fikret Orman Başkan, Serdar Bilgili Başkan gidip Yıldırım Demirören Başkan geldiğinde yapmıştım. Diğerinde Yıldırım Demirören Başkan gidip Fikret Orman geldiğinde yapmıştım. Bu iki değerli röportajın aslında çok önemli noktaları var. Bir tanesinde Beşiktaş bir başarı simgesidir. Beşiktaş'ın kimliğiyle kimse oynayamaz. Beşiktaş Beşiktaş'tır demişti. Diğer röportajda da Beşiktaş'ı üzmesinler demişti. Gerçekten bu iki önemli röportajı aslında incelediğimizde Süleyman Saba Başkan'ın hani bana mı denk geldi bilmiyorum ama sevgili Berk Sayar, yani iki tane çok önemli sözünün Beşiktaş tribünlerine pankart olması çok anlamlı. Röportajı evet. Yapmak çok kolay olmadı benim için oraya gittiğimde. Özellikle kahvaltı masasını hazırlamıştı Süleyman Saba Başkan. Ben tabii benim aklım kahvaltıda değildi. Süleyman Saba Başkan'la yapacağım röportajdaydı. Çünkü çok zorlu bir dönem geçirmişti. Hastaydı, hastaneden çıkmıştı. Önemli bir röportaja imza atacaktım orada. Biliyordum bunu. Sonra ben röportaj yaparken tabii yani Süleyman Saba gibi bir efsaneyle röportaj yaparken ne kadar meslekte tecrübeli olursan ol heyecanlanıyorsun. Ben röportajı açıkçası çok dinlemedim. Sadece sorularıma odaklandım. Sonra dedi ki gitmeyeceksin, yemek yiyeceğiz dedi. Ki benim o röportajı akşam aslında programa da yetiştirmem gerekiyordu. Tabii Süleyman Saba Başkan otur dediği zaman kalkamazsın. Oturduk. Röportajı gerçekleştirdik sevgili Berk. Sonra ben acilen İstanbul'a dönüp Sakarya'dan röportajı döküp yapmaya başladığımda Beşiktaş'ı üzmesinler cümlesini duydum ve böylesine yani önemli bir cümle, yani Beşiktaş'ı üzmesinler. Ya o kadar büyük bir laf ki Süleyman Saba Başkan'ın ağzından çıkması daha da anlamlı hale geldi. Bu röportajı benim yapmış olmam daha da büyük bir hale geldi ve sonrasında zaten olan oldu.

0: Beşiktaş'ı üzmesinler danıyla beraber verdiğimizde bütün her yere manşet oldu Beşiktaş'ı üzmesinler ifadesi. Ve bir kez daha söylüyorum senin nezdinde tüm Radyo Gol dinleyicilerine ve tüm Beşiktaşlılara, beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Sıkıntı değil. Ben YouTube yapmaya başladım. Bir Salah transfer veriverdim diye beni yerin dibine sokmaya çalışanlar oldu ama ben uzun yıllardır bu mesleğin içerisindeyim. Olabilir. Hatalar da olabilir. Benim özür dilediğimi bile izlemeyen Beşiktaş taraftarları benim üzerime yüklendiler. Sıkıntı değil. Ben her zaman söylüyorum sevgili Berk Sayar. Süleyman Saba Başkan'la yapmış olduğum röportaj çok anlamlı, çok özel. Beşiktaş'ı üzmesinler cümlesi sadece benim yaptığım bir röportaj. Süleyman Saba Başkan'ın söylemiş olduğu bir söz ve Beşiktaş tarihinde de çok anlamlı bir yere sahip bu röportaj. Ben bu anlamda bugün 12. ölüm yıldönümünü kutladığımız Süleyman Saba Başkan'ımın mekanının cennet olmasını diliyorum Allah'tan. Gerçekten Türk futbolunda çok büyük bir değerdi. Çok anlamlı bir isimdi. Bir kez daha başkanımıza Allah'tan rahmet, tüm ailesine de sabırlar diliyorum.
1: Peki, böyle anmış olalım. Bu anıyı, bu hatırayı senden dinleyerek anmış olalım. Süleyman Seba'yı, efsane başkanı, Türk futbolu için efsane bir isim. Süleyman Seba'ya saygılarımızla diyelim, onu anıyoruz diyelim ve rahmetle diyelim. Diğer tarafta Beşiktaş'ın Kralove karşılaşması öncesindeki düşüncelerini alayım isterim. Bununla beraber 11'i hatırlatarak buraya getireyim konuyu isterim. Yine tüm bunları konuşurken, seninle detaylandırırken Alper Üstün'de Beşiktaş'ta Nübel'in kalede olduğunu tekrardan hatırlatalım. Nübel'in kalede olduğu ve Yalo Emirhan ikilisini stoperde, Rıdvan'ın solda, Murillo'nun sağda, Salih Olaytan Orkun'un orta alanda, Çerni'nin sağda, İlhan'ın solda, kanatlarda böyle olduğu ve ileride de Oh'un olduğu bir kadro varken, 11 varken, yedeklerde de Hacı Ahmet Oiş'ten tut, yeni isim Trossard'a kadar birçok farklı isim var. Nasıl değerlendiriyorsun maç öncesini ve kadroyu, 11'i?
0: Tabii Trossard'ın yedek oturması son derece normal. Geç katıldı takıma. Tabii ki ne kadar Dünya Kupası görmüş olsa da takımla beraber çalışmak başka bir şey. İkinci yarıda ben İtalyan hocanın Trossard'a görev vereceğini düşünüyorum. Şimdi bugün bir kez daha herkes şunu görecek sevgili Berk Sayar. Beşiktaş'ın kadrosu, şu andaki kadrosu bir kere yeterli bir kadro değil. Ama tabii ki Trossard devreye girdiğinde, Vlahović devreye girdiğinde bambaşka bir Beşiktaş izlemeye başlayacak siyah beyazlar. Ama Hradeş karşılaşması, Çekya karşılaşmasında Beşiktaş mutlaka turu alacaktır. Yani 1-0'ın rövanşını Beşiktaş kendi saha ve taraftar avantajını kullanarak bırakmayacaktır. Ama sonrasında playoff'ta Litvanya'nın Zalgiris takımıyla oynayacağı mücadele bence Beşiktaş için çok büyük önem taşıyor UEFA Avrupa Ligi'ne katılması anlamında. Ben Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasından şüphe duymuyorum. Yüksek ihtimalle katılacaktır ama benim değinmek istediğim nokta şu. Herkes bugün bir kez daha görecek. Yayınlarımda da hep anlatıyorum. Beşiktaş'ın mutlaka bir sol beke, mutlaka bir sol stopere ihtiyacı var sevgili Berk Sayar. Şimdi futbolda bir terim vardır. Atanın tutanı niye olacak? Beşiktaş'ın şimdi tutanı Nübel, atanı Vlahović. Beşiktaş'ın bir merkez orta sahaya ihtiyacı var mı? Bana göre fazlasıyla var. Yani İlhan Fakı gerçekten müthiş bir futbolcu. Kanatta oynayabilen, Çenli çok iyi bir futbolcu, kanatta oynayabilen. Trossard zaten oraya mutlaka ambargo koyacaktır sakatlığı olmadığı müddetçe. Olaytan Beşiktaş'ın merkez orta sahasını yönetebilecek bir isim değil. Salih ile Orkun tartışmasız iyi bir ikili, iyi bir arkadaş. Oh, iyi bir yedek olacak bundan sonra. Vlahović'in yedeği olacak. Şimdi bu akşam artık tüm kartların masaya konacağı, tüm gerçeklerin aslında ortaya çıkacağı bir karşılaşma olacak. Yani kendi sağ taraftarın önünde hep diyoruz hani sol bekte, sol stoperinde sıkıntı var. Ne kadar atanın, tutanın, ön liberon, kanatların iyi olsa da beklerinde iyi olmalı. Murillo tarafında hiçbir eksik yok. Orası tamamen gayet iyi. Jalo bence oraya tam oturuyor ama Jalo'nun yanına iyi bir stoper, yani iyi bir sol stoper bana göre lazım. Emirhan iyi bir yedek olabilir ama Beşiktaş'ın uzun vadede iyi bir sol stoperi bana göre olamaz. Rıdvan zaten yani hem

0: oyunuyla hem fiziğiyle sol bekte çok etkili bir performans sergileyemiyor. Şimdi Beşiktaş'ın maçlarını analiz ettiğimizde sevgili Berksayar, baktığımızda şunu çok net görüyoruz ki rakipler sağ kanattan doğru Beşiktaş'ın üzerine geliyorlar. Yani sağ kanattan Beşiktaş'ın üzerine doğru gelmelerinin aslında en büyük sebebi Beşiktaş'ın soldaki eksiğini bilmesinden kaynaklı. Yani sol stoper ve sol beke mutlaka Beşiktaş'ın transfer yapması gerekiyor ki İtalyan hocanın da Başkan Serdal Adalı'ya bu konuda bir rapor sunduğunu biliyorum. Önder Özen de bu konuyla ilgili futbol direktörü çalışmalar yapıyor. Tabii yani bir merkez orta saha olmalı, bir sol stoper olmalı, bir sol bek olmalı. Yani sen sezona 3 kupa hedefiyle giriyorsan, 3 kupa hedefiyle beraber güçlü bir kadroyla mücadele edeceksen mutlaka ve mutlaka şurası kocaman bir gerçek, kadron da güçlü olacak. Kadron güçlü olacak derken yani atanın, tutanın ya da ön liberonun kanatların yetmiyor. Tam bir bütün olarak takımının iyi olması gerekiyor. Bu anlamda da kısa süre içerisinde bence Beşiktaş'ın 3 transferi daha imza atması lazım. Yani sol bek, sol stoper, bir de merkez orta saha anlamında. Bu akşam Beşiktaş taraftarlarının bence korkacağı bir durum yok. Beşiktaş tartışmasız rakibini, Hrdeş takımını saf dışı bırakacaktır. Kendi saha ve taraftarı önünde bence çok şey yapmayacaktır. Yani pes etmeyecektir. 1-0'ın rövanşını iyi değerlendirecektir. Dediğim gibi ikinci yarıda yüksek ihtimalle Trossard görev alacaktır. Ndidi görev alacaktır. Yine Agbudu görev alacaktır savunmada. Bu isimlere göre
1: Trossard'ı heyecanlandırıyor tabii ama bir tarafta hem Beşiktaşlıları hem de futbol severleri. Şimdi mesela Can Genç'le de onu konuşuyorduk. Stüdyoya yeni girdi. Selam var sana Alper Üstün'de.
0: Selam olsun sevgili Can abi.
1: Yani onunla da evet, maç sonu da Alper Üstün'de bizlerle olacak. Can Genç'le olacak. Lütfen radyo gol frekanslarından ayrılmayın. Ama Trossard ayrı heyecanlandırıyor. Can'la da onun heyecanına düştük şimdi. Acaba oynar mı, ne olur, ne biter diye onu konuşuyorduk.
0: Trossard'ı oynatacaktır İtalyan hoca. Çünkü Beşiktaş taraftarının önünde ilk karşılaşmasını oynayacaktır diye ben düşünüyorum. Yani tıpkı işte yani kadroya muhtemelen Vlahovic'i de yazacaklar. Yani bir lig karşılaşmasında mı yoksa Zalgiris'te oynanacak, yani tur geçtikten sonra playoff'ta Zalgiris'te oynanacak karşılaşmada mı sahada olur Vlahovic bilmiyorum ama bu tip oyuncuları Beşiktaş taraftarının, yani Beşiktaş'ın mabedi olan İnönü Stadyumunda taraftarının önünde ilk karşılaşmasını oynatmak genelde hem yönetimlerin hem de teknik direktörlerin istediği bir şeydir. Futbolcuların da istediği bir noktadır. O yüzden Beşiktaş taraftarının, şunu da özellikle çizmek istiyorum altına sevgili Berksayar. Biliyorsun ki Salah transferi gündeme geldiğinde İnönü Stadyumunda Trossard'ın imza töreniydi. Ve Beşiktaş taraftarının ben Trossard'ı ayıp ettiğini düşünüyorum. Bu anlamda Trossard'ın gönlünü almak adına da bugün Beşiktaş taraftarının özel bir besteyle Trossard'ı İnönü Stadyumu'nda ağırlayacağını ve Beşiktaş'a merhaba diyeceğini düşünüyorum. Trossard çok kaliteli bir oyuncu. Trossard çok yetenekli bir oyuncu. Yani Belçikalı Yıldız bence tartışmasız yani Beşiktaş'ın en etkili oyuncularından bir tanesi. Yani bunu tartışmaya gerek yok. Tartışmaya kapalı. Yani tabii Trossard'ın isminden sonra Beşiktaş aslında Vlahovic mi, Lukaku mu, Charlotte mu, bu konuda aslında yönetim birçok kez isim konusunda sıkıntı yaşadı. Hangisini seçelim, hangisi gelir, hangisini alalım. Ama Lukaku, Trossard'ın da Belçika milli takımından takım arkadaşıydı. Trossard'ın da özellikle Lukaku'yu çok istediğini biliyorum ama Lukaku'nun sakatlığı konusunda Beşiktaş yönetimi takıldı. Para konusunda biraz ters düştüler. Beşiktaş yönetimi para konusunda ters düştüğünde maalesef ne kadar dünya yıldızı da olsa hiç acımıyor. Bunu Salah transferinde de gördük. Lukaku'da da gördük. O yüzden ben Vlahovic'in çok etkili bir futbolcu olduğunu, Beşiktaş'ın yeni Mario Gomez'inin Vlahovic olduğunu düşünüyorum. Trossard, yani şunu sorabilirler bana, yani Alper Üstün'de merkez orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın ihtiyacı var diyorsun, Trossard oynamaz mı? Herkes yerinde oynamalı. Trossard kanatta çok etkili olan bir oyuncu. Ha, içeriye yani dribbling yaparak giren, uzaktan şut çeken, forvetin arkasında görev almış da bir isim aslında Trossard. Bunu yapamaz demiyorum ama herkes kendi görevini yapmalı. Yani merkez orta saha oynamak çok başka bir şey. Yani bir Alex de Souza, bir Hagi, bir Sergen Yalçın orta sahanın maestrosu görevini üstlenmesi gerekiyor. Ama çok ihtiyacı olursa İtalyano hocanın ben hem Çerni'yi kaybetmemesi hem de İlhan Fakı'yı kaybetmemesi anlamında belki de Trossard'ı forvet arkasında merkez orta saha gibi de oynatabileceğini açıkçası düşünüyorum. Eğer transfer yapılmazsa ama olmazsa olmazı Beşiktaş'ın kesinlikle sol stoper ve sol bek olacak. Bu transferleri kesinlikle Beşiktaş yönetiminin gerçek
1: Alper üstünde yani, gerçek dedin orada sesin gitti.
0: Eğer gerçekleştirmezse yani o sol bek, sol stoper transferini eğer gerçekleştirmezse İtalyan hoca çok sıkıntı yaşar. Yani sevgili Berksay. O yüzden çok sıkıntı yaşayacağını düşündüğüm için Beşiktaş yönetiminin, futbol direktörü Önder Özen'in, İtalyan hocanın mutlaka ve mutlaka hamlelerini transfer dönemi bitene kadar yapacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Beşiktaş'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay olur mu Alper Üstündağ? Son kısımda onu sorayım. Tüm gündem başlıklarıyla.
0: Beşiktaş'ın tabii ki artık şu andan itibaren yapması gereken tek şey UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek olacak. Çünkü Beşiktaş'ın Hredeç'i eleneceksen o zaman sezonu niye başladın diye sorarlar adama. O yüzden ben Beşiktaş'ın Hredeç'i bu akşam az sonra başlayacak mücadelede rahat geçeceğini düşünüyorum. Hı hı. Sonra pazar günü 9.30'da Eyüp Spor'u evinde ağırlayacak Beşiktaş. Ligede iyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Ama hep Beşiktaş aslında Berksayar şöyle bir geriye baktığımızda hem UEFA'da farklı galibiyetlerle yoluna devam eden tribünlerin Beşiktaş futbolculara, Beşiktaş teknik direktörüne sahip çıktığı, lig maçlarında işte şov yaparak başladığı sezonları hatırlıyoruz. Ama sonrasında Beşiktaş yani devamlılık anlamında belki 3 belki 5 hafta sonra bir düşüş yaşamaya başlıyor. Bu düşüş aslında Beşiktaş'a Ekim-Kasım'da havlu atan modele büründürüyor. İşte bu noktada Beşiktaş'ın bu sene farklılığı hem ön libero'da çok güçlü iki ismi var, Salih ve Orkun. Kalede Nübeli var, ileride Vlahović var, kanatta Trossard var. Sadece işte 1-2 hamle lazım Beşiktaş'a. Ama öncelikli olarak sol stoper ve sol beki çözdüğü zaman Beşiktaş bu sene bir kere Ekim-Kasım ayında havlu atmaz. Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eder. Beşiktaşlı bu sene mutlu, Beşiktaşlı bu sene umutlu. Tabii ki hepimizin gönlünden geçen isim Muhammed Salah'tı. Keşke gelseydi ki aldığım istihbaratlar her zaman söylüyorum arkasındayım. O ana kadar yanlışlık yoktu ama sonrasında maalesef belli konular gündeme geldikten sonra Remi Abbas düğmeye bastı ve Beşiktaş Salah'la ilgili masadan kalktı. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Çok Salah konusunu konuşmanın bir anlamı yok ama Salah gelseydi Beşiktaş'a merkez orta saha anlamında Beşiktaş'ı uçurabilecek kalitede bir futbolcuydu. Beşiktaşlı bu konuda çok üzüldü. Beşiktaşlıları çok iyi anlıyorum. Ama artık geriye bakmanın, gerideki defterleri açmanın, gerideki konuları konuşmanın bir anlamı yok. Herkese zarar verir. Bu anlamda artık yeni sezon başlıyor. Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'a kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi biletini arayacak. Ligede iyi bir başlangıçla beraber artık yoluna emin adımlarla devam etmek isteyecektir. İyi bir hocası var, iyi bir futbol direktörü var. Beşiktaş bu akşam Hredeç karşısında alacağı galibiyetle beraber dediğim gibi çıtasını playoff'a taşıyacaktır. Pazar günü de lige iyi bir başlangıç yapacaktır. Herkese yeni sezonda şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
1: O zaman daha fazlası maç sonunda Can Genç'le dakika skorda Alper Üstündağ'ın yorumlarında diyelim. Aynen. Öyle tamamlayalım. Teşekkür ediyorum. Aynen. Alper Üstündağ aynı zamanda senin yorumlarında deyince senin bu yorumlarını ve daha fazlasını nereden Instagram ve YouTube'da nereden takip edebilirler? Dinleyicilerimize bunu hatırlatalım. Bu kısım çok değerli.
0: Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda her gün tüm takımları yorumlayarak futbol severlerle oluyorum. Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabımdan da herkes takip edebilir. X ve TikTok hesabım da var. Mümkün mertebe dediğim gibi artık yorumculuğumla ön planda olmak istiyorum. Biraz transfer içine girdim. Belki bir hataydı, belki bir hata yaptım. Belki muhabirlik refleksi yaptım sevgili Berksayar ama yorumlarımla beraber, tüm takım yorumlarımla beraber hem Alper Üstün'de

0: TV YouTube hesabımda, hem Alper Üstünday ile Kazan Kanyor Instagram hesabımda, X ve TikTok hesabımda futbol severlerle buluşuyorum. Herkesi çok seviyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Süleyman Seba Başkan'ı da bir kere daha rahmetle anıyorum. Çok
1: selamlar,
0: teşekkür ediyorum
1: saygılar.
0: Programına bağladığın için.
1: Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Yorumculuk dediğin yerde kendini artık oraya ait hissettiğim bölümde, Radyo Gol frekanslarında bizleri yalnız bırakmadığın için de hem canın adına hem benim adıma tüm Radyo Gol ailesi adına ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli seninle konuşmak.
0: Her zaman sevgili Berkse, eğer ben yani bazı arkadaşlar işte bazı şeyleri ağızlarına pelesenk etmiş. Yok Alper Üstünay 28 senelik televizyoncuyum, gazeteciyim diyorsun, medya mensubuyum diyorsun, biz seni tanımıyoruz diyenler mi ararsın? Süleyman Sabah'la son röportajı yaptım, ağzına pelesenk etmişsin, başka bir şey bilmiyorsun diyenler mi ararsın? Troll hesaplardan çok sıkıldım ve gerçekten iyi kalpli olan insanların her zaman Allah yolunu açık eder. Ben de uğraşmayı bıraksınlar. Herkes kendi işine baksın. Herkesin kendi ekmeği. Sıkıntı değil. Ben tüm takım taraftarlarını çok seviyorum. Tabii ki Beşiktaş'tayım, Beşiktaş kongresiyim, Beşiktaş ayrı bir sempatim var. Beni tanımayan genç arkadaşlara da selam olsun. Herkesi çok seviyorum, herkesi kucaklıyorum ve siz gençlerin yanında olmak, siz gençlerin daha ileriye gitmesi için de eğer bir katkı sağlıyorsam ne mutlu bana sevgili Berkay.
1: Teşekkür ediyorum, ağzına sağlık o halde Alper Üstün'de. Selamlar,
0: herkese iyi akşamlar
1: diliyorum. Sağ ol. Alper Üstünday ile konuştuk. Onunla Beşiktaş'ı konuşarak tamamladığımız bölümde artık yavaş yavaş Can Genç'e mikrofonu devredeceğim dakikalara doğru yaklaşıyoruz. Karşılaşmanın başlamasına 7-8 dakikalık bir bölüm var. Bunu konuşurken Beşiktaş'ın 11'ini de konuşalım tabii. Beşiktaş'ta Kralove karşılaşması öncesinde 3. eleme turu 1-0'ın rövanşında. Üstelik Dolmabahçe'de daha rahat olduğumuz bir yerde. Karşılaşma öncesinde 11, Nübel kalede, Yalo Emirhan ikilisi stoper tandeminde, Rıdvan solda vuruyor sahada. Çerni, Olaytan, Salih, Orkun, İlhan orta alanı var. Kanatlarla beraber Çerni sağda, İlhan solda derken oh ileri uçta dedik. Doğan Alemdar, Agbadu, Udokayi, Taylan, Yasin, Endidi, Acametoviç, Raşitsa, Kartal Yılmaz, Trossard, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy gibi isimlerinde yedeklerde olduğunu hatırlatalım. O zaman Trossard dediniz, Trossard'ı sordunuz. Yedekte olduğunu hatırlatalım Trossard'ın da. Doya doya izleyeceğiniz bir Trossard akşamı olur mu? 70 itibariyle, 80 itibariyle, ikinci yarının belirli bölümleri itibariyle neden olmasın diyelim. Onunla çıkalım yayından. Trossard'ı Ufuk Kağan Karaca'nın Levir Üçgen YouTube kanalından bu içeriğe ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Kıymetli meslek büyüğüm Ufuk Kağan Karaca'nın anlatımıyla dinleyelim Trossard'ı. Ondan dinleyelim, öyle kapatalım, maça da öyle geçelim.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğutlar olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun Salih Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan ortada tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santrafor'un boşa çıkması için daha fazla

imkanı olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Ohun Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve

Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman onun önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmıştı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı Beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki İtalyano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum. Hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir. Belki tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuzda olmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray, Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar Graf'ın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi, çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız işte, 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Enfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya. Hani ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii, gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak, yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş.
Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim.

0: hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. Ha, El Alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasında kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı. Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış.
1: Sayar'da haber masası sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le dakika skor başlıyor.
3: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Beşiktaş, Hradec, Kralove karşılaşmasında sizlere eşlik edeceğim. Ben Can Genç ki birçok dakika skorda da birçok maçta da esasında sizlere eşlik ediyorum. Normal şartlarda sezon içinde nadiren Avrupa maçlarında ama neredeyse bütün Süper Lig maçlarında sizlerle beraberim. Tabii ki Beşiktaş'ımızın Avrupa mesaisinde de birlikteyiz. Kalbimiz Beşiktaş'tan yana, kalbimiz bütün temsilcilerimizden yana. Bunu baştan söyleyelim ki ilk maç 1-0'lık bir avantajımız olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim ki dakika 1'de gole çok çok yaklaştık. Yani ters kanattan çok çok iyi bir servis İlhan Fakılı. Gerçekten kaçırmanın çok zor olduğu bir pozisyonda değerlendiremedi kale önünde fırsatı. Ancak tabii ki İlhan Fakırlı'yı övmeden de edemeyeceğiz ki Berk Sayar'da biraz dinleme şansım oldu. Yayınlarında zaten çok çok övüyordu ki ben de gün içinde birçok arkadaşımla sohbet ederken de yani bu İlhan Fakırlı nasıl oyuncuymuş gerçekten hayrete düştüm. Pozitif manada söylüyorum bunu. Bunun üzerinden çok çok konuştum ki bugün zaten radyoya gelirken de o kadar fazla Beşiktaş taraftarı gördüm ki hani maça gitmeyen, giden herkes siyah beyazlı formalarını giymiş. Yani Serdal Adalı ve Vincenzo Italiano takımı moda sokmuş. Ben bunu buradan anladım. Sonuçta sokağa inince ister istemez toplu taşımayla gelince ki birçok maçta zaten öyle geliyorum ama yine de yani bugün bu kadar fazla Beşiktaş formalı insan görmeyi hele hele insanların yaz dönemi olmasından da dolayı zaman zaman tatilde olmalarından da kaynaklı olarak bu kadar fazla ilgiyi beklemiyordum ki ya stadyumda ilgiyi bekliyordum ama yani metroda, otobüste veyahut da çok alakasız yerlerde Beşiktaş formalı insanların bu kadar yoğunlukta olması beni açıkçası memnun etti. Taraftarı işin içine soktuğunu gösteriyor Beşiktaş'ın. Bu noktada bu bağlamda da kutlarım ki zaten şu anda da Beşiktaş tribünleri full. Yani numaralı da kapalı da eski açıkta yeni açıkta hepsi full. Bunu da vurgulamış olalım ki şöyle bakıyorum bir dinleyicimiz sanırım bana yazmadı ama maç biletleriyle alakalı bir sistemim varmış Hüseyin Bey'in. 2-3 katına alınabiliyor işte bu ucuz bilet tek ovalanıp ondan sonra 3-4 katına satılınıyor tarzına. Genel bu bilet bulamama hikayesinden bahsetmiş diyelim. Yani ya bazen tabii ki çok fazla ilgi oluyor. Bilet işinde ben bunu çok fazla diyemem ama kombine işinde çok ciddi sıkıntılar var bence. Yani her takımda taraftarlar çok mağdur ve isteyenler kombine bulamıyorlar. Yani özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'da kombine almak çok çok zor bir işe dönüştü artık. Bunun da örneklerini görüyoruz. Beşiktaş tarafında da keza yani çok çok zor. Öyle hele hele yani bu sezon belki numaralı da bulmak bir tık daha kolaydı diye biliyorum. Birçok arkadaşımla sohbet ettim bu konu hakkında ama yani kapalı da bulmak, eski açık yeni açık bulmak hakikaten imkansız gibiydi. Tanıdık vesaire yani herkes farklı bir metot bulmaya çalıştı ki oradan kombine bulsun diye. Öyle söyleyelim. Yani bu 3-4 katı fiyatı işi de hakikaten önüne geçilmesi lazım. Yani buradan biz de çağrıda bulunalım. Yani bütün takımlarımız halkın takımıdır. Bunu da söyleyelim. Yani bu işin kesinlikle çözülmesi lazım. Yani insanların en azından kombine almak isteyen insanların hayal edebilmesi gerekir. Bu işin bir an önce çözülmesi gerektiğine inanıyorum bütün kulüpler nezdinde. Sadece bunu tek kulübe indirgemeye gerek yok. Yani birçok spekülasyonlar da var, o konulara girmeyeceğiz, bizim işimiz futbol ama siz bunu sorduğunuz için hani ben en azından genel bir temennide bulunayım istedim. Bir futbol sever olarak her şeyden önce ve taraftarın tabii ki hissiyatını çok çok iyi bilen birisi de olarak sonuç olarak burada sizlere en azından belki de geçen yıl bir 300-400 maç anlatmışımdır, burada sunmuşumdur, o yüzden de ister istemez tabii ki taraftarın az buçuk da olsa birazcık ne istediğini ben de anlayabiliyorum. Buradan çağrımız olsun. Yani bizi tabii ki inşallah kale alırlar diyelim ama yani gerçekten bilmiyorum. Özellikle son yıllarda çok ciddi bir arıza var bu işte. Hüseyin Bey size katılmamak elde değil. Şöyle hatta bir radyolarını yeni açanlar için Beşiktaş'ın 11'ini bir kez daha aktaralım. Bu arada Beşiktaş çok iyi başladı. Yani önde bastığını da vurgulayalım. Birinci dakikada İlhan Fakılı'nın ayağından hakikaten çok net bir fırsat kaçırdı Beşiktaş. Ters kanattan orada bindiren Murillo'nun böyle Kevin De Bruyne vari bir pası diyebiliriz. Gerçekten şık bir pastı. Ceza sahası içine böyle paralel bir servis. Rakip savunma oyuncusunun dokunması. İlhan Fakılı'nın önünde kalan bir şans topu. Ancak fırsat değerlendirilemedi diyelim. Beşiktaş'ın 11'ini sayacaktık. Kalede Nübel. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü. Orta alanda Salih Orkun, Olayitan. Kanatlarda Çerni, İlhan Fakılı. İleride oh görev yapıyor. Ki rakipte de Zadrazil, Uhrinkat, Cihak, Çek defans attı. Beklerde Ludvisek ki ilk maçta oynamamıştı. Diğer bekte Horak. Orta alanda Darida ve Dançak. Sağ kanatta Van Buren. Sol kanatta Slončić. İleride ise Mihalić görev yapıyor ki Slončić de rakibimizin en etkili oyuncularından bir tanesi olduğunu da ilk maçta gözlemledik. Tabii ki umarız bu maçta herhangi bir kalemizde bir etkinlik yaratamaz diyelim. Yani ilk maç nezdinde tabii ki İlhan Fakılı'ya bir parantez açmak lazım. Bugün tabii kaçırarak başladı ama yani hakikaten Clermont'ta hiç izlemedim. Yani burada Clermont'ta izledim. Ben biliyordum, hikayeleri anlatmayacağım hiç kimseye. Bilmiyordum oyuncunun böyle bir oyuncu olduğunu dahi bilmiyordum. Tanımadığım bir profildi. Ve hazırlık döneminde biraz ki zaten Beşiktaş resmi maçları oynadığı vakitte de hep beraber gördük. Gerçekten farklı bir oyuncu geliyor. Biraz ben şeye benzettim. Yani tabii ki potansiyel olarak o olur demiyorum. Yani burada herkes mesela oyuncunun tipine benzetme olarak belli başlı şeyler söyleyince işte ne alakası var kardeşim diyebilir. Ama yani o potansiyel değil ama stil olarak Luis Diaz'a benzettim ben biraz. Yani topu aldım mı direkt bir şekilde kaleyi düşünen ve birebir de çok rahat adam geçebilen bir oyuncu gibi sezdim. Ya umarım tabii ki kariyerinin gelişimi Luis Diaz gibi olur diye temennimizde bulunalım. Ya ilk maçta mesela Çerni'yi şey buldum. Ya tabii ki bir iki tane çok net fırsat yarattı ama ya atletik açıdan, fizik açısından Çerni'yi biraz geride buldum. Ya umarız o da toparlar ki ben teknik kapasite ve gerçekten sağ kanatta sol ayaklı oyuncuların böyle özel yetenekli oyuncular vardır. Çerni de bunlardan bir tanesi. Ama yani topu atıp gidememesi, yani birkaç tane fırsatta da son vuruşa gelirken artık o nabızda o vuruşu yapamaması biraz ilk maçta kafamda soru işaretleri yarattı Çerni adına. Umarız o da fizik olarak toparlar diyelim. İlhan Fakılı'nın da gerçekten kopup gidebilmesi, belki de bu kadar aslında iyi başlayabilmesi de Beşiktaş taraftarını Trossard'ı kavuşturmadı diye yorumlayabilirim. Ki bugün oynayacağını zaten öğrendik. Yani Trossard'ın Alper üstünde diyorsa o iş öyledir. Abi Alper abiye çok güvenirim bu konularda. Yani evet belki 45'te girmez ama 60'ta girer bence de. Böyle 60-70 gibi ben de bekliyorum Trossard'ı. En azından bir son 15, son 20 gibi göreceğiz gibi inanıyorum.

Trossard'ım. Ki gün içinde birçok Beşiktaşlı arkadaşımla sohbet ederken bence oynamaz gibi yorumlar duyuyordum. Ama açıkçası aldığımız son habere göre herhalde bir 15-20 dakika en az oynayacak gibi duruyor diyelim. Leandro Trossard. Ki benim de çok çok heyecanlandığım bir profil. Yani ister istemez tabii oyuncu bir Arsenal oyuncusu olduğu için çok fazla maçını izledim şu ana kadar. Ve oynadığı oyun Arsenal'de zaman zaman ikinci forvet oluşu. Yani sol kanat gibi gözükse de o ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici olması. Ve her zaman doğru yerde olması zaten bu oyuncuyu çok özel kılan bir faktör. Vallahi çok büyük iş bence, çok büyük transfer. Yani ülkemizde Leandro Trossard'ı izlemek benim için de bir ayrı mutluluk olduğunu söylemem lazım. Bu arada kaleye uzak bir bölgeden bir serbest vuruş kazanıyoruz. Dakikalar 13'ü gösteriyor. Yani aslında yaklaşık 34 metreler Orkun sağ yarım daireden kaleye doğrudan vurabileceği vuruşları var. Repertuarında Orkun'un bunlar var ama tabii bakalım nasıl bir tercihte bulunacak Orkun Kökçü. Orkun içeriye doğru ortaladı. Bir vuruş gelseydi tehlike olabilirdi Murillo'dan ama rakip kaleci Zadrazil'de kalıyor. İkinci kez gole çok yaklaşıyoruz. Hradec karşısında. İlk maçta da belki ilk 20 dakika, ilk 25 dakika şöyle böyle bir oyun ama sonrasında kendini gösteren bir Beşiktaş. 10 kişi kalmasına rağmen golü bulmayı bilen bir Beşiktaş. Hakikaten kutlarız. Ki tabii ki top Nübel'e gelince de ilk maç konusunda birkaç tane oyuncunun performansına değinmiştik ama yani Alexander Nübel kalede böyle Neuer var gibi hissettiriyor. Zaten tipleri de benziyor. Alman olması, işte Neuer'in arkasında olması vesaire vesaire. Ya tabii çok iyi olmasını bekliyorduk ama yani ilk 3 maçta da, yani şu maçın daha sayamayız ama ilk 3 maçta da, ilk 3 resmi maçta da oynadığı futbolla ya hepimizi çok heyecanlandırdı. Beşiktaş kalesinde çok güvenilir bir eldiven olduğunu hissettirdi. Ve bence takım da yani kalecisinden de güç alarak, özellikle savunma hattını biraz da konuşalım kaleciyle beraber. Hem Emirhan hem Calo yani kendine çok daha güvenli oynadığını çok net anlayabiliyoruz. Ki yani normal şartlarda evet, yani birçok Beşiktaş'a yakın kaynak sol stoper geleceğini, sol bek geleceğini, bunun altını defalarca çizmesine rağmen yani bence hiyerarşide ya bu transferler olabilir ama öncelikli transfer konusundan artık çıktığına inanıyorum. Yani böyle bir ikiliyi tabii ki takviye lazım ama böyle bir ikilinin şu anda herhangi bir oyuncu gelse de çok rahat kesebileceğine inanmıyorum. Yani çünkü oturmuş bir ikili gibi bir sınav verdiler. Yani bunu uzun vadede görürüz tabii ki ama özellikle mesela şu anda da Calo bir pozisyonda rakibinden söktü, aldı topu. Yani yanında Emirhan mesela geçen maç çizgiden topu çıkardı ki hem de yerli kontenjanında oynaması da çok büyük avantaj. Yani bu ikili ne kadar götürür sezonu soru işareti belki ama birçok kişi için. En azından şu anda da nasıl kesebilirsiniz, o da soru işareti olduğunu söyleyelim. Belki de Beşiktaş yönetimi yani transfer yapacaksa da ilk olarak oraya transfer yapmayacak gibi düşünüyorum ve orta saha alacağını düşünüyorum. Yani Vlahovic zaten katıldı kadroya. Onu da konuşuruz programın ilerleyen bölümlerinde ama yani yine de stoperden önce bana sorarsanız bir tane daha orta saha alacak gibi geliyor. Olaitan evet çok eforlu. Evet belki zaman zaman iyi maçlar çıkarabiliyor ama ben Beşiktaş'ın orta saha kurgusuna çok da fazla uyan bir parça olduğunu düşünmüyorum. İyi bir yedek olabilir eğer yabancı kontenjanında yer varsa ama yani bana çok da Beşiktaş futbolcusu gibi gelmiyor. Yani bilmiyorum, belki de ben yanlış yorumluyorumdur. Herkesin tabii ki farklı bir futbol görüşü var ama benim oyuna bakışımla alakalı olarak söyleyecek olursam da oyuncunun birçok defosu olduğunu söyleyebilirim. Büyük takım futbolu açısından onu da vurgulamış olalım. Tabii ki yayın hattımızı da hatırlatalım. Yani dinleyicilerimiz açısından 0212 273 10-10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilir. Görüşlerinizi, fikirlerinizi, hatta kuponlarınızı dahi gönderebilirsiniz. Skoru da hatırlatalım. Dakikalar 17'yi gösteriyor. Durum 0-0. Hatta şöyle
önümdeki ilk akıllı ekranda istatistiklere baktığım vakitte de biraz dinleyicilerimizi bilgilendirelim istiyorum. Beşiktaş'ın şu ana kadar bir şutu var ki rakip Radeç'in de aynı şekilde bir şutu var. Beşiktaş'ın iki fırsatı var. Onu da söyleyelim. Yani bir şut orada esasında Orkun'un kestiği topta Murillo topa değseydi şut sayılacaktı. Yani iki çok büyük tehlike ama bir şut isabetli şutta yok. Yani baktığın zaman bir şut sıfır isabetli şut gibi görüyoruz ama iki tane çok net tehlike yaşattı Hradec kalesinde Beşiktaş ilk 17 dakika boyunca. Şu anda da 19. dakikaya giriyoruz, bu arada onu da aktaralım. Ama %72 ile topa hakim, yani oyunun tek hakimi konumunda. Hradec biraz daha temkinli bir şekilde topun arkasında bekliyor. Tabii ki ilk maç 1-0 geride olmalarına rağmen özellikle 1-0 bu maçta da geri düşerlerse işlerinin çok zor olduklarını bildikleri için bu noktada biraz daha kontrollü bir takım izlediğimizi söyleyebiliriz ki karşılaşmayı da İsviçreli hakem Urs Schneider yönettiğini de vurgulayalım. Bu arada pas geçebilseydi orada Rıdvan'ın Çerni'yi hedeflediği pas hakikaten ceza yayının üzerinden çok tehlikeli bir pozisyona da dönüşebilirdi Beşiktaş adına, ki Beşiktaş'ta taç atışı kullanacak 19. hatta 20. dakika itibarıyla. Şöyle bakılınca başarılı pas sayılarında ev sahibinin 145'e 44'lük üstünlüğü bulunurken maçta henüz korner olmadığında hatırlatalım. XG verileri de şu anda önüme geldi. 0.20'ye 0.03 şeklinde ama dediğim gibi yani XG verileri de her zaman çok şey ifade etmiyor. Özellikle yani şu maçı gözle izleyen bir kişi iki tane çok net kaçırdık diyecektir. Hatta birçok dinleyicimiz de belki aynı zamanda evlerinde izlerken sohbete katılmak açısından en arkada da bizi dış ses olarak kullandığını biliyoruz. Bu tip dinleyicilerin hepsine de selam olsun ki yollarda giden bütün dinleyicilerimize de trafikte açık. Aynı zamanda kazasız belasız bir yolculuk dileyelim. Uzun yol şoförlerimize, taksi şoförlerimize, hakeza kuryelerimize saymadığım birçok vardır ama herkese, bütün dinleyicilerimize sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ki Vincenzo Italiano'nun da şu anda heyecanını görmek mümkün. Yani bir adam sürekli mi talimat verir ya? Ya hakikaten ya böyle kenarda 12. oyuncu olarak gibi 12. yani 12. kişi taraftar olur genelde ama bu arada Orkun serbest vuruştan yerden sert denedi ama çerçeveyi bulamadı. Yani Vincenzo Italiano sanki takımın 12. oyuncusu gibi sadece sahaya girmesi yasak. Kenarda full koşuyor adam yani, gerçekten inanılmaz. Yani çok istekli bir adam. Yani bu da bence oyuncuların önde basma şevkini de arttırıyor diye düşünüyorum. Doğrusu yani şu anda Vaslav Černý rakip kaleciye kadar basıyor ve rakibi uzun oynatmaya zorluyor. Beşiktaş da sekenleri genelde alıyor ki bu pozisyonda şu ana kadar alamadı Beşiktaş. Rakip de orta sahada birazcık daha çoğalmaya başladı. Derken zaten bir pas arasıyla Emirhan'la kapıyoruz topu. 5'e 5 bir hücum. Başlangıcı Orkun'dan iyi bir servis ama rakip savunma araya girdi. 22. dakikaya giriyoruz. Durum 0-0. İlk maçtan 1-0'lık avantajımız elimizde. Ki bu turu geçersek Avrupa Ligi adına yalnızca 2 maç kalacak. Onu da vurgulayalım. Vlahovic konusunda biraz açalım isterim. Yani Vlahovic, doğrusunu söylemek gerekirse biraz tabii yani hepimizin zaten gözünün önünde bariz çok çok iyi bir oyuncu. Ben son sezonunu sadece çok değerli bulmuyorum Vlahovic'in. Sıkıntılı bir performans vardı Vlahovic adına. Ama yani ligimizin konjonktüründe yani 26 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ki yani hayatımız o kadar eski bir dönemde girdi ki Vlahovic. Yani bana yani şu transfer dönemi öncesinde Vlahovic kaç yaşında deseniz herhalde de 29-30 yaşına falan derdim. Yani o kadar senedir adamı tanıdığımız için 26 yaşında olduğunu bir türlü ikna olamıyorum. Çok şaşırdım yani bir daha bakınca, bir 26 yaşında Vlahovic'i görünce. Yani şaka bir yana hakikaten çok büyük iş yani bedelsiz bir Vlahovic'i getirmek. Evet tabii ki yıllık parası çok fazla ama Juventus'ta bile oyuncu, yani kapoloji verilerine göre, kapoloji bir internet kaynağı, 27 milyon euro kazanıyor gözüküyor ki bu İtalya'da %50'si vergiye gidiyor. Yani aslında 13,5 milyon euro kazanıyor gibi bir tablo söz konusuydu. Tam rakamları bilmiyoruz şu anda ama yani Beşiktaş'a tebrik etmek lazım böyle bir oyuncuyu getirdiği için. Serdal Adı'yı tebrik etmek lazım. Bedelsiz böyle bir oyuncuyu 26 yaşında getirmesi çok çok büyük iş.
Trossard, Vlahovic hakikaten bu transferler Beşiktaş taraftarını da heyecanlandırmış gibi gözüküyor.

gözüküyor. Yani stadyumda bunu gözlerden okumak, vücut dilinden okumak çok çok mümkün taraftardan. Bir de şahsi oh yorum yapayım, biraz da tepki çekeyim. Yani şu ana kadar genel olarak hep çoğu taraftarla benzer düşündüğüm konulardan bahsettim. Bu arada çok büyük bir tehlike olabilir kalemizde. Bence offside de olabilir bu arada ama Mourinho karşısında rakip oyuncu derken Jalo geldi. Söktü aldı o topu. Rakip korner kullanacak. Sloncic, ki ona dikkat etmemiz gerektiğini her zaman vurgulamıştık. Sloncic, düzeltiyorum, Van Buren orada tehlikeyi yarattı. Ama Thiago Jalo çok temiz bir şekilde aldı. Tepkiyi şöyle çekeyim. Ben Yang Yoh'un aşırı değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki ya birçok kişi artık Süper Lig'deki forvetlerin hepsinin isimli olmasından da kaynaklı olarak Oh'u beğenmez hale geldi. Vallahi bilmiyorum ya, Oh belki farklı bir ülkede, farklı bir koşulda oynasaydı bence hepimizin çok daha fazla beğeneceği bir oyuncu olurdu diyeyim. Ben yine de çok çok beğeniyorum çünkü yani forvet oyuncusu, yani 9 numara bölgesinde bu kadar rahat yön değiştirebilen forvetler benim genelde hoşuma gidiyor ve yani önde basan, mücadele gücü yüksek bir oyuncu olduğundan da dolayı ve teknik kapasitesinin de asla kötü olduğuna da inanmıyorum. Gerçekten hakkı teslim edilmeyen özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Yang Yoh'un. Ya bunu zamanla göreceğiz ki bence bu sezon şu anda daha görmedik ama Yang Yoh'u ya sağ forvet ya sol forvet rolünde de görebiliriz. Yani Vlahovic'in olduğu düzende Trossard, Vlahovic, Yang Yoh üçlüsüyle çıkan bir Beşiktaş'ta görebiliriz zaman zaman. İlhan Fakılı'nın belki olmadığı bir hafta veyahut da işte sağ kanat transferinin geciktiği belli bir dilimde. Yani Oh'un sanki tamamlayıcı forvet rolünde çok çok etkili olabilecek bir profilde de olduğuna inanıyorum. Yani bence merkezde de iyi ama Elbilal Toure normal şartlarda bir forvet oyuncusudur. Çizgiden biraz daha tamamlayıcı forvet rolünde zaten Beşiktaş'ta verim vermişti. Yang Yoh'un da böyle bir profilde, böyle bir rolde hocanın zaman zaman görev vereceğine inandığım bir durum var. Onu da vurgulamış olayım. Çünkü hoca zamanında bunu çok çok yaptı. Hatta şeyi hatırlıyorum. Kouame'yi hatırlıyorum. Bir tane böyle çok siyahi, çok fizikli, atletik bir forveti vardı. Çizgide konumluyordu ki asla çizgide oynayacağını hayal dahi edemezdik. O yüzden hocanın repertuarında bunun da olduğunu söyleyelim. Belli başlı oyuncuları farklı yerlerde kullanabiliyor. Şu anda daha görmedik ki hoca çok fazla şey değiştirir normal şartlarda. Beşiktaş'ta bunu çok fazla görmedik. Böyle bir hamle bekleyebiliriz. Yani Oh'un çok daha değerli olacağını bence Beşiktaş taraftarı da İtalyan hoca ile beraber anlayacağına inanıyorum. Çünkü taraftar da, yani Beşiktaş taraftarı kimle konuşsam yani herhalde ben çok yanlış düşünüyorum gibi bir hissiyata kaptırtıyorlar beni. Bilmiyorum, ben çok değerli bir parça olduğuna inanıyorum. Kendi adıma bunu bir kez daha vurgulamış olayım. Şöyle bakıyorum. Beşiktaş Vlahovic'i 7.5 olarak açıkladı. Pek de inandırıcı gelmedi demiş. Ya vardır yani orada, ne bileyim, bir imza parasıdır, carttır, mümkün değil öyle bir şey. Yani. Ya bilmiyorum, Beşiktaş açıkladıysa doğrudur da. Yani ne diyelim. Vallahi bilmiyorum, oyuncuları herkes bir şey açıklıyor. Herkes, yani bütün kulüpler açısından söylüyorum, bunu Beşiktaş açısından söylemiyorum. Yani bana pek inandırıcı gelmedi. 7.5 hikayesi. Vardır onun imza parası, bilmiyorum şimdi, belki de var mı bunun görseli? Ben bayağı baktım da göremedim. O yüzden de bu konuda birazdan muallak konuşmaya çalışıyorum. Vurgulamış olalım. Bu arada Hakan Bey bir mesaj göndermiş. Demiş ki yani Beşiktaş U23 bir sağ kenar oyuncusu alacakmış diye bir mesaj gönderdi. Ya bunu duydum ama yani bir isim duymadım. Yani bir transfer duyumcusu da değilim gerçi ama yani çıkan isimler üzerinden tabii ki izlediğim kadarıyla profilleri yorumlayabilirim. Sadece yani böyle çok net bir sağ kanat adayı duymadım Beşiktaş'ta. Ama yani nasıl bir kenar oyuncusu lazım derseniz, bence çok rahat adam geçebilen bir kenar oyuncusu lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir kenarda Trossard'ın oynayacağı. Vlahovic'in de çok çok hareketli bir oyuncu olmadığını da varsayarsak, çok rahat dribling yapıp adam geçebilen, belki o işte tabelada skor katkısının çok yüksek olduğunu görmediğimiz ama çok rahat adam geçip dribling yapabilen tarzda bir oyuncu olması gerektiğine, yani

İlhan Fakılı'nın bir U23 yabancı versiyonu tarzında bir oyuncu ya gidilmesi gerektiğine inanıyorum profil itibarıyla. Ve sağ orta saha için, yani Orkun'un partneri arkadaşı tabii Salih var, Orkun var. Sağ iç içinde biraz daha böyle hem 8 hem kenar oynayan, bu Mezzella diye bir tabir vardır ki Göksel'in, Çağrı Sarıç'ın çok güzel bir dolgusu var. Futbol terimlerini tanıyalım şeklinde yarı kanat dediğimiz, işte Jetson rolünde ki Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da oynadı. Yani biraz daha şey bir oyuncu, hem dribling yapabilen hem de kenar oynamaya müsait bir oyuncu gibi. Jetson'un son yıllarında kenar oynama özelliği artık ortadan kalkmıştı ama ilk zamanlarından bahsettiğimiz zaman hani biraz işte ya tabii ki bu örnekler var, onu vermeyeyim çünkü Türkiye'de kötü hatırlıyoruz. Ama yani biraz daha hem kenar oynayabilen, dribling yapabilen sağ içle, bence sert dribling yapabilen bir sağ içle bence Beşiktaş adına çok daha iyi tablolar, çok daha iyi oyunlar görürüz. Hocanın kafasındaki resim biraz buna işaret ediyor. Yani iki tane çok rahat adam geçebilen oyuncuyla Beşiktaş çok farklı yerlere gidebilir. Ki ben yine de söylüyorum, tabii ki sol stopere ihtiyaç var ama... sol stoper demeyeyim, bir stopere ihtiyaç var diyelim. Ama yine de şu anda kim gelirse gelsin ben hocanın keseceğine inanmıyorum. Çünkü hocalar doğru partnerleri veyahut da uyumlu partnerleri buldukları vakitte çoğu zaman onu değiştirmemeye çalışıyorlar ki İtalyano'da birçok şeyi değiştirirken çok da fazla stoper partnerini değiştirme orada esnek olduğunu görmüyoruz. Evet, rakibimiz de serbest vuruş kazandı. Hatta en tecrübeli oyuncuları Darida da topun başında. Dikkat etmemiz lazım ki bu tip duran toplar bu tip takımlar açısından her zaman bir fırsat niteliğindedir. Bizlerin de bu tip toplara dikkat etmesi gerekir. Arka direğe doğru bir orta, ancak Dübel için çok kolay top oldu. Dakikalar 30'u gösteriyor. Durum 0-0. İlk maçtan 1-0'lık bir deplasmanda avantajımız var. Tüpraş Stadyumunda da işler lehimizde gidiyor. Evet, Beşiktaş maça çok dinamik başladı ama şu anda biraz daha rölantide. Çok fazla net fırsat var mı dersek, yani ilk 10 dakika itibariyle 12 dakika itibariyle 2 tane net fırsat vardı. Ama ondan sonrasında biraz daha rölantiye gelen bir müsabaka izlenimi veriyor karşılaşma. Rakibin de çok önde basmadığını, 2 kişiyle biraz stoperlere baskı yapmaya çalıştığını görüyoruz ama bu presinde çok şiddetli olmadığını bir kez daha izlemeyen dinleyicilerimize vurgulamış olayım. Orta alanda 4 kişiyle karşılıyorlar. Biz de genelde merkezden kanada bir şekilde oyundan, daha doğrusu hücuma çıkmaya çalışıyoruz ki şu anda da merkezden bir denemede bulunduk. Hatta Murillo'yu bir kez daha iç koridorda görüyoruz ki bekleri iç koridorda özellikle Midtjylland eşleşmesinde de çok görmüştük. Hem Murillo'yu hoca gerçekten ceza sahasının içinde konumlandırıyor. Biraz daha Vaslav Çerdi daha çizgiye basan rolde. Murillo da hücuma çıkılan denklemlerde iç koridordan gerçekten savunma arkasına koşular yapıyor ki bu sezon Beşiktaş'ın iç saha maçlarında Murillo golleri görmemiz çok çok mümkün. Birazcık saha içindeki dizilim ve oyuncuların şeması kaynaklı olarak bunu da söyleyelim. Bu arada Yang Yuoh ceza sahası içine topla buluştu ancak iyi bir vuruş sergileyemedi, hatta ıska geçti dersek yanlış olmayacaktır. Murillo'yu konuşuyorduk. Rıdvan'ın kanadında biraz konuşmak isterim. Rıdvan kanadında da şunu gözlemledim. Tıpkı Murillo gibi Rıdvan ceza sahası içine girmiyor. Birazcık o kenarda İlhan Fakılı daha fazla çizgide ve ceza sahası içine giren rolde. Tıpkı Černi gibi de Rıdvan da biraz daha orada dış koridorda bekleyen veyahut da ceza sahası dışında biraz daha arkada bekleyen oyuncu ama Černi biraz daha yukarı çıkarken Murillo'nun da ceza sahası içine girdiğini her dakika söyleyelim. Beşiktaş hücum ederken iç saha maçlarında böyle bir gözlemim var. Bu sezonda bu tip Murillo'nun ceza sahası içinde arka direğe attığı koşu gibi ters kanatta bir atak organizasyonda Murillo'nun arka direğe attığı koşuyla Beşiktaş'ın en az 2-3 tane gol bulacağını düşünüyorum büyük resimde. Tabi uzaktan oyuncu da vurabiliyor, bunu da gördük geçen sezonun ikinci yarısında. Ama bu hücum setinde Murillo'nun bu tarz goller bulması da çok çok olası olduğunu vurgulayalım. Mutlaka takımlar
Ve bu işin profesyonelleri buna önlemler alacaklardır. Rakip analizi yapılıyor. Ülkemizde birazcık zayıf yapılıyor bu arada rakip analizi. Yani belli başlı şeyleri çok rahat bir şekilde yani nasıl anlatalım? Rakip analizinde belli başlı şeyleri çok ezber basma kalıp bir şekilde zaman zaman bakılabiliyor ama yani rakip analizini çok çok iyi yapan ekipler de var. Eğer iyi rakip analizi yapmazlarsa bence Beşiktaş tarafının bu şekilde goller bulması çok olası diyelim. İltu Bey yazmış, selam olsun İzmir'e. Can Genç, kolay gelsin. Hem maçı seyrediyoruz hem seni dinliyoruz. Beşiktaş'ımıza başarılar dileriz demiş. Sarı lacivertte kalpler yollamış. Vallahi İltu Bey iyi Fenerbahçelidir. Her zaman da yayınlarımızda bizlere destek verir. Teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Yani Beşiktaş tarafıyla alakalı da tabii ki ya en güzel şey bu zaten. Yani herhangi bir takımlısınız. Herkes bir taraf ve Avrupa'da bütün takımların birbirini desteklediği bir ortam zaten en isteyeceğimiz ortam. O da bize de güç verir. Yani hepimize güç verir. Yani tabii ki yani burada kavgamız devam edecek. Yani her zaman işte Galatasaraylısı Fenerlisiyle, Fenerlisi Beşiktaşlısı, Beşiktaşlısı Trabzonlusu, Trabzonlusu Galatasaraylısı fark etmez. O kavga bitmeyecek zaten. Ama ya gerginlik de bitmeyecek. Ama yani en azından Avrupa'da destekleme işi olursa yani bilmiyorum. Bence güzel olur ya. Ülke zaten çok fazla paralar veriliyor. Artık saçma sapan paralar verilmeye başlandı. Yani ben hiç mantıklı da bulmuyorum verilen maaşları, bonservisleri demiyorum. Bonservisler verilmeli, hatta belki daha fazla verilmeli oyunculara. Ama verilen maaşları mantıklı bulmadığım bu senaryoda kulüplerin 3-4 sene sonrası başarısızlık gelirse gerçekten çok kötü noktalara gidebileceği bu dilimde bilmiyorum, bence birbirimize destek olmamız yani tek çare gibi geliyor, bilmiyorum. Ya zaten başka bir çare yok da. Ya o bile çare olmayabilir. Onu demeye çalışıyorum. Bakalım, göreceğiz. 36. dakikaya da giriyoruz. Durum 0-0. Bu arada bir spor kanalından bakıyorum. Evet. Çok haber var. Bu arada bir son dakika gelişmesini aktaralım. Fabrizio Romano açıkladı. Şu anda son dakika gelişmesi olarak da önümde. Fred'in Fenerbahçe'den ayrıldığını yazıyor. Tabii ki resmi açıklama henüz gelmedi. Gelince de vurgularız ama 2 milyon euro karşılığında Atletico Mineiro Fred'i kadrosuna katıyor. 3,5 yıllık bir anlaşma yapacağı öne sürüldü. 2 milyon euro artı belli başlı bonuslarda 500 bin euro şeklinde Fred yüksek ihtimalle Omar Fayed'in arkasından Fenerbahçe'den ayrılan ikinci yabancı futbolcu oluyor. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Maç sırasında geldi haberi. Ben de anca sizlere aktarabildim ama bir kez daha aktaralım dinleyicilerimize. Fred Atletico Mineiro, Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro'nun ilgisi zaten epey bir süredir vardı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya menşeli transfer habercisi Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Mineiro'yla 2 yıllık, pardon düzeltiyorum, 3,5 yıllık bir anlaşma, 2 milyon eurodan 500 bin de bonus verileceğinin altını çizmiş. Şöyle bakıyoruz. Küs müyüz Can demiş Mehmet Bey. Nasıl küs olalım sizinle ya? Biz sizinle ahbap olmuşuz Mehmet Bey. Biz sizinle nasıl küs olalım ya? Ya doğru bu arada, Vlahovic için 7,5 şeyini konuştuk ya onu. Nereden çıkardınız küs olduğumuzu ya Mehmet Bey? Bu arada oyunda bir durdu da mesajınızı okurken görmedim. Umarım bir şey kaçırmam. Deplasman taraftarını gösteriyordu yani. Abi hiç ruh yok yani. Deplasman taraftarı orada gelmiş 100 kişi, 150 kişi. Ya tabiri caizse çekirdek çitliyor yani, öyle söyleyelim. Ya skor 3-0 olsa anlayacağım da deplasman taraftarının şu görüntüsü yani bence belli şeyleri özetliyor müsabaka için. Da vurgulamış olalım. Bu arada bir pankart çok hoşuma gitti. Yang Yoh'la alakalı böyle bir pankart var. Bunu görmemiştim. Dikkat etmemiştim o pankarta. Herhalde yeni. Bu arada rakibimiz hücuma çıkıyor. 4'e 3 geliyorlar. Çok tehlikeli olabilir. İyi durmalıyız. İyi savunmalıyız. Rıdvan şu anda iyi savunmada. Nübel için kolay top oldu. Gerçekten. Nübel de geldiği günden bu yana. Herhalde Beşiktaş taraftarının
ortak %100

cümle kurabileceği ve hem fikir olduğu tek konu olabilir herhalde Nübel'in bu performansı. İşte mesela İlhan Fakılı bile herkes çok heyecanlandırıyor. Kimisi işte uçar kaçar diyecek, kimisi de İlhan'dan olmayacak diyecek. İşte ne bileyim, kimisi Yang Yoo'yu beğeniyor, kimisi yok abi olmaz ondan diyor. Valla Nübel bence tartışmasız iyi. Bu arada Murillo çevirdi. Yang Yoo vurdu, yanalarda kaldı. Dakikalar 39'u gösteriyor. Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Şöyle bakıyorum önümdeki istatistik kağıdına. İster istemez tabii ki sizlere olabildiğince istatistikleri de paylaşmaya çalışıyoruz. Şu anda 39. hatta 40. dakika itibarıyla Beşiktaş'ın 8 şutu var, ikisi isabetli. 3-4 kere net geldi Beşiktaş. 1-2 tanesi bayağı tehlikeliydi. Hradec, şu ana kadar Hradec, Kralove 4 şut buldu. Ancak yani tehlikeli bir şut oldu mu derseniz bir tanesi belki ama çok da iyi oynamadıklarını söylerim rakibimizin. Evet, rakibimiz için 0-0 belli başlı avantajlar barındırıyor. 1-0 bizim lehimize olsa da skor ilk maçtan. Yani onların amacı zaten 0-0 gelmekti. Yani 60. dakikaya kadar böyle getirip artık son 30'da da ne olacaksa olsun mantalitesiyle sahada olduklarını anlıyorduk. Eğer ilk yarıdan bir gol bulursak rakibimizin gardını kırma açısından çok çok kıymetli olacağını bir kez daha vurgulayalım. Ki takım böyle fırsatlara da girdi. Taraftarı da şu anda arkasına aldı. Umarız da buluruz derken rakip oyuncu kendini yere bıraktı. Ceza sahası içinde hakem rolü bile olmadı. Urs Schneider devam dedi. Radec Kralove 40. dakikada birazcık rakip bizim üzerimize gelmeye başladı. Devrenin son diliminde belki burada kazanacağımız bir topla iki hızlı pasla rakip kalede gol buluruz diye ümit edelim böyle pozisyonlarda. Rakip son derece gömülü oynuyor şu ana kadar ama ilk kez çok adamla bizim kalemize doğru geliyorlar. Evet, çok adamla bizim kalemize doğru geliyorlar. Umarız buradan kazandığımız toplam bir karşı kalede hücum yaratabiliriz derken tam dediğimiz şeye benzer bir şey oluyor. Olaytan arkaya doğru kaçan Vaslav Černý. Černý ceza sahasına giriyor. Černý sağ ayağını aldı. Černý vurdu 1-0. Černý vurdu 1-0. Gol geliyorum diyordu. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Vaslav Černý'nin golü. Dakika 41. Vaslav Černý ile Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Tüpraş Stadyumunda. Tam buna benzer bir pozisyonlarda Beşiktaş'ın ne kadar etkili olduğunu zaten bu sezon gördük. Sezon öncesinde rakibin çok adamla geldiği bu denklemlerde orta alanda çok hızlı topu kapıp iki pasla karşı kaleye doğru gittiği denklemleri çok fazla görmüştük. Vaslav Černý sol ayağıyla kontrol etmişti. Sağ ayağını aldı Olaytan'ın pasında ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağından plasayı oldukça güvenli bir şekilde bırakıyor. Beşiktaş'ı da 1-0 öne geçiriyor Vaslav Černý. Gol Černý şeklinde mesajlar geliyor İltuğbey'den. Valla yani bekliyorduk ilk yarı gol bu arada, onu söyleyelim. Yani ilk yarı gol gelmesi lazımdı zaten. Biraz geciken bir gol ama Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, hak ettiği, taraftarın hak ettiği bu kadar yani full dolu şu anda. Yani önümüzde numaralı tribün var. Ya yani boş koltuk göremiyoruz. Akeza yeni açığa bakıyorum full. Eski açığa bakıyorum full. Yani çok fazla kapalıyı göremiyoruz tabii biz de televizyondan izlediğimiz için ama yine de yani silme taraftar var. Böyle bir ortamda gerçekten iyi, bayağı iyi yani. Can git şimdi Mineiro'dan Fred'i iste. 30'u al. 30'u al. Der biz alırken çuvalla para veririz. Satarken de sadaka niyetine veriyoruz öyle paraları. Demiş ya, düzen bu şekilde demiş Mehmet Bey. Yani ya biraz şey gibi ya, zaten Fred kaça alınmıştı, 10 milyon euro civarına alınmıştı Manchester United'dan. Yani alındığı vakitte de hani yaşı itibariyle, kontratı itibariyle de belliydi yani. Mesela şeye benzetmiştim ben Fred'in alındığı dönemde o transferi, işte Fenerbahçe Raul Meireles'i almıştı, yine Chelsea'den 10 milyon euroya almıştı. Raul Meireles de satmadı. Yani belli bir yaşta o parayı verdiğiniz zaman oyuncudan geri dönüş almanız, yani ya da bonservis olarak geri dönüş almanız çok zor oluyor. Burada Fenerbahçe almayı başardınız. Hani 2,5 milyon euro.

0: almaya başardı diye bakıyorum ben biraz olaya. Ama zaten maaşlar bu seviyedeyken yani oyuncuların satılma ihtimalleri çok düşük. Yani Türkiye'den ihraç etmek için ya yerli bir oyuncu ya da sizin çıkardığınız, sizin parlattığınız bir oyuncuyu Avrupa'ya satabilirsiniz. Ya da Trabzonspor'un yaptığı gibi 19-20 yaşında oyuncuyu alıp bir sene oynatıp satabilirsiniz. Onun dışında Avrupa'dan takımlar yani 23-24 yaşında o yüksek maaşları verdiğiniz oyuncuları almayacaklardır. Alacaklarsa da zaten ederinden daha düşük alacaklardır. Yani yüksek maaş krizi biraz buna da yol açıyor. Sizin ihracat yapmanızı önüne geçiyor. Bu gerçekten uzun vadede çok büyük sıkıntı. Hatta şöyle de bir durumdan bahsedelim. Yani Suudi Arabistan pazarına yollarsın. İşte Arabistan'a yollarsın, rahatlarsın. Bakış açısında da bence Arabistan kulüplerinde de bir değişik bir durum var. Onu da bahsedelim. Normal şartlarda limitlerde, yani her takımın limiti var. Bizim ligimizde limitler açıklanıyor ama Arabistan liginde de limitler var ve takımları şunu söylediler. Limitlerin %50'sine kadar getirilmesi gerekiyor. Kadroların yaklaşık %50'sine kadar getirilmesi gerekiyor. O yüzden de bu sezon belli başlı oyuncular, yüksek mertebe oyuncular çok fazla Türkiye'ye direkt bir şekilde geldi. Arabistan pazarında kulüpler bu konuda eli çok rahat değil. Ki Muhammed Salah'ın da gelişi, bunu çok fazla anlattık ama bir kez daha anlatacağım. Muhammed Salah'ın da gelişi esasında Arap kulüplerinin tabii sonradan ilgisi oldu ama o maaşlara çıksa bile hani Arabistan'daki maaş skalalarında göz önünde bulundurulunca, yani diyelim ki oradaki ligin standartında Salah kalibresi bir oyuncu 40-45 milyon euro alıyor ve kontratı var ama şu anda o kontratı yapmak isteyen Arap kulübü o adama 22,5 milyon euro veriyor ve ligin standartında işte 45 milyon 40 milyonla mesela Mane oynuyor. 40 milyona Mane oynarken Salah da 22 milyona oynamayacağını aslında vurgulamaya çalışıyorum. O yüzden de Türkiye'ye gelebiliyor oyuncu. Tabii ki Avrupa oynama durumu da var. Ya bu da çok önemli bir faktör. Hem Salah transferinde, hem Dušan Vlahović transferinde, hem Romelu Lukaku transferinde, ki Lukaku biraz daha maliyet olarak. Gerçi Vlahović de yazılana göre 7,5, işte Lukaku da yazılana göre 5 milyon euro alıyor. Bonuslarıyla 7 milyon. Daha fazla alıyorlardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bana çok şey gelmiyor. Yani Talişka'nın misal, veyahut da şöyle düşünelim, başka takımlardan da düşünelim yüksek maaş alan oyuncuları. Yani böyle oyuncuların yüksek para aldığı ortamda bence bu oyuncular biraz daha fazla alıyorlardır. Bir imaj hakkı vesaire, ki Kante mesela çok büyük para alıyor. Kante'nin böyle bir para aldığı ortamda oyuncu da en az 10 ister gibi geliyor bana da. Ama yani tabii ki kulüplerin farklı metotları da var bu konuyla alakalı. O yüzden de birazcık daha herhalde hem imaj hakları vesaire vesaire, yani tabii ki transfer dönemi bittikten sonra çok daha net rakamlara, finansallara erişebileceğiz. O zaman daha rahat bunun üzerinden konuşuruz. Ama yine de böyle bir durum olduğunu vurgulayayım. Yani Suudi Arabistan pazarının çekiciliği tabii ki vardı ama şu anda belli başlı oyuncularda o pazardaki oyuncuların yüksek paralar kazandığını göstererek kendileri de yüksek para istiyorlar, ancak o limitlerden dolayı da yeni yapılacak transferler o kadar yüksek paralarla olamıyor. Bu da belli başlı isimlerin, yüksek maaş alan belli futbolcuların en banko, en rahat adresinde Türkiye olduğunu gösteriyor diyelim. Bakalım, belki piyasada, pazarda böyle enteresan belli başlı yeni ligler ya da yeni yatırımlar da ortaya çıkabilir. Suudi Arabistan gibi yani bir 3 sene içinde ben Katar'ın da böyle bir atılım yapmasını bekliyorum. Onu da vurgulamış olayım. Yani Katar pazarında da bir şeyler olacak gibi düşünüyorum. Orada da bir yatırım olacaktır. Ki zaten Dünya Kupası'yla da kendilerini tanıttılar. İki Dünya Kupası'nda da Katar yer aldı. Katar'ın da futbol liginde ciddi bir atılım olacağına inanıyorum. Derken ilk yarı bitti. Biz de bir soluklanalım, ikinci yarı gelelim, olur mu? Arada tabii ki telefon bağlantısı yapacağız ama bir ara, ikinci yarı buradayız.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyeri

0: En üretken dönemlerinden birini Vincenzo İtalyano yönetiminde yaşayan Vlahovic şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahovic kimdir? Vlahovic'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahovic 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahovic futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahovic Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahovic'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahovic, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahovic, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahovic'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahovic, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahovic için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahovic'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahovic, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahovic nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrofor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silahı ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterince etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahovic İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahovic, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrofor. Peki sizce Dušan Vlahovic, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
3: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Eralp Islı bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
6: Abi hoş bulduk. Tekrardan sana iyi yayınlar dilerim.
5: Çok teşekkür ediyorum ki biz de seninle yayın öncesinde sohbet ediyorduk ama yayın öncesindeki sohbetimizin hafif daha teknik detaylı kısmını şöyle bir genel ilk 45 dakikanın yorumunu dinleyicilere aktarabilirsen abi çok seviniriz.
6: Tabii ki abi. Yani Beşiktaş bence karşılaşmaya hızlı başladı ki ilk dakikadan aslında 1-0 yakalama fırsatı ayağına gelmişti İlhan Fakılı ile beraber. Ancak maalesef bu şansı değerlendiremedik. Ardından yine baskılı bir Beşiktaş vardı bana kalırsa sahada. Yani golüne kadar Vaclav Černý'i çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani Beşiktaş'ın hücum hattı içerisinde en fazla aksayan tarafın sağ kenar olduğu bence bir kez daha gün yüzüne çıktı bu karşılaşmada. Yani her ne kadar golünü de atmış olsa yani Černý ile beraber bir sezon geçmeyeceği yani bu 45 dakikada daha çok belli olduğu gibi. Yani Beşiktaş da oraya kesin olarak bir transfer yapacak zaten. Yani maçtan önce açıklamalarda bulunan sportif direktör Önder Özen de buna benzer açıklamalarda bulunmuştu. O yüzden de yani Beşiktaş taraftarında içi bir nebze olsun rahat olsun diyebilirim bu konuda. Yani Beşiktaş'ın tempoyu çok yükseltmemesi lazım zaten. Çünkü hafta sonunda bir lig karşılaşmasına çıkacak artık. Sadece Avrupa'da eleme oynamayacak. Ligimiz de başlıyor. O yüzden temponun da çok fazla yükselmemesinin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmada. Yani az önce telefonda sana da söylemiştim. Beşiktaş şu an 60'larında 70'lerinde oynuyor. Bu hem bence bir hoca kararı hem de Beşiktaş'ın henüz tam anlamıyla yani tam kadro bir şekilde hazır olmamasından kaynaklanıyor. Ancak bu tür eşleşmelerde tabii ki de bu temponun 60'larda 70'lerde olması turu geçmek için yeterlidir. Zaten burada deplasmanda alınmış bir galibiyet var ve üstüne ilk yarıda atılan bir gol var. Yani bu saatten sonra da rakibin içleri çevirmesi çok güç olacaktır bana kalırsa. Çünkü yani nispeten düşük profilli bir ekiple karşılaşıyor burada Beşiktaş. O yüzden de yani ikinci yarıda işler biraz daha Rolanti'ye bağlanarak gidecektir diye düşünüyorum. Ama yani ilk yarıda genel hatlarıyla değerlendirmemiz gerekirse Beşiktaş'ın oyununu beğendiğimi söyleyebilirim. Burada ilk yere çok farklı bir skorla da gidebilirdik. Yani az önce de bahsetmiştim. İlhan'ın ilk dakikada yakaladığı pozisyon, Orkun'un direkten dönen şutu ve Şahin'in attığı golle yani çok farklı bir ilk yarı izleyebilirdik Beşiktaş tarafında. Ancak tabii ki de golü atmak önemlidir. Burada devre arasında soyunma odasına daha moralli bir şekilde gitmek tabii ki de ikinci yarı başlamadan önce temsilcimiz adına da önemlidir diye düşünüyorum ve bu skor avantajını aldığımız için de bence ikinci yarıda da işler çok farklı olmayacaktır. Burada turu geçen taraf bence Beşiktaş olacak artık.
5: Şöyle bakılınca kadroda tabii ki birçok isim var. Transferlere gireceğiz tabii ki, belli başlı konuları konuşacağız ama saha içinde ilk 45 dakikada kimin performansını beğendin veyahut da hangi ikililerin sahadaki belli başlı aksiyonlarda hangi karakterlerin performanslarını beğendin? Bir de rakip

0: bu karşılaşmada özellikle ilk yarının en iyisi Junior Olaitan'dır bana kalırsa. Yani Beşiktaş'ın ilk resmi maçının ardından kendisi çokça eleştirilmişti. Yakaladığı pozisyonları değerlendirmemesinin ardından, ancak orta sahadaki performansına baktığımız zaman bu 3,5 maçlık süre içerisinde, bu maçın da ilk yarısını dahil ettiğimizde, yani bence Beşiktaş orta sahasının tam olarak aradığı adam diyebiliriz. Yani medyaya düşen isimlere baktığımız zaman Beşiktaş orta sahası için transfer gündeminde, yani burada Olaitan'ın yaptığı işi de çok fazla yapabilecek bir adam yok gibi geliyor bana. Ha tabii ki de burada oyuncunun eksik yanları var mı? Kesinlikle var. Özellikle son vuruşları, az önce de belirttiğim gibi, yani çok yüksek profilli bir oyuncu olmadığını gösteriyor bizlere. Ancak oyuncunun topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıması bence Beşiktaş anlamında yani son vuruşlardan daha değerlidir diye düşünüyorum. O yüzden de bu karşılaşmanın ilk yarısında bence en fazla ön plana çıkan oyuncu Junior Olaitan'dı. Onun dışında savunmada Thiago Jala'yı çok beğendiğimi söyleyeceğim tekrardan. Yani geçtiğim sezonun ardından en fazla eleştirilen isimlerden birisiydi kendisi ki aslında Sergen Hoca takımın başına kalsaydı ilk gidecek isim de kendisi olacaktı. Ama geldiğimiz noktaya baktığımız zaman herhalde savunma hattında kadroya ilk yazılacak isim şu anda Thiago Jala gibi gözüküyor. Ya o yüzden bence bir iki oyuncu söylememiz gerekiyorsa Beşiktaş'ta ilk yarı nezdinde bence kesinlikle Jala ve Olaitan demek istiyorum buraya. Yani kötü isimler, yani kötüden ziyade ilk yarıda istenilen performansı gösteremeyen isimler. Bence Yangi oldu buraya söyleyebiliriz. Yine istekli başladı karşılaşmaya ama özellikle ceza sahası içerisinde sırtı dönük olduğu pozisyonlarda karar mekanizması çok iyi işlemedi bana kalırsa. Yani birazcık da tedirgin gördüm kendisini ilk yarıda. Bunda tabii ki de Vlahovic transferinin etkisi vardır diye düşünüyorum. Kendisi de henüz bu sezon golle tanışmadı. Geçen bu 3,5 maçlık serüven içerisinde. Yani bir gol bulsa aslında tekrardan o geçtiğimiz sene ilk geldiği performansını bizlere izletebilir. Ama burada oyuncunun açılışı yapmaması bence kendisinin de bir panik havası yaratmış gibi gözüküyor. O yüzden karar mekanizmasında sıkıntılar gördüm ilk yarıda Yangio özelinde. Onun dışında burada Jalo'nun partneri Emirhan, yani bence birazcık aksadı ilk yarıda. Rakibini bulduğu pozisyonlara baktığımız zaman bizim sol kenarımızdan geldiler, yani Beşiktaş'ın sol tarafından geldiler. O yüzden de burada Yangio'dan sonra da Emirhan Topçu'yu söylemek istiyorum abi, Beşiktaş'ın ilk yarıda aksayan bölgelerine.
1: Peki aksayan bölgeler genelde zaten transfer için yazılan bölgeler. Tabii ki bazı Olaitan'ı övdün, o bölgede de birçok oyuncu yazılıyor ama Černý ile başlayalım. Yani golü buldu dedin, golü bulana kadar aslında saç baş oldurdu dedin. Ki ben de yayın öncesinde hani ilk maçta da gördüğümüz üzere birazcık oyuncunun rahat bir şekilde dribling yapamadığı, yani fizik olarak şu anda iyi bir durumda olmadığını ben altını çizmiştim Černý'nin. O bölgede Olaitan'ın mesela diyelim ki bugünkü iyi performansını var sayalım. Yani sağ içte böyle bir oyuncu oynayacak. Sağ kenara nasıl profilde bir oyuncu lazım diye soracağım ki yazılan çizilen isimlere de sormak istiyorum. Yani sağ kenar için U23 yazılıyor, birçok kişi yazılıyor ama kafandaki profil nasıl? Hangi profil ya da yazılan isimlerden hangisi eşleşiyor? Bir bunu soracağım. Orta alanda Olaitan'ın yerine yazılan isimlerin profillerinin o oyuncuya benzemediğini söyledin ama sence ideal oyuncu tipi nasıl olmalı diye soracağım. Aynı zamanda son sorum da şöyle olacak transferle alakalı. Sol stoperde Emirhan yerine birisi gelecek mi? Çok fazla gündemde isim vardı. Lukumi isim vardı ki Juventus'a yakınmış. Vesaire vesaire. Onun dışında düşünüyorum. Leo Pereira ismi vardı. Ki şu anda çok da fazla duymuyorum Vlahovic transferinin gündemi kaplamasından da dolayı. Ama bunları sormak istiyorum açıkçası sana.
0: Öncelikle Černý'den başlayalım istersen. Beşiktaş'ın sağ kanada alması gereken profil bana kalırsa daha dribling özelinde iyi bir oyuncu. Yani biraz daha açık alanları iyi değerlendirebilen bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Az önce sen de aslında Černý'nin boş driblinglerden bile yeterli seviyede yararlanamadığından bahsetmiştin. Bence bu bulduğu açık alanları iyi şekilde değerlendirebilen ve ceza sahasında yaptığı ortalarla etkili olabilecek bir profile gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Yani burada bir tabir var ya, hani pır pır kanat diye.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın tam olarak sağ tarafa alması gereken oyuncu, bu tırnak içerisinde tekrar söylüyorum, pır pır kanat özelliği olan bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunu Beşiktaş özelinden birazcık Enkudu'ya benzetebiliriz aslında. Yani çünkü baktığımız an nokta santraforu var artık Beşiktaş'ın. Yani Dusan Vlahovic gibi sağ ayağını, sol ayağını, kafa vuruşlarını etkili kullanan bir oyuncuya sahip. Sol kenara bakıyoruz, Leandro Trossard gibi çok teknik bir oyuncuya sahip. Yani burada o eksikliği kapatacak oyuncu bana kalırsa, yani daha fazla boş alan değerlendirebilen, driplingleriyle ön plana çıkan bir oyuncu olması gerekiyor. Onun dışında

0: Beşiktaş'ın yerine bir transferden bahsetmiştik. Beşiktaş'ın burada gittiği profiller biraz daha sezon içerisinde o gol yükünü bölüşebileceği tarzda oyuncular. Yani burada en ön plana çıkan oyuncu üzerinden giderim. Ferman PSV'de oynayan oyuncu ki onun aslında özellikleri birazcık daha Orkun'a benziyor.
1: Doğru.
0: Ve burada Vincenzo Italiano'nun oyun planına baktığımız anda da 8 numarayla oynamayı seven bir oyuncu olduğunu biliyoruz kendisinin. Yani net bir 10 numara istemiyor orta sahaya. Burada eğer Beşiktaş Ferman'ı alırsa yani olayı tam kadar ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri rahat olmaz Beşiktaş'ın. Ancak üçüncü bölgedeki gol dağılımında bence ciddi derecede katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani olayı tamdan bir sezon içerisinde 10 gol bekleyemezsiniz ki yani herhalde futbol kamuoyunda da hiçbir taraftarın böyle bir beklentisi yoktur kendisine karşı.
1: Doğru,
0: ama Ferman ismi burada bence cebinde en az 10 golle gelir diye düşünüyorum. O yüzden profil olarak farklı oyuncular. Yani burada sezon içerisinde yani olayı tanın da ilk 11 başladı. Bence birçok maç olacaktır böyle bir transfer gerçekleşirse. Tamamen profil üzerinde konuşuyorum. Onun dışında sol stoperden bahsetmiştik. Sen de bahsettin az önce. Lukumi hocanın en çok istediği isimdi ki Bologna'da da beraber çalışma fırsatı yakaladığı bir isimdi kendisinden. Ancak ben de 20 milyon euro gibi bedelle Juventus'a gittiğini duydum bugün sosyal medyadan. Onun dışında Leo Pereira dedim. Leo Pereira ismi de son günlerde birazcık gündemden düştü diyebiliriz. Beşiktaş oyuncu için 8 milyon euro civarında bir teklifte bulunmuştu. Ancak reddedildi bu teklif. Ardından Emirhan'ın da iyi performans göstermesi bundan önceki 3 karşılaşmada. Birazcık önceliği sol stoperden aslında orta sağ ve sağ önüne aldı diyebiliriz Beşiktaş bu transfer gündeminde. Yani bence Beşiktaş ilk olarak sağ kanat alacaktır diye düşünüyorum ilerleyen günlerde. Ardından orta sağ. Eğer bir fırsat çıkarsa ona göre bir stoper takviyesi yapılacaktır. Ancak bu bana kalırsa yeterli değil. Yani seninle önceki yayınlarımızda da bundan çokça bahsetmiştik. Beşiktaş'ın ana problemi bana kalırsa yedek kulübesi.
1: Doğru.
0: Yani Fenerbahçe'ye bakıyoruz, Galatasaray'a bakıyoruz. Yani Beşiktaş'ın yedek kulübesi de bu takımlarla yarışabilecek seviyede değil. Yani Beşiktaş tıkanan oyununu değiştirebilecek oyunculara sahip bir takım değil şu anda yedek kulübesi anlamında. O yüzden burada sadece ilk 11 olarak bakmamamız lazım mevzuya. Beşiktaş'ın da yedek kulübesine en azından 2 tane sezon içerisinde kesin olarak katkı yaratacak isme gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Kesin katılırım. Son olarak da şunu soracağım. Tabii ki ikinci yarı başladı. Dinleyicilerimize bunu da söylemiş olalım. 48. dakikadayız. Ama bunu sormadan edemeyeceğim. Çok da merak ediyorum. İlhan Fakılı sağ kanat oynar mı diye sormak istiyorum öncelikle. Bu birinci sorum. İkinci sorumu da şu anda unuttum ama. İlhan Fakılı sağ kanat oynar mı? İkinciyi de hatırladım. Semih Kılıçsoy kadroda kalır mı diye soracağım bir de.
0: Yani Semih Kılıçsoy bence geçtiğimiz maçın ardından kesin olarak kadroda kalacaktır. Çünkü baktığımız zaman geçtiğimiz sezonda aslında çalkantılı bir sezon geçirdi ve şu anda Avrupa'dan özellikle çok fazla talibi yok. Yani transfer döneminin başında İtalya'dan transfer teklifi almıştı ancak burada Beşiktaş'ın istediği bedellerin çok uzağındaydı bu teklifler. Yani şu saatten sonra da o bedellerin üzerine çıkacak bir teklif geleceğini düşünmüyorum. O yüzden bence Semih Kılıçsoy rotasyonda yer alacaktır bu sezon Beşiktaş'ta. Yani hoca bence kendisini yani tam bir nokta santrafor olarak değil bence sol kanatta da izletecektir diye düşünüyorum. Özellikle tıkanan oyunlarda hem forveti çiftleme konusunda belki Yangioh'tan ziyade kendisini oyuna sürecektir. Burada bir sol kanattan ziyade bir ikinci forvet gibi kullanacaktır kendisini. İlk sorun İlhan Fakılı özelindeydi. Bence kesinlikle kullanması gerekiyor sağ kanatta hocanın İlhan'ı. Çünkü baktığımız zaman ters kanatta da iş yapabilecek bir oyuncu. Özellikle az önce neyden bahsetmiştik? Beşiktaş'ın boş alanları değerlendirebilecek bir sağ kanadı yok demiştik. Eğer Beşiktaş bu profilden ziyade yine teknik bir oyuncu alacaksa sağ kanada bence kesinlikle İlhan'ın da orada değerlendirmesi gerekiyor hocanın rotasyon içerisinde.
1: Peki. Eralp'ı çok çok teşekkür ederiz abi.
0: Abi ben teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir yayındı. Sana da yayınlar dilerim.
1: Her zaman abi, her zaman benim için de çok büyük keyif seninle sohbet etmek. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşürüz abi.
1: Evet, Eral Pısı'yla da konuştuk. 50. dakikaya, hatta 51. dakikaya da geldik. Normal şartlarda dakika skor programlarında, maç içlerinde biraz daha dinleyici mesajıyla, sohbetle ilerliyoruz ama Eral Pısı'yla birkaç tane daha sorum vardı merak ettiğim, Eralp'in görüşünü merak ettiğim. Onları aslında dinlemek istedim, sizlere dinletmek istedim. Çünkü her zaman farklı bir görüş iyidir mesela. Eralp'le birçok konuda benzer düşünürüz ama ben Oleitan'la sezonun geçmeyeceği tarafındayım. Ki bugün bence de çok iyi oynuyor. Zaman zaman iyi oynadığını da söyleyelim. Hatta yani orta sahada dribling yeteneğinin de gayet iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayabilirim. Ama işte Eralp'in de söylediği gibi kale önünde problem var. Aynı zamanda tabii skor konusunda problem var ve yani bazen bağlantılarda da ikinci bölge üçüncü bölge arasında bazen pasla oyunu kırmanız gerektiği noktalarda Olaita'nın bence biraz problemli bir oyuncu olduğunu bu konuda söyleyebilirim. Her ne kadar Orkun'un pas kalitesi çok üst düzey olsa bile diyelim. Bu arada çok büyük bir tehlike olabilir. Bir kez daha Vaslav Černý, ancak rakip kaleci Zadrazil'de kalıyor. Černý tıpkı geçtiğimiz maçta olduğu gibi yine o koşuyu attı ama son vuruşta o topa dokunamadı. Evet, bugün golü buldu. Çok da kıymetli bir goldü. Hatta dribling üzerinden yani nabızın yüksek olduğu bir anda plaseyi bırakmayı başardı. Bu konudan kendisini tebrik edelim. Ama fizik durumu çok daha iyi olursa Vaslav Černý'nin diyelim yani Beşiktaş'a çok daha etkili olabilir. Şu anda Eralp'in söylediği %60 %70'iyle Beşiktaş sahada cümlesinde Vaslav Černý'de %40'ıyla sahada olduğunu vurgulamak isterim. Derken Calo da faulü aldı. Beşiktaş 1-0 önde, dakikalar 52'yi gösteriyor. İlk başta da 1-0 kazanmayı başarmıştı. Tur için çok ciddi bir avantaj elimizde bulunuyor. Bu arada bir son dakika gelişmemiz var. Fenerbahçe'nin bir duyurusu geldi. İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'ne transfer olduğunu söyleyelim. Detaya bakıyorum, anlaşmada bir sayılar belli edilmiş mi şeklinde ama şu anda... Yani haberin detayına bakıyorum. Fenerbahçe'nin de resmi sitesine de bakacağım aynı zamanda. Bakalım belki sayılar da bizlere aktarılmıştır. Şöyle yapıyorum. Yolu açık olsun şeklinde açıklama gelmiş. Fenerbahçe tarafından İrfan Can Eğribayat önümüzdeki yani yarın başlayacak Süper Lig sezonunda Gençler Birliği kalesini koruyacak. Ki Gençler Birliği'nin kalesinde zaten geçtiğimiz sezon çok değerli bir kaleci vardı. Velho, Portekiz milli takımına kadar seçilmişti Velho, bunu da söyleyelim. Bu arada Beşiktaş kale önünde bir tehlike yaratmaya çalıştı Ohla, ancak rakip savunma bir kez daha topu kazanmayı bildi. Velho'dan sonra İrfan Can Eğribayat da şansını deneyecek Gençler Birliği. Bakalım yolu açık olsun İrfan Can'ın, ki o da zaman zaman belli günlerde çok değerli işlere imza atabilen bir kaleci. O istikrarını 34 maçlık lig sezonuna yaydığı takdirde zaten çok daha kabul edilebilir. Çok daha belki iyi, üzerine övgüler söyleyebileceğimiz bir kaleci olabilir. Ama günüyle gününün zaman zaman tutmadığı ama gününde olduğu zaman da çok değerli bir kaleci olduğunu İrfan Can Eğribayat'ın vurgulamak isterim. Evet, 55. dakikadayız. Beşiktaş 1-0 önde. Şu anda işler Beşiktaş adına pozitif ilerliyor. İkinci yarının başında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyelim iki tarafta da, ki iki takımın da maça başlanan 11'i, yani ilk maçtaki başlayan 11 ile ikinci maçta başlayan 11'i arasında sadece iki takımda da birer değişiklik olduğunu söyleyelim. Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Ottara yerine Rıdvan oynuyor bugün. Hradec Kralove'de de Ludvicek oynuyor bugün. Sağ kanat beki rolünde, onu vurgulamış olalım. Çünkü ilk maçta 42. dakikada sakatlanarak oyun alanının kenarına gelen Kuchera bugün maç kadrosunda olmadığını da söyleyelim sakatlığı sebebiyle. Evet, 56. dakikaya giriyoruz. Beşiktaş sol kanattan İlhan Fakılı'yla geliyor, ki İlhan da bir kez daha çok rahat adam geçtiğini bize gösterdi. Oo, çok zarif bir hareket. Rakibin beşliğinden atarak aslında kendine pozisyon yarattı. Orkun'a da çıkarıldı top, ancak rakip savunma ayak koyuyor. Beşiktaş'ta gerçekten İlhan Fakılı rüzgarı esiyor derken bir de şık bir jenerik bir vuruş denemesi, ancak çerçeveyi bulmadı İlhan Fakılı. Taraftar da İlhan'ı alkışlıyor. Gerçekten görülmeye değerdi İlhan'ın 56. 57. dakikada yaptığı, bu sol kanatta yaptığı hareketler. Gerçekten göze hoş gelen, çok rahat adam geçen ve top ayağında olduğu zaman o oyuncuyu geçeceğini bilme hissi izleyende oluşuyor oyuncuda. Bu çok değerli bir şey. Bu çok değerli bir durum. Yani oyuncunun 20 yaşında olduğunu da hatırlayınca gerçekten çok heyecanlıyım. Yani ilerisi için. Ya bugün birinci dakikada kalenin ağzından golü kaçırabilir. Bu olabilecek bir şey. Futbolda en iyi oyuncular da kaçırıyor. Vallahi İlhan'ın şansı yanında olsun demek istiyorum. Ya futbolda belli başlı şeylerde tabii ki şans da gerekiyor. İlhan'a biraz da şans gerekiyor. Umarım şansı yanında olur. Umarım çok başarılı olur. İlhan Fakılı. O da Fransa 2. Ligi Clermont'dan geldi. Ama yani sezonun şu ana kadar kampın zaten yıldızıydı Beşiktaş'ta. Sezonun da en heyecan verici oyuncularından bir tanesi olacağı benziyor. Yayının ilk bölümünde bu arada oraya gireriz ama Beşiktaş taraftarları şu anda omuz omuza maça değil arkalarını dönmüş vaziyette bir koreografi yapıyorlar tribünde. Her zaman olur böyle şeyler. Takım taraftarları zaman zaman böyle moda girdikleri vakitte belli başlı besteleri söylerken zaman zaman daha ahenkli bir şekilde söylemek adına el kol hareketleri aynı zamanda arkalarını dönerler. Ve bunlar sürekli bir ahenk içerisinde tribünlerde yönetilir. Gerçekten bir şölen havası var. İnönü'de yedek kulübesi de şu anda ısınmaya geldi. Birçok oyuncu ısınmaya geldi ki muhtemelen 70. dakikadan sonra 70-72. Dakikadan sonra biraz daha aslında rotasyonlu bir kadroya dönebilir Beşiktaş lig maçını da düşünerek. Şu anda avantaj elinde. 1-0'lık üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Hradec Kralove'nin maçı uzatmak adına en az 2 gole ihtiyacı var. Beşiktaş taraftarları şu anda da telefonlarının fenerlerini yaktılar ve oldukça güzel bir görüntü ya imza atıyorlar. Aynı zamanda şu anda Hradec Kralove taraftarları da Beşiktaş taraftarlarının videosunu çekiyor. Şu anda görüntüye bu yansıdı. Bunu da vurgulamak istedim. Yani zaten izlemeye gelmiş bir rakip takım taraftarı görüyoruz. Yani çok böyle bir marş söyleme ya da böyle bir tribünde etkin olma gibi bir durumları olmadığını gelen futbol severlerinde Beşiktaş taraftarlarının bu gösterdiği güzel görsel şöleni telefonlarının video kameralarıyla çektiği bir tablo söz konusu deplasman tribününde. Bu arada Vaslav Černý ceza sahası içinde çok da tehlike yaratabilecek bir açıda Orkun'a aktardı. Orkun şut açısı yaratırsa tehlike olabilir. Olayitan vurdu ancak ayağına oturmuyor Olayitan'ın. O da ilk yarının başarılı ismi. Evet, Öcal Bey'den de mesaj geldi. Trossard ısınıyor kenarda diye. Ya evet, son 15-20 dakika göreceğimizi ben de düşünüyorum ki Alper Üstündağ da söylemişti zaten ama girer yani bence. Yani zaten işte dünden evvelsi gün burada zaten konuşuyorduk. Vedat Muriç de böyle 15-20 dakika kala girmişti. Ya yani böyle Trossard da böyle 15-20 dakika kala girer. Hani ondan sonraki maçta oynar gibi hayal ediyorum. Trossard nezdinde, Vedat nezdinde bilmiyorum. Çünkü Talisca her maç gol atıyor. O yüzden yani muhtemelen kesilmeyecek gibi inanıyorum. İlk etapta en azından. Veyahut da farklı bir durum olacak. Asensio mu kesilecek? Kafalarda soru işareti çok Fenerbahçe'de. Beşiktaş'a dönelim tabii ki. Bugün konumuz Beşiktaş. Ama yani Trossard yani hepimizin çok merakla beklediği bir isim. Çok da beğendiğim bir isim benim ayrıca. Ama İlhan Fakılı'yı da çok beğeniyorum. Ya o yüzden yani Eralp'e onu sormak istedim. Yani İlhan'ı sağ kanatta görür müyüz diye. Ya gerçi bugün Černý golü attı. O yüzden yani bugünün aslında ister istemez gol atan her zaman kahramandır hikayesi var ama yani çok da iyi oynuyor mu dersek valla bilemiyorum. Ya bugün iyi. Tabii golü buldu vesaire vesaire ama uzun vadede fizik durumunu geliştirmediği koşulda sıkıntı olur. İlhan'ın bu kadar cıvıl cıvıl performansı varken de hemen oyuncuyu yedek kulübesine hapsetmeyi de doğru bulmuyorum. Umarım İlhan da hak ettiği süreleri bulur diyeyim. Trossard'ı ama merak ediyoruz. Hepimiz çok merak ediyoruz. Bu arada galiba bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Evet, Öcal Bey de şey demiş yani sağ kenara geçer herhalde Trossard demiş. Olabilir yani, göreceğiz. Ya şimdi golü attığı için Černý de oyundan çıkarır mı onu bilmiyorum. Gol atan oyuncunun keyfi kaçar ilk çıkan oyuncu olursa vesaire vesaire. Bilmiyorum, bu tip dinamik yani takım içi dinamikleri de iyi ayarlamak lazım. Vincenzo Hoca'ya da göreceğiz bakalım süreçte acaba bu konularda nasıl bir antrenör olduğunu. Şu ana kadar iyi bir sınav verdi bu konuda ama büyük resimde bakacağız neler olacağına. Derken rakibimiz çok tehlikeli pozisyon yakalamıştı ceza sahamız içerisinde. Ancak rakip hücum oyuncularından Slončić diye gördüm. Sol ayağıyla çok da kolay bir pozisyonda düzeltiyor Mihalić. Çok da aslında rahat bir pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Belki Nübel kurtarırdı o vuruş hızını. Zaten kalesine devleşen bir isim ama çerçeveyi bile bulamadı. Evet, Trossard oyuna giriyor. 60. hatta 62. dakika itibarıyla Trossard da üzerindeki antrenman yeleğini çıkardı. Ve birazdan değişiklik tabelası da yanacak. Leandro Trossard oyuna giriyor. Hepimiz de merakla bekliyoruz. Beşiktaş taraftarında muhtemelen Leandro Trossard'ın adını stadyumda destekleyecek şekilde bir marşla bağırarak oyuncuya bir hoş geldin diyecektir. Geçtiğimiz maçta süre bulmamıştı. Yedek kulübesindeydi deplasmandaki maçta. Bugün ilk kez Leandro Trossard'ı Beşiktaş formasıyla göreceğiz. Vlahovic soranlar olacaktır. Daha yeni geldi zaten. Avrupa kuralları, kadro kurallarına göre zaten turlar bitmeden oyuncu eklemek mümkün olmuyor. Turlar bittikten sonra iki oyuncu değişikliği hakları oluyor takımların. Kadrolarından oyuncu çıkarıp bazı oyuncuları ekleyebiliyorlar. Ki muhtemelen de Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş'ın kadrosuna Dušan Vlahović de eklenecektir. Ki şu anda önümde bir listeye bakıyorum. Olası tabloda Beşiktaş'ın ilerleyeceği playoff turunda zaten birçok aslında takım olasılığı var. Onları sayacaktım ama şu anda önümde kaynakta bulamıyorum. Maç sonunda sizlere tabii ki sayarım. Olası tabii ki bir aksilik yaşamadığımız durumda. Tabii Midtjylland'dan çok daha kolay takımlar olacağını söyleyeyim. Bu arada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kale ağzında son anda rakip savunma araya giriyor. Murillo ile gole çok yaklaştık. Yine ceza sahası içinde Murillo. Ya bunları çok yapacak gibi bu sezon. Bu sefer topla girdi. Ve yine o iç koridoru kullanarak esasında bir şut açısı yarattı kendine. Gerçekten çok fazla Murillo golü izleyebiliriz bu sezon. Bu tarz. Yani ceza sahası dışından da vurabilen bir oyuncu ama driplingiyle belki de boş koşularıyla ceza sahası içine kadar giren Murillo golü görebiliriz. Böyle zamanında Liverpool'da şöyle goller görüyorduk. İşte Andy Robertson asistliyor, Trent Alexander-Arnold gol atıyor. İşte Rıdvan asistleyecek, Murillo vuracak ceza sahası içinde gibi. Çok fazla bekten beke asistli goller görebiliriz. Evet, rakipte de bir oyuncu değişikliği var. Slončić. İlk maçta da aslında rakibin etkili gözüken oyuncusu, bugün çok çok da verim vermediğini söyleyelim. Abdullah Umar girecek. Biraz daha atletik kabiliyeti yüksek bir oyuncu olduğunu biliyorum ama çok da fazla izlediğim bir oyuncu değil. Abdullah Umar'ı izleyeceğiz. Ki ilk maçta da Van Buren yerine girmişti Abdullah Umar. 59. dakikada, bu maçta da 64. dakika itibariyle oyuna girdiğini söyleyelim. Evet, işler istediğimiz gibi gidiyor. Umarız bir aksilik yaşamayız. Ki kötüyü de çağırmayalım tabii ki. Nurullah Bey yazmış. Sergen Hoca varken biz hiç o ismi duymuyorduk. Az önceki söylediğim Murillo ne demiş? Valla Sergen Hoca döneminde de aslında bence başka oyuncularda çok daha fazla sıkıntı vardı. Murillo yine öyle veya böyle giriyordu ceza sahasına. Yani ya ceza sahasına giriyordu demeyeyim. Yani ceza sahası dışından deniyordu ya da sürekli bindiriyordu. Yani asistleri falan vardı ama ya şu anda
2: yani bambaşka bir oyuncu gibi gözüküyor. Çok daha iyi bir oyuncu gibi gözüküyor ki ben Sergen Hoca'nın takımında da Mourinho'nun yani takımın kalanına göre kötü gözüken oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünmüyorum. Yani Sergen Hoca takımında mesela Cherny çok kötü gözüküyordu. Jalo çok kötü gözüküyordu. Düşünüyorum. Yani Rıdvan ikinci yarı biraz performans attırmıştı. Orkun zaten Aralık ayına kadar yoktu. Aralıktan sonra estirmişti. Oh ilk geldiğinde fena değildi. O Laitan bence yine çok kötü gözüküyordu ki şu anda iyi gözüküyor. Ki Endidi de evet oyuna giriyor. Endidi de merak ettiğim isimlerden. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Evet birçok değişiklik var Beşiktaş'ta. Aynı zamanda Yasin Özcan da giriyor. Endidi ile beraber Oleytan alkışlarla kenara geliyor ki bugünün iyi isimlerinden olduğunu söyleyelim. Oleytan ile Endidi değişiyor. Yasin Özcan bakalım kimle değişecek. Evet Vaslav Cherny de çıkıyor oyundan. Herhalde Trossard da Cherny'yi değiştirdi. Ki Öcal Bey'in dediği de çıktı. Trossard'ı mı bakalım sahada? İlhan Fakılı'yı mı sahada izleyeceğiz? Onu merak ediyorum. Onu göreceğiz. Ama Cherny ile değiştirdi. Golü bulmasına rağmen. Ve evet Rıdvan'la da Yasin değişmiş oldu. Yasin sol beke geçti ki Yasin Özcan'ı hoca hiç galiba sol stoper yedeği olarak düşünmüyor. Çünkü şöyle bir gözlemim oldu. Yani geçen maç değil ondan önceki turda Midtjylland turunda bir ara biz Yasin Özcan'ı sol önde gördük. Maçın son bölümünde ki kariyerinde hiç öyle bir oynadığı bir refleks yoktu. Benim yani bütün kaynaklarıma da sordum bu konuyla alakalı. Bayağı şaşırdık hepimiz. Herhalde hoca kendisini biraz daha sol oyuncusu yani ya sol bek ya sol ön gibi düşünüyor. Ama bana sorsanız tabii ki hoca benden %100 daha iyi bilir. Şu ana kadar benim izlediğim oyuncunun ya sol stoper hatta sol stoper olduğu yanında da sol bekte oynayabildiği bilgisi var. Ve gözlemlerinde bu şekilde. Bu arada Yang Yoh topu kontrol etti ceza sahası içinde. Bir kez daha kanada açıyor. Beşiktaş ceza sahası çizgisinin üzerinden ceza sahasına doğru girmeye çalışırken topu kaybetti. Endidi de söktü aldı topu. Beşiktaş bir kez daha deneyecek. Sağ kanatta Trossard sırtını iyi kullandı. Çeh karşısında bir kez daha Endidi'ye. Endidi de topu çok çok iyi kontrol ediyor. Salih'ten Yasin Özcan'a. Yasin şöyle bir bekletti tekrardan Salih'e. Ondan da Emirhan'a. Beşiktaş rakip kalede fırsat bulmaya çalışıyor. Alan açmaya çalışıyor. Topu kaybettiği zaman da gerçekten topu geri kazanmaya oldukça şehvetli. Daha doğrusu şöyle diyelim iştahlı diyelim bir şekilde topu kazanmaya gayret ediyor. Endidi de girdiği dakikada itibaren iki tane top kazandı. Şu anda da rakibin topu kendi sahasından çıkaramadığı bir denklem görüyoruz. Tekrar Beşiktaş topu kazandı. Dakikalarda 70'e geldi. Derken yerde bir isim var. Evet, İlhan Fakılı yerde kaldı. Rakibin de bu hareketine sarı kart çıkması gerektiğini söyleyelim. Çok bariz bir itme var. İlhan Fakıllı'ya yapılan harekete sarı kart çıkması gerektiğini düşünüyor. Oyuncu grubunun da yüz ifadesinden bunu anlamak mümkün. İsviçreli hakem de devam şeklinde yani faulü verdi ama karta gerek duymadı. Urs Schneider. Urs Schneider de birçok Avrupa'nın dev organizasyonlarında da düdük çalan hakemlerden bir tanesi. Derken Beşiktaş çok tehlikeli pozisyona girebilirdi. Oh hazırladı. Endidi'ye seken topta Trossard ceza sahasına girerken şutunu denedi ancak rakip savunmaya çarpıyor. Tekrardan evet Beşiktaş baskısıyla beraber taçı da kazanmış oldu. Trossard da oyuna girer girmez baskıya katıldı. Ki Endidi de iyi başladı. Yani aslında çok fazla eleştirilen bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Ndidi birçok kişi tarafından aslında gitsin diye yorumlanıyor Beşiktaş taraftarı tarafından, ama yani oyuna girdiği şu 3 dakikada oldukça istekli başladığını söyleyelim Wilfred Ndidi'nin de. İster istemez tabii ki yeni teknik adamlar görev verdiği zaman bu tip

tartışmalı isimleri bu oyuncularda kendilerini göstermek için çok daha fazla özverili oluyor sahalarda. Bunu çok net görüyoruz. Ndidi'de de belki de böyle buna bağlı bir performans olduğunu söyleyelim. Bu arada çok ilginçtir. Tam buraya gelirken komik bir detay paylaşayım. Çorum FK otobüsüyle karşılaştım. Şu anda radyomuzun olduğu çok yakın bir bölgede diyelim. Yanlış şey olmasın. Takım konaklayacak diye anlıyorum. Tam antrenmandan geliyorlardı. Ben de yürüyordum. İşte metrodan çıktım yürüyordum. Geliyordum buraya doğru. Valla 1-2 dakika röterli geldim o yüzden, çünkü hani Çorum FK amcaları tam çıkarken tabii ki polis orada bir güvenlik önlemi kurmuştu. Dedim ki yayına yetişiyorum, hani bir şekilde bana yol açar mısınız lütfen falan dedim. Sonra baktılar, hemen açtılar tabii ki, sağ olsunlar. Ama hatta orada Çorum FK amcaların da antrenmandan geldiğini gördüm. Bakalım onlara da bol şans diyelim, Galatasaray'a da bol şans diyelim yarın. Yarın zaten maçı ben sunacağım burada. Konuşacağız. Birçok şey konuşacağız. Ligimizi konuşacağız. Yeni transferleri konuşacağız. Çok konuşacak konu var. Yani bugün olabildiğince Süper Lig'e girmemeye çalışıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın maçı ve Beşiktaş'ı konuşmayı daha doğru buluyorum. Konudan da çok sapmamaya çalışıyorum. Zaten farkındasınız. Bu arada 72. hatta 73. dakikadayız. 1-0 önde Beşiktaş. Bunu da hatırlatalım. Yolda radyo golü tercih eden dinleyicilerimiz bizden her zaman skoru istiyor. Biz tabii ki oyun hakkında, saha içindeki profiller hakkında ve sahanın içinde kalarak yorumlar yapmaya çalışıyoruz özellikle maç içinde, ama şu andaki tablonun 1-0 Beşiktaş lehine olduğunu da söyleyelim. İlk yarı Vaslav Černý'nin Olaita'nın asistiyle bulduğu bir gol vardı. Gerçekten de Beşiktaş için çalışılmış bir goldü. Bu arada çok şanssız bir durum. Jalo yerde. Gerçekten oldukça şanssız bir an Beşiktaş adına, umarız ciddi değildir. Çünkü Jalo çok sakatlığa açık bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Yani bu gerçekten Beşiktaş taraftarının şu anda en istemeyeceği şeylerden bir tanesiydi. Bu kadar verimli bir, hatta ilk 4 maç geçiren, ilk 4 resmi maçta da çok çok iyi oynayan Jalo'ya valla nazar değdi dersek yeridir. Umarız ciddi bir şey yoktur. Oyuncu kendini yere bıraktı. Ki zaten oyuncunun kariyerinin geçmişinde düşünecek olursak sakatlıklardan çok çekmiş bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani Lille forması giyerken hatta Juventus'a transfer yaptı. Juventus'ta çok fazla sakatlandı. Üzerinde Porto'da da çok fazla sakatlık yaşamıştı oyuncu. Ondan sonrasında Beşiktaş bir fırsat transferi olarak oyuncuyu getirdi. Yani oynadığı vakitlerde zaman zaman eleştiriler olmuştu Thiago Jalo'ya, ama benim normal şartlarda bu sakatlık trendine girmeden önce çok da beğendiğim, izlediğim de bir oyuncuydu. Türkiye Ligi'ne geldiği için belki çok ciddi bir fırsat olabilir diye düşünüyordum. Nitekim bu sezon başında performansı vermeye başladı. Geçtiğimiz sezon birazcık böyle dalgalanan bir performans. Ama şu anda bakalım ne olacak. Oyuncu hala yerde. Umarız ciddi bir durum yoktur. Buradaki aradan istifade eden Hradec Kralovi takımında da Vilkanova oyuna giriyor. Van Buren yerine Vilkanova oyuna giriyor. Galiba devam edecek gibi görüyorum. Yani biraz olumsuz konuştum ama evet, yok, devam edemiyor. Agbadu girdi oyuna. Thiago Jalo yerine hiç riske girmedi. Beşiktaş teknik heyeti bir an ayağa kalktı gibi gördük ama sol dizinin üzerindeki o kasa şu anda bir müdahale yapılıyor. Direkt kalenin, Nübel'in kalesini koruduğu kalenin direkt sağında bir masaj uygulanıyor Thiago Jalo'ya. Umarız ciddi bir durum yoktur. Agbadu'nun da çok sıkıntılı bir Dünya Kupası geçirdiğini zaten birçok futbol sever de farkındadır. Dünya Kupası'nı birçok futbol sever bizden dinleyen de var, ama herkes de neredeyse bayağı bir maç izlediğini biliyorum. O yüzden de yani Agbadu'nun performansı epey sıkıntılıydı. Yani dönüşünde de pek iyi gözüktü dersek yanlış bir ifade kullanırız Emmanuel Agbadu için. Geçtiğimiz sezon ben beğenmiştim genel olarak performansını, ama tabii ki 1-2 maçta çok çok sıkıntılı gözükmüştü.
Biraz zaten oyuncunun belli meziyetlerinin çok iyi olduğunu ama çok hataya açık bir oyuncu olduğunu biraz ayak kalitesi kaynaklı olarak söyleyebilirim. Agbadu'da da böyle bir durum var. Bakalım Beşiktaş'ta acaba transfer operasyonunda olası bu durumda savunmaya öncelik mi verilecek, stopere mi öncelik verilecek, bunu göreceğiz. Şu ana kadar bu ikilinin performansıyla beraber sağ ön ve sağ iç transferleri biraz daha fazla konuşuluyordu. Özellikle son bir hafta içinde gündem buna doğru dönmüştü. Ancak olası bir Calo'nun sakatlık durumunun ciddi olmasından kaynaklı, eğer böyle bir durum varsa belki sol stoperden de ziyade iki, hani hem solda hem sağda oynayabilen bir stopere gidebilir Beşiktaş diyebilirim. Çok iyi bir soru gelmiş bir dinleyicimizden. Vallahi açıkçası zor bir soru. Yani Fabri mi iyi, Nübel mi iyi diye. Yani şu ana kadar tabii ki Beşiktaş performansıyla değerlendiremeyiz Nübel'i. Fabri'nin yani genel kalecilik performansını değerlendirecek olursak, yani Fabri'nin Beşiktaş harici kalecilik performansı Nübel'in Beşiktaş harici kalecilik performansından kötü. Yani Nübel daha iyi bir kaleci derim. Bu arada Vlahovic de maçı izleyenler arasında Tüpraş Stadyumu'nda alkışlarda Vlahovic'e geldi. O da gerçekten çok şık giyinmiş. Nübel Fabri konusunu konuşuyorduk. Yani Beşiktaş performansıyla Nübel'i değerlendiremeyiz. 4 maç şu ana kadar harika işlere imza attı. Fabri'nin Beşiktaş performansı bence olağanüstü iyiydi. Ama haricinde konuşursak işte Nübel'in genel performans, Fabri'nin genel performans. Bana sorarsanız Nübel daha önde bir kaleci. Ama tabii ki Fabri diyenler de olacaktır bu konuda. Ya Beşiktaş performansıyla işte 4 maçı izledik, işte Nübel Fabri'den iyi kaleci, daha güven veriyor gibi bir cümle kurmayacağım. Ama şu ana kadar 4 maçta da kusursuz oynayan bir kaleci olduğunu da bir kez daha altını çizeyim. Yani ben çok beğendim. Ya ve bu kadar aslında ya iyi olacağını tahmin ediyordum ama yani bu kadar ön plana çıkacak bir performansı imza atacağını hayal etmemiştim. Yalan söylemeyeceğim. Ama yani beni pozitif manada en çok şaşırtan kişi Nübel değil. Nübel'den beklentim vardı çünkü, İlhan Fakılı. Yani bu adam kim dediğimiz birisi. Daha izlememiştim bu arada, çok da bir şey söylemeyeyim ama bu adam kim dediğimiz birisi şu anda gözümüzün pasını siliyor ve 20 yaşında gerçekten olağanüstü bir çocuk. Valla yolu bahtı açık olsun. Gerçekten bunu söylemek istiyorum. Sakatlıksız ve şansının yanında olduğu bir futbol kariyeri diliyorum kendisine. Çünkü o yetenek var. Adam geçme yeteneği var ve top ayağına çok yakışıyor oynarken. Yani farklı bir oyuncu olduğu belli. Sağ dışı karakterini bilmiyorum. Ne bileyim yani, adamı bir röportajını bile dinlemedim. Veyahut da o mimiklerini görmedim. O konuları bilmiyorum. Oyuncuları tabii ki değerlendirirken İster istemez mental ve açıklamalardaki konuya bakış açılarıyla da değerlendiriyorum. Çünkü bu şöyle bir şey. Yani iyi bir insan olmasına gerek tabii ki var, herkesin gibi hissediyorum ama bu o demek değil. Bazı belli başlı açıklamalardaki tutumu bile saha içindeki belli başlı psikolojilerine işaret edebiliyor. Yani bir şey yorumlarken sadece o gün bu adam iyi oynadı, işte sağ çekti, iyi vurdu gibi değil. Biraz daha bütünüyle yorumlamak açısından saha dışında da oyuncuların konuya nasıl baktığını biraz daha açıkçası anlamaya gayret eden bir futbol severim diyeyim. Burada da sizlerle futbol muhabbeti eden arkadaşınızım diyeyim. Ya konuya biraz öyle bakmaya çalışıyorum. Bugün nezdinde de yine İlhan'ı ben çok beğendim. Yani kale ağzında %100 kaçırmasına rağmen gerçekten yine bence gözümüzün pasını sildi. Nübel konusunda da bir kere veya iki kere zaten kaleye gelindi. Bir tanesi böyle net gibiydi ama yani Nübel çok güven veriyor yani kalede. Rakibe siz gol atamayacaksınız hissiyatı
veren tarzda bir kaleci olduğunu söyleyebilirim. 81. dakikaya giriyoruz ki artık yavaş yavaş maçın da son bölümüne geldik sayılır. Maç sonunda çok değerli konuklarımız olacak. Maç içinde ben genelde sizlerin gelen öyle ufak tefek soruları ve bazen işte kuponlar oluyor ki yani yorumlar oluyor, onları aktarmaya çalışıyorum. Maç sonlarında da değerli yorumcularımız aslında biraz daha moderatör rolünde sorular soran konumda oluyorum. Radyo Gol mikrofonlarında birçok Süper Lig maçında aslında böyle. Avrupa maçlarında da ara sıra varım. Genelde özellikle sezon öncesi ön elemelerde oluyorum Avrupa'da. Sezon içinde genelde Süper Lig mesaimiz oldukça fazla olduğu için tabii hafta içleri ben de daha çok Avrupa müsabakalarını evimde takip ediyorum. Ve tabii ki çeşitli başka mecralarda yaptığım işler de var. Sadece şunu söyleyelim, yani benim genelde Radyo Gol'de beni dakika skorda Türkiye Süper Ligi maçlarında daha çok dinleyeceksiniz ve zaten geçtiğimiz sezonda da birçok zaten müdavim dinleyicimiz var. Onlar da dinliyorlardır diye ümit ediyorum ki zaten şu ana kadar genelde müdavim dinleyicilerimiz sağ olsunlar kendilerini her zaman hissettiriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, 83. dakikaya da gireceğiz biraz sonra. Evet, bir sarı kart çıktı ama kime çıktığını göremedik. Vallahi akıllı ekrana yansıyınca söyleyeceğim. Yayıncı kuruluşun aldığı reklam dolayısıyla pozisyonu göremedim. Emirhan Topçu'nun yaptığı hareketmiş. Bu arada çok sert bir hareket. Umarız VAR'a gitmez. Yani VAR'a giderse farklı da yorumlayabilir. Biraz tehlikeli bir yere gelmiş. Sarı kartla iyi kurtuluyoruz. Bilerek olmadığı belli. İlk etapta Baldır'a geliyor. Oradan oyuncunun terlemesinden dolayı zaten aşile doğru inen bir durum var. Ama ucuz atlattık diyelim. Evet, topu da uzaklaştırdık. Artık 82. 83. dakikalardayız zaten. İşler istediğimiz gibi biraz daha rakip gelmeye başladı. Hradec Kralove'nin birazcık riskler alan taraf olacağını zaten bu son anlarda bekliyorduk. Şu anda da yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10 oyuncuyla bizim kalemizde fırsat arıyorlar derken çok tehlikeli bir pozisyon olabilir. Bir vuruş geldi, çerçeveyi bulamadılar ama son bir müdahale olduğunu gösteriyor Urs Schneider, karşılaşmanın İsviçreli hakemi. Şöyle bakıyorum offside var mı diye. Aa, çok inceden offside görüyor gözüm ama gözün de görebileceği pozisyon değil. Mutlaka oradaki yardımcılar daha iyi görmüştür diyorum. Ufak bir offside gördüm gibi ama yani gözün dediğim gibi görebileceği kadar bir offside var yok diyemem. İster istemez Beşiktaş tuttuğumuz için bu şekilde konuyu yorumluyorum. Evet, artık son 5 dakikaya da giriyoruz. Orta gelmişti ceza sahasına köşe vuruşu kaynaklı. Nübel'e yapılan altı pas içindeki müdahaleyle karşılaşmanın hakemi lehimize faul düdüğünü çaldı. Nübel'den de çok acele hareketler görmüyoruz. Evet, uzun oynayacağını anlıyorum. Savunmacıları merkezi yani tandemi de orta sahaya kadar yolladı Alexander Nübel. Evet, Beşiktaş'ta Trossard'dan bir derin top denemesi, rakip savunma topu kazandı derken tekrar alıyoruz. Yani oyuncu grubunun topu kaybettikten sonra topu kazanma iştahı oldukça üst düzey. İlk maçta da hatta Midtjylland maçlarında da bunu çok net gördük. Saha içi yerleşiminde Vincenzo Italiano hocanın gerçekten bu takıma eli dokunmuş. 4 maçın bütününde analiz edebileceğimiz yani en majör şey, bence herkesin de çok net gördüğü şey bu. Ve aynı zamanda bilmiyorum, benim çok net dikkatimi çeken performansı Murillo. Yani iyi kötü anlamında söylemiyorum. Oyuncunun kullanım biçimi biraz daha farklı.

0: Evet. Yavaş yavaş da son bölüme geldik. Muhtemelen ikinci yarıda da böyle 3-4 dakikalık bir uzatma bekliyorum. Evet, uzun bir taç kullanıldı ceza sahamıza doğru. Uzaklaştırıyoruz Ndidi ile. Bir kez daha deneyecek rakip. Ki ister istemez çok da normaldir, çok da doğaldır. Futbolun doğal akışında gol aramak isteyen ve gol bulması zorunlu olan takımın bu tip belki 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa bu dilimlerde kalemizde olması normal. Şu dakikaya kadar hiç geriye adım atmamıştık. Şu anda biraz daha kalemize çok gömülmedik ama birinci ikinci bölge arasında daha fazla kümeleşen bir oyuncu grubumuz var. Rakip de fırsat kolluyor haliyle. Yine de Beşiktaş takımı kendi evinde de iyi bir sınav verdi. Yani rakibe çok fazla ümit vermedi. Bunu söyleyelim. İlk yarıda attığı golle zaten rakibin gardını kırdı ki herhalde ikinci golde gelecek gibi hissediyorum. İlhan Fakılı çünkü aldı ayağına topu. İyi de bir servis. Bir vuruş kaleciden dönüyor. Trossard golle çok yaklaşmıştı. Rakip kaleci Zadrazil'den dönüyor. İlhan Fakılı getirmişti. Trossard'a aktardı. Trossard vurdu, kaleci de kaldı. Vallahi Bülent Bey yazmış. Selam olsun kendisine. Bu sene olağanüstü bir lig izleyeceğiz gibi duruyor. Ne dersiniz diye. Vallahi bence de ya. Hakikaten enteresan bir şey izleyeceğiz. Ya umarım Anadolu takımlarında da böyle net oyun planları görürüz. Ya biraz iş şuna bakıyor. Şimdi tabii ki dört büyükler çok iyi kadrolar oldu. Hepsi çok iyi kadro bu arada. Bu arada İlhan da alkışlayalım. Oyun alanının kenarına geldi. Raşitsa girdi oyuna. İlhan çıktı. Ya dört büyükler zaten iyi kadro ve zaten yani hepsinin kalbur üstü antrenörü var. Ya biraz iş, iyi futbol izleme işi iki tarafında gösterebileceği bir konu. O yüzden de Anadolu takımlarının umarım tutarlı hareketleri olur. Umarım belli başlı felsefeyle ilerlerler. İşte Göztepe'nin ilerlediği gibi, işte aynı zamanda Samsunspor'un ilerlediği gibi. Yani en başarıları saymıyorum. Sadece filosofiyle, felsefeyle ilerleyen kulüpleri sayıyorum burada. Yoksa daha başarılı kulüpler de vardır bu ikisinden. Belli felsefeleri kovalayan, belli felsefeyle oynayan, belki o felsefeyle beraber full gömülen de olabilir. Ama her takımın da gömülmesi gerçekten kötü. Yani tek tip takım izlemek çok kötü. İşte zamanında Farioli ile Alanya kısa başlıyordu savunmadan. Küçük küçük pas yaparken kaç tane hatayla gol yiyordu. Ama yine de bir felsefe vardı. Yani her takımın kendine özgü bir şeyi olması Anadolu takımlarında gerçekten güzel olur. Futbol adına iyi olabilir. Yani zaten dört büyükler iyi ama bunların yanında da belli başlı takımların mesela işte Göztepe'ye karşı atletizm üstünlüğü kurmak çok zor herhangi bir takımın. Böyle takımlar görürsek de lig tadından yenmez bir hale gelir. Ya klişeyi yapacağım yine, diyeceğim yani hakemler konuşmayız umarım falan diye de yani o mümkün değil zaten. Mümkün değil yani. Ben tamam, ben konuşmuyorum hakem de zaten benim programlarda full hakem konuşuyoruz ya. Yani ben soruyorum genelde çünkü burada dört büyüğü de sunduğum için zaten hakem hakkında büyük, çok net yorumlar yapmıyorum. Zaman zaman çok siyah çok beyaz pozisyonlarda yapıyorum. Onun dışında gri pozisyonlarda, işte pozisyon gri diyorum, konağa göre işte o gün büyük takımlarda hangisinin maçı varsa aslında genelde zaten o takımı destekleyen hem yorumcu hem taraftar hem vesaire bağlandığı için de o günkü pozisyonlarda da genelde yayında şu şekilde bir durum oluyor. Gri pozisyonlarda bu gibi yorumlar yapılıyor. Yani o takımın lehine genelde yorumlar oluyor. Ya siyah beyazsa söylüyorum. Onun dışında gri pozisyonlarda hakem değilim, bir şeyim değilim. İyi bir futbol izleyicisi olduğuma inanıyorum ama hakemlik başka bir iş. Hakemler, yani şöyle söyleyeyim, bizim ülkemizde taraftarlarımız gerçekten hakem kurallarına benden daha fazla hakim. Çünkü nerede görsem herkes hakem konuşuyor. Ki televizyon programlarında da yayınlarda da öyle. Benim de konuşmam gerekiyor. Ben sadece hani dört büyükleri de aktardığım için birazcık hani tepkiyi oradan çekmeyelim. Zaten yayınlar içerisinde çok fazla hata yapıyoruz. O yüzden de bari yaptığımız hatalarla tepki çekelim. hakemle hakem yorumuyla tepki çekmeyeyim. Ama benim yayınlar çeksin. Neyse, şaka maka çok şey konuşuruz. Liga dışısından güzel futbol ben de isterim. Bak, bir dinleyeceğiz demiş ki Öcal Bey. Paraguay modeli olmasın Anadolu takımları demiş. Ya evet evet ya, çok fazla kapançık olmasın ama mesela o da olsun. Ama hepsi olmasın abi. İşte ne bileyim, iki tane öyle takım olsun, üç tane böyle kısa başlayan olsun, dört tane orta alanda çok fizikli takım olsun, ya da iki tane böyle çok risk alan takım olsun. Yani birazcık bu çeşitlilik ve her takımın ne oynayacağını az buçuk anlayabildiğimiz, yani tabii ki sürprizler yapacak antrenörler ama yani şu takım şu oynar diyebilmek istiyorum ben. Ya ben mesela şu anda Kocaeli Spor'un ne oynayacağını bilmiyorum. Ya Selçuk İnan iyi bir antrenör. Kadro kurulmadı ama Kocaeli Spor'un nasıl futbol oynayacağını bilmiyorum. Ya Kocaeli'yi karşıma almaya çalışmıyorum. Müthiş bir taraftar var. Yani gerçekten taraftar takım top oynamazsa taraftar oynatır. Ama yani demek istediğim bu. Yani sadece Kocaeli'nin nezdinde söylemedim. Bir tane örnek verdim burada ama işte bilmiyorum. Yani tahmin edemiyorum. Yani ne oynarı konuşamıyorum. Bu kötü. İşte. Evet, Paraguay modeli denilmişsiniz. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş Halit Bey. Demiş ki Galatasaray transfer yapmazsa ilk üçe bile giremez demiş. Bence girer. Hatta şu anda kadrolarla beraber birazcık hani ters bir cümle kurayım. Herkesin de tepkisini çekeyim. Yine de bir numaralı favori Galatasaray diyorum ben. Yani 4 senenin üzerine hele hele kadrosunu korumuş bir Galatasaray'ın yine favori olduğunu inanıyorum. Ha, şunu beğenmiyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Bu arada 3 dakika uzatma geldi. Yani son dönemde Okan Hoca'nın hazırlık maçındaki gerginliği yani belli şeylerin iyi olmadığını gösteriyor, kabul. Ama yine de Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bunlara rağmen favori Galatasaray bence şu anda, hala da. Göreceğiz. Yani tabii ki futbol favorinin her zaman kazandığı bir oyun değil. Favori demek şey demek değil, yani bu sezon kesin şampiyon olur demek değil. Ama bana sorarsanız ki risk yönetimi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çok ağır favori gösterdi. Bana sorarsanız bence bir tırnak farkla bence Galatasaray favori. O da Fenerbahçe'nin neredeyse transferlerinin büyük çoğunluğunu tamamlamış olması ve Galatasaray'ın transferlerinin eksik olması sebebiyle, ama yine de Galatasaray favori diyorum. Evet, artık müsabakanın da son dilimine geldik. Beşiktaş 1-0 önde. Hatta birazdan da hakem düdüğünü çalacaktır. Sonra da çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından da maç sonuyla beraber Alper Üstündağ ve ardından Emre Eren'le maç sonu yayınımız dolu dolu başlayacak. O halde çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından tur için, zaten tur da geldi ama maç sonu yayınımız sizlerle olacak.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan, ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası ile patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, maç sonu yayını hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Beşiktaş 2 maçta da rakibine 1-0 mağlup ederek toplamda 2-0'la Hradec Krylova ekibini mağlup etmeyi başardı ve adını Avrupa Ligi playoff turuna yazdırdı. Playoff turunda da Kaunas Žalgiris takımıyla eşleşecek. Beşiktaş Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 gibi skorlarla elenen Kaunas Žalgiris'i konuk edecek ve sonrasında konuk olacak. Ama tabii ki bütün bunları konuşacağız. Bu eşleşmeyi de konuşuruz tabii ki ileriki programlarımızda ama biraz bugüne dönelim istiyorum. Birazcık Beşiktaş'a dönelim istiyorum. Alper Üstündağ bizimle beraber. Alper abi hoş geldin.
2: Merhabalar sevgili Can.
1: Selam Alper abi. Tabii ki birçok şey konuşabiliriz Beşiktaş'ta ama bir genel aslında bir 180 dakikalık Beşiktaş'ın sahada gösterdikleriyle başlayabilirsek Alper abi çok sevinirim.
2: Öncelikli olarak Nübel'le mi başlayalım? Beşiktaş'ın turuyla mı başlayalım?
1: Nübel de olur abi.
2: Nübel gol yememeye devam ediyor. Alman kaleci uzun yıllardır Beşiktaş'ta özlenen kaleci performansını gözler önüne seriyor. Ve gerçekten parmak ısırtıyor. Nübel kalede ise Beşiktaşlı artık kafasal olarak rahat. Ben onu görüyorum. Tabii ki oyunun genelinde tabii ilk karşılaşmada Semih Kılıçsoy'un golü. İkinci karşılaşmada da Çenli'nin golü. Beşiktaş turladı. Tabii ki ben Beşiktaş'ın aslında bugün daha farklı bir oyun tarzıyla rakibini boğacağı ve 2-3 golü bulabileceğini düşünüyordum ama 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla

0: kimle olacak? Duşan Vlahovic'le olacak. Atanın tutanın iyi olacak. Hani dedik ya, Nübel'i konuştuk.
1: Doğru.
0: Bundan sonra Vlahovic'le konuşacağız. Çünkü Vlahovic dünyaca ünlü bir yıldız. Çok önemli bir golcü, 1.90'lık santrafor, gücü, fiziği, teknik özellikleri ve en önemli noktası bence Beşiktaş yeni Mario Gomez'ine kavuştu. Trossard tabii ki daha ilk karşılaşması. Trossard'ı şu anda eleştirmemiz mümkün değil. Eleştirirsek de yanlış olur. Çünkü sahada kaldığı sadece bir 30 dakikalık zaman. 30 dakika için Trossard'ı zaten yavaş yavaş alışacaktır takıma. Ama Trossard'ı Beşiktaş taraftarının sahaya girerken alkışlaması, kaptan Orkun Kökçü'nün elini kaldırıp ona bir çak işareti yapması, bunlar Beşiktaş'ta o görülen kolej havasını net şekilde gözler önüne serdi. Beşiktaşlı mutlu, Beşiktaşlı umutlu, artık Ekim ve Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzak olmak istiyor Beşiktaşlı. Bu da tabii ki Beşiktaşlı'nın hakkı, çünkü yıllardır Beşiktaş'ta süre gelen bir Ekim-Kasım havlu atma modeli var. Ben biliyorsun karşılaşma öncesinde sevgili Berk Sayar'ın programına bağlandığımda, doğru, şunu söyledim. Beşiktaşlı'nın aslında şu andaki başarıya karnı tok. Neden? Çünkü zaten Beşiktaş yıllardır Avrupa kupalarında katılacağı mücadelelerde galibiyetler alıyor, farklı kazanıyor, lige iyi başlıyor ama sonrasında devam edemiyor. Ne oluyorsa Beşiktaş'a sonrasında oluyor ve Kasım'dan sonra Beşiktaş bir bakmışsın kopuyor. Ama ben İtalyano hocanın bir kere hırsına hayranım.
1: Katılırım.
0: Çok iyi, çok iyi bir teknik adam. Takımına çok iyi motivasyon sağlıyor, konsantrasyon sağlıyor. Bir kere Beşiktaş en önemlisi gol yememeyi öğrendi sevgili Can. Yani Beşiktaş kolay kolay gol yemiyor ama bu gol yemeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü ben hep söylüyorum, yine de söyleyeceğim, söylemeye de devam edeceğim. Beşiktaş'ın sol beki sallanıyor. Yani orada ne Ouattara, ne Rıdvan, ne de Yasin. Beşiktaş kesinlikle bir sol bek almalı. Bana göre bir sol stoper almalı. Olaytan bugün evet Çenli'ye çok klas bir pas verdi. Çenli de bitirici vuruşuyla belki galibiyet golünü getirdi ama Olaytan da merkez orta sahayı yapabilecek bir oyuncu değil. Yani oraya tecrübeli bir Hacı, bir Alex de Souza, bir Sergen Yalçın tarzı bir orta saha oyuncusu lazım Beşiktaş'a. İleri uçta dediğim gibi Vlahovic ile Beşiktaş gol yollarını çözecektir. Çenli'yi İtalyan hocanın keseceğini sanmıyorum. İlhan Fakih'i kesemiyorum. Trossard'ı zaten oynatacak. Yani Beşiktaş kadro derinliği olan bir takım şu anda. Sadece dediğim gibi bir sol bek, bir sol stoper, bir merkez orta sahayla Beşiktaş transferi tamamlamalı. Şimdi rakip Litvanya'nın Žalgiris takımı. Yüksek ihtimalle Beşiktaş'ın kalitesi, Beşiktaş'ın oyun tarzı Žalgiris'i eleyebilecek güçte. Beşiktaş taraftarı şu an için en azından artık bir olgu yaratan, başarıya koşan ve havlu atma modelinden uzak bir Beşiktaş'ı görüyor olmanın mutluluğu içerisinde Beşiktaşlı. Bugün ortaya konan futbol gerçekten alkışlanacak bir futboldu. Ve ben sonucunda da Beşiktaş'ın zaten turlayacağını düşünüyordum. Turladı. Salih ile Orkun ikilisi hakikaten ön libero'da inanılmaz uyumlu oynuyor.
1: Katılırım.
0: İnanılmaz uyumlu oynuyor. Yani İlhan Fakı'nın futbolu yine gerçekten her geçen gün iyiye gidiyor. Çenli, geçtiğimiz seneki Çenli, hani böyle 60-65'te kafayı kaldırıp ne zaman oyundan çıkacağım diyen Çenli vardı ya.
1: Doğru abi.
0: O Çenli belki bugün yine 65'te oyundan çıktı ama oynayarak çıktı, isteyerek çıktı, gol atarak çıktı, pozisyon bularak çıktı. 2-3'ü bile bulabilecek bir Çenli seyrettik açıkçası İnönü Stadyumunda. Beşiktaş iyi oldu sevgili Can. Evet. Bu tur Beşiktaş için umut yollarının açıldığı bir nokta. Bundan sonraki periyotta zaten pazar günü Eyüpspor maçı var. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda merhaba diyecek siyah beyazlılar. O karşılaşmada da taraftarının desteğiyle Beşiktaş'ın sezona galibiyetle başlayacağını düşünüyorum.
1: Yani açıkçası ben de benzer düşünüyorum Alper abi. Bir İlhan Fakılı üzerinden bir iki tane soru sormak istiyorum. Çünkü 20 yaşında 2006 doğumlu bir oyuncuyu görüyoruz. Gerçekten yani saha içinde belki bugün birinci dakikada çok net bir pozisyonu kaçırdı ama ya çok heyecan veriyor.

0: Yani tavanını nasıl görüyor Alper Üstündağ? Çünkü hani sahanın içinden gelen birisi ve aynı zamanda yani futbolcuyu şöyle baktığı zaman çok net anlayabilen bir isim. Belki ben mi yüksekten uçuyorum bilmiyorum ama yani milli takımın değişilmez sol kenar oyuncusu olur mu? Onun haricinde tavanı, bu oyuncunun gösterebileceği performansın en üst düzeyi ne olur? Veyahut da oyuncu hakkında genel yorumlarını çok merak ediyorum. 4 maç bence bir veridir. İlhan Fakılı, Alper Üstündağ'ın gözünde konumu nerededir diye sorayım.
1: Yani bir kere İlhan Fakılı daha 20 yaşında, gencecik, Türk futbol adına da çok önemli bir orta saha oyuncusu. Bugün teknik direktörümüz Montella'da karşılaşmayı tribünden takip etti. Mutlaka İlhan Fakılı'yı kenara yazmıştır. Yani milli takımımızın o jenerasyonun içerisinde kesinlikle yer bulması gereken bir isim. Bazen biz şeyleri karıştırıyoruz sevgili Can. İşte 34 yaşında, 35 yaşında çok yaşlı. 19 yaşında, 20 yaşında çok genç. Herkes bıraksın bu işi. Herkes oynayabilen, oynayabildiği kadardır. 16 yaşındaki bir oyuncuyu da koyduğun zaman herkese meydan okuyabilir. Bunu ki Arda Güler'de görmüştük. 34-35 yaşındaki Hacı'nin Türkiye'ye geldiğinde de neler yaptığını görmüştük. Kesin. O yüzden futbolda yaşlı genç kavramı oynayabildiğin müddetçe, gücünü sahaya sergileyebildiğin müddetçe asla öyle bir yaş durumu yoktur. Ben 20 yaşındaki İlhan Fakıl'ın gerçekten gelecek adına çok umut verici futbol oynadığını düşünüyorum. Bugün de yine aynı kalitede oynadı ki İtalyan hoca da zaten Fakıl'a güveniyor ve 86 dakika bugün oyunda kaldı. Beşiktaş için çok büyük bir şans. Yani Beşiktaş'ta hani belki Vlahovic transferi, belki Salih Özcan transferi, belki Trossard transferi ön plana çıktı ama sevgili Can, aslında Beşiktaş'ın yani Nübel, İşte Salih Özcan, Vlahovic, Trossard kadar İlhan Fakıl transferi de çok değerli ve çok anlamlı. Gelecek adına umut veren bir transfer. İlhan Fakıl'ı bugün Beşiktaş'ta oynadığı futbolla belki Beşiktaş'a çok büyük faydalar sağlayacak. Oradan milli takım uzanacak ve Avrupa'ya giderek Beşiktaş'a da iyi bir para kazandıracak. Bu anlamda Beşiktaş yönetiminin yaptığı en önemli transferlerden biri olduğunu düşünüyorum İlhan Fakıl'ın.
0: Katılırım. Yani gerçekten benim hiç tanımadığım bir oyuncuydu. Clermont'da hiç takip ettiğim bir oyuncu değildi ama hazırlık döneminde biraz izledim ve bu 4 maçta da benim de çok etkilendiğim bir isim olduğu için gerçekten hani futbol gözüne çok inandığım Alper abisinin sana bir sormak istedim. Şu soruyu soracağım. Bir dinleyici sorusu. Nübel Fabri kıyası var. Yani iki yabancı kaleciyi kıyaslamanı istemiş bir dinleyicimiz. Fabri mi iyi kaleci yoksa Nübel mi? Alper Üstündağ hissettirdiği, sonuç olarak Nübel'i de bayağı bayağıdır izliyoruz artık. Belli maç sayısına geldiği için artık bu soruyu sormakta da çok da fazla çekinmiyorum. Merak da ediyorum doğrusu. Yani hangi kaleciyi daha iyi görür Alper Üstündağ ve neden?
1: Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim sevgili Can. Bu soruyu soran arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Fabri Beşiktaş'a geldiğinde ben şu ifadeyi kullanmıştım. Eğer Beşiktaş aklını kullanırsa siyah beyazlar yeni Muslera'sını buldu demiştim. Hı hı. Gerçekten o zaman inanılmaz takıma da katkısı olan bir kaleciydi. Yaptığı bir hatayla Fabri'nin moralini bozdular. Fabri'yi ıslıkladılar. Bu kadar ıslıklamak, bu kadar yuhalamak kolay olmamalı. Ben buna çok kızıyorum.
0: Lyon maçıydı galiba abi. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yaptığı bir hatayla beraber Fabri'yi bir anda yok ettiler. O yüzden ben Nübel konusunda Fabri'yi kıyaslayacak olursam yine yeni bir Muslera Türkiye'ye geldi diyorum. Gerçekten gol yemeyen bir Nübel var. Alman kaleci hakikaten performansıyla güven veriyor. Bu anlamda da ben kesinlikle şunu ifade etmeliyim ki bir hata yapsa bile aman Beşiktaş taraftarı lütfen yuhalamasın, ıslıklamasın. Çünkü Nübel hakikaten Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edebilecek bir kaleci. Gerçekten de bu soruyu soran arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Nübel şu anda 29 yaşında. En az bir kalecinin 40-42'ye kadar oynadığını düşünürsek belki Beşiktaş'a 10 yıl hizmet edebilecek bir kaleci. O yüzden Fabri'yi kaybetti Beşiktaş. Nübel'i kaybetmesin.
0: Şöyle bakılınca abi tabii ki bir dinleyicimiz sormuş, Kemal Bey demiş ki Thiago Jallo'nun sakatlığı konusunda Alper Üstündağ ne düşünüyor? Sonuç olarak bu ikili demiş verimli bir şekilde başladığı Emirhan Jallo ikilisi. Tabii ki transfer lazım olduğunu ben de düşünüyorum, Alper abiye o konuda katılırım demiş ama Jallo nezdinde ne düşünüyor, bu sakatlığı nasıl görüyor diye sormuş Kemal Bey.

0: Yani Jalo benim beğendiğim bir oyuncu açıkçası. Yani bunu ben ifade edeyim. Jalo oyun tarzıyla Beşiktaş'ın eski o Ronaldo Zago ikilisinde Ronaldo'ya benziyor. Ama yani şu an için ben açıkçası çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum Jalo'da. Yani
1: tedbir amaçlı gibi miydi abi? Tedbir amaçlı mı çıkardı?
0: Yani yapılan kontrollerde de ben aldığım bilgiye göre ciddi bir soruna rastlanmamış. Yani o yüzden yani diyorum ya, şimdi Agbudu zaten hep oyuna giriyor dikkat edersen.
1: Evet.
0: Rıdvan oyundan hep çıkarılıyor.
1: Doğru.
0: Yani bu şunu gösteriyor. Bu şunu gösteriyor sevgili Can. Beşiktaş'ın bir stopere, bir sol beke ihtiyacı var.
1: Güzel. Peki şimdi adaylar üzerinden de bakalım Alper abi. Yani sol bek transferi olacak mı? Çünkü Ottara transferi oldu. Başka bir sol bek daha mı alınacak? Ve aynı zamanda sol stoper mi aranıyor artık? Yoksa genel bir stoper oyuncusu mu aranıyor ve isimler var mı Alper abi?
0: Valla ben şöyle söyleyeyim. Çok transfer konusuna sevgili Can, biliyorsun ben bir Salah transferi verdim.
1: o transferi olabilir ya, Alper abi hepimiz yanılıyoruz. Ben de kaç tane transferde yanıldım. Sadece yani sana göre uygun bir isim var mı? Mesela şu adamı çok isterdim diyebileceğimiz. Yani iddia etmekten de ziyade şu ismi çok isterdim dediğin bir isim var mı Alper üstünde?
0: Yani aslında şöyle. Yani şimdi Beşiktaş'ta hani Ouattara aslında iyi bir futbolcu. Fakat Ouattara aşağı yukarı 4 ay forma giyememişti. O yüzden ben bir transferin yapılmasından öte bu duruma bakıyorum. Yani Rıdvan eğer performansı yüksek olsa ben diyeceğim ki kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş transfer yapmasın. Zaten Rıdvan var, Ouattara var diyeceğim. Ama Beşiktaş'ın orada çok ciddi sıkıntıları var sevgili Can. Yani oraya bir transfer yapılması gerekiyor. Ha, kim yapılır ben onu bilemem. Onu futbol direktörü Önder Özen'le İtalyan'a hoca karar verecek. Yönetimde kesenin ağzını açacak. Kimse gidecek alacak. Ama yani bu konu hakkında hani ben Flamengo'da bir Alexandro vardı. Onu çok beğeniyorum mesela. Brezilya milli takımının sol beki. Yani diyorum ya, eğer imkanlar uyuyorsa, alınabiliyorsa tecrübeli bir oyuncu alıp getireceksin. Yani bir kere Beşiktaş'ın sol stoperi, bak sağ ve sol stoperi, yani şimdi Fenerbahçe'den örnek vereyim.
1: Tamam.
0: Şimdi Fenerbahçe takımında Şikriner'le Ake oynuyor.
1: Tecrübeli bir ikili.
0: Evet, Şikriner'le Ake inanılmaz bir ikili oldu. Önlerinde kim oynuyor? Gündüz ile Kante oynuyor. Yani adeta rakip takımlara geçit vermiyorlar. Şimdi Beşiktaş'ın ön liberoları kim? Salih Özcan'la Orkun Kökçü. İnanılmaz bir performans gösteriyorlar.
1: Katılım.
0: Ama geriye baktığında Jalo, Emirhan ya da Agbudu bu niteliklere cevap verebilecek kalitede isimler değil. Yani Beşiktaş'ın orada bir Ronaldo Zago'ya ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum demek
1: Çok istedim. Güzel anlattın abi. Ronaldo Zago da benim de izleyebildiğim, hani yaş olarak söyleyeyim. Böyle çok güzel ikililerden bir tanesiydi. Hakikaten izlemesi keyifli bir ikiliydi. Çok da beğenirdim Alper abi. Lafını böldüm. Lütfen devam et abi.
0: Evet. Yani bir Ronaldo Zago'ya ihtiyacı var. Bu anlamda Beşiktaş'ın kesinlikle ve kesinlikle tekrar söylüyorum. Hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Transfer dönemi bitene kadar kim olursa olsun Beşiktaş'a yakışacak bir isim ve hazır bir ismin olması gerekiyor. Gelip de takıma hemen monte edilebilecek bir oyuncunun olması gerekiyor. Bu anlamda bir sol stoper ve sol bek Beşiktaş'a ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü olacaktır. Ama eğer ki alınabiliyorsa bir de merkez orta saha Beşiktaş'ı ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi tam oraya girecektim. Yani merkez orta sahada şimdi Salih'le Orkun'u taraftarda, Alper Üstündağ'da, hatta ben de çok çok beğeniyoruz. Performansını da beğeniyoruz. Ki Endidi bugün oyuna girdikten sonra kendi adıma en azından ilk 5 dakika hani istekli olduğunu gördüğümü söyleyebilirim kendi adıma. Ama orta saha oyuncusu alınacaksa ne tarz bir profil oyuncu ister? Yani Salih, Orkun ve o oyuncu kim olmalı? Yani isim beklemiyorum ama şey olarak, profil olarak, nitelik olarak nasıl bir oyuncu olmalı ve sağ öne de U23 bir oyuncu alacağı konuşuluyor Beşiktaş'ta. Oradaki oyuncunun da özellikleri tam nasıl olmalı? Beşiktaş'ın hayal ettiği, Beşiktaş taraftarının hayal ettiği o şampiyonluk açısından o sağ öndeki karakterinde kim olması, U23 profilinin nasıl olması gerekiyor Alper?

0: Aslında göre.
1: Valla şöyle sevgili Can, yani Beşiktaş bir kere joker oyunculara ihtiyacı var. Yani U23'ten alacağı, U23 kalitesinde alacağı oyuncunun da joker olması gerekiyor. Hmm. Merkez orta sahaya alınacak oyuncunun da joker olması gerekiyor. Yani joker olması gerekiyor derken bir kere merkez orta sahanın aslında konunun başında da söylediğim gibi. Yani bir Alex de Souza, bir Hacı, bir Sergen Yalçın tarzı oyuncu olması gerekiyor. Hmm. Almak için alınmamalı. Almak için transfer yapılmaz. Yani Beşiktaş'ın gidip de futbol direktör Önder Özen mutlaka bugüne kadar hani aldığı kaliteli oyuncular ortada. Yine iyi bir oyuncu transfer etmek için bir liste yapmıştır. Burası kocaman bir gerçek. Ama şöyle bir baktığımızda zaman daralıyor sevgili Can. Zaman daralıyor. Oyuncular bir bir takımlardaki yerlerini alıyor. Yani çer çöp adamları getirmek yerine bir an önce hamlesini doğru yapıp Beşiktaş'ın ileriye gidebilmesi için iyi bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Merkez orta sahada kim alınır bilmiyorum. Mutlaka listelerinde var isimler. Ama oraya bir Brezilyalı oyuncu yakışır açıkçası. Yani oyunu döndürebilecek, kanatlara yayabilecek, forveti besleyebilecek, orta sahada ön liberolardan alacağı topla beraber içeriye doğru sokulup uzaktan sert şutlar çekebilecek, frikikler kullanabilecek bir Brezilyalı oyuncu aslında Beşiktaş'a yakışır. Ama hep söylüyorum, siyah beyazlarla bütünleşen oyuncu tarzı hep siyahidir. Şöyle bir siyahi merkez orta saha getirse Beşiktaş ne güzel olur. U23 kalitesindeki oyuncuyu da Beşiktaş'ın kesinlikle böyle teknik, güçlü, hızlı, oyunu okuyabilen tarzdan seçmesi tabii ki en büyük tercih olacaktır.
0: Bu arada Alper Üstünde Aziz'i abi bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Çünkü ilk senden duyduk. Şimdi Thiago Diallo da bir spor kanalına verdiği demeçte ciddi bir sakatlığım yok, kendimi iyi hissediyorum dediğini okuyorum. Ama Alper Üstünde abi bir kere daha teşekkür edelim bu konuda. İlk haberi senden aldığımız için abi. Şöyle bakıyorum önümdeki tabloya. Açıkçası transferi konuştuk, birçok şey konuştuk. Peki Alper abi, o zaman son cümlelerini de alalım. Ondan sonra teşekkürümüzü edeceğiz. Oyuncu röportajlarına gideceğiz ama Beşiktaş hakkında, Beşiktaş taraftarına Alper Üstünde neler söylemek ister? Son cümlelerini de rica edebilir miyim abi?
1: Beşiktaş taraftarlarını seviyorum. Beşiktaş taraftarları beni geçmişten tanıyanlar var. Yeni sadece Salah transferinde yaptığım hatayla tanıyanlar var. Bir özür mesajı yayınlamama rağmen hala da troll hesaplarla beraber beni linç edip üzerime gelmeye çalışanlar var. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Beşiktaş taraftarı candır. Ben Beşiktaş'ta büyümüş bir ismim. Beşiktaş'ın genel kurulu üyesiyim. Bütün takımları konuşuyorum. Bütün takımları yorumluyorum. Ama Beşiktaş'ın her zaman söylüyorum ayrı bir yeri var. Ama yanlış anlasalar bile, bana yüklenseler bile yine de ben Beşiktaş taraftarını seviyorum. Biz gerçek gazeteciyiz. Biz gerçek haberleri vermeye çalışıyoruz. Aldığımız istihbaratlarda bazen yanılabiliriz. Olabilir. Ama Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaşlı mutlu. Beşiktaşlı umutlu. Gerçekten eğer yerli yerinde bir iki transfer daha yaparsa Beşiktaş, bence sezonun sonuna kadar başarı çıtasını yükselterek devam eder diye düşünüyorum. Beşiktaşlı rahat olsun.
0: Peki. Alper abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum sevgili Can. Çok güzel yayın yapıyorsun.
0: Çok sağ ol abi. Çok sağ ol abi.
1: Yolun açık olsun. Herkese iyi geceler diliyorum. Tekrar Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.
0: Güzel dileklerinden dolayı çok çok teşekkürler Alper abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tamam.
0: Evet, Alper Üstün daha bizlerle beraberdi. Tabii ki Emre Eren'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz ama şu anda Beşiktaş taraftarları yavaş yavaş arabalarına bindiler. Mesajları da görür gibiyim. Yetişemeyeceğim yani çok fazla. Emre abiye sormaya çalışacağım tabii ki sizlerin yazdığı mesajları. Hatta numaramızı da hatırlatalım. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilir. Fikirlerinizi, maç sonu görüşlerinizi, Beşiktaş hakkında neler düşündüklerinizi aktarabilirsiniz. Beşiktaş hakkındaki soruları alıyorum ki farklı takımların sorularını bugün almamayı tercih ediyorum. Maç sonu programı bu çerçevede kalmaya çalışıyoruz. Dinleyicilerimize de teşekkür edelim bu konuda özen gösterdikleri ve bizleri anladıkları için. Hatta birçok dinleyicimiz yazmış, Emre Bey yazmış, Hasan Bey yazmış, Hakan Bey yazmış. Beşiktaş hakkında sorularınız olursa lütfen hakikaten bekleriz. Farklı konulara bugün girmemeye çalışacağız. Hatta Junior Olayitan hazırmış. Bir Olayitan'a gidelim, bir Olayitan'a uzanalım derken bir de son dakika haberi de geldi. Onu da aktarmak isterim. Bu arada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklaması. Kalecimiz Andre Onana bu akşam bir trafik kazası geçirdi. Herhangi bir sıkıntısı yok, geçmiş olsun şeklinde bir açıklaması var. Buradan Onana'ya da çok geçmiş olsun. Hatta arabada yer alan herhangi başka birisi varsa da ona da çok geçmiş olsun. Bütün bizi dinleyen

0: Nerede çok dikkatli olsun. Hakikaten her şey dikkat, her şey sağlık. Bunlar çok çok önemli faktörler. Futbol tabii ki bir eğlence. Bizler de futbolun eğlencesinin konuşan kişileriyiz ama her şeyden önce sağlık diyelim. Bir kez daha ona anaya geçmiş olsun. O zaman bir olayı tanı uzanalım. Ardından da Emre Eren'le beraber tabii ki yayınımızı sürdüreceğiz.
1: Gaytan geldi.
2: Congrats.
1: Öncelikle tebrikler. Üst düzey mücadele var. 4 maçta da hem Michelin maçları hem bu maçlar. Olaytan özelinde de özellikle. Vincenzo Italiano da Olaytan için yani fizik olarak çok çok iyi gidiyor. Mücadele sonuna kadar bırakmıyor dedi. Hem bu 4 karşılaşma ile ilgili hem de genel olarak kendisiyle ilgili neler söylemek ister?
3: Congratulations to the team. We are in Europe. Even we have more final one against Guano from Zagreb, Lithuania, on Thursday. So we need to finish here for our qualification in Europa. So for my performance, I try to learn every day in training. I try to listen to the experienced player that we have, Okun, Sally, Wilfred, and. The others, so I listen to the coach, and every day I try to make something better for the team, for myself, for the fans, and for my family.
4: Öncelikle tebrik ediyorum herkesi, takımı. Çünkü Avrupa'dayız bu sene kesinlikle. Bunun bilincindeyiz. Çünkü evet bir finalimiz daha var, bir playoff'umuz daha var. Ama biliyorsunuz Litvanya takımıyla, Kaunas'la o maçı. Umarım tabii ki böyle bir şey olmayacak ama kaybetsek dahi Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Bu yüzden takımı tebrik ediyorum. Ben kişisel olarak performansım değerlenecek olursam her gün öğreniyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Tecrübeli oyuncularımızdan çok şey öğreniyorum. Orkun'dan, Salih'ten, Vif'ten hepsinden bir şey öğreniyorum. Aynı şekilde teknik direktörümüzden de çok şey öğreniyorum. Her gün daha iyi olmak için, her gün daha iyi gitmek için sürekli çalışıyorum. Ki kendi ailem için, bu camia için, taraftar için her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum, çabalıyorum.
5: Geçtiğimiz sezon transfer olduğunda Beşiktaş'a işin fiziksel ve atletizm tarafında yine fark yaratan bir Olaytan vardı ama bu sezon toplu oyunda yani ilk 4 resmi maçta toplu oyunda işin teknik kalite tarafında daha keskin, geçişlerde daha keskin işler yapan, finaller yapan, pas oyunuyla özellikle öne çıkan bir Olaytan var. Geçtiğimiz sezona göre işin toplu oyun tarafında daha farklı bir rolü var mı? İtalyan onu verdi kendisine, daha farklı bir rol var mı?
6: Game with possession with the ball. So when we compare last season and this season, so what do you think is about the difference because of Vincenzo's game mentality?
3: Yeah, the problem is the result is for the coaches. You know, every coach has his tactics. Now Sergio Yassin is different from Vincenzo Italiano, a great two coach. Then I think with Italiano, we are playing different. You need to play forward when you have the ball. Your first priority is to look forward and to play the counter attack. So I think I'm feeling good from this position. I am ready to give everything like I'm doing. The season is just starting, so I hope this season we have a great team and we are ready to fight with anything.
4: Aslında her hocanın farklı bir sistemi var, farklı bir anlayışı var. Sergen Yalçın hocamız da geçen sene, keza bu sene Vincenzo Italiano hocamız, ikisi de harika üst düzey hocalar. O yüzden farklı anlayışları var. Bu sezonki belki farkı şunu olarak söyleyebilirim, farkı olarak hocamızın bizden istediği topu aldığımızda direkt öne doğru gitmemiz. Belki bunu bir hızlı hücum kontra atak da içine katabiliriz. Bu anlamda hep öne gitmemizi istiyor, hızlı gitmemizi istiyor. Bu anlamda belki bir farklılık olduğunu söyleyebilirim ama ben oynadığım pozisyondan, bu seneki performanstan dolayı çok mutluyum. Gerçekten elimden gelen her şeyi yapıyorum. Az önce söylediğim gibi bu takım da çok şey kazanmak için savaşacak ve her şeyi verecek bir takım. Ben de bu anlamda %100'ümü veriyorum.
7: Ben de golü sorayım. Golde bir bacak arasından pası var çünkü. Yani topu alıyor, çok çabuk dribling yapıyor ve bacak arasından Çerni'yi görüyor. Onun orada olacağını biliyor muydu? İçgüdüsel mi? Direkt gördü mü?
6: Feel that he will be there.
3: You know, in the team, you have to know every player you are playing with. Like in Midgetland, the assist I gave to Rashica, I didn't look. I know someone will be there because this is his position, and every time we are playing forward play, and this is our counter, this is how we play counter attack. Mm-hmm. So when I have the ball, I see his move, then I give the pass. So I know he's going to score before he scores, so I already celebrate because I know he's going to score.
4: Did you celebrate before the goal?
3: Yeah.
4: Şimdi takım arkadaşlarınızı tanımanız gerekiyor. Yani Midland maçında Milot'a yaptığım asiste ben orada Milot'u görmemiştim. Çünkü beraber oynadığınız oyuncuların orada olacağını bilmeniz gerekiyor. Ben Milot'un oradan koşuyu atacağını, orada olacağını biliyordum ve dediğim gibi az önce bahsettiğim hızlı ve kontra hücum anlayışımız bizim direkt zaten boş alandaki oyuncuların olduğunu bilmemize kurulu diyebilirim. Top bende olduğu zaman ben o asisti yapıyorum. Yani bugün zaten ben Çerni'nin önceden attı bu golleri. Ben Çerni'ye topu gönderdiğimde sevinmeye başladım. Atacağını biliyordum çünkü golü.
7: Thank you.
1: Thank you. Thank you.
0: Evet, Junior Oleyta'nın da açıklamalarını sizlere dinlettik ki Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Öncelikle tebrik ediyorum Emre evet. abi.
2: Evet evet yani başlangıç anlamına baktığımız zaman yani Beşiktaş gerçekten önemli bir teknik adamına kavuştuğunu düşünüyoruz. Artık oynanan dördüncü maç sezon öncesi ve gelen yeni transferler var. Çok önemli, çok büyük değerler var. İki dünya yıldızını öncelikle Serdar Adalı Başkan Beşiktaş'a kazandırdığı için bir kere çok teşekkür etmek lazım camia adına. Çok değerli işler yapacak bu takım. Önemli bir takım. Zaten ne oynadığını biliyoruz. Artık Vincenzo Italiano ile hani bu takımın ne oynaması gerektiğini herkes öğrendi. Kesin. Ön alan baskısı, dönen topu kazanma, kenar atakları. Ama tabii ki bugünkü maçın özeline baktığımız zaman işte o bitiricilik özelliği fazla, oyuncu sayısı o bitirici özelliğine kavuşmadığı için bugün farklı bir galibiyet yaşayamadı Beşiktaş. Ama ilerleyen dönemlerde çok mutlu, çok büyük birliktelikler ve çok sinerjisi yüksek bir Beşiktaş takımı bekliyoruz sevgili Can.
0: Ya kesinlikle öyle, %100 katılırım Emre abi ki aslında genel soruyu soracağım. Yani 180 dakikadaki ödülleri biraz da dağıtmak istiyorum. Beşiktaş takımında bireysel performanslar üzerinden soracağım. Gümüş madalya, bronz madalya ve altın madalya sırasıyla nasıl olur? Bronz, gümüş, altın olarak. Yani 3 tane oyuncu belirleyecek olursak bu eşleşmede, Hradec Kralove eşleşmesinde Beşiktaş takımında hangi 3 oyuncuya madalyaları dağıtır Emre Eren?
2: Vallahi bugün özelliğe baktığımız zaman Orkun'un çok iyi bir performansı olduğunu söylemek lazım. Tabii ki bazı vuruş tekniklerinde zaman zaman bu hatalar yaşanabilir ama takım liderliği, oyuncu performansını üst seviyeye taşıyabilecek bir kaptanı var Beşiktaş takımının. Onu ayırmak istiyorum. Kaleci Nübel her zamanki gibi ya önemli işler yapmaya çalışan, Beşiktaş takımını ayakta tutmaya çalışan ve o büyük bir enerjisini de saha içerisinde korumaya çalışan değerli bir kaleci. Ya baktığımız zaman ben bugün aslında Karayaz gibi yaparım. Hani altın, gümüş, bronz gibi yapmam.
0: Peki Karayaz yapalım abi.
2: Yani Karayaz'da şöyle söyleyeyim sana, Nübel'i koyarım Karayaz'a. Yani Murillo'nun performansını çok beğendim aslında ama Jalo ile Murillo arasında tercih yapmak istersek Jalo sakatlanana kadar kusursuz bir oyun oynadı. Önemli bir oyun oynadı. Performansı her geçen gün daha üst seviyeye çıkıyor. Yani burada Jalo'yu koymak lazım. Evet, orta alanda Salih bence çok değerli ve önemli olduğunu Beşiktaş takımında gösterdi. Salih büyük bir oyuncu. Gerçekten Beşiktaş'ın orta sahasında da hakimiyeti çok yüksek bir oyuncu. Onu da yazarız. Çerni golü attı. Evet, Çerni'ye bir parantez açabilir miyiz? Onu da tabii çok güzel ve özel bir gol attığını düşünüyorum ama atletizmi halen daha eksi de.
0: %100.
2: Yani bu atletizmi biraz daha yukarıya çıkartabilirse Beşiktaş'ta gerçekten önemli şeyler yapabilir. Önemli işler yapabilir. Bence çok yetenekli ve seviyesi yüksek bir oyuncu ama ben bu teknik direktörle birlikte, Vincenzo Italiano ile birlikte kendinin biraz daha performans anlamında Beşiktaş'a katkı vereceği gündemi yakın olduğunu düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Orkun, bildiğimiz Orkun her zaman önemli bir kaptanlık yapıyor. Takımın içinde o abiliği, liderliği, büyüklüğü, oyunun içerisindeki o dengeyi çok doğru kurabilmesi de Beşiktaş için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ha, bugün biraz böyle geride kalan birkaç oyuncu oldu. Mesela geçtiğimiz haftalardaki performansın içinde değildi. İlhan Fakıllı o performansın içinde değildi ama ben şunu söylemek istiyorum. Ben bu maçta biraz neye takıldım biliyor musun?
0: Yani nedir abi?
2: 4 haftadır teknik direktör Vincenzo Italiano'nun korkunç derecede doğru bir oyun oynatması, dev transferlerin gelmesi ama ben bugün anlayamadığım bir şey oldu. Ya ben oyuncu değişikliklerinde Trossard'ı her zaman bildiğimiz, tanıdığımız ve oynayabileceği en değerli yerde sol tarafta oynayacağını düşünürken, İlan'ı sağ tarafa çekeceğini düşünürken hoca böyle düşünmedi. Hoca İlan'la devam etti sol tarafta. Trossard'ı sağ tarafa çekti. Bence bunu tabii ki denemek için yaptı. İlerleyen haftalarda bence böyle bir risk alacağını çok fazla düşünmüyorum. Aksi takdirde risk alırsa o zaman Trossard'ın o yaratıcılık performansından o kenarda biraz zorlanabilir Beşiktaş. O yüzden biraz kafama takılan soru işareti maç özelinde bence bu oldu. Zaman zaman da ortadan o ikilinin tarafından ciddi pozisyonlar yedi Beşiktaş takımı. Özellikle şola girdikten sonra bir pozisyon oldu cezalandı içinde. Rakip rahat rahat kafayı vurdu ama yanında bir tane stoper yoktu. İşte o Jalon'un çıkmasından sonra biraz defansif anlamda da o güvenlik biraz kaybolmuş gibi gözüktü. Ama her şeye rağmen Beşiktaş camiası yapmış olduğu bu önemli transferlerle, ki ben Serdar Adal'dan mutlaka bir sağ kenara, ön tarafa değerli bir oyuncu ve önemli bir stoper beklentim var. Taraftarın da bu beklentisi var. Tabii bugüne kadar çok doğru transferler yaparak taraftarın gerçekten gönlünde bir taht kuran bir başkan özelliği var. Ama baktığımız zaman Beşiktaş'ın eksikleri var mı? Bu lige hazırlanırken 3 gün sonra lig maçı var. Ondan sonra önümüzdeki hafta Zalgiris'le bir ön eleme maçı var. UEFA'ya kalma maçı var. İlk ayağı var. Yani buralarda Beşiktaş doğru birkaç tane oyuncuyla da doğru bir potansiyel oyununu sahaya yansıtırsa bence bu sene Beşiktaşlıların yüzü gülecektir. Onu söylemek istiyorum.
0: Ben gerçekten katılırım. Yani şunu soracağım Emre abi. Şimdi tabii ki İlhan Fakılı'yı konuşuyorduk. Bugün birazcık daha normaline göre, bize alıştırdığı standartına göre en öne yazacağım oyuncu değil şeklinde yorumladın ama İlhan Fakılı'nın tavanı nedir? İlhan Fakılı sağ kenarda oynayamaz mı? Bu soruları merak ediyorum, cevaplarını ve bilmiyorum, ben bir futbol sever olarak beni çok heyecanlandırdı. 20 yaşında bir adam, hiç tanımadığım bir adam, 4 maçta da sonuç olarak maç içerisinde taraftarı heyecanlandırabilme potansiyeline sahip bir oyuncu olarak gördüm ama Emre Eren nasıl yorumlar? Yani oyuncunun tavanı, milli takımın uzun yıllar sol kenarda oynayacak oyuncusu olur şeklinde mi yorumlar, yoksa birazcık yüksekten uçmayalım, birazcık bekleyelim diye mi bakar konuya?
2: Bence biraz zamana ihtiyacımız var bu konuyla ilgili, yani bu fikirlerimizi söylerken, ama şunu söylemek istiyorum, yani oyuncuyu da Fransa 2. liginden gelmiş, çok böyle temposu yüksek bir ligden gelmiş ve o ligde de kendini ispat etmiş bir oyuncu. Bizim zaten milli takımlarımızda da oynayan bir oyuncu. Yani geldiği günden beri bence Beşiktaş'a çok büyük katkılar yaptı. Ona teşekkür etmek lazım. Hani 20 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar cesaretli bir şekilde rakibin üzerine giderek o sorumluluğu alması Beşiktaş camiası adına önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Önemli bir oyuncu. Bugün biraz vasatta kaldı. Yani bugün ben İlan'dan daha önemli işler beklerdim. Yani birkaç tane çok güzel sıyrıldı. İşte orada finalleri çok doğru yapmasını beklerim. Orada 3. bölgede kazandığı topları çok doğru oynamasını beklerim. Bunları da başardığı takdirde bence Beşiktaş'ın değişilmez elemanlarından, oyuncularından biri olabilir. Ama o bölgede değil, o bölgeye dünya yıldızı bir oyuncu gelmiş. Trossard oynayacak orada. Yani Trossard'ın bölgesi sol ön taraf. Trossard, hatırlayacak olursak Genk'le başlayıp Arsenal'le devam edip işte milli takım kariyerine baktığımız zaman hep sol ön tarafta, yani
0: doğru.
2: Forvet gibi ama sol ön tarafta oynayan bir özelliği vardı. Yani bugün hocanın bu şekilde değerlendirmesi ve düşünmesi biraz beni orada böyle biraz irkiltti, yani açık ve net söyleyeyim. Çünkü Trossard'la orada oynamayacaksınız. Trossard'ı yerinde oynatacaksınız. Gerekirse İlan'ı sağ kenar oynatabilirsiniz. Yani İlan da değerli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Çok katkı veriyor. İlan'ı orada denemekten başka şansınız yok ama Trossard'ın, o dünya yıldızının o sinerjisini bu tarafta oynatarak biraz bozarsanız orada ciddi problemler Beşiktaş'la karşı karşıya kalır. Ama ben Vincenzo Italiano'nun golden sonra zaten hani 2-0'lık bir üstünlük vardı. Yani
0: tabii. İlk
2: maç 1-0, ikinci maçta 1-0'dan sonra Trossard aldı. Zaten turu geçtiğine emindi hoca. Burada ufak tefek denemeler yaptı ama bu denemelerin ne kadar sonuç vereceğine kendi karar verecek, ama bu denemenin ben doğru bir deneme olduğunu düşünmüyorum. Onu ne söyleyeyim?
0: Katılırım. %100 katılırım Emre abi. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Hatta Alper Üstündağ'a da sordum. Emre Eren abi, size de sormak isterim. Yani şimdi şöyle bir durum var. İki kalecinin ismini vermiş. İki yabancı kalecinin. Fabri ile Nübel isimlerini vermiş. Emre Eren'e göre Fabri mi daha iyi kaleci, Nübel mi daha iyi kaleci? Hissiyatı nedir? Tabii ki 4 maç belki az bir veri ama yine de sormak istedim abi. Sündübel çünkü gerçekten ilk 4 maçta Beşiktaş taraftarına kendini net bir şekilde kabul ettirdi derim.
2: Ya Haziran başında zaten Nübel kelimeleri kullanıldığı takdirde yani konuşulduğu zaman biz şunu demiştik yorumcular olarak. Evet, Nübel olması lazım çünkü Nübel kendi rüştünü ispatlamış Alman milli takımının ikinci kalecisi ki en büyük şanssızı Neuer gibi bir dev bir kalecinin önünde olması. Burada problem yaşamıştı. Hatta Bayern Münih'te de bu sıkıntıları yaşamıştı. Ama Stuttgart'taki son 3 sene baktığımız zaman performansına gerçekten dünyanın en değerli kalecilerinden biri sıralamasına girmişti. Bence bu transferi yapanlar gerçekten çok doğru hamle yaptılar. Çok doğru ve önemli bir kaleci transferi yaptılar. Zaten bu tarz takımlar, büyük takımlar şampiyonluğa oynamak istiyorlarsa önce kalecisi sonra da santraforu çok değerli olmak zorunda. Beşiktaş da tercihini buradan yaptı ama ben Fabri ile Nübel'i karşı karşıya koyduğum zaman hiç önemli değil. 4 maç oynamış, 3 maç oynamış önemli değil. Nübel'in ben bir sınıf daha üstte olduğunu, ayak hakimiyetinin Fabri'den çok daha yetenekli ve değerli olduğunu söylemek istiyorum.
0: Ya, vallahi katılırım. Peki şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki transfer dönemi devam ediyor. Beşiktaş taraftarı bugün mutlu, bugün memnun. Vlahovic Trossard'dan, skordan. Dolayı ki sokakta da o kadar fazla bugün iş yerine gelirken Beşiktaş formalı insan gördüm ki taraftarın da gerçekten motive olduğunu söyleyebilirim. Peki Emre Eren şunu soracağım abi. Tabii ki stopere bir hamle olacağı konuşuluyor. Stopere hamle için şu anda konuşulan isimleri soracağım. Orta saha isimleri soracağım ve sağ öne U23 kategorisinde bir oyuncu alınacağı konuşuluyor. Ne profil olmalı ve isim var mı? Bunu da sormak istiyorum abi.
2: Ben sağ ön tarafı kulüp her ne kadar U23 diye düşünse de ben çok önemli bir transfer geleceğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Çabot'la görüştüler, uzun zamandır da görüşüyorlar stoper anlamında. Yani buraya bu oyuncuyu monte etmeye çalışıyorlar ama bonservisine maalesef takılmış durumda Beşiktaş takımı. Ama ilerleyen günlerde başka bir stoper çıkar mı? Çıkabilir Beşiktaş'ta ama ben her şeye rağmen Beşiktaş'ın yani güçlü bir sol ayaklı stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Oyun zekası yüksek, oyunu arkadan kurabilen, ayakları çok değerli olan bir stopere ihtiyacı olduğunu net bir şekilde görülüyor bu. Bunu söylemek istiyorum. Hani Beşiktaş takımı bence bu iki tarafı hallettikten sonra orta sahayı bir şekilde halledebilir. Zaten Newcastle'da oynayan Willock konuşuluyor. Biliyorsun. Stoper orta saha anlamında. Ya bu transfer de yapılırsa yani Beşiktaş'ın yaklaşık 3 transfere ihtiyacı var ama bu 3 transfer olmayıp 2 transfer olursa o da kabulümüzdür. Beşiktaş ama bu kadro yapılanmasıyla, bu oyuncu kimliğiyle, bu teknik adamın becerileriyle bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını sinyallerini verdi bize 4 maçta. İzleyip görmekten başka çaremiz yok. Ama Beşiktaş çok doğru yolda olduğunu söylemek lazım.
0: O zaman şunu sorayım. Sağ kanat oyuncusu olarak U23 diye sormayacağım. Soruyu şu şekilde biraz daha teknik bir soru olarak sormak istiyorum ki hocanın İster istemez Mourinho'yu kullanım biçimi biraz daha özellikle iç saha maçlarında o bindirdiği zaman hep ceza sahasının içinde yani hep ceza sahasının içine doğru koşan bazen topla bazen topsuz şekilde görüyoruz. Yani alacağı sağ kenar oyuncusunun hocanın birazcık daha o içeride değil de dışarıda konumlanacak bir oyuncu mu olmasını bekler Emre Eren ve bu oyuncu tipinde nasıl bir özellik ister Vincenzo Italiano oyunu diye sorayım.
2: Ben sağ önde oynayan oyuncunun ters ayaklı bir oyuncu olacağını düşünüyorum Beşiktaş takımındaki transferi. Ya içeriye kat edecek. O kat ettiği anda da o Mourinho'nun arkaya sızacak pozisyonlarda Mourinho'ya çok ciddi pozisyonlar yaratabilecek bir özellikli oyuncu olmasını bekliyorum. Böyle bir oyuncu geldiği takdirde hem Mourinho'dan istediğiniz performansı alırsınız hem kenar oyuncusundan da içe kat ederek ceza alanının içine girerek şut atabilir. İçeriye doğru pas atabilir. Çok iyi sızmalar yapabilir. Ya bu özellikle bir oyuncu. Yani Trossard'ın değişik kanadında. Yani aslında Salah gibi bir oyuncu olsaydı Beşiktaş takımında. Zaten konuşulacak bir mevzu yoktu. Ama doğru. Bu bölgeye de ciddi oyuncularla Önder Özel özellikle ilgileniyor. Ve tabii ki Vincenzo Italiano raporunda ilgileniyor. Burada çok önemli oyuncular var ama ser verip sır vermiyor yönetim kurulu. Buraya ama Beşiktaş mutlaka özelliği çok yüksek ama içe kat edebilecek bir oyuncu potansiyeli arıyor.
0: İçe kat edebilecek buradaki aslında kilit özellik olduğunu ben de anlıyorum. Kesinlikle. Abi söylediğin cümlelerden.
2: Çünkü Mourinho'nun o üçüncü bölgedeki o ofansif gücünü de kullanmak istiyor Beşiktaş ki bunda da çok faydalı oluyorlar. geri geliyor. İkinci santrafor gibi soldan gelen ataklarda Murillo cezalarının içinde bitiveriyor. Ki bugün de bir pozisyona girdi böyle. Birkaç pozisyona girdi hatta. Evet. Yani bu özelliklerini sahaya yansıtabilecek bir sağ bek diye düşünüyorum.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum Emre abi. Müsaadenle tabii ki. Yani tabii ki Semih Kılıçsoy'un kulüpte kalıp kalmayacağını merak ediyorum. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ve aynı zamanda tabii ki Endidi bugün oyuna girdi. Oyuna girdiği zaman da ben en azından ilk 5-6 dakika çok istekli bir adam gördüm. Ama sürdürülebilir mi bunu bilemeyiz. Yine de bu iki isimle alakalı tasarruf ne yönde olur? En azından Emre Eren'in tahmini nasıl?
2: Orta sahaya vlog tarzında bir oyuncu olursa Endidi ile yollar ayrılacak. Ama bu tarz bir oyuncu yakalayamazsa Beşiktaş Endidi ile yola devam edecek. Ama Mustafa Eren ekip onunla ilgili şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş takımı büyük bir ihtimalle bu sene Mustafa Eren Ekimoğlu'ndan ayrılacak. Kiralık gönderebilirler. Ama Semih Kılıçsoy'u kesinlikle tutacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
0: Çok teşekkürler. Evet. Emre Eren bizimle beraberdi. Tabii ki Emre abiyle de konuşmak çok çok büyük bir zevk. Çok çok büyük bir keyif. Beşiktaş maç sonlarında özellikle Emre abiye de bir böyle bir en azından 15-20 dakika danışmak bizler adına çok büyük keyif oluyor. Tıpkı Alper Üstün'de danıştığımız gibi. Peki. O zaman Thiago Calo'nun açıklamaları varmış ki Calo'dan ilk haberi Alper Üstün'den almıştık. Oyuncunun sakatlık sebebiyle oyundan çıktığını zaten sizlere aktarmıştık ama durumunun iyi olduğunu zaten kendi de ifade ediyor ama bir de kendi ağzından duyalım dinleyicilerimiz. Aynı zamanda Beşiktaş taraftarı şu anda arabalarında, yolda, evlerine dönerken, bizleri dinlerken en azından Calo'nun ağzından da duysunlar istiyorum.
8: We could score more goals but we didn't score. I think we have to be a little bit more cold. But there is many positive things. The team is playing very well. I think we can control a little bit more the ball, but it's something that with the time we will improve. And physically, I feel okay. The doctor told me I'm okay, and step by step I will be even better than I am right now.
9: Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğunu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım.
10: 4 maçta gol yemeyen bir Beşiktaş var.
9: 4 maçın değişimi.
8: Oh, this is something that I like, clean sheet, for many years. I've been playing many clubs that always, we're always thinking about clean sheet, and this is one of the things that I want to have more and more. The team is playing well without the ball, very good. And we should keep like this because if we don't concede goals, we are more close from the victory because we have talents, we have many players that can do the difference, and we'll improve more and score more goals and have more clean sheet for sure.
9: Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Bu gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var. Farkı yaratacak oyuncularımız var gol yemediğimiz müddetçe. Daha da gelişeceğiz. Daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz.
11: Having a good partnership with Emil, you played 4 matches together. What would you like to say about that performance with you and him? And what would you like to say about Mila's performance? Because his performance, your performance, is giving much confidence. What would you like to say about that?
8: Emran is playing good. I think he's improving a lot. I don't know if it's because he's playing with me, but he's improving a lot, and this is great. I'm improving also a lot playing with him. And it's really important also the communication. We've been we're speaking a lot about what we should do better, and this is great. When it's like this, it's easy to play good and to help the team.
9: Emirhan iyi oynuyor, gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor.
12: Peki, teşekkür ederiz.
9: Thank you so much.
12: Peki, son soru.
9: Last question. Your team's teammates, Vlahovic, okay, you played short time, but you were teammates before. What would you like to say about Vlahovic?
8: Oh, I could speak many things about him, but I will be short. He's a person that I like a lot. He's a professional player. We always had a really good relation, and I think he will help us a lot. I think he is here. You told me he is here, but I didn't see him. But for sure, when I see him, I will give a big hug because I love him. I love the way he plays. I love the way he is professional. He always wants to improve. For sure, you guys will like him.
9: Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım ben de. Benim sevdiğim şekilde oynuyor. Benim sevdiğim şekilde bir performans gösteriyor. O da kendini geliştiriyor. Sizler de kendisini mutlaka seveceksiniz.
12: Peki, çok teşekkür ederim.
8: Thank you. Thanks.
0: Evet, şimdi de Vincenzo Italiano'nun maç sonu açıklamalarına gidiyoruz.
1: O yüzden oradaki ritüeli sürdürüp Comedy Senti Adesso diyerek başlayacağım.
13: Mi sento felicissimo per quello che siamo riusciti a fare. Penso è stato confermato che ogni partita in Europa è difficile. E questa squadra che abbiamo incontrato è una squadra tosta, è una squadra che se non l'affronti bene ti può mettere in difficoltà, e siamo riusciti anche oggi a creare tanto, potevamo fare molti più gol e a superare il turno e arrivare in finale, era quello che volevamo, obiettivo raggiunto e siamo tutti contenti.
14: Bugün gerçekten ekstra mutluyum, çok çok mutluyum. Önemli görevi başardık bugün. Ve bugün de aynı zamanda gördük ki Avrupa'da gerçekten kolay maç yoktur. Her maç zordur. Bunu konfirme etmiş olduk bugün. Gerçekten zor bir rakibe karşı oynadık. Eğer onlara karşı planlı bir şekilde oynamasaydık bize gerçekten zorluk çıkartabilecekti. Bugün aynı zamanda daha fazla gol atabilirdik. Şans yarattık ama bunları gole çeviremedik. Daha fazla çevirmemiz gerekiyor bunları gole. Görevimizi başardık. Bu turu atladık. Şimdi önümüzde final turu var.
7: Maç öncesinde Önder Özen'le konuşma fırsatımız oldu. Şunu söyledi. Ben hocayı uyardım dedi. Dikkat et, aşık olursun Beşiktaş'a. Ve şu anda da görüyorum bunu dedi. Bu aşk hikayesi için bir şeyler söylemek ister mi hoca?
13: Voglio dire che ogni volta che entro qui dentro è un'emozione incredibile. Nel riscaldamento avevo la pelle d'oca e ho detto ai ragazzi è impossibile non fare una grande prestazione per noi, per questa gente, per quello che ci stiamo giocando, e devo dire che un'atmosfera come questa non l'avevo mai vista. Ho visto grandi palcoscenici, ma un qualcosa del genere è davvero incredibile, e personalmente non si può non dare l'anima durante una partita, quindi quando la squadra va forte come è andata forte oggi, che per 80 minuti ha giocato veramente una grande partita, soprattutto è spinta da questo grande stadio e questo pubblico incredibile.
14: Gerçekten çok heyecan verici bir stadımız var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Özellikle bugün de ısınmada taraftar duyduktan sonra tüylerim diken diken oldu. Burası gerçekten çok heyecan verici ve mükemmel, insanların duygularıyla oynayan bir yer. Ve yani çocuklara da söyledim maçtan önce. Yani bu buraya çıktığınızda burada mükemmel oynamamak ya da performansınıza %100 vermemek imkansız bu taraftar önünde. Bizi gerçekten çok itiyorlar. Bizi gerçekten oyunda tutuyorlar. O yüzden taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ve Avrupa'da da yani dünyada çok fazla stadyuma gittim. Çok fazla sahnede bulunduğumu söyleyebilirim ve böyle bir atmosferi gördüğümü daha önce hiçbir yerde söyleyemem. Gerçekten görmedim. Burası benim için çok ayrı bir yer. Burada gerçekten ruhunuzu ateşliyor. Daha da ruhunuzla oynamaya başlıyorsunuz burada çıktığınızda. Maç hakkında da şunu söyleyeyim. 80

0: dakika boyunca bence harika bir maç çıkarttık. Ama burada da tabii ki de taraftarımızın çok büyük bir emeği var. Onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben de saha içinden kısaca bir şey sormak istiyorum. Bu turla beraber Beşiktaş'ın birebir baskıları çok daha net yapmaya başladığını gördük. Bizim ligimizde takımlar genellikle eksik baskı yapar. Hoca da zaten lig başlayınca bunu görecek. Birebir baskı yapan takım sayısı azdır. Beşiktaş'ı bu yoğunlukta düzenli bir şekilde birebir rakiplere giderken görecek miyiz?
2: Ma chi, noi o la squadra avversaria?
3: No, anche noi continuiamo a fare sempre mentre.
2: Ah, ok. Ma dipende sempre da quello che incontreremo. Se gli avversari iniziano la costruzione da basso, è normale che bisogna dare subito pressione, cercare di sporcare questo palleggio, perché le squadre che lo ricercano è perché vogliono farti male arrivando dietro le spalle della difesa, e cercheremo di andare a riconquistare questa palla. I ragazzi lo stanno facendo molto bene, stiamo riconquistando tanti palloni, la pressione la stiamo facendo bene. Nel primo tempo qualcosa abbiamo sbagliato, però non siamo ancora neanche a 70 giorni di lavoro, quindi la perfezione non ce l'avremo, lavoreremo, perfezioneremo, ma questo è un aspetto che cercheremo di riproporre, perché abbiamo anche forza fisica, abbiamo impatto e secondo me possiamo conquistare tanti palloni.
0: Tabii ki de her zaman rakibe göre değişebilir bu baskı türümüz. Yani rakibimiz daha oyun kurulumu yapıyorsa, kaleden daha kısa oynuyorsa, tabii ki o zaman daha şiddetli basmanız gerekir. O topları kazanmanız gerekir. Daha çok araya girmeniz gerekir. Çünkü onlar da ne yapmak istiyorlar? Sonra bizim arkamıza oynamak isteyip bize zarar vermek istiyorlar. O yüzden bunu engellemek için tabii ki de bizim baskı yapmamız gerekiyor. Bence bugün de baskımız gayet iyiydi. Çok fazla da top kazandığımı söyleyebilirim. Sadece ilk yarıda bazı hatalar yaptığımızı söyleyebilirim. Ama çok normal, çünkü neredeyse 70 gündür beraber çalışıyoruz ve kimsenin mükemmelliği beklemesi bence normal olmaz. Ama mükemmelliğe yakın olacak bu takım daha da ileride. Daha da iyi olacağımı söyleyebilirim. Daha da fiziksel olarak güçleneceğiz. Daha baskılı oynayacağız. Aynı zamanda daha da iyi olacağız ileride. Bunu hep beraber göreceğiz.
4: Yang Bey, ben kızacak ama son soruyu sormam ya. Vlaovic sormadan bırakma ihtimalim yok.
1: Aynen.
4: yani duygudan bahsetti hoca. Bu stadyumun yarattığı duygudan.
3: Ondan istediğim şey ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini.
4: Ve Vlaovic de bence duyguyla beslenen bir oyuncu. İyi bir lider. Sahada olmayan şeyleri de yapabilecek bir oyuncu. Santrafor tiplemesi olarak. Hocayla iyi bir ilişkileri var. Bütün buralardan bakınca hayal ettiği şeyler çok yukarılarda mı hocanın?
2: Ma indubbiamente lo conosco bene, anzi molto bene. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto un grande lavoro insieme. È un ragazzo che ha ambizione, ha fame, ama vincere, è competitivo. C'ha 26 anni, questo è importante dirlo, 26 years, è ancora giovane, può dare tantissimo a questa maglia, è felice di essere arrivato al Beşiktaş, è un campione a parer mio e speriamo di metterlo nelle condizioni di fare tanti gol e lui di mettersi a disposizione della squadra, del gruppo e di questi tifosi. Io credo che sia arrivato al Beşiktaş un numero 9 di altissimo livello.
0: Tabii ki de onu tanıyorum. Hatta çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çünkü beraber çok güzel işler yaptık. Kendisi hakkında şunu söyleyebilirim. Çok aşık bir oyuncu. Çok iyi iş yapmak isteyen bir oyuncu. Kazanmaya aşık olan bir oyuncu. Çok saldırgan bir oyuncu. Ama en önemli şey 26 yaşında olması. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok genç bir oyuncu. Ve bence bu formayla çok güzel işler yapacak. Bu formayı çok güzel bir şekilde terleteceğini düşünüyorum. Onunla konuştum zaten. Geldiği için buraya çok mutlu. Ve benim gözümde kendisi şampiyon bir oyuncu. Onu gol attırtmaya çalışacağız. Bütün bir takım olarak hedefimiz onu beslemek olacak. Ve bence taraftarımız da ona hayran kalacaktır. Buna %100 inanıyorum. Gerçekten Beşiktaş şu anda çok yüksek, inanılmaz bir 9 numaraya sahip olduğunu söyleyebilirim.
4: Grazie mille.
5: Evet. Evet, Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını sizlere dinlettik. Şu anda da basın toplantısının bir kısmını da sizlere dinletelim istiyorum. Çünkü ister istemez tabii ki Vincenzo Italiano'nun oynattığı oyun çok çok değerli. Bizlere gösterdiği oyun çok çok değerli. Beşiktaş mutlu, Beşiktaş taraftarı mutlu. O halde biraz da Vincenzo Italiano'nun basın toplantısından sizlere bazı kısımları dinletmek isteriz.
6: Hocam, Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşımız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
7: Ma intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto, secondo me, un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo e la società è attenta e vigile su tutto e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa, quella più importante, e siccome si giocherà giovedì, domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
0: Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü şans yaratıyoruz. Fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri, yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyona sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan, şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
8: Merhabalar. Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra, Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanma ile Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. İki maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı. Ve hocamızı şu anlamda tebrik ediyorum. Sevgili Italiano'yu. Belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahović transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
7: Ma intanto sono contento.

0: Eravamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. Ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni, giocando ogni 3 giorni ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano, quindi giovedì, domenica per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi prestazioni, e di questo penso la società lo sa, e a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
1: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. Çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendimi, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz.
2: Evet, sizlere Vincenzo Italiano'nun basın toplantısında dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu programında ve dakika skor programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
3: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Naci, hoş geldin.
6: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
5: Galatasaray gündemi çok yoğun. Tüm detayları konuşacağız. Öncelikle dilersen şuradan başlayalım. Hakikaten Galatasaray'da yapılamayan transferler aylardır gündemde ve sesler daha da yükselmeye başladı. Çok merak ediyorum. Eski yöneticiler nasıl bakıyor mesele?
6: Ya, taraftar tepkisiydi ya da eleştiriydi. Artık bütün Galatasaray camiasının tamamına, bütün paylaşlarına nüfuz etmiş durumda bu tedirginlik. Yani hafta içinde beni Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Ali Dürüst, Sayın Ali Aşaş, yani Galatasaray'ın önemli ve değerli isimleri artık bu durumla ilgili bilgi almak ya da fikir alışverişinde bulunmak için aradılar.
5: Soru şu mu? Neden transfer yapmıyor? Dursun Özbek sorusu.
6: Sadece transfersizlik değil Galatasaray'ın problemi. Aslında Galatasaray'ı yönetenler belki de içerideki huzursuzlukların ya da içerideki problemin çok daha fazla farkında ve buna dikkat çekiyorlar. Yani Galatasaray'ın olayı 3 tane oyuncu indirdim bitti değil. Nitekim de bugün siyah giymemin sebebi de bu. Yani Galatasaray'ların birçoğu karamsar durumda çok açık bir şekilde. Yani 4 sene üst üste olmuş bir kulübün taraftarı ve camiası tedirgin duruma düşüyorsa bu olay sadece transfersizlikle açıklanamaz. Ki bugün beni işte Sayın Başkan'ın en büyük destekçisi, yönetimin en büyük savunucusu kalkıp bu fotoğrafı çizmeye çalışanlar aslında tamamıyla linç kültürüyle ya da hedef göstermek adına bu hamleyi yapıyorlar. Niye bunu söylüyorum? Güçsüzken eleştirmek kolaydır. Güçsüzken tepki göstermek kolaydır. Ben 23 Mayıs'ta Sayın Başkan Dursun Özbek seçimi kazandıktan sonra neredeyse bir ay boyunca bütün yayınlarda Digifutbol'da şuna dikkat çektim. Galatasaray'da güç savaşları var. Galatasaray'da koltuk kavgaları var. Galatasaray'da ego savaşları var diye Açıkçası bugünlerin gelebileceğine dikkat çekip şunu söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray bu treni 96-2000'de kaçırdı. Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olan takım unvanını ıska geçti, pas geçti. Hani diyorlar ya, ya 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu. Bir sene de Fener olsun, bir sene de Trabzon olsun, bir sene de Beşiktaş olsun ne olur? Hayır abi, olmaz. Bu sezon Galatasaray için her şampiyonluklardan, her sezondan çok daha kıymetli benim için. Çünkü Türk

0: futbol tarihinde bir ilki imza atacak Galatasaray.
1: Diğer
0: Ve
1: yandan
0: 96-2000'de özür diliyorum, benzer hatalar ve benzer yanlışlıklarla, benzer güç zehirlenmeleriyle, benzer ego savaşlarıyla Galatasaray 5 sene üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı. Ben bunun sinyallerini ve uyarılarını Mayıs sonunda, Haziran başında hiç kimse a demezken dile getirmiştim. Endişelerimi, korkularımı, Galatasaray'ın en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu söylemiştim. Buyurun arşive girin bakın. Ama transfer tepkileri olduğunda Sayın Şahan Gökbakar'ın bir tweetiyle, bir yanıtıyla kalkıp sanki ben Galatasaray yönetiminin avukatıymışım düşüncesi ön plana çıktı. Hayır kardeşim, ben bugün de tepkiyi gösterirsin, eleştiri gösterirsin ama üslup, ama saygısızlık asla ve asla. En başarısız Galatasaray başkanına dahi ben üslup ve saygı konusunda asla ve asla o çizgiyi geçmem. Geçmedim, geçmeyeceğim de. Ha, Okan Buruk'un yanında, Okan Buruk'un savunucusu. Evet abi, benim bütün Galatasaray teknik direktörleri aram iyi oldu. Fatih Terim, Hamza Hamzoğlu, işte Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Mustafa Denizli, Erik Gerez, Mancini, Prandelli, hepsiyle ya da bütün başkanlarla. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Geçin bunları. Geçin bunları. Ha şu anda evet, Galatasaray yönetimi başarılı mı? Hayır abi, başarılı değil. Zaten ben bunun bugünlerin geleceğini dediğim gibi seçimin ertesi günü yaptım. Ya Nelson, hala Nelson'la sözleşmeyi feshedemiyorsun. Cankat, ikinci kalecim Günay teşekkürler diyemiyorsun. 3 tane transferi yapamıyorsun. 4 değil bak, 3 dedim. İlerleyen bölümlerde anlatacağım. Icardi ile güzel vedalaşamıyorsun. Ya da seçime tek liste gireceksin, güçlü bir kadro kuramıyorsun. O zaman evet, Sayın Başkan burada %100 yanlış yapmıştır. %100 hatalıdır. Bunları söylemek lazım zaten Galatasaray için. Ama ben o gün ne dedim? O Şahan Gökbakar'ın tweeti üzerine. Ya başkan da yönetim de diyor ki, aldığım bilgiyi ilettim. Ne dedim? Sakin olun, gerekli takviyeleri yapacağız. Bugün, o gün tarihlerden yanlış hatırlamıyorsam 2 Temmuz'du, bugün 2 Temmuz. Daha Galatasaray'ın önünde çok uzun zaman var ifadesini kullanmıştım. Ama son 3 haftadır aynı eleştiriyi ve tepkiyi ben de gösteriyorum. Evet, haklısınız. Galatasaray çok geç kaldı. Ama Galatasaray'ın olayı transfersizlik değildi. Galatasaray'ın olayı seçimden sonraki koltuk savaşlarıydı. Ego yarışlarıydı. Çok açık bir şekilde. Ve o günler bugünlere sebebiyet verdi. Ben o günlerde uyarmıştım. O günlerde dikkat demiştim. Ve hala söylüyorum, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çok açık bir şekilde. Ya Galatasaray şampiyon olmuş 4 yıl üst üste. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. En rahat, en kolay oyuncuyu çekebilecek kulüp Galatasaray'ken abi şu anda Beşiktaş Vlahovic çekiyor, Trossard çekiyor, Fenerbahçe Ake çekiyor, Greenwood çekiyor, Lukaku çekiyor, Vedat Muriç çekiyor. Abi Galatasaray'da hala tık yok. Yani Galatasaray taraftarı tepki göstermesin, eleştiri yapmasın da ne yapsın? Çünkü bugün ayın 12'si ve sadece kaldı 21 gün ya, 3 hafta. Sen 2 ayda yapamadığını 3 haftada, hani şapkadan tavşan değil başka bir şey çıkarması lazım artık Galatasaray'ın. Çünkü olay sadece transfersizlik değil Galatasaray'da. Ama transferde de bu noktada olmak çok doğal abi, Galatasaray taraftarının ve camiasının tedirgin etmesi. Bundan doğal bir şey yok.
2: Yani bu konuyu çok uzun süredir konuşuyoruz. Çok üzerinde durmadan hızlıca diğer transfer maddelerine geçmek istiyorum. Çünkü temel beklenti transferde ne olacak konusu. Ama şu ortaya çıkıyor bence Naci. Yani Galatasaray'da bir kaynak sorunu var.
0: Ya Galatasaray'da kaynak sorunu yok. Şöyle bir şey var.
2: Ve bir ek yapayım. Şimdi gerçekten kulüpler açısından çok zor bir tabloyla karşı karşıyayız. Örneğin Galatasaray bu yıl şampiyon olamazsa önümüzdeki sezonun işinin çok daha zor olduğu gerçek, ekonomik açıdan. Ya da Beşiktaş, ya da Trabzon, ya da Fenerbahçe. Bu bir gerçek. Şampiyonluğun böyle bir durumu var. Çünkü Türkiye'deki yayın gelirleri yıllık 100 milyon euro olsa idare edebilir vaziyette oluyorsun. Ama Galatasaray'ın aldığı yayın geliri 13 milyon euro falan. Yani para oralarda. Özellikle o yüzden buralarda şampiyonun altın değerinde olduğunu, sportif başarı dışında mali anlamda da altını çizmek lazım. Ama benim de aklımın almadığı bir nokta var Naci. Dursun Özbek kaynaklar konusunda sorun yaşamasa bence ya gider bitirir, bu kadar dayağı yemez. Yani aklım almıyor çünkü. Sen ne dersin?
0: Ya bir kere benim de artık aklım almıyor ama her gideceğin oyuncuda 20, 30, 40, 50, 60 milyon euroluk olmasına gerek yok ki Aydın. Burada plansızlık var. Nasıl olsa hallederiz, yaparız mantığı var.
2: Geçmişte
0: bir de Sayın Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray'ın geleceğini düşünerek her zaman öyle hareket eder. Bir bütçe planlaması var. Evet, Galatasaray en önemli atımlık kurşununu ve barutunu geçen yıl harcamıştır. 140 milyon euro gibi bir bonservis bedeli yükünün Doğru. altına girmiştir. 117 milyon euroluk bir takım maliyetine imza atmıştır. Bunlar vergilerle 170-180 milyon eurodur. Ve Galatasaray'ın bonservislerle birlikte 2025-26 sezonu için ödediği rakam tam 300 milyon eurodur. İşte bu noktada Sayın Başkan, Galatasaray'ın ödeyebileceği miktarda bir bütçeyle, takım maliyetiyle devam edilmesi gerektiğini söylüyor. İçerideki oyuncuların çok maliyetli olduğunu ve nitekim adımların bundan sonra daha tedbirli ve doğru atılması gerektiği kanaatinde ki işte Galatasaray'ın bir anlamda sıkıntılı bir sürece girmemesi için. Çünkü Galatasaray kendi yağıyla kavrulan bir camia. Galatasaray'la Fenerbahçe'yi ayıran en önemli faktör bu. Galatasaray'da kulüp başkanı 300 milyon euro hibe etmez. Galatasaray'da her masaya oturan 50'şer milyon euro, ne bileyim işte 5'er milyon euro, 10'ar milyon euro para vermez. Galatasaray'da ender görülür. O da kasa kolaylığıdır. O yüzden Galatasaray'ın kendi yağıyla kavrulması gerektiği için belki de bu noktada Sayın Başkan Dursun Özbek çok titiz davranıyor. Ama ben bu titizliği savunuyor muyum? Abi şu anda bana işte Rafael Leao, bana ne bileyim Can Uzun, bana Kamavinga değil, bana belki Aral Şimşir lazımdı, bana belki Salih Özcan lazımdı, bana belki arkaya Ahmetcan Kaplan ya da Ümit Aktağ lazımdı ya da bana öne John Duran lazımdı belki. Bunları pas geçmesine en büyük tepkiyi gösteriyorum ben. Ali istemedi, Veli hayır dedi, öteki onu bozdu, öteki şunu yaptı. X futbolcuyla o görüştü, Y futbolcuyla o görüştü ama onun görüştüğüyle o istemedi. İşte bunlar Galatasaray'ı bu noktaya getirdi. Ve ben bunları ne zaman söyledim? Mayıs ayı sonunda, seçimin ertesi haftası dile getirdim.
2: Devam ediyorum.
0: Tabii ki.
2: Temel konu tabii transfer. Biraz oraları işleyelim, sonra diğer detaylara bakalım dilersen. Barış Alper gidiyor mu gitmiyor mu şimdi? Nedir sonra?
0: Barış Alper Yılmaz'a şu anda resmi teklif yok Aydın. Tamam, bundan iki hafta önce Barış'ın temsilcisi Sayın Başkan Dursun Özbek ile de bir araya gelmiş. Nitekim de o günlerde Everton kulübünün ilgi yazısı ve sözlü olarak da 35 artı 5 milyon euro, yani totalde 40 milyon euroluk bir resmi teklif geleceğini iletmiş. Başkan da şunu dile getirmiş Sayın Dursun Özbek. Önce bir teklif gelsin, resmi teklif yapsınlar, konuşuruz ve ayrıyetten de Galatasaray'ın böyle bir transfer operasyonunda tamam diyeceği rakam 35 artı 5 40 milyon euro gibi bir rakam değildir, 50 milyon eurodur. O günden bugüne de Galatasaray kulübüne gelen resmi teklif yok. Ben bunu bütün önemli kaynaklara da sordum. Şu anda Barış Alper Yılmaz'la alakalı Galatasaray'ın masasında tarih 12 Ağustos, resmi teklif yok. Zaten beklenen teklifinde, daha doğrusu oyuncunun hayalini kurduğu tarafında Everton değil Tottenham olduğunu da dile getirmiştim. Ama bugün yok ve aynı zamanda da Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak gibi bir projeksiyonu ve planı da yok.
2: O zaman Leo'ya niye gidiyor?
0: Gelir diye. Gelir diye bekliyordu Galatasaray. Leao'yu o günlerde hatırla.
2: Barış Alper'e.
0: Tabii 50 milyon euroluk teklifi getir, öyle konuşalım demiş Sayın Başkan Dursun Özbek. Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi. Ama şu anda teklif yok. Ha kaldı ki.
2: Bu durumda Leao transferi duruyor mu?
0: Kaldı ki, anlatayım mı?
2: Ya bağlantılı, bence gidelim.
0: Tabii ki Rafael Leao
2: çünkü
0: için.
2: Çünkü şundan ötürü. Şimdi Barış Alper Yılmaz takımda
0: kalıyorsa. Hayır, o bölgeye Galatasaray çok net bir şekilde yatırım yapacak.
2: Yani Barış Alper
0: o bölgeye hamle yapacak. Evet.
2: Kalsa dahi.
0: Barış Alper Yılmaz'ın arkasına da demeyebiliriz ama çift kanat oynayan, yani her iki kanatta da oynayabilen ya da zaman zaman o kaymalarla 10 numara pozisyona da evrilebilen bir, ne diyeyim, oyun modeli yapacak Galatasaray. Yani hücum bölgesine Okan Hoca takviye istiyor. Belki de Barış'ı bahsedilen isimler geldikten sonra sol tarafta değil de sağ açıkta göreceğiz.
2: Sani.
0: Ya da transferin son günlerinde Barış Alper Yılmaz'a bahsettiğimiz 50 milyon euroluk resmi teklif geldiğinde Galatasaray'ın eli daha güçlü olacak. Yani şimdi Barış Alper Yılmaz'ı hatırlayalım süreci. Ne zaman o fırtına kopmuştu? Geçen sene transfer sezonunun son günlerinde değil mi? Galatasaray o yüzden bırakmamıştı. Şimdi bir anlamda Galatasaray backup'ını yapıyor. Galatasaray hazırlığını yapıyor.
2: Tamam, şimdi konuyu biraz daha sadeleştirmek için söylüyorum. Çünkü Barış Alper'in kaldığı durumda Galatasaray'a gidip de Leao gibi bir oyuncuyu
0: alacak abi, alacak. Galatasaray o bölgeye transfer yapacak.
2: Tamam ama bir 10 liralık oyuncu almak var duruma göre, bir de 2 liralık oyuncu almak var. Yani burada belirleyici Barış Alper ya. Yanlış mı yorumluyorum ben?
0: Abi şöyle, Barış Alper Yılmaz'ı sağda da kullanıyorsun, sol tarafta da kullanıyorsun. Öne de atabiliyorsun. Osimhen'in yedeği de yapabiliyorsun. Yani oraya Galatasaray çok iyi bir isim istiyor. Ve nitekim de Rafael Leao konusunda oraya geçeyim. Milan kulübü istemiyor. Milan kulübü 55 milyon euro da diretiyor. Galatasaray aslında Rafael Leao ile çok büyük bir mesafe kat etti. Oyuncunun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirmiştik. Ama Milan kulübünün şu ana kadar Galatasaray'ın düşündüğü ve planladığı gibi o inadı kırılmış değil. Milan kulübü 55 milyon euro bonservis bedeli istiyor Rafael Leao için. O yüzden şu anda oraya girizgah yapayım. Bence buradaki en önemli isimlerden bir tanesi bu haftaki programımızda. Dilerim ki artık Galatasaray, hani bir sonraki hafta bu oyuncunun transferini konuşuruz. Galatasaray'a katacaklarını konuşuyoruz. Artık bunu biz de istiyoruz. Martinelli. Leao'nun önüne geçmiş durumda. Galatasaray Martinelli ile ilgili olan görüşmelerini hızlandırmış durumda ve Arsenal kulübüne Brezilyalı kanat oyuncusu için teklifini 45 milyon euroya çıkardı ve Martinelli'nin Arsenal kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalmış durumda. Hatırlayalım, biraz hafızaları da tazeleyeyim. Sezonun bitiminin ardından Arsenal sportif direktörü Andre Barty, George Gardy ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Sayın Başkan Dursun Özbek ve Sayın Abdullah Kavukçu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Nitekim de Arsenal kulübüyle Galatasaray'ın ilişkileri bu noktada iyi durumda ki yıllar evvel Sayın Erden Timur zamanında Lucas Torreira'yı da Galatasaray Arsenal kulübünden kadrosuna katmıştı. Galatasaray Martinelli konusunda masada ve bu oyuncuyu, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. Nitekim de Premier Lig'den de talipleri var oyuncunun ama orada bir anlamda Galatasaray Arsenal olan ilişkilerini devreye sokup daha iyi bir bonservis bedeli, oyuncuya daha iyi bir kontrat şartı sunup Martinelli'yi transfer etmek istiyor. Kaldı ki takım oyununa sağlayacağı katkı baz alınarak Martinelli'yi teknik heyette çok ama çok sıcak baktığını söyleyebilirim.
2: Yani Leao'nun önüne görüyor.
0: Bonservis rakamları sebebiyle. Biri 55, biri 45. Bir de yaşları. Martinelli bir de Leao'dan daha genç durumda şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam 26 yaşında galiba Martinelli.
2: Emin değilim ama sonuç itibariyle transferdir bu.
0: Tabii. Her transferde belki Leao'ya da dönebilir iş yani.
2: Ya olabilir yani, bakarsın.
0: Ya zaten şimdi transferde bu tip stratejiler ve taktikler vardır. Arkadaşım düşmüyor musun? Ben onu alıyorum. Peki.
2: Yani bir gün bak söyleyeyim
0: Naci. Ya oyuncuyu kırarsın ya kulübüm.
2: Söyleyeyim Naci, sen de daha önce de bunu konuştuk. Bir gün bundan birkaç hafta sonra Fenerbahçe gidip Leao'yu alırsa şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü yeri gelmişken onu da altını çizeyim. Fenerbahçe'de hedef özellikle golcü konusunda Pavlidis'ti. Yani başkanın özellikle o oyuncu konusunda daha ısrarcı olduğunu biliyorum. Ama kulüplerin tavırları, bonservisler, Lukaku'nun geldiği koşullar nedeniyle tercihin işini de ondan yana yapıp bence Fenerbahçe elindeki kaynağı da Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna göre o bölgeye bir nokta atışı daha yapabilir. Bu kim olabilir? Gidip Leao'yu alabilir. Transferdir ve süreklilik arz eden, sürekli değişen bir tablodan bahsediyoruz.
0: Aynen.
2: Peki bir de mesela ben bunu duymuştum. Sana da öyle sorayım Naci. Dursun Özbek özellikle çok uzun süredir bu Batragov için çok uğraşıyor diye. Nedir abi Batragov transferi?
0: Batragov için ya biraz dedim ya yani. O trenleri kaçırdı Galatasaray. Rahat olduğu dönemleri kaçırdı Galatasaray ama evet yani Batragov net bir şekilde işte Sayın Başkan'ın da yönetiminde, teknik heyetinde sıcak baktığı bir oyuncu zaten. Teknik heyete sormadan Sayın Başkan kalkıp al bunu getirdim oynatıyorum diyemez. O ayrı bir konu ama bu noktaya en çok motive olan isimlerden bir tanesi Sayın Başkan. Ama biraz geç kaldığını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Lokomotiv Moskova kulübünü kırmak kolay olmayacaktır. 20 milyon euroluk teklif reddedilmişti. 25 milyon euroluk resmi teklifi yaptı Galatasaray Lokomotiv Moskova kulübüne. Nitekim burada Rus kulübünü kırmaya çalışıyor. Ha oyuncu açık bir şekilde Galatasaray'a gelmek istiyor. Avrupa macerasını başlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Ve nitekim de 3,5 milyon euro maaş, onu söyleyeyim. 3,5 milyon euro maaş karşılığında Galatasaray Batrokov'la okeyleşmiş durumda. Daha doğrusu temsilcisiyle diyelim. Ve temsilcisi özellikle bu işin Galatasaray'a kırılmasını ve Galatasaray'a imza atmasını istiyor. Bekleyip görmek lazım. Zaten bir anlamda oradan çıkacak sonuç da Galatasaray'ın 10 numara konusunda stratejilerine açık bir şekilde yön verecek.
2: Bu
0: bir de Arsenal'de
2: peki
0: konuşulan, özür diliyorum, Nwaneri.
2: Evet,
0: genç bir oyuncu, 19 yaşında. Haluk abi dün söylemiş ilk kez. Martinelli paketinin içinde o da var ama Arsenal Martinelli pazarlığında Galatasaray'a sıcak bakıp masaya otururken Nwaneri konusunda biraz ne diyeyim? Ön yargılı ve ben soğuk istemem yaklaştığını ifade edeyim.
2: Peki, evet,
0: oyuncunun çok talibi varmış Premier Lig'den ve gelişim göstermesi için de
2: orada tutmak istiyor.
0: Galatasaray oynama garantisi vesaire falan gibi vaatlerde bulunmak istiyor pakette ama Arsenal açıkçası Premier Lig'de gelişimini göstermesini daha çok arzuluyor oyuncunun.
2: Demişken o numara meselesi, bir Can Uzun'da bir şey var mı?
0: Yok, 50. Frankfurt 50 diyor.
2: Vermiyordursun
0: Özbek'te. Yani Frankfurt 50 milyon euro istiyor. Şu ana kadar da Sayın Başkan sıcak bakmıyor. Ya bir de Can Uzun için şöyle bir düşünce var. Can Uzun'u en çok isteyenler dahi Galatasaray'da teknik direktörü, yöneticisi, ne bileyim scout'u vesaire, onlar dahi 50 milyon euroluk rakamın
2: çok
0: Can Uzun için çok olduğunu dile getiriyorlar. Bir ürünün ederi vardır ya, o ederin çok üstünde görülüyor Can Uzun için.
2: Böylelikle Dursun Özbek'te ben size demiştim arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu iş parayı vermeyelim. Notasına doğru daha hızlıca gitti demek ki. De Bruyne.
0: Abi Kevin De Bruyne Galatasaray'a önerilen.
2: De Bruyne mi diye bu okunuyor?
0: Ya vallahi tam telaffuzu
2: çok
0: bilemiyorum.
2: Değişken.
0: Yani De Bruyne Galatasaray'a bir Belçika'da kulübü olan iş insanı üzerinden teklif ediliyor.
2: Benim... Son dönemde şikayetleriyle gündeme gelen iş insanı. Yani.
0: Evet, ben çok fazla adını ismini de anmak istemiyorum. Nitekim de Mertens'e de kendisi çok samimiydi bu arada. Onu belirteyim. Belçikalı olan De Bruyne de yakın dostuymuş menajeri vesaire. Galatasaray'a geliyor ama Galatasaray kulübünün Napoli ile olan ilişkileri zaten iyi. Napoli De Bruyne ile birlikte Lukaku'nun da kontratından, sözleşmesinden çıkmak istiyor. Yaşları belli bir noktaya geldi. Kontrat maliyetleri yüksek ve nitekim de Galatasaray hem De Bruyne'ye hem de Lukaku'ya hayır diyor açık bir şekilde.
2: Geliyor Galatasaray ikisi de.
0: Tabii ya, Napoli ile olan zaten Osimhen transferi başta olmak üzere Napoli ile çok yoğun bir geçmişi var Galatasaray'ın. Nitekim de zaten bu oyuncular tabii ki Galatasaray'da sunuluyor. Galatasaray Napoli ile görüşüyor. Kontrat maliyetleri vesaire son durumları. Galatasaray iki isme de, yani De Bruyne Galatasaray'ın gündeminde yok. Onu açık bir şekilde söyleyebilirim. Lukaku da zaten Türkiye pazarına düşmüş bir oyuncuydu. Marketin içindeydi. Beşiktaş'a da teklif edildi.
2: Evet.
0: Hani alır mısınız diye Galatasaray düşünmüyor. Yedek santrafor Galatasaray'a da lazım biliyorsun ama Galatasaray oraya U23 düşünüyorum deyip teşekkürler diyor. Aynen öyle.
2: Peki devam ediyorum. Şimdi bu Leicester Lig başlıyor tabii. Cuma günü Galatasaray Çorum maçıyla Süper Lig'in startını verecek. Bu Leicester konusu biraz aslında öyle bir döneme denk geldi ki hiçbir transfer gelmedi. Sadece bu çocuk geldi. Yaptığı her şeyde göze batar oldu. Leicester'in sözleşme şartları nelerdir? Galatasaray oraya bir para bağladı. Ne düşünüyor yönetim? Yani doğru hamle olarak görüyor mu bu maçları özellikle izledikten
0: zaten
2: sonra?
0: Zaten bugün Galatasaray yönetimine olan tepkilerin bu noktada olma gerekçelerinden, hani o maddelerde çok alt sıradadır ama bunlardan bir tanesi de taraftarı kızdıran noktalardan biri de alınan tek oyuncunun da beklenen performansı sergileyememesi. O güçlü oyunu sahada ortaya koyamaması. Şimdi Leicester konusunda da vur abalıya yapmamak lazım. Evet geldi. Abi bir şey var mı? Et mi? Balık mı? Hiç kimse anlayamadı. Leslie 6 mı? 8 mi? Kesici mi? Pasör mü? Geçiş oyuncusu mu falan? Hiç kimsenin şu anda net bir görüşü ve hakimiyeti yok. Ve o yüzden de tabii ki Galatasaray taraftarı da doğal olarak en problemli gördüğü yer olan merkez orta sahada abi Leslie'nin o açığı kapatamayacağını düşünüyor şu anda. Ve nitekim de tabii ki bütün oklarda oyuncuya odaklanmış durumda. Çünkü çare Leslie şeklinde alındı bu oyuncu. Ama ben konuştuğumda şunu dile getiriyor her taraf. Bir, Leslie'nin kontratındaki net 20-25 maç diyordum ben her yayında. Onu özellikle sordum. Bilgisini almak istedim. Leslie'nin sözleşmesinde 18 maç süre alması halinde satın alma opsiyonu devreye giriyormuş. Yani 18 maçta ilk 11 oynaması da şart değil. 1 dakika dahi süre alsa o karşılaşma bandında, yani opsiyon maddesinde bir kriteri tamamlamış oluyor.
2: Ve Galatasaray bu durumda kaç milyon euro verecek?
0: Söylemiştik işte, kaçtı? 25,5 milyon euro. Yani totalde 28,5 milyon euroluk bir paket. Leslie paketi. Eğer ki opsiyon maddesi devreye girerse, ama şunu dile getiriyor herkes. Bir, Leslie'yi ideal kadroyla, ideal 11'le, as takımla izlemedik. Ama bu performansı sürdürmesi halinde Leslie bizim beğenmiyorsak çıkış yapabileceğimiz bir oyuncu. Bu da Ocak ayına kadar netleşir, belli olur. Ve eğer ki o istenilen performansı sergileyemezse hiç sezon sonunu beklemeden teşekkür edip yolları ayırabiliriz. Ama oyuncu son derece iyi niyetli, oyuncu son derece istekli. Bekleyip görelim, biraz zaman verelim diyor herkes.
2: Peki bir de şeyi merak ediyorum. Okan Buruk'un bu gideceklerle ilgili ya da Galatasaray'ın satmayı düşündüğü oyuncularla ilgili raporu ne?
0: Abi hoca çok net. Hocanın canı sıkkın bir kere. Transfersizlik sebebiyle. Yani Galatasaray taraftarı kadar Okan Hoca da bugün tedirgin, bugün endişeli, bugün düşünceli, bugün üzgün. Yani 4 sene üst üste şampiyon olan takımın içinde bulunduğu nokta, taraftarın tepkisi, tribün ambiyansı, camianın tepkileri vesaire Okan Hoca'yı da huzursuz etmiş durumda. Sadece onun değil, içerideki oyuncuları da açıkçası tedirgin ediyor. Yani biz şampiyon olmadık mı? Evet, takviye lazım ama biz buradayız düşüncesi hakim futbolcularda da. Ve Okan Hoca şunu söylüyor. İşte kontenjan boşaltma adına ya da teklif gelen oyuncularla alakalı. Ben hiç kimsenin gitmesini istemiyorum. Ben transfer istiyorum. Ben transfer istiyorum diyor. Transferleri bekliyorum diyor Okan Hoca. En az 3 takviye de yapmayı planlıyor. Şimdi oradaki olayı da söyleyeyim. Niye? Çünkü Galatasaray ne alacak? %100. 10 numara. Sol kanat. Ve yedek santrafor. Ne kaldı geriye Galatasaray'ın alması gereken, hep eleştirdiğimiz sol stoper. Yedek sol stoperi yok Galatasaray'ın. Şimdi artık Okan Hoca da şunu dile getiriyor bir kez daha. Sol stoper alınmasına karar verilmişti. Ama bu kontenjan konusu, işte bazı gidilen yerli futbolculardaki problemler sebebiyle Okan Hoca da diyor ki ben herkesin kalmasını istiyorum. Jakobs var, Lemina var, Eren var, Kazım Can var. Hepsi kalıyor diyor.
2: Ben bir tanesini kullanırım.
0: Ben bir tanesini sol stoper oynatırım diyor.
2: Peki Salah'a gidiyor mu?
0: Salah'a teklif yok abi. Hatta şunu söylüyorlar. Hani menajeri anladığımız kadarıyla bu tip bir açıklamalar ya da bilgi servisinde bulunuyor ama Şelay'e 10 milyon euroluk vesaire herhangi bir teklif bizim masamızda bulunmuyor. Sara da gitmez ifadesini kullanıyorlar ki Gabriel Sara'nın ben geçen hafta ilk kez bu programda anlatmıştım. Göktürk'te ev aldığını, yeni eve taşındığını dile getirmiştim. Onu da belirtelim. Tabii Gabriel Sara bence de yani şu an Galatasaray'ın yani en kreatif, en yaratıcı oyuncusu.
2: Son iki hazırlık
0: ama teklif de yok bu arada. Haydi. Onu da söyleyeyim. Altını çizeyim.
2: Yani hazır durumda daha doğrusu onu söylemek lazım.
0: Tabii Sara. Net.
2: Bu Osimhen'in kaptanlık meselesi vardı ya. Sen geçen hafta anlatmıştın. Çok da bir ses getirdi. Bir halde konuşuldu.
0: Evet.
2: Şimdi abi Osimhen kaptan olacak mı olmayacak mı Hacı? Osimhen bu durumda kaptan Galatasaray'ın olmuş. Kaptanları kimler?
0: Osimhen kaptanlık bandını kabul etmedi.
2: Niye?
0: Geçen hafta zaten ilk burada anlatmıştık. Niye takmadığını açmıştık. İyice detaylandırmıştık ve hafta boyunca da herkes yayınlarında bahsetti. Osimhen net kararını verdi. Galatasaray'ın ikinci kaptanı, üçüncü kaptanı olmayacak. Dokuzu da giymeyecek. Geçen hafta da söylemiştim. Icardi'ye olan saygısı ve çok iyi bir siyaset adamı olması sebebiyle sanki Icardi'nin dokuzunda, sanki Galatasaray'ın kaptanlık bandında gözü ya da düşüncesi varmış gibi algılanmaması için bunu istemiyor Victor Osimhen ve nitekim de 45 numarayla ve Galatasaray'ın en önemli oyuncusu olarak forma giyecek. Galatasaray'ın birinci kaptanı Abdülkerim, ikinci kaptanına Okan Hoca karar verecek yönetimle birlikte. İşte Yunus Akgün altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Uğurcan Trabzonspor'da kaptanlık yapmış bir oyuncu. Kalırsa Barış Alper bu takımın en önemli yerli oyuncularından bir tanesi. Zaten üçüncü kaptan olarak artık çok fazla forma şansı bulamayacağı için söylüyorum. Kaan Ayhan var. Bu şekilde bir kaptanlık dağılımı yapılacak. Ama zaten Osimhen de sahada Galatasaray kaptanlığı görevini tam anlamıyla yerine getirebilecek bir oyuncu profilinde değil. Yani Osimhen çok büyük bir süperstar ama süperstarlar zaman zaman stratejik yani saha içinde de öfke kontrolünü iyi ayarlar.
2: Sakinlik önemli.
0: Ya Real maçında da bam teline basıldığı an oyuncuya saldırmak falan hani kaptanı herkes öyle durdurmaz. Yunus, Barış falan neredeyse birbirlerine giriyorlardı. Osimhen'i sakinleştireyim
2: evet,
0: derken.
2: Evet, evet.
0: O yüzden o öfke kontrolü sebebiyle sanki Osimhen'in de kaptanlık bandı takmaması sağlıklı olmuş gibi duruyor.
2: Yani oyuncu da böyle sorumluluk almak istememiş. Ben istemiyorum demiş ya. Yoksa Galatasaray bunu teklif etti.
0: Tabii.
2: Peki. Naci ağzına sağlık.
0: Son bir şey daha söyleyeyim. Ya ben Cankat Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Villarreal maçında da oyuna girdi. İkinci yarıda kalesine 14 şut gelmiş. 7 kurtarış yapmış. Yine sadece 45 dakikalık performansıyla maçın oyuncusu seçildi. Artık Galatasaray Cankat Yılmaz'a Galatasaray'ın ikinci kalecisi olduğunu ne zaman deklar edecek? Ne zaman o unvanı verecek? Ben çok merak ediyorum. Lütfen artık Cankat'ı X bir kulübe kiralamayı düşünmesin ya da oyuncuyu bu düşünceye sevk etmesin Galatasaray. Sonuna kadar o kaleyi hak ediyor Cankat. Günay'da abi olarak ister teknik heyette yer alsın, ister üçüncü kaleci olarak kalsın. Ama Galatasaraylı altyapısından yetişen Cankat'ı izlemek ister diyorum. İzleyicilerimiz de beğenip bize destek olursa çok ama çok mutlu oluruz. Herkese teşekkürler. Güzel günler.
2: Görüşmek üzere.
1: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Beşiktaş 2 maçta da rakibine 1-0 mağlup ederek toplamda 2-0'la Hradec Krylov ekibini mağlup etmeyi başardı ve adını Avrupa Ligi playoff turuna yazdırdı. Playoff turunda da Kaunas Žalgiris takımıyla eşleşecek. Beşiktaş Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 gibi skorlarla elenen Kaunas Žalgiris'i konuk edecek ve sonrasında konuk olacak ama tabii ki bütün bunları konuşacağız. Bu eşleşmeyi de konuşuruz tabii ki ileriki programlarımızda ama biraz bugüne dönelim istiyorum. Birazcık Beşiktaş'a dönelim istiyorum. Alper Üstün daha bizimle beraber. Alper abi hoş geldin.
7: Merhabalar sevgili Can.
6: Selam Alper abi. Tabii ki birçok şey konuşabiliriz Beşiktaş'ta ama bir genel aslında bir 180 dakikalık Beşiktaş'ın sahada gösterdikleriyle başlayabilirsek Alper abi çok sevinirim.
7: Öncelikli olarak Nübel'le mi başlayalım? Beşiktaş'ın turuyla mı başlayalım?
6: Nübel de olur abi.
7: Nübel gol yememeye devam ediyor. Alman kaleci uzun yıllardır Beşiktaş'ta özlenen kaleci performansını gözler önüne seriyor. Ve gerçekten parmak ısırtıyor. Nübel kalede ise Beşiktaşlı artık kafasal olarak rahat. Ben onu görüyorum. Tabii ki oyunun genelinde tabii ilk karşılaşmada Semih Kılıçsoy'un golü. İkinci karşılaşmada da Çenli'nin golü. Beşiktaş turladı. Tabii ki ben Beşiktaş'ın aslında bugün daha farklı bir oyun tarzıyla rakibini boğacağı ve 2-3 golü bulabileceğini düşünüyordum ama 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla İtalyan hoca çok da zorlamadı. Beşiktaş rakip kalede pozisyonlarda buldu. Özellikle aslında ilk karşılaşmasını oynayan Trossard'ın bulduğu pozisyonda golü de bulmasını beklerdim.
8: İlhan'ı çıkardı değil mi abi?
7: Onu da aslında bekledim ama olmadı. Tabii genele baktığımızda bir kere Beşiktaş'ın gol yollarında etkisiz olduğu artık kocaman bir gerçek. Yani bu iş ohla olmuyor. Kimle olacak? Dušan Vlahović'le olacak. Atanın tutanın iyi olacak. Hani dedik ya Nübel'i konuştuk.
8: Doğru.
7: Bundan sonra Vlahović'le konuşacağız. Çünkü Vlahović dünyaca ünlü bir yıldız. Çok önemli bir golcü, 1.90'lık santrafor, gücü, fiziği, teknik özellikleri ve en önemli noktası bence Beşiktaş yeni Mario Gomez'ine kavuştu. Trossard tabii ki daha ilk karşılaşması. Trossard'ı şu anda eleştirmemiz mümkün değil. Eleştirirsek de yanlış olur. Çünkü sahada kaldığı sadece bir 30 dakikalık zaman. 30 dakika için Trossard'ı zaten yavaş yavaş alışacaktır takıma. Ama Trossard'ı Beşiktaş taraftarının sahaya girerken alkışlaması, kaptan Orkun Kökçü'nün elini kaldırıp ona bir çak işareti yapması, bunlar Beşiktaş'ta o görülen kolej havasını net şekilde gözler önüne serdi. Beşiktaşlı umutlu artık Ekim ve Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzak olmak istiyor Beşiktaşlı. Bu da tabii ki Beşiktaşlı'nın hakkı. Çünkü yıllardır Beşiktaş'ta süre gelen bir Ekim-Kasım havlu atma modeli var. Ben biliyorsun karşılaşma öncesinde sevgili Berk Sayar'ın programına bağlandığımda şunu söyledim. Beşiktaşlı'nın aslında şu andaki başarıya karnı tok. Neden? Çünkü zaten Beşiktaş yıllardır Avrupa kupalarında katılacağı mücadelelerde galibiyetler alıyor, farklı kazanıyor, lige iyi başlıyor ama sonrasında devam edemiyor. Ne oluyorsa Beşiktaş'a sonrasında oluyor ve Kasım'dan sonra Beşiktaş bir bakmışsın kopuyor. Ama ben İtalyan hocanın bir kere hırsına hayranım.
6: Katılırım.
7: Çok iyi bir teknik adam. Takımına çok iyi motivasyon sağlıyor, konsantrasyon sağlıyor. Bir kere Beşiktaş en önemlisi gol yememeyi öğrendi sevgili Can. Yani Beşiktaş kolay kolay gol yemiyor ama bu gol yemeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü ben hep söylüyorum, yine de söyleyeceğim, söylemeye de devam edeceğim. Beşiktaş'ın sol beki sallanıyor. Yani orada ne Ouattara, ne Rıdvan, ne de Yasin. Beşiktaş kesinlikle bir sol bek almalı. Bana göre bir sol stoper almalı. Olaytan bugün evet Çenli'ye çok klas bir pas verdi. Çenli de bitirici vuruşuyla belki galibiyet golünü getirdi ama Olaytan da merkez orta sahayı yapabilecek bir oyuncu değil. Yani oraya tecrübeli bir Hacı, bir Alex de Souza, bir Sergen Yalçın tarzı bir orta saha oyuncusu lazım Beşiktaş'a. İleri uçta dediğim gibi Vlahović ile Beşiktaş gol yollarını çözecektir. Çenli'yi İtalyan hocanın keseceğini sanmıyorum. İlhan Fakih'i kesemiyorum. Trossard'ı zaten oynatacak. Yani Beşiktaş kadro derinliği olan bir takım şu anda. Sadece dediğim gibi bir sol bek, bir sol stoper, bir merkez orta sahayla Beşiktaş transferi tamamlamalı. Şimdi rakip Litvanya'nın Žalgiris takımı. Yüksek ihtimalle Beşiktaş'ın kalitesi, Beşiktaş'ın oyun tarzı Žalgiris'i eleyebilecek güçte. Beşiktaş taraftarı şu an için en azından artık bir olgu yaratabilecek yaratan, başarıya koşan ve havlu atma modelinden uzak bir Beşiktaş'ı görüyor olmanın mutluluğu içerisinde Beşiktaşlı. Bugün ortaya konan futbol gerçekten alkışlanacak bir futboldu. Ve ben sonucunda da Beşiktaş'ın zaten turlayacağını düşünüyordum. Turladı. Salih ile Orkun ikilisi hakikaten ön libero'da inanılmaz uyumlu oynuyor.
8: Katılırım.
7: İnanılmaz uyumlu oynuyor. Yani İlhan Fakı'nın futbolu yine gerçekten her geçen gün iyiye gidiyor. Çerni, geçtiğimiz seneki Çerni, hani böyle 60-65'te kafayı kaldırıp ne zaman oyundan çıkacağım diyen Çerni vardı ya.
8: Doğru abi.
7: O Çerni belki bugün yine 65'te oyundan çıktı ama oynayarak çıktı, isteyerek çıktı, gol atarak çıktı, pozisyon bularak çıktı. 2-3'ü bile bulabilecek bir Çerni seyrettik açıkçası İnönü Stadyumunda. Beşiktaş iyi oldu sevgili Can. Bu tur Beşiktaş için umut yollarının açıldığı bir nokta. Bundan sonraki periyotta zaten pazar günü ev spor maçı var. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda merhaba diyecek siyah beyazlılar. O karşılaşmada da taraftarların desteğiyle Beşiktaş'ın sezona galibiyetle başlayacağını düşünüyorum.
6: Hani açıkçası ben de benzer düşünüyorum Alper abi. Bir İlhan Fakılı üzerinden bir iki tane soru sormak istiyorum. Çünkü 20 yaşında 2006 doğumlu bir oyuncuyu görüyoruz. Gerçekten yani saha içinde belki bugün birinci dakikada çok net bir pozisyonu kaçırdı ama ya çok heyecan veriyor. Yani tavanını nasıl görüyor Alper Üstündağ? Çünkü yani sahanın içinden gelen birisi ve aynı zamanda yani futbolcuyu şöyle baktığı zaman çok net anlayabilen bir isim. Belki ben mi yüksekten uçuyorum bilmiyorum ama yani milli takımın değişilmez sol kenar oyuncusu olur mu? Onun haricinde tavanı, bu oyuncunun gösterebileceği performansın en üst düzeyi ne olur? Veyahut da oyuncu hakkında genel yorumlarını çok merak ediyorum. 4 maç bence bir veridir. İlhan Fakılı Alper Üstündağ gözünde konumu nerededir diye sorayım.
7: Yani bir kere İlhan Fakıl daha 20 yaşında, gencecik, Türk futbol adına da çok önemli bir orta saha oyuncusu. Bugün teknik direktörümüz Montella da karşılaşmayı tribünden takip etti. Mutlaka İlhan Fakılı'yı kenara yazmıştır. Yani milli takımımızın o jenerasyonun içerisinde kesinlikle yer bulması gereken bir isim. Bazen biz şeyleri karıştırıyoruz sevgili Can. İşte 34 yaşında, 35 yaşında çok yaşlı, 19 yaşında, 20 yaşında çok genç. Herkes bıraksın bu işi. Herkes oynayabildiği kadardır. 16 yaşındaki bir oyuncuyu da koyduğun zaman herkese meydan okuyabilir. Bunu ki Arda Güler'de görmüştük. 34-35 yaşındaki Hacı'nin Türkiye'ye geldiğinde de neler yaptığını görmüştük. Kesin. O yüzden futbolda yaşlı genç kavramı oynayabildiğin müddetçe, gücünü sahaya sergileyebildiğin müddetçe asla öyle bir yaş durumu yoktur. Ben 20 yaşındaki İlhan Fakıl'ın gerçekten gelecek adına çok umut verici futbol oynadığını düşünüyorum. Bugün de yine aynı kalitede oynadı ki İtalyan hoca da zaten Fakıl'a güveniyor ve 86 dakika bugün oyunda kaldı. Beşiktaş için çok büyük bir şans. Yani Beşiktaş'ta hani belki Vlahovic transferi, belki Salih Özcan transferi, belki Trossard transferi ön plana çıktı ama sevgili Can, aslında Beşiktaş'ın yani Nübel, işte Salih Özcan, Vlahovic, Trossard kadar İlhan Fakıl transferi de çok değerli ve çok anlamlı, gelecek adına umut veren bir transfer. İlhan Fakıl bugün Beşiktaş'ta oynadığı futbolla belki Beşiktaş'a çok büyük faydalar sağlayacak, oradan milli takım uzanacak ve Avrupa'ya giderek Beşiktaş'a da iyi bir para kazandıracak. Bu anlamda Beşiktaş yönetiminin yaptığı en önemli transferlerden biri olduğunu düşünüyorum İlhan Fakıl'ın.
6: Katılırım. Yani gerçekten benim hiç tanımadığım bir oyuncuydu. Clermont'da hiç takip ettiğim bir oyuncu değildi ama hazırlık döneminde biraz izledim ve bu 4 maçta da benim de çok etkilendiğim bir isim olduğu için gerçekten hani futbol gözüne çok inandığım Alper abisinin sana bir sormak istedim. Şu soruyu soracağım. Bir dinleyici sorusu. Nübel Fabri kıyası var. Yani iki yabancı kaleciyi kıyaslamanı istemiş bir dinleyicimiz. Fabri mi iyi kaleci yoksa Nübel mi? Alper Üstündağ hissettirdiği, sonuç olarak Nübel'i de bayağıdır izliyoruz artık. Belli maç sayısına geldiği için artık bu soruyu sormakta da çok da fazla çekinmiyorum. Merak da ediyorum doğrusu. Yani hangi kaleciyi daha iyi görür Alper Üstündağ ve neden?
7: Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim sevgili Can. Bu soruyu soran arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Fabri Beşiktaş'a geldiğinde ben şu ifadeyi kullanmıştım. Eğer Beşiktaş aklını kullanırsa siyah beyazlar yeni Muslera'sını buldu demiştim. Gerçekten o zaman inanılmaz takıma da katkısı olan bir kaleciydi. Yaptığı bir hatayla Fabri'nin moralini bozdular. Fabri'yi ıslıkladılar. Bu kadar ıslıklamak, bu kadar yuhalamak kolay olmamalı. Ben buna çok kızıyorum.
8: Lyon maçıydı galiba abi, yanlış hatırlamıyorsam.
7: Yaptığı bir hatayla beraber Fabri'yi bir anda yok ettiler. O yüzden ben Nübel konusunda Fabri'yi kıyaslayacak olursam yine yeni bir Muslera Türkiye'ye geldi diyorum. Gerçekten gol yemeyen bir Nübel var. Alman kaleci hakikaten performansıyla güven veriyor. Bu anlamda da ben kesinlikle şunu ifade etmeliyim ki bir hata yapsa bile aman Beşiktaş taraftarı lütfen yuhalamasın, ıslıklamasın. Çünkü Nübel hakikaten Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edebilecek bir kaleci. Gerçekten de bu soruyu soran arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Nübel şu anda 29 yaşında. En az bir kalecinin 40-42'ye kadar oynadığını düşünürsek belki Beşiktaş'a 10 yıl hizmet edebilecek bir kaleci. O yüzden Fabri'yi kaybetti Beşiktaş. Nübel'i kaybetmesin.
6: Şöyle bakılınca abi tabii ki bir dinleyicimiz sormuş, Kemal Bey demiş ki Thiago Jallo'nun sakatlığı konusunda Alper Üstün'den ne düşünüyor? Sonuç olarak bu ikili demiş verimli bir şekilde başladı Emirhan Jallo ikilisi. Tabii ki transfer lazım olduğunu ben de düşünüyorum, Alper abiye o konuda katılırım demiş ama Jallo nezdinde ne düşünüyor, bu sakatlığı nasıl görüyor diye sormuş Kemal Bey.
7: Yani Jallo benim beğendiğim bir oyuncu açıkçası. Yani bunu ben ifade edeyim. Jallo oyun tarzıyla Beşiktaş'ın eski o Ronaldo Zago ikilisinde Ronaldo'ya benziyor. Ama yani şu an için ben açıkçası çok ciddi bir sorunun olduğunu düşünmüyorum Jallo'da. Yani
8: tedbir amaçlı gibi miydi abi? Tedbir amaçlı mı çıkardın?
7: Yani yapılan kontrollerde de ben aldığım bilgiye göre ciddi bir soruna rastlanmamış. Yani o yüzden yani diyorum ya, şimdi Agbudu zaten hep oyuna giriyor dikkat edersen.
8: Evet.
7: Rıdvan oyundan hep çıkarılıyor.
8: Doğru.
7: Yani bu şunu gösteriyor. Bu şunu gösteriyor sevgili Can. Beşiktaş'ın bir stopere, bir sol beke ihtiyacı var.
6: Güzel. Peki şimdi adaylar üzerinden de bakalım Alper abi. Yani sol bek transferi olacak mı? Çünkü Ottara transferi oldu. Başka bir sol bek daha mı alınacak? Ve aynı zamanda sol stoper mi aranıyor artık? Yoksa genel bir stoper oyuncusu mu aranıyor? Ve isimler var mı Alper abi?
7: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Çok transfer konusuna sevgili Can biliyorsun ben bir salak transferi verdim.
6: Olabilir Alper abi, hepimiz yanılıyoruz. Ben de kaç tane transferde yanıldım. Sadece yani sana göre uygun bir isim var mı? Mesela şu adamı çok isterdim diyebileceğimiz. Yani iddia etmekten de ziyade şu ismi çok isterdim dediğin bir isim var mı Alper üstünde?
7: Yani aslında şöyle. Yani şimdi Beşiktaş'ta hani Ouattara aslında iyi bir futbolcu. Fakat Ouattara aşağı yukarı 4 ay forma giyememişti. O yüzden ben bir transferin yapılmasından öte bu duruma bakıyorum. Yani Rıdvan eğer performansı yüksek olsa ben diyeceğim ki kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş transfer yapmasın. Zaten Rıdvan var, Ouattara var diyeceğim. Ama Beşiktaş'ın orada çok ciddi sıkıntıları var sevgili Can. Yani oraya bir transfer yapılması gerekiyor. Ha, kim yapılır ben onu bilemem. Onu futbol direktörü Önder Özen'le İtalyan hoca karar verecek. Yönetimde kesenin ağzını açacak. Kimse gidecek alacak. Ama yani bu konu hakkında hani ben Flamengo'da bir Alexandro vardı. Onu çok beğeniyorum mesela. Brezilya milli takımının sol beki. Yani diyorum ya, eğer imkanlar uyuluyorsa, alınabiliyorsa tecrübeli bir oyuncu alıp getireceksin. Yani bir kere Beşiktaş'ın sol stoperi, bak sağ ve sol stoperi, yani şimdi Fenerbahçe'den örnek vereyim.
6: Tamam.
7: Şimdi Fenerbahçe takımında Şikriner'le Ake oynuyor.
6: Tecrübeli bir ikili.
7: Evet, Şikriner'le Ake inanılmaz bir ikili oldu. Önlerinde kim oynuyor? Gündüz ile Kante oynuyor. Yani adeta rakip takımlara geçit vermiyorlar. Şimdi Beşiktaş'ın ön liberoları kim? Salih Özcan'la Orkun Kökçü. İnanılmaz bir performans gösteriyorlar. Ama geriye baktığında Jallo, Emirhan ya da Agbudu bu niteliklere cevap verebilecek kalitede isimler değil. Yani Beşiktaş'ın orada bir Ronaldo Zago'ya ihtiyacı var. Hmm. Anlatabiliyor muyum demek?
9: Çok güzel anlattın abi. Ronaldo Zago da benim benim de izleyebildiğim, hani yaş olarak söyleyeyim. Böyle çok güzel ikililerden bir tanesiydi. Hakikaten izlemesi keyifli bir ikiliydi. Çok da beğenirdim Alper abi. Lafını böldüm. Lütfen devam et abi.
7: Evet. Yani bir Ronaldo Zago'ya ihtiyacı var. Bu anlamda Beşiktaş'ın kesinlikle ve kesinlikle tekrar söylüyorum, hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Transfer dönemi bitene kadar kim olursa olsun Beşiktaş'a yakışacak bir isim ve hazır bir ismin olması gerekiyor. Gelip de takıma hemen monte edilebilecek bir oyuncunun olması gerekiyor. Hı hı. Bu anlamda bir sol stoper ve sol bek Beşiktaş'a ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü olacaktır ama eğer ki alınabiliyorsa bir de merkez orta saha Beşiktaş'ı ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum.
9: Şimdi tam oraya girecektim. Yani merkez orta sahada şimdi Salih'le Orkun'u taraftarda, Alper Üstündağ'da, hatta ben de çok çok beğeniyoruz. Performansını da beğeniyoruz. Ki Endidi bugün oyuna girdikten sonra kendi adıma en azından ilk 5 dakika hani istekli olduğunu gördüğümü söyleyebilirim kendi adıma, ama orta saha oyuncusu alınacaksa ne tarz bir profil oyuncu ister? Yani Salih, Orkun ve o oyuncu kim olmalı? Yani isim beklemiyorum ama şey olarak, profil olarak, nitelik olarak nasıl bir oyuncu olmalı ve sağ öne de U23 bir oyuncu alacağı konuşuluyor Beşiktaş'ta. Oradaki oyuncunun da özellikleri tam nasıl olmalı? Beşiktaş'ın hayal ettiği, Beşiktaş taraftarının hayal ettiği o şampiyonluk açısından o sağ öndeki karakterinde kim olması, U23 profilinin nasıl olması gerekiyor Alper Üstündağ'a göre?
7: Valla şöyle sevgili Can, yani Beşiktaş bir kere joker oyunculara ihtiyacı var. Yani U23'ten alacağı, U23 kalitesinde alacağı oyuncunun da joker olması gerekiyor. Merkez orta sahaya alınacak oyuncunun da joker olması gerekiyor. Yani joker olması gerekiyor derken, bir kere merkez orta sahanın aslında konunun başında da söyledi gibi, yani bir Alex de Souza, bir Hacı, bir Sergen Yalçın tarzı oyuncu olması gerekiyor. Almak için alınmamalı. Almak için transfer yapılmaz. Yani Beşiktaş'ın gidip de futbol direktörü Önder Özen mutlaka bugüne kadar hani aldığı kaliteli oyuncular ortada, yine iyi bir oyuncu transfer etmek için bir liste yapmıştır. Burası kocaman bir gerçek ama şöyle bir baktığımızda zaman daralıyor sevgili Can. Zaman daralıyor. Oyuncular bir bir takımlardaki yerlerini alıyor. Yani çer çöp adamları getirmek yerine bir an önce hamlesini doğru yapıp Beşiktaş'ın ileriye gidebilmesi için iyi bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Merkez orta sahada kim alınır bilmiyorum. Mutlaka listelerinde var isimler ama oraya bir Brezilyalı oyuncu yakışır açıkçası. Yani oyunu döndürebilecek, kanatlara yayabilecek, forveti besleyebilecek, orta sahada ön liberolardan alacağı topla beraber içeriye doğru sokulup uzaktan sert şutlar çekebilecek, frikikler kullanabilecek bir Brezilyalı oyuncu aslında Beşiktaş'a yakışır ama hep söylüyorum siyah beyazlarla bütünleşen oyuncu tarzı hep siyahidir. Şöyle bir siyahi merkez orta saha getirse Beşiktaş ne güzel olur. U23 kalitesindeki oyuncuyu da Beşiktaş'ın kesinlikle böyle teknik, güçlü, hızlı, oyunu okuyabilen tarzdan seçmesi tabii ki en büyük tercih olacaktır.
9: Bu arada Alper Üstündağ, seni abi bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Çünkü ilk senden duyduk. Şimdi Thiago Diallo da bir spor kanalına verdiği demeçte ciddi bir sakatlığım yok, kendimi iyi hissediyorum dediğini okuyorum. Ama Alper Üstündağ, bir kere daha teşekkür edelim bu konuda. İlk haberi senden aldığımız için abi. Şöyle bakıyorum önümdeki tabloya. Açıkçası transferi konuştuk, birçok şey konuştuk. Peki Alper abi, o zaman son cümlelerini de alalım. Ondan sonra teşekkürümüzü edeceğiz. Oyuncu röportajlarına gideceğiz ama Beşiktaş hakkında, Beşiktaş taraftarına Alper Üstündağ neler söylemek ister? Son cümlelerini de rica edebilir miyim abi?
7: Beşiktaş taraftarlarını seviyorum. Beşiktaş taraftarları beni geçmişten tanıyanlar var. Yeni sadece salak transferinde yaptığım hatayla tanıyanlar var. Bir özür mesajı yayınlamama rağmen hala da troll hesaplarla beraber beni linç edip üzerime gelmeye çalışanlar var. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Beşiktaş taraftarı candır. Ben Beşiktaş'ta büyümüş bir ismim. Beşiktaş'ın genel kurulu üyesiyim. Bütün takımları konuşuyorum. Bütün takımları yorumluyorum. Ama Beşiktaş'ın her zaman söylüyorum ayrı bir yeri var. Ama yanlış anlasalar bile Bana yüklenseler bile yine de ben Beşiktaş taraftarını seviyorum. Biz gerçek gazeteciyiz. Biz gerçek haberleri vermeye çalışıyoruz. Aldığımız istihbaratlarda bazen yanılabiliriz. Olabilir. Ama Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaşlı mutlu. Beşiktaşlı umutlu. Gerçekten eğer yerli yerinde bir iki transfer daha yaparsa Beşiktaş bence sezonun sonuna kadar başarı çıtasını yükselterek devam eder diye düşünüyorum. Beşiktaşlı rahat olsun.
8: Peki. Alper abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
7: Ben teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum sevgili Can. Çok güzel yayın yapıyorsun.
8: Çok sağ ol abi. Çok sağ ol abi.
7: Yolun açık olsun. Herkese iyi geceler diliyorum. Tekrar Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.
8: Güzel dileklerinden dolayı çok çok teşekkürler Alper abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.
7: Tamam.
8: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Tabii ki Emre Eren'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz ama şu anda Beşiktaş taraftarları yavaş yavaş arabalarına bindiler. Mesajları da görür gibiyim. Yetişemeyeceğim yani çok fazla. Emre abiye sormaya çalışacağım tabii ki sizlerin yazdığı mesajları. Hatta numaramızı da hatırlatalım. 0212 273 10 10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilir. Fikirleri

0: görüşlerinizi, maç sonu görüşlerinizi, Beşiktaş hakkında neler düşündüklerinizi aktarabilirsiniz. Beşiktaş hakkındaki soruları alıyorum ki farklı takımların sorularını bugün almamayı tercih ediyorum. Maç sonu programı bu çerçevede kalmaya çalışıyoruz. Dinleyicilerimize de teşekkür edelim bu konuda özen gösterdikleri ve bizleri anladıkları için. Hatta birçok dinleyicimiz yazmış, Emre Bey yazmış, Hasan Bey yazmış, Hakan Bey yazmış. Beşiktaş hakkında sorularınız olursa lütfen hakikaten bekleriz. Farklı konulara bugün girmemeye çalışacağız. Hatta Junior Olayitan hazırmış. Bir Olayitan'a gidelim, bir Olayitan'a uzanalım derken bir de son dakika haberi de geldi. Onu da aktarmak isterim. Bu arada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklaması. Kalecimiz Andre Onana bu akşam bir trafik kazası geçirdi. Herhangi bir sıkıntısı yok, geçmiş olsun şeklinde bir açıklaması var. Buradan Onana'ya da çok geçmiş olsun. Hatta arabada yer alan herhangi başka birisi varsa da ona da çok geçmiş olsun. Bütün bizi dinleyenler de çok dikkatli olsun. Hakikaten her şey dikkat, her şey sağlık. Bunlar çok çok önemli faktörler. Futbol tabii ki bir eğlence. Bizler de futbolun eğlencesinin konuşan kişileriyiz ama her şeyden önce sağlık diyelim. Bir kez daha Onana'ya geçmiş olsun. O zaman bir Olayitan'a uzanalım. Ardından da Emre Eren'le beraber tabii ki yayınımızı sürdüreceğiz.
1: Olayitan geldi.
2: Congrats.
1: Öncelikle tebrikler. Üst düzey mücadele var. 4 maçta da hem Michelin maçları hem bu maçlar. Olayitan özelinde de özellikle. Vincenzo Italiano da Olayitan için yani fizik olarak çok çok iyi gidiyor. Mücadele sonuna kadar bırakmıyor dedi. Hem bu 4 karşılaşma ile ilgili hem de genel olarak kendisiyle ilgili neler söylemek ister?
3: Congratulations to the team. We are in Europe. Even we have more final one against Guano from Zagreb, Lithuania, on Thursday. So we need to finish here for our qualification in Europa. So for my performance, I try to learn every day in training. I try to listen to the experienced player that we have, Okun, Sally, Wilfred, the others. So I listen to the coach, and every day I try to make something better for the team, for myself, for the fans, and for my family.
4: Öncelikle tebrik ediyorum herkese, takımı, çünkü Avrupa'dayız bu sene kesinlikle. Bunun bilincindeyiz, çünkü evet bir finalimiz daha var, bir playoff'umuz daha var. Ama biliyorsunuz Litvanya takımıyla, Kaunas'la o maçı umarım tabii ki böyle bir şey olmayacak, ama kaybetsek dahi Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Bu yüzden takımı tebrik ediyorum. Ben kişisel olarak performansını değerlendirecek olursam her gün öğreniyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Tecrübeli oyuncularımızdan çok şey öğreniyorum. Orkun'dan, Salih'ten, Vif'ten hepsinden bir şey öğreniyorum. Aynı şekilde teknik direktörümüzden de çok şey öğreniyorum. Her gün daha iyi olmak için, her gün daha iyi gitmek için sürekli çalışıyorum. Ki kendi ailem için, bu camia için, taraftar için her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum, çabalıyorum.
5: Geçtiğimiz sezon transfer olduğunda Beşiktaş'a işin fiziksel ve atletizm tarafında yine fark yaratan bir Olayitan vardı, ama bu sezon toplu oyunda, yani ilk 4 resmi maçta toplu oyunda işin teknik kalite tarafında daha keskin, geçişlerde daha keskin işler yapan, finaller yapan, pas oyunuyla özellikle öne çıkan bir Olayitan var. Geçtiğimiz sezona göre işin toplu oyun tarafında daha farklı bir rolü var mı? İtalyan onu verdi kendisine, daha farklı bir rol var mı?
6: In terms of your role in the game, with possession with the ball. So when we compare last season and this season, so what do you think is about the difference because of Vincenzo's game mentality?
3: Yeah, the problem is the result is for the coaches. You know, every coach has his tactics. Now, Sergio Yassin is different from Vincenzo Italiano, a great two coach. Then I think with Italiano, we are playing different. You need to play forward when you have the ball. Your first priority is to look forward and to play the counter attack. So I think I'm feeling good from this position. I am ready to give everything like I'm doing. The season is just starting, so I hope this season we have a great team and we are ready to fight with anything.
4: Aslında her hocanın farklı bir sistemi var, farklı bir anlayışı var. Sergen Yalçın hocamıza geçen sene, keza bu sene Vincenzo Italiano hocamız, ikisi de harika üst düzey hocalar. O yüzden farklı anlayışları var. Bu sezonki belki farkı şunu olarak söyleyebilirim, farkı olarak hocamızın bizim topu aldığımızda direkt öne doğru gitmemiz. Belki bunu hızlı hücum, kontra atak da işine katabiliriz. Bu anlamda hep öne gitmemizi istiyor, hızlı gitmemizi istiyor. Bu anlamda belki bir farklılık olduğunu söyleyebilirim ama ben oynadığım pozisyondan, bu seneki performanstan dolayı çok mutluyum. Gerçekten elimden gelen her şeyi yapıyorum. Az önce söylediğim gibi bu takım da çok şey kazanmak için savaşacak ve her şeyi verecek bir takım. Ben de bu anlamda %100'ümü veriyorum.
2: Ben de golü sorayım. Golde bir bacak arasından pası var çünkü. Yani topu alıyor, çok çabuk dribling yapıyor ve bacak arasından Çerni'yi görüyor. Onun orada olacağını biliyor muydu? İçgüdüsel mi? Direkt gördü mü?
4: Feel that he will be there.
3: You know, in the team, you have to know every player you are playing with. Like in Midtjylland, the assist I gave to Rashisa, I didn't look. I know someone will be there because this is his position, and every time we are playing forward play, and this is our counter. This is how we play counter attack. Mm-hmm. So when I have the ball, I see his move, then I give the pass. So I know he's going to score before he scores, so I already celebrate because I know he's going to score.
4: Did you celebrate before the goal?
3: Yeah.
4: Şimdi takım arkadaşlarınızı tanımanız gerekiyor. Yani Midtjylland maçında Milot'a yaptığım asiste ben orada Milot'u görmemiştim. Çünkü beraber oynadığınız oyuncuların orada olacağını bilmeniz gerekiyor. Ben Milot'un oradan koşuyu atacağını, orada olacağını biliyordum ve dediğim gibi az önce bahsettiğim hızlı ve kontra hücum anlayışımız bizim direkt zaten boş alandaki oyuncuların olduğunu bilmemize kurulu diyebilirim. Top bende olduğu zaman ben asisti yapıyorum. Yani bugün zaten ben Çerni'nin önceden attı bu golleri. Ben Çerni'ye topu gönderdiğimde sevinmeye başladım. Atacağını biliyordum çünkü golü.
2: Thank you.
1: Thank you. Thank you.
2: Evet, Junior Oleyta'nın da açıklamalarını sizlere dinlettik ki Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk sevgili Can, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Öncelikle tebrik ediyorum Emre evet. Abi.
7: Evet evet, yani başlangıç anlamına baktığımız zaman yani Beşiktaş gerçekten önemli bir teknik adamına kavuştuğunu düşünüyoruz. Artık oynanan dördüncü maç sezon öncesi ve gelen yeni transferler var. Çok önemli, çok büyük değerler var. İki dünya yıldızını öncelikle Serdar Adalı Başkan da Beşiktaş'a kazandırdığı için bir kere çok teşekkür etmek lazım camia adına. Çok değerli işler yapacak bu takım. Önemli bir takım. Zaten ne oynadığını biliyoruz. Artık Vincenzo Italiano ile hani bu takımın ne oynaması gerektiğini herkes öğrendi. Kesinlikle. Ön alan baskısı, dönen topu kazanma, kenar atakları. Ama tabii ki bugünkü maçın özeline baktığımız zaman işte o bitiricilik özelliği fazla, oyuncu sayısı o bitirici özelliğine kavuşmadığı için bugün farklı bir galibiyet yaşayamadı Beşiktaş. Ama ilerleyen dönemlerde çok mutlu, çok büyük birliktelikler ve çok sinerjisi yüksek bir Beşiktaş takımı bekliyoruz sevgili Can.
1: Ya kesinlikle öyle, %100 katılırım Emre abi ki aslında genel soruyu soracağım. Yani 180 dakikadaki ödülleri biraz da dağıtmak istiyorum. Beşiktaş takımında bireysel performanslar üzerinden soracağım. Gümüş madalya, bronz madalya ve altın madalya sırasıyla nasıl olur? Bronz, gümüş, altın olarak. Yani 3 tane oyuncu belirleyecek olursak bu eşleşmede, Hradec-Kralove eşleşmesinde Beşiktaş takımında hangi 3 oyuncuya madalyaları dağıtır Emre Eren?
7: Vallahi bugün özeline baktığımız zaman Orkun'un çok iyi bir performansı olduğunu söylemek lazım. Tabii ki bazı vuruş tekniklerinde zaman zaman bu hatalar yaşanabilir ama takım liderliği, oyuncu performansını üst seviyeye taşıyabilecek bir kaptanı var Beşiktaş takımının. Onu ayırmak istiyorum. Kaleci Nübel her zamanki gibi ya önemli işler yapmaya çalışan, Beşiktaş takımını ayakta tutmaya çalışan ve o büyük bir enerjisini de saha içerisinde korumaya çalışan değerli bir kaleci. Ya baktığımız zaman ben bugün aslında kariyer gibi yaparım. Hani altın, gümüş, bronz gibi yapalım.
1: Peki Karayas yapalım abi.
7: Yani Karayas'ta şöyle söyleyeyim sana, Nübel'i koyarım Karayas'a. Yani Murillo'nun performansını çok beğendim aslında ama Jalo ile Murillo arasında tercih yapmak istersek Jalo sakatlanana kadar kusursuz bir oyun oynadı. Önemli bir oyun oynadı. Performansı her geçen gün daha üst seviyeye çıkıyor. Yani burada Jalo'yu koymak lazım. Evet, orta alanda Salih bence çok değerli ve önemli olduğunu Beşiktaş takımında gösterdi. Salih büyük bir oyuncu. Gerçekten Beşiktaş'ın orta sahasında da hakimiyeti çok yüksek bir oyuncu. Onu da yazarız. Çerni golü attı. Evet, Çerni'ye bir parantez açabilir miyiz? Onu da tabii çok güzel ve özel bir gol attığını düşünüyorum ama atletizmi halen daha ekside.
1: %100.
7: Yani bu atletizmi biraz daha yukarıya çıkartabilirse Beşiktaş'ta gerçekten önemli şeyler yapabilir. Önemli işler yapabilir. Bence çok yetenekli ve seviyesi yüksek bir oyuncu ama ben bu teknik direktörle birlikte, Vincenzo Italiano ile birlikte kendinin biraz daha performans anlamında Beşiktaş'a katkı vereceği gündemin yakın olduğunu düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Orkun bildiğimiz Orkun her zaman önemli bir kaptanlık yapıyor. Takımın içinde o abiliği, liderliği, büyüklüğü, oyunun içerisindeki o dengeyi çok doğru kurabilmesi de Beşiktaş için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ya bugün biraz böyle geride kalan birkaç oyuncu oldu. Mesela geçtiğimiz haftalardaki performansın içinde değildi. İlhan Fakıllı

0: bugün anlayamadığım bir şey oldu. Ya ben oyuncu değişikliklerinde Trossard'ı her zaman bildiğimiz, tanıdığımız ve oynayabileceği en değerli yerde sol tarafta oynayacağını düşünürken, İlan'ı sağ tarafa çekeceğini düşünürken hoca böyle düşünmedi. Hoca İlan'la devam etti sol tarafta. Trossard'ı sağ tarafa çekti. Bence bunu tabii ki denemek için yaptı. İlerleyen haftalarda bence böyle bir risk alacağını çok fazla düşünmüyorum. Aksi takdirde risk alırsa o zaman Trossard'ın o yaratıcılık performansından o kenarda biraz zorlanabilir Beşiktaş. O yüzden biraz kafama takılan soru işareti maç özelinde bence bu oldu. Zaman zaman da ortadan o ikilinin tarafından ciddi pozisyonlar yedi Beşiktaş takımı. Özellikle şola girdikten sonra bir pozisyon oldu cezalandı içinde. Rakip rahat rahat kafayı vurdu ama yanında bir tane stoper yoktu. İşte o Jalon'un çıkmasından sonra biraz defansif anlamda da o güvenlik biraz kaybolmuş gibi gözüktü. Ama her şeye rağmen Beşiktaş camiası yapmış olduğu bu önemli transferlerle, ki ben Serdar Adal'dan mutlaka bir sağ kenara ön tarafa değerli bir oyuncu ve önemli bir stoper beklentim var. Taraftarın da bu beklentisi var. Tabii bugüne kadar çok doğru transferler yaparak taraftarın gerçekten gönlünde bir taht kuran bir başkan özelliği var. Ama baktığımız zaman Beşiktaş'ın eksikleri var mı? Bu lige hazırlanırken 3 gün sonra lig maçı var. Ondan sonra önümüzdeki hafta Zalgiris'te bir ön eleme maçı var. UEFA'ya kalma maçı var. İlk ayağı var. Yani buralarda Beşiktaş doğru birkaç tane oyuncuyla da doğru bir potansiyel oyununu sahaya yansıtırsa bence bu sene Beşiktaşlıların yüzü gülecektir. Onu söylemek istiyorum.
1: Ben gerçekten katılırım. Yani şunu soracağım Emre abi. Şimdi tabii ki İlhan Fakılı'yı konuşuyorduk. Bugün birazcık daha normaline göre, bize alıştırdığı standartına göre en öne yazacağım oyuncu değil şeklinde yorumladın ama İlhan Fakılı'nın tavanı nedir? İlhan Fakılı sağ kenarda oynayamaz mı? Bu soruları merak ediyorum, cevaplarını ve bilmiyorum, ben bir futbol sever olarak beni çok heyecanlandırdı. 20 yaş şimdi bir adam, hiç tanımadığım bir adam, 4 maçta da sonuç olarak maç içerisinde taraftarı heyecanlandırabilme potansiyeline sahip bir oyuncu olarak gördüm ama Emre Eren nasıl yorumlar? Yani oyuncunun tavanı, milli takımın uzun yıllar sol kenarda oynayacak oyuncusu olur şeklinde mi yorumlar, yoksa birazcık yüksekten uçmayalım, birazcık bekleyelim diye mi bakar konuya?
0: Bence biraz zamana ihtiyacımız var bu konuyla ilgili, yani bu fikirlerimizi söylerken, ama şunu söylemek istiyorum, yani oyuncuyu da Fransa 2. liginden gelmiş, çok böyle temposu yüksek bir ligden gelmiş ve o ligde de kendini ispat etmiş bir oyuncu. Bizim zaten milli takımlarımızda da oynayan bir oyuncu. Yani geldiği günden beri bence Beşiktaş'a çok büyük katkılar yaptı. Ona teşekkür etmek lazım. Hani 20 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar cesaretli bir şekilde rakibin üzerine giderek o sorumluluğu alması Beşiktaş camiası adına önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Önemli bir oyuncu. Bugün biraz vasatta kaldı. Yani bugün ben İlan'dan daha önemli işler beklerdim. Yani birkaç tane çok güzel sıyrıldı. İşte orada finalleri çok doğru yapmasını beklerim. Orada 3. bölgede kazandığı topları çok doğru oynamasını beklerim. Bunları da başardığı takdirde bence Beşiktaş'ın değişilmez elemanlarından, oyuncularından biri olabilir. Ama o bölgede değil, o bölgeye dünya yıldızı bir oyuncu gelmiş. Trossard oynayacak orada. Yani Trossard'ın bölgesi sol ön taraf. Trossard hatırlayacak olursak Genk'le başlayıp Arsenal'le devam edip işte milli takım kariyerine baktığımız zaman hep sol ön tarafta. Yani forvet gibi ama sol ön tarafta oynayan bir özelliği vardı. Yani bugün hocanın bu şekilde değerlendirmesi ve düşünmesi biraz beni orada böyle biraz irkiltti, yani açık ve net söyleyeyim. Çünkü Trossard'la orada oynamayacaksınız. Trossard'ı yerinde oynatacaksınız. Gerekirse İlan'ı sağ kenara oynatabilirsiniz. Yani İlan da değerli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Çok katkı veriyor. İlan'ı orada denemekten başka şansınız yok ama Trossard'ın o dünya yıldızının o sinerjisini bu tarafta oynatarak biraz bozarsanız orada ciddi problemler Beşiktaş'ta karşı karşıya kalır. Ama ben Vincenzo Italiano'nun golden sonra zaten hani 2-0'lık bir üstünlük vardı. Yani tabii. İlk maç 1-0, ikinci maçta 1-0'dan sonra Trossard aldı. Zaten turu geçtiğine emindi hoca. Burada ufak tefek denemeler yaptı ama bu denemelerin ne kadar sonuç vereceğini kendi karar verecek, ama bu denemenin ben doğru bir deneme olduğunu düşünmüyorum. Onu ne söylüyorum?
1: Katılırım. %100 katılırım Emre abi. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Hatta Alper Üstündağ'a da sordum. Emre Eren abi, size de sormak isterim. Yani şimdi şöyle bir durum var. İki kalecinin ismini vermiş. İki yabancı kalecinin. Fabri ile Nübel isimlerini vermiş. Emre Eren'e göre Fabri mi daha iyi kaleci, Nübel mi daha iyi kaleci? Hissiyatı nedir? Tabii ki 4 maç belki az bir veri ama yine de sormak istedim abi. Nübel çünkü gerçekten ilk 4 maçta Beşiktaş taraftarına kendini net bir şekilde kabul ettirdi derim.
0: Ya Haziran başında zaten Nübel kelimeleri kullanıldığı takdirde

0: Yani konuşulduğu zaman biz şunu demiştik yorumcular olarak. Evet, Nübel olması lazım. Çünkü Nübel kendi rüştünü ispatlamış Alman milli takımın ikinci kalecisi, ki en büyük şanssızı Neuer gibi bir dev bir kalecinin önünde olması. Burada problem yaşamıştı. Hatta Bayern Münih'te de bu sıkıntıları yaşamıştı. Ama Stuttgart'taki son 3 sene baktığımız zaman performansına gerçekten dünyanın en değerli kalecilerinden biri sıralamasına girmişti. Bence bu transferi yapanlar gerçekten çok doğru hamle yaptılar. Çok doğru ve önemli bir kaleci transferi yaptılar. Zaten bu tarz takımlar, büyük takımlar şampiyonla oynamak istiyorlarsa önce kalecisi, sonra da santroforu çok değerli olmak zorunda. Beşiktaş da tercihini buradan yaptı ama ben Fabri ile Nübel'i karşı karşıya koyduğum zaman hiç önemli değil. 4 maç oynamış, 3 maç oynamış önemli değil. Nübel'in ben bir sınıf daha üstte olduğunu, ayak hakimiyetinin Fabri'den çok daha yetenekli ve değerli olduğunu söylemek istiyorum.
1: Vallahi katılırım. Peki şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki transfer dönemi devam ediyor. Beşiktaş taraftarı bugün mutlu, bugün memnun. Vlahovic, Trossard'dan, skordan dolayı ki sokakta da o kadar fazla bugün iş yerine gelirken Beşiktaş formalı insan gördüm ki taraftarın da gerçekten motive olduğunu söyleyebilirim. Peki Emre Eren, şunu soracağım abi. Tabii ki stopere bir hamle olacağı konuşuluyor. Stopere hamle için şu anda konuşulan isimleri soracağım. Orta saha isimleri soracağım ve sağ öne U23 kategorisinde bir oyuncu alınacağı konuşuluyor. Ne profil olmalı ve isim var mı? Bunu da sormak istiyorum abi.
0: Ben sağ ön tarafı kulüp her ne kadar U23 diye düşünse de ben çok önemli bir transfer geleceğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Çabot'la görüştüler, uzun zamandır da görüşüyorlar stoper anlamında. Yani buraya bu oyuncuyu monte etmeye çalışıyorlar ama bonservisine maalesef takılmış durumda Beşiktaş takımı. Ama ilerleyen günlerde başka bir stoper çıkar mı? Çıkabilir Beşiktaş'ta, ama ben her şeye rağmen Beşiktaş'ın yani güçlü bir sol ayaklı stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Oyun zekası yüksek, oyunu arkadan kurabilen, ayakları çok değerli olan bir stopere ihtiyacı olduğunu net bir şekilde görülüyor bu. Bunu söylemek istiyorum. Yani Beşiktaş takımı bence bu iki tarafı hallettikten sonra orta sahayı bir şekilde halledebilir. Zaten Newcastle'da oynayan Willock konuşuluyor. Biliyorsun. Stoper orta saha anlamında. Ya bu transfer de yapılırsa, yani Beşiktaş'ın yaklaşık 3 transfere ihtiyacı var ama bu 3 transfer olmayıp 2 transfer olursa o da kabulümüzdür. Beşiktaş ama bu kadro yapılanmasıyla, bu oyuncu kimliğiyle, bu teknik adamın becerileriyle bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını sinyallerini verdi bize 4 maçta. İzleyip görmekten başka çaremiz yok. Ama Beşiktaş çok doğru yolda olduğunu söylemek lazım.
1: O zaman şunu sorayım. Sağ kanat oyuncusu olarak U23 diye sormayacağım. Soruyu şu şekilde biraz daha teknik bir soru olarak sormak istiyorum, evet. Ki hocanın ister istemez Mourinho'yu kullanım biçimi biraz daha, özellikle iç saha maçlarında o bindirdiği zaman hep ceza sahasının içinde, yani hep ceza sahasının içine doğru koşan, bazen topla bazen topsuz şekilde görüyoruz. Yani alacağı sağ kenar oyuncusunun, hocanın birazcık daha o içeride değil de dışarıda konumlanacak bir oyuncu mu olmasını bekler Emre Eren ve bu oyuncu tipinde nasıl bir özellik ister Vincenzo Italiano oyunu diye sorayım.
0: Ben sağ önde oynayan oyuncunun ters ayaklı bir oyuncu olacağını düşünüyorum Beşiktaş takımındaki transferi. Ya içeriye kat edecek. O kat ettiği anda da o Mourinho'nun arkaya sızacak pozisyonlarda Mourinho'ya çok ciddi pozisyonlar yaratabilecek bir özellikli oyuncu olmasını bekliyorum. Böyle bir oyuncu geldiği takdirde hem Mourinho'dan istediğiniz performansı alırsınız, hem kenar oyuncusundan da iki kat ederek ceza alanın içine girerek şut atabilir, İçeriye doğru pas atabilir, çok iyi sızmalar yapabilir. Ya bu özellikle bir oyuncu, yani Trossard'ın değişik kanadında, yani aslında Salah gibi bir oyuncu olsaydı Beşiktaş takımında zaten konuşulacak bir mevzu yoktu ama doğru. Bu bölgeyi de ciddi oyuncularla Önder Özel özellikle ilgileniyor ve tabii ki Vincenzo Italiano raporunda ilgileniyor. Burada çok önemli oyuncular var ama ser verip sır vermiyor yönetim kurulu. Buraya ama Beşiktaş mutlaka özelliği çok yüksek ama içe kat edebilecek bir oyuncu potansiyeli arıyor.
1: İçe kat edebilecek buradaki aslında kilit özellik olduğunu ben de anlıyorum. Kesinlikle. Abi söylediğin cümlelerden.
0: Mourinho'nun o üçüncü bölgedeki ofansif gücünü de kullanmak istiyor Beşiktaş, ki bunda da çok faydalı oluyorlar. Yeri geliyor ikinci santrafor gibi soldan gelen ataklarda Mourinho cezaların içinde bitiveriyor. Ki bugün de bir pozisyona girdi böyle. Birkaç pozisyona girdi hatta. Evet. Yani bu özelliklerini sahaya yansıtabilecek bir sağ bek diye düşünüyorum.
1: Son olarak da şunu sormak istiyorum Emre abi. Müsaadenle tabii ki. Yani tabii ki Semih Kılıçsoy'un kulüpte kalıp kalmayacağını merak ediyorum. Öncelikle bunu sormak istiyorum ve aynı zamanda tabii ki Endidi bugün oyuna girdi. Oyuna girdiği zaman da ben en azından ilk 5-6 dakika çok istekli bir adam gördüm ama sürdürülebilir mi bunu bilemeyiz. Yine de bu iki isimle alakalı tasarruf ne yönde olur? En azından Emre Eren'in tahmini nasıl?
0: Orta sahaya blok tarzında bir oyuncu olursa Endidi ile yollar ayrılacak. Ama bu tarz bir oyuncu yakalayamazsa Beşiktaş Endidi ile yola devam edecek. Ama Mustafa Eren ekip oyuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş takımı büyük bir ihtimalle bu sene Mustafa Eren Ekimoğlu'ndan ayrılacak. Kiralık gönderebilirler. Ama Semih Kılıçlı'yı kesinlikle tutacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkürler. Evet. Emre Eren bizimle beraberdi. Tabii ki Emre abiyle de konuşmak çok çok büyük bir zevk. Çok çok büyük bir keyif. Beşiktaş maç sonlarında özellikle Emre abiye de bir böyle bir en azından 15-20 dakika danışmak bizler adına çok büyük keyif oluyor. Tıpkı Alper Üstündağ'a danıştığımız gibi. Peki. O zaman Thiago Calo'nun açıklamaları varmış ki Calo'dan ilk haberi Alper Üstündağ'dan almıştık. Oyuncunun sakatlık sebebiyle oyundan çıktığını zaten sizlere aktarmıştık ama durumunun iyi olduğunu zaten kendi de ifade ediyor ama bir de kendi ağzından duyalım dinleyicilerimiz. Aynı zamanda Beşiktaş taraftarı şu anda arabalarında yolda evlerine dönerken bizleri dinlerken en azından Calo'nun ağzından da duysunlar istiyorum.
2: We didn't score. I think we have to be a little bit more cold. But there is many positive things. The team is playing very well. I think we can control a little bit more the ball, but it's something that with the time we will improve. And physically, I feel okay. The doctor told me I'm okay, and step by step I will be even better than I am right now.
3: Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazla gol atabilirdik. Bu anlarda biraz daha sakin olmamız gerekiyor bence. Ama bugün özelinde çok fazla pozitif var. Takımımız çok iyi oynadı. Topu daha fazla kontrol edebiliriz ama bu da zamanla gelişecek olan bir şey. Topu daha fazla kontrol etme konusu. Fiziksel olarak da iyiyim. Doktorumuz iyi olduğunu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Gün be gün ben de daha iyi olacağım.
4: 4 maçta gol yemeyen bir Beşiktaş.
2: Oh, this is something that I like, clean sheet, for many years. I've been playing many clubs that always, we're always thinking about clean sheet, and this is one of the things that I want to have more and more. The team is playing well without the ball, very good, and we should keep like this because if we don't concede goals, we are more close from the victory because we have talent, we have many players that can do the difference, and we'll improve more and score more goals and have more clean sheet for sure.
3: Gol yememek çok güzel bir duygu. Ben daha önce oynadığım birçok kulüpte de bu gol yememe konusu üzerine çok fazla düşünürdüm. Bu gol yememeyi hep isterdik. Bu gol yememe konusunun daha fazla olmasını istiyoruz. Topsuz olarak iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yemediğiniz müddetçe de galibiyete daha yakın oluyorsunuz. Ön alanda da kaliteli oyuncularımız var. Farkı yaratacak oyuncularımız var gol yemediğimiz müddetçe. Daha da gelişeceğiz, daha fazla gol atacağız ve gol yememeye devam etmek istiyoruz.
5: We are having a good partnership with Emil. We played 4 matches together. Would you like to say about that performance with you and him? And what would you like to say about Mirva's performance? Because his performance is, your performance is giving much confidence. What would you like to say about that?
2: Emran is playing good. I think he's improving a lot. I don't know if it's because he's playing with me, but he's improving a lot, and this is great. I'm improving also a lot playing with him, and it's really important also the communication. We're speaking a lot about what we should do better, and this is great. When it's like this, it's easy to play good and to help the team.
3: Emirhan iyi oynuyor. gelişiyor. Benimle oynadığı için mi bilmiyorum ama kendisi gelişim gösteriyor. Ben de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum onunla oynadığım zamanlarda. Bu anlamda iletişim çok önemli. Neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında genel olarak her zaman konuşuyoruz. Böyle olduğu zaman, bu iletişim olduğu zaman daha iyi oynamak, takıma yardım etmek daha da kolay oluyor.
6: Peki, teşekkür ederiz.
3: Thank you so much.
6: Peki, son soru.
3: Last question.
2: Your team's team, Vlahovic, okay, you played short time, but your teammates before, what would you like to say about Vlahovic?
7: I could speak many things about him, but I will be short. He is a person that I like a lot. He's a professional player. We always had a really good relation, and I think he will help us a lot. I think he is here. You told me he is here, but I didn't see him. But for sure, when I see him, I will give a big hug because I love him. I love the way he plays. I love the way he is professional. He always want to improve. For sure, you guys will like him.
3: Kendisi hakkında çok şey söyleyebilirim ama kısacası söylemem gerekirse çok sevdiğim bir oyuncu, çok profesyonel bir oyuncu. Kendisiyle daha önce oynadığımızda iyi ilişkimiz oldu. Bize çok yardımcı olacaktır. Maçtan önce de konuştuğumuzda burada olacağını söylemişti. Henüz daha kendisini göremedim ama gördüğümde kendisine kocaman bir sarılacağım ben de. Benim sevdiğim şekilde oynuyor. Benim sevdiğim şekilde bir performans gösteriyor. O da kendini geliştiriyor. Sizler de kendisini mutlaka seveceksiniz.
6: Peki, çok teşekkür ederiz.
7: Thanks.
1: Evet, şimdi de Vincenzo Italiano'nun maç sonu açıklamalarına gidiyoruz.
8: Oradaki ritüeli sürdürüp Comedy Senti Adesso diyerek başlayacağım.
9: Mi sento felicissimo per quello che siamo riusciti a fare. Penso è stato confermato che ogni partita in Europa è difficile. Questa squadra che abbiamo incontrato è una squadra tosta, è una squadra che se non l'affronti bene ti può mettere in difficoltà, e siamo riusciti anche oggi a creare tanto, potevamo fare molti più gol e a superare il turno e arrivare in finale, era quello che volevamo, obiettivo raggiunto, e siamo tutti contenti.
10: Bugün gerçekten ekstra mutluyum, çok çok mutluyum. Önemli görevi başardık bugün. Ve bugün de aynı zamanda gördük ki Avrupa'da gerçekten kolay maç yoktur. Her maç zordur, bunu konfirme etmiş olduk bugün. Gerçekten zor bir rakibe karşı oynadık. Eğer onlara karşı planlı bir şekilde oynamasaydık bize gerçekten zorluk çıkartabilecekti. Bugün aynı zamanda daha fazla gol atabilirdik. Şans yarattık ama bunları gole çeviremedik. Daha fazla çevirmemiz gerekiyor bunları gole. Görevimizi başardık. Bu turu atladık. Şimdi önümüzde final turu var.
11: Maç öncesinde Önder Özen'le konuşma fırsatımız oldu. Şunu söyledi: ben hocayı uyardım dedi. Dikkat et, aşık olursun Beşiktaş'a. Ve şu anda da görüyorum bunu dedi. Bu aşk hikayesi için bir şeyler söylemek ister mi hoca?
9: Voglio dire che ogni volta che entro qui dentro è un'emozione incredibile. Nel riscaldamento avevo la pelle d'oca e ho detto ai ragazzi: è impossibile non fare una grande prestazione per noi, per questa gente, per quello che ci stiamo giocando, e devo dire che un'atmosfera come questa non l'avevo mai vista. Ho visto grandi palcoscenici, ma un qualcosa del genere è davvero incredibile, e personalmente non si può non dare l'anima durante una partita. Quindi quando la squadra va forte come è andata forte oggi, che per 80 minuti ha giocato veramente una grande partita, soprattutto è spinta da questo grande stadio e questo pubblico incredibile.
10: Gerçekten çok heyecan verici bir stadımız var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Özellikle bugün de ısınmada taraftarı duyduktan sonra tüylerim diken diken oldu. Burası gerçekten çok heyecan verici ve mükemmel, insanların duygularıyla oynayan bir yer. Ve yani çocuklara da söyledim maçtan önce. Yani bu buraya çıktığınızda burada mükemmel oynamamak ya da performansınıza %100 vermemek imkansız bu taraftar önünde. Bizi gerçekten çok itiyorlar. Bizi gerçekten oyunda tutuyorlar. O yüzden taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ve Avrupa'da da yani dünyada çok fazla stadyuma gittim. Çok fazla sahnede bulunduğumu söyleyebilirim ve böyle bir atmosferi gördüğümü daha önce hiçbir yerde söyleyemem. Gerçekten görmedim. Burası benim için çok ayrı bir yer. Burada gerçekten ruhunuzu ateşliyor. Daha da ruhunuzla oynamaya başlıyorsunuz burada çıktığınızda. Maç hakkında şunu söyleyeyim, 80 dakika boyunca bence harika bir maç çıkarttık. Ama burada da tabii ki de taraftarımızın çok büyük bir emeği var. Onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum.
12: Ben de saha içinden kısaca bir şey sormak istiyorum. Bu turla beraber Beşiktaş'ın birebir baskıları çok daha net yapmaya başladığını gördük. Bizim ligimizde takımlar genellikle eksik baskı yapar. Hoca da zaten lig başlayınca bunu görecek. Birebir baskı yapan takım sayısı azdır. Beşiktaş'ı bu yoğunlukta düzenli bir şekilde birebir rakiplere giderken görecek miyiz?
13: Ma chi, noi o la squadra avversaria?
14: No, anche noi continuiamo a fare sempre mentre.
13: Ah, ok. Ma dipende sempre da quello che incontreremo. Se gli avversari iniziano la costruzione da basso, è normale che bisogna dare subito pressione, cercare di sporcare questo palleggio, perché le squadre che lo ricercano è perché vogliono farti male arrivando dietro le spalle della difesa, e cercheremo di andare a riconquistare questa palla. I ragazzi lo stanno facendo molto bene, stiamo riconquistando tanti palloni, la pressione la stiamo facendo bene. Nel primo tempo qualcosa abbiamo sbagliato, però non siamo ancora neanche a 70 giorni di lavoro, quindi la perfezione non ce l'avremo, lavoreremo, perfezioneremo, ma questo è un aspetto che cercheremo di riproporre, perché abbiamo anche forza fisica, abbiamo impatto e secondo me possiamo conquistare tanti palloni.
10: Tabii ki de her zaman rakibe göre değişebilir bu baskı türümüz. Yani rakibimiz daha oyun kurulumu yapıyorsa, kaleden daha kısa oynuyorsa, tabii ki de o zaman daha şiddetli basmanız gerekir. O topları kazanmanız gerekir. Daha çok araya girmeniz gerekir. Çünkü onlar da ne yapmak istiyorlar? Sonra bizim arkamıza oynamak isteyip bize zarar vermek istiyorlar. O yüzden bunu engellemek için tabii ki de bizim baskı yapmamız gerekiyor. Bence bugün de baskımız gayet iyiydi. Çok fazla da top kazandığımızı söyleyebilirim. Sadece ilk yarıda bazı hatalar yaptığımızı söyleyebilirim. Ama çok normal, çünkü neredeyse 70 gündür beraber çalışıyoruz ve kimsenin mükemmelliğe beklemesi bence normal olmaz. Ama mükemmelliğe de yakın olacak bu takım, daha da ileride, daha da iyi olacağını söyleyebilirim. Daha da fiziksel olarak güçleneceğiz, daha baskılı oynayacağız, aynı zamanda daha da iyi olacağız ileride, bunu hep beraber göreceğiz.
11: Yang Bey, ben kızacak ama son soruyu sormam ya. Vlaoviç sormadan bırakma ihtimalim yok.
12: Aynen.
11: Yani duygudan bahsetti hoca. Bu stadyumun yarattığı duygudan.
14: Ondan istediğim şey, ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini.
11: Ve Vlaoviç de bence duyguyla beslenen bir oyuncu. İyi bir lider. Sahada olmayan şeyleri de yapabilecek bir oyuncu. Santrafor tiplemesi olarak. Hocayla iyi bir ilişkileri var. Bütün buralardan bakınca hayal ettiği şeyler çok yukarılarda mı hocanın?
13: Ma indubbiamente lo conosco bene, anzi molto bene. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto un grande lavoro insieme. È un ragazzo che ha ambizione, ha fame, ama vincere, è competitivo. C'ha 26 anni, questo è importante dirlo, 26 years, è ancora giovane, può dare tantissimo a questa maglia, è felice di essere arrivato al Besiktas, è un campione a parer mio e speriamo di metterlo nelle condizioni di fare tanti gol e lui di mettersi a disposizione della squadra, del gruppo e di questi tifosi. Io credo che sia arrivato al Besiktas un numero 9 di altissimo livello.
10: Tabii ki de onu tanıyorum. Hatta çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çünkü beraber çok güzel işler yaptık. Kendisi hakkında şunu söyleyebilirim. Çok aşık bir oyuncu. Çok iyi iş yapmak isteyen bir oyuncu. Kazanmaya aşık olan bir oyuncu. Çok saldırgan bir oyuncu. Ama en önemli şey 26 yaşında olması. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok genç bir oyuncu. Ve bence bu formayla çok güzel işler yapacak. Bu formayı çok güzel bir şekilde terleteceğini düşünüyorum. Onunla konuştum zaten. Geldiği için buraya çok mutlu. Ve benim gözümde kendisi şampiyon bir oyuncu. Ona gol attırmaya çalışacağız. Bütün bir takım olarak hedefimiz onu beslemek olacak. Ve bence taraftarımız da ona hayran kalacaktır. Buna yüzde yüz inanıyorum. Gerçekten Beşiktaş şu anda çok yüksek, inanılmaz bir 9 numaraya sahip olduğunu söyleyebilirim.
11: Grazie mille. Evet, Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarını sizlere dinlettik. Şu anda da basın toplantısının bir kısmını da sizlere dinletelim istiyorum. Çünkü ister istemez tabii ki Vincenzo Italiano'nun oynattığı oyun çok çok değerli. Bizlere gösterdiği oyun çok çok değerli. Beşiktaş mutlu, Beşiktaş taraftarı mutlu. O halde biraz da Vincenzo Italiano'nun basın toplantısından sizlere bazı kısımları dinletmek isteriz.
15: Hocam Beşiktaş çok güçlü bir oyun oynuyor. Geçen sene de belirli sekanslarda bu güçlü oyunu oynuyordu. Fakat biraz önce arkadaşımız da sorduğu gibi bitiricilikle alakalı sorun vardı. Beşiktaş'ın hücumdaki bu bitiricilik problemini sadece ceza sahasıyla çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa kanatlar veya merkeze takviye gerektiğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
16: Ma intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto secondo me un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza a questa squadra, si aggiungerà a tutti gli attaccanti che abbiamo, quindi penso che se lo mettiamo nelle condizioni di far gol, lui li può fare. Chiaro che dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di avere questa concretezza davanti. Credo che il mercato ancora è lungo e la società è attenta e vigile su tutto e vedremo, perché adesso abbiamo l'ufficialità di giocare in Europa, abbiamo il playoff, ma l'ufficialità in Europa ce l'abbiamo, speriamo di arrivare nell'Europa, quella più importante, e siccome si giocherà giovedì, domenica, abbiamo bisogno di una squadra di valore, una squadra forte, una squadra che possa reggere queste competizioni, quindi da qui alla fine del mercato vedremo quello che accadrà.
10: Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü şans yaratıyoruz, fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri, yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan, şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
15: Merhabalar.
17: Eagle Media, Bülent Uslu. Şimdi bazı istatistikler vermek istiyorum. 15 yıl sonra, Schuster'den sonra gol yemeden atlanan tur. İlk turdan bahsediyorum. Bu 15 yıl sonra gelen bir rekor. Avrupa Ligi'nin ikinci grup aşamasında iki maçta toplamda 202 top kazanma ile Beşiktaş 24 takım arasında lider oldu. İki maçta rakibi 10 kişi kaldı diye yendi denilen Beşiktaş ilk maçta 10 kişi kalmasına rağmen bu sefer kazandı ve hocamızı şu anlamda tebrik ediyorum, sevgili İtalyano'yu. Belki kendisi bilmiyor ama Beşiktaş Avrupa Kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 4 maçı da kazanan ilk teknik direktör siz oldunuz. Tebrikler. Şimdi sorumuza gelelim. Hocamızın lakabı rotasyon ama 141 maç üst üste rotasyonla maça çıkan hocamız maalesef fazla rotasyon yapamıyor. Hocamızın istediği şekilde rotasyon yapabilmesi için kaç transfer ihtiyacımız var? Ve bu transferlerde biliyoruz ki Vlahović transferinde çok etkili oldu, birebir etkili oldu. Bu önümüzdeki transferlerde de yine kendisi etkili olacak. Teşekkür ederim.
16: Ma intanto sono contento di questi numeri, di questi record, ma più di tutto sono contento per il fatto che abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello del playoff e ci tenevamo tantissimo, quindi se ci siamo arrivati senza subire gol, creando così tanto e battendo qualche record, questo mi fa piacere, però la cosa più grande siamo riusciti ad ottenerla. Ripeto, giocando partite 3 a settimana ci vogliono obbligatoriamente le rotazioni. Le rotazioni, giocando ogni 3 giorni, ci sono giocatori stanchi, ci sono giocatori che avranno fatica per qualche botta subita, perché non recuperano, quindi quindi domenica per me le rotazioni sono molto importanti. Avere anche una squadra di valore ti permette di essere sempre competitivo, di essere forte, di essere capace di fare grandi prestazioni, e di questo penso la società lo sa, e a fine di questo periodo, soprattutto a settembre, sono convinto che avremo una squadra che possa competere in tutte le competizioni.
10: Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. Çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum. Ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendimi, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de iyi bir iş çıkartabilirsiniz. Bu oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz.
18: Evet, sizlere Vincenzo Italiano'nun basın toplantısında dinlettik. Bugünlük maç sonu yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu programında ve Dakika Skor programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
19: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
20: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
19: Radyo Gol.
21: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
20: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birebir programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz ve birebir programında bugün Yakup Çınar'layız. Cihan Dişli yok. Cihan Dişli izinde ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yakup Çınar'la birlikte sizlerleyiz ve hemen numaramızı hatırlatarak başlayalım. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de bizlerle mesajlarınızı, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Yakup abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Göksel'in. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
4: İyiyim. Teşekkür ederim. Tatile çıktın sen de.
0: Evet.
4: Rahat bir kafayla döndün.
0: Yani bir ailemin yanına Kocaeli'ye gittim geldim
4: süper.
0: Aslında.
4: Süper. Kocaeli neresi?
0: Derince.
4: Derince.
0: Tabii güzel. Ben orada doğdum büyüdüm.
4: Güzel güzel.
0: Peki abi Galatasaray'da gündem sakin gibi gözükse de başkan tarafından gelen açıklamalar vardı. Dün Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları vardı ve o açıklamadan öne çıkan 3 başlık vardı aslında. Benim tabii detaylara indiğimizde senin anlatacakların vardır ama benim öne çıkarttığım yani Dursun Özbey'in açıklamalarında 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz. 2 alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım ve en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım şeklinde açıklamalar vardı. İlk olarak dünü sen nasıl değerlendirirsin?
4: Ya sondan başlayalım. Hani doğru zamanda doğru transferler. Abi yani bu kadar geç kalmışken mesela bu cümleyi kullanmak kafalarda soru işareti yaratır. Birincisi hani hep en başından itibaren şunu söylüyoruz. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu. İyi bir omurgası var, iyi bir kadrosu var, oturmuş bir kadrosu var. İstikrarlı şekilde her sezon üzerine koyarak daha başarılı oluyor. Şimdi Okan Hoca ilk 3 sezonunda Avrupa'da başarılı olamadığı için ilk sezon zaten Avrupa'ya gidememiş takım. Yani Okan Hoca'nın geldiği sezon Avrupa yoktu. Sonraki 2 sezonda Avrupa'da başarılı olamamıştı. Hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Avrupa Ligi'nde. Evet. Böyle kendisinden böyle bütçe olarak çok düşük takımlara karşı ilginç skorlar almıştı ve Avrupa konusunda eleştirilmişti. Ama geçen sezona dönüp baktığımız zaman özellikle deplasmandaki maçları bir kenara koyarsak o biraz böyle kalite farkından dolayı ortaya çıkmıştı. Şimdi burada 5-2 yeniyordu Galatasaray'a gidip Juventus'ta ecel terleri döküyordu.
0: Evet.
4: Onun dışında hani bu sıkıntıyı yaşamasına rağmen Süper Lig'de öyle ya da böyle şampiyon oldu. Hani bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin kötü oyunu, Trabzonspor'un son haftalardaki düşüşü bunların hepsinin etkisi var. Ama nihayetinde Galatasaray geçen sezonu şampiyon tamamladı. Şampiyon tamamlayınca zaten 35-40 milyon euro direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun, ayak bastı parası alıyorsun. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde ekstra geçen sezon başarılı oldu. Normalde 30-35 ayak bastı parası alıyorsun ama Galatasaray çeyrek finalin kapısından döndü. Bir 30-35 de öyle aldı. Yani toplamda 65-70 milyon euro. Tribün gelirlerine bakıyorsun 120-130 milyon euro seviyelerinde. Türk futbol tarihinde böyle bir rakam yok. Evet. Düşün bak yayın gelirinden o farkı anlatabilmek adına söylüyorum Göksel'in. Yayın gelirinden Galatasaray'ın kasasına giren rakam 20-25 milyon dolar. Ama tribünden, tribün dediğim bunun içinde loca var, kombine var, maç günü gelirleri var, maç günü satılan bilet sayısı var. Bunların tamamı 130 milyon euro. Yani nereden baksan 4 katı 5 katı. Hani bütçe inanılmaz arttı. Gelirler inanılmaz arttı. Sponsorluklar tarihi seviyede. Forma satışı 1 milyon 150 bin. Türk futbol tarihinde bu kadar forma satan yok. Nasıl sattın bunu? Vizyonla. Osimhen'e 70 milyon euro verilir mi diye biz de şey yapıyorduk ya abartmayalım falan diyorduk. Ama gelinen noktada evet pazarda fiyatlar inanılmaz artmaya başladı. Yani futbolcu fiyatları inanılmaz arttı. Ya sözleşmesi elinde olan oyuncuya imza parası verip sana gibi kadrona katacaksın. Bir böyle formül var. Bir de 70 milyon euro verip kendini kanıtlamış Osimhen gibi bir adam alacaksın. Aldığın zaman da pişman olmadığının farkını bu sezon net bir şekilde vardı Galatasaray. Şimdi tüm bunları niye anlatıyorum? Galatasaray'ın eli rahat. Çünkü hani ben çıkıp şey demedim. Galatasaray'ın 500 milyon euro bütçesi var ben demedim. Galatasaray'ın yöneticisi söyledi.
0: Evet.
4: Tamam bunu sadece transfer için söylemedi ama hani burada transfere ayrılan 100 küsür milyon euroya yakın bir rakam var. Limitlere bakıyorsun. Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Trabzon'a göre limitleri daha fazla. Zaten resmi olarak da açıklandı. Yani harcayabileceği para daha fazla. belki nakit sıkıntısı yaşıyor olabilir kulüp. Çünkü hani Galatasaray'ın aylık maaş bütçesi 10-11 milyon euro seviyelerinde. Kolay değil yani. İşte tribün gelirinin tamamı oraya geliyor. Bu sadece net. Bir de bu işin brüt tarafı var. Neyse, şimdi param var, zamanım var. Zaten stres yok, şampiyon olmuşsun. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuşsun. Kongreye gidiyorsun, işte mali genel kurul yapıyorsun, yetki istiyorsun. Sana yetkiyi bütün kurul üyeleri veriyor. Taraftarın seni eleştirdiği ya da hani işlerini çıkmaza sokacak işlere girdiği bir durum söz konusu değil. Seçim tehlikesi yok. Seçime tek başına girdi, tek başına kazandı. Evet. Bu kadar rahat ortamda Galatasaray 65 gün transfer yapmıyorsa o transfer sezonu Galatasaray adına kötü geçiyor demektir abi. Bunun başka açıklaması olamaz. Çünkü hani en başta söyledim ya, omurgan belli. Nereye transfer yapman lazım? Şimdi Icardi gitti. Süreç inanılmaz kötü yönetildi. 60-65 gün Galatasaray Icardi'den haber bekledi. Evet. Beklemeyecek abi. Beklemeyecek. Yani futbol artık böyle. Evet, Icardi yeni nesilleri Galatasaraylı yaptı. Icardi Galatasaray'da 2 tane şampiyonluk kazandı. Icardi'nin Galatasaray'a sadece saha içi değil, saha dışında da çok önemli katkıları oldu. Ama futbolda dün yok abi, bugün var. Dün Icardi vardı, bugün Osimhen var. Osimhen'e odaklanman lazım. 60-65 gün süre geçti. Çünkü kontenjan belli. Yani sen bu federasyona güvenemezsin abi. Kontenjanın değişmesini beklediler. Kontenjan da değişmedi. Çünkü bir transfer listesi yapılmıştı. 5 bölgeye transfer yapacaktı Galatasaray. 5 bölge için 5'er tane oyuncu vardı. İlk 3 sıradaki oyuncuların birçoğu hani kontenjan dışı, yani 23 yaş üstü oyunculardı. İşte Bruno Fernandes Galatasaray'ın transfer gündemindeydi.
0: Evet.
4: Şimdi Lukaku Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaraylı bir yöneticiyle görüştü. Bu arada hani Fenerbahçe'ye de hayırlı olsun. Şimdi plan program belli ama aksiyon alma konusunda Galatasaray sıkıntı yaşadı. İlk önce şey dediler, şu Icardi'nin süreci belli olsun. O belli oldu. Dünya Kupası bitsin. Dünya Kupası bitti. Onun dışında oyuncular kampla şey takımlarına dönsün. Döndü takımlarına. Ama gelinen noktada işte yaklaşık 60-65 günde aldığın tek oyuncu Ugocuk.
0: Evet.
4: Şimdi Galatasaray'ın kadrosu geçen sezon bu ligin üzerindeydi. Geçen sezon ligin en iyi kadrosu Galatasaray'daydı. Ama an itibariyle en iyi kadro Galatasaray'da değil abi. Galatasaray'ı çok zorlayabilecek kadrolar var. Bugün Fenerbahçe'nin orta sahası Galatasaray'dan çok daha iyi. Sayalım abi. Guendouzi, Kante, önlerinde Asensio. Galatasaray'a geliyorsun. Torreira'yı koydun. Yanına koyacağın 8 numara kim olacak? Hadi en iyisini koyuyorum. Gabriel Sara.
0: Evet.
4: Ya da İlkay. Lemina 6 numara çünkü yani. Lemina Torreira'yı Şampiyonlar Ligi'nde böyle senden üst seviyedeki takımlara karşı oynatırsın.
0: Liverpool karşısında.
4: Yani aynen öyle. İşin savunma tarafında Lemina'dan yararlanırsın. Dönüp Fener, tamam ikisini koydun. 10 numaraya kim koyacaksın? Yunus'u koymak zorunda kaldın. Mertens ayrıldığı günden beri Galatasaray'ın 10 numarası yok. Ki Okan Hoca'nın 10 numara da değil biliyor musun? O aslında yardımcı forvet gibi. Hı. Yani Mertens Galatasaray'da 10 numara oynamadı. Mertens Galatasaray'da bildiğin ikinci forvet gibi oynadı. Ama bu adamın o yaşa rağmen ekstra bir pres özelliği vardı. Ön alan baskısı. Mertens Galatasaray'dan gittikten sonra Galatasaray'ın bütün planları sadece 9 numara üzerine kurulmaya başlandı. Yani evet. Topu Osimhen'e atalım, Osimhen golü atsın. Bu belki böyle büyük maçlarda zaman zaman iş yapıyor ama Süper Lig'de 36 tane maç oynuyorsun. Bu 30 maçta rakipler kapanıyor sana. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Yani ki Dünya Kupalarının liglere yansıması mutlaka oluyor. Bir de ekonomik farklar var. Şimdi Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u bir kenara koy. Diğer takımların bütçelerine bak. 20'de biri kadar falan. Eyüpspor'un söyleyeyim 5 milyon kayyumda olduğu için 5 milyon euro harcadılar transfere toplamda. Evet. Şimdi bu takımın Beşiktaş'tan puan alabilmesi ya da kazanabilmesi için ne yapması gerekiyor? Savunma yapması gerekiyor abi. Savunma futboluyla puan alabilir. Onun dışında mucize olur zaten. Dünya Kupası'nda biz bunu gördük işte, Paraguay'ın bizim A milli takıma karşı oynadığı oyun. Onun dışında Avustralya'nın bizim milli takıma karşı oynadığı oyun, ki onun dışında da bir sürü takım var. Yani Arjantin'den, İngiltere'den, Almanya'dan puanlar alan ve galibiyetler çıkartan
0: Paraguay, Fransa vardı mesela.
4: Evet, yani bir sürü sayabilirsin. Çünkü teknik direktör izliyor ve etkileniyorlar bu oyundan. Adam diyor ki ya karşıda 2 milyarlık takım var. Öbür takım 30 milyon euroluk takım ve bundan puan alıyor. Nasıl alıyor? Savunma oyunu. Yani savunmayı açmak kolay değil. O yüzden Galatasaray'ın skorer bir 10 numaraya ihtiyacı var. Mertensvari. Yani hem orada pres yapacak, hem gol atacak, hem asist yapacak. Mertens inanılmaz zeki bir oyuncuydu.
0: Evet.
4: Yani her şeyin ötesinde fiziksel anlamda sıkıntı yaşasa bile onu tolere edebilecek futbol zekası vardı. Arkadaşlarını yönlendirmesi, topun şeyi, oyunda durduğu yer, yani birçok şey söyleyebiliriz. Ya ben Galatasaray tarihinde kornerden işte ceza

0: sahası dışına top açılıp gol atıldığını Mertens geldikten sonra gördüm. Bunu daha önce hiç kimse denemedi. Oraya topu atabilen oyuncu yok mu? Var tabii ki. Bugün 3. ligdeki oyuncu bile sahanın her yerinde topu istediği yere gönderebiliyor. Bu futbol zekasına sahip bir 10 numaraya ihtiyaç var. Ya bu ihtiyaç artık ya, bilinen bir şey. Fenerbahçe'de 2 tane var. Asensio'yu da oynatabiliyorsun orada. Talisca'yı da oynatabiliyorsun 10 numara.
1: Evet.
0: Dönüyorsun Galatasaray'a. Baba yani Bruno Fernandes'le açtığın gündem şu anda Batrakov'a gelmiş durumda. Bu da taraftarda hayal kırıklığı yaratıyor. Taraftar da artık isyan noktasına geliyor. Galatasaray'da şu yok abi. Galatasaray, biz 4 sene şampiyon olduk. Bu yönetim çok başarılı oldu. Bu yönetim 2 sene daha gider diye bir hava yok Galatasaray. Galatasaray'da bu arada diğer kulüplere de yansımaya başladı Göksel'in. Her sezon şampiyon olmak zorundasın. Hedefin şampiyonluk olmalı. Eğer sen şampiyonluktan çıkıyor, muhteşem futbol oynarsın. Anladın mı? 4 atarsın, 5 atarsın ama rakibin de senin kadar iyidir. 2 sezon önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kapıştığı dönem. Galatasaray 3 puan farkla şampiyon oldu. 102 puanla Fenerbahçe 99 puan topladı. İki takım da 4 atıyordu, 5 atıyordu. 4 atıyordu, 5 atıyordu. Yenilmiyordu yani. Evet. Öyle bir istatistik yok zaten. Olmaz, bir daha da gelmez ki o zaman da 20 ligli takım, 20 tane takım vardı. O yüzden o puanlar o kadar yukarıya çıkmıştı. Ama işte Galatasaray taraftarı da benim anlattığım gibi düşünüyor. Ya sadece olay şey değil. Ya 70 gün oldu. Beşiktaş Vlahovic'i indiriyor. Fenerbahçe Lukaku'yu indiriyor. Siz hala transfer yapmıyorsunuz. Olay bu değil işte. Galatasaray taraftarı senin bütün kombineni bitirmiş zaten.
1: Ama abi hedef ne burada şimdi? Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorsa taraftar evet haklı bir isyan, ama lig içinde yine şampiyonla oynayabilecek, senin de söylediğin gibi bir kadro var elde.
0: Yani şampiyonla oynayabilecek kadron var ama bu sefer rakiplerin daha güçlü Göksel'in. Tabii. Abi transfersizliği taraftara anlatamazsın. Yani senin paran ya da yok, bu kimseyi ilgilendirmez, taraftarı ilgilendirir. Taraftar hep iyi kadro görmek ister. Ya taraftar dediğin adam, tamam mı? Maçları izleyen, takip eden insanlar. Gerçekten hani zamanını, vaktini ona ayırıyor. Gece kaçta biliyor musun? 1.30-2'de yayın açtım mesela YouTube'da. İşlerim vardı, dışarıdaydım. O gün içinde yayın açamamıştım. Gece 2'de yayın açtım. 3000 kişiyiz yayında. Uyumuyor abi millet. Evet. 2 saat yayın yap. Yani abi kapatma diyorlar. Çünkü bir şey duymak istiyor, takip ediyor, biliyor. Fenerbahçe'nin şu Sturmgraz maçlarını takip etti, içerideki maçı takip etti. Yani Fenerbahçe'de bir düzelme var. Aziz Yıldırım geldikten sonra doğru adımlar atmaya başladı. Yani işin sadece böyle medyayı etkileyerek, medyaya çıkarak, şov yaparak olmadığını gösterdi. Zaten deneyimli bir adam. Beşiktaş'a bakıyorsun. Ben sana söyleyeyim, yani daha biz izlemedik. Ligin en iyi transferlerinden bir tanesi Trossard abi. Geçen sezon Premier Ligi Arsenal maçlarını izleyenler, şimdi Martinelli konuşuyoruz ya, Martinelli Premier Lig'de Trossard'ın yedeğiydi abi. Yedeğiydi. Ben 18 milyon euroya aldı Beşiktaş Trossard'ı. Martinelli için özellikle programın ikinci bölümünde transfere dair bilgiler var, onları paylaşacağız tabii ki, ama şimdi Trossard'sız Beşiktaş bile şu anda Avrupa'da yoluna devam ediyor ki Vlahovic'i de aldılar. Önemli bir forvete ihtiyaçları vardı. Orta sahaya, savunmaya hala transfer yapmaları gerekiyor. Serdar Adalı biliyor, bu sezonda şampiyon olamazsa Beşiktaş, seneye seçime giderler, başka bir başkan gelir. Fenerbahçe de aynı şekilde. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamasın, Aziz Yıldırım mecburen bırakmak zorunda kalacak. Kimse bakmaz abi. Şampiyonluğa. Galatasaray da aynı şekilde. Şimdi orada da bile bile Lades olur mu Galatasaray yönetimi, insanın aklına geliyor. Şimdi ben bunu düşünüyorum. Taraftar düşünüyor. Kardeşim diyor ki, transfer yapmazsanız bu takım 6. 7. haftaya, 6. hafta Trabzonspor maçı var zaten. Milli ara öncesinde. Yani 6 haftalık bir periyot var. Galatasaray o 6 haftaya 5 puan 6 puan geride girsin. Ben sana söyleyeyim, yani şu an sosyal medyada o isyan eden Galatasaray taraftarı Okan Buruk'u istifaya kadar götürür. Gözünün yaşına bakmazlar abi. Zaten geçen sezon özellikle oynanan futbolu, saha içindeki o sistemi kimseyi tatmin etmedi.
1: Evet.
0: Bak ne diyorum, bak. Hem ligde şampiyon oldun hem Şampiyonlar Ligi'nde nerelere geldin. Ama herkes diyor ki baba Osimhen vardı, o yüzden oldu. Bu haksızlık. O apayrı bir şey. Sabır yok, tahammül yok. 6. hafta oldu. Okan Buruk 5 puan geride girdi. Galatasaray taraftarı istifaya kadar gider. E sonrasında yönetim bu puan farkı devam etti. 7'ye 8'e çıktı. Olağanüstü genel kuruluna gitmek zorunda kalır Galatasaray. Kimse şeye bakmaz. Dursun Özbek 4 sene üstte şampiyon oldu. Ondan sonra bir sürü tesis yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, ona bakmazlar. Zaten diyorum ya, hem Dursun Başkan'ın hem Okan Hoca'nın Galatasaray taraftarının gözünde kredisi yok. Hep bunu söylüyorum. Bugün Dursun Özbek Beşiktaş'ın başkanı olsaydı, Beşiktaş'ta 3 farklı noktada heykeli dikilirdi. 4 sene üstte şampiyonluktan bahsediyorum ya.
1: Evet.
0: Kolay değil yani. Kolay değil. Sen bugün gelirlerini Avrupa'nın en büyük 10 kulübü, 11-12. Kulübü seviyesine getirdiysen bu çok çok önemli bir şey. Şimdi buraya işlerin gelmesinin sebebi en büyük şey iletişim. Doğru iletişim yapamıyor Galatasaray. Şimdi diyorum ki, şunu söylüyorum. Diyorum biz bu kadarını düşünüyoruz. 6. haftada Okan Hoca gider diyoruz. Sezonu Dursun Özbek tamamlayamaz diyoruz. Hı hı. Dursun Özbek 4 yıl üstte şampiyon olan kulübün başkanı. Sence bunları düşünüyor mudur, düşünmüyor mudur?
1: Kesinlikle düşünüyordur.
0: Düşünüyordur tabii ki abi. Ve her sezon, bu da 4 sezonda Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük nedeni Galatasaray'ın hep rakiplerinden daha iyi kadrolarının olması. Mesela Fenerbahçe adı sanı bilinmeyen bir sürü oyuncuya gidiyordu. Galatasaray ilk döneminde gitti mesela, Torreira'yı getirdi, Mertens'i getirdi, Icardi'yi getirdi. Evet. Yani bu adamlar kendilerini kanıtlamış adamlar. Mertens İtalya Ligi'nde Napoli efsanesi. Tutmayanlar şampiyonluk kazandı.
1: Zaha falan da yani isimli.
0: Evet, geldik şampiyonluğa katkı yaptı yani. Hı. Hani bu yani adam,
1: Crystal Palace'ın
0: yıldızını
1: aldı Galatasaray.
0: Crystal Palace'ın ilahını aldı.
1: Evet, yani kulüp efsanesi.
0: Evet demek. Abi kulüp efsanesi, 12-13 sezon oynamış. Hı. Ve bu adam Manchester United'a gidip olmamış, geliyor Galatasaray'da, gitti Manchester United'a gol attı. Yani evet. hayatının en büyük hayalini Galatasaray'da gerçekleştirdi. Ya bu tarz adamların lige, takımlarına ciddi anlamda katkıları oluyor. Çünkü bizim ligde geçen sezondan bir örnek vereceğim. Galatasaray Trabzon'a deplasmandan mağlup oldu. 4-1 bitmişti galiba. Hı. Trabzon inanılmaz bir hava yakaladı. Ve önünde de fikstürüne baktığın zaman Galatasaray'dan daha kolay bir fikstür vardı. Ama işte küçük detaylar ve nüanslar bu ligin kaderini belirliyor. Küçük dediğim Fenerbahçe iki forvetini göndermese belki geçen sezon şampiyon olacaktı. Trabzon'un kadrosu onu aç olmadığı zaman, Galatasaray'daki gibi Osimhen olmadığı zaman bu ligde her takıma karşı zorluk yaşıyor. Çünkü kilidi oradan açıyorsun. Galatasaray Trabzon Galatasaray'ı yendi, kendi sahasında şampiyonluk potasına girdi. Hiç beklenmedik bir şekilde. Ama Onuachu'suz gittiği ilk deplasmanda puan kaybetti.
1: Evet.
0: Şimdi onlar da bazı şeyin farkına vardılar. Salah transferini o yüzden yaptılar. Yani Trabzon'da her şey yerli yerindeydi. Ama eksik neydi abi? Taraftarı heyecanlandıracak bir adama ihtiyaç vardı. Kombine sattırabilecek bir adama ihtiyaç vardı. Ya şehir bir anda böyle tamamen havası değişti Salah transferiyle. Kesinlikle. Onlar da motiveler ve şuna inandılar. Şimdi ya kardeşim, biz Salah'ı aldık. Sıfır kombine, hani 1200-1300 falan kombine satmış Trabzonspor. Düşün yani, sezon başlamış 1,5-2 ay geçmiş, sadece 1200-1300 kombine satmış. Salah bir geldi, 12.000-13.000 kombine sattılar. Hiçbir TS Club mağazasında Trabzonspor forması kalmadı.
1: Evet.
0: Trabzonspor tarihinde böyle yok. Yani futbolda bu tarz işleri yapmak lazım. Galatasaray da bunu 4 yıldır yapıyordu. 5. yıl. Şimdi bunu, hani ben gazeteciyim sonuçta. Evet, ben Galatasaraylıyım. Ben de üzülüyorum en az taraftar kadar. Ben de istiyorum. Şimdi ben şöyle, ekmeğimi Galatasaray'dan kazanan bir insanım. Galatasaray'ın transferi geliyor. Ben havalimanına gidiyorum. Canlı yayın yapıyorum. Hmm. Anlık 10.000-15.000 kişi izliyor. Hani heyecan verici şeyler. Ben Salah'a karşılamaya gittim. Çünkü transfer sürecini çok yakından takip etmiştim. Haberlerini ilk ben vermiştim.
1: Tabii. Mesajlar da geliyor zaten abi. Büyük bir sempatisi var şu an.
0: Evet. Trabzonların aynen o şekilde. Yani muhteşem bir transfere imza attı. İşte bu vizyonu, hani bak mesela 2000 Bu Şenol Güneş'in 2 yıl üst üste Fikret Orman döneminde şampiyon olduğu dönem. Pepelerin, evet, mepelerin geldiği dönem.
1: İkinci dönem Pelişka.

0: Evet abi, her yerde Beşiktaş konuşulmuyor muydu? 4 yıldır da her yerde Galatasaray konuşuluyor.
1: Evet.
0: E şimdi 5. yılda bunları yapmayınca da taraftar diyor kardeşim, yani kafalara şey geliyor hani, Ultra Aslan liderinin bir açıklaması vardı, sonra gözaltına alındı. Hani şampiyonluğu, hani şu söylem var, iddia var daha doğrusu. Belli bir kesim ciddi anlamda diyor ki yeni sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bu iddia, söylem. Yani ben buna hiç inanmıyorum bu arada. İnanmıyorum ya, açık ve net söyleyeyim yani. Çünkü kadrosu iyi olan, abi top direğin 90'dan çıkıyor, bilmem ne oluyor, kırmızı kartı, penaltısı, osu busu. Yani büyük kulüpler bunu hissettiğin anda zaten müdahale edilir, anladın mı?
1: Yakup abi, bu bir söylem diyorsun mesela ama Fenerbahçe bir teknik direktör getiriyor ve o teknik direktör çıkıp bizim şampiyonumuz çalınmıştı zaten, tescillendi diyor. Ve bu konuda kimse bir şey demiyor mesela.
0: Abi o skandal zaten, ama bir şey diyeceğim, İsmail Kartal'ı ciddi, ya Fenerbahçeliler ciddiye almıyor.
1: Ama bu bir iddia yani.
0: Ya Ümit Özat, seversin sevmezsin, bence Fenerbahçe'yi en iyi yorumlayan objektif bakan insanlardan bir tanesi. Ha, zaman zaman böyle sağa sola kaydığı zamanlar oluyor tabii ki ama gelirken mesela denk geldi. Diyor ki kardeşim 3 sezon bir takımı çalıştırıp şampiyon olamayıp 4. kez gelen 2. adam İsmail Kartal. Bir Trabzonspor'da Şenol Güneş var ki Trabzon'daki ağırlığını biliyorsun Şenol Güneş'in. Evet. Yani Trabzon bir tarafa, Şenol Güneş bir tarafa. Dünya Kupası, milli takım başarıları, Beşiktaş'taki şampiyonlukları. Ama baba İsmail Kartal. İsmail Kartal Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Gönderildiği zaman Anadolu Hisarı'nda restoranı var abi. Kahvede tavla oynuyor abi.
1: Tabii, İran'a gitti.
0: Evet, orada da olmadı. O yüzden hani ya onların da farklı bir tercihi var. Aziz Yıldırım yanına Dirk Kuyt'u getirdi. Hı-hı. Anladın mı? İsmail Kartal'la başladı. Devam edecek. Olmadı, İsmail Kartal gider, Dirk Kuyt'la devam eder. Ama Galatasaray'ın özelinde de şunu söylüyor Galatasaraylı yetkililer. Hani gazeteciyim dedim ya, bir taraftan Galatasaraylıyım, bir taraftan gazeteciyim. Bunu onlara da soruyoruz abi. İletişim halindeyiz yani. Ben Galatasaray'ın hocasından başkanına, transfer komitesine 2 günde bir, 3 günde bir sürekli iletişim halindeyiz. Yani bunu söylüyoruz. Artık hani taraftar isyan etme noktasına geldi. Onların söylemi de şu, hani başkanın da aslında söylediyor. Hani ben sırf alkış alacağım diye Galatasaray'ı zarara uğratmam diyor.
1: Evet.
0: Ve gerçekten bazı oyuncular üzerinde piyasa inanılmaz yükselmiş durumda. Yani 2 sezon önce 10 milyon euro verdim. Bak Galatasaray'dan örnek vereyim. Torreira'yı 6,5 milyon euroya aldı. Şu anda Torreira'nın seviyesinde bir oyuncuyu Avrupa'dan 30'dan aşağı alma ihtimalin var mı? Yok. Davinson Sanchez seviyesinde bir stoper. Ki Galatasaray 26-27 yaşında 9,5 milyon euroya aldı. Şu anda Davinson Sanchez'e 30 milyon euro teklif var. 4 sezon sonra bak. 30 yaşına gelmiş bir oyuncudan 30 milyon euro Como kulübü veriyor. Yani piyasa inanılmaz yükselmiş durum. Galatasaray'ın 10 numara için planlarından bir tanesi. Burada şimdi olmayanları konuşuyoruz ya da işte hedefleri konuşuyoruz. İkinci bölümde daha böyle net transfer isimleri üzerinden gideriz. Mesela Bruno Fernandes. Şimdi Manchester United'ın bir yıllık sözleşmesi var bu adamla. Ve devam etmek istiyorlar. Yeni sözleşme imzalamak istiyorlar. Bu adamın da sözleşmesinde serbest kalma bedeli 65 milyon euro. Şimdi Bruno Fernandes'i alabilmen için Manchester United diyor ki kardeşim bu parayı ödemen lazım. E şimdi 32 yaşında, evet dünyanın belki de şu anda Avrupa'nın, dünyanın kendi mevkisindeki en formda oyuncularından bir tanesi. Geçen sezon Manchester United Carrick geldikten sonra ayağa kalktı. Orada ciddi anlamda katkı veren, liderlik özelliklerini sahaya yansıtan isimlerden bir tanesi Bruno Fernandes'i. Şimdi Manchester bir taraftan sözleşme görüşmesi yapıyor oyuncuyla ama maaşını düşürmeye çalışıyor. Çünkü orada net, yanlış bilmiyorsam, 12 milyon pound kazanıyor. Hı hı. Şimdi bu önemli bir rakam.
1: Evet.
0: Manchester da bu rakamı düşürüp 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Oyuncu da maaşında tam tersi düşürme yerine son sözleşmesi olacağı için iyi bir maaş beklentisi içerisinde. Bir yılda sözleşmesi var kulübüyle. Kulüp de diyor ki kardeşim uzatmasan da ben seni burada tutarım diyor. Almak isteyen de 65 milyon pound'u ödesin. Şimdi Bruno Fernandes'i alma şansın var mı? 20 milyon euro da maaş istiyor.
1: Yok yani.
0: Yok abi. 65 milyon euro bonservis. Hani biz de konuşuyoruz tabii ki. Hani Bruno Fernandes'in gelebilme ihtimalinden biz de bahsettik. Ama hani o dönem bu şartların bu şekilde olduğunu bilmiyorduk. Serbest kalma bedeli.
1: Ben şu para kazanırsın mesela abi, ama Fernandes'ten sonra bunu kazanamazsın.
0: Kazanamazsın abi. Kazanamazsın. Ve Bruno Fernandes Galatasaray'a en kötü 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Aldı diyelim Dursun Özbek, hani diyor ya Galatasaray'ın geleceğini sat,

0: 125 milyon euro. Maaşın 60 milyon euro ya 3 yıllık. Evet. Bunun %60'ı kadar da vergi ödüyorsun. 36 milyon euro. 125'e 36'yı ekle, 151 milyon euro. Hadi menajerlik parası, o şu bu. Çok rahatlıkla 170-180 milyon eurolara çıkıyor.
1: Evet.
0: Abi Bruno Fernandes bu yüzden alınmıyor işte. Anladın mı? İşin hesabı kitabı bu.
1: Sadece şey değil, Transfermarkt değeri üzerinden bakılıyor ama.
0: Tabii abi, orada değil. 25 milyon euro yazıyor. Ama adamın 67 milyon, işte 65 milyon euro serbest kalma bedeli var.
1: Evet.
0: Onun dışında konuşulan isimlerle alakalı diyorum ya, bütçe. Şimdi mesela uzun süredir, ikinci bölümde yine daha detaylı böyle net şekilde anlatırım. Uzun süredir Batagov ismi konuşuluyor Rusya'da. Yaklaşık 2-2,5 ay önce benim yayınlarımda, hem de burada bahsettiğim oyunculardan bir tanesi, son dönemde çıkışa geçmiş Lokomotiv Moskova'nın en iyi oyuncularından bir tanesi, 21 yaşında Rusya milli takımına seçiliyor. Ben çok izlemedim bu arada, işte Mertens'e benzetenler var, işte Mertens'in genç hali diyorlar. Mertens'in genç hali şu anda 100 milyon eurodan aşağı olmaz bence bu arada.
1: Ama çok yanıltıcı değil mi? Rusya ligi sonuçta şu anda çok alt seviyede, Şampiyonlar Ligi yok, milli takım diyorsun, milli takım bir yere katılamıyor.
0: Evet abi, kesinlikle kesinlikle, zaten kafalardaki soru. Mesela Ponomarenko da aynı şekilde. Evet. Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'le 22 tane gol atmış ama bu ölçü değil. Türkiye Ligi de Avrupa Ligi için ölçü değil. Çünkü bak, Vedat Muriç'in ilk gittiği takımda çok başarılı olamadı ilk sezonlarında. Onun dışında Türkiye Ligi'nden Sörloth Leipzig'e gitti biliyorsun. Evet. İlk gittiği sezon başarılı olamadı. Ve Avrupa'daki scoutlardan aldığımız bilgi şuydu: artık Türkiye Ligi'ndeki gol sayısı Avrupa'daki takımları çok ilgilendirmiyor.
1: Cenk Tosun gitti mesela.
0: Evet abi. Bupenza gitti. Bupenza'ya da çok iyi paralar verdiler. Rahmetli oldu kendisi. Ona da çok iyi para verdiler ama olmadı. Yani ölçü değil. Bu liglerden oyuncu almış. Şimdi Ponomarenko'ya gidiyorsun Ukrayna Ligi'nde. Bir sezon oynamış, 20 tane gol atmış. Ama işte güvenemiyorsun abi. Mudrik Chelsea aldı mesela. Orada farklı ilişkiler de var tabii ki. 80-100 milyon euroya yakın para ödediler. Alınan verim ortada abi. Yani çok şey değil. Ha, ona rağmen Galatasaray mesela, öyle ya da böyle Galatasaray'ın izleme komitesi bu Batrakov'u izliyor, Okan Hoca izliyor. Öncelik farklı oyuncular da olsa listede 4. 5. sıradaki oyunculardan bir tanesi. Abi Rusya pazarı da enteresan. Şimdi para göndermek istesen hangi bankayla göndereceğim, onun sıkıntısı var. Yani mali konular da sıkıntı. Onun ötesinde menajerleri, yani oyuncunun menajerleri, önce diyorlar ki oyuncunun 20 milyon euro serbest kalma bedeli var. Sonra araştırıyorsun 5 büyüklük için. Ya bu adamın 2 sezondur 5 büyüklük için 20 milyon euroya serbest kalma bedeli var. Bunu Benfica görmedi. Bunu Sporting Lisbon Porto görmedi. Bunu Fransa'da işte Rennes görmedi. Saint-Étienne görmedi. İşte Premier Lig'den takımlar görmedi. Bir tek Galatasaray'ı gördü. Onu da geçtim. İlk aşamada oyuncu Avrupa'dan teklif bekledi. O teklif geldi. Şimdi oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ama Lokomotiv'in de en iyi oyuncusu. Sonuçta oranın da bir taraftar kitlesi var. Adamlar diyor ki benim en iyi oyuncumu satamazsın abi. Galatasaray 25 istiyorlardı. Oyuncuya 25 bonservis vermeyi kabul etti. Ona rağmen hala transfer gerçekleşmiyor. Bu da neyden kaynaklanıyor? İşte plansızlıktan kaynaklanıyor. Doğru hedefe, doğru zamanda, doğru rakamla gitmen gerekiyor. Galatasaray tarihinde ben bu kadar hani az transferin yapıldığı, plansız bir dönem olduğunu hatırlamıyorum abi. Devre arası da öyleydi. Devre arası benim tweetim var. Yöneticiler kafayı yemiş. Yakup Çınar nasıl böyle bir tweet atar? Ben şöyle bir tweet attım. Dedim ki 20 yıldır Galatasaray'ı takip ediyorum. Ben devre arasında bu kadar kötü bir transfer dönemi süreci görmedim. Artı dedim Sasha Boy'u da sakat sakat aldılar. Baba sende iki tane sağ bek var. Singo'yu oynatıyorsun. Salah'ı oynatıyorsun. Gidip senin 10 numaran yok. 10 numaran yok. Gidip Sasha Boy'u alıyorsun.
1: Evet.
0: Senin sağ kanatta Sanem var. Yunus Akgün'ün var. 20 küsür milyon euro satın alma opsiyonu. Allah'tan ki şey değil, zorunlu değil opsiyon. Oyuncunun ismini unuttum ya, sağ taraftaki. İspanya'dan gelen oyuncu. Siyahi. Neyse gitti. Abi Aspirilla.

0: Abi verim alamadın. Mesela Niyaga'yı aldın. Evet, en doğru transfer oydu belki. Ama sadece 90 dakika oynayabildi yarım sezonda. Bir tek Noah Lang'dan verim alabildin. Ama hani Noah Lang da senin sol kanatta oynatabileceğin adamlar vardı. Direkt ihtiyaç halindeki adamın değil. Senin sol stopere ihtiyacın var. Hep dediler ki bak, iki sezondur Galatasaray transfer komitesi ve Galatasaray'ın içindeki yönetim baba orta saha, baba orta saha, baba orta saha. Nerede abi baba orta saha? Lemina baba. Lemina ile niye sözleşme uzattın? Galatasaray taraftarı da bunu söylüyor. Yani evet, akla mantığa sığmayan bir hareket. Çünkü ne? Şu anda diyorsun ki denk gelirse, fırsat doğarsa, Gabriel Sara giderse. Baba, Gabriel Sara niye gidiyor? Gabriel Sara'yı tut elinde. Gabriel Sara'da bir potansiyel var. Gabriel Sara Brezilya milli takımını görmüş bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Anladın mı? 6'da koy oynasın. 8'de koy oynasın. Kafasına vur otur de otursun. Öyle bir adamdan bahsediyoruz.
1: Şu artan bir performansla bir turnuvada çok rahat bu Brezilya milli takımına seçilebilir.
0: Kesinlikle. Sakatlığı nedeniyle gidemedi zaten. Yani ağrıları vardı, sızları vardı ki bunun fedakarlıklarını yapan oyunculardan bir tanesi. Mesela ilk geldiği dönemde ilk 6-7 hafta herkes eleştirmiş. Ya bu oyuncuya neden bu para verildi? Championship'ten böyle bir oyuncuya bu para verilir mi diye. Premier Lig'de her sezon en az 4 tane 5 tane oyuncuya 40-50 milyon euro Premier Lig takımları ödeyip Championship'ten oyuncu alıyor.
1: Evet.
0: Şimdi Gabriel Sara'nın da ne kadar kaliteli bir oyuncunu derbi maçlarda, özellikle Fenerbahçe maçlarında zaten gördük. Ama Lemina mesela artık düşüşe geçmiş bir oyuncu. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalıyorsun. O zaman Ugocuk Uyu niye aldın? Şimdi o da işin savunma tarafındaki oyuncularından bir tanesi. Doğru. Abi hücuma alman lazım. Hücum. Sana şöyle söyleyeyim bak. Türkiye Ligi'nde az önce de belirttim ya, 30 tane maçta senin rakiplerin kapanıyor zaten. Evet. Sen orta sahayı, bak net söylüyorum sana, İlkay, Sara önlerinde Yunus'la da çıkabilirsin abi Türkiye Ligi'nde. Çıkarsın abi. Derbi maçları dışındaki senaryoda çıkarsın yani. Senin oraya böyle kemik bir Torreira gibi, Lemina gibi bir 6 numaraya ihtiyacın yok. Ha, bu 6 numaraya ya da nerede ihtiyacın var? Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacın var.
1: Evet.
0: Bunu Lemina zaten kısıtlı yapıyor. Sen Ugocuk Uyu çekiyorsun oraya. Yani alınan adam da çok şey değil. Bak, iyi performans gösterebilir. Ben hiçbir oyuncu için erken konuşmak istemiyorum. Ha, ben açtım 4 tane 5 tane maçını izledim. O maçlardan bir tanesi Arsenal maçıydı. Trossard'a aşık oldum. O kadar iyi oynamıştı o maçta. İnanılmaz iyi oynamıştı. Ben bu kadar yetenekli olduğunu düşünmüyordum. Ugocuk Uyu'nun ayağına o maçta top değmedi mesela. Burnley Arsenal maçı internette var, açsınlar baksınlar. 90 dakika yani, bir 90 dakika boyunca bir oyuncunun ayağına top değmiyorsa kafalarda bir soru işareti olmalı. Ama zaten beklenilen seviye değil. Şimdi ne diyorlar? Rangers diyorlar Sara giderse. Kamavinga diyorlar. İşte bugün Guardian'ın haberi var, McAllister'ı sormuş Galatasaray. Galatasaray herkesi soruyor. Galatasaray Göksen'i de sorar. Bonus kafa, Radyo Gol'de enteresan tarzda işte bir oyuncu var falan. Abi menajerler öneriyor zaten. İş evet, şu an çığırından çıkmış durumda. Yani senin planlaman alt üst oldu. Transfer listesi paramparça oldu. O oyuncularla alakalı yaptığın girişimlerin hepsi sonuçsuz kaldı. Sen şu anda menajerlerden gelecek haberleri bekliyorsun.
1: Evet abi, sana bu konuda mesela çok kızıyorlar görüyorum ama haklı olduğun şuradan belli yani. Yani,
0: ben kimi söylüyorsam onunla görüşüyorlar abi.
1: Hayır şöyle abi, mesela Salah Beşiktaş'ta anıldığında şey demiştin işte, önce Galatasaray önerildi diye. Yani herkes mi önce Galatasaray öneriliyor şeklinde bir tepki vardı ama çok mantıklı, çünkü menajerler bir ülkeye yöneldiyse ilk şampiyondan başlarlar, sonra diğer büyük takımlara geçerler falan. Yani aslında bütün menajerler ilk Galatasaray öneriyordur oyuncuları ki Lukaku'da da var bu durumda.
0: Abi Lukaku'da da var. Bak başka bir şey daha söyleyeyim mesela. Şimdi Batrakov konuşuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Batrakov Beşiktaş'a önerilmiş. Beşiktaş beğenmemiş mesela. Hı hı. Anladın mı? Yani bu noktada var. Beşiktaş'a yakın bir menajer Batrakov önce Beşiktaş'a önermiş. Hani böyle bir oyuncuya ihtiyacınız var mı? Rusya Ligi'nden çıkarabiliriz diye. Beşiktaş beğenmemiş abi bu oyuncuyu. Onun dışında dediğin gibi yani ben şunu yapmıyorum abi. Yani kalkıp sabah böyle rüya görüp kalktığımda Orkun Galatasaray'a önerildi. Salah Galatasaray'a önerildi. Greenwood'u duymadım mesela. Onun dışında Lukaku, ya ben Lukaku'nun Galatasaraylı bir yöneticiyle telefonda konuştuğunu, 10 gün önceki olay, konuşuyorlar. Oyuncu zaten Türkiye Ligi'ne gelmek istiyor. Hı-hı. Salah da öyleydi mesela. Salah'ın 2 ay önce Türkiye Ligi'ne geleceğini biliyorduk biz. Çünkü benim program partnerim Kaya Temel çok hakimdi sürece ve şunu net biliyorduk. Oyuncu Türkiye Ligi'ne gelecek. 80 milyon euro El İttihat'tan teklif vardı. Hani Trabzonspor başkanı dedi ya, bizim verdiğimiz paranın 4 katı teklif var. Adam gitmek istemiyor abi. Mısır evet Müslüman bir ülke ama rahat yaşayan insanlar. Salah da mesela alkolünü de alıyor ama eşi mesela tesettürlü. Gece kulübüne de gidiyor ama adam cumaya da gidiyor. Anladın mı? Ha, yaşam tarzı bu. Kimse eleştirebilir bunu asla. O yüzden hani Bodrum'dan ev alıyor, Türkiye'yi beğeniyor. Bir de biliyorlar abi, şimdi Salah bu sezon Galatasaray stadına 2 kez geldi. Salah'ın aslında gelmek istediği kulüp Galatasaray'dı. Ve Dünya Kupası'nda Galatasaray'a da daha düşük maaşa gelecekti bu arada. Adamın parayla işi yok. Göksen'in. Evet. Şimdi Trabzon'dan diyorlar, Trabzon'dan 20-25 kazanacak. Baba bu adam yıllık zaten Adidas'tan, tamam mı? Adamın sponsoru, ulusal sponsoru 25-30 milyon euro sadece oradan alıyor.
1: Tabii 2-3 sene öncenin Ballon d'Or.
0: Evet abi, ve son 5 sezonda Ballon d'Or'da ilk 5'e giren oyuncudan bahsediyoruz. Her yıl 1 milyon forma satan adamdan bahsediyoruz. Ya bu adam Galatasaray tribünlerini de gördü. Türk taraftarlarının ona olan ilgisini de gördü. Hmm. Zaten bu adamı dünyanın her yerinde ilgi var. Ama şu anda Trabzon'da mesela sokağa çıkma ihtimali yok. Türkiye'de de sokağa çıkma ihtimali yok. Çünkü Salah Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de gidip fotoğraf çekilip. Salah Dünya Kupası öncesinde Galatasaray'a yönelik. Galatasaray'da Dünya Kupası performansını takip etti. Yani acaba hani belki Icardi yerine düşünülebilirdi, anladın mı, ikinci forvet. Çünkü Salah sana ikinci forvette oynar, sana sağ kanatta oynar, 10 numarada oynar. Oynar yani. Ha, kariyer anlamında tabii ki bir düşüş yaşadı. Ama hani Galatasaray'la görüştüler, yani Galatasaray'a biz gelebiliriz dediler. Olmadı. Fenerbahçe'yle de görüştüler. Beşiktaş'la da görüştüler. Son tahlilde adam, kimse inanmıyordu Trabzonspor'a gideceğine. Evet. Ben de süreci çok yakından bildiğim için başkan yalanlamasına rağmen Trabzon'a gideceğini ısrarla söyledim. Bugün de Trabzonspor taraftarı bunu söylüyor. Ki Galatasaray'da böyle bu sezon dillere pelesenk olan bir cümle var. Kiralık satın alma opsiyonu. Abi diyorlar, senin de kiralık satın alma opsiyonuyla Trabzonspor muhabiri yapalım diye. Ve Trabzon'da Galatasaray formasıyla gezebilecek tek Galatasaraylı sensin diye böyle güzel mesajlar alıyor. Şimdi ben böyle Galatasaray'da bir sürü süreç takip ettim.
1: Trossard soruyorlar abi. Trossard için de Galatasaray'da var mıydı böyle bir süreç?
0: Abi vardı tabii ki ya. Yani benim hayatta vermeyeceğim şey kaynağımdır, anladın mı? Kaynak bu meslekte namustur abi.
1: Evet.
0: Kaynağını satan her şeyi satan abi. 10 senedir 15 senedir böyle çok güvendiğim insanlar var. İngiltere'de var, İtalya'da var, bilmem nerede var. Trossard olayı da aynı şekilde.
1: Versen de inanmıyorlar burada abi. Kaynağı da işte menajer oyunu falan
0: yok,
1: diyorlar.
0: Yok baba yani. Hayır yani ben vermek zorunda değilim. Yok,
1: verme zaten.
0: Aynen öyle. Galatasaray'da da böyle takip ettiğim bir Aral Şimşir süreci var mesela. Trossard'a geleceğim. Aral Şimşir süreci var mesela. Aral Şimşir Galatasaray'a görüşmeleri başladı. Konuya hakimim, dedim ki Galatasaray Aral Şimşir'le görüşmelere başladı. Şimdi süreç devam etse, aldığı para, anlaşılan rakam, ne zaman Türkiye'ye geleceği, yani bu Salah süreci gibi, tamam mı? Baştan sona giriş, gelişme, sonuç şeklinde transferi vereceğim. Ya baba 12 milyon euroya anlaştılar. Okan Hoca iki kez FaceTime görüşmesi yaptı oyuncuyla. Milli takımdaki Galatasaraylı oyunculardan fikir aldılar. Milli takım antrenmanlarında nasıl? Oradaki mesela hal, tavır, davranışları nasıl? Her şey okey. Ama Dursun Başkan dedi ki, kardeşim ben yedek kalacak oyuncu 12 milyon euro vermek istemiyorum dedi. Sonraki sürece hakimim. Galatasaray olmadı, Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor'a beni de ilk ben verdim. Aslında Trabzonsporların ilk gönlünü orada kazandım. Aral Şimşir transferinde. Galatasaray. Trossard da aynı şekilde. Baba son 4 yılın şampiyonu Beşiktaş olsa önce Beşiktaş'ı önerirler. Ya da Fenerbahçe olsa, direkt Şampiyonlar Ligi'ne giden takım Fenerbahçe olsa Fenerbahçe'yi önerirler. Ya bu şeyden değil. Bu adam sarı kırmızı renklere aşık, Galatasaray taraftarı. Hayır abi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray son 4 sezondur düzenli olarak şampiyon oluyor. Bu yüzden Galatasaray'ı tercih ediyor. Adam diyor ki kardeşim bunlarda daha çok para vardır. Bütçeler daha iyidir. O kafayla geliyorlar. Bu yüzden yani Trossard şeye çok kızıyorlar mesela. Orkun Kökçü olayına. Ya kimin görüştüğünü daha iyi biliyorum. Kimin önerdiğini daha iyi biliyorum. Babası bile biliyor. Orkun'un babası bile biliyor. Sonra baktılar ki Galatasaray'da öyle bir ışık yok. Bu arada Galatasaray net olarak Orkun'u almadığı için pişmandır abi. Çünkü gelinen noktada şu anda o standartlarda bir oyuncu, yerli oyuncu bu ligde yok şu anda abi. İsmail Yüksek var, Orkun var. Orkun da İsmail Yüksek'in iki adım önünde. Şey özür dilerim, Orkun İsmail'in iki adım önünde. Salih Özcan aynı şekilde. Galatasaray'a önerildi ama Okan Hoca istemedi.
1: Evet.
0: İstemedi yani, bu bir gerçek.
1: Abi Zaniolo 10 numarada olmaz mıydı? Neden kalmadı? Okan Hoca mı anlaşamadı demiş bir dinleyicimiz.
0: Baba Zaniolo kişisel problemleri olan, yedek kaldığı zaman ciddi anlamda problem çıkartan oyunculardan. Mesela insanlar şeyi de söylüyor. John Duran. Biz de burada konuştuk. Mesela ben o zaman mesela sağ dışı olaylarına çok hakim değildim John Duran'ın. Ama hani ona çok yakın bir insan, aynı zamanda Fenerbahçe kulübünün içinden biriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Ne dedi biliyor musun Göksen'in? Ben dedi Fenerbahçe'nin yerinde olsam, şimdi hani son dönemde çünkü şey çıktı, 5 milyon euroya bu transfer bitiyor, sonra 10 milyon euroya çıktı. 5 milyon euro da kulübünün beklentisi vardı. Fenerbahçe'nin yerinde olsam Al Hilal'in oyuncusuydu galiba, 5 milyon euroyu ben el altından Al Hilal'e veririm, John Duran'ın Galatasaray'a gitmesini sağlarım. Bu adam
1: El Nasır.
0: Yani bu adam seni şampiyonluktan edebilecek bir adam. Evet. Bu o kadar arıza bir adam. Saha içindeki kalitesi zaten tartışılmaz. Ama problemli bir adam. Ya hani aynı adam, çünkü aynı kaynağım çok hakim konulara, Zenit Başkanı ile konuşuyor. Zenit Başkanı John Duran için şunu söylüyor. Ben bunu affedersin bir yerimden uyduramam, tamam mı? Zenit Başkanı diyor ki hayatımda gördüğüm en kötü insan diyor. Bak futbolcu demiyor. En kötü insan. Ya iki gün telefonlarına ulaşamıyorlar John Duran'ın.
1: Evet.
0: Üçüncü gün yine yok. Dördüncü gün yine yok abi. Sonra bir yakınına ulaşıyorlar. Hani kulüp seni arıyor bulamıyor diye. Bu dönüyor. Tatildeydin diyor.
1: Oo.
0: Evet abi. Ya onun ötesinde Unai Emery. Aston Villa'da beraber çalıştılar galiba.
1: Sakin bir insandır Emery de.
0: Evet. Yani bu adamın hani, ki onlar da iyi para verip almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir 10-15 milyon euro falan ödemişlerdi John Duran transferi için. Yani bu adamın hani sağ dışındaki problemleri olduğunu anlıyor. Unai Emery bugün perşembe, yarın cuma, yarın takıma izin verecek, tamam mı? Evet. John Duran'a da antrenmandan önce diyor ki yarın diyor seni arayacağım diyor, belki görüşebiliriz diyor. Hani bazı konuları böyle bir kahve içerek seninle konuşmak istiyorum diyor. John Duran tamam diyor abi. Bir gün sonra, ki hani konulara ne kadar hakim birinden dinlediğimi anlasınlar diye anlatıyorum. Unai Emery bir gün sonra John Duran'ı arıyor. Seninle diyor hani dün konuşmuştuk, yüz yüze görüşelim. Ya o da diyor ki hani yüz yüze görüşmeyelim, benim şu anda gelme şansım yok diyor. Şey FaceTime yapalım. Görüntü. Ya kafayı mı yedin diyor. Hani dün konuşmuştuk diyor. Aynı şehirdeyiz diyor. Şey yapalım. Yüz yüze görüşelim, sana anlatacaklarım var. Kusura bakma diyor, dün son dakika bir şey oldu diyor. Özel uçağa atladım ben şu an diyor, Kolombiya'dayım diyor.
1: İnanılmaz.
0: Evet abi. Ya bunun gibi bir sürü hikaye var. Ha iyi özelliği mesela Fenerbahçe'nin içinden duyduğum bir şey yine. Altyapı, bütün kazandığı primleri altyapı oyuncularına dağıtıyormuş. Ha bu farklı bir şey. Senden beklenen bu değil. Evet güzel bir hareket. Ama Fenerbahçe'de hiçbir oyuncuyla iyi ilişkisi olmadığı söyleniyor. Şimdi bu tarz oyuncular takım bozabilir. Yani oradaki ahengi bozabilir, değiştirebilir. O yüzden Galatasaray almadı mesela oyuncu. Yoksa Galatasaray John Duran'ı 5 milyon euroya alamaz mıydı maaşla? Çoktan indirirdi ve birçok Galatasaray taraftarı da beklerdi. Derdi ki bak en azından hani alabileceğimiz adamları aldık, gerisini de bekleriz. Hani bunun planı böyle mesela hani ne derler ona, disiplin testi mi diyelim, başka bir şey mi diyelim, onu geçemeyen 4-5 tane oyuncu var mesela bu sezon transfer gündemi. İsimleri vermeyeceğim çok fazla ama John Duran'ı herkes bildiği için söylüyorum. Bu nedenle de gerçekleşmiyor transferler. Ama onun dışında Galatasaray yönetiminin özellikle söylediği şey, bu benim için kesinlikle bahane değil. Ben gazeteciyim. Evet, ben yine işin objektif tarafından bakmaya çalışıyorum ama taraftarı bu şekilde tatmin edemezsiniz abi. Taraftar şunu hep düşünüyor. Ya acaba gerçekten şampiyonluğu sattılar mı? Taraftar bunu düşünür abi.
1: Evet.
0: Hani yayının başından bu yana anlattığım şeyler, yani sen malikanede oturuyorsun, havuzlu milyon dolarlık, ama orta köye gideceksin, evden çıkıyorsun, araban yok, yürüyerek gidiyorsun. Onun gibi bir şey yani. Galatasaray taraftarı öyle hayal ediyor.
1: Diğer dallara da tepkiler geliyor mesela. Voleybolda, basketbolda müthiş transferler.
0: Evet, evet. Çünkü hani Mecit Mert Çetinkaya, yeni yöneticilerden bir tanesi, basketbol, erkek basketbolda özellikle, hani önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmaya çalışıyorlar.
1: Yorumlarına baktığında abi, futbola
0: evet abi
1: isyan var.
0: Aynen öyle maalesef. Yani özetle Galatasaray yönetimi fiyatlar çok yüksek diyor. Hı. Maliyetler çok yüksek diyor. Hani bu tarz adamları evet kadromuza katacağız. Zaten zaman da yok. Bu saatten sonra dediğim gibi plan program tamamen değişti. Listeler tamamen değişti. Ve şu anda sadece menajer önerileriyle gelen, işte Okan Hoca'nın, scout ekibinin izleyip karar verebileceği oyuncular olacak. Onun ötesinde mutlaka 4 tane transfer yapacaklar. Bir tane 10 numara. Olmazsa olmaz. 10 numara. Bir tane yedek forvet Icardi'nin yerine. Bir tane Barış'a alternatif bir oyuncu. Bir tane de özellikle hazırlık maçlarındaki performansından sonra Abdülkerim'e alternatif değil bak. Bunu Galatasaray yönetiminden konuştuğum insanlar söylüyor. Abdülkerim Bardakçı'yı yedek bırakabilecek bir sol stoper. Şimdi 4 tane oyuncu alacaksın. Bir tane yabancı kontenjanın var.
1: Evet.
0: Yani U23 dışında. Diyelim ki 10 numaraya bir tane baba orta saha aldın. 10 numara aldın. Geriye kalıyor 2 tane yabancı kontenjanın. U23 statüsüne uyan. 2 tane zaten var. Bir tanesi Ugucuklu, bir tanesi Renato Niega. Niega'nın kesinlikle ve kesinlikle kiralık gönderilmesine tasvip etmiyorum. Kesinlikle takımda kalmalı. Çünkü inanılmaz potansiyel var. Bu sene daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyorum. İki tane kontenjan kalıyor. Bir tanesini sol kanada kullanacaksın. Bir tanesi de stopere kullanacaksın. Yedek forveti de yerli. Deniz Gül, Bertu Yıldırım, o tarz bir oyuncu alacaksın. Ana plan bu. Ana plan bu. İkinci bölümde böyle genişletiriz. İsimler üzerinden konuşuruz. Onun dışında şimdi Galatasaray kadrosunu açıp baktığın zaman 10 numara bölgesi sosyal medya hesapları da yok yazıyor. Yok yani, Galatasaray'ın 10 numarası yok. Sol tarafa bakıyorsun, Barış Alper Yılmaz tek, alternatifi yok. Salah'ı çekebilirsin, Sané'yi ya da Yunus'u da çekebilirsin zaman zaman ama baktığın zaman alternatif yok. Abdülkerim'e bakıyorsun, sol stoper, alternatifi yok. Yabancı sınırının 10'la sınırlı olduğu kadroda İki tane senin sağ bekin var yabancı.
1: Evet.
0: Bir tanesi Salah'ı, bir tanesi Singo. Bu lüks abi. Şimdi oraya yerli oyuncu alabilirsin. Göztepe'de Arda Okan Kurtulan. 8 milyon eurolar şu anda çerez parası oldu.
1: Gelert de takımda değil mi abi hala?
0: Takımda ama büyük ihtimal gönderilecek. Mesela Nelson da takımda, büyük ihtimal gönderilecek.
1: Yani sağ beklerde aslında 3 yabancı baktığımızda.
0: Yani 3 yabancı var ama Yelert gitti. Kaan Ayhan'ı da orada oynatabiliyorsun. Çok ekstra durumlarda Barış Alper Yılmaz'ı da çekebiliyorsun oraya.
1: Evet.
0: Ya Sergen Yalçın'ın bir sözü var. Hani şey diyor. Sağ bek sol bek idare etsin yeter. Sana ne kadar katkı verebilir ki? Senin 10 numaranın, senin kanat oyuncularının üst düzey olması lazım. İyi olması lazım. Sen 10 tane yabancı oyuncunun olduğu kadroda 2 tane kontenjanını sağ beke ayırmışsın. Planlamanın ne kadar kötü olduğunu bu. Galatasaray'ın sezon başında şuna karar vermesi lazımdı. Şimdi Rangers, Kamavinga, McAllister konuşuluyor. Baba o zaman Lemina ile sözleşme uzatmayacaktın. İşte yabancı kontenjanı bu şekilde olacaksa iki tane sağ bekin olmayacak. Oraya yerli bir alternatif bulman. Sol taraf bak güzel mesela. Jakobs. Bence bu sezona şu anda Türkiye Ligi'nin en iyi sol beki. Bunu da devamı geçen sezon 50 küsur maç oynadı. Dünya Kupası'na gitti. Hazırlık maçlarında o sinyali alabiliyorsun.
1: Evet.
0: Çünkü hepsini yerinde izledim, görebiliyorsun. O fiziksel kaliteyi özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında. Ligde Kazım Can'ı da oynatırsın, Eren'i de oynatırsın zaman zaman. Ama derbilerde ki bu adam sol stoper de oynayabiliyor yani Abdülkerim Bardakçı diye. Sol tarafında sıkıntı yok ama sağ tarafta iki tane ki Salah'ı beklentilerin üzerinde performans ortaya koyuyor. Singo 6-7 milyon euro maaş alıyor. Şimdi Newcastle'ın istediği söyleniyor. Ya bu tarz ayrılıklar da yaşanırsa o zaman böyle fırsat transferleri ondan sonra kaliteyi biraz daha yukarıya arttıracak adamlar da kadroya katılabilir. Galatasaray yönetiminin düşüncesi bu. Zaman daralıyor. Muhtemelen ki şunu söyleyeyim, açık açık söyleyeyim yani bunu herkes biliyor. Uğurcan Çakır'ı 20 seviyelerinde bitirebiliyordun Haziran ayında isteseydin. Uğurcan o zaman da Galatasaray'a gelmek istiyordu. Ama hep böyle Ederson'un peşinde koştu Galatasaray. İşte Emiliano Martinez'in peşinde koştu. Farklı kalecilerin peşinde koştu. Olmayınca bu sefer döndün Trabzon'a. Trabzon'da senden 30 aldı abi.
1: Evet.
0: Ne oluyor? Daha fazla para harcamak durumunda kalıyorsun. Ya genel olarak hani transfer konusundaki plan program yanlış ama bunu doğruya çevirmek isteyen bir Galatasaray yönetimi var. Eleştirileri sonuna kadar hak ediyorlar. Sosyal medyada Galatasaray taraftarının yaptığı eleştirileri. Çünkü bu kadar plansızlık olamaz. Sen de söyledin. Kardeşim voleybolda yapmıyorlar bunu. Doğru işler var. Basketbolda yapmıyorlar. Doğru işler var ama işte bir camianın lokomotifi de futbol branşı. Fenerbahçe basketbolda, voleybolda şampiyon oluyor ama hani genel olarak işte gazete sayfalarında 3. sayfada kutu oluyor ya da işte 4. sayfada görebiliyorsun haberi. Futbol abi. Herkes futbolla yatıyor, futbolla evet. Kalkıyor. Ya dün bir tane neredendi? Dubai'den pilot arkadaş. Yayınımı izliyor. Abi adam kafayı yemiş durumda. Abi diyor inanamıyorum diyor ya. Uykularım oğlum uyu diyorum uçak kullanıyorsun sen pilotsun falan diyorum. Abi inanılmaz diyor. Yani üzülüyorum diyor. Ben bile diyor hani transfer ihtimali duyduğumda diyor bütün işte acaba nereden gelebilir diye böyle uçak şeylerine bakıyorum en azından hakimim konulara falan. Yani millet abi dün bizim kasap arıyor beni. Alakasız bir yerdeyim. Dedim acaba mahallede sokakta bir şey. Ya Yakup'cum diyor bu transferler ne oldu? Abi herkesi artık ilgilendiriyor.
1: Evet.
0: Yani oğlumun arkadaşları oğluma soruyor. Eşimin arkadaşları eşime soruyor. Annemle konuşuyorum ya diyor hala diyor bu yönetim diyor transfer yapamadı diyor. Sen diyor yayında diyor hep birilerini söylüyorsun bak o yüzden insanlar da seni de eleştiriyor diyor. Artık diyor söyleme diyor bu isimleri. Ama diyorum ya sana Aral Şimşir süreci en başından hakimim iş Trabzon'a gitti. Rodrigo Mora Porto'nun 10 numarası. Farioli geldikten sonra biraz gözden düştü derken sistem içerisinde ona yer kalmadı. Yedek adam 2-8 oynatıyor onu da 8'e evirmeye çalıştı olmadı çok yetenekli bir 10 numara. Porto'dan çıkacak Mendes'le Okan Hoca görüşmüş hepsine hakimim. Ne kadara çıkacağını da biliyorum. Adamlar geçen sezon 70 milyon euro teklif varken vermediler. Bu sene değerini kaybetti 50'ye kadar düştü. Roma'ya da aynı şartlarda zaten görüşmeler devam etti. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcaktı ama mesela yarısını 25'e verelim dediler olmadı. İşte 10 milyon euro kiralama bedeli ödeyin 40 milyon zorunlu satın alma opsiyonu dediler. Başkan dedi ki 19 yaşındaki adama 50 milyon euro bağlayamayız dediler.
1: Evet.
0: Yani bir sürü faktör ortaya çıkıyor ve işler gerçekleşmiyor. İşte bunlar çok fazla olunca taraftar da isyan ediyor abi doğal olarak.
1: Tabii suçlayacak da birini arıyor taraftar.
0: Salah geliyor Trabzon'a hemen hashtag yönetim işte transferler nerede? Onun dışında Lukaku geliyor, Vlahovic geliyor hemen. Evet. Nihayetinde hala ligin en iyi forveti ve en iyi kalecisi Galatasaray'da. Ama eksik olan bölgeler var. Oraya mutlaka ve mutlaka takviyeler yapılması gerekiyor. Çünkü bu artık takıma da sirayet etmiş durumda. Ben bugün bunu 3 gün önce söyledim. Bir yayınımda söyledim. Şimdi ya kendi YouTube kanalımda ya Digifutbol'da tam hatırlamıyorum. Şimdi Galatasaray forma satamıyor. Şu anda Trabzonspor ve Fenerbahçe hatta Beşiktaş Galatasaray'ın önüne geçmiş durumda. Geçen sezona göre %33 forma satışı düşüyor. Galatasaray Villarreal ile kendi sahasında oynuyor Göksel'in. Tribünde sadece 15 bin taraftar var. Ve Osimhen sahada.
1: Evet.
0: Normal sezon başladığında Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi Süper Lig bileti bulabilmen imkansız. İmkansız. Ama abi konuşuyorum işte herkese. Abi diyor niye forma alayım ki diyor. Yönetim transfer yapmıyor diyor. Ha, kafasının bir kenarı. Bunlar diyor şampiyonluğu satmışlar diyor. Ben niye forma alayım ki diyor. Şu an loca aldığı için kombinelere 500 bin lira 1 milyon para verdiği için pişman olan insanlar var. Çünkü Galatasaray'ın şampiyon olmayacağına inanmıyorlar. Bir de hani ben şunda iddialıyım. Hani Galatasaray haberleri konusunda iddialıyım. Kemerburgaz konusunda da iddialıyım. Şimdi son bir haftadır evet hep dışarısı konuşuluyor, konuşuluyor. Okan Hoca'nın hazırlık maçındaki patlaması normal değil. Kemerburgaz'daki kaynaklarımı aradım. Açtım telefonu ya dedim ki ne oluyor? Dışarıdaki hava içeriye de yansımış durumda. Okan Hoca bu takımın evet kamera önünde bunu söylemek zorunda. Şampiyon olacağına inanıyor. Hani biz yine şampiyon olacağız diyor. Ama içeride öyle değil. Hoca mutsuz. Hocanın kafa önünde geziyor Kemerburgaz'da. Hoca, oyuncular şampiyonluk konusunda çok umutlu değiller. Zaten en tehlikeli şey bu. Bu bir tarafa forma satmıyor dedim. Baba 4 sene üst üste şampiyon olmuş Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımın formasında göğüs sponsoru, o da geçen sene anlaşmıştı Pasifik. Onun dışında bir tane ekstra sponsora. 5-6 yer bak lig başlayacak 4 gün sonra. Ne 4 gün? Yarın başlayacak lig. Galatasaray ilk maçına çıkacak. 20-25 gün sonra Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray formasındaki sponsorlukların hepsi boş.
1: Evet.
0: Taraftar ne düşünüyor? Zaten şampiyon olamayacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. O zaman markalar niye sponsor olsun? O zaman biz niye maça gidelim? Galatasaray niye transfer yapsın? Bu sefer komplo teorileri gündeme geliyor.
1: Tabii isimlere de geleceğiz. Sorular da var. Bir ara vermemiz gerekiyor Yakup abi.
0: Evet,
1: araya
0: ara
1: gidelim.
0: Verelim abi. Bir dinlenelim.
1: Aranın ardından hem mesajlarla hem isimlerle hem de yarınki karşılaşmayla devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz birebirde Yakup Çınar'la. Birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi bu arada maçların hakemleri açıklandı ve Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçında Batuhan Kolak düdük çalacak. Ki yazan dinleyicilerimiz de var. Karşılaşmayla ilgili hem yorumlarını alayım hem bu atamayla ilgili yorumlarını alayım. Nasıl bir ilk 11 beklersin?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Kimsenin umurunda değil. Batuhan Kolak. Çorum spor maçı nasıl umurunda olur? Ben geçen gün bir yayınında söyledim yine. Yani Galatasaray taraftarının böyle naçizane sesi olmak adına dedim ki inşallah Galatasaray Çorum'dan 5 yer.
1: Çok öyle mesaj var bu arada.
0: Niye biliyor musun? Niye biliyor musun abi? Bu yönetimin öyle bir aksiyon alma şeyi var. Havası var. 2 sezon önce hatırla Beşiktaş Süper Kupa maçı Olimpiyat Stadı 5-7 Galatasaray.
1: Evet.
0: O günden sonra hani o tokadı yedikten sonra çok güçlü şekilde ayağa kalktı. Geçen sezon Süper Kupa maçı Saadettin Saran başkan işte yağmurluktur odur budur. Geldiler Olimpiyat'ta görsel şov yaptılar, Galatasaray'ı yendiler abi. Sonrasında bir yönetim sirkelendi. Yani o tokadı yedi yine ayağa kalktı. Şu anda taraftar şey atıyor. İsmi nedir? Çimçik atıyor. Anladın mı? Yönetim çok şey olmuyor. Ama saha içinde gelebilecek olumsuz bir sonuç. Hani bu yönetimin en azından aksiyon alma konusunda daha böyle hızlı reaksiyon aldıracağını düşünüyorum. Ha, olur olmaz tabii ki bilmiyoruz bunu ama Kemerburgaz'da ilk bölümün sonunda söylemiş. Hava çok iyi değil.
1: Evet.
0: Yani evet hazırlık maçları Galatasaray son 4 sezonda şampiyon olurken de hazırlık maç performansları hiçbir zaman ölçü olmadı. Çok kötü başladı. Ben bütün kampları yerinde takip eden biri olarak söyleyeyim. Mesela Venezia maçından önce sabah 2 saat antrenman vardı. O 2 saat antrenmanla akşam maçına çıktı oyuncular. Ve bunu Okan Hoca her sezon aynı şekilde yapıyor. Geçen sezon geçtiğimiz 3 yıla göre en iyi yükleme yapılmıştı takıma. Hani hem yükleme yapılırken hem maç oynamak bir şekilde hani maç performansını %100 etkiliyor. Şimdi hem transfer yapmıyorsun hem hazırlık maçları kötü sonuçlar geliyor. Taraftar iyice demoralize olmuş durumda. Çorum maçı kolay bir maç olmayacak. Uğur Uçar ve Okan Hoca aynı takımda futbol oynadılar Galatasaray'da. 2007-2008 sezonu, ben de o dönemde kulüpte muhabir olarak çalışıyordum. Teknik direktörlük kariyerine Uğur Uçar iyi bir başlangıç yaptı. Pendik Spor. Önce Arda Hoca'nın yanındaydı. Sonra Pendik Spor. Pendik Spor'dan Çorum Spor'a geçti. Ki Pendik'i de zirveye yakın yerde bıraktı. Çorum Spor'u Süper Lig'e çıkardı. Genç bir teknik adam. O da kendini bir şekilde göstermek isteyecek. Galatasaray taraftarının hani üzüldüğü noktalardan bir tanesi, Çorum Spor bu transfer döneminde Galatasaray'dan daha fazla bonservis harcaması yaptı, transfer harcaması yaptı. Baktığın zaman Galatasaray Ugocuklu'yu kiraladı. Onun dışında şimdi Aspirilla gitti, Noalank gitti, Sasha Boy gitti, Ahmet Kutucu gitti. Öyle ya da böyle yedek kulübesindeki 4 alternatif oyuncundu senin.
1: Evet.
0: Ya senin o yüzden diyorum ya, ben bazen hala ısrarla söylüyorum. Ya bu takımın en az 5 tane Ugocuklu dışında 5 tane transfer yapması lazım. Yedek kulübesini de güçlendirmek adına. Ama taraftar da inancını kaybettiği için, ya Yakup abi 60 gün 65 günde yapmadılar. Şurada Eylül'ün 4'ünde bitiyor transfer. Bugün ayın kaçı? 13'ü.
1: 13.
0: Ya 20 gün kaldı abi. 20 gün kaldı. Daha ötesi var mı? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 20 ya. Yani hemen geçti.
1: 3 ay bitti.
0: Ya ha, 2 ay geçmiş, 60 gün. Bak 60'ı geriden sayamam abi şu anda. Yoruluruz yani. Ama 20'yi bir tek nefeste sayabiliyorsun. O yüzden bizim planımız, programımız vardı. Baba bırakın bunları. Ne plan var ne program var. Transfer konusunda, devre arası da dahil, kötü süreç yönetiyorsunuz. Kötü yani süreçler.
1: Şu an peki ismi geçenler kimler abi? Kevin De Bruyne ismi vardı ama ne oldu orada sonra?
0: Ya Lukaku gibi mesela. Şimdi detaylı anlatayım ki insanlar desin ki ya Kevin De Bruyne deyip Galatasaray alabilir almayabilir değil. Kevin De Bruyne Napoli'ye gittikten sonra hani keşke bu takıma gelmeseydim diyor. Niye diyor? Ofansif oynamaya alışkın bir oyuncu. Napoli'nin de sezon içerisindeki maçlarının büyük bir bölümü işin savunma tarafıyla alakalı. Kevin De Bruyne neden de İşin savunma tarafıyla isteklerde bulununca teknik direktörü bundan rahatsız oluyor. Ki gol asist sayısında ciddi bir düşüş var. Yani hücum oynayabilecek bir takıma gitmek istiyor. Ama 35 yaşında, şimdi siz Bruno Fernandes'leri konuşup, Brahim Diaz'ları konuşup, işte öyle ya da böyle işin ucundan köşesinden Musiala isimleri gündeme gelip, iş düşüş yaşamış, artık kariyerinin bitme noktasına gelmiş Kevin De Bruyne'ye gelirse sıkıntı olur. Kevin De Bruyne Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ama bu kontenjan varken böyle bir ihtimalin hani çok söz konusu olabileceğini sanmıyorum. Düşük bir ihtimal. %1-2 ihtimal Kevin De Bruyne ismi. Şimdi 10 numaraya kimi alacak Galatasaray? Yani asıl transfer yapması gereken mevki bu. Dün Guardian, Athletic, özellikle Bruno Fernandes'in sözleşme görüşmeleriyle alakalı Manchester United tarafında sıkıntı olduğuna dair haberler geçmeye başladı. Bu da Galatasaray taraftarını biraz heyecanlandırdı ama yani Bruno Fernandes sürecini ilk bölümde anlattım. Yani 130-140 milyon eurolara çıkan bir bütçeden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Rodrigo Mora konusu bir hafta çok yakından takip ettim. 19 yaşında, aslında Okan Hoca'nın istediği oyunculardan bir tanesi. İnanılmaz potansiyelli. Eğer kendini gösterebilse çok rahat böyle Real Madrid, Barcelona yapabilecek seviyede. Leblebi gibi ceza sahası içinde adam geçen bir oyuncudan bahsediyor. Evet. Yani üst düzey yetenekleri olan bir adamdan bahsediyoruz.
1: Geçen sezon kötü diyoruz. Mesela ben 3-4 maçını anlattım. Sonradan girip inanılmaz katkı verdi.
0: Evet. Yani hani kalitesini ortaya koyuyor. Hani sen de izlemişsin. Ben de açtım izledim çünkü bir hafta boyunca. Adam iki kişinin arasından çıkıp gidiyor abi. Anladın mı? Yani atıyorum o oyuncu 10 yaşında olsun. Bütün dünyadaki altyapı kulüpleri, önem veren kulüpler o oyuncuyu kadrosuna katmak ister. 75-70 milyon euro değer bulmuş bir oyuncu. 19 yaşında 50 milyon euro maliyeti olunca vazgeçildi. Şu anda Arsenal'deki oyuncunun ismi neydi? Vaneri miydi?
1: Envaneri.
0: Envaneri.
1: Ethan Envaneri.
0: Aynen. Vaneri diye okunuyor galiba. Tam olabilir, bilmiyorum ama Envaneri diye yazılıyor. Vaneri geçen sezon Marsilya'daydı. Greenwood'un arkasındaydı. Daha çok böyle sağ tarafta oynattıkları için verim alamadılar. Bir de sanki böyle performansı düşmüş gibi gözüküyor ama Arsenal'de hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Şu an Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Arsenal evet bu oyuncuyu göndermek istiyor ama mutlaka geri dönüşle alakalı sözleşmeye bir madde yazdırmak istiyor. Galatasaray da buna çok sıcak bakmıyor. Vaneri Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden bir tanesi. Özellikle Galatasaray Scout ekibi izleme komitesi oyuncunun hazırlık sürecindeki maçlarını izlediğinde gerçekten oyuncudan etkileniyorlar. Oyuncunun bir kumaşı var, bir kalitesi var. Hatta Dortmund Arsenal maçında gol de atmıştı yanlış bilmiyorsam. Özellikle Arteta işin savunma tarafıyla alakalı da bu hazırlık maçlarından sonra birkaç röportajında Vaneri'nin savunma tarafında böyle övdüğü açıklamalar var. Eksik yönlerinden bir tanesi bu oyuncunun ama onu da geliştirdiğini söylüyorlar ki İngiliz gazeteler de bunu yazmaya başlıyor. Arsenal taraftarı da o hani inanılmaz ofansif bir oyuncuydu ama hani işin savunma tarafında geliştirmiş diyor. Uzaktan şutları olan Galatasaray'da şu anda uzaktan şut atabilecek oyuncu yok abi.
1: Evet.
0: Yok yani. Bunda öyle bir özellik de var. Kulübün beklentisi 40 milyon euro. Onda sıkıntı yok. Galatasaray bu seviyelere çıkmış durumda zaten 10 numara transferi için ama Arsenal geri dönüş için öncelik ve hani 40'a veriyor ama atıyorum tam rakamı bilmiyorum. İşte biz istersek bu adamı bir sezon sonra, iki sezon sonra 50-60'a alabiliriz şeklinde bir madde koydurmak istiyor. O yüzden orada bekleniyor. Gelinen noktada şu anda hani en ciddi isim Batrakov, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Rus oyuncusu. 2 sezondur ciddi işler yapıyor kulübünde. Orada da kulüp tarafı taraftarı karşısına almak istemiyor. Hala bir süreç devam ediyor. Ama oyuncu tarafı artık hani Avrupa'nın 5 büyük liginden o istediği teklifi alamadı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mücadele eden bir takımda forma giymek istiyor. Şu an en sıcak kulüp Galatasaray. Birkaç gün içerisinde bu Batrakov konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Hani %100 pozitif bitiyor demiyorum. Çünkü işte Vaneri var. Onun dışında birkaç tane daha ismi hiç çıkmamış oyuncular var Galatasaray'ın görüştüğü. Çünkü artık diyorum ya akşam pazarı şeyine döndü. Bildiğin transfer tahtasında sezon açılırken Okan Hoca'nın, başkanın Abdullah Kavukçu'nun oturduğu planlama 5 bölge 5'er tane oyuncu. O liste şu an baştan aşağı aşağı inmiş durumda. Yeni oyuncular her gün gündeme geliyor. Artık biz de yetişemiyoruz. Dün Balogun diyorlar. İşte bugün McAllister ismi çıktı. Ya her gün yeni bir isim çıkıyor. O yüzden hani ben de ısrarla şu olacak bu olacak seviyesine de söylemek istemiyorum. 10 numara transferi bu şekilde. Yani iş şu anda Vaneri Batrakov arasında. Başka bir isim de araya girebilir. Yani U23 kontenjanını oradan yana kullanmak istiyor. Galatasaray'da hiç anlamlandıramadığım bir şekilde Leao ismi çok yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bence bunun etkilerinden bir tanesi İtalya'daki menajerlerden etkilendiler. Çünkü evet Fenerbahçe ciddi şekilde Leao'yu istedi. Hatta işte Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer İtalya'ya gitti. Milan kulüp binasında İtalyan yetkililerle de konuştu. Baba İtalyanlar bu transfer konusunda normal adamlar değil. Niye normal adamlar değil? Şimdi menajer şey diyor sana. Güçlü menajer. Gardisi, Mendes'i. Ya biz diyor bu adamı 40'a çıkartırız diyor. Sen atlayıp gidiyorsun abi. Kulüp binasına giriyorsun. Adam diyor ki bak şimdi aradaki farkı söyleyeyim. 60 istiyoruz diyor. Ve bunu diyor kiralık vermeyiz diyor. Keş istiyoruz bu parayı. Baba Türkiye Ligi'nde hiçbir takımın şu anda 60 milyon euroyu keş verme ihtimali söz konusu bile değil. 50'yi de veremez, 40'ı da keş veremez şu anda. Fenerbahçe Greenwood'u 4 taksitle almadı mı?
1: Evet.
0: Galatasaray Osimhen'i 3 taksitle aldı. Uğurcan Çakır'ı 10 taksitle aldı. Marketten şey alır gibi yani, anladın mı?
1: Doğru.
0: Çamaşır makinesi, buzdolabı alır gibi taksitle alıyor abi Türk kulüpleri. Ama İtalya'ya gidince işler değişiyor. Yani 40 milyon euro satın alma opsiyonuna bitecek dediğin Leao şu anda 60 milyon euro istiyorlar. Ve şu hani Süreci çok yakından takip eden kaynaklarım olduğu için söylüyorum. Leeds United ve Aston Villa 50+5 milyon euro teklif yapıyorlar Milan'a. Ama oradaki sıkıntı da şu, oyuncunun maaşını karşılayamıyorlar. Oyuncu şu anda Milan'da 10 milyon euro net kazanıyor. 10 milyon euro net İngiltere'de 20 milyon euro demek. Brüt.
1: Evet.
0: O parayı da hani işte Bruno Fernandes, ondan sonra Haaland, işte McAllister, Salah, o tarz adamlar alıyor abi. Kalkıp da bu parayı, bir de düşüşe geçmiş Leao'ya, hani bonservisi verelim diyorlar. Bu adamda sonuçta bir kumaş var. Bu adam kaliteli. Portekiz milli takımının oyuncularından bir tane. Bir de Leao yani ses getirir, anladın mı? Her şeyin ötesinde maaş kısmı var. Galatasaray 9 milyon euroya Leao ile anlaştı. Leao tarafında sıkıntı yok. Leao gerçekten Galatasaray'a da gelmek istiyor. Bu arada ben şunu söylemiyorum. Hani Fenerbahçe istemiyor değil. Fenerbahçe de o bonservisi verirse Leao'yu ikna eder. Eder yani. Ama rakamlar çok yüksek.
1: Evet.
0: İşin içinde Fenerbahçe tarafında Mendes var. Galatasaray tarafında Gardi var. Ya Avrupa'nın en çakal iki tane menajeri, anladın mı? Bu adamlar şimdi Galatasaray taraftarı, ya Gardi şöyle, Gardi böyle. Baba, Gardi babasının ayrına yapmıyor bu işleri. Gardi para kazandığı için yapıyor bu işleri.
1: Doğru, evet.
0: Ya ben çok net söyleyeyim, hani sürece hakim olduğum için. Sen mesela Trossard transferinde Gardi ismini hiç duydun mu herhangi bir yerde?
1: Duymadım.
0: Hiç kimse duymadı. Hiç kimse duymadı. Hatta Beşiktaş tarafı, Beşiktaş muhabirleri üzerinden yalanlatmaya çalıştı. Ama Trossard'ın Arsenal tarafını Gardi çözdü abi. Çünkü Arsenal sportif direktörü Gardi'nin kankası abi. Hatta o transferden en az 2 milyon euro para kazandığını biliyorum. 2
1: takımla
0: milyon
1: euro. Özdeşleştirmeye gerek yok diyorsun yani. Böyle
0: gerek yok tabii ki abi. Çünkü yani seni yarı yolda bıraktığı transferler de oldu. Erden Timur son dönemde Gardi ile uyandıktan sonra, piyasayı öğrendikten sonra hiç çalışmamaya başladı. Çünkü belli bir şeyden sonra sana zarar veriyor. Zarar veriyor derken mali anlamda da zarar veriyor. Şimdi kolay değil. Siz şimdi mesela Osimhen'i transfer ediyorsunuz. Osimhen'in maaşı ne kadar? 20 milyon euro. Menajerine %10 komisyon vermek zorundasınız. Evet. Ne yapıyor? 2 milyon euro. Gardi de istiyor senden komisyon. Bir de 2 de ona verdin. Böyle. Senelik 5-6 milyon euro. Yani kulübün bir sezonda harcayabileceği menajer parasını sen sadece Gardi'ye vermek zorunda kalıyorsun. Ya taraftar diyor ki ya bunlar beceriksiz zaten, transfer yapamıyorlar kardeşim. Gardi yapıyor transferi. Bu da yanlış yaklaşım.
1: Evet.
0: Kimin parasını harcıyorlar abi? Ya da yöneticiler kimin parasını harcıyor? Kendi parasını harcamıyor.
1: Şöyle görüyor abi. Gardi sanki Galatasaray'ın sportif direktörüymüş.
0: Tabii. Gardi de zaten o havaya girdiği için Dursun Özbek. Gardi kendi kaynaklarını kullanarak şeyde açıklamalar yaptı işte. Sky Sports Almanya'ya açıklamalar yaptı. Ben dedi Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi hayali kuruyorum. Sen kimsin baba ya? Ben yüz yüze şeyde karşılaştım mesela. Ben onu eleştirdiğim için çok şey yapmaz bana. Torino'da karşılaştım. Juventus maçı öncesinde yanında bir Türk menajer de vardı. Ondan sonra şey dedi Gardi, yanındaki menajer, Yakup bana çok sallıyor dedi. Dedim ki ben doğruları söylüyorum dedim. Çünkü hani evet, yaptığın transferler var ama hani yarı yolda bıraktığına, Hermoso mesela, Galatasaraylı yöneticileri dedi ki atlayın gelin İtalya'ya, Hermoso'yu bitiriyoruz.
1: Evet.
0: Galatasaray yöneticileri gitti, 3 gün dönemedi. Cenk Ergün istifa etmek zorunda kaldı. Ne gerek var abi, bak Göksel'in Galatasaray kulübünden bahsediyorum bak. Ondan Galatasaray kulübü.
1: Beşiktaş süreci yaşandı abi. Yani Gardi'nin ikinci seçeneği de Beşiktaş oluyor genelde Türkiye'de.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Hermoso için, çünkü Beşiktaş'ta tabii da yaşanmıştı.
0: Ya adam oğlum o kadar çözmüş ki artık Türkiye Ligi'ni. Bize Galatasaray sosyal medya hesapları da onun şeyini gazına çok geliyor. Boğaz Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçerken bir tane fotoğraf atıyor. Gardi artık Fenerbahçe ile çalışacak haberleri çıkmaya başlıyor.
1: Benzer bir şey Buçilaba'da deniyor abi. Yani Osimhen sayesinde tamam tanındı ama başka oyuncularla ilgili haberler yalanlamaya falan başladı. Hatta senin Salah.
0: Evet olayı. Abi Salah haberi onun öncesinde Atalanta'dan Atletico Madrid'e giden oyuncu kimdi? Unuttum ismini şimdi ya. Sol kanat Fenerbahçe'de istedi. Nijeryalı yine. Osimhen'in milli takımdan arkadaşı.
1: Şey, Lukman.
0: Lukman. Lukman. Şimdi Lukman'la ilgili ben bir tane haber yaptım. Bu Çileba da şeyle Nijeryalı ya. DM'den yazdı. O zaman muhabbetimiz var. Direkt açık tweet atmıyor. Bana dedi ki %100 senin haberin fake dedi. Ya ben de ona dedim ki şimdi abi her şeyi bilemezsin sen. Anladın mı? Benim kaynaklarım bu bilginin %100 doğru olduğunu söylüyor. O bana sen patlayacaksın dedi. Sonra haber 3 gün sonra bana yazdı. Seni tebrik ederim. Bu haber doğruymuş. Ben direkt Lukman'la konuştum. Galatasaray çok ciddi seviyede görüşüyor. Ama hani farklı şeyler var. Olma ihtimali biraz düşük gibi. Tebrik etti beni, tamam mı? Neyse. Sonra açık şekilde artık hangi özgüvenli olursa herkesin haberini yalanlamaya başladı.
1: Salah da sonra özür diledi abi senden.
0: He?
1: Salah olayında özür diledi.
0: Ya evet abi, ben Salah haberi veriyorum mesela. Diyor ki Türk kulübünün başkanı böyle. Ya sen bilmiyorsun ki Türk kulübünün başkanı baba. Erden Timur, yani bizim hani benim de mesela kişisel olarak çalıştığım en düzgün Galatasaray'a ciddi anlamda değerler katmış bir yöneticiden bahsediyoruz. Bu adamlar kulüplerinin çıkarlarını düşünmek zorunda. Davinson Sanchez transferi, Konya deplasmanındayız. Yanımda Emre Kaplan da var. İkimiz de şimdi yanlış hatırı hakkında verelim. Yağız Sabuncuoğlu yazmıştı galiba. Davinson Sanchez Galatasaray'a gelmek üzere falan diye. Şimdi transfer komitesinde kim var? Erden Timur. Erden Timur'a yazdık. Direkt şey yazdım. Sanchez yalan. Ama bir gün sonra Galatasaray resmi olarak Sanchez'i açıkladı abi. Anladın mı? Çünkü öyle bir süreç ki Trabzon Salah süreci de öyle mesela. Trabzonspor başkanının renk vermemesinin sebebi Beşiktaş'ın her an devreye tekrar girebilme ihtimaliydi. Kimse inanmadı. Serdar Adalı bir hafta boyunca çevresindeki insanlara Salah Arabistan'a gidecekmiş diyordu. Ama bir taraftan da muhabirler beni arıyordu. Ben biliyordum yani, Serdar Adalı sordu. Hala ihtimal var mı Trabzon'un ihtimali? Beni her arayana şunu söylüyordum. %99 Trabzonspor bu transferi bitirecek diyordum. Çünkü o kadar hakimim konuya. Parasından ya ben Salah Trabzonspor sürecinde artık son 3-4 günde böyle ciddi anlamda bir sessizlik olduğu dönemde açtım Mısır-Türkiye ilişkilerini falan araştırmaya başladım. Siyasi ilişkiler son dönemde. Bir baktım normalde Sisi ile Erdoğan papazdı. Ama son dönemde ilişkiler inanılmaz seviyeye gelmiş. Yunanistan bundan rahatsız, İsrail bundan rahatsız. Hani orada bu transferi bozabilecek siyasi bir olay da yok. Tam tersi pozitif. Şimdi mesela Tok milli bir marka. Bunun Avrupa'ya, Arabistan'a, Afrika'ya açılma süreci var. Belki işte Salah'la Mısır'a tanıtacaklar. Mısır'a, çünkü dikkatimi çekti. Salah'ın uçağı şeye indi, İstanbul Havalimanı'na. Tok eşlik etti ona. Bu tarz markalarla çalışacaklar. Bu arada gayet normal bir şey. Bunu Beşiktaş da yapabilirdi, Fenerbahçe de yapabilirdi. Sonuçta Salah'tan bahsediyoruz. Herkesin, her markanın çalışmak isteyeceği oyunculardan bir tanesi. Evet. Ben bu transfer sürecini çok iyi böyle bilgileri paylaştığım için bile bazı markalar beni arıyor. Diyor ki ya Salah'a nasıl ulaşabiliriz? İşte bu hizmeti ona nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. 83 milyon takipçisi olan adamdan bahsediyoruz.
1: Son olarak bir dinleyicimiz diyor ki iyi yayınlar Yakup Çınar'a, sorar mısın Osimhen konusu Sky Sports'ta bir haber çıktı Al Hilal ile ilgili, doğruluk payı var mı bu?
0: Yok hafta? Abi bir de şeyden çıktı, 65 milyon euroya gidecek, evet, falan diye çıktı. Sonra işte tepkiler gelince ya 130 milyon euroya kadar çıkabilirler şeklinde. Osimhen Arabistan'a gitmek isteseydi Galatasaray'a gelmeden önce 40-50 milyon euro maaşla giderdi. Salah'taki gibi. Salah Trabzon'a 20'ye imza atacağını 80'e Arabistan'a giderdi.
1: Evet.
0: Osimhen'in ayrılık ihtimali şöyle olur bak. Hani ihtimal var tabii ki. Sonuçta transfer dönemi. Atletico Madrid işte Julian Alvarez'i hala satmadı değil mi?
1: Yok, satmadı.
0: 150'ye sattı diyelim. 130'a Galatasaray'ın kapısını.
1: Barcelona'ya gidecek.
0: Galatasaray, Atletico Madrid Galatasaray'ın kapısını çaldı. Dedik kardeşim 130 veriyoruz. Osimhen de gider baba. Ben Osimhen'den aidiyet beklemem. Profesyonel bu adam sonuçta, anladın, evet, mı? o zaman olur. Ama böyle 130'ların altında falan bu transfer piyasasında Galatasaray'ın bırakacağını sanmıyorum. 100'lere falan hayatta bırakmaz. 65'lere bugün Osimhen'i satıyor, 65'e satıyorum desen bir sürü yatırımcı Osimhen'i almak ister. Alalım da kar edelim diye, anladın mı? 75'e aldığın adam 65 imkansız.
1: Peki yavaş yavaş da sona geldik Yakup abi. Son olarak eklemek istediğin.
0: Martinelli çok fazla konuşulan bir isim. Evet. Orada hani Gardi Arsenal ilişkisine dikkat çekmek istiyorum. Ama bence burada Martinelli konusu biraz taktik. Yani Galatasaray'ın asıl istediği oyuncu Leao. Leao'ya İngiltere'den çok ciddi teklifler olmasına rağmen maaşını karşılayamıyorlar. Leao Şampiyonlar Ligi arenasında bir takımda forma giymek istiyor. Galatasaray'ın da ana hedeflerinden bir tanesi. Çünkü bu kadar spektaküler transferler yapılmışken ya hani Martinelli mi Leao mu, ben ikisini de istemem. Rashford'u isterim mesela. Anladın mı? Normal şartlarda. Evet. Ya da atıyorum çünkü Martinelli evet 25 yaşında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyiydi ama Premier Lig'de çok fazla böyle ana oyunculardan bir tanesi olmadı. Leao'da bir düşüş var. Yani ikisi de risk gibi gözüküyor bir anlamda. Ama sanki şu anda masada Martinelli ismi var. Hı. Çünkü Leao'da da Martinelli'de de Gardi işleri yürütüyor. Biraz böyle Martinelli'yi Galatasaray alacak bakın Milan, yoksa bu Leao sizde kalacak, 10 milyon euro maaşını ödemek zorunda kalacaksınız. Problem yaratırsa değeri iyice düşecek. Taktiği yürütülüyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani Martinelli ihtimali de söz konusu ama Leao'nun biraz daha böyle Galatasaray'a yakın olduğunu, yakın derken hani çok yakın değil tabii ki, ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Yakup abi, ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Için.
0: Senin de ağzına sağlık.
1: Keyifli bir programı geride bıraktık ve haftaya yeniden aynı saatte Yakup Çınar burada olacak efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Birazdan Çağatay Çıtlak sizlerle.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Naci hoş geldin.
5: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
4: Galatasaray gündemi çok yoğun, tüm detayları konuşacağız. Öncelikle dilersen şuradan başlayalım. Hakikaten Galatasaray'da yapılamayan transferler aylardır gündemde ve sesler daha da yükselmeye başladı. Çok merak ediyorum, eski yöneticiler nasıl bakıyor mesele?
5: Ya taraftar tepkisiydi ya da eleştiriydi, artık bütün Galatasaray camiasının tamamına, bütün paylaşlarına nüfuz etmiş durumda bu tedirginlik. Yani hafta içinde beni Sayın Abdurrahim Albayrak, Sayın Ali Dürüst, Sayın Ali Aşaş, yani Galatasaray'ın önemli ve değerli isimleri artık bu durumla ilgili bilgi almak ya da fikir alışverişinde bulunmak için aradılar.
4: Soru şu mu? Neden transfer yapmıyor? Dursun Özbek sorusu.
5: Sadece transfersizlik değil Galatasaray'ın problemi. Aslında Galatasaray'ı yönetenler belki de içerideki huzursuzlukların ya da içerideki problemin çok daha fazla farkında ve buna dikkat çekiyorlar. Yani Galatasaray'ın olayı 3 tane oyuncu indirdim bitti değil. Nitekim de bugün siyah giymemin sebebi de bu. Yani Galatasaray'ların birçoğu karamsar durumda çok açık bir şekilde. Yani 4 sene üst üste olmuş bir kulübün taraftarı ve camiası tedirgin duruma düşüyorsa bu olay sadece transfersizlikle açıklanamaz. Ki bugün beni işte Sayın Başkan'ın en büyük destekçisi, yönetimin en büyük savunucusu kalkıp bu fotoğrafı çizmeye çalışanlar aslında tamamıyla linç kültürüyle ya da hedef göstermek adına bu hamleyi yapıyorlar. Niye bunu söylüyorum? Güçsüzken eleştirmek kolaydır. Güçsüzken tepki göstermek kolaydır. Ben 23 Mayıs'ta Sayın Başkan Dursun Özbek seçimi kazandıktan sonra neredeyse bir ay boyunca bütün yayınlarda Digifutbol'da şuna dikkat çektim. Galatasaray'da güç savaşları var. Galatasaray'da koltuk kavgaları var. Galatasaray'da ego savaşları var diye açıkçası bugünlerin gelebileceğine dikkat çekip şunu söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Galatasaray bu treni 96-2000'de kaçırdı. Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olan takım unvanını ıska geçti, pas geçti. Hani diyorlar ya, ya 4 sene üst üste Galatasaray şampiyon oldu. Bir sene de Fener olsun, bir sene de Trabzon olsun, bir sene de Beşiktaş olsun ne olur? Hayır abi, olmaz. Bu sezon Galatasaray için her şampiyonluklardan, her sezondan çok daha kıymetli benim için. Çünkü Türk futbol tarihinde bir ilki imza atacak Galatasaray. Ve 96-2000'de özür diliyorum, benzer hatalar ve benzer yanlışlıklarla, benzer güç zehirlenmeleriyle, benzer ego savaşlarıyla Galatasaray 5 sene üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırmıştı. Ben bunun sinyallerini ve uyarılarını Mayıs sonunda, Haziran başında hiç kimse a demezken dile getirmiştim. Endişelerimi, korkularımı, Galatasaray'ın en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu söylemiştim. Buyurun arşive girin bakın. Ama transfer tepkileri olduğunda Sayın Şahan Gökbakar'ın bir tweetiyle, bir yanıtıyla kalkıp sanki ben Galatasaray yönetiminin avukatıymışım düşüncesi ön plana çıktı. Hayır kardeşim, ben bugün de tepkiyi gösterirsin, eleştiri gösterirsin ama üslup, ama saygısızlık asla ve asla. En başarısız Galatasaray başkanına dahi ben üslup ve saygı konusunda asla ve asla o çizgiyi geçmem. Geçmedim, geçmeyeceğim de. Ha, Okan Buruk'un yanında, Okan Buruk'un savunucusu. Evet abi, benim bütün Galatasaray teknik direktörleri aram iyi oldu. Fatih Terim, Hamza Hamzoğlu, işte Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Mustafa Denizli, Erik Geres, Mancini, Prandelli hepsiyle ya da bütün başkanlarla. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Geçin bunları. Geçin bunları.